0: Bu çocuk bu kadar kötü oynayan bir oyuncu değildir.
1: Eğer onu bırakırım. Bu kadar çok sakatlanıyorsa bir oyuncu sağlık ekibinden alacağım rapora göre.
2: Tedesco ile de arası çok kötüymüş.
1: O önemli arada değil. Çok sakatlandı.
2: Yok, hayır, başka bir şey söylüyorum.
1: Anladım. Çok sakatlandı. Sağlık ekibinin vereceği rapora göre Semedo önümüzdeki sene doğrudur. Davet edip etmeyeceğime karar veririm.
0: Doğrudur. Bak şimdi yönetim yok Rea Hoca. Hoca yok. Ben şimdi Semedo eğer sağlık ekibi de diyorsa doğrudur. Karar verirse Semedo iyi futbolcu. Alamazsın.
1: O tartışmasız.
0: Onu alamazsın.
1: Ama Şikinyar çok sakatlandı hocam.
0: Katı, onu dedim sana yani. Öyle bir sıkıntısı yoksa olur orada. Şikinyar iyi. Stoper. İki tane baba gibi stoper. Bir tane falan olmaz. O Osterwolde'yle de bundan sonra stoper gelen hoca oynamaması lazım. Onu oynatacaksan sol bek oynayacaksın. Can da bu bomba gibi. Şikinyar olduğu zaman onu idare ediyor. O olmadığı zaman yani kendi başına savrulup gidiyor. Orta sahada Fenerbahçe'nin transfer ihtiyacı yok.
2: Solda?
0: Sol bek'e diyorum ya atacaksın. Osterwolde'yi sol bek oynar.
2: Archie Brown'du.
0: Archie Brown'dan iki sonra idare eder. Niye? Fenerbahçe'de o kadar çok harcama yapılmış ki. Yani gelecek sene gelecek olan başkana Allah kolaylık versin. Öyle, o kadar büyük transferler.
3: Dörtlü, beşli orta saha kimse de yok ya.
0: Bak orta sahasına bir kere oyuncuya transfer
1: beş
0: yok.
1: Oyuncu ama birbirine benzer oyuncular.
0: Orada katılıyorum haklı. Ama oradaki benzeri nasıl kırarsın? Asensio ve Talisca kalacaksa bu takımda o 10 numara dediğimiz
1: var hocam. O iki yönlü iyi bir
3: 6 tane olacak hocam. Şeyde geliyor.
0: Bak şimdi Kante
1: o da aynı profilde.
0: Kante, İsmail Gendüzü. Üçü yeter. Freddy de yollayabilirsin. Zaten çünkü
2: zaten gitmez. Herhalde gidecek.
0: Ama Fenerbahçe'nin hücum hattını komple değişeceksin. Oraya komple 3 tane baba gibi oyuncu alacaksın.
3: Şerif'i değiştirecek misin yani?
0: Şerif'i ben yollamam.
1: Şerif'i Murat Hoca bile tutmamış. Bunu niye yedek bıraktı? Ay, Oğuz'u bravo tutuyormuş mesela. Oğuz'u mesela yanında beraberler. Pardon hocam Tedesco ile her gün. Oğuz'u hemen ilk hamle yaptı gördün mü?
0: Şerif'i
1: oynatmadı Oğuz'u
0: Şerif'i
1: hamle yaptı.
0: Şerif'i tutarım hocam. Şerif bak Şerif geçen hafta Galatasaray maçında iyi oynadı çocuk. O şeyine rağmen mücadelesini bak. Davinson Sanchez'ten iyi mücadele. Birebir de geçti.
1: Penaltı
0: orada penaltıyı aldı. O kolay bir şey değil.
1: Kerem'le
3: Sanchez'i Abdülkerim'in geçenler çok oldu hocam.
0: Ya bu son dönemlerde katılıyorum.
3: Pardon sezon başından beri hocam.
0: Doğru.
3: Sezon başından beri hocam.
0: Şimdi
3: yani
0: onun
3: dikkatini çekelim.
0: Ender öyle bir forvet yenilerse.
3: Tarihi geçen
2: sol kanat.
0: Ben sol kanat
1: kullanım tarihi.
0: Sol kanat
3: hocam.
0: Sol kanat, sağ kanat ve santrofor.
1: Efendim?
0: Yani bu neneyle.
3: Dışarıdan bakma.
0: Kerem'de bu işte bu yola çıkılmaz kardeşim.
3: İçi de yandı.
0: Vereyim yok.
2: Neneyle Kerem'le yeni
0: sezon. Şimdi alternatifleri var. Oğuz var. Mustafa var ama forvetin hala yok. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde gerçekten iyi bir kadro var. İyi bir planlama. Diğer yerlere doğru oyuncuları seçerse
2: doğru makyaj biraz
0: kesinlikle bak
2: nokta
0: bu kadar karamsar olmamak lazım. Bizim Aykut ne güzel dedi ki gelecek 20 sene geçen bir yerde demeç vermiş. 20 sene Fenerbahçe'de. Ya bu arkadaşımız da bu Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynadı, antrenörlük yaptı, şampiyon yaptı. Bunu diyorsa demek ki ufukta bir ışık var diyor. O da onu söylüyor yani. Hatta her seferinde söylüyor. Ben sordum ona söyledim. Ben söyledim. Ben dedim belki söylememiştir. O çünkü biliyorsun kolay kolay konuşmaz.
2: Çok iddialı konuşmaz. Doğru.
0: Çok iddialı konuşmaz. Böyle bir şey konuştu. Bu da güzel bir şey. Senin takımının eski hocası böyle bir demet söylüyorsa. Fenerbahçe taraftarı o kadar karaları bağlamasına gerek yok. Bu iş düzelir. Yeter ki doğru yönetilsin. Bak doğru yönetilsin. Hem yönetim olarak doğru yönetilsin. Hem hoca olarak tabii doğru yönetiyor.
3: Ya
0: şu
3: doğru.
0: Allah aşkına ya şu Tedesco'nun var. Bravo. Oyu onu zaten
3: bak, sorun. Bu önemli.
0: Şu Tedesco'ya bak. Değil mi? Defalarca söyledik Ender bunu konuştuk burada. Geçen sene ne dedik burada? Mourinho ile gelecek sene Ali Koç başlarsanız dedik. Ben bunu dedim. Ya dedim Eylül Ekim'i görmezsin. Çünkü adam burada hocalık yapmıyor. Gittiği yerde yapıyor. Ben onun kötü hoca olduğunu asla söylemiyorum. Millet de hep yazıyor. Ondan iyi mi biliyorsun? Hayır biz ondan iyi biliyoruz demiyoruz. Kötü hoca da demedik.
2: Ya Farioli'den ciddi puan farkı yedi bu arada.
0: Hayır.
2: Da onu da söyleyelim
0: kötü hoca
2: de
0: demiyoruz. Kötü performans. Fenerbahçe uyumuyor. Tedesco uyumadı. Karagümrük maçında eğer Saadettin Bey gerçekten güçlü bir başkanlık yapıp onunla yollara ayırsaydı. Bak söylüyorum. Şu kadar puan kaybında Fenerbahçe bu kadar puan kaybetmezdi.
1: Kupadan da elenmezdi.
0: Santroforsuz da oynamazdı. Stopersiz de oynamazdı. Çünkü oraya gelmiş Tedesco Alan razı, veren razı. Sana ne alıyorsan he diyorsun, almıyorlar he evet
3: Saadettin
0: diyorsun.
3: Saadettin Bey söylüyorsun da Saadettin Bey de Tedesco'la devam etmek zorunda kaldı.
0: Ya bak orası, ben

0: orasını biliyorum.
1: Biliyorum. Ben de biliyorum. Herkes biliyor yani şey. De ama öyle bakmamak lazım. Başkan bir yere sıkışırsan maalesef.
2: O zaman kalmayacaksın.
1: Kalmayacaksın.
2: Heh, o da kalmasın.
1: Ama işte. O zaman bir şey söylüyorum.
0: Burada yapılması doğru söylüyorsun sen. Allah. Yapılması
1: belki
0: gereken.
1: Yapılmadı Ender.
0: Neşteri vuracaksın.
1: Bu haline bakmak lazım bu işte. Kolay değil ya. 27 senelik başkanın üzerine bir başkan geliyorsun ya.
0: Hocam.
1: O var ya meteor boşluğu vardı orada.
0: Hocam
1: ya.
0: O zaman kolay değilse gelmeyeceksin.
1: Tamam geldi.
0: Geldiğin zaman da gereğini ya yapacaksın.
1: 7 senede Fenerbahçe ikinci oluyordu. Saadettin Saran'la da ikinci oldu. Ne farkı var 7 senedeki başkandan?
0: Ben de diyorum ki bu sene
1: Şampiyonlar
0: ikinci olmazdı.
1: Şampiyonlar Ligi'ne belki gidecek kalsaydı.
0: Ya bu sene ikinci olmazdı diyorum
1: ya,
0: sana
1: ya
0: ben.
1: Ya nereden biliyorsun?
0: Ha Allah orada aşkına, haklısın.
1: Allah Allah.
0: Haklısın ama bu ya, tabii ki bilemeyiz ama büyük bir ihtimalle şu
1: şimdi
0: anda Galatasaray.
1: Şimdi sen Fenerbahçe bunları
0: Galatasaray'ın üstündeydi.
1: Bu Okan Hoca da doğru. Eğer ki bazı maçlar çalışsaydı 22 puanla kaybetmeyebilirdi.
0: Ama kaybetti.
1: Sen de kaybettin abi.
0: İşte onu diyorum
1: İki
0: ben de.
1: İki taraf da hata yapmış.
0: Ama hayır. Sen var olanın üzerinden konuşuyorsun.
1: Evet.
0: Biz var olanın olmaması üzerinden.
1: Sen de var olanın üzerinden. Diyorsun ki olmasaydı
0: evet.
1: Puan kaybetmez diyor. Okan Hoca da Newton'un hataları yapmasaydı kaybetmezdi.
0: Doğru ben sana katılıyorum.
1: 3 sene şampiyon olmuş bir teknik direktörün ortaya koyduğu istatistiğe bakarsan bu sene 22 puan kaybedeceğini.
0: Ne güzel işte.
1: Ha, hesap eder misin hocam?
0: Karşı taraf olarak
1: yıllarca
0: çok.
1: Yıllarca çalışsın konuş ya.
0: Ya Levent.
1: Yapar yapıyorum. Mıydı?
2: Hayatta. Ha, ben şunu söyleyeyim. Bu kadro sezonda çekeceğiz hani 22 puan.
1: Hocam bak. Ya, sen teknik kimse adamlığı yaramaz. Yaptığı için söylüyorum. Futbolcu oynuyor iki taraf ikinizde. 350 milyonluk kadro yok elinde. Ben diyorum ki kardeşim ligi önce bitirmeliydin. Bu ligde namalip şampiyon olman gerekirdi diyorum. Doğru. 4 yıl ligden bahsediyoruz. Ender'in dediği bir 2 hafta daha var.
0: Adam ne çıktı? Tedesco ne dedi? Sezon... Benim dedi mağlubiyet. Affedersin. 2 hafta öncesine kadar mağlubiyetim yok dedi. Biz burada açıyoruz. Beraberlik 10 tane var. Ne olacak? Ya ben onu diyorum.
2: Sen bırak, öyle bir şey yok. Galatasaray ilk yarı 4 tane derbi oynadı. Süper Kupa dahil galibiyeti yok evet. O kadronun ya. Bunlar normal mi? Yani normalleştirmek bir kere Galatasaray'a zarar verir. Bak Galatasaray'ı işte korumaya çalışıyor. Hayır. Ya bunları da söyleyin. Galatasaray tabii
1: ama
2: başarılı.
1: Ama kızıyor
2: Avrupa'da
1: millet
2: başarılı.
1: Söyleyince yani.
2: İşte kızmayacak.
1: Tepki indiriyorsunuz. O zevi istemiyor. Hayır ya biz tespit yapıyoruz. Veya da hoca da tespit yapıyor. Sen de hocam da tespit yapıyor hakemlerle ilgili ben de.
3: Hocam Ali Bey kaç yıl kaldı?
1: 7
0: yıl.
1: Fazla hatta.
3: Aziz Bey kaç yıl kaldı?
1: 20.
3: 20. Saadettin Bey daha geleli 220 gün mü 230 gün mü ne oldu ya?
1: Evet.
3: Onun da hata yapma lüksü var. O da hatalar.
1: Bravo hocam.
2: Ya hocam bak bu kadar bak onlar da hata yapıyor. Bak bu kadar bak
0: insan.
2: Hocam bak. Allah aşkına
0: hata,
2: böyle büyük
0: başka
2: hata
0: bir şey, yanlış
2: hocam
0: yapmak,
2: bak bak böyle
0: yanlış
2: büyük bir hata yok. Olmaz. Bir yarışta santrofors bir takımı ikinci yarı Süper Kupayı da kazanmışsın. Tam böyle yani artık rüzgarı arkana almışsın. Santrofors 2'ye ikinci yarıya başlamak o 27 yılın yapılan hatasından eşittir. Daha büyük hatadır. Daha büyük zarardır
3: o
2: kulübe,
3: Santrofor
2: takıma.
3: Olayındaki gönderilenler ve alınanların
2: bu
3: bir açıklaması
2: hocam masum,
3: olması lazım.
2: Bak Saadettin Bey böyle bir şey yok. Ya 20'ye Aziz Bey yaptı. Ali Bey kötü. Evet onlar da yeri geldi kötü yaptı. Tamam bunlar bunların kötü yaptığı onun kötü yaptığınız takımı santrofors bıraktığını bir şekilde santrofors bıraktığını bir şekilde tölere etmez. Masumlaştırmaz.
1: %100 haklısın ama sezon başı
2: hiç.
1: Ve bu yönetim göreve geldiğinde de takıma hiç karışamadı. Takım yapılmıştı.
0: Kötü bir takım değildi ki.
1: Evet, kötü.
0: Sezon
1: takım
0: başı
1: yapılmıştı. Tedesco kim aldı abi? Hoca mı aldı? Aldı mı?
0: Ali Koç aldı.
1: Almadı. E peki Aykut Kocaman gelseydi ne olurdu? Olay farklı olurdu hocam.
0: Aykut Kocaman da gelseydi
1: olur
0: neden
1: gelemediğini açıklayacaktır ileride.
0: Kaliteli bir yabancı da gelseydi şu anda bu Fenerbahçe Galatasaray'ın üstünde olurdu büyük bir ihtimalle. Niye biliyor musun?
1: Hocam, doğru.
0: Galatasaray bu kadar puan kaybetti sen diyorsun ben demiyorum. Evet. Tarihi sezonunu yaşıyor. Ya kardeşim burada ne yapacaksın biliyor musun? Çok güzel dedi. Geleli 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay. O zaman zaten efsane olman için burada ortaya çıkacaksın. Efsane olmak ne demektir burada? Doğru işi yapacaksın. Başkan gibi davranacaktın. Karagümrük maçından sonra vedalaşacaktın. Oraya bir tane hoca getirecekti. İnandığın bir hoca. Biz burada Aykut dedik, İsmail dedik ama güvendi mi yabancı da getirebilirsin.
2: Yok,
0: yani herkes bizi
2: yerli getirecek.
0: Ama işte niye
2: macera aramayacak
0: ama,
2: yani.
0: Ama ben şimdi diyorum da insanlar bana diyor
3: hocam.
0: Ki sen Aykut
3: olmaz.
0: Kocaman İsmail Kardeş. Ya bu çocuklar Fenerbahçe'de bu kadar hizmet etti. Bunların
1: hocam,
0: suçu o mu?
1: Hocam benim sana söylediğim olay şu. Benim bildiğim şu. Saadettin Bey Fenerbahçe başkanı olduğunun hocası Tedesco değildi. Bu kadar söylüyorum.
4: Tabii tabii canım.
2: Tabii. Işte, yollamak istiyordu, hocayla da görüştü.
1: Tabii. Ben söylüyorum sana ya. Yani.
4: Ama işte.
2: Yani ha, benim dediğim yurt dışında Levent görüştüğü hocam, hoca da belliydi ya. Bu.
0: Hocama cevap olarak da söylüyorum. Hocam, burada kararlı bir şekilde davranılsaydı bu işler farklı boyutlarda şu anda belki de biz Fenerbahçe'nin
1: ama işler iyi giderken
0: başka bir konumda
1: sen de ben de hepimiz de akademisinden bahsettik. İş
2: ben,
1: bozuldu.
2: Ben burada Tedesco'nun antrenman bilimini söyledim.
1: Sahip çıktın, destek verdin.
2: İşler iyi de gitti. Ha, tamam. Süper Kupa'ya kadar. Evet. Ondan sonra Levent abi bak ne olduysa bütün takımın enerjisi de bitti. O yani performans sürdürebilirliğini Tedesco devam etmedi ve de en önemli haftalarda burada bir şey söylüyordum. Disiplinsiz bu takım sahasında net belli oluyor. Kafasına göre oyuncular kendini kurtarmak için Talisca ve Kerem başta olmak üzere oynamaya başladılar. Takım bütünlüğü gitti. Buradaki en önemli birinci sorunlu
1: en güzeli Gündüz
2: açıkladı
1: hocam. Karagün başından sonra bu yakışıyor mu dedi. Herkes bebek gibi oynadı dedi. Kendi daha dün gelmiş adamın yaptığı tespite bak. Değil mi hocam? Yaptı söyledi.
2: Son haftalarda herkes tek ayakta kalan da biliyorsun değil mi? Gündüz'ü. Başka evet. Hiçbir yok. Bu tesadüf mü ya? Bir anda takım zaman bu kadar enerjisi yüzünü bu kadar böyle takım birlikteliği geriye gider mi
1: hocam,
2: ya?
1: Hocam ertelemeyeceksin kararını.
4: Pozisyonlara geçelim.
0: Bak, bravo.
1: Ertelemeyeceksin.
0: Kararı ertelemeyeceksin.
1: Ertelersen
0: aldığın kararın arkasına
2: ertelemeyeceksin. Maçından sonra çıktı ya dedi ki hocaya son şans falan böyle denir mi ya? Bir kriz böyle yönetilir mi? Ya Ender
4: bir yarın biraz daha konuşuruz.
2: Tamam. Yarına bırakalım.
4: Yarın konuşuruz çünkü yarın biraz daha vaktimiz olacak.
2: Mustafa bugün hocayı şey yapmadım.
3: Yok ya hocam.
2: Çalmayalım şeyini.
4: Galatasaray maçıyla, Samsun Galatasaray maçıyla 19. dakikadaki Osimhen Mendes pozisyonuyla başlıyoruz. Burada bir ihlal var mı? Yoksa devam kararı doğru mu?
3: Burada bir ihlalden söz etmemiz gerekirse ayağa kafayı sokan Osimhen hata yapıyor. Verilecekse Osimhen'in aleyhine en direkt verilmeli.
4: Anladım.
3: Temas varsa direkt verilmeli. Burada penaltıyı düşünüyorsa burada penaltıyı düşünmek yanlış olur.
4: Peki.
3: Ayak hizasındaki topa uzatmış. Arkadan gelen Osimhen kafayı o ayağın üstüne sokuyor.
4: Anladım. Devam edelim. Burada bir ihlal yok. Eğer ihlal düşünülürse ayak hizasındaki topa kafa sokmaktan
3: tehlikeli kaynaklı hareketi yapan kafayı anladım ayak topuna sokan Osimhen'dir.
4: Muadil Maji ceza yayında düşürüldü. Hatta ceza sahasının biraz dışında hemen.
3: Evet. Bahsettiğim konu
4: yarım
3: buydu.
4: Metre kadar dışında düşürüldü.
1: Faul sarı kart.
4: Şallay ile.
1: Doğru
4: burada
1: mu? Doğru.
4: Faul sarı kart.
3: Faul ve sarı kart olmalı. Bundan 2 dakika bu 32'de oldu. 29'da diğer kaleye yakın mesafede bu evet kadar da yakın değildi. Aynı harekete sarı kart verdin.
4: Doğru.
3: Lemine'ye yaptı hareket. Lemine'ydi yanlış hatırlamıyorum. O yaptı hareketten. Kolibali'ye sarı kart verdim. Aynı hareket. Burası, buradaki sarı daha sarı. Hı hı. Yani oradakini
4: hakemin de görüş mesafesinde net gördüğü bir alanda. 8-10 metre kadar var yok bakın görüyorsunuz.
3: Çok net görüyor. Bakar mısın?
1: Anlamadığım bir şey var. Macar milli takımda da oynayan bir adam burada böyle bir faul yapar mı hocam?
4: Ve topla da hiç ilgisi yok
1: yapar
4: ya.
1: Yapar mı hocam ya? Ben bunu teknik
4: ya bir adım içeride olsa
1: sorgularım.
4: O zaman
1: penaltı
4: var da devreye girebilir.
3: O zaman
4: çünkü
3: tabii penaltıya gider. Nasıl Dani Makali verdi ya son yönettiği müsabakada. Bodoslama girdi penaltıyı bastı.
0: Bravo.
3: Onun gibi bir şey.
0: En güzel tabir bodoslama girdi.
3: Bodoslama bu işte.
1: Hocam yani yapmayacaksın bunu yapıyor mu? Yani ben onu söylemeye
4: biraz böyle dağınıklığı var zaman
1: var,
4: zaman.
1: Var.
3: Sonra da enteresan bir huyu var. Yanından bir oyuncu geçiyor. Ayaklar yan yana geçiyor. Kendini bırakıyor faul bekliyor. Salah'ı bu akşam yine bunun gibi kendine attığı boş yere attığı alanlar oldu.
4: Peki bu pozisyonda Salah'ı sarı kart görmeliydi ve faul verilmeliydi dedik. Devam. 63. dakika Günay'ın kırmızı kart pozisyonu. Şimdi burada şu Okan Hoca'nın da söylediği şeye bir bakalım. Orada Osimhen geri pas veriyor. Büyük bir hata yaptı. Neymiş bu?
3: Az geri gel. Buradan geri gel. En bu, güzel bu burası. Geri gel. Geri gel. Geri.
4: Bu da fena değil.
3: Sonra da bakalım. Bak buradan bir bu aşı bir görelim. Gel. Şimdi geldi yattı.
4: Ceza sahası dışına çıktı. Günay yatarak müdahale etti değerli seyirciler. Osimhen'in geri pasına.
3: Kayarak gelsin.
4: Muadil Maji ondan sıyrılmaya çalışıyor.
3: Şu anda bir şey yok. Sıyrılıp gidecek. Bu el. Elle oynama.
4: Okan Hoca ne demiş ya ben onu anlamadım.
3: Bu diyor ki sağ diz diyor. Bir yeri gel bakayım. Sol diz. Sol dizi onun koluna çarptığı için topu elle oynadı demeye getiriyor.
4: Talihsizce eline geldi demiş Okan Hoca. Yani bilerek elini uzatmadı, talihsizce eline geldi demiş. Yoksa başka bir

0: şey demiyor.
1: Abdülkerim'i Avrupa'da penaltı.
2: Burada duralım, burada duralım. Dur burada, dur burada. Şimdi bu topu aşırttı ya, kaleciyi al oradan, kale karşısına değil mi?
0: Tabii tabii.
2: Bariz gol şansı. Kaleci bu bariz gol şansını neyle engelliyor?
1: Eliyle.
2: Eliyle. Eliyle ceza alanı dışında eliyle oynama hakkı yok, orada engelliyor.
0: Arkadaşlarım beni şöyle uyarıyor, kırmızı karta bir şey demiyor da elini yani istemsizce kaldırdı yukarı.
2: Fark etmiyor ki, topla oynaması tabii, yeterli.
0: Günay'ı savunmak adına söylemiş.
2: Burada Günay'ın savunacak bir tarafı yok. Osimhen'in de savunacak bir tarafı yok.
0: Burada hatalı büyük hata Osimhen'in.
2: O da Canavli ile geldi.
0: Kontrolü yapmamış.
2: Canavli ile geldi. Kayarak girdi. Kontrolsüz geldi. Sonra topu elle oynayınca bariz
0: kırmızı kart
2: aslında.
0: Doğru dolayısıyla.
2: Kırmızı kart doğru.
1: Devam. Tek ceza mı iki maçlık ceza mı? Soruyorum.
2: Bariz gol şansında. Bir de mi bu ceza kullanılacak? Bir maçta, yani. Bir maçtır.
1: Öyle midir ya? Soruyorum. Bir maçtır. Kırmızı genelde Celtic elle oynadığı için yani. Bariz gol şansı teke mi düşer, iki mi olur?
2: İki maç verebilir, bilmiyorum.
0: Burada Yalçın, İlkay mücadelesinde Yalçın'ın hareketine sarı kart çıktı. Doğru mudur? Yeterli midir? Ya da sarı kart
2: az
0: olur
2: geri gel, az geri gel lütfen. Kamuoyu görmüyor mu? Biz görüyoruz da bakar mısın? Sağ ayağına bakın Yalçın'ın.
0: Bileğe doğru devam, bir yürü, hamle var.
2: Yürü.
3: Topuna basıyor.
2: Tam topuna.
1: Ama tabağını yerde.
2: Taban yerde.
0: Geldi sarı mi? Geldi. Yerde mi bakalım?
1: Yerde.
2: Geldi.
0: Orada evet, taban yerde.
2: Sarı kart yeterli.
0: Sarı kart yeterli. Peki diğer maça geçiyoruz hemen.
1: Ama bunlar çok tehlikeli hocam ya. Tendon kopar bunlardan.
2: Kopar ama sarı diyor.
0: Fenerbahçe-Başakşehir maçı. Kazımcan yerde kaldığı bir pozisyon var.
2: Çok atletik bir hakem. Fark ediyor musunuz? Nasıl koşuyor?
0: Evet, iyi koşuyor ya. Ben şimdi siz söyleyince dikkat ettim. Ne var yani?
2: Ne var şimdi bunda? Bunu
0: niye almışlar bunu?
2: Bunda bir şey yok. Dört Çağlar ona geliyor. Ayaklar yukarıda birleşiyor. Herhalde onu mu gözlemli? Bir şey yok burada. Temiz bir pozisyon.
1: Ama bunun bu pozisyon normalde sol ayak oyuncunun gol yapması lazım.
0: Evet, çok kötü vurmuş ya. Yani
2: burada hakem...
0: Burada bir şey yok arkadaşlar. Devam.
2: Hakem kararı olarak burada bir şey yok, doğru.
0: 41'de Semedo'nun bir vuruşu var kemenden çıkan. Bu incelendi bir müddet.
1: Kafasından.
0: Dirsekten mi, kafadan mı?
1: Ben bakalım bir daha mı kafadan.
0: Bir
2: az geri.
0: Diğer ben açıdan daha rahat gördüm. Göreceğiz sanki. Bu açıdan değil de.
1: Elini böyle yapıyor ya, ondan herhalde baktı.
2: Yavaş yavaş, tam vuruş anını yavaş geçelim. Süratli geçersen
0: bence
2: olmaz.
0: İlk açı ancak bize devam, fikir devam verecek.
2: Devam.
1: Omuzu
2: üstünden gidiyor.
0: Diğer ilk açıdan tekrar bir verebilir miyiz? Orada yavaşlatalım. Çünkü o hızla kale, hakemin de pozisyonu iyi. Şimdi bunun yakını gelsin, orada yavaşlatalım. Ceza yayı üzerinde çok yavaş.
2: Yavaş.
0: Yavaş. Yavaş. Semedo vurdu.
1: Evet.
2: Omuz kafa üstten gidiyor. Buradan bir şey çıkmaz.
1: Corner.
0: Diğer eline gelse ancak.
3: Senin tabirinle el genişlemiyor.
2: Genişlemiyor. Büyümüyor. Bak, set koymuyor.
0: Omuzdan gitmiş. Sahil şuradan
1: büyüyor.
0: Gitmiş.
1: Sahil
0: bir eline
1: büyüyor.
0: Gelse çok tehlikeli.
1: Sahil büyüyor. Sahile gelse gelse penaltı.
3: Buraya geliyor ya. Burası hayır, büyüyor.
1: Hayır bak. Sahil açık öyle değil mi?
3: Ele gelmedi. Ele gelse
0: penaltı. Penaltı. Bu kapalı bu tarafa gelmiş.
1: Eli böyle sahil.
2: Sahile gelse o büyüme, o penaltı olur.
0: Peki bu da doğru bir karar. Devam kararı. Devam.
2: Şeyde kırmızı karttan 2 dakika önce de Galatasaray bir penaltı beklemişti. Yakovs'un bir şutunda 29 numaralı oyuncu
1: el kapalıydı.
2: El kapalıydı. Akıllarda kalmasın.
0: O da gözüküyordu diye argmamış arkadaşlar.
2: Yani orada penaltı,
0: Trabzon maçına bakalım.
2: Penaltı düşünülmez orada. Yok penaltı.
0: Şimdi Trabzon maçı Mustafa'nın ilk hareketi. Burada buna direkt kırmızı olabilir diyen var. Ne diyorsunuz?
2: Zeminden az önceki görüntüye bir gelelim.
1: Bence tavana değiyor yere yani hocam.
0: Bu, sarı yer, gördü burada
2: topuk
0: Mustafa.
2: Yerde de, yavaş buradan. Bak az geri gel. Yavaş git buradan. Uzattı ayağı. Topa niyet. Kontrolsüz top oldu. Topuk yerde bakar mısın? Şimdi diğer açıdan devam et bak. Diğer açıdan da aradaki mesafeyi göreceğiz.
1: Çorap yırtıldı ama.
2: Evet, takıldı kramponların çivilerine takıldı muhtemelen. Bak şimdi. Yavaş gidelim. Koydu topu. Koysun. arada mesafe var. Bu sarı kartta kalıyor.

0: olur. Tam tabanı geçirmiş olsa, topuk dahil geçirmiş olsa o zaman kırmızı derdik.
1: Yüksek, biraz belki, daha yukarıda olsa.
0: Belki o UEFA'nın dediği borderline kelimesi var ya.
2: Bu öyle bir pozisyon.
0: Bu orada kalır. Ama sarı doğru karar.
2: Sarı
0: burada.
2: Doğru, sınırda bir sarı.
0: Yani
2: diyorsun.
0: Sınır işte UEFA burada diyor ki 8 üzerinden veya 10 üzerinden ne verirsin? Bunu 6'da 7'de kalır, sarıda kalır.
3: Bir de avantajı ne biliyor musun?
0: Bak burası az geri gel. Bak burası çok güzel.
3: Oyuncunun ayakkabısı yüksek.
0: Az geri gel,
3: ayakkabı.
0: Az geri gel. Bak. Geri gel.
2: O korumuş evet.
3: Bak şeyli bak, ayakkabı gibi, gelsin, çizme yürüyelim. Gibi olandan. Ufak yürüyelim. Yüksek bak boyutu.
0: Bak şimdi topuk yere kondu bak. Mu? Bak dur. Az geri gel bak. Önce topuğu koymuş yere. Bak görüyor musun? Şimdi yürüt. Topuk kondu. Ayağım ucu oraya dokundu.
3: Hocam tehlikeli.
2: Peki bir sonraki
3: ama.
2: Pozisyon.
3: Bir tık olsa kırmızı olur.
0: Tam giydirmemiş yani. Tam evet. Tabanında güç transferi dediğimiz olayı yapmamış. O yüzden sarıyı kabul ediyoruz orada. Sarı doğru karar. Ama bu skandal bir karar. Böyle ikinci sarı olmaz. Bak çekti diyor. İndirdi diyor. Tuttu diyor.
3: Ama
0: hakemin.
3: Hocam oyuncunun göz siperi oyuncunun düşüşü çekilmiş gibi bir havası veriyor. Değil doğru ben de söylüyorum. Katıyorum sana ama işte bunu bir anlık görüyorsun bu hocam. Tekrarı yok bunun sahada.
0: Göreceksin ama ya.
2: Burada göz siperi oyuncu kaymış ya.
3: Tabii kaymış ama çekilmiş gibi bak görüyor. Şimdi. Uzak bak yani, mesafe bak. Nereden görüyor bak.
2: E ama o zaman yani işte ikinci sarı olduğu için karışamıyorlar da.
3: Bunu fal yapıyor.
1: Karışmıyor mu buna var?
2: Var karışamıyor. Gelecek sezon değişecek herhalde.
0: Karışabilir. Bunda ama şimdi burada devam edelim. Hakemin
2: burada
0: yerini görelim.
2: Sarılı oyuncu kaymış.
0: Hakemin yerini görelim. Tamam hakem.
2: Buna yardımcılığın hocam. Ya müdahale etmesi lazım bence. Çünkü VAR'ın öyle bir şansı
0: duralım
2: yok.
0: Burada.
2: Yardımcının
0: duralım.
2: Önünde bak. Bu ya. Kayıyor bunu, görüyorsun
0: bunu,
2: oyuncu.
0: Bu ellerin oraya uzandığını hakem tam sırtından gördüğü için Mustafa eski elleci hakemin değerlendirme şansı yok. Hakem burada faul açmış.
3: Evet.
0: Eğer buna yardımcı hakem bu ikinci sarı diyorsa onun işini bitireceksin abi. Git kardeşim diyeceksin.
3: Yardımcı hakem karışmamışsa?
0: Karışmamışsa hakem bunu verirse sana ona diyeceksin sen git diye. Bu hakem geçen hafta da bu kartı çıkarıyordu vazgeçenlerden bu.
2: Bu çok kötü bir ikinci sarı. Yani böyle,
0: böyle ikinci sarı kart olmaz.
3: Ama
0: bu.
3: İşte maç anında bunu sanki çekmiş gibi görüyorsun. Bir anda anlamıyorum.
2: Uzak kalmış
3: bak.
2: Pozisyona. Tamam.
3: Uzak kalmış. Şimdi biz bunu yakına geldiği için rahat.
2: Ya devam ediyorum. Hiç hareket yok.
0: Hiç yok. Şuna geliyoruz şimdi. İkinci sarı kart ne diyorlar ya klasik bir kere uzaydan bile görülecek bir sarı kart olması lazım ki kabul görsün. İkinci sarıdan kırmızı. Şimdi bu hakem isterse 35 metrede kalsın. Yasin kol gibi kalsın 35 metrede. Buna sen nasıl ikinci sarı kartı verirsin? Bu çekmeyi bu yakalayıp sündürmüş mü? Hayır. Adamı yakalayıp gitmesi engel olacak adam da gitmek için uğraş vermiş mi? Hayır. Anında teması hissettiği anda kaymış gitmiş. Buna ikinci sarı kartı düşünemezsin.
2: Peki.
0: Düşünürsen temaslı oyun mu? Faul
1: peki,
0: mü?
1: Peki bir şey sorayım mı hocam? Burada?
0: Evet tabii ki.
1: Bu pozisyonda çok
2: faul bile değil o zaman.
1: İyiz,
2: öyle
1: faul mi? Bence de
2: o
1: değil.
2: Zaman
1: bak işte
0: teması aldı an bırakıyor.
1: Ben de onu söyleyeceğim için
0: faul
1: soracağım. Bak şimdi hocam burada bizim hakemlerimiz bu tür pozisyonlarda sarı kartı var ya. Yok bak onu diyeyim. Sarı kartı vermek için var ya. Koşuyorlar çabuk çabuk çabuk. Oyuncunun gözü. Ya Avrupalı hakemler de sarı kartı verirken böyle bir gidiyorlar. Yavaş yavaş duruyorlar. Sarı kartı verecekse bir süre sonra veriyor. Peki. Bu hakem birazcık nefes alsaydı, aradan 5-6 saniye geçseydi, yan hakemine bir göz kırpı gelseydi, belki bir hata yaptım. O ona demez miydi ki bu Mustafa Eskerlaç'ın pozisyonu sarı kart değil, bırak faul.
2: Bence dedi. Onun aklı bir önceki pozisyonda kalmış, o da yakın birbirine. Yani
3: ona
2: burada
3: kırmızı
2: ya
3: geldi
2: acaba
3: mi
2: ben ona kırmızı
0: bir dakika
2: mı vermeliydim?
0: Galiba, he,
2: bir dakika var. Evet. Acaba ben ona kırmızı mı vermeliydim diye kalmış. Burada onu toplamını uygulamış.
0: Kırmızıysa...
2: Bunun faul bile değil şu pozisyon.
0: Kırmızıysa zaten VAR çağıracaktı ona. Bu diyecekti ki ciddi faullü oyun gel buraya bir bak diyecekti. Çağırmadığına göre eğer VAR da ona dediyse ya kırmızı da versen kabul edilir diye söylediyse kafası karışır. Diyorum ya VAR'da yeni bir jargon konuşma jargonu geliştirmişler.
2: Dolayısıyla daha 41. dakikada bir takımı
3: bu
2: uysik bırakmış
3: bu
2: oluyorsun
3: yani.
2: Bu,
3: böyle.
1: Çocuk harbi kaymış. Ayaklarına baksana.
0: Demişler midir, miş midir diye.
2: Çok
0: çünkü
2: hızlı gitmemiz lazım.
0: Tamam bazı şeyler geliyor da o yüzden çok rahatsız
3: anladım
0: oluyorum.
3: Hocam. Tamam.
0: Bu ikinci sıradan kırmızı asla değil. Katılıyorum size.
2: Ben diyorum ki faul değil.
0: Faul bile değil bu.
2: Ben dedim. Faul bile değil bu pozisyon.
0: Şimdi sormamız lazım. Klasik bir soru ya. Buna ceza alanında penaltı verir misin be kardeşim?
1: Hocam kendisi ya. Kayıyor zaten. Ayaklarına baksan anlarsın pozisyonu.
0: Yazık.
2: Evet maç devam.
0: Maç hakemlik
2: bu pozisyonda bitiyor. Sarı kartı yanlış demiştik. 80'de Pina'nın

0: yerde kaldığı bir pozisyon var. Burada oyun devam etti. Basıyor,
1: bakar mısın? Sola
0: kaçırmış.
1: 15 numaralı oyuncunun.
0: Sarı kart değil mi hocam?
1: Net bir sarı kart bu.
0: Net bir sarı kart olmalı.
2: Ona bir şey vermedi mi?
0: Yok.
1: Yok, burada kart vermedi.
0: Oyun devam etti burada.
1: Ne farkı var?
0: Şurada
1: Mustafa
0: oyun devam ettiği için.
1: Ne farkı var?
0: Ben anlıyorum. Demek ki hani faulü de göremedi. Baksana 30 metre uzakta duruyor.
3: Esas var ya, yardımcı hakemin önünde 1 metre yardımcı hakem var ya.
0: Yardımcıya takıldı.
3: Bayrağını kal.
0: Bayrağını yani o hiçbir şey görmüyor ya.
2: Hani şöyle yapması lazım değil mi hocam?
3: Ya maçı yöneten hakemden daha yakın.
0: Sarı kart, kırmızı kart pozisyonunda da müdahale etmedi.
1: Bersan Duran.
0: Burada da hiç bak önünde ya.
3: Önünde yardımcı ya 2 metre baksana.
0: O hiçbir şey görmüyor. Pardon.
2: Yardımcı hakem nerede? Uzakta abi.
0: Murat Altan. Kıdemli yardımcı.
1: Ona ne? Murat Altan. Evet. Murat Altan.
0: Evet devam. Bu da sarı kart olmalıydı. Bir sonraki pozisyon.
1: Ne farkı var şeyin pozisyonuyla, Mustafa Eskeleş'in pozisyonuyla aynı. Bu da sarı.
0: Onaçu'nun topu ağlara gönderdiği Şenol hocamın da Rea hocamın da temiz bir gol diye düşündüğü pozisyon hocam.
4: Temiz değil Ender, tertemiz. Ya buna nasıl faul çalıyor?
0: Hocamın da yorumunu alalım.
1: Buz gibi bir gol bu. Tertemiz bir gol yani.
4: Yazık
1: ya. Bir oyuncu bakın, itilen bir oyuncu elleri yukarıya kaldırıp bacaklarını kırıp ben ooo düştü önümde atmaz
0: hocam
1: kendine.
0: Hocam zaten eller
1: bunu
0: burada
1: yapıyorsa,
0: şöyle bir şey yapıyor yani.
1: Ben
0: bunu,
1: elleri kaldırıp böyle
0: aaa
1: düşüyorum
0: insan,
1: ben diyorsa bitti
0: bunun,
1: o iş.
0: Bunun ne olduğunu çözer ya. Biraz futboldan anlıyorsan.
1: Şimdi ham meyve diş mi kırarmış, ham ayva mı diş kırarmış hocam ısırdığın zaman. Ya bu da şimdi ham bu adam. Bu adama sen ışık hızıyla kokartı taktın. Işık hızıyla her hafta maç basıyorsun. Geçen haftaki kartlardaki skandalları dolayısıyla bu hafta buna maç vermek cinayettir abi. Futbol cinayetidir. Ama veriyorsun bak bu ne yaptı gene. Çünkü geçen hafta bu mesajı verdi bize yönettiği müsabakada. Alanya'daydı.
3: Ben hocam bir şey söyleyeyim mi? Mezeke çok kötü. Aksine İbrahim Bey de Futbol Federasyonu olarak çok doğru bir sezon geçirdiler. Yani geçen sene bu sezon ben federasyon başkanını ve yönetim kurulunu yani herhangi böyle çok büyük bir hata falan yapmadılar. Gayet iyi gidiyorlar ama bu meyakedeki bu hakem krizini çözemediler, ona üzülüyorum. Yani bu kadar iyi şeyler yapıyor İbrahim Bey. Yani meyake yüzünden, bu hataları yüzünden belki istenilen seviyede karşılık görmüyor. Bu kötü. Yani meyakenin yaptığı kötülük İbrahim Bey'e bu olduğunu düşünüyorum.
1: 1,5 yıl önce bu söylediklerinizi yine burada söylemiştiniz. Hatırlar mısınız?
3: Evet,
1: programı
3: evet.
1: İkinci sezon bitiyor. Evet. Yanlış seçimdi. Süreç bugüne getirdi. Gördün mü yanlış seçim olduğunu?
3: Evet.
1: Yine biz her zaman aynı şeyleri söyledik. Yoksa İbrahim Bey'in yaptığı
3: İcraatlardan
1: dolayı
3: kupasına,
1: gitmek
3: kupasına
1: çok başarılı. Lakin bu seçimi MHK ve MHK'nin içindeki oluşum seçimi son derece yanlıştı. Belki o ben bunlara inanıyorum dediği için devam ediyor. Tamam onun tasarrufudur. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda yanlış olduğu veya performansın düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bunu tekrarlıyoruz biz.
0: Ez cümle bu pozisyon.
1: Gol.
0: Bu pozisyon gol olmalıydı. He, sonrasındaki birbirden sonra ne olurdu, olur, 2-1 olur muydu bilemeyiz.
2: Ama,
0: ama burada bir kırmızı kart ve buz gibi bir gol güme gitmiş. Bu da maçın skoruna doğrudan etki eden hatalar demek.
2: 11-11 oynasa belki Trabzon kazanacak.
0: Bambaşka şey olabilir.
2: Tabii canım, öyle değerlendirmek.
3: Ya en kötü normal Nizami golü verse yine Trabzonspor 2-1 galipti bak 10 kişiyle.
1: Trabzon maçının
3: Nizami golünü iptal etti.
1: Hakemi rezalet. Galatasaray maçının hakemi ilk yarıda sıkıntılı, ikinci yarı alışınca iyi bir kumaş olduğunu, yarınlar için umut vaat etti bize performansıyla.
0: Fenerbahçe
1: maçındaki hakem son derece atletik. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yarıda 8 faul çaldı. Toplamda 14 faulle, 16 faulle maçı bitirdi. Temaslı oyuna izin veren, oynatma isteği yüksek, oyuna tempo kazandıran bir hakem. Oh dedik böyle hakemlere ihtiyaç var. Bir Fenerbahçe'nin
0: iyiye iyi diyeceğiz.
1: Hatanı kesti. Kesmeseydi çok daha iyi olurdu.
0: Peki.
1: Sarı kart ışık kesti. Oynat. Sonra dön gel sarıyı göster. Ama o da nazar boncuğu olsun. Oğuzhan Aksu'yu ve o Coşkun Ses'i kutluyorum. O zaman her günü tenkit ediyorum. Beğendim.
0: Peki iyiye iyi, kötüye kötü ne gördüysek o. Teşekkür ediyoruz. Takım oyunu başlayacak. Ekrandan ayrılmayın. Basın toplantıları geliyor.
5: Özellikle geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası altını çizdiğim şampiyon olmadık. Önümüzde oynayacağımız 3 maç var demiştim. Bugün de tabii ki maç öncesi şunu söyledim. Yani hafta içi antrenmanlar yine oyuncularımız o konsantrasyonu gösterdiler ama bugün oyun içerisinde

0: yerde çok fazla hata yaptık. Yani bu da tabii ki yani o nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Golle başlamak oyunumuz, yani ben yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. Bireysel değil ama takım olarak bugün çok fazla hata yaptık. Her bölümde yaptık, yani önde de yaptık. Orta sahada da yaptık. Gerideki oyuncularımız da yaptı. Bizim için bu anlamda istediğimiz gibi bir maç olmadı. 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. Geldiğinde de atacaksınız yani bu golleri. Yani atamazsınız, rakibiniz de atarsa maçı kazanan onlar olur. Yani oyunla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Yani ama oyunda yani belli bölümlerde çok istediğimiz gibi de gidiyordu. İlk yarı biraz daha hareketliliği göstermemiz gerekiyordu. Burada Güney'e top geldikten sonra biraz daha hareketlilik, yani direkt oyunu zaman zaman çok fazla oynadık. Geçen hafta herkes farklı konuşuyordu aslında, yani o sorunun tam tersi. Yani Galatasaray ne kadar aç, yani Fenerbahçe maçında Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olmamasına rağmen, işte Galatasaray 4. şampiyonlar oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan oyuncu bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu. Ama şu var tabii ki, yani o biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez. Yani o maçtan sonra da onu söylemiştim. Yani sanki şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı da yansıyabilir. Yani bugün 1-0 maç yaptığımız maçı 2-0, 3-0'a götürüp maçı da çok rahat kazanabilir. Bizim düşüncemiz bir sonraki maçı kazanmak. Bunu da oyuncularımıza tek tek konuşup aktardık. Dediğiniz gibi yani şu anda burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
1: Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Ama öncelikle bizim şu an gerçekçi hedefimiz, yani sezon başından beri birçok hedefimiz vardı. Onları kaybettik maalesef, uzaklaştık. Ama gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor. Mucizelere de belki inanmak gerekiyor. Çünkü inancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bu da bir işin parçası. Ama bizim gerçekçi hedefimiz bu. Evet, şimdi öncelikle küçük değişiklikler yaptık. Yani 3-4 günlük çalışma fırsatı vardı elimizde. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Oyun anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Oyun planımızda bazı değişikliklere gittik. Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını futbolcuları biraz antrenmanlarda aşılamaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreç. Kolay bir süreç değil ama sonuçta iş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler, gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına gerçekten çok sahip çıktılar. Bunun sonucunda da zaten küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor. Yani Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an. Tabii ki baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Yerli hocalarla şampiyon olunmuş şimdiye kadar daha çok. O ağır basıyor ama sonuçta ben böyle bir ayrım yapamam şu an.
2: İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı bir maç. Kırmızı karta kadar ve sonrası iki farklı şekil. Aslında oyunun başında hedefim yani hep ikinci top oynayan takımı biraz daha düzenli hale sokmaktı. Ki bence o düzende de gayet iyi oynadılar ilk yarı. Çok müsaade ettik çünkü. Yani bir

0: tane pozisyona yakın pozisyonumuz var diyebilirim. Ama oyuncu performansı ve çalıştığımız şeyin tekrarı çok az oldu ilk yarı. Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de böyle olması gerekiyordu. Kaos istedim. Bu kaostan da bir puan çıktı. Çok şükür. İyi tarafından baktığımızda 10 kişi bu kadar dinamik takıma ikinci yarı yani pozisyon vermedik desek yeridir. Buna rağmen duran toptan beklediğimiz işte yan top ortalardan, faullerden atılan golümüz var. İptal edilen faul olan kaçırdıklarımız var denilebileceğim biz bir maç. Sonuçta evet ikinciliği takip ediyoruz fakat üçüncülüğü garanti etmiş olduk. Yarı final maçı var, Beşiktaş maçı var, yarı final maçı var. Oyuncularımın birçoğu çok yorgun. Bazı mevkilerde şimdi cezalı durum oyuncularımız da var. Hiç oyuncumuz yok. Bazı mevkilerde 2-3 haftadır zaten yoktu. Dolayısıyla zor bir süreçten bence çok iyi geçemedik. Daha iyi geçebilirdik. Bu maçların arasında çok üzüldüm. Başakşehir maçı, Alanya maçı daha fazla. Konya maçının ikinci yarısı çok iyi. Bu maçın ikinci yarısındaki istek arzı çok iyi. Her şeye rağmen insanların beklentisinin çok çok üzerinde yeni kurulmuş, yeni yapılanmaya gitmiş bir kadronun insanların, taraftarımızın umutlarını yeşertmesi, hatta o yeşertme değil belki tam çiçek açacağını düşündüğü anlara bile getirmemiz önemliydi. Hakemlerin öyle bir durumu ve tutumu oluyor. Ben bunlardan acayip rahatsız oluyorum. Hakem konuşmak istemiyorum ama rahatsız oluyorum ya. Rahatsız oluyorum. Yani bunu, bu tip kararları başka statlarda veremiyorlar ya. Burada veriyor. Ama burada da yine ben kendi şeyimize dönüyoruz. Hakemi yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyansımız olsa belki olmayacak. Burada da bizim eksiğimiz var. Ondan sonra bağırıyoruz. Ama ben diyorum, ben hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü hakemlerin durumu ortada yani. Bugün de beni rahatsız eden birçok şey vardı. Rahatsız ediyor. Ya hiçbirimiz şunu demiyoruz yani. Maç oynanacak, kim kazanır? Hak eden kazanacak ya. Ya bugün Göztepe ilk yarı iyi oynadı. Biz de niye oynadık? Kabul. Ve kendimi eleştireceğim. Ama bırak. Oyun neyi gerektiriyorsa o olsun. Var niye var o zaman yani? Mustafa atıldı. Pinak... Yani çok özür dilerim. Herhalde hareket mi yaptı yan hakeme? Böyle bir şey mi yaptı? Kesinlikle kural öyle diyor. İzleyin. Başka yerde 50 tane var. Pina yok, Mustafa yok. Ne oynayacağız Beşiktaş maçında? Hocam yan hakem, dördüncü hakem. Bir şey olmaz değil mi hocam? Sakin diyor. Tabii sakin. Sakin kalayım.
1: Efendim 90+1'in sonuna geldik. İyi pazarlar, hoşça kalın.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
1: Ortalığı yıkacak bir transfer. Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor? Tarih yazıyoruz. Detaylar neler? Spor

takım oyununa hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta müthiş maçlara sahne oldu. Zirve yarışında puan farkı 4'e indi. Galatasaray deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe evinde kazandı. Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Çok değerli isimler.

0: Sizlerle birlikteyiz takım oyununda. Abdullah Ercan, Zeki Uzun, Nurkan ve Onur Özkan bizlerle, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Takım oyununa konuşacak 3 maç var, konuşacak çok şey var. Sezon sonu yaklaştıkça bu tarz sonuçlar belki de sürpriz sayılmamalı ama hani son 3 şampiyonluk yarışına baktığımızda bu haftaları Galatasaray çok iyi oynuyordu Abdullah Hocam.
2: Evet.
0: Ama bu sezon hem Galatasaray, aslında Fenerbahçe de iyi oynuyordu, onu da eklemek lazım. Hem Fenerbahçe enteresan bir sezon geçiriyorlar. Son 3 sezona göre eskiden bu tarz sezonlar yaşanıyordu ama şimdi bakıyorum, lider Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'ın 4 mağlubiyeti var. Fenerbahçe 10 beraberlik almış. Son 3 sezonla kıyaslarsak inanılır gibi değil. Bugün de Galatasaray şampiyonluğunu belki de ilan etmeye düşüncesiyle çıktığı maçta sahadan 4 gol yiyerek aldı.
2: Ya bugün iki maça bakarsak hangisi zordu? Fenerbahçe'nin daha zordu bulunduğu şartlar itibariyle.
0: Rakip itibariyle de.
2: Başak ya hem rakip itibariyle hem tribünler boş. Hafta içi yaşanan olaylar, yönetim kurulu istifa etmiş, hoca gitmiş. Ya böyle bir ortamda Fenerbahçe'den başlayalım istersen. Başlayalım veya Galatasaray'dan hocam. Fark etmez.
0: Hiç fark etmez.
2: Yani böyle bir ortamda çok iyi bir oyun. Eğer Fenerbahçe futbol takımına geniş alan bırakırsan çok yetenekli oyuncuları var. Mutlaka bu alanlara iyi reaksiyon gösterip iyi atak yapıp gol de bulurlar, pozisyon da bulurlar ki ikisini de bugün çok yaşadılar. Fenerbahçe 3-1 kazandı ama daha farklı skor da elde edebilirdi. Tabii şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe takımı bu sene özellikle Galatasaray'ın ikram ettiği haftalarda iç sahada da olsun, deplasmanda da olsun ya berabere kaldı ya kaybetti. İşte Karagümrük mağlubiyeti var, içeride kazanamadığı Rize var, Kasımpaşa var, Varoğlu var. Bugün de açıkçası Fenerbahçeli oyuncularda şöyle bir şey gözlemledim. Ya biz artık herhalde bu şampiyonluk bizden gitti. Bari biz elimizdeki ikinciliği kaybetmeyelim düşüncesi bence hakimdi. Burada tabii Talişka'nın 3 gol atması, daha başka pozisyonlara girip gol kaçırması bence kıymetli.
0: Taraftar da diyor ki keşke penaltıyı atsaydı.
2: Tabii o konuda tabii, yani hangi goller kıymetli dersen geçen hafta kaçırdı, penaltı çok kıymetliydi tabii ama şu açıdan bakmak lazım. Yani bu hafta içinde bu kadar etkilenen bir takımın bugün bu kadar iyi bir performans göstermesi bence kıymetli. Ama tabii yetecek mi? Bence yetmeyecek. Büyük ihtimalle cumartesi günü Galatasaray Antalya Spor maçında şampiyonluğunu ilan edecek. Kötünün iyisine bakalım. Trabzonspor'un beraberde kaldığı bir haftada Fenerbahçe büyük ihtimalle ikinciliğini garantileyebilecek bir skor elde ettiğini düşünüyorum. Biliyorsun ikincilik de çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü yeni yönetim gelecek, hoca belirlenecek. Büyük ihtimalle herkesin ya bu oyuncu da buraya gelir mi dediği oyuncular transfer edilecek Fenerbahçe'ye. O açıdan da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne giriş yolu çok zor olsa bile en azından denenebilir bir yol olarak görünüyor. Bence burası da önemli. Bugün ben Talişka başta olmak üzere Fred'i çok beğendim. Buna rağmen şunu da söyleyeyim, hemen ekleyeyim. Yanlış anlamasın bizi izleyenler. Fenerbahçe pozisyon da verdi. İkinci yarının başında mesela şeyin kaçırdığı bir pozisyon var. Sağ tarafta vurduğu Yusuf'un kaçırdığı Yusuf. Pozisyon var. Onun akabinde ön alan baskısıyla bir tanesi üçüncü bölgede, biri ikinci bölgeden ön alan baskısıyla kazanılıp geçiş yapılan bulunan goller var. Galatasaray'ın öne geçip kaybettiği bir haftada Fenerbahçe için küçük bir tebessüm oldu diyebiliriz kazanılan maç ama iyi de oyun oynadı Fenerbahçe, hakkını da teslim edelim ki Başakşehir son haftalarda çok formdaydı, artı Beşiktaş veya Trabzon'un bir takımın kupayı alabilmesi halinde 5.liğin konferans ligine gittiği bir ortamda çok net bir galibiyet aldı, onun için değerliydi.
0: 3 gol Talişka'dan, 3 puan Fenerbahçe'yi az da olsa umutlandır demek lazım herhalde. Zeki Uzun, Nurkan, ne dersiniz? Galatasaray'ın Samsun'da bu kadar farklı mağlup olacağını herhalde hiç kimse düşünmüyordu.

0: Bu da çok konuşuluyor. Evet. Tepkiler de var Galatasaray taraftarından. Evet. Şampiyonun yine en güçlü adayı Galatasaray ama şampiyonluk havasına girmiş bir takımın 4-1 mağlup olması da gerçekten enteresan.
1: Evet. Yani Fenerbahçe ile başlayayım. Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı, stres bitmiş. Bitmiş. Yani yönetim de dahil Fenerbahçe maçtan sonra... Düşük,
0: ben size Galatasaray sordum.
1: Hayır, ikisi... Galatasaray ile başlayayım. Hayır.
0: Evet, buyurun siz bildiğiniz yerden başlayayım benim sorum.
1: Onu onunla birlikte birleştirecektim de o yüzden.
0: Peki.
1: Bir buyurun. Tarafın stresini, bir tarafın hata yapmasını ve skorların bu şekilde geldiğini anlatacaktım. Neyse Galatasaray'ı konuşayım tamam. Ben. Galatasaray, Galatasaray ben tarihi bir hata yaptı. Galatasaray şampiyon olmadan idmanı açıyorum diye Rams Park'ta şampiyonluk kutladı. Hala gözümün önünde Okan Hoca ile Başkan Dursun Özbey'in sarmaş dolaş şampiyonluğu kutlamaları, Okan Hoca'nın adeta sevinçten havalarda yürür gibi koşması ki hakkıdır. Çünkü niye? Okan Hoca 4. şampiyonluğu aldığında dünya futbol tarihine geçecek. Bugüne kadar yapabilen yok. Sadece Okan Hoca yapmış olacak. Oynadığı takım, forma giydiği takımda üst üste 4 şampiyonluk, sonra teknik direktör oluyor aynı takımda üst üste 4. şampiyonluk. Doğru. Bu ne Mourinho'ya kısmet olmuş, ne bir başka teknik direktöre, ne Guardiola'ya, ne de bir başkasına. Yani ama tarihi hata yaptılar. Ya şart mı? Yani taraftarın idmanı bize açın, işte Rams Park'ı dolduralım, şampiyonluğu kutlayalım diye bir talep olmadı. Sen açtın, uygulamadan işte indirdiler bileti, gittiler. 50 bin kişi indirdi, 43 bin kişi geldi. Bence o da çok büyük bir gövde gösterisi. Orada da mutlaka kazanımları olmuştur. Kazanımları şöyle olmuştur. İşte görüştüğüm Van Dijk'a dersin ki, işte Bruno Fernandes'e ya da işte görüştüğün başka oyunculara şunu gösterebilirsin. Bizim idmanımıza bile 43 bin kişi geliyor. Tabii. Biz idmanda bile stadı dolduruyoruz. Ya bunu da sunumlarda malzeme olarak kullanırsın. Ama bu rehavet, işte şampiyon olduk havası takımı güç olarak, hedef olarak, odaklanma olarak yerle bir etmiş. Samsun'da maça çıkıyorsun. Evet. Messivari bir golle ki orada hani Yunus Akbin'e sorulsa ki soruldu mu bilmiyorum. Orta yaptı, gol oldu. 900 dakikada öne geçiyorsun. Sonrasında Samsun Spor oynamaya başlıyor. Bir türlü durduramıyorsun Muadil Maci'yi, Şerif Endiaye'yi. Ya Samsun Sporlu oyuncular işte kandil akını gibi geliyor. Sen savunmada o kadar çok hata yapıyorsun. Torreira zaten bir alem. Yani bu kadar düşüş nasıl oldu Torreira'da? O da tartışılır. Galatasaray çok kötü oynuyor. Osimhen geldiği günden beri en kötü futbolu karşı karşıya kaçırıyor. Hata yapıyor. Takımın gol yemesine neden oluyor.
0: Kırmızı yani, kartta değil onu tabii, kaptırdığı toplar.
1: İşte evet. Garip bir şekilde Osimhen de hani cisim olarak sahada o hani uzaylı golcü dediğimiz Osimhen'den eser yok. Yani takım halinde Galatasaray sanki yenilmeye çıkmış. Yani farklı yenilmeye çıkmış. Ya, tabii ki Galatasaray böyle yenilgilerden sonra çabuk ayağa kalkıyor, anda reaksiyon gösteriyor. Hı hı. Yani Antalya Spor maçında biz yine tahrik gücü yüksek bir Galatasaray'ı izleyeceğiz. Antalya Spor'un durumu her ne kadar sıkıntılı olsa da. O yüzden Galatasaray yenilgiyi hak etti, kötü oynadı, kötü ötesi oynadı. Bence bu sezonun yani Şampiyonlar Ligi dahil bu kadar kötü silik oyunu yoktu, bu kadar rakibe pozisyon verdiği. Şunu gördük maçta, bir kalecinin ne kadar önemli olduğunu. Hani Günay, ben Günay'ı beğeniyorum. İyi bir kaleci aslında ama sonuçta kulübede paslanıyorsunuz. Yani ikinci golde çok kaleyi terk ettin. Penaltı pozisyonunda da olmayacak bir şey, kırmızı kart pozisyonunda da olmayacak bir şekilde kolun geliyor rakibe. Yani o şekilde çıkma. Hani Okan Hoca diyor ya işte hani kol... Darbe nedeniyle havalandı.
0: Evet, taraftar da onu çok paylaşıyor.
1: Tabii yani o şekilde bakabilirsin. Değerlendirebilirsin ama bana göre yani, rakibi engelliyorsun. Yani kırmızı kart pozisyon kırmızı kart. Öyle diyeyim ben. Benim gördüğüm kadarıyla hakem hocaları ne der ne şekilde der.
0: Koluyla engellediği için kırmızı kart diyorsun.
1: Ama Okan Hoca da diyor ki dizi geldi kol havalandı. Hani orada kalecinin kötü bir niyeti yok, art niyeti yok diyor. Yani kolunu kaldırmadı diyor. Nereden baktığına bağlı ama ben pozisyonda rakibini engellediği için kırmızı kart olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray büyük bir fırsatı kaçırdı. Şöyle plan

açıklamalar vardı. İşte tişörtler onlar bunlar artı Ramsmark'a işte federasyona yazı gönderip bu maçı kazansaydı işte kupayı Antalya Spor maçında havaya kaldırmak istiyoruz. Sonrasında işte ne bileyim oyuncularla ilgili işte seyahat planlamaları bir sürü şeyler vardı. Hepsi rafa kalktı ama Galatasaray'da lig bitmeden lig bitmiş havasıyla Samsun'a gidersen ki Samsun ve Konyaspor son virajın ligde iyi oynayan takımları işte konferans liginden elendikten sonra veda ettikten sonra sakatların iyileşmesiyle Samsun

0: garanti gibi, yani garanti gibi değil de o şampiyon olacak bir hava var. Çünkü Fenerbahçe'de hani şunu diyeceğim, farklı kazandığı Başakşehir maçından sonra yöneticiler çıkıp da şunu demediler. Evet, alınmamış daha. 6 puan var, rakipler aramızda 4 puan var. Biz maçlarımızı kazanacağız, şampiyon olacağız diye psikolojik olarak Galatasaray'ı etkileyebilirlerdi. Baskı altına alabilirlerdi mesela. Onu bile yapmadılar. İşte sezon bitiyor, işte şu oldu, bu oldu, hatalardan ders aldık. Yani rakibin inanmıyor ki şampiyonluğa. O yüzden Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Ama Samsun Spor'u da yürekli futbolu nedeniyle tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş oynayıp haklı bir galibiyet aldılar.
1: Hayırlı bir mağlubiyet oldu bence.
0: Galatasaray için, değil mi?
1: Evet.
2: Neden? Biraz uyandırma açısından.
1: Hayır, hayır. Yani. Ya düşünsene, kendine şampiyon olduğum bir sene, deplasman maçları da bunun sorgulanması lazım Okan Hoca tarafından, değil mi?
2: Hem Avrupa hem ligde.
1: Ben lig için fazla işte konuşuyorum sevgili Cüneyt. Kocaeli, Konya, Samsun. Bugün Samsun. Değil mi? Yani bunların mutlaka sorgulanması lazım. Bir de Okan Hoca gelecek sene devam edecekse, ki 5. şampiyonluk için edecek gibi görüyor. Bu takımda bazı oyuncularla çok ciddi anlamda yolların ayrılması lazım. Mutlaka bunun muhakemesini de iyi yapması lazım. Seneye bu takımın içerisinde bazı oyuncularla Okan Hoca başlarsa lig boyunca ve özellikle hedef Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir derece ise orada büyük sorunlar yaşar. Bence o yüzden bu mağlubiyet biraz o takım için, hem Okan Hoca için, belki yönetim için, belki bazı oyuncular için yönetimin de bir tasarrufu olabilir. Ama hakikaten bazı oyuncular artık şampiyonluğun verdiği rağbet mi diyeyim, davranışlarda falan çok büyük bozulmalar var.
2: İşte Torreira, Zeki Uzun Urkan dediği.
1: Yani Torreira'nın
2: bugün Sané'nin oyundan çıkarken
1: Sané oyundan çıktı, direkt şeye gitti.
2: Sonra geri geldi kulübeye ama.
1: Ya geldi ama haklı. İlk hareketi dışarı çıktı yani.
2: Zaten sordu da ben mi diye şöyle bir.
3: Haklıyız bence.
1: Ama orada mutlaka birisinin çıkması gerekiyor. Tercih
2: kaleci
1: sensin.
2: Kaleci girecek çünkü tabii.
1: Tercih sensin. Yani sonuç itibariyle bence hayırlı mağlubiyet dememdeki kastım bu yani. O ama dediğim gibi Galatasaray cumartesi günü Antalya galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eder.
2: Bir bakalım kalan maçlara da. Tamam. Orada da sonra söz verelim. Şimdi son iki hafta artık. Galatasaray buradan şampiyonluğu kaybederse dünya çapında bir sürpriz olur. Galatasaray yine avantajı var ama matematikte her şey olabilir ihtimalini veriyor bize, matematik olarak düşünürsek.
3: Hele bu Galatasaray daha fazla o ihtimali veriyor insanlara diye düşünüyorum. Ama benim şahsi fikrim, Galatasaray önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan eder ama bugüne dair sanırım çok fazla not düşülmesi gereken şey var. Sadece hani Antalya maçına taşınacak şeyler yok. Yeni sezon planlamasına da mutlaka taşınacak şeyler var Galatasaray adına. Normalde Galatasaray için şampiyonluk maçında bırakın yenilmeyi, puan kaybetmek bile sürprizdir. Ama bu sezonki Galatasaray için bence hiçbir skor sürpriz değil. Çünkü ilk kez olmuyor bu. Statlar değişiyor, rakipler değişiyor, organizasyonlar değişiyor ama Galatasaray bu sezon benim hatırladığım 9. ya da 10. kez bu tür oyunlarla yenilgiler aldı. Ligde ve Avrupa'da. Hı hı. Dolayısıyla Okan Hoca'nın aslında sezon başından beri birçok vurguladığı ifade var. İşte dersimizi aldık ifadesi ama o ders bir türlü alınamadı. Galatasaray adına bence sezonun adı ders alınmayanların sezonu diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi şunu söyledi Okan Hoca maçtan sonra, biz hafta boyunca oyunculara rehavete kapılmamaları yönünde telkinlerde bulunduk, anlatmaya çalıştık ama başaramadık dedi. Bunu Galatasaray bu sezon çok kez yaşadı ve ben şunu görüyorum artık, Okan Hoca'nın takım üzerindeki hakimiyeti %100 derecede mi bence değil. Çünkü bir teknik direktör bir sezon boyunca 8-9 kez oyuncuların konsantrasyonuyla alakalı problem yaşıyorsa bu şunu gösteriyor, demek ki hoca takım üzerinde çok fazla söz sahibi hakim değil. Şöyle bir takıma dönüştü Galatasaray artık. Bence en sıkıntılı taraf bu. Canı isteyince oynayan, canı istemeyince oynamayan oyuncular topluluğu Galatasaray. Yani Fenerbahçe maçına çıkıyor Galatasaray. Derbi maçı, odaklı maç. İyi oynuyor. Juventus'a karşı iç sahada çok iyi futbol. Şampiyonlar Ligi, büyük atmosfer. Sonra gidiyor mesela Konya'da 2-0 mağlup oluyor. Hayalet gibi herkes sahada. İşte geçen sezon, geçen hafta derbi kazanıyorsun. Gidiyorsun Samsun'a. Berbat bir oyun, berbat bir skor. Yani sanki

0: takımın nasıl oynayacağını teknik adam değil de oyuncular belirliyor burada. Oyuncular kendini iyi hissediyorsa, maçta oynamak istiyorsa oynuyorlar. İstemiyorsa oynamıyorlar. Galatasaray'da çok tehlikeli bir durum bu. Ve dediğim gibi yani bu sezona dair Galatasaray çok önemli dersler çıkarmak zorunda. Tekrarlıyorum, Galatasaray haftaya Antalya'yı yener, şampiyon olur. Ama benim hatırladığım yakın tarihin oyun anlamında en problemli takımı olacak Galatasaray şampiyonlar içinde. Ben son 20 yılda şampiyon olan ya da şampiyonluğa oynayan bir takımın, bitime 2 hafta kala lider olan bir takımın oyununun bu kadar problemli olduğunu hatırlamıyorum. Yani Galatasaray'ın bu sezon iyi oynadığı, güçlü futbol oynadığı maç sayısı kaç ligde, ben 5'i geçtiğini düşünmüyorum. Ya bu ciddi sorgulanması gereken bir durum. Evet, Okan Hoca'nın ciddi bahaneleri vardır. Benim birçok kez katıldığım Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığı, Osimhen'in yokluğu ama...
1: Maç sayısının fazlalığı.
0: Kesinlikle yani bunlar evet Okan Hoca adına tabii ki önemli detaylar, önemli bahanelerdir diye düşünüyorum. Sebepler, gerekçeler ama açıklanabilecek bir şey değil bu tam anlamıyla. Dolayısıyla hocamın da söylediği gibi Galatasaray sezon biter bitmez yeni sezon planlamasını yaparken gerçekçi, duygusal olmayan ve hatta bazılarına göre acımasız gelebilecek kararlar almak zorunda. Hocam isim vermedi, ben net söyleyeyim isimleri. Galatasaray'da savunmanın merkezindeki ikili Davinson, Abdülkerim ve onların önündeki ikili miadını doldurmuştur artık. Yani büyük hizmetler, büyük başarılar, inanılmaz bir istikrar.
1: Torreira ve Lemina ya.
0: Torreira ve Lemina'dan bahsediyorum. Galatasaray tarihine geçecek performanslar ama çok net bir tablo var artık. Davinson, Abdülkerim olmuyor. Abdülkerim hadi bir şekilde yerli oyuncu, lider oyuncu takımın içinde yer almalı. Ama Davinson Sanchez sezon başından beri sallanıyor zaten. Evet. Torreira ve Lemina ikilisi büyük hizmetlerde bulundu Galatasaray'a. Dediğim gibi duygusal niye olmasın diyorum kararlar. Sezon başında Icardi ile alakalı net bir tablo vardı. Galatasaray o kararı alamadı Icardi ile alakalı. Ve bu sezon belki de Fenerbahçe o hataları yapmasa şu an biz başka bir şey konuşuyorduk. Yani Galatasaray bu sezon şampiyon olacaksa eğer bunda Fenerbahçe'nin de payı olacak. Yani Fenerbahçe'nin o kadar basit hataları oldu ki işte Karagümrük, Kasımpaşa maçı, Rize maçı, kaçan penaltı derbide. Hani kader anlarının finali biraz farklı olsaydı biz bu sezon başka bir şey konuşurduk. Dolayısıyla Galatasaray hiçbir oyuncusuyla alakalı duygusal karar almamalı. Çok gerçekçi, çok realist kararlar almalı. Bugüne dair tüm dersler çıkarılıp yeni sezon planlamasında bunlara yer verilmeli. Dolayısıyla bugünün hani Galatasaray adına hiçbir şekilde konuşulacak bir tarafı yok. Yani maçın başında ben şunu gördüm. Tüm enerjisini, tüm motivasyonunu derbide bırakmış bir takım gördüm. Yani derbide Galatasaray maç bitmiş, çekmiş fişi, bitirmiş sezonu. Zeki abinin söylediği stattaki şampiyonluk kutlamasına benzer idman şöyle bir şey düşünüldü belki. Oyuncuları motive amaçlı belki yapıldı ama tam ters bir etki yaptığını görüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Hafta boyunca oyuncuların özel yaşamında bazı düzensizlikler benim kulağıma geldi. Kemerburgaz'da son dönemde ki bunu defalarca vurguluyorum. Biraz Kemerburgaz'ın nasıl söyleyeyim gizliliği, Kemerburgaz'ın oyuncuların özel yaşantısı biraz sanki ikinci plana atıldı. Çok fazla giren çıkan var Kemerburgaz'a. Yani bu biraz yeni sezonda Galatasaray adına mutlaka dikkat alınması gereken bir konu. Toparlamak gerekirse Galatasaray adına ciddi bir ders. Antalya maçında oyuncular oynamak isteyecektir, oynayacaklardır. Ama yeni sezonda böyle olmaz bu iş.
2: Ben bir açıdan daha farklı bir şey söylemek gerekiyor. Birinin hakkını teslim edelim. Hep Galatasaray'ı konuştuk. Kötü oynadı, müdürüm şeye bağladı, antrenman şey doğru mudur? Doğrudur. Onur çok güzel analiz etti ama bir de şuradan bakmak lazım. Samsunspor çok iyi oynadı.
0: Tabii evet, kesin. Evet,
2: evet. Değil mi? Son zamanların bence en iyi oyununu oynadı. 1-0 geriye düşmesine rağmen oyun 4-1 bitti ama 6-1, 7-1'e giderdi. Evet. Galatasaray...
1: Ya Kolibali biraz daha efektif
2: tabii,
1: olsaydı...
2: Tabii kaçırdığı goller var, atılamayanlar var. Kaleci değişikliklerinden sonra Batuhan'ın kurtardığı 1-2 pozisyon var. Burada bir kere Samsunspor'un hakkını teslim edelim.
0: %100 tabii.
2: Galatasaray takımı bence bu maçta diğer lig maçlarından hiçbirinde görülmeyen ekstra bir savunma arası ve arkası çok top yedi. Evet. Günay konusuna da bir açıklık getireyim.
1: Önce kupa sonra lig. Evet. Günay için.
2: Bu sene Samsunspor Galatasaray'a en çok zorluk çıkaran takım. Ya Galatasaray'ın yediği golü hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
2: Araya atıldı. orta sahada bir geçiş, araya atıldı. Ya Günay vuruş yapmadan yattı biliyor musun?
0: Ters köşe. Evet.
2: Bu neden kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor biliyor musun? Uzun süre oyuncu da bu böyle değildir ama kaleci de böyledir. Aynen, uzun süre oynamayan kalecinin tekrar ritim tutması için birkaç hafta kalede durması lazım.
3: Evet.
2: Ama Günay'ın böyle bir şansı yok. İşte çift sarı karttan dolayı Uğurcan tribüne çıktı. Günay oynadı. Şeyde Osimhen'in şey attığı pasta da şöyle bir şey var. Orada Okan Hoca farklı bir analiz yaptı ama bence eliyle kurtarmaya çalıştı. Ya elini kaldırıyor orada.
3: Kaldırıyor, evet.
2: Kaldırıyor orada yani.
3: Kolu kalkıyor.
2: Bir bakmak lazım.
1: Bir bakalım o pozisyonu
2: yani,
1: o zaman.
2: Ama şunu bağlayayım. Yani kısaca şunu demek istedim. Samsun Spor'un da bir hakkını teslim edelim.
3: Tabii, %100.
2: Müthiş bir oyun. Hoca değiştirmeden önce direkt kötüye giden bir Samsun Spor. Hoca değiştirdikten sonra 1-2 hafta bocalayan ama ondan sonra özellikle Kolibali'nin de gelmesiyle beraber müthiş bir ön taraf ki bugün Muadil Maci ile şeyi beraber oynattı. Çok oynatmıyor.
0: Şerif'i.
2: Şerif'i evet. Mesela
0: Şerif sola yakın
2: tek,
0: oynadı.
2: Evet, tek tek tercih ediyordu. Yani direkt atak olarak birini tercih ediyor. Bugün ikisini birden kullandı. Ama Holse'nin, Muadil Maci'nin, zaman zaman Kolibali'nin o şeyle Torreira'yla şeyin arasına koşuları müthişti.
1: Hocam stoper bile fandır o gelen bile
2: tabii,
1: sık sık ileriye çıkıyor.
2: Oyun kurdu ya. Oyun kurdu, kesti, oyun evet, kurdu aynen. Bir sürü.
0: Ya merkezi o bu kadar yüzden, temassız olan bir takımın.
2: Şimdi şöyle
1: şimdi çok tartışılıyor diye biz çok pozisyon üzerinden konuşmuyoruz evet. Ama bu pozisyon çok tartışıldığı için bakacağız. Günay'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu? Rakibinin dizi çarptığı için mi Günay'a elle müdahale ediyor? Bir faul söz konusu mu? Ona bakıyor yorumcularımız. Ne dersiniz?
3: Kolu.
0: Hatta açık giriyor zaten kolu.
1: Kolu açık olarak geliyor.
2: Evet, evet yani.
1: Tabii biraz daha açılıyor. Kısa bir kesit paylaşılıyor.
0: Biraz daha açılıyor sadece.
2: Hayır sosyal medyada paylaşılanda topun eleye gitmesini evet. Paylaşmıyorlar. Dizin çarpmasını paylaşıyor.
3: Hızlı çekimde gayet güzel
0: görünüyor. Şöyle bir şey olur. Kol tamamen kapalıdır.
3: Tabii aynen.
0: Dizden sonra açılır. Zaten el açık gidiyor. Biraz daha açılıyor sadece. Yani açısı değişiyor.
2: Ya bence benim yani oyuncuları iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Burada topun geçişini engellemek için elini kaldırıyor.
3: Rakibi de engelliyor.
2: Burada bak ikinci hamlede. Aynen. Görüyor musun?
1: Bu bariz gol şansından dolayı kırmızı kart.
3: Tabii. Evet. Aynen.
1: Belirtelim.
3: Tabii.
2: Evet.
3: Bir de
1: bariz gol şansını
3: engelliyor. Ya o kol kalkmasa
2: bir şey
3: zaten
2: geçiyor gidiyor gol atıyor ya. O kol
3: kaleye.
2: Kalktıktan sonra
3: boş kaleye gol atacak.
2: Devam ediyor. Normalde inmesi lazım
3: tabii.
2: Kolun.
3: Aynen. Ya
0: zaten bir şey söyleyeceğim.
3: Dengesini bozuyor.
0: Bu pozisyon bile ki Jakobsen var bir tane Davinson var. O kadar düşük konsantrasyon ve odaklanma olduğunu gösteriyor ki sahada.
3: Evet.
0: Hani bu normal bir takım yapacağı hatalar değil.
2: Ya Osimhen ne zaman tabii, buradan gelip pas attı kaleciye hiç attı mı?
0: 6-7 tane
2: ben hiç hatırlamıyorum. Osimhen alır döner öne oynar yani, devam eder.
1: Çalışır,
2: hayır Osimhen şunu düşünür. Kardeşim orta sahada top bana gelmiş. Tabii. Kaleciye ne zaman attı Osimhen? Ben hiç attığını hatırlamıyorum. Atar kenara. Ondan sonra koşu yapar ki orta gelsin
1: vuruş yapıyor. Bu açıyı çok paylaşıyor taraftarlar.
2: Ama bundan
1: bakalım.
2: Ya dizi geliyor
1: diye. Pozisyonuna. Günay eli açık geliyor sonrasından dizi sonrasında dizi gelince rakibinin topa doğru gidiyor kol.
2: Buradaki gözüküyor buradaki bu sıkıntı ağır çekim oynatırsan öyle gözüküyor.
3: Gelişi yani Günay'ın gelişi kollarını açarak geldiği için
2: tabii.
3: Hızlı çekimde zaten fark ediliyor. Kol açık rakibin geçmesine engel oluyor. Topun ve rakibin bak.
0: Dediğim gibi Günay bir tane top kaptırdı. Jakobs iki tane kaptırdı. Davinson kaptırdı.
1: O bu kadar derine Osimhen'in top atması
0: olacağı. Yani işte, bu dediğim gibi aynen. Takım sahaya çıkarken de, tamamen odaklanma
2: problemi. Bir de sevgili yaşamış. Cüneyt rakip santrofor kaleciye baskı yapıyor bak. Evet, atarken bir pilottan alsın çok net. Bak şimdi buyurun. Atarken bir rakip santrofora bak. Bak.
3: Asist yapıyor.
2: Görüyor musun?
3: Ve orta sahada
0: hareketleniyor.
3: Tabii. Orta sahada topla oynayacak kaç tane oyuncu var? Pas istasyonunda tabii. Kaç tane oyuncu var? Yani Osimhen'in pas atabileceği en az 4 oyuncu var. Gidip de en atılmayacak yere tehlike onun için kaleciye de diyoruz tabii. Ya atma oraya. Kalecinin at. Yani ya bu, oraya top atılmaz.
2: Bu pozisyonun açıklaması şu değil yani evet. Günay rakibin yaptığı hareketten dolayı sakınıyor. İşte elini koluyor değil. Günay topun geçişini engellemek tabii. İçin elini kaldırıyor.
1: Tabii. O yüzden Günay'da hiç itiraz etmiyorsun.
2: Evet.
3: Tabii aynen.
2: Evet.
3: İtiraz edilecek bir
2: şey. Ya bunun açıklamasını belki Galatasaraylı taraftarlar farklı yapıyor ama
1: sadece ya bu pozisyonu, o da kaptan olduğu için hakemin yanında ya en son.
2: Her kaptan ama geliyor ya her pozisyona itiraz ediyorlar zaten.
1: Peki teşekkür.

0: Wilson Sanchez ne seyrediyor olur. Yani orada da
1: İşte
2: Wilson tüm sezonu
1: seyrediyor. Wilson Kerim, seyrediyor onu ya. Söyledi ya yerlerine evet. Mutlaka isim bakıyordur şimdi.
2: Ya dediğim gibi şimdi,
1: yerlerine gelecekleri de Zeki Uzundur kalbinde.
2: Şu düşünülebilir işte sezon başında da o hata yapıldı. Ya büyük hizmetleri oldu bize. Yapılmaz bu. Hayır futbolda böyle bir şey yok. Bazen acımasız olmak zorundasın. Eğer acımasız olmazsan acınası duruma düşersin. Yani bugün Galatasaray nasıl acınası duruma düştü sahada Samsunspor tarafından. Bunu yapmak zorundasın.
1: Doğru. Bu arada Porto şampiyon oldu daha mağlup.
3: Favori oldu mu?
1: Oldu.
3: Mourinho, bu sefer kaçırmadı yani.
1: Mourinho Porto evinde de olamadı hocam.
0: Olamadı.
1: Gittiğinde bir fırsatı var.
3: Onun için fark etmiyor. Evinde olamıyor. Real Madrid'e gidiyor.
1: Real Madrid'e gidiyor. Ama bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin beğenmediği teknik direktör.
2: Bu sezon Mourinho'nun Fenerbahçe'si olsa şampiyon olabilirdi bu ligde.
0: Evet aynen.
2: Bir de öyle bir gerçeğimiz var. Hani puan ortalamasına bakalım.
0: Tabii.
2: Jesus'un da İsmail Kartal'ın da hatta Mourinho'nun takımları da bu sezon bu Galatasaray'ın da şampiyon olabilirdi. Tabii.
3: Ya bugün işte, bu sene Galatasaray bayağı
0: Galatasaray niye bu kadar puan kaybetti? Bir de ya Mourinho varken, Jesus varken pürü dükkat. Yani hep ensesinde Fenerbahçe olduğu için çok bu kadar rahat değildi Galatasaray. Hiç rehavete sokmuyordu Fenerbahçe. Sürekli kazanıyorlardı. Kafa kafaya gidiyorlardı. O yüzden Okan Hoca da dersine iyi çalışıp takım da öyle. Hiç böyle işi şansa bırakmadan her maçı kazanmak için oynuyordu. Şimdi Samsun'da mesela gördük.
2: Bir şey daha var abi bence. Tabii,
0: puan farkı da etkili oldu.
2: Fenerbahçe'nin yönetimsel şekli de aslında Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Mesela Ali Koç yönetimi olsa tabii, en kötü anında ediyordu. Galatasaray'ın tabii. En sallandığı anda bir tabii. Açıklama yapıyordu mesela. Tabii. Hemen konsolide Galatasaray. Aynen, aynen. Yani Galatasaray motive bu sezona motivasyonu aynen. Da bulamadı tabii. Kendi içinde.
0: Aynen.
2: Hatta Okan Hoca'nın o Kocaeli maçının önce yaptığı açıklama sırf o sebepten dolayı. Hadi motive olalım diye yaptı. Tam ters
1: rakibi
2: tepti.
1: Motive etti.
3: Ya bir de,
1: tam
3: bir ters de tepti. Onur, Okan Hoca nasıl şampiyon olunacağını biliyor.
2: Ya biliyor tabii.
3: Artık çok net biliyor. Yani tabii. Son gelin 5 tane şampiyonluğu var Başakşehir'de. Okan Hoca onu biliyor. Hem nerede demeç vereceğini, nerede problem yaratacağını ki biliyorsun bazı maçlarda bire bire kavga
2: hocam,
3: çıkardı.
2: Bu sezon ama bir illüzyon var.
3: Ama şu var, bu sezon bence Okan Hoca bu sene şampiyon olacak cumartesi günü büyük ihtimalle ama bence bu sezonu çok iyi bir analiz etmesi, kesin tahlil etmesi lazım. Tabii. Eğer gelecek sene devam edecekse Galatasaray'da,
0: devam edecek
3: eğer
0: tabii ki.
3: Çok doğru analiz ve tahlil yapmazsa gelecek sene başına iş alır.
0: Okan Hoca aslında o
3: özellikle oyuncuların bazılarında fevri davranış konusunda,
2: disiplin konusunda
3: müthiş, aynı şey Fenerbahçe'de de var. Fenerbahçe'deki sayı daha da fazla hatta. Evet. Ama oranın çözümünü artık yeni yönetim yapacak. Burada Okan Hoca kalacağı gibi düşündüğüm için özellikle bazı oyuncuların maç konsantrasyonu, belki maç seçmesi.
0: Evet. Hocam burada yani dediğim gibi işte dönüp dolaşıp 3 maç kalmış, 7 puan, 9 puan kalmış geriye, 7 puan öndesin. Yani oyuncuları gerçekten
1: o
0: kutlamayı da yapınca ister istemez cebimizde kredi var. Biraz relax olalım, rahat olalım diye Samsun'a gittiler. Samsunspor da öyle bir motive olmuş ki bence sezonun en iyi maçlarından birini evet. Oynadı. Çok gerçekten zaten iyi gidiyorlardı. O yüzden kazaya uğradılar ama Galatasaray çabuk toparlıyor hemen. Yani her yenilgiden sonra hemen ayağa kalkıyor. O yüzden
3: Galatasaray hani
0: Antalya
3: Doğa,
0: maçında tekrar toparlarlar.
1: Antalya ardından Kasımpaşa evet. O deplasmanda.
0: İşte Antalya
1: Fenerbahçe maçı. Konya deplasmanına gidiyor bu hafta. Sonrası da Eyüpspor, Konyaspor hafta içi de yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda evet,
3: Beşiktaş'ın
1: konuğu olacak çok zor bir maça çıkacak.
0: Esas, Beşiktaş'ı yenemedi bu sene. Esas Trabzon sevgili yedi, Cüneyt, Galatasaray'ı yedi, evet.
3: Esas sevgili Cüneyt, yarın Antalya-Alanya maçı var.
0: Tabii.
3: Dua etsin Antalya kazansın, haftaya daha rahat gelsin Galatasaray'a.
1: Trabzonspor'un artık şampiyonluk matematiksel evet. Olarak da mümkün değil.
0: Yok ya. Tabii.
1: Beşiktaş deplasmanı var Trabzonspor'un.
0: Trabzon'a bugün bu hakem yaktı. Gençler Birliği maçıyla tamam. Konuşuruz Trabzon'a gelince.
1: İkinci bölümde tabii. Konuşacağız onu da.
2: Ama fikstürün de değişmesi büyük ihtimal söz konusu olabilir gibime geliyor. Yani Trabzonspor Beşiktaş maçının, Beşiktaş Trabzonspor maçının artık aynı günde ve aynı saatte oynanmasının çok bir mantığı kalmadı gibi duruyor.
0: Evet.
2: Fikstürde.
1: Şöyle.
3: Hayır şöyle iki takım arasında 6 puan fark var.
0: Hayır 7 puan var
2: 7
0: Beşiktaş'ta.
2: 7 puan var şu an.
0: Beşiktaş'ın 3. olma şansı
3: yok. Mağlubiyette 6 vardı pardon. Tabii. Tamam.
2: Hayır Beşiktaş-Trabzonspor aynı zaten beraber oynuyorlar ya Beşiktaş-Trabzonspor evet, maçı var ya.
0: O yüzden diyorum aynen.
2: O maç pazar günü oynanabilir mesela. Yani,
1: yani. Trabzonspor'un ikincilik şansı devam ediyor.
2: O yüzden
0: devam ediyor tabii.
2: O yüzden yapıyor.
0: Devam ettiği için evet.
1: Yine o zaman aynı saatte oluyor. Şu anda 70 puanı var Trabzonspor'un. Abi,
2: ikincilik muhabbet tamam. Var.
0: Zor artık.
1: İkincilik
2: 4 puan var.
1: Şampiyonlar Ligi hedefi var. Önemli bir hedef o da.
2: Tabii.
1: Aynı saatte oynanacak gibi duruyor. İsterseniz bir

0: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını konuşuyoruz. Bir basın toplantılarını da getireyim. Çünkü hocaların açıklamaları üzerinden de değerlendirmeler yapmak lazım.
1: Özellikle geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası altını çizdiğim şampiyon olmadık, önümüzde oynayacağımız 3 maç var demiştim. Bugün de tabii ki maç öncesi şunu söyledim, yani hafta içi antrenmanlar yine oyuncularımız o konsantrasyonu gösterdiler ama bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Yani bu da tabii ki yani o nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık, karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık, golle başlamak oyunumuz, yani ben yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. Tabii ki geçiş yedik, yani kaptırdığımız bir top aslında çok iyi çıktığımız ama kaptırdıktan sonra da o kapanamadığımız gerçekten çok basit bir gol yedik. Yani o yani bireysel beceriden çok çok fazla rakibimize orada golü atmasına izin verdik. İkinci yarının başlangıcı da bizim için daha iyiydi. Rakip alandaydık, top bizdeydi. İki tane aslında net bir Barış'ın pozisyonu, bir Osman'ın pozisyonu. 2-1 sonrası yine belki Sane'nin o direkten dönen pozisyonu. Yani gol atmaya yaklaştık ama bu sefer de rakibimiz her geldiği pozisyonu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. 10 kişi kalınca da tabii ki yani 2-1 sonrası 10 kişi kalınca biraz zorlandık. Yani zorlanmamızın yanında yine çok fazla hata vardı bence. Yani günün en kötü kısmı bizim için tabii ki bireysel değil ama takım olarak bugün çok fazla hata yaptık. Her bölümde yaptık, yani önde de yaptık. Orta sahada da yaptık, gerideki oyuncularımız da yaptı. Bizim için bu anlamda istediğimiz bir gibi bir maç olmadı. 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. Geldiğinde de atacaksınız yani o golleri. Yani atamazsanız rakibiniz de atarsa maçı kazanan onlar olur. Yani oyunla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Yani ama oyunda yani belli bölümlerde çok istediğimiz gibi de gidiyordu. İlk yarı biraz daha hareketliliği göstermemiz gerekiyordu. Burada Güney'e top geldikten sonra biraz daha hareketlilik, yani direkt oyunu zaman zaman çok fazla oynadık. İkinci yarı hareketliliği gösterdik, oyun kurduk, rakip alana gittik. Dediğim gibi yani iki tane birbirken atamadığımız gol, o gollerin birini atsak tabii ki maçın bizim lehimize 2-1'e çevirsek bizim için başka bir senaryo olurdu ama her şey olumsuz gitti. Yani bir yandan da yani hem kalemize gelenler gol oldu, hem kırmızı kart, yani her şey devamında ikinci yarı bizim için her şey olumsuz gitti. Yani futbolda da bazen bu oluyor. Geçen hafta herkes farklı konuşuyordu aslında, yani o sorunun tam tersi, yani Galatasaray ne kadar aç, yani Fenerbahçe maçında Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olmamasına rağmen, işte Galatasaray 4. şampiyonlar oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan oyuncu bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu. Ama şu var tabii ki, yani o biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez, yani o maçtan sonra da onu söylemiştim, yani sanki şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor, yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı yansıyabilir. Yani bugün 1-0 maç yaptığımız maçı 2-0, 3-0'a götürüp maçı da çok rahat kazanabilirdik ama 1-1 sonrası oyun çok değişti ve rakibimiz de iyi bir takım. Zaten son haftalarda birçok maç kazandı. Onları da buradan tekrar tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım, iyi oynadılar ve bizi yendiler. Şöyle tabii koridorda bütün oyuncularımı tek tek yani dokunup tekrar onların bir hafta sonra tekrar şampiyon olacaklarını onlara konuştum, onlara hissettirdim. Hepsiyle tek tek bu iletişimi kurdum. Çünkü dediğim gibi önümüzdeki hafta bir şampiyonluk. Bugün de bir şampiyonluk maçıydı ama Tabii ki deplasmanda olmak, yani kendi sahanızda değilsiniz. Burada bazen o duyguları siz ne kadar verdin diye düşünseniz de maç öncesi, yani antrenmanlarda onu ne kadar verdin diye düşünseniz de bu deplasmanda olduğunuz için biraz değişebiliyor. Yani bugün bunu da yaşadık. Yani kendi sahanızda olsanız o taraftan itici gücü sizi bazen uyandırabiliyor. Ama bugün dediğim gibi yani çok fazla hata yapınca bizim düşüncemiz bir sonraki maçı kazanmak. Bunu da oyuncularımıza tek tek konuşup aktardık. Dediğiniz gibi yani şu anda burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
2: Okay, it was a really nice victory today for one.
3: Çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. 4-1'lik bir net skorla Galatasaray gibi çok iyi bir takıma karşı bunu başardık. Bu galibiyeti başkanımıza, Yüksel Yıldırım'a armağan ediyoruz. Bütün takımdaki herkes çok iyi bir performans gösterdi. Tabii galibiyetten ötürü çok ama çok mutluyuz. Hem kulübümüz için hem de taraftarımız için onların önünde böyle bir skor almak, böyle bir performans göstermek bizim için çok ama çok değerliydi. Tabii biz şunu da tekrardan belirtmek istiyoruz. Biz Galatasaray için oynamıyoruz. Fenerbahçe için veya başka bir takım için oynamıyoruz. Biz sadece Samsunspor için oynuyoruz. Sonuç olarak açız, başarıya açız ve özgüvenimiz de yerinde. Galibiyet sebebiyle çok ama çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik. Rakibimizin önde baskı yapmaya çalışacağını zaten biliyorduk. Onların etkili bir şekilde baskı yapmaya çalıştıklarını biliyorduk. Defans hattını da biraz önde tutuyorlar ve defans arkasında boşluklar vereceklerini de biliyorduk zaten. İki tane uzun forvet oyuncusuyla oynamak istedim. Çünkü birisinin topu tutması, birisinin de defans arkasına koşu yapması gerekiyordu. Aynı zamanda stoperleri de baskı yapsınlar diye bu tercihte bulundum. Hakemle alakalı herhangi bir şikayette bulunmak istemiyorum. Bugün sonuç olarak galip geldik. Hedefle alakalı da elbette ki bir hedefimiz belli. Hedefle alakalı sonuç olarak oynamamız gereken bütün karşılaşmaları, son iki karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. Ondan önce bir sonraki karşılaşmayı zaten kazanmamız gerekiyor her şeyden önce. Küçük de olsa Avrupa'ya gitmek adına çok önemli bir şansımız var. Küçük de olsa elbette ki zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha sonrasında ne olacağına bakacağız.
4: Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Ama öncelikle bizim şu an gerçekçi hedefimiz, yani sezon başından beri birçok hedefimiz vardı. Onları kaybettik maalesef, uzaklaştık. Ama gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor. Mucizelere de belki inanmak gerekiyor. Çünkü inancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bu da bir işin parçası. Ama bizim gerçekçi hedefimiz bu. Evet, şimdi öncelikle küçük değişiklikler yaptık. Yani 3-4 günlük çalışma fırsatı vardı elimizde. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Oyun anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Oyun planımızda bazı değişikliklere gittik. Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını futbolcuları biraz antrenmanlarda aşılamaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreç, kolay bir süreç değil ama sonuçta iş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler, gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına gerçekten çok sahip çıktılar. Bunun sonucunda da zaten küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor. Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an. Tabii ki baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Yerli hocalarla şampiyon olunmuş şimdiye kadar daha çok. O ağır basıyor. Ama sonuçta ben böyle bir ayrım yapamam şu an.
5: Hak edilmiş bir mağlubiyet. Bugün belki maçın ilk 5 dakikası fena girmedik maça ama ondan sonra hiçbir zaman maçın hiçbir anında normalde oynadığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda rakip ne durumda olursa olsun anları çok iyi oynaman gerekiyor. Biz bugün o anlarda hep yanlış kararları verdik. Yanlış değilsem 3 tane de kendi kaybettiğimiz toplarda geçiş yiyerek maçı kaybettik.

0: 3 defa bunu yaşadığın zaman bu tarz maçları kazanmak zor. Elimizdeki çok önemli bir avantajı şu anda Göztepe'ye vermiş olduk. Ama son 2 hafta yarış devam ediyor. Sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Dediğim gibi sonuna kadar devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.
1: İki maçın ardından yapılan açıklamalar. Şimdi Fenerbahçe'nin başkan seçim kararı aldı. Evet. Hoca gitti. Rakip güçlü Başakşehir. Kazanan Fenerbahçe. Bu motivasyonu keşke lige yaysaydı diyor taraftar Zeki Uzundur.
2: Doğru. Doğru ama çok baskı vardı. Yani dediğim gibi Tedesco'nun üzerinde baskı var. İşte şampiyon olacak mıyız, olamayacak mıyız? O baskı ortadan kalkınca yeni hocayla çok rahat bir şekilde kazandılar. Ama Fenerbahçe şampiyonluğu nerede kaybetti? Karagümrük maçından sonra oylama yapılıyor. Kafa kafaya çıkıyor. Orada başkan şunu söylese. İşte bir sezonda iki hoca değiştirince finansal fair play'e takıp acaba UEFA'dan ceza alır mıyız düşüncesiyle hareket edip ya biz riske girmeyelim diyorlar. Başkan da Tedesco ile devam edelim diyor. Ama ultimatonda da dediğini yaptı. Yani bir daha kaybedersek hoca yolları ayırırız. Kaybedince de yolları ayırdılar. Tabii orada şey de etkili oldu. Derbiden sonra bizden daha kaliteli, daha güçlü bir takıma yenildik demesi. Tabii bu tip şeyleri hani hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de hocaların, yönetimlerin, yöneticilerin bu tip söylemleri kabul görmüyor. Aslında Tedesco bunu tüm iyi niyetiyle objektif bir şekilde yorumladı ama tabii çok dediğim gibi camia işlerinde, bu büyük camialarda ters teper, sert tepkiyle karşılaşırsın. Hani onun da söylenmesi etkili oldu. Tabii ben Tedesco'nun maçtan sonra işte Ertan Torunoğulları'nın açıklaması var. Orada aslında sabah saatlerinde Samandıra'ya, Tedesco'ya bir heyet gidiyor. Hocaya diyorlar ki istifa et. Hoca da diyor ki ben istifa etmem, 3 maç kaldı. Ben ligi tamamlarım. Ondan sonra oturur konuşuruz. Hani sözleşme yapacaktınız benimle. Öyle olunca mecburen kovmak zorunda kalıyorlar. Yoksa yani karşılıklı anlaşarak değil. Hatta orada şunu da söylüyorlar. Senin bütün hak edişlerinizi de vereceğiz ama senin istifa etmen daha şık olur. İstifa etmediği için de gönderiyorlar Devin Özek'le birlikte. Yani Devin Özek ve asıl Devin Özek'in kurbanı oldular. Niye biliyor musun? Yani Fenerbahçe devre arasına Galatasaray'ın 3 puan gerisinde girdi. Ve çok da iyi oynuyordu. Gaza basmış gidiyordu. Ne zaman ki bu transferleri yaptılar. İşte Genduzi'yi bir kenara koyuyorum. O aslanlar gibi oynadı. Kante'yi aldılar. İşte ne bileyim İrfan Can'ı gönderdiler. Diğer taraftan yine Musaba'yı almaları ki ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala iddia ediyorum. Yani tamam sürati, hızı, yıpratıcılığı var ama orta yapmayı bilmiyor kardeşim. 5 orta yapıyorsa 4'ü Dağtaş'a, Karavan'a. Benim için kenar oyuncusu iyi orta yapacak. Kafasını kaldıracak. Yani Fenerbahçe'de oynayacak kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Göz boyama tamam. Bir yatta ara değil mesela. Böyle kenar oyuncuları lazım büyük takımlara. Hem çalım atacak, hem adam geçecek, hem de adresi orta yapacak.
3: Bir de gol atacak.
2: Doğru. Yattar öyleydi tabii. Bulmak zor Trabzonspor'da bulamıyor ama.
3: En önemlisi gol atacak.
2: Fenerbahçe bu kadar. Yani bu kadar paralar harcıyorsa Fenerbahçe hani işte Kante'yi aldın, İsmail Yüksel'i oynatamadın. Oradaki takımın kimyasını bozdun. Yani tamam daha iyilerini alıyorsun ama bir ezber var. Ezberi bozuyorsun. Çomak sokmak gibi. Yani bir dişliye çomak sokmak gibi. Ya da çok iyi bir dediğim gibi zincir var. Altın bir o zincire halka eklemek istiyorsun ama ihtiyaç yok. O zincir zaten muazzam bir şekilde dönüyor, devrini yapıyor. Sen diyorsun ki ya yok ben bunu daha da güzelleştireyim bir altın takayım o zincire. O zaman zincir aksamaya başlıyor. Dişliler kopuyor falan. Fenerbahçe onu yaşadı. Fenerbahçe'nin bu kadar puan kaybetmesi, yani berabere kalması, işte bir an puan farkının açılması, tekrar toparlan falan derken Galatasaray da bu kadar puan kaybetti. Okan Buruk'un bu kadar başarısız, yani 4 yılda yine şampiyon olacak ama bu kadar puan kaybetmesinin nedeni işte Jesus döneminde hatırlayın, hep kafa kafaya gitti. İsmail Kartal geldi. İsmail Kartal müthişti zaten. Diğer taraftan Mourinho da yine

0: Beğenmediğimiz Mourinho da hep ensesindeydi Fenerbahçe'nin.
1: Tabii, son anı
0: hem saha sonuçlarıyla hem de bir taraftan şeye katılıyorum Onur'a. Ali Koç'la birlikte hep böyle tetikte tutup motive ettiler Galatasaray'ı. Hep böyle ensesinde o soğuk nefesi hissetti ve hep tetikteydi Galatasaray. O yüzden az puan kaybetti. Ama bu sezon o kadar rahattı ki hem Fenerbahçe çok rahat, şampiyon olacağına çok inanmadı. Hem de Okan Hoca baktı gördü ki ya biz bu Fenerbahçe'yi nasıl olsa geçer şampiyon oluruz. O rahatlığı yaşadı. Hatta Okan Hoca yaşamamıştır mutlaka Okan Hoca. Çünkü o şampiyonluk kutlamalarından sonra da daha biz şampiyon olmadık dedi. Galatasaray maç Fenerbahçe'yi yendikten sonra da söyledi ama oyuncular o rahatlığı hissediyor. Yani 7 puan cebimizde var, kredimiz var. Şunu bir harcayalım. Samsun maçında bir harcayalım ya. Niye yoruyoruz kendimizi bu kadar?
2: Söylem güzel de eylemin de olması gerekiyor.
0: %100 katılıyorum sana. Ama Fenerbahçe dediğim gibi orada Başkan Saadettin Saran Karagümrük maçından sonra hocayı değiştirip derhal işte İsmail Kartal ya da takımı bilen Aykut Kocaman mı ya da bir başkası getirseydi bir Türk hocayı belki de bambaşka bir şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama orada sonra kendi kendine de öz eleştiri yapmış zaten. Keşke o zaman hani vicdanımın sesini dinlemeseydim, radikal bir karar alsaydım demiş sonradan.
2: Ama futbol çok enteresan bir oyun yani.
0: Tabii ki yani biz de aynı şeyi yapabilirdik.
2: O kadar sonucu olarak detaylar bir de belirliyor ki sonucu. Yani evet %90 artık 95 Galatasaray şampiyonu da bitecek bir sezonun ardından işte Okan Hoca tabii ki övgüleri alacak. Tabii. Galatasaray yönetimi övgüleri alacak. Buna hiçbir itiraz yok. Hak ediyorlar. Ama diğer tarafta da başkan gidiyor, yönetim gidiyor, teknik direktör gidiyor.
0: Evet.
2: Ve diyorum yani bir taraf işleri mükemmel yaparken diğer taraf her şeyi berbat etmedi bu sezon. İki tarafın da karşılıklı hataları üzerinden bir sezon oynadık biz. Hem saha içinde hem saha dışında çok önemli hatalar yapan iki tane takım, üçüncü takım Trabzonspor yarıştılar. Ve aslında belki de hatayı en az yapan, yani normalde kim şampiyon olur? En iyi yapandır ya. Sanki bu kez en kötüyü daha az yapan şampiyon olacakmış gibi bir durum oluşuyor. Yani söyledim az önce. Üç tane anı var Fenerbahçe'nin. Üç tane anı var. Kasımpaşa maçı son saniyede yenen gol. İzahı yok. Rize maçında son saniyede yenen gol. Talişka'nın kaçırdığı penaltı. Bu anların toplamı 15 saniye falan Fenerbahçe'nin.
3: Karagümrük'e kaybetti.
2: Hayır, o bir maç çok kötü maç oynandı. Üç tane andan bahsediyorum. 15 saniye falan sürdü bu anlar. Bu anların senaryosu başka olsa biz belki bugün puan tablosu başka bir şey konuşuyor olacaktık.
0: Ama şunu da bak hep söylüyoruz ama arada kalıyor detay olarak. Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse bir devre oynadı ya. 12
2: tabii,
0: maç.
2: Tabii,
0: bak Şampiyonlar Ligi'nin majörliklerde de böyle oluyor. Çünkü bahis dünyasından biliyorum. Maçların öncesi farklı farklı oranlar verilir. Şampiyonlar Ligi maçının öncesi tabii, takıma. Tabii. Şampiyonlar Ligi sonrasında da isterse kazansa bile takım yıprandığı için yine o oranları verirken onu dikkate alırlar. Yani 12 öncesi sonrası 24
2: zaten
0: maç. 24
2: şunu,
0: maçı ister istemez etkiler Galatasaray'ın.
2: Zaten şunu söylüyoruz
0: ligdeki
2: abi.
0: 24 yani maçını.
2: Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığı Galatasaray için çok gerekli.
0: Motivasyon bir de.
2: Çok önemli
0: sakatlık,
2: bir gerekçe.
0: Sakatlık, yorgunluğun dışında %100. Da adapte olmak zorunda.
2: Örneği var. Paris Saint Germain'in ligde 5 tane yenilgisi var bu sezon.
0: Evet.
2: Yani normalde Paris Saint Germain 6-7 hafta kala işi bitirirdi.
0: Tabii.
2: Yapamadı. Yani Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığı kesinlikle Galatasaray için bir faktördür. Buna hiçbir itirazım yok. Bu Osimhensizlik faktördür.
0: Tabii.
2: Sezonun %30'unu kaçırdı Osimhen ligde Galatasaray adına. Bunlar faktördür. Ama diyorum ya Okan Hoca hep bir şeyleri söylüyor. İşte diyor ki biz konsantre olamadık, olmamız gerekiyordu. Anlattık oyunculara, olmadı. İşte biz şampiyon olmadık, böyle olmaması gerekiyordu. Anlattık, olmadı. Ben şunu görüyorum dışarıdan yani. Takıma %100 hakim bir teknik direktör profili görmüyorum. Yani demek ki Okan Hoca anlatıyor bir şeyleri oyunculara. Söylüyor. Oyuncuların bu kulağından giriyor, bu kulağından çıkıyor. Yani bu çok tehlikeli bir durum Galatasaray için. İşte oyuncuların tespit edilip, oyuncular kimse eğer, otoriteyi dinlemeyen kimse, o oyunculara dair bazı şeyler yapılması gerekiyor. Burada çünkü ya hocayı göndereceksin, ya da oyuncuları göndereceksin Galatasaray'dan. Çünkü orada ters giden bazı mevzular var. Yani onun için diyorum hani, Fenerbahçe şampiyon olamayacak gözüken bu. Ama her şeyde kötü yapmadı Fenerbahçe. Yani yönetim, Tedesco, işte futbolcular. Evet. Yani dediğim gibi çok inanılmaz bir lig geçirdik bu sezon. Galatasaray sezonun %80'ini kötü futbol oynayarak geçirdi, bu noktaya geldi. İşte bir kısmı yıldızlarıyla, Osimhen'le, Sané çıktı bir ara, Barış Alper çıktı sahneye. Son 4 sezonun Galatasaray en problemli oyununu oynuyor bu sezon. Dolayısıyla Fenerbahçe eğer bazı şeyleri daha doğru yapsaydı, işte yönetimsel anlamda, taktiksel anlamda, biz puan tablosunu şu anda Fenerbahçe önünde de görebilirdik.
1: Onu öyle bence Trabzon'u da eklemek lazım.
2: Tabii ki. Trabzonspor hani ya, yapabileceğini bence maksimumunu yaptı Trabzonspor.
1: Yok öyle deme Onur. Niye? Son 4 maçta 9 puan kaybetti.
2: Şu anlamda hocam hani şu anlamda yani 13-14 oyuncu ile geldi Trabzonspor. Artık pili bitti Trabzonspor. Artık bir tükenmişlik orada.
3: Trabzonspor'da Fenerbahçe'nin burada Tedesco'nun uğurlanması ve Almanya'da karşılanması çok ilginç değil miydi hocam?
1: Çok. Evet. Hiç çok rastladığımız bir şey değil.
2: Tarihte var mı öyle bir şey?
3: Ben hiç hatırlamıyorum. Törenle gidip ki Stuttgart'a yakın zamanda siz de gittiniz, ben de gittim. Çok büyük bir havaalanında değil. Orada o kadar taraftarın olması inanılır gibi değil.
1: Ama hocam, Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği var orada. Bayağı büyük bir dernek.
3: Demek ki
0: de Leipzig'teki başarısında
1: unutmamak lazım. Onun tabii değil de bıraktıklarıyla ilgili onun karşılan tabii. Buradan giderken Samandıra'daki görüntüler. Bugün Fenerbahçeli taraftarlara sorsan diyorlar ki yeni bir başkan gelsin ama Tedesco devam etsin diyorlar. Öyle bir şey. Tabii öyle
3: bakar mısın hocam? Görüntüleri veriyor arkadaşlar. Evet. Buradan uğurlar.
2: Şoförü alın.
3: Stuttgart'ta karşılanışı.
1: Ya ama bir de Fenerbahçe.
3: Bunun üzerine de konuşuldu hocam. Bu taraftar profili çok stadyuma giden taraftar değil.
0: Doğru.
2: Ama sosyal medyada da Tedesco'ya karşı demek bence bir teveccüh var hala. Yani
0: istifa diyen olmadı zaten. Yönetim istifa diyen oldu ama Tedesco istifa diyen olmadı.
2: Ya bence bu şeyi de göstermiyor mu? Hani Tedesco başlarda. Daha önceki hocalara nazaran Fenerbahçe'deki neyi farklı yaptı? Mesela oyun anlamında en iyisi miydi? Hayır, evet. Değil mi yani? Evet. Skor anlamında en iyisi mi? Hayır.
3: O giden ama hoca için böyle tesislere işte, gelen taraftan bir defa hani, görüyorum.
2: Onun iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu adam neyi yaptı da bu kadar çok sevildi? Bence şu önemli. Saha içinde kaldı sürekli. Yani demek ki Fenerbahçe taraftarı
3: çok bahane olan bir hoca değildi. Belki
1: yok, değil. Ama ben
2: hayır, Fenerbahçe taraftarı belki şeyden rahatsız artık. Bıkmış artık. Yani sürekli bahane üretilmesi, işte evet. Sürekli ben sahte düşmanların çıkarılması,
1: görüntülerin %100 doğru olduğuna inanmıyorum.
2: Ha, o ayrı bir şey ama
1: ya şu açıdan inanmıyorum. Hemen açıklama getireyim. Niye böyle dedik, altını dolduralım. Bazı şeyleri yapamadı.
3: Evet.
1: Yani özellikle Samandıra'da bazı konularda
2: çok eksik kaldı tabii ki.
1: Ya, hayır, kararını koyamadı. Mesela en basit bir örneğini vereyim. Nottingham deplasmanına gidiyorsun. Tarık oynuyor. Çok iyi bir maç çıkarmış. Maç kazanılmış. Fenerbahçe galip gelmiş. Deplasmanda şu anda Nottingham son 4'e kaldı. Böyle bir takımı yeniyorsun. Antalya'ya giderken sana diyorlar ki Ederson oynayacak. Orada artık senin yok kardeşim.
2: Sakattı Ederson.
1: Sakattı, düzeldi.
3: Bir i̇şte, anda düzeldi.
1: Bir anda evet, düzeldi. Bir anda. Orada işte masaya elini vurman lazım. Sana diyorlar ki santrofor konusunda ya ben idare ederim, Talişka var, genç birini alın. Dedim mi demedim mi orası muallakta.
0: Şey de var dedi, Kerem de var dedi. Ben bu golcülerim var, gol atıyorlar dedi.
1: O zaman yanlış.
0: Basın toplantısı
1: yanlış yani.
2: Takım başında kalmak için zaten bazı
1: fedakarlıklar şeyler yapmaman yaptı, lazım.
2: Ödünler verdi kendisine.
1: Hayır, ödünler
3: ama
1: verirsen.
3: Ama yine de bakın Mourinho böyle giderken tek başına çantası alıp, hatta tek uğurlayan da bizim kanalımız hocam. Bizim evet, kameramız vardı. Evet. Yani medyanın ilgisiz kaldığı, taraftarın umursamadığı, orada havaalanındaki çalışan arkadaşların uğurladığı, fotoğraf çektirdiği. Evet. Mourinho var, dünya çapında bir teknik direktör olarak geldi. Evet. Böyle sessiz sedasız gitti ki o Mourinho Real Madrid'in gündeminde. Ve Tedesco da böyle tesislerden başlanarak, taraftarın sevgisini kazanarak gitti gibi bir durum söz konusu açıkçası.
0: Küçük gördü çünkü Fenerbahçe ile Türk futbolunda Mourinho. O yüzden taraftarın nefretini kazandı. Tedesco efendiliğin kitabını yazdı Türkiye'de. Hı hı. Yani şunu söylemesi bile, düşünsenize, belki Fenerbahçe'de kabul görmedi ama bugün bizden daha iyi olan bir takıma kaybettik dedi Galatasaray ile ilgili. Ama orada bile.
1: O her doğru her yerde söylenmez.
0: Yani ayrı ya, ama o kabul görmez ama adamın yani hiçbir zaman eğrilmedi, onu söyleyeyim. Yani doğru bildiğini hep objektif bir şekilde ama aktardı. Müdürüm, sen de tek hatası şuydu. İşte Samandıra tesislerinin üzeri kapatılsın mı? İşte karşı apartman var, oradan bizi gözleyebilirler. Ya bu demek ki Kemerburgaz tesislerine hiç gelmemiş. Galatasaray'ın Kemerburgaz tesisini iki taraftan da çok rahat bir şekilde gözlem, otobandan da gözlemlersin. Karşı tarafta orman bir tarafı, ormanda ağaca çıkarsın ki hiç dikenli tel bile yok. Git oradan çık ağaca, Galatasaray'ın bütün idmanının fotoğrafını çek, videosunu çek. Ya bu iş değil ya bu. O yakışmadı Tedesco'ya.
1: Ya tabii böyle uğurlaması güzel. Yani ben Tadiç'i düşünüyorum.

0: Bilmiyorum, şeyi düşünüyorum. Şeyde
1: bir de Jeko'yu... daha yeni nesil bir hocaydı ya bak. Yani evet, kıyafeti ton sür ton kullanıyordu biliyorsun kıyafet seçiminde. Evet. Renk geçişleri. Mourinho da neredeyse Fadilay'la.
2: Mourinho bu sene kalmış olsaydı Fenerbahçe'yi şampiyon yapardı. Kalsaydı.
1: Ya, yani... Belki yeni nesil o yüzden de çok sevmiş Tedesco'yu ama Abdullah hocam sahada ve sağ dışında testlerde yaptıklarının doğru ya olmadığını
0: söylüyor. Yani sadece antrenörlük işte tabii, bir sürü içinde parametre tabii barındıran çok zor
3: çok
0: bir iş.
3: Çok
0: yani
3: hatalar kabul etmemiz gerekiyor.
0: Yani ben o zaman bir çırpıda bir sürü yanlışını söylerim. Ligin sonuncusuna kaybetti bu takım. İlk mağlubiyetini aldı.
2: Son 10 maçta çok.
0: Tercih ettiği 11 konusunda özellikle orta sahadaki oyuncuların profilleri konusunda büyük sorun yaşadı.
3: Takım hakimiyetini kaybetti zaten.
0: İkincisi Galatasaray maçında tercih ettiği kadro. Penaltıyı bir kenara bırakırsak Fenerbahçe'nin atak sayısı o kadar çok azdı ki Galatasaray'a karşı ve 3-0 gibi bir net bir skorla kaybetti. Üçüncüsü oyuncularla iyi arkadaş olmak onları yönetmek anlamına gelmiyor. O oyuncuların ben bazı oyuncuları biliyorum antrenmana 3 dakika kala sahaya geliyordu. Bu mudur iyi yönetmek? Yok. Çok iyi insan. İyi yönettin ne oldu sonuçta? Ha şunlara...
1: 10 tam... beraberlik aldı hocam her şeyi.
0: Efendim?
1: Hadi mağlubiyet bir yana 10 beraberlik aldı.
0: Ya şunlara katılıyorum. Sakatlıklar oldu. O elini büktü ona katılıyorum. bazı çok kritik oyuncuları Asensio gibi, Skriniar gibi oyuncular sakatlandı. %100 katılıyorum ama yani Tedesco da Fenerbahçe'de çok başarılı olup gidemedi. Bir tane Süper Kupası var. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoksun. Konya'ya elendin. Büyük ihtimalle de kalsaydın bugün de galip gelecektin. Ligi ikinci bitirecektin. Yani ha belki Tedesco ileride tekrar bir Türkiye macerası olabilir ama ben şunu da söyleyeyim. Tedesco'nun şirketi de bayağı iyi çalışıyor yani.
2: Niye?
0: Menajer şirketi şimdiden teklif alıyor adam.
3: Oradan Serie A'dan iki tane teklif
2: normal
3: var.
2: Normal ama ya.
1: Pereira aynı şirket mi acaba?
3: Pasaportu kıymetli.
0: Bravo. Yani her antrenörün
2: genç oluşu. Tabii bunda etkili.
1: Türkiye'ye gelirken de öyle lanse edilmedi mi?
2: Tabii aynen.
1: Her maç için ayrı taktikler hazırlıyor. Tabii, maç içerisinde 10 kere taktik değiştiriyor.
2: Ama geldiğinde hepimiz övdük zaten. Övmeye yoktuk yani.
0: Ben de övdüm.
2: Hepimiz
0: yani,
2: övdük. Öz eleştiri yapıyoruz ama o zamanlar da iyiydi. İyi oynattı. Fenerbahçe'de iyi top oynuyordu.
1: Fenerbahçe'de şanssız Jesus da çok iyiydi. Her İsmail maça farklı 11 çıkarıyordu. Farklı 11'leri seçebiliyor diyorduk. Ben o zaman ama söylüyordum istikrar da önemli değil
2: tabii,
1: mi diye.
2: Ama Jesus da iyi antrenördü. Şimdi Suudi Arabistan'da yine şampiyon oluyor değil mi? Ali Hilal mi? Ronaldo'nun takımında
1: bazı
2: şampiyon oluyorlar.
1: Demek Türkiye ligin
2: Ali Hilal'le oldu. Al Nasır'lı oluyor. Başarılı
1: olacak. Pereira iki kere geldi. Hiçbir şey olamadı. Premier Lig'de yine
2: bak, demek
1: adından söz ettiriyor.
2: Biraz da bizde sorun var.
1: Bizim tabii... Nevi yani, şahsına münhasır insanlar var.
0: Her neyse şimdi bu yeni yönetimin kararı bakalım onlar ne yapacak.
1: Ama yeni yönetim kim olacak?
3: Yeni yönetim hani kim olacak tabii bir soru. Evet. Bir de o kadar zor bir görevi var ki Fenerbahçe yönetiminin.
0: 34 tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin. 18 tane
2: yabancısı
0: oyuncusu
2: var.
0: 18-19
3: tane yabancısı var. Seçim 6-7 Haziran. Fenerbahçe 22 Temmuz değil mi hocam?
0: Evet.
3: Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçı oynayacak. İkinci önemli turunu oynayacak. Sezonu büyük ihtimalle Haziran sonu Temmuz başı gibi açacak. Dünya Kupası var. Transferi olumsuz etkileyebilir.
2: Şimdi
3: bu Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna baktığımız zaman bu kadronun %60'ının 70'inin yenilenmesi söz konusu ki öyle gerekiyor.
2: Gene istikrar yok o zaman.
3: Açıkçası yani
2: hoca yeni,
3: çok handikaplı yeni Fenerbahçe yeni sezon öncesi. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Yeni yönetimin mutlaka gelir kapıları açması gerekiyor. Sponsorluklar, sıcak para. Fenerbahçe adına bunlar önemli.
2: Tabii.
3: O yüzden de hani öyle bir gelmesi gerekiyor ki yönetimin gelmeden birçok şeyi halletmesi gerekiyor. Geldi hoca. Geldi iki gün içinde 3 tane oyuncu indirdiler gibi.
2: En az 150
3: gibi.
2: Milyon euro ile gelmesi lazım yönetim.
3: Evet yani çok kolay bir iş değil.
2: Yönetim kurulu 150 milyon euro ancak.
0: Ama gelmeden bazı şeylerin kararlarını i̇şte vermeleri lazım.
3: Geldi gün,
0: kim seçilecekse yani.
3: Tabii. Belli olması lazım.
0: Mesela geldi ikinci gün hocamız bellidir. Şu gelecek tabii demeleri lazım.
3: Zaten seçimden önce o açıklanacaktır onlara diye
2: geçen
3: tahmin ediyorum.
2: Geçen sefer olduğu gibi açıklarlar. Hocamız şu.
1: Seçimden
2: hocamız
1: sonra hemen. Hatta hocam dediğim gibi seçime girmeden belirlemesi lazım.
3: Tamam.
1: Bakın takvim çok sıkışık.
2: Başkan da açıklarlar.
1: Fenerbahçe büyük ihtimalle

0: ikinci olacak ve 21-22 Temmuz'da ilk maçı. Evet.
1: İkinci ön elemede.
2: Kupa şampiyonu ve lig şampiyonu dışında herkes çok erken açacak.
0: Çok erken açacak.
2: Öyle bir gerçeğimiz var.
0: Şampiyonlar Ligi lig etabı 8-9 Eylül'de Galatasaray. 8-9 evet. Eylül'de açacak.
2: Yani
0: ilk üçüncüsü maçı... 23 Temmuz'da. Dördüncü 23 Temmuz'da. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 20 Ağustos'ta açıyor.
3: Evet. Şampiyonluğun ne kadar
1: Eylül'de
3: değerli
1: direkt
3: olduğunu.
1: Gruplardan başlıyor.
2: Ekonomik getirse ayrı.
0: Kupa şampiyonluğu da öyle.
1: Kupa şampiyonluğu
0: evet. Playoff turundan başlıyor.
2: 20 Ağustos. Ve elendiğin anda konferans ligini atıyorsun direkt.
1: Ya burada Fenerbahçe'nin ikinci olacağını planlıyorsak 21-22 Temmuz'da maçı oynayabilecek halde bir takım lazım. Ama oluşmamış kadroyla oynar, daha transfer edilecek oyuncuları olur ama 21-22 Temmuz'daki bir takımın Haziran'ın son haftası minimum toplanıp antrenmanlara başlamak.
0: Hocam toplanamayacak. Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da.
1: Olanlarla toplanacak. Evet. Bu maçı olanlarla
0: milli
1: oynayacak.
0: Milli takımlarda finale kalacak oyuncu alırsan.
3: Fenerbahçe'nin bir de tatilleri olacak onlara.
0: Tatilleri var tabii yarı finale kalalım.
1: Ben muhtemel 21-22 Temmuz'da çıkabilecek rakiplere baktım. Öyle eftaf düften takım da yok.
3: Evet.
1: Bayağı zorlu takımlar da var.
3: Sıkıntı.
1: Onun için orada bir tur geçtikten sonra bir tur oynayıp sonra playoff'a kalıyorsun.
0: Tabii.
1: Yani öyle de bir gerçekle yüzleşe.
3: Şampiyonlar Ligi'ne girmen için 3 maç.
1: 3 maç. Onun için orası yani planlama yapılacak.
2: Tabii şey konuşuluyor. Ya mutlaka yabancı hoca adayları vardır. İsimler de geliyor ama yani ligi hiç bilmeyen, bizim ligi hiç takip etmeyen, Fenerbahçe hiç bilmeyen bir yabancı hoca hani o kadar kısa sürede kadro planlaması ile ilgili, transferle ilgili nasıl aksiyonlar alacak kısa sürede? Evet. Çok kolay bir iş
1: ya
2: değil.
1: Muhtemelen
2: sanki.
1: Eğer yabancı olacaksa şu andan itibaren görüştüğü kişilere Fenerbahçe'nin yani, evet, maç kasetlerini göndermişler.
2: Kadro planlaması başlaması gerekiyor.
1: Oyuncular hakkında 4, da karar verirler. 3-4 alınacak oyuncuları, oyunu
3: düşünmüyorum. Ben Aziz Başkan etrafında birleşeceklerini düşünüyorum. Çünkü bir yıl başkanın söylediği, Ankara'ya gittikten sonra, geldikten sonra başkana bu takımı ancak sen şampiyon yaparsın. Başkan da sağlık problemlerimi biliyorsunuz ama bir yıllığına, çünkü 2027'de tekrar 3 yıllık seçim olacak. Evet. O bir yıllık idare edebilirim ama başkan şunu da söylemiş. Hani ben o koltuğa
0: Aziz
3: oturacaksam, elimi taşın altına koyacaksam tek
0: Aziz Başkan
3: aday.
0: Görev gelirse siz de tanıyorsunuz, siz de kamuoyu da.
3: Yarışmayacak işte.
0: Ben eğer bir gram tanıyorsam Aziz Başkan'ı, bir yıllığına gelir.
3: Hayır geçiş şeyi var ya. Olabilir ayrı.
2: Şampiyon olduktan sonra hani bırakmasın.
1: Şey şampiyon olunca kalır.
3: Bir, aday çıkmasın. Hani benim etrafımda birleşin güçlü bir yönetimle.
0: Ya aday olur orada soru yok. Geldikten
3: alır.
0: Sonra bir yıl kalmaz iddiasına girerim sizinle.
3: Aynen katılıyorum sana. Onun o öyle ihtiraslı, hırslı bir profil biliyorsun.
0: Severek yapıyor o görevi. Evet.
3: Türkiye'deki futbol iklimini en iyi bilen, hem bu işin demokrasisini çok iyi bilen, bürokrasisini çok iyi bilen, herkesle nasıl geçineceğini çok iyi bilen bir profil ve saygınlığı üst düzey olan bir profil. Herkes, medyada da karşılığı vardır, her yerde. O yüzden Fenerbahçeli çocuklar artık ağlamasın. Başkanın profili de o. Artık ağlamayacak çocuklar.
0: Küçük kız da çok fanatik.
3: Tabii o yüzden zaten o da hep itekliyorlar başkanı. Hani bu işi başarırsan, yaparsan sen yaparsın var ya. Başarırsan sen başarırsın. Aman başkan etme. Yani ikna ediyorlar. İkna olmak üzere eli kulağındadır. Açıklar ama diğer başkan adaylarının da onlarla yarışmak istemiyormuş.
2: Ben başka bir şey söyleyeyim.
0: Aziz Başkan aday olursa Sayın Koç da aday olur mu diye.
3: Yok, yok o olmaz. Zaten hiç yok. Olur. 2027'de yokum.
2: Ben şöyle yani, bir
0: Aziz Başkan olursa diye başladım.
2: Yok,
0: bu
2: yok.
0: Ali Koç aday mı demedim.
3: Yok yok.
2: Şöyle
3: olmaz.
2: Söyleyeyim. Yani tahmin edilenden bence sanılandan Zeki abi o konuda katılmıyorum. Az Yıldırım'ın artık Fenerbahçe Genel Kurulu üzerinde eski ağırlığının olduğunu ben düşünmüyorum.
3: O genel kurulla ilgili bir şey
0: neden?
3: Değil.
0: İki defa seçime girip kaybetti çünkü Ali Koç.
2: Şu anlamda söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin üye profili çok değişti. Özellikle son 5-6 yılda. Yani Ali Koç'un başkanlık döneminde çok değişti. Çok yeni üyesi oldu Fenerbahçe'nin.
3: Şuradan diye ben sana, orada tamam sana katılıyorum ama Ali Koç geldi başaramadı. Saadettin Saran geldi başaramadı. Hep böyle şey bir özlem var ya.
0: Çağrı Aziz Yıldırım diyorsun.
3: Yeni bize. Profiller, yönetici ayarındaki profillerle bu işin olmayacağını biliyorlar. Niye? Karşıda çok güçlü bir Galatasaray yönetimi var. Onlarla savaşacak derken hani rekabete girecek tek profil Fenerbahçe'de başkan adayı olarak Onu görüyorlar. Yani Mehmet Ali Aydınlar girerse o da güçlü bir profil. Ama Mehmet Ali Aydınlar
0: bence
3: girerse...
0: Bence Hakan Safi de güçlü bir profil.
3: Şey olarak, ekonomik olarak güçlü bir profil olabilir ama... Karşılık olarak, marka olarak kim? Her zaman Aziz Yıldırım. Fenerbahçe demek Aziz Yıldırım demek diyor adam. Ya o yüzden...
0: Çok uzun süre başkanlık yaptı.
3: Şey olabilir, hani genel kurul, menel kurul o Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için bir parol oluşturup o havayı katmak için bak. Bu havayı Ali Koç katamadı. Şampiyonluk havasına sokamıyor camiayı. Saadettin Saran hiç sokamadı. Hakan Safi'nin meçhul. Yani o hava başka bir şey. O hava güçlü bir liderle o havayı sokarsın. 25 milyon Fenerbahçe taraftarını. Bunu fark etti Fenerbahçe. O yüzden bu profili Aziz Yıldırım ismiyle Galatasaray'ın önüne çıkmak istiyorlar bu sefer. Ha, Aziz Yıldırım kabul eder, ikna olur ama dediğim gibi karşısında rakip istemez, yarışmaz. Bana bırakın, ben bir yıl öyle bir şey sonra dediğin gibi 2 yıl, 3 yıl yani öyle. Yoksa Hakan Safi o bu. Kim yani gelirse gelsin karşı tarafta şampiyon olmayı bilen çok güçlü bir Dursun Özbek yönetimi, arkasında dağ gibi bir camia var.
0: Tabii.
3: Kenetlenmiş. O yüzden
0: Dursun başkanlığı güven tazeleyecek biliyorsunuz.
3: Bunun farkında Fenerbahçe yönetimi. O yüzden Fenerbahçe camiası bunun farkında. Ombudsman olarak bu işi daha önce defalarca yapmış. Profil olarak, çünkü Aziz Yıldırım'ın şu söylemleri önemli. Geçen geldiğinde şunu söyledi. Ya bu transferleri kim yaptı? Kante'ye kaç lira verdiniz kardeşim? Fenerbahçe'nin parasını nasıl harcıyorsunuz? Yani orada bir meydan okuması vardı. O heyecanı duydu ve yaşattı. Yani o yeni nesilde, o genç genel kurul üyeleri de vay be başkan doğru söylüyor. Ufkumuzu açtı dedi. Çünkü gözü boyuyorlar. Yani, Kante'yi aldık. Yani, aldın da ne yaptın Kante'yi kardeşim? Zeka, kaç tane maç kazandırdın sana?
2: 12 yıllık hasretin 6 yılı da Aziz Başkan'a ait. Yani,
3: tamam, orada Galatasaray'ın başarısı vardı. Ama diyorum, şimdi bir heyecanı
2: Fenerbahçe Genel Kurulu'nun %50'si neredeyse 30 yaş ve altı genç üyeler artık. Ve o genç üyelerin hafızasında yaşadıklarında Aziz Yıldırım'ın o başarılı değil başarısız dönemleri var hep. Yani o yüzden diyorum hani tabii ki efsane başkan ama o sanıldığı kadar hani işte ceketimi koyarım kazanırım tarzı bir durum yok.
3: Kazanmak ayrı bir şey. Burada bu kez genel kurulun, üyelerin, oy kullanacak potansiyellerin sesinden ziyade onlara anlatacaklar. Biz kimi koyduysak Galatasaray'ı deviremiyoruz. Çünkü Galatasaray camiası yönetimi şampiyon olmayı çok iyi biliyor. Şimdi tamam Hakan Safi çok güçlü olabilir, Barış Göktürk çok güçlü olabilir, Mehmet Ali Aydınlar güçlü olabilir ki Mehmet Ali Aydınlar da öyle böyle değil yani. Aziz Yıldırım'a yakın bir profildir, çok başarılıdır, çok başarılı bir iş adamıdır. O olacaksa zaten diğer adayların şansının olacağını düşünmüyorum. Ben adayım diye çıkarsa güçlü bir yönetim oluşturur ve bütçe anlamında da Fenerbahçe'ye kasa kolaylığını, her türlü kolaylığı da sağlar. Öyle bir iş aydın.
0: Yönetici olduğu dönemde tabii, de çok ekonomik da açıdan
3: basketbol,
0: Fenerbahçe'yi rahatlatmıştı.
3: Diğer spor dallarında
2: işte,
3: da tabii.
2: 3 Temmuz konusunda ciddi işte handikapları
3: oradan,
2: var.
3: Oradan yani tabii, önünü kesmeye çalışıyorlar.
2: Orada anlatabileceği ya da anlatamayacağı birçok konu var. Hani izaha muhtaç.
3: En başta Aziz Başkan dik durur orada der ki ben bu uğurda hapis yattım.
2: Hatta şöyle söyleyeyim, ikisi genel kurulda karşı karşıya gelirse tabii. Aziz Yıldırım'ın birkaç sözüyle tabii, dengeleri bile değiştirebilir. Yani o
3: orada öyle bir sıkıntı var tabii.
2: Yani Mehmet Aydınlar'ın en büyük sıkıntısı şu an 3 Temmuz süreci.
3: Tabii, doğru.
2: Hani halen camianın birçok kesimi yanıt bekliyor birçok konuda Sayın Aydınlar'da. O yanıtları verebilir mi, veremez mi?
3: Tabii.
2: O ayrı bir konu ama tabii Aziz Yıldırım'ın da mutlaka bu konuda söyleyecekleri vardır ki zaten adaylık aslında kafasında yoktu Aziz Başkan'ın. Mehmet Ali Bey'in aslında adaylığı sonrası.
3: İtekliyorlar yani.
2: Öyle bir şey gündeme geldi ama yok. Fenerbahçe'de hani keşke olsa ama ben hiç düşünmüyorum. Hani tek bir aday etrafında toplanmak, hani bir yıllık bir güç birliği yapmak ki Fenerbahçe'nin bence ihtiyaç duyduğu şey bu.
3: Evet, bu kez sağduyuyu dinliyorlar.
2: Bana uzak ihtimal geliyor. Fenerbahçe'nin keşke olabilse.
3: Başka türlü olmuyoruz
2: olabilecek
3: diyorlar.
2: Şey bu zaten Fenerbahçe'de. Evet. Yoksa hani şimdi Galatasaray'da örnekleri veriyoruz. Açılış yapıyor Galatasaray. Tüm eski başkanlar
3: tabii, ama. Aynen.
2: Birbirini ibra eden, etmeyen, kavgalı ayrılan herkes orada.
3: Aynen.
2: Şimdi Fenerbahçe'de Ali Koç'u, Aziz Yıldırım'ı, işte ne bileyim eski başkanları ne zaman biz bir arada gördük?
3: Aynen.
2: Genel kurulda kavga etmek için bir araya geliyorlar.
3: Evet. Şimdi yana oturmuyorlar. Ali Koç yani şimdi yan yana oturmuyorlar.
2: E sıkışmıyorlar ya.
3: Evet.
2: O yüzden keşke Fenerbahçe olabilse öyle bir şey ama bana uzak ihtimal geliyor. Çünkü ben hep şunu görüyorum son dönemde. Şahıslar hep kendini öne koyuyor. Fenerbahçe öne koymuyor.
3: Evet.
2: Aslında Fenerbahçe öne koysalar bu birleşme olur zaten. Hani derler ki Önceliğimiz, özlemimiz Fenerbahçe. Biz kişisel ilişkileri

0: Töreninde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tablo yaşandı ya.
1: Zeki abi, Fenerbahçe'nin sorunu, en büyük sorunu mesela hoca desek, hoca tercih desek.
0: Bence değil, en iyilerini getirdi.
1: Fenerbahçe Ali Koç dönemiyle beraber sayalım. Her türlü hocayı getirdi buraya.
2: Ya yani hepsi de yerli, yabancı,
1: Gençerli getirdi, geleceği parlak geldi getirdi, efsane hocasını getirdi, efsane yabancı getirdi, Jesus geldi. Tabii. Hepsi denendi.
2: Mourinho geldi, beğenmeyen dünyanın en büyük
1: futbolcu anlamında da hepsi biri. Geldi. Dünya yıldızı da geldi, tecrübelisi de geldi, genç yıldız adayı da geldi. Yani oyuncuların da profilleri baktığımız zaman hepsi denendi. Yönetimsel anlamda Ali Koç döneminde agresif bir yönetim tarzı vardı. Herkes dedi ki ya böyle olmaz, saha içinde kalalım. Saha içinde kaldı Saadettin Saran, yine olmadı.
2: Hatta bize takdir etti.
1: Evet. Demek ki çözüm bu da değil. İyiymiş. Demek ki en tepede Fenerbahçe'nin artık bir camia bütünlüğü oluşturması gerekiyor.
3: Fenerbahçe'nin dediğin gibi en büyük sorunu şimdi bir araya gelememek.
0: Oraya geldiler işte şu anda ama
1: kavga için geliyorlar bir araya.
3: Ben Aziz Bey'in etrafında çok birleşeceklerini düşünüyorum.
1: Ben de zannetmiyorum.
0: Ama işte orada Aziz Başkan'ın etrafında birleşmezlerse Aziz Başkan da der ki ne yaparsanız yapın. Yani ben fedakarlık yapmaya hazırım. Ama siz gene çünkü
3: ama şöyle olmuyor mu?
0: Kolay o zaman, iş değil ya.
3: Ama müdürüm o zaman
0: bizim ligimizde şampiyonluk
3: Hakan
0: tecrübeden
3: Safi
0: geçiyor.
3: Başkan olmak istiyor.
0: Bizim ligimizde şampiyonluk tecrübeli başkanlardan geçiyor. Gerçekten öyle yani, tecrübeli. Tecrübeli olmak zorunda çünkü çok güçlü bir rakibim var, Galatasaray. Ya yani anında reaksiyon gösterip kenetleniyorlar. Her türlü yere hakimler. Yani bu işin bürokrasisini biliyor, demokrasisini biliyor. Federasyonunu biliyor, MHK'sini biliyor, medyasını biliyor. Her tarafta eli var. Yani bir şey gibi düşünün. Bir çınar ağacının kökleri gibi düşünün. Her tarafa dik bir şekilde, sağlam bir şekilde kök salmış bir çınar ağacı Galatasaray. Öbür tarafta da parçalanmış, belli gruplara dönmüş. İşte tribünlerde yeteri kadar, evet, doluyor tribünler. Ama taraftardan ziyade seyirci Kadıköy'e, Şükrü Saracoğlu'na diyeyim, stada gelenler daha çok seyirci. Bu işin temaşa tarafını, işte bir kameraman gibi maçları çeken taraftar farklı bir şey, sen de bilirsin. Evet. Bizim zamanımızda, yani senin zamandaki taraftarla şu an tribünleri dolduruyorlar ama ses çıkmıyor. Çünkü maç izliyorlar, işte akıllı telefonlarıyla. Serbest vuruş oluyor, penaltı oluyor. Canlı izlemek yerine bant kaydını izliyor. Telefondan çekip izliyor. O zaman niye maça gidiyorsun? Televizyondan da çekebilirsin onu.
1: Ya bu sezon Fenerbahçe taraftarı ben yani üzerine düşeni
0: yapıyor. Destek olarak yapıyor da ama yine de Galatasaray ambiyans gibi Beşiktaş olarak. Gibi değil.
1: Ambiyans, atmosfer.
0: Beşiktaş.
1: Doğru.
0: Mesela ben Bursa Spor'u tek geçerim. Bursa Spor taraftarını ya inanılmaz, muhteşem ötesi taraftarlık evet. gösteriyorlar. Alt liglerde olmasına rağmen yani geldiler. Bak nereye geldiler. Süper Lig'e gelince de aynen. göreceğiz. Helal ya olsun yani.
1: Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda da gelirleri bayağı Galatasaray'ın altında kaldı.
0: Tabii.
1: Yani mesela işte stat konusunda konuşuluyor ya, Fenerbahçe'de böyle stadını taşımalı mı?
0: Evet.
1: Ya gerekirse yapmalı bunu. Fenerbahçe'nin 80 locası var, Galatasaray'ın 300 locası var.
0: Evet.
1: Yani arada neredeyse 2,5 kat ve gelir farkı var Galatasaray'ın.
0: Gelir olarak da çok büyük.
3: Sporcuların tanesi 100 bin, 150
1: şimdi,
3: bin lira yani.
1: Yani gerekirse bunu yapacaksın.
0: 3 milyon, 4 milyon euro.
1: Evet.
0: Ve başkanın dediği, biz önceden hava parası verelim, işte 3 yıl sonra mı vereceksin?
1: Yok, yani
0: yok. Başkan bunu bizzat bana söyledi. 3 yıl sonrasına, 5 yıl sonrasına diyormuş ki işte 3 milyon euro mu, 5 milyon euro mu? Biz şimdiden o parayı peşin olarak verelim. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra evet. o locaya bizim hakkımız olsun. Yok yani, yok.
1: Yani şimdi
0: kombine yok,
1: Galatasaray
0: şey yok.
1: Galatasaray Mecidiyeköy'den gitti. Ne oldu, kötü mü oldu Galatasaray için? Stadı para basıyor şu anda.
0: Aynen. Yani kesinlikle öyle.
1: Fenerbahçe'nin de o konuda bazı
3: Fenerbahçe stadı
1: gerekir.
3: Hiçbir türlü büyüyemez ki.
1: Orada olmaz zaten.
2: Orada
1: artık olmaz.
3: Şimdi iki tane yol
1: başka
3: var.
1: Şehir içinde zaten.
3: Hayır o yolları... O ya. Stadın yapımı düşünsene, bir sene sürse o yolu nasıl kapatacaksın?
1: Fenerbahçe'nin artık yeni bir lokasyonda yeni bir yeni stat bir projesini artık evet, gündemine kesinlikle. Alması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'ye gelir anlamında da o stat az geliyor artık.
0: Ataşehir'de
2: ki böyle
0: olur,
2: teklifler olduğu da konuşuluyor.
1: Olabilir aynen. yani bu ayıp değil ki. Yani Kadıköy'den biz gitmeyiz. Gitmezsen 80 locaya karşı oynarsın. 300 locaya 80 loca oynarsın. Aynen. O zaman da transfer döneminde Galatasaray Osimhen'i aldığı zaman konuşmayacaksın. Bunu yapmak zorundasın ekonomik anlamda.
0: Aynen.
3: Gerekirse. Stadın kapasitesinin 60-65 bine çıkması lazım.
1: Hiçbir anlamda
3: yeni bir modern statta Fener. Mesela o Maltepe'de

0: Yeri var Fenerbahçe'nin. Oraya yapılabilir.
1: Olabilir, her
0: burayı
1: olabilir.
0: Devlete verip bir anlaşmayla daha
2: Galatasaray artı anlaşma
0: tabii
2: gibi,
0: öyle bir anlaşmayla.
3: Galatasaray mesela koltukları azaltıp ayakta seyirci için bir bölümü yapalım dediler ama UEFA maçlarında, Avrupa maçlarında izin verilmiyor.
0: Evet. Evet.
3: O yüzden vazgeçtiler. Galatasaray da aynı dertte. Keşke işte 70-80 kişilik stadımız olsa diyorlar şimdi.
2: Yani mesela şu da konuşuluyor eskiden.
3: Şampiyonlar Ligi'nde daha çok gelir.
2: Hani Fenerbahçe taraftarı hep daha fazla alıcı taraftardır yani ürün konusunda. 300 bin formaya 900 bin forma var bir yandan da. Tabii ki şampiyonluk.
3: 1 milyona geçmiş tabii, Galatasaray.
2: Yani şampiyonluk başarılar ama yani Galatasaray dediğim gibi saha içinde sadece bazı şeyleri yapmadı bu süreçte. Saha dışında da Fenerbahçe birçok konuda geçti. Orada da Fenerbahçe'nin bir atılıma ihtiyacı var. 150 milyon euro falan Fenerbahçe yeni sezon başında Galatasaray'ın gerisinde başlıyor ekonomik anlamda. 150 milyon euro. Bunu nasıl başa çıkacaksın? Nasıl başa çıkacaksın bununla? Kadro handikaplı. Hocan belli değil. Yeni yönetim gelecek. Ya çok kolay işler değil bunlar Fenerbahçe adına.
3: O yüzden borç 25 milyar lirayı geçti.
2: Yani tabii.
3: Galatasaray. Gerçi Galatasaray'ın da borcu var ama Galatasaray'ın geliri de var.
4: İşte var. Trabzonspor'da var. Trabzonspor'a da geçelim çünkü Trabzonspor maçta verilmeyen kart... gol pozisyonu sayılmıyor.
2: Evet, hakeme dair bayağı şey var değil mi oradan?
3: Katletti, hakem, doğradı Trabzonspor'u.
4: Ozan Ergün.
3: Şeyi söyleyeyim, Göztepe'nin ilk yarıdaki oyununa şapka çıkarırım. Muazzam oynadılar ilk yarıda. Ama Mustafa Eskelilaç'a gösterdiği ikinci bir sarı kart var ki rakibin oyuncu düşüyor yere, ayağı kayıp düşüyor. Hakem hocasını dinledi. Mustafa Çulcu ve Fırat Aydınus'u çok değerli hakem hocaları. İkisi de pozisyonda sarı kart kesinlikle yok.
4: Faul bile yok.
3: Faul bile verilmemesi gerekirdi dediler.
0: Ya Trabzon'un attığı golü.
3: Onaçio'nun attığı golde buz gibi gol
0: ya
3: iki
0: tarafta. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
4: Onu da kimse anlamadı neden.
0: Ya ne verdiğini verilmedi. O biliyor mu acaba?
2: Dakika 86 dönebilirdi de orada.
3: Trabzonspor yönetiminin ortalığı ayağa kaldırması lazım. Lig ikinciliği için bence Ertuğrul Başkan'ın Kulüpler Birliği Başkanı masaya yumruğunu vurması lazım. Yeter artık demesi lazım.
2: Çünkü
3: bu kadar ya istemiyor. Sonuçta sen hakem seni katletmiş, doğramış. Önümüzdeki yıla şampiyonluk yatırımı yapıyorsun. Oyuncular alıyorsun. Hakemler seni doğuruyor. Nasıl olacak? Yazık günah. Beşiktaş'a yazık. Trabzonspor'a yazık. Ya doğrayıp duruyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Sen kırmızı kartla 10 kişi bırakıyorsun. Golünü vermiyorsun. Versen Trabzonspor bugün kazanacak. Tabii garip ya, hakemlerin yaptıkları hocam. Garip. Var
0: 85'ti ya.
3: Var da kasıtlı mı nedir abi, ben böyle bir şey görmedim
0: 85.
3: Ya. Trabzonspor'un ikinci olmasını istemeyen MHK var.
0: Trabzonspor'un yani kendisi de ikinci olmaz.
3: O ayrı.
0: Trabzonspor ne istemiyor biliyor musun? Galatasaray maçı kazanıldı 2-1. Alanya'ya gidiyorsun berabere.
3: Orada ligi bitirdi.
0: Başakşehir'e geliyorsun berabere. Gidiyorsun Konya'ya kaybediyorsun. İlk yarısını rezil oynuyorsun. İkinci yarısını çok iyi. Bugün... oyunun ilk yarısı 3-0, 4-0 olur. Son 15 dakika işte bir şey oluyor. Takım hareketleniyor. Evet. Berabere geliyor 10 kişiyle beraber. Ya 4 haftada 9 puan kaybediyorsun evet, Onur. Evet. 9 puan ekle şimdi bak kaça kaç geliyor.
2: Ya orada şey de var hocam ya şu, yani.
0: Trabzonspor,
3: sakatlıklar
0: bak,
3: çok.
0: Trabzonspor ligin büyük bir bölümünde. Yani şöyle bir benzetme yapayım. Okyanusu geçti, derede boğuldu ya.
3: Evet.
0: Bu hafta Beşiktaş'la oynuyor.
3: Evet.
0: Haftaya da Gençler Birliği'yle oynuyor. Ne olacağı belli
3: tamamen
0: değil.
3: Çöktü. Hepsi cezalı.
0: Bugün iki tane beki yok.
3: Stoperler yok, bekler yok.
0: İki tane beki yok.
2: Şundan yani 13-14 oyuncuyla çok yüksek eforlu bir oyun oynadı Trabzonspor.
0: Ya ama bir maç oynuyorsun o gün. Onun da açıklamasını yaparız.
2: Ara transferde yönetim birkaç alternatif oyuncu alabilse.
0: Ya ona katılıyorum ama.
2: Yani kadroyu biraz geniş tutabilse.
0: Ya ona katılıyorum ama ya şöyle bir şey var. Ya biz Fatih Hoca'nın açıklaması 1'le 4'le 3'üncülük garanti. Ya ikinci ol. İkinci ol.
3: Evet, orada hata yaptılar.
0: Ya bir ara sana
4: BKLB'ye geçeceksin. Şampiyonlar Ligi'nde olacaksın.
0: Evet, para. Belki.
2: Mesela o ya belirli bir süre
4: artacak kasaya.
2: Tabii o söylen mesela belirli bir süre bence Trabzonspor olumlu yansıttı. Baskıyı azalttı ama.
0: O baskıyı azaltma konusunda katılıyorum.
2: En önemli anda motivasyon konusu olumsuz etki yarattı.
0: Katılıyorum. Baskı %100 katılıyorum. Bence Galatasaray maçından bir sonra taktikti. Ama sen Galatasaray'ı yendin.
2: Ondan sonra bir şampiyon denmesi gerekiyordu.
0: İstanbul'da tabii. Yenilmedin. Tabii. İkili avarajda öndeydin. Ne malum oraya kalmayacak.
4: Bekle şampiyonluk gelecekti.
2: Onu söylüyorum yani. Değil yani. Galatasaray'ı yendikten sonra Fatih Tekke çıkıyor. Hedefimiz şampiyonluk gelmeliydi.
0: Fenerbahçe'nin ne kadar şampiyonluk iddiası varsaydı o haftalarda. Hı-hı. Trabzonspor'un ondan daha çok aynen. Vardı.
3: Trabzonspor hep şunu düşündü. İşte rakiplerimizin kadroları, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kastediyorum. Hani Beşiktaş'ta devre arasında evet kadro kalitesini artırdı ama çok daha kaliteli. Biz onlarla yarışamayız. Hep bu düşünceyle hareket ettiler yönetim özellikle. Ve devre arasında da bence o yüzden net oyuncu almadılar. Başkan her defasında söylüyor. İşte biz şampiyon olduğumuzda 30-35 milyon euroydu bütçemiz. Rakiplerin de işte 40-45'ti ama şimdi 300 milyon euro oldu. Bizim bütçemiz hala 30-35 milyon euro. Nasıl yarışalım? Yani sürekli ekonomiyle takımın enerjisinin de düşürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü dünyanın en başarılı kulüplerinde çok fazla borcu var. Galatasaray'ın senin 6 katı borcun var. Evet, senin 6 katı bütçesi var Galatasaray'ın ama senin 5 milyar küsür borcun var. Galatasaray'ın 27 milyar ya lira borcu var. Ya borcu olmayan
0: kulüp mü var?
3: Hayır, şunu yani anlatmaya çalışıyorum başkana. Başkan diyor ki bizim bütçemiz kısıtlı. Evet doğru, senin borcun da az, gelirin de az ama Galatasaray'ın geliri de çok, borcu da çok. Şimdi Juventus'un, City'nin, Barcelona'nın, Real Madrid'in, Paris Saint Germain'in borcu yok mu? Hepsinin borcu var ama takır takır Avrupa'dan kupa alıyorlar bu takımlar. O yüzden yani şunu bırakması lazım.
4: Başkan destek için söylüyor. Yani
3: tamam, destek takım etkileniyor, camia
4: Trabzon'su etkileniyor. Benden daha biliyorsun. Birçok iş adamı var. Boş loja var hala yani
3: Trabzon'su. O iş adamları...
4: Gitmen şartıyla al loja.
3: O iş adamlarına
4: söylemeye çalışıyor.
3: Sesleniyorum hepsi. Sözde Trabzonsporlu, özde değiller. Evet. Trabzonspor şampiyon olduğunda başkandan daha çok röportajlar verdiler. O dönemde teknik direktörden daha fazla Trabzonsporlu göründüler. Gövde gösterisi yaptılar. Ama
4: biliyoruz ki Derek'ten veriyorlar. Hani gazetelere, televizyonlara Trabzonspor başarılı olunca. Del Hoca alıyorlar.
3: Ya forma almıyorlar.
4: Forma almıyorlar.
3: Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç olmasa Trabzonspor eyvah yani. Bir Ertuğrul Doğan'a kalacak. Sahipsiz. Aa, bu kadar
4: başkanı
3: olur mu ya?
4: Başkanı daha ne kadar arsın?
3: Orada haklı. Ama Trabzonspor'un o iş adamları ki bu karşıdan izliyormuş çıkıp yukarıya. Kanlıca'dan oradan buradan işte neredense. Boğaz'dan geçen gemilerine bakıyorlarmış. Bugün işte 18 gemimiz geçti. Dün 24 geçmişti. Sayısı belli değil. Yani bu kadar zenginlik var. Mezara mı götüreceksin kardeşim? Trabzonsporluysan biraz para harca ya. Başkan burada sonuna kadar haklı. Haklı
4: zeki uzun
3: ya başkan. Gerçekten bakıyorum garibanlar saatini satıp yani işte ne bileyim işte kirasından şeyinden kısıp ya o bütçesinden kısıp maça gidiyorlar ya da forma alıyorlar gidip ya.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor'un devre arası 2-3 tane oyuncuya ihtiyacı var. Evet. Hadi onu da geçtim. Mevcut elinde sol önde oynayacak bir tane Oleg Bedi oyuncu var.
2: Sikan evet.
0: Bekleneni verdi mi vermedi ama en azından o durabilirdi. Tabii, onu tabii. Geçtim. Bak Onur gelinen noktada Savic yok. Batagov ameliyat olacak.
2: Evet. Baniye gitti.
0: Trabzonspor'un elinde Türk milli takıma aday bir oyuncu var. Kriterler olarak uyuyor Baniye diye. Ya bu oyuncuyu gönderdiler evet. Ya.
2: Sikan da gitti.
3: Sikan'ı da verdi.
0: Ya böyle bir şey olabilir
3: bir
0: mi? Yani maliyeti yok Baniye'nin. Ya bırak kalsın. Oleg Bey bırak kalsın.
2: Alamıyorsan.
0: Ya gittin Lovik'i aldı. Lovik diye bir oyuncu aldılar. Geçen çok Konya'da kötü. Hoca onu sol stoper oynattı.
2: Çok kötü.
0: Ya oyuncu çok sol bek oynayamıyor. Yok. O şey Fatih Hoca da ihtiyaçtan bulamıyor evet. Oyuncu Lovik'i oynattı.
3: Yok oyuncu.
0: Yani ben bazı şeylere eyvallah ama ya o kadar çok şans geldi ki Trabzonspor'a. İşte bir sürü anlattım. Son 4 maç 9 puan kaybı var Trabzonspor. Ve bu hafta da Beşiktaş'la oynuyor. Ve
3: sağ bek,
0: şu anda Trabzonspor'un
3: stoperler yok.
0: Trabzonspor'un bence yok. Şu anda doğru şeyi belirlemesi lazım. Bence ana hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olmalı. Keza aynı şey Beşiktaş için Konya ve Gençler Birliği
2: ona odaklanıyor
0: şu anda. Ama zor. Yani çünkü eğer bu Trabzonspor ikinciliği istemiyorsa en kötü ihtimalle kupayı kazanıp direkt şeylerden
3: hocam bu oyunla bu kadroyla zor be.
0: Direkt yoksa
3: zor. Bu oyunla bu kadroyla bu eksiklerle zor hocam.
2: Gençler yani çok eksik yani Ankara'da yani.
3: O ayrı.
4: Galatasaray finalde için de öyle diyorduk da İstanbul'da üstelik maçta. Yani
2: bahanesi olmaması adam
4: kolay Trabzonspor'un. Değil yani gençler.
2: Değil tabii ki ama bahanesi olmaması adam
3: bugün ya bir de ligin sonu geldi ilk yarısında tabii. Fark olurdu ya.
0: Ya tabii ligin çok sonu kötüydü. Geliyor bir de tabii. Oyuncuların duygu, psikolojileri çok değişiyor. Her takım için ya,
2: fiziksel anlamda da çok yıprandı Trabzonspor. Kabul etmemiz gerekiyor bunu. Onarçu mesela 2-3 haftadır sallanıyor oyun olarak. Çünkü sakatlık vardı.
0: Olay kayboldu Onur. Olay yok piyasada. Evet, olay Zubkov yok.
3: Evet.
0: Trabzonspor'un kenar oyuncusu yok. Zubkov da oynamıyor.
3: Zubkov oynamıyor. Performans çünkü gideceğim.

0: Gün sayıyor. Lig bitse de gitsem diyor.
1: Tam iyi oynasın gitsin.
2: Dünya Kupası bazı oyuncuları olumlu etkiliyor kadroya girebilmek için. Kadrosu garanti olan oyuncuları olumsuz etkiliyor. Sakatlık problemi yaşamamaları için.
0: Evet.
2: Bazı oyuncular kendini arka plana atabiliyor. Evet. Aman sakatlanmayayım Dünya Kupası'na gideyim diye. O psikolojik olarak belki olayı o etkilemiş olabilir. Yani bilemiyoruz tabii ki ama bu kadar performans düşüklüğü normal bir şey değil yani.
1: Ama tabii olay önemli bir oyuncu. Bir de muadili de yok
2: abi
1: yani.
2: Bir şey diyeceğim. Şimdi bugün Sayın Başkan çıktı konuştu. Çok güzel. Tabloyu açıkladı. Trabzonspor'un borçlarından bahsetti. Gelirleri olmadığında. O zaman olayı 30 milyon euro teklif varsa satacaksın o zaman Galatasaray'a. Yapacaksın hocam. Yani o zaman onu yapacaksın.
3: Onun yerine 3 oyuncu alıp hamle yapabiliriz.
2: Yani tabii, şimdi tabii. Yani hem diyorsun ki gelirim yok, borcum fazla, dönemiyorum. 30 milyon euro vermiş Galatasaray'a, vermiyorsun.
1: Tepki alıyor bu sefer ama.
2: Ama bu şekilde ne olacak?
1: Ya
2: dönmüyor, çark dönmüyor. Ne kadar tepki olacak?
1: Bu sefer de işte söylemleriyle bazı yerleri harekete geçirmiyor.
2: Ne oldu? Unutuldu. Ona ne yazdılar? Unutuldu. Kimse Uğurcan'ı hatırlamıyor Trabzonspor'da şu an.
0: Hiç konuşulmuyor bile.
2: Yani alan memnun, satan memnun.
1: Trabzonspor bir kere bu döngüye de girmesi lazım.
2: Tabii.
1: Sevgili Cüneyt, iyi oyuncu bulup satmalı da. Ama şunu da eklemeli. Altyapıdan genç oyuncu da çıkarmalı Trabzonspor.
2: 19 takımı çünkü finalist oldu. Evet, ne oldu? Kaç oyuncu var şu an takımda?
1: Misyonuna bunu da eklemeli bence. Burası da çok önemli bir kaynak.
2: Trabzonspor da bunu yapamıyorsa zaten.
1: Yoksa Trabzonspor'un Zeki Müdür'ün söylediğine katılıyorum. Ya Fenerbahçe Galatasaray'ın paralarıyla yarışması mümkün değil.
0: Yarışamaz.
1: Sürdürülemez yani.
2: İmkansız zaten o mümkün. O ya, makas kapanmaz.
0: 61 lira yaptılar bileti. Yine tribünlerde olmadı ya.
1: Evet.
0: Yani.
1: Ya o biraz da parayla ilgili değil. Bazı tepkilerle alakalı.
0: O stadyumun doldurmak için her şeyi yapıyor. Ya derbilerde doluyor mesela. Konum ben yani stat çok İstanbul'da ya, daha zor.
1: Her
0: İstanbul'da
1: yer
0: maça gitmek Trabzon'dan 10 kat daha zor.
2: Galatasaray'ın stadının konumu da çok
0: 10 kat daha değil. Zor. Trafik en azından stada girişte ama bir 250 metre 250 metre trafik var. O da toplu taşımayla yeni Büyükşehir Belediye Başkanı her türlü konforu sağlamış taraftara.
1: Ya ama orada adamlar otobüs köyden seferler. Geliyor biliyorsun. Ya,
0: köyden gelen de herkesin aracı var. Eskiden minibüslerle, dolmuşlarla geliyorlardı. Şimdi araçları var. Aracı olmayan yok. Her kapıda köye çıkıyoruz. Her kapıda bir iki tane araba var. Otomobil var yani. Bu tabii ki şeyle ilgili. İyi oyunla ilgili. Işte iyi kadroyla ilgili. Lazım. Kadro bir de kadro. Hani parıltılı oyuncular olması lazım. Taraftar biraz da onlar için geliyor. İşte Yattara gibi seyir zevki olan birkaç oyuncu. Bu tip oyuncular. Yok
3: i̇şte
0: yani.
3: Vakeme bu yaşında oyuna giriyor. İki hareket yapıyor.
0: Yine, alkış alıyor. Ya, top tutan adam. Yani canla başla savaşan oyuncu.
3: Bir de ateş hattına bakarak noktaya koyalım isterseniz. Çünkü oradaki maçlar zirveyi de etkiliyor.
0: Ama farkında mısın?
3: Düşme
0: 32.
3: hattı.
0: Hafta bitime 2 hafta kaldı hala düşen takım. En azından 1-2 takım belli oluyordu.
3: Doğru.
1: Bir tanesi belli zaten.
0: Ama çok matematik
2: sorunları. Puan baremine kadar düşük. Acayip.
0: Evet. Ona rağmen
2: 40 ile Bursa Spor
0: normalde belli olurdu biliyorsun. 3 takım 2 takım en azından belli olurdu. Aynen.
1: Bu mesela yarın çok, düşük, yarın evet, çok önemli.
3: Çok kritik maçlar.
1: Evet, yarın olacak. Çok önemli.
2: Yarın Kayserispor
0: düşen takım Karagümrük belli olur mu? Yarın
1: sanki bir takım daha yazabiliriz gibime geliyor.
2: Kayseri Eyüp maçı çok acayip bir maç.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ya şeyde Gençler Birliği
3: Antalya işte Alanya maçı
1: Gençler Birliği Karagümrük maçı da çok aynen. Şey.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Çok acayip gerçekten.
1: Acayip maçlar
3: Kayseri var. Kayseri
0: evet.
2: Yani diğer maçlara bakmamız gerekirse mesela hani
3: tabii Kasımpaşa'nın durumu da gene zirve yarışını etkileyecek. Evet.
0: Karagümrük Gençler Birliği. Karagümrük yenilirse düşüyor zaten. Evet.
2: Mesela Eyüpspor'un iki maçı da gerçekten zor. Üç maçı da zor.
1: Biri Fener'le değil mi?
2: Fenerbahçe deplasmanı, Kayseri deplasmanı Rize'yle içeride oynuyor. Zor fikstür.
1: Çok.
2: Çok zor fikstür. Yani hele Fenerbahçe'nin son maça şampiyonluk şansı kalır ya da ikincilik iddiası son maça kalırsa çok büyük sıkıntı.
1: Yarın Kasımpaşa saat 6'da ne edip Kocaelispor'u yenmesi lazım.
0: 20'de. Evet.
1: 6'da değil mi?
0: 20'de maçlar ya.
2: 20'de. 20 maçlar 20'de. Evet.
1: Yani sonra Gençler Birliği Galatasaray. Çok zor. Gençler Birliği için de keza öyle. Bir de Ziraat Türkiye Kupası maçı var.
2: Aynen.
1: Son hafta
0: Antalyaspor yenilirse zaten küme düşer. Yarın.
1: Evet.
2: Antalya yenilirse.
0: Alanya'ya yenilirse.
2: Evet. Haftaya Galatasaray deplasmanı. Sonra Kocaeli içeride.
0: Genelde küme düşer gibi.
2: Çok zor evet işi Antalya Spor'un o anlamda.
0: Ya gerçekten şu şey Baraj çok
4: yarın en kritik maç Kayseri Spor.

0: yarın konuşalım diyerek o zaman
1: şu an bağlayayım. 34 puan falan kesin geçe evet. bırakıyor.
2: Tabii
1: yani.
2: Alanya 33 kesin evet. kalır yani öyle görünüyor.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz
3: teşekkür
0: sizlere.
3: Ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Açıklamalarını noktayı koyacağız. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.

0: dakika bitince söz onların olacak. 90 artı 1 ekibi konuşulmayanları konuşacak.
1: Son pozisyon çok konuşulacak.
2: Hakemden ne adaleti bekliyorsun abi? Olacağı bu işte.
3: Burada Avrupa'dan farklı bir futbol dinamikleri var.
4: Öyle ben oynarım, önde basarım, öyle evet. Hikaye yok.
5: Maçların hesabını bu oyuncuda sormak lazım o zaman.
6: İyi bir kadro yakaladı şu anda.
7: Önde baskı yaptılar, çok adamla hücuma gittiler.
8: Bunlar etkilemeyecek bir takımı, bence etkileyecek.
9: Bunu kabullenmesi lazım. Elimizdeki kadro bu.
0: En doğru analizler, en çarpıcı yorumlar, gündemi değiştirecek haberler.
1: Ama nedir ne değildir konuşacağız.
0: 90 artı 1 bu akşam 22'de Aspor'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

Serie A 34. hafta mücadelesinde Napoli Cremonese'yi ağırlıyor. İki takım teknik direktörü birbirine başarılar diledi. Napoli bu maç öncesi 66 puana sahipti. Cremonese ise küme düşmeme mücadelesi veriyor 25 puanda. Napoli hücumu ceza sahası için henüz maçın başı, önemli bir fırsat. Kaleci başarılı Audero, ardından bir şut dışarı gidiyor. Höylund şutu çeken isimdi. Napoli maça hızlı başladı. İkinci dakikanın ardından bu kez üçüncü dakikada rakip kalede McTominay vuruyor ve golü buluyor Napoli. Hızlı başladı ev sahibi. Üçüncü dakikada skoru 1-0 yaptı. De Bruyne pası verdi. Scott McTominay topu ağlara yolladı. Napoli ikinci golü arıyor. Yine aynı ikili. De Bruyne'nin pası, McTominay vuruyor. Bu kez kaleci Emil Audero başarılı. Napoli ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyuyor. Cremonese karşısında ceza sahası dışından şut dışarı gidiyor. Gutierrez şutu çeken futbolcuydu. McTominay topu çok iyi taşıdı. Ceza sahasına kadar da geliyor. Fakat başarılı bir vuruş gelmiyor. Savunma arkasına doğru atılan top. Höylund ceza sahası içine kadar girdi. Vuruşu, bu da çerçeveyi tutmuyor. Napoli ilk yarıda çok fazla pozisyon buluyor. Cremonese karşısında durmak bilmiyor ev sahibi takımın hücumları. Bir şut daha, savunmaya çarpan top ve gol geliyor. Rasmus Höylund vurdu. Savunmaya çarptı. Ve gol geldi. Terracciano kendi kalesine golü böyle atmış. Audero yapabileceği bir şey yok. İkinci yarıya geçmeden bir gol daha olur mu diyor Napoli'li futbolcular. Ve bu kez sahneye çıkan isim Kevin De Bruyne. İlk golde asisti yapmıştı McTominay'e. McTominay burada bir bisiklet vuruşuyla topu içeri çeviriyor. Ardından De Bruyne'nin takipçiliği ve gol geldi. İlk yarı Napoli'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Uzaktan bir şut. Kaleci Savic'in kollarında kaldı top. Hızlı gelişen bir Napoli hücumu 2-2 yakalıyor. Cremonese'yi Napoli'li oyuncular Alis

0: Son topu aldı. Hala top Alisson'da. Alisson vuruyor ve 4-0 oluyor. 52. dakikada kaleci Savic'den aldığı topu Alisson çok iyi taşıdı. Ve son sözü de burada kendisi söyledi. Skoru 4-0 yaptı. Napolili futbolcuların hücum aşkı bitmiyor. Ceza sahasına çevrilen top. Alisson ters kanatta buluştu. Vuruşu dışarı gitti. Üst üste başarılı paslar. Kevin De Bruyne vuruşu. Kaleci Audero'da kaldı. Beşinci golü aramaktan vazgeçmiyor Napoli. Bu vuruşta da yine kaleci Audero başarılı. Ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu direkten dönüyor. Rahmani şutu çeken isimdi. Ceza sahası dışından vuruş. Savunmaya çarpıyor. Ardından dışarı gidiyor. Karar penaltı. Scott McTominay topun başında vuruşunda günün başarılı ismi. Her ne kadar 4 gol yese de Audero gole izin vermedi. Cremonese en azından bir gol peşinde. Ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu Savic'in üzerine gidiyor. Maçta başka gol yok. Napoli 4, Cremonese 0.
1: Marco Di Bello işaretini verdi. Mücadele başladı. João Mario. Baskı geldi orada. Wesley'in baskısı. Şimdi Wesley yerde kaldı. Wesley oyun devam etti. El Aynaoui bıraktı. Malin gol! Daniel Malin! Malin atıyor henüz 7. dakika. Henüz 7. dakika. Roma golü buluyor 1-0. Daniel Malin! Malin'in koşu yoluna. Malin karşı karşıya. Daniel Malin vurdu. Top dışarıda. Daniel Malin. Uzun gönderdi Rabalia. Şimdi ceza alanı Orsolini aldı. Sağına çekti. Orsolini. Sivilas. Zilli bıraktı Malin'in koşu yoluna. Malin ceza alanında. Malin vurdu. Son anda savunmanın müdahalesi ve top dışarıda. Orta geldi. Orsolini gelişine. Yükseklik kazandı. Top kale ağzına. Çift yumruk Sivilar'dan. Çift yumruk Sivilar'dan. Saniyeler artık ilk yarıda. Şimdi Wesley taşıyor topu. Wesley girdi ceza alana, çevirdi Wesley. Herkesi açtı uzak noktaya. Malin orada. Malin bir ortada.

yine Bologna. Orsolini soluna çekti, şut imkanı aradı. Şimdi vurdu dışarı.

0: pasta kullanıyor Bologna. 71. dakika, Jonathan Roll solo çekti, vurdu ve kaleci Sivilas. Jonathan Roll. Evet, son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Roma 3 puanı. 2 golle alıyor Roma.
1: Maç başlıyor. Verona'nın santrasıyla. Freze gönderdi. Gagliardini kafa, Suslov bacak arası geldi. Bernet kaptı topu. Belgali'ye çok iyi pas. Belgali ceza sahasında. Daracı, Belgali son anda kaleci. Kale boş, dışarı çıkarıldı. Akpo yine kaleci Falcone. Top oyunda. Bernet. Freze araya girdi. Hemen geri kazandı topu Verona. Bernet top kaybı geldi. Kontratak şansı şimdi. Lecce için ama Edmundson yatarak müdahale. Ya beklediğimiz gibi çok hızlı başladı top. Bir orada bir burada. Solda Banda. Gallo da koşu yaptı. Desteğe geldi. Banda kaleye baktı. Banda zayıf ve oldukça isabetsiz bir şut. Gallo kesti içeri doğru. Arkaya açıldı. Korner mi out mu? Davide mi assa out diyor. Buvi indirdi. Suslov. Ön bölgede kalabalık Verona. Suslov. Sağda Belgali top istedi. Suslov. Açı aradı. Suslov kaleye vurdu. Savunmaya da çarpıp yumuşadı top. Falcone. Şöyle uzandı ve aldı. Çok bencil oynadı burada Suslov. Wilber Ramadani. Banda. Berkaç Engon'la. Banda. Kaleye yöneldi top. Son anda. Montipo. En etkili ismi şu ana kadar. Tenis rallisi gibi gitti geldi top. Çektira salda Endiri. Endiri, Konan Endiri cezası aslında son çizgi, çevirdi içeri Montipo. Karambol yaşanıyor, top dışarıda. +90+4. Lovric ortayı yaptı. Kaleci elinden kaçırdı. Gol! Gol, gol, gol, gol! Verona için umutları yeşerten gol 90+4'te geldi. Edmundson tebrikleri kabul ediyor. Faul bekliyor Falcone. İzleyecek Davide Massa. Gol geçerli değil. Valentini. Ve maç bitiyor. Verona 0, Lecce 0.
2: Gözler Livio Marinelli'de. İlk düdük geliyor. Mücadeleye başlayan taraf mor menekşeler Fiorentina. Dodo'dan hata ve top kaybı. Loriente ile geliyor şimdi. Sassuolo ceza sahası içi. Kone vurdu. Dodo'da kaldı top. Şu ana kadar ki en önemli hücum aksiyonuydu. Harrison'dan pas Dodo'ya. Dodo son çizgi indi. Yerden çevirdi. Gudmundsson Turati. Korner. Gudmundsson vurdu. Turati çıkardı. Albert Gudmundsson. Dodo Mandragora paslaşması. Mandragora derin oynadı. Jack Harrison. Harrison karşısında Tarık var. Harrison ortasını yaptı. Harrison ön direk top sekti. Solomon inanılmaz bir golü kaçırdı. Solomon maçın en net fırsatı. Solomon kaçırıyor, değerlendiremiyor. Sağ kanattan yine etkili geldi.

0: Loriente. Volpato ortasını yaptı. İlk müdahale Ranieri'den. İkinci müdahale yine Ranieri. Topuk basıyor şimdi Gudmundsson. Dodo önündeki boşluğu kullanıyor. Dodo. Dodo gidiyor. Dodo ceza sahasında. Dodo Ranieri top istiyor. Dodo pas. Şimdi gol şansı. Gudmundsson Turati. 2'ye 4 hücumu değerlendiremiyor. Dodo çalımla geçti rakibini. Dodo topu taşıyor. Dodo'dan pas. Solomon. Solomon. Solomon. Dodo top izledi. Şut şansı. Dodo vurdu. Turati çıkardı. Harika bir kurtarış Turati. Loriente. Volpato. Loriente. Loriente ortasını yaptı. Arka direk direkten döndü. Pinamonti dokundu direkten döndü. Av. Pinamonti ile golü yaklaştı. Sassuolo. Endur'dan pas Solomon. Gudmundsson. Solomon. Komutso. Komutso. Dışarıya gönderiyor Komutso. Torsvet. Torsvet'ten pas. Franks baskı altında topu kaybetti. Franks müdahale, topa taç kullanıyor. Fiorentina maçın rakibi de maçı bitirdi. Mücadele sona erdi. Fiorentina Sassuolo mücadelesinde puanlar paylaşılıyor.
1: Genoa Como mücadelesi başlamak üzere. Futbolcular Luigi Ferrari stadyumunda sahaya doğru geliyor maç önü seremonisi için. İşte sis bulutu Luigi Ferraris'te. İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Genoa Como mücadelesi başlıyor. Ekator. Ekator, iyi kontrol. Ekator bekledi arkadaşlarını, döndü şimdi. Ekator aradan harika bıraktı, gol pozisyonu. Vitinha yanalar. Vitinha. Ekator'un emeklerine yazık oluyor. Jacobo Ramon. Perone. Boşluğu gördü Valle. Da Cunha. Ortada Cunha'dan bir kafa ve gol. Dumikas. 10. dakikada Como öne geçiyor. Dumikas attı. Como Genoa deplasmanında 1-0 önde. Harika bir orta geldi. Dumikas harika vuruyor kafayı. Anastasios Dumikas. Martin Baturina. Nico Paz. Nico Paz harika çıktı. Oradan Nico Paz dışarıya. Nico Paz. Tekrar deneyecekler. Valle aldı soluna. Yaptı ortasını. Bir kafa direkten döndü. Nico Paz. Valle çok iyi orta. Harika bir kafa vuruşu ama. Direğe takıldı Como. Kazanmak istiyor Genoa. İşleri kolay değil. En azından beraberliği istiyorlar. Ekator şimdi kazandı topu. Ekator sıyrıldı. Verdi pasını. Frendrup kaleci Büte. Büte müdahaleyi yapıyor. Bir savunmacı gibi müdahaleyi yaptı. Mesias. Mesias. Aldı soluna. Mesias dışarıya. Junior Mesias. Sol kanada Baturina. Baturina sürdü. Baturina. Baturina kaybetmedi topu. Baturina sıyrıldı. Baturina çevirdi. İçeri doğru bir kafa gol. Diao. Como golü yine kafayla buluyor. Dakika 68. 10. dakikada Dumikas öne geçmişti Como. 68'de bir kafa golü de Diao'dan. Baturina'nın payı çok büyük bu golde. Çok çabaladı. O topu kimselere vermedi Baturina. Devamında Diao topu ağlara gönderiyor. Kakure.

0: Aksons Kakore. Kakore ceza sahasına girdi. Morata Leali. Morata Leali geçemiyor. Oyunu durdurdu hakem. Topun dışarıdan geldiğini söylüyor. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Genoa 0, Como 2. Opportunity perhaps for Simeone. Gets a shot away and there is the finish.
1: On this near side, Barella forward. And here's Marcus Thuram.
2: İlk düdük mücadeleye Torino başlıyor 34. haftada. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Barella pasla kullandı. Suçic. Suçic yükseltti içeriye. Kafa vuruşu asfaltta dışarıya. Akanji. Dakika 7. Gole çok yaklaşıyor. Manuel Akanji ile Inter. Petar Suçic ortayı böyle yaptı. Akanji yükselip vuruyor. Direğin dibinden dışarıya. Inter. Bir yandan hafta arası kupa finaline çıktı. Bir yandan şampiyonluğa gidiyor. Bu arada Vlašić'ten baskı. Yine itiste kaldı. Nikola Vlašić. O bıraktı. Şut dışarıya Koko. Torino baskısı sonuç verdi. Bir kez daha Inter'i hataya zorluyorlar savunmadan çıkarken. Saul Koko üstten alta yolladı. Jirinski'den Suçic'e. Petar Suçic. Federico Di Marco. Di Marco yaptı ortasını. Kafa Bisek'ten kaleci Paleari'nin üzerine. Her iki tarafın da gol bulabildiği bir maç yok. Boni. Boni önünü boşalttı. Boni vuruyor kaleci Paleari'nin üzerine. Ange Johan Boni'nin şutu. Boni şimdi, Boni, Di Marco'ya açıldı top, Di Marco ortasını yaptı, Marcus Thuram! Yine boş geçmiyor Torino'yu! Di Marco asist rekorunu kırarken Marcus Thuram da gol attı! 17. asisti bu sezon Di Marco'nun, Papu Gomez'in rekorunu kırıyor. Bir Serie A sezonunda en fazla asist yapan oyuncu oluyor. Harika bir orta. Thuram'dan kafa golü. Marcus Thuram. İsmail'e çarptı top. Di Marco önünde buldu. Boşta kalan top Darmian vuramadı. Sonrasında Barella'nın önünde kalmıyor. Karambolu atlattı Torino kalesi. İkinci yarıya golle başlayacak da adeta Inter. Orta geldi. Bisek ve fark 2'ye çıkıyor. İki kafa golüyle farkı 2'ye çıkartıyor Inter. Di Marco'dan bir asist daha. 18. Rekoru kırılması güç bir yere doğru götürmeye devam ediyor Federico Di Marco. Jan Bisek'le fark 2'ye çıktı. Çok rahat bir 60 dakika oynamıştı Inter zaten. Topukla dokunu Simeone. Emirhan şimdi. Emirhan İlkan bıraktı. Simeone! Emirhan İlkan'ın asistinde Giovanni Simeone ile farkı bire indiriyor Torino. Kaleyi bulan ilk şuttan golü çıkartıyor Torino. Dakika 70. Fark bire indi. Tribünleri ayağa davet ediyor Giovanni Simeone. Sağdan bir orta daha yine Simeone. Giovanni Simeone. Duvan Zapata oyuna girene kadar yokları oynuyordu adeta Simeone. Arka arkaya pozisyonların içerisinde Arjantinli. Obrador yaptı ortasını. Sekti top. MC vurdu Yann Sommer. Böyle bir 5 dakika oynuyor ki golde başlayan süreçte Torino. Bu soruyu sordurdular açıkçası.

0: Mariani izlemeye gidiyor. Evet. Inter 30 numarasının eli doğal konumda değil. Bu nedenle penaltı diyor Maurizio Mariani. Penaltıyı kazanıyor Torino. Golü buluyor penaltıdan Torino. Bu sezon kaçırmamıştı. Bunu da kaçırmıyor beyaz noktadan Nikola Vlahović. Hakanji. Zielinski baktı kaleye. Çekti topu. Zielinski vurdu. Direğin dibinden dışarıya. Korner mi? Bu pozisyonda hayır. Temas yok. Dumfries çevirdi içeriye. Mkhitaryan. Offside bayrağı kalkacak. Top ağlara gitse de Thuram net bir şekilde offside'ı kaçamadı orada. Son düdük geliyor. Torino 2, Inter 2. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan puanı çıkarmayı başarıyor Torino.
1: Pulisic.

Juventus dev bir maçla karşınızdayız. Ruud Gullit görüntüye geliyor. Bir Milan efsanesi o da bugün tribünde. Simone Sosa işaretini verdi. Milan karşılaşmaya başladı. Adrian Rabiot iyi pas çıkardı. Şimdi Fofana sıyrıldı. Milan geliyor. 5 oyuncuyla geliyorlar. Fofana ceza sahasında. Fofana dışarıya gitti. Herkes belki içeri çıkarmasını bekliyordu. 4 arkadaşı onunla birlikteyken dar açıdan denedi Fofana. Pavlović. Pavlović, Rabiot, Adrian Rabiot di Gregorio. İkinci topu aldı Milan. Leao baktı kaleye, iyi vuramadı. İşte Rabiot'un sert şutu eski takımına karşı gole yaklaştı. Boga. Şimdi Thuram. Sağdaki boşluk devam ediyor. Thuram gördü. Conceição. Conceição. Sağına doğru çekti. Conceição. Kale önü gol. Thuram tamamladı. Juventus San Siro'da 1-0 önde. Sağ kanatta büyük bir boşluk buldu Juventus. Topu o noktaya çeviren Thuram'dı. Golü de Kefren Thuram atıyor. Ama iptal. Offside Thuram için ve gol geçerli değil. Locatelli sağ kanada uzun yolladı. Orada Conceição var. Conceição iyi aldı önüne. İçeriye girdi. Conceição kaleci Menyan. Yine Conceição. Conceição içe oynadı. Locatelli. McKennie. Tekrar Conceição. Conceição güzel çekti. Conceição kaleci Menyan. Arkada Pulisic alabilecek mi? Leao da kaldı şimdi Pulisic yine. Leao. Solda Rabiot hemen içeriye. İyi top yolladı. Rafa Leao. Pas verdi. Saliba Kers direkten döndü. Bu kez de Milan direğe takılıyor. Şut şansı Bremer. Yerden gelen bir top Menyan. Boga'nın pası, Cambiaso, Kelly, tekrar Cambiaso'ya, ceza sahası içinde Cambiaso! Dar bir açıdan vurdu ve az farkla dışarı gidiyor. İki kişilik baraj var.

0: Top Miners kaleye doğru Manyan. Kelly. Uzun yolladı Kelly. Vlahovic. Vlahovic. Vlahovic çaprazdan vurdu Manyan, ayağıyla çıkardı. Jegrova. Bayrak şimdi kalkıyor. Yani yardımcı ikinci pozisyonun da muhtemelen bitmesini bekledi.
1: Söyledi muhtemelen tabii yani.
0: Evet. Hakem de tamam yeter dedi. Kalulu. Kalulu. Ve maçı bitiriyor hakem Simone Sozza. Gol çıkmadı 90 dakikadan. Milan 0, Juventus 0. Milan 67, Juventus da 64 puana yükseliyor bu sonuçla.
2: Ve şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Ve Hizibue. Christensen yaptı ortasını, Patrick karşıladı. Sole. Umar Sole bıraktı. Kamara yaptı ortasını arka direğe doğru. Şimdi kafa. Sekti top. Şut, gol! Gelişine Hizibue. Kingsley'e Hizibue, mükemmel gol. 18. dakika. Hizibue'den gelişine bir füze. Udinese golü buluyor. Lazio deplasmanında 1-0 öne geçiyor Udinese. Yerde bir oyuncu var. Şimdi sol kanada Arthur Ata. Arthur Ata girdi ceza alanına. Arthur Ata denedi şansını ve kaleci... Orta geldi. Ön direkte Hasan Kamara. Şimdi şut, gol! Pellegrini! Hizibue'ye nazire yapıyor Pellegrini. Gelişine süper vurdu Pellegrini, süper. Bir güzel gol daha, bir müthiş gol daha 50. dakika. Lazio beraberliği yakalıyor Pellegrini ile. Şimdi Noslin'e, Noslin dışarıya gönderdi. Noslin. Pedro. Sakana'da döndü. Isaksen'e döndü. Isaksen çok iyi taşıdı topu. Gustav Isaksen getirdi cezalarını. Bir sola bir sağa. Gustav Isaksen. Önce kaleci, ardından direkt sonrasında Noslin. Noslin vurdu, savunmaya takıldı. Tijani Noslin. Zaniolo. Zaniolo taşıyor topu. Zaniolo döndü Hizibue'ye. Yerden çevirdi, şut dışarıya. Dışarıya çıktı top. Zaniolo bıraktı. Şimdi orta geldi arka tarafa. Hizibue'ye çevirdi, gol pozisyonu. Bu top dışarıda. Net bir fırsat yine. Lazzari. Isaksen'e gelmedi, sekti top. Böyle Başiru'dan Isaksen, yerden gönderdi Isaksen, Başic. Başic bıraktı, Pedro! Yine gelişine, bu kez Pedro! 80. dakika, bir güzel gol daha. Ardı ardına güzel goller. Zaniolo. Zaniolo yaptı ortasını arka direk. Kafa vuruşu, kaleci ikinci pozisyon ve topu ağlarda. Arthur Atta topu ağlarda. 2-2 oluyor. 2-2 oluyor. Yeniden eşitlik geliyor maça. Geliyor Udinese. Zaniolo aldı. Zaniolo son anda Motta. Corner kullanılacak. Orta geldi. Sekti top uzak noktaya. Şut, gol!

0: Vlašić. Son bir şans artık. Roskos. Lazzari. Isaksen. Arizala var karşısında. Isaksen yaptı ortasını. Romagnoli direğe takıldı. Şimdi şut. Gol! Maldini. Kale ağzında Maldini. 90+5 Maldini. Uzun gönderdi Okoye ve son düdük geliyor. Hakim Bonacina mücadeleye son noktayı koyuyor.
1: Atalanta mücadeleye başlıyor. Keyifli seyirler. Yerde kaldı. O noktada sanıyorum Zappacosta. Orta cezalan işte. Kafa, maç golle başladı. Maç golle başladı. İnanılmaz. Müthiş bir başlangıç. Cagliari 1-0 önde. Bu ne hız? Mendy'nin golü. Cagliari 1-0 öne geçiyor Atalanta karşısında. İlk atak, ilk deneme, ilk dokunuş. Korner kullanıldı. Fal solu, kafa, karambol, sekti, vuruş, kaleci. İkinci pozisyon ve gol! 2 oldu. Cagliari 2'yi yakaladı. Yine Mendy, yine Mendy. 2-0. Sardunya'da rüya gibi bir başlangıç Cagliari için. Kabus Atalanta adına. Raspadori gönderdi. Kale sahası dışarıya. Scalvini. Derun. Derun'dan kötü pas. Şimdi Mendy. Cagliari atağa çıkmak istiyor. Mendy. Mendy bir vücut hareketi. Mendy bir de pasını verdi. Esposito ters taraf bomboş. Adopo karşı karşıya çevirdi. Üçüncü gol gelmedi. Çok kötü bir pas Adopo'dan. Scamacca. Scamacca. Verdi pasını ceza alanı için çapraz pozisyon. Kayarak müdahale. Scamacca vurdu ve gol. Nefis bir gol Scamacca. Farkı 1'e indiriyor Atalanta. Tam 40. dakika biterken Scamacca topu filelere gönderdi. Cagliari 2, Atalanta 1. Gol Scamacca. Hemen kullandı Scalvini. Bellanova. Scalvini ceza alanına girdi. Çevirdi içeriye ve gol! İnanılmaz bir maç. Nefis bir maç. Atalanta beraberliği yakaladı. Yine Scamacca. 5 dakikada 2 golle Atalanta'dan geldi. Gaetano ileriye. Folorunço. Topu rakibinin üzerinden aşırdı. Folorunço. Kaleye baktı, vurabilir. Folorunço. Bir break hareketi. Vuruşu. Savunma kapandı. İkinci hareket gol. İkinci yarıda golle başladı. İkinci yarıda golle başladı. Bu kez Mendy'nin yerine oyuna giren Borelli golü attı. Cagliari yine öne geçiyor. 3-2. Gennaro Borelli. İkinci yarının başında da gol geldi. Mendy'nin yerine oyuna giren Borelli. Bu arada Belotti topu kurtardı. Belotti karşı karşıya oyuna girer girmez atacak mı? Belotti sıyrılamadı. Karesekli'den sıyrılamadı. İçeriye çevirdi ama orada Paşaliç var. 80. dakika. Kafayla indirilen top. Paşaliç vurdu dışarıya. Paşaliç.

diyor Zalewski. Ceza alanına doğru gönderdi. Capri ile çıktı. Sekti. Büyük hata. Vuruş. Ve Zé Pedro. +7. Maç bitti. Maç bitti. Cagliari kazandı.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Paha Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Bir yandan sizlere geçmişin kimi zaman üzünlü, kimi zaman çok keyifli anılarını hatırlatacağız. O günleri yaşamayanların da hakikaten öyle miymiş diyecekleri enteresan, keyifli hikayelerle karşınızda olacağız. Bugünkü programda Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Cümleten. Şöyle başlayalım istiyorum. Tabii unutulmaz bir 1996 Türkiye Kupası finali var değerli izleyenler. Galatasaray ile Gençler Birliği arasında. İşte o maç üzerine, o maçtan bazı anekdotlarla başlayacağız programımıza. Bir bir karşılaşmanın normal süresi uzatmaları penaltı vuruşlarına geçiliyor. Galatasaray'ın kalesinde Hayrettin var. Gençler Birliği'nin kalesinde de o sezon Edirne Spor'dan transfer edilen Kubilay var. Penaltılar başlıyor ama bitemiyor.
1: Evet.
0: Enteresan bir maç gerçekten. Şimdi o maça ilişkin görüntüler de ekrana yansıyor. 96 1-1 bitiyor normal süre. Ve uzatmaların ardından geçiliyor penaltılara. Ne var o penaltılarda? O penaltılarda 17-16'lık bir skor var değerli izleyenler. Ne hatırlıyorsun o güne ilişkin Kemal abi?
1: Maçı izledik tabii.
0: Tabii.
1: Türkiye Kupası finali. Galatasaray Gençler Birliği. Dediğin gibi işte 1-1 bitti. Uzatma falan derken penaltılara kaldı. Bir tarafta kaleci Hayrettin, deneyimli bir kaleci, Avrupa maçı falan oynamış. Diğer tarafta işte Kubilay diye isimsiz genç bir kaleci. Tabii atışlar başlamadan evvel yani hepimiz diyoruz ki Hayrettin ne yapar yapar, bir tane kurtarır bir şey yapar. Öbür kaleci Kubilay genç bir kaleci. Galatasaray'ın oyuncu profili daha usta.
0: Evet.
1: Yani teknik yapıdan.
0: Mutlak favori olarak çıkıyor zaten maça.
1: Ondan sonra diyoruz ki yani işte belki de 5. penaltılara bile gelmeden mesele tamamlanır diyoruz.
0: Atıldıkça atılıyor penaltılar.
1: Atıldıkça atılıyor. İlk 5 bitti tabii. Sonra sırayla teker teker başlıyorlar. Başladılar gelmeye. 6, 7, 8, 9, 10, 11 tekrar yani
0: orada tabii oyuncu bitince tekrar geriye
1: yeni bir liste yani. Yeni bir oyuncular. İkişer defa, bazıları ikişer defa attı yani.
0: Tabii.
1: İki takımda.
0: Orada Kubilay'ın şöyle dediği söylenir. Kubilay'ın Hayrettin'e, genç kalecinin. Ya Hayrettin abi gözünü seveyim bari sen kurtar. Rezil oluyoruz.
1: Tabii. Yani onlar tabii saha içi diyalogları. Ve en sonunda yanlış hatırlamıyorsam Hayrettin golü yedi, Kubilay kurtardı.
0: Evet. 17. penaltılarda.
1: Evet. Böylece Gençler Birliği kupanın sahibi oldu. Galatasaray kaybetti. Hayrettin Galatasaray'da uzun bir zaman oynamış.
0: Aslında bir tabii bayağı bir forma giydi Galatasaray'da.
1: Ama şöyle
0: talihsiz bir kaleci ama.
1: Şimdi bak benim ağzımdan aldığın lafı. Tabii yani iyi kaleci

0: kaleci başka, tamamen şansa dayalı kaleci başka. Ama Hayrettin böyle ortayla iyi arasında bir kaleciydi. Fakat yani son yıllarda dediğim en şanssız kalecilerin başında Hayrettin gelebilir. İlk üçü alabilir yani. Ligde de daha başka yediği goller var. Yani penaltının dışında.
1: Evet, evet.
0: Olmadık şekilde.
1: Biz Bursa Spor Teknik Direktörü Lögen'le bir hafta içinde özel röportaj yapmıştık A-Spor'da. 40 metreden bir golü vardı Lögen'in Hayrettin'e.
0: Yani tarihsiz golleri vardır Hayrettin. Sadece penaltı değil yani.
1: O gün Hayrettin, o günden sonra sevgili Koray'dan rica edelim, şöyle bir açıklama yapıyor o maç sonrasında. Yani 17-16 biten karşılaşma sonrasında, penaltı vuruşlarıyla 17-16 tamamlanan maçın sonrasında. Diyor ki Hayrettin, Kubilay 17 gol yedi, kahraman oldu. Ben bir gol yedim, kova Hayrettin oldu.
0: Şeyi de sayıyor tabii. Yani
1: normal bir golleri de sayıyor.
0: Şimdi bu 96 finali, tabii o sene Fatih Terim Hoca ilk defa Galatasaray'da iş başına geliyor.
1: Evet.
0: Ve Galatasaray'ın o 4 sene üst üste şampiyon olup rekor kırdığı dönem başlıyor. Sonra orada yanlış hatırlamıyorsam 98 Dünya Kupası'ndan sonra Tafarel geliyor Galatasaray Kalesi'ne. Yani şu güzel bir başlık, Hayrettin'in çilesi diye.
1: Hakikaten
0: yani, hakikaten çok şanssız bir kaleciydi Hayrettin. Sadece bu penaltılar değil, daha başka gollerini de hatırlarım, evet, yediği. Evet. Araya bir arkadaşı girmiştir, topu görememiştir. Çok iyi yere plonjon yapmıştır, başka birinin ayağına bir tarafına çarpıp kontrpiyede kalmıştır filan. Yani gerçekten çok talihsiz bir kaleciydi. İyi niyetiyle Galatasaray gibi bir büyük firmanın kalesini korumaya çalıştı.
1: Evet. Yani. Peki bu enteresan anekdotu sizlerle paylaşmış olduk. Bir başka kupa finaline gideceğiz şimdi. Biraz daha eskiye, bir aşağı yukarı 20-21 yıl öncesine. Yani bu tarihten, az önceki tarihten 1975'e. 75 Trabzonspor'un yükselmeye başladığı yıllar artık. Trabzonspor kupa finalinde rakip Beşiktaş. Trabzonspor ilk maçı 1-0 kazanmıştır. İstanbul'da rövanş oynanacak maçın. Beşiktaş takımının kaptanı Sanlı Sarıalioğlu. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Değerli izleyenler, Niko'nun golüyle.
0: Evet.
1: Daha maçın başlarında. Sonra 30. dakikalar civarı bir penaltı oluyor.
0: Sanlı'ya bak.
1: Evet. 30. dakikalar civarında bir penaltı oluyor. Penaltı için topun başına Vedat Okyar geçiyor. Neden Vedat Okyar geçiyor rahmetli? Çünkü o güne kadar 41'de 41 penaltı atmış. Hep
0: penaltıları o atardı tabii.
1: Ama Trabzonspor'un kalesinde Şenol Güneş var. Vedat Okyar topun başına geçiyor. Diyor ki geçmek istemiyor. Ben geçmeyeyim ya, atmayayım. İçimde kötü bir his var. Sanlı kaptan da diyor ki ya at, sen penaltıcısın. 41'de 41 atmışsın. Ne oluyor ondan sonra Kemal abi?
0: Valla şimdi bu penaltı işi ki Vedat gibi rahmetli benim çok çok iyi arkadaşımdı. Bu kadar çok penaltıyı gole çevirmiş bir adam eğer diyorsa ki ya ben bunu atmayayım.
1: 41'de 41.
0: Ya, iyi görmüyorum yani kendimi bu penaltı için diyorsa onu attırmayacaksınız.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Bu penaltı öyle bir şeydir. Yani ben bir tane hemen çok kısa bir şey anlatayım bu söylediğimle ilgili. Bir Fenerbahçe Beykoz maçı, maç 4-0, galip Fenerbahçe, penaltı oldu. Şeref Has'ı, kulakları çınlasın kaptanın, zorla penaltı noktasına gidiyor, gol krallığına gidiyor çünkü yarışıyor. Yahu dedi ben atamam, hiç atmadım ya. Yahu dediler olur mu ya, işte 4-0 zaten, yani maç bitmiş, kaleci ne direnecek senin karşı. Sıtkı mıydı rahmetli, galiba oydu. Gel dediler at, yok dedi ya dedi, atmam ben dedi, penaltıyla benim ne işim var dedi, ite kaka. Şeref'i getirdiler Deniz Kalesi'ne, İnönü Stadı'nda. Penaltıyı attı, taca gitti top. ben size söyledim dedi ya.
1: Dolayısıyla yani, bu öyle bir his. Üstüne yani, gitmemek lazım
0: ki,
1: diyorsunuz.
0: Yani Vedat mi? Orada rakam veriyorsun 41'de 41 diye. Bunu yapmış bir adam ya diyorsa at, ısrar etmeyeceksiniz.
1: Burada ilginç bir devamı da var bu hikayenin. Şöyle, Vedat Okyar kaçırıyor penaltıyı. Ve oyundan çıkmak istiyor.

0: Ağlamaklı.
1: Tabii yani.
0: Kupa finali 1-0.
1: Zaten sen... çok duygusal bir adam.
0: Evet, öyle. Yani. Sağlı kaptan geliyor ya ne yapıyorsun dur çıkma bekle vesaire falan. Yanına gelen bir oyuncu var Lütfü Isıgöl'lü.
1: Evet şöyle çok iyi dostum çok iyi arkadaşımdır. Hatta Kadıköy'de çarşıda sık sık hala rastlaşırız. Bazen beraber otobüse biner. O da şeycidir. Yani halk adamı diyeyim evet. Bari. Otobüse biner, otobüste gittiğimiz yere kadar muhabbetimizi de ederiz. Bazen çarşıda ayaküstü anlatırız. Bolu'dan almıştı Beşiktaş Lütfü'yü. Bayağı Beşiktaş takımında yani stoperde şimdiki deyimle aslanlar gibi top oynamıştı Lütfü.
0: Lütfü diyor ki Vedat Okyar'a, ya sen üzülme ben atacağım gol.
1: Tabii.
0: Cevap ne Vedat Okyar'dan hemen bakalım o cevap ne? Lütfi dalga mı geçiyorsun oğlum? Sen neredesin? Kale nerede diyor. Vedat Okyar çünkü Lütfi stoper.
1: Stoper. Şimdi rahmetli Vedat da laf. Ansiklopedi doldurur yani öyle
0: İyi
1: laf.
0: Yani güzel insan derdi.
1: Çok güzel, güzel insan derdi. Caddebostan'da işte evet, son evet. Zamanlarda oturuyordu.
0: Aynı sen.
1: Bir hayli beraber arkadaşlığımız vardır sağda solda. Şimdi tabii Vedat'ın yani her tarafa espri Lütfiye diyor ki ya sen stoper oynuyorsun yani biraz da kazmasın diyor yani arkada sen kim penaltı kim ya diyor.
0: Diyor da.
1: Ama Lütfi gol yaptı.
0: 75'te.
1: Evet kupayı kazandırdı.
0: 2-0 oluyor o. Evet. O Lütfi.
1: Tabii.
0: Çok enteresan ya bunlar çok esasında enteresan hikayeler. Ama yani bak, böyle olmayacak şeylerin işte bir araya bak, geldiği işler zaten bak, Lütfi, tarihe kaydediliyor yani, düşünüyor.
1: Şimdi not. Lütfü'yü, bizim Lütfü'yü bir daha getirsen belki de at, yok ya hadi bana ne ya der. Ama o anda Vedat kaçırmış, Vedat gibi adam penaltı kaçırmış. Lütfü oraya büyük bir istek, moral, azim, hırs, aklına ne geliyorsa hepsini üst üste koy, çizgiyi çek, bu penaltıyı atarım diye geliyor. Ve atıyor. Ve attı golü. Beşiktaş'ta kupayı kazandı
0: 2-0
1: yani.
0: İşte evet. Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Evet. Manşeti gazetelerden böyle yansıyor.
1: Biz o sene 75'tir bu değil mi? 75.
0: Evet, evet.
1: Tercüman gazetesi olarak
0: 21 Mayıs 1975.
1: Cağaloğlu'ndan Topkapı'ya taşındığımız senedir.
0: O sene.
1: O büyük binaya.
0: Ha, bu şeydeki o Top. Hani güzel enteresan bir yapı.
1: O nereden
0: hala
1: bakarsan
0: orada.
1: Bak T harfi.
0: İlan kurumu galiba.
1: T harfidir. Nereden harfi. Bakarsan bak Amerikalılar zaten yapmıştı. O sene taşındık biz Cağaloğlu'ndan oraya. Ve maçlara da İnönü'de oynanıyor ağırlıklı olarak. Sonra Ali Sami Yen de tabii devreye girdi. Sonra Fenerbahçe girdi. Hep minibüsümüz vardı spora ait. 12-13 kişi ona dolar. Öyle giderdik maça.
0: Aa, o zaman o zaman şimdi şöyle bir noktaya geldik. Madem hani farklı işlerden, farklı hatıralardan bahsediyoruz. O 80'li yıllardan ekrana yansıyan o farklı görüntülerden de biraz
1: var mı?
0: İşin içine katalım dedim.
1: Harika.
0: Şimdi bu sefer biraz bize ilişkin yani medyaya ilişkin görüntüleri paylaşacağız sizlerle. O 80'li yıllar 90'ların hemen başı daha çok 80'li yılların ortaları falan. O zaman tabii işler farklı yürüyor. Çok daha amatör bir ruhla profesyonelce işler yapılıyor. Futbolcular için de. Basın çalışanları içinde muhabiri, spikeri, foto muhabiri, evet. Yazarı. Bakın nasıl görüntüler vardı o zaman. Şimdi arkadaşlarım ekrana verecek. Onun altını da biraz doldurmak lazım. Çok enteresan.
2: Bir başka atak ve Tayfun'un ümit hareketi.
1: Göremiyorum ben ufak o ya.
0: Şimdi gelecek. Evet. Buradan geldi.
3: Ümit nedir problem? Vallahi gördüğünüz gibi bomboş gidiyorum arkadan vurdu.
0: Levent abi. Levent Özçelik o zaman o da mesleğinin
2: ve Tayfun'un ümit yılları. Sert.
1: Sarık.
0: Ümit galiba değil mi o sakatlanan?
3: Vallahi gördüğünüz gibi bomboş evet. Gidiyorum.
0: Sağ içinde vurdu. Röportaj görüntüsü. Şimdi değil sağ içine bir girmek yanından geçemezsin. T alanın içinde bir tane
1: yok ya, benim
0: şey bırakabiliyoruz. Eskiden saha içine gir röportaj. Maç bitince sahanın içine biz dalardık.
1: Tabii.
0: Mesleğin ilk yılları. Ben 93 girişliyim mesleğe. Futbolcu kovalardık. Kimi buluruz? Kimle canlı yayında?
1: Feyyaz'la konuşuyorlar bak.
0: Röportaj yapabiliriz diye. İşte böyle bir görüntü çıkardı ortaya.
1: Tabii.
0: 87 hatta, yılı bu bizden tabii daha eski bir yıl.
1: Hatta İngiltere'den 8 yediğimiz milli maçla bizim sevgili Ender... Gel Değirmenli Ender, eski de futbolcudur.

0: Ender Beşiktaş, bu Galatasaray,
1: Levent değil mi?
2: Evet.
1: Ender koşa koşa gitti. İçeri giriyor takım. Gördüm. Yaşar 8 tane yemiş. Bizim kaleci Yaşar.
3: Çok etkili oynuyoruz ilk yarı.
1: Yaşar'a dedi
2: baksana
1: ki
2: baksana Kemal abi sahaya çıkarken röportaj tabii, veren Ali futbolcular Ali Gültüken.
1: Galatasaray'ın golü için offside. Ondan sonra Ulvi
3: oynatması için offside olduğunu zannediyorum ama bilmiyorum.
1: Değil mi o zaman?
3: Televizyonda
2: Samet
3: daha yanlış.
1: Şey Samet pardon.
2: Zalat o da önemli.
1: Zalat, evet.
2: Ya çok enteresan. Yani sahaya çıkarken röportaj, maç içinde sakatlandım mı röportaj. Bu biraz daha bizim ATV'nin ilk yılları sevgili Mustafa Kemal Gencecik görüntüsüyle Oğuz'la röportaj yapıyor. Ya inanılmaz şu an şu görüntülere bak. Hep böyleydi işte. Ama daha başka, daha amatör, daha enteresan bir ruh vardı. Şimdi tabii işler daha organize, daha planlı yürüyor ama.
1: Hami değil mi öbürü? Evet.
2: İnallah Hami. Bekliyor bir yandan da bak futbolcu. Tabii, röportaj yapılsın tabii diye kendisiyle.
1: Tabii bu bu gibi Semih değil mi? Yani?
2: Soyunma odası.
1: Ha, soyunma odası Semih.
2: Şöyle mesela foto muhabirlerinin ben şeyi hatırlarım o mesleğe başladığım yıllarda. Aşağıdan fotoğrafı çeker, yukarıya basın tribünün bulunduğu yere makarayla bir şey o şeyleri değil mi yollarlardı?
1: Tabii. Şimdi tabii bunu daha sonra zaman içinde UEFA, FIFA daha doğrusu yasakladı bu olayı. Foto muhabirlerinin nerede müsabakası?
2: Ahmet var? Abi şimdi daha zayıf yalnız.
1: Kim? Ahmet Çakar mı o?
2: Hakemlik yıllarından. İyi kilo verdi.
1: Nerede duracağı yani kalenin arkasında nerede duracağı ciddi şekilde belirlenerek bu kaosun ortadan kalkmasını FIFA sağlamıştır. İşte bizim Ender'de 8-0'dan sonra tam tünele gelirlerken girişte İnönü'de Yaşar'a ne haber?
2: Ender Asman
1: bizim ne haber Yaşar diye bir soru soracak oldu. Yaşar ona çok kötü bir cevap verdi. Onu burada söyleyemeyiz.
2: Tabii kapanmayalım.
1: Ama yani şey.
2: Şuraya baksanız sağlık.
1: Evet,
2: ana baba
1: yani
2: gibi.
1: Yaşar da ne yapsın? Adam 8 tane gol yemiş kendi seyircisinin önünde ya. Yani ama işte Engin'e bak bizim kaleci Engin. İşte evet bu da bir
2: Soyunma odası
1: koridorları.
2: Şimdi ben şunu hatırlıyorum. Bize derlerdi ki ya o koridorlardan sesleri vesaire evet, hazırlık onları verin. Yani o güzel görüntüler. Maçın hikayesini hazırlardık. Bu şekilde hazırlardık.
1: Sen gene
2: şimdi yayıncı kuruluştan başka yayıncı kuruluş da oradan tabii şey çekemiyor.
1: Tabii.
2: Görüntü çekemiyor. Sadece dışarıdan biz de yayıncı kuruluşuz kupada.
1: Oktay.
2: Çekebileceğimiz yani yer şöyle, oralardan görüntü alamıyoruz.
1: Enderci mahremiyete girmek yasaklandı. Bu cümleyle özetleyelim bunu. Çünkü Rıza abi o oyuncuların, hocaların soyunma odasına gelen yönetici kimse hepsinin mahremiyet alanıdır.
2: Ama şöyle de bir güzel tarafı vardı işin. Orayı hiçbir zaman göremeyecek olan insanlar
1: ama işte
2: o görüntüleri, o içeride neler olduğunu görüyorlar.
1: Bak şuraya foto muhabirlere bak. Bak golden sonra 20 kişi sağ. Harika. Yani tabii bunların hepsi yasaklandı.
2: Bizim Mutluhan yine Show TV'de beraber çalışmıştık. O zaman ATV'de Mutluhan.
1: Bu da Bülent değil
2: Bülent
1: mi?
2: Uygun. Bu da 90'lı yılların başına geldi artık işler. 92-93 o yıllar 94. Ama Bülent Kocaeli'den Fenerbahçe'ye geldiğine göre biraz daha 95 falan o 96.
1: Gün, evet.
2: O gün.
3: Bülent Yavuz Alpaya'nın ikinci sarı kartı.
1: Yani kırmızı kartı bu gösteriyor. Şöyle özellikle soyunma odası ve koridorlar mahremiyete girmek demektir. Sahanın içinde foto muhabir işte dediğim gibi yani foto muhabirleri orada dalıyor içeri. Muhabirler de var ha dalan. Soyunma odası görevlisi maçtan tabii sonra onlar da dalıyor. Sırf fotoğraf çekenler değil. Şimdi öbür takımda gol yemiş. Değil mi?
2: Mesela baksana kırmızı kart görmüş içeride röportajda Alpay. Kırmızı kart gördüğü şeyi anlatıyor.
1: Tabii.
2: Onun sesi var mı arkadaşlar? Sesini bir açalım mı?
4: O kadar maçtan söylüyoruz günlerce ya. Bir o kadar maç veriyorsun hiç bu hakemden maç yetmiyor mu abi ya? Peki, mücadele etmeyeceğiz mi biz ya?
5: Tugay'ın sonraki pozisyonu nasıldı?
4: Tugay sonra arkadan tekme atıyor. Buna ne hakem bir şey göstermiyor?
5: Hiçbir şey göstermedi.
4: Göstermeyen herkes gördü bunu.
2: Peki, ya çok enteresan. Bayağı isyan ediyor yani. O serzenişini bizim sevgili Mutluhan'la paylaşıyor o dönemde. Ya bu
1: Saffet mi bu?
2: Kırmızı kart gelen oyuncunun soyunma odasında verdiği birebir röportaj. Yani hayır. Çok enteresan işler.
1: Şifo bu da. Bak şimdi şöyle. Diyelim ki gol atanın arkasından koştu ya 20 kişi. Sevinç fotoğrafını çekmek için. O arada da gol yiyen taraf var. Belki de çok hayati bir önemli maç. Ya sana kalkıp da bir şey söylerse?
0: Bunu da biz zaten hedeflemiştik.
1: Yani oyuncu psikolojisi mi? Ter dökmüş herif. 90, 80 dakika ne inlesi Suat'a bak. Yani ya sana bir şey söylerse, bir hakaret ederse, sen ona dönüp de ona karşılık verirsen. Onun için FIFA bütün bunların hepsi, hey be Bülent'e bak, hepsini bunların yasakladı. Bence doğru yaptılar. Mahremiyete girilmez. Futbol oyun alanı, futbolcuların oyun alanıdır. Foto muhabiri, muhabir falan giremez. Filmlerin verilişine gelince.
2: Ha, şeye, yukarıya yollanıyor değil mi?
1: Eskiden işte birisini gönderirlerdi aşağıya. Mesela diyelim ki bizim tercümanda.
2: Evet.
1: O bizim tercüman muhabirlerinden aşağıda filmi alır, toplar gelirdi. Fakat tabii o filmleri oraya getirirken işte onu dalıp bir an evvel alayım gelip falan filan, bu da bir mesele olunca. Bu sefer İnönü Stadı'nda oynanıyor maçlar zaten. Şey kolay. Ali Samiyen. Ali Samiyen çünkü neredeyse düz ayak elden atıyorsun. Evet. Alıp götürüyorsun. Basın tribünü yukarıda.
2: İnönü sıkıntı, Fenerbahçe daha sıkıntıydı.
1: Orada da sıkıntıydı. Bir tane şey yapıldı. Makara yapıldı. Makarayla böyle bir kutu şöyle. Geliyorsun kutunun içine.
2: Küçük teleferik.
1: He, küçük teleferik. Bravo. Filmleri koyuyorsun. Yukarıdan kim götürecekse işte mesela bizim tercümandan tık tık tık tık çekiyorsun. Yukarı alıyorsun. Tekrar salıyorsun aşağıya. Milliyet veriyor filmlerini. Veya kimse işte Cumhuriyet veriyor. Ne Hürriyet veriyor. Filmler beklerdi kapıda. Arabalar. Filmleri alır. Koşa koşa gazeteye gelirdi. İşte gazetede bir banyo meselesi var. Renkliler başka, siyah beyazlar başka yıkanıyor. Ondan sonra vay efendim işte, yani bir sürü problem. Şimdi ben epey oluyor tabii bu söylediğim. Ali Samiyen'de bir maçtayım. Devre oldu. Bir çay içeyim dedim. Çıktım. Baktım. Bir sürü arkadaşımız önlerinde şey, bilgisayarlar. Tık tık, ne yapıyorsunuz? Abi. Ne yapıyorsunuz oğlum dedim. Abi dediler film geçiyoruz. Ne filmi dedim ya. Dediler ama çektik işte kalenin arkası. Onu koy. Şimdi bu orada çıkıyor direkt.
2: Orada direkt sayfaya bile koyabiliyor istese.
1: Direkt sayfaya dedi giriyor dedi. Çünkü şimdi bir de banyo yapılacak. Banyodan çıktığın zaman sekreterle müdür kimse veya sorumlu kare beğenecek. Şunu bas diyecek.
2: İşler bunu kolaylaştı da insan kalifiye eleman sıkıntısı da arttı o oranda. Neyse. Peki o yıllardan bir şey daha o zaman. Sevgili Koray, o kale direğini ve bayrağı, o sondaki şeyi verebilir miyiz? İki tane enteresan, o gün olup, o dönemlerde olup, bugün sahada olmayan iki tane obje göstereceğiz size. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? O dönemlerden bu dönemlere hatırlıyorsanız. Sahada eskiden olup da bugün olmayan ne var? İki tane şey. Bakın o dönemlerden şimdi ekrana gelecek. Örneğin dikkat edelim kale direğine şimdi. Var mı bugün kale direğinde böyle çatal? Yok. O dönemlerde bu şekilde çatalı vardı kale direğinin. Bir de, hatta çatal'dan gol tabiri de bundan hareketle söylenirdi.
1: Bu yine yenilenmiş hali. Esasında şöyle gelir.
2: Arkaya doğru da inerdi değil mi?
1: Böyle gelir. Yani direkt hizasına gelir. Bir de aşağıya inerdi demir.
2: İşte bu sonradan, arkadaki, bazen bu arkadaki demirden top çarpıp çıkardı.
1: Sonradan bunu yaptılar. Hani çok fazla demir olmasın, bir yaralanma maralanma olmasın diye. Oğuz'un golü. Sonradan da onların hepsini çıkartarak sanıyorum bu bir güvenlik, yani oyuncunun yaralanmaması.
2: O da var falan. Ama o demire çarpıp geri gelen toplar da oluyordu var. Ve tereddüte düşürüyordu tabii, insanları.
1: Tabii. O da var.
2: Yani demirin hemen içine çarpıyor. Nereden geri geldi diye bu top tabii. Bakıyor. Mesela hemen o çatalın içinden çarpıp geri gelen top hatırlıyorum ben.
1: Tabii canım, çok vardır. Yani vardır da.
2: Bir de bir başka görüntü daha gelecek. O da yok bugün artık ortada. Yine sahanın içinde. Bakın. Şimdi o foto muhabirleri dağılınca göreceksiniz.
1: Yok, gözüküyor karşıdan.
2: Karşıda da var. Şimdi bu tarafta arkadaşlarımız hemen yuvarlağın içine almış olmaları lazım. Bu tarafta da gelecek ekrana. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde bayrak var değerli izleyenler.
1: Evet.
2: Köşe gönderdeki bayrağın bir benzeri orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde var.
6: Niye var abi Kemal abi bu?
1: Valla o zaman işte yani yarıya bölüyor ya sahayı şu çizgi.
6: Evet.
1: O da bayrağı yani onun hizasında. Yani işte ne bileyim belki de offside hani hikayesi var ya.
6: Hmm.
1: Oradan
2: bir hani rengi bayrağı, noktası olabilir.
1: Bayrağı da filan falan diye. Ondan sonra kaldırıldı.
2: Evet. Şimdi yok. Şimdi, yani hem o direkteki çatal yok hem orta çizgideki şu bayrak yok değerli izleyenler.
1: Bir sürü yenilikler var. Düşünsene maç nasıl başlıyor artık.
2: Tabii. Onlara da yavaş yavaş eskiden
1: ben
2: olup
1: öyle kaç
2: bugün
1: defa,
2: olmayanları programda yavaş yavaş vereceğiz.
1: Kaç tane santranın yeniden yaptırıldığını biliyorum ben.
2: Değil mi?
1: Çünkü topu öbür sahaya...
2: O yine yeni değişiklik.
1: Tabii kendi kutru kadar geçirmiş olman lazım topu. Bazısı geçiyor, düğün hakem dedik tekrar al getir yeni baştan başla diye.
2: Bu eskiden olup da bugün olmayan şeylere devam edeceğiz. Arkası yarın yapacağız. Bu orta çizgideki bayrakla arkadaki direk enteresan bir... iki unutulan obje olarak bugün ekrana vermek istedik. Dediğim gibi bunlara devam edeceğiz. Peki filmlerdeki futbolculara gelelim.
1: Jübile'yi atladın.
2: Jübile'ye vereceğiz sonunda. Var değil mi daha süremiz arkadaşlar? Evet. Şimdi gol filmi çok ön plana çıktı. İşte bir Latin gencinin İngiltere'de şans bulduğu. Sonra devamları da çekildi. Gol 2, gol 3 de geldi. Hı hı. Ama bu işin hani futbolcuların ön plana çıktığı, futbol hikayesinin anlatıldığı filmin piri. Bu bizde dar alanda kısa paslaşmalar bize ait bir film.
1: Evet.
2: Bir şey gelsin arkadaşlar asıl. İşte bu. Zafere Kaçış adıyla.
1: Ha bu meşhur Pelin filmi.
2: Oynandı.
1: Ardiles
2: sinemalarımızda da haftalarca oynadı. Ardiles var. Pele var. Michael Caine, Sylvester Stallone yani
1: tabii.
2: Futbolcu olmayıp işin yükünü üstlenenlerden. Ama Adiles var, Pele var, yanılmıyorsam Bobby Moore var.
1: Var.
2: Var, bayağı bir oyuncu var. O dönemin Hollandalı, Belçikalı, Polonyalı oyuncularından,
1: tabii.
2: Alman oyuncularından bayağı kadroda isimler var. Bu film 30 küsur hafta oynamıştı sinemalarda Türkiye'de.
1: Şimdi bir kere bu film 2. Dünya Harbi ile ilgili olduğu için ben bunu... Valla saymadım ama 50 defa seyretmişimdir.
2: Hala sinemalar,
1: ben o filmleri,
2: kanallarda
1: o filmleri rekor seviyede belki dünyada izleyen tek adamım. Rekor seviyede. Bana hatta bazen evde de der yahu sen bir daha seyredeceğim sussun herkes. İkinci Dünya Harbi ile ilgili filmleri defalarca seyretmişimdir. Bu da tabii en çarpıcı olanlarından biri çünkü içinde ünlü futbolcular var.
2: Evet. İşte herkesin hatırladığı gibi kaçmak yerine ikinci yarıya çıkarlar Alman milli takımının karşısına. Evet. Ondan sonra da o son golün ardından Pelé'nin attığı halkın arasında stattan kaçarlar.
1: Tüyerler.
2: Bizde de var böyle bir futbolcuların ön plana çıktığı, daha doğrusu bir futbolcunun ön plana çıktığı en önemli film herhalde değil mi?
1: Metin'in rahmetli.
2: Taçsız Kral.
1: Tabii.
2: Yani onun hikayesini İzmir Spor değil mi?
1: İzmir Spor.
2: Buraya kadar Galatasaray'a kadar gelen hikayesini anlatan gerçekle dramayı hikayeyi bir karıştıran
1: şeyi böyle, biraz tabii bu bir yani film. Metin hakikaten filmi çekilecek bir sporcuydu, golcüydü, futbolcuydu, adamdı, insandı, o ayrı bir hikaye ama biraz da özel hayatıyla futbolu bu kadar net ve zirvede yaşamış bir adamın hayatı filme alındı.
2: Çok ön plandaydı ama değil mi? Tabii. Özel hayatıyla da futboluyla da
1: yani, İzmir Spor
2: tamam da.
1: Başkanının kızıyla evleniyor yani neredeyse. Ondan sonra o arada Galatasaray'dan teklif alıyor. Yani hayali çünkü Galatasaray'da oynamak. Buna neler şey yaptılar gitmesin diye. Artık düşün yani sevdiği insan.
2: Evet.
1: Önce Galatasaray kusura
2: bakma. Çok enteresan değil mi?
1: Önce
2: karar.
1: Önce Galatasaray dedi ve tuttu Galatasaray'a geldi. İzmir Spor ve o bayandan olan ilişkisine son verdi. Bu çok önemli bir hem sosyolojik hem tarihsel hem sportif aklına ne gelirse hepsini koy.
2: Belki o adımı atmasa Türk futbol tarihinde böyle bir isim olmayacak.
1: Tabii. Hatta Baba Gündüz ilk izliyor. Söylüyorlar diyorlar ki işte böyle böyle bir adam var. Baba Gündüz izliyor. Diyorlar ki ne diyorsun?

0: yapıyorsun diyor. Herkes soruyorlar ya, ya diyor, işe yaramaz diyor Baba Gündüz. Fakat sonra kalabalıktan ayrılınca en yak diyor ama hemen alın ha diyor. Aman ha, başkası kapmadan diyor. Hem diyorlar ki baba ya böyle böyle diyor. Ben onu mahsus söyledim diyor. Aman diyor, hemen diyor, başkası kapmadan alın getirin diyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Öyle de bir hikayesi var yani.
1: İnteresanmış.
0: Tabii. Yani çok ya, tarif edilmesi zor bir adamdı Metin Oktay. Ben futbolculuğunda yani son dönemde gazeteci, futbolcu tanışlığımız vardı. Ama topu bıraktıktan sonra teknik adamlığında Bursa'da yaptı biliyorsun. Galatasaray'da biraz. Ondan sonra neredeyse vefat edene kadar, yani yalan söylemeyeyim saymadım ama bir ayda en az 10-15 gün arkadaşlığımız akşamları şurada burada hep beraber geçmiştir. Metin Oktay'ın çok büyük bir özelliği vardı. Onu da söyleyeyim. Metin Oktay sabah mesela öğlen neyse evden çıkarken cebinde 400 lira var diyelim. Misal bu günün evet. Parasıyla. O paranın bir kuruşu akşam eve girmezdi.
1: Allah Allah. Ha. İlginçmiş.
0: Yani gittiğimiz yerlerde taksiciler kuyrukta beklerlerdi. Metin'i biz alsak götürsek diye. Çünkü mesela olduğumuz yerden Metin Oktay'ın evine diyelim ki 50 lira yazıyor taksi. Attım kafadan. Metin'in de cebinde 110 lira kalmış. O 110 lirayı taksi şoförüne verir kapıdan girmeden. Evden çıkan para akşam eve girmez derdi.
1: İlginç.
0: Ya çok değişik bir insandı. Allah gani gani mesela rahmet eylesin.
1: Maçlarda hep tura dermiş para atışlarında. Atatürk resmi yere gelmesin diye. Ben o da enteresan bir anekdot. Gerçekten değerli bir yaklaşım. Ama tabii böyle futbolcular çıkmıyor artık.
0: Yani iki ayağından topa bu kadar muhteşem vuran, öyle bir kafa var ki iki ayaktan da bana göre daha önde. Yani dünya beyefendisi, fakat oyundan bir kere atıldı. Bilir misin onu, Fener Galatasaray maçında?
1: Evet, anlat abi.
0: Şimdi ikisi de rahmetli.
1: Jübilelerden önce son şeyimiz olsun, jübilelere geçeceğiz.
0: Yılmaz Şen rahmetli, o da benim çok iyi.
1: Charlie Yılmaz.
0: Fener Galatasaray oynuyor maçı. Galatasaray felaket. Fener'i perişan ediyor. Maç 0-0 ama. Yılmaz da çok sert oynardı. Bazen de vururdu yani çaktırmadan. Yine Deniz Kalesi'ne Galatasaray hücum ederken bir Fener top çıkardı. Dönerlerken Yılmaz çaktırmadan Metin'e yine şöyle arkadan bir dokundu. Sen bir dokunan Metin bir döndü, tekme attı. Hakem de yabancı, yerli değil. Hakem de tam oraya bakıyor.
1: Yabancı hakem var yani.
0: Tabii. Hakem de tam oraya bakıyormuş abi.
1: Bugüne onu da bir gün işleyelim tabii. Yabancı hakem işini.
0: Hakem de tam oraya bakıyormuş o anda. Sen tut Metin'i oyundan at abi, rakibine tekme attığı için haklı hakem ama esas ilk vuran Yılmaz. Sonra Fener o
2: bu
0: maçı.
2: Arada benim koltuğum sürekli düşüyor.
0: Sonra Fenerbahçe o maçta 3 defa rakip kaleye gitti. 3'ünde de gol attı. 3-0 bitti maç. O gün Yaşar Abdullah. Yani öyle bir maçtı. O maçta atılmıştır. Ya Metin neler, askerlikten hapis yattı Ender ya. 20 gün mü 25 gün mü ne hapis yattı Metin Oktay. Resmen hapis yattı askerlik yüzünden. Hapishaneden çıktı bak, bunlar çok enteresan. 2 gün sonra Galatasaray Karagümrük maçı var. Oynayacağım dedi. Ya dediler, nasıl oynayacaksın antrenmanı? Ben oynarım ya dedi. Çıktı İnönü Stadında. Harika bir gol attı frikikten. 2-1, 2-0 mı? 2-1 bine kazandıydı Galatasaray. Fakat müsabaka sırasında 5 defa istifra etti. Kenara gelip. Adam bir aydır hapishanede yatıyor. Antrenman yok, hiçbir şey yok. Ne yemiş, ne içmiş belli değil. Sen tut Karagümrük maçında. Ben Galatasaray'ı bu maçta, önemli bir maçtı. Yalnız bırakmam diye çık oyna. Hop bir bakıyorsun alıyorlar kenara, kapatıyorlar. 2 dakika orada artık işte herhalde bir şey içiriyorlar. Yani ağzını burnunu dikiyorlar, hop Metin oyuna giriyor. Frikik oluyor, tak Deniz Kalesi'ne gol. Kalede de Tamer var, Karagümrük'ün kalesinde de iyi kaleci. Böyle bir adamdı ya.
1: Evet. Ya ne güzel hikayeler, enteresan şeyler. Bugün çok alışık olmadığımız. Evet. Şeyler bunlar. Peki unutulmaz.
0: Şeyler var biliyorsun. Şu kılım döndü, ben bu hafta oynamayayım diye.
1: Çok var, çok. Çok. Jübilelere gelelim. Şimdi jübile deyince değerli izleyenler, yakın tarihte pek yaşamadığımız için yaşı 20'li yaşlardaki, hatta belki 30'lu yaşların başı bile yakalayamamış olabilir. Yakalamışlardır onlar da ama böyle 20'li yaşlardaki ya da 10'lu

0: yaşların sonlarındaki futbol severlerin pek aşina olmadığı bir kavram jübile. Ama bir dönemde futbolcular jübile yapardı. Öyle de jübileler yapardı ki futbolu bıraktıkları bir özel maç geliri onlara bırakılırdı. Sonra o jübileler yavaş yavaş tarih sahnesinden silindi gitti. Takımlar jübile yapmamaya başladı futbolcularına. Doğru muydu, yanlış mıydı? Bir tartışma konusu tabii. Ama enteresan bir vefa örneğiydi, onu da vurgulayalım. İşte az önce konuştuk Metin Oktay'ın jübilesinde örneğin. Fenerbahçe formasıyla, o Can Bartu ile resmi vardır.
1: Tabii.
0: Unutulmaz
1: formaları
0: bir andır o.
1: Değiştiler tabii.
0: O görüntü belki vardır arkadaşlarımızda. Fenerbahçe'de son jübile mesela Müjdat'ın. Çünkü ben Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın neden ben? Ya bak işte forma değiştirdikleri. Güzelliğe baksanıza.
1: Evet.
0: Şimdi tribünde giydirmiyorlar. Tribünde başka takımın.
1: Çocukları dövüyorlar
0: tribünde şimdi. Bakın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaptanları
1: de bir bak.
0: Formaları değiştiriyor Can Bartu ile Metin Oktay.
1: Değiştirenlere
0: yani,
1: bak
0: tribüne
1: abi.
0: Oturamadığımız 2017 yılı.
1: Evet.
0: Bu da işte kaç 60'lı yıllar.
1: Arkada da Gökmen galiba yani, bizim değil mi o?
0: Evet. 70'li yılların başı belki de işte bilemiyorum şu an tarihini. Böyle bir görüntü çıkıyor
1: Metin,
0: ortaya.
1: Metin 68'de mi bıraktı galiba? Bir sene sonra da Can bıraktı galiba, yanlış hatırlamıyorum.
0: Yanılmıyorsam Can Bartu'nun işte 60'ların sonu 70'lerin başı Can Bartu olabilir. Metin Oktay'ın da 60'ların sonu diye hatırlıyorum artık, bilemiyorum, artı eksi 2 yıl. Aradan geçmiş neredeyse 40-45 belki de daha fazla süre. Hatta 60'lı yılların sonunda
1: 45-46-47 sene geçmiş değil mi? 50 sene ne?
0: Geldiğimiz nokta bu.
1: Evet, bravo.
0: Geldiğimiz nokta tribünde oturamayan çocuklar ve Galatasaray ile Fenerbahçe kaptanlarının forma
1: değişimi. Bak bu tam hani eğrisi doğrusuna geldi diye bir laf vardır ya halk arasında. Tam bugünle ilgili birebir örtüşen bir görüntü, bir çekim yani bu.
0: Evet. Müjdat Fenerbahçe'de mesela son jübile.
1: Evet.
0: Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki ya ben yani zaten paralarını veriyoruz, futbol oynuyorlar. Neden ben bir de onlara jübile yapayım? Niye Fenerbahçe takımını kullandırayım tarzı. Aşağı yukarı bu minvalde, tam cümleler bu olmasa da böyle bir açıklama yapıyor ve jübile yapmayacağım diyor artık futbolculara. Son jübile Müjdat'ın diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Müjdat'tan Aziz Yıldırım'ın hiç alakası yok yani. Müjdat topu bıraktığında.
0: Tabii yani Fenerbahçe'deki son jübileyin Müjdat'ı hatırlıyorum.
1: Valla şimdi şöyle, biraz evvel bir laf ettin vefa diye. Şu ön plana çıkınca bu vefa mefa semt olarak kaldı. Bir de bozacısı vardır biliyorsun vefanın, ünlü.
0: Bir, bu da pek tat vermiyor şimdi.
1: Bir, iki, bana söyler misiniz bugün
0: 95 Müjdat'ın jübilesi,
1: Aziz Bey 98. Şimdi acaba bugün ağırlıklı olarak eski kulüplerimizde diyelim, hadi böyle üç büyük falan diye ayırmayalım, eski kulüplerimizde bana söyler misiniz yönetimlerinde tarih o kulübün bünyesinde tarihsel gelişimi olan kaç kişi var? Bir tane var biliyorum. Benim arkadaşım. Cengiz Özyalçın. Bu Metin Oktay'la aynı takımda top oynamış. Diş doktoru, Kadıköy Belediyesi eski başkanı falan. Bana söyler misiniz? İki tane daha söyleyin ya. Bu büyük kulüplerin yönetimlerinde bulunan, o kulübün içinde tarihsel gelişimin içinde yer almış iki kişi daha söyleyin ya. Cengiz'i de kazara aldılar galiba.
0: İşte, yani ağzı laf yapıyor, kibar,
1: öyle olmayınca sevgili Ender,
0: önemli bir karakter.
1: Böyle bu tip insanlar olmayınca ne vefa kalır, ne bir şey kalır abi, ne de şu burada sen bir liste yapmışsın. Metin Oktay. Can Bartu yazmamışsınız ama benim aklıma
0: o
1: geldi.
0: O görüntüyü kullan. Şimdi mesela Beşiktaş'ta Müjdat'ın Beşiktaş'ta, ben mesela biz o zaman o maçı yayınlamıştık. Mehmet Özdüley'in jübilesi muazzam olmuştu. Samet Aybaba'nın, Samet Kaptan'ın jübilesini hatırlıyorum ben mesela kendi.
1: Cüneyt Tamman Galatasaray'a. Bunlar senelerce takım kaptanlığı yapmış. Artık yani Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe dediğin zaman bu ilk, o zaman da akla gelen ilk isimler bunlar.
0: Baksana şifonun onur günü diye gazetelere yansıyor, evet, o jübile.
1: Evet.

0: Yani Milan maçı şeydi, Fatih Terim bir Milan'ın o zaman teknik tabii. direktörü. Şifonun jübilesinde. Ne o? Sirkeci'de meşhur bir yer vardır, Sirkeci iskelesinde de orada bir yemek verilmişti gece. Orada ben de oradaydım. Fatih Hoca da Milan'dan geldiydi. Milan'ı Fatih Hoca getirdi.
1: 2-1 bitmişti.
0: Evet, Fatih getirdi Şifon'un jübilesine. Yani ama dediğim gibi bunu, yani bunu hissedebilecek hangi acaba bu büyük kulüplerde kaç kişi var? Hissedebilecek, ben bir şeyden bahsediyorum. Atmasyon demeç zenginlerinden değil. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, hatta Trabzon'da 10 sene oynamış olmak ne demek biliyor musunuz?
1: Şimdi Cüneyt Tanman işte, Galatasaray'ın evet. Galatasaray'a mal olmuş. Evet. Çok önemli bir ismi. Evet. Kaptanlığını yaptı evet. yıllarca.
0: Evet. Bak ağladı ve ağlattı. Yani ne yapsanız yani? Ha biz onların, demişler ki işte biz onların paralarını veriyoruz. Ya tabii vereceğiniz, bedava oynayacak halleri yok da. Ama ne olur bir de böyle, yani kendi sevenlere, kendi seyircileri ve aklıma bir şey geldi. Bak Fatih Terim değil mi? Galatasaray kaptanı kaç sene orada, 12-13 sene oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Eksikse özür dilerim. Jübilesini nerede yaptı biliyor musunuz? Fatih Terim. Jübilesini nerede yaptı biliyor musunuz Fatih Terim? Bir daha soruyorum. Fenerbahçe stadında. Helikopterle indi.
1: Evet.
0: Ya Fenerbahçe stadında. Ha. Fenerbahçe Fatih Terim'in jübilesini yapması için kendi stadında bu jübilenin yapılmasına o günlerde izin verdi.
1: Peki.
0: Ders alın, ders.
1: O zaman tam yerine denk geldi, şunu da verelim. Şenol Güneş'in jübilesi.
0: Ha bizim.
1: Trabzonspor
0: evet.
1: Fenerbahçe karşılaşması nerede?
0: Nerede?
1: Fenerbahçe ile oynuyor İstanbul'da.
0: He? Evet.
1: İki kere jübile yapıyor.
0: Tabii,
1: Trabzon'da Samsunspor'la oynuyor.
0: Evet. Evet.
1: Şeyde İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor işte.
0: İşte abi.
1: Bu yalnız Beşiktaş maçı görüntüsü, jübile görüntüsü
0: bu
1: değil.
0: Bu bir vefadır. Niye? Şenol Güneş senelerce milli takım kaleciliği yapmış bir adam. Değil mi? Şenol Trabzon'un takım kaptanlığını yapmış bir adam. Üç büyükler saltanatına son vermiş Trabzon'un.
1: Beşiktaş Trabzon mu? Şenol'un İstanbul'da jübilesi.
0: Evet,
1: Beşiktaş Trabzon. Tamam.
0: İşte burası neresi burası? İnönü stadı pardon. Şurası İnönü galiba. Arkadaki şeyden öyle görüyorum. Şimdi çok iyi hatırlayamadığım için yanlış bir yorumda bulunmayayım. Yani ne? Yani Şenol'a bunu yapmak fazla bir şey mi ya? Fatih Terim gibi bilmem kaç sene Galatasaray'da oynamış bir adamın Fenerbahçe stadında jübilesi bir şey mi yani? Veyahut da Fenerli bir futbolcunun Galatasaray'la, mesela şimdi biraz evvel gördük Can Bartu. Öyle mi? Efsane.
1: Forma değiştirir. Siz daha dünya... O görüntüyü bir kez daha verelim.
0: Neyi? Ha. Siz daha dünyada yokken Can Bartu Fenerbahçe genç takımında hem basket hem futbol oynadı. İkisinde de
1: aynı
0: milli
1: gün.
0: Oldu ya abi.
1: Aynı gün.
0: Milli oldu abi ikisinde de. A milli. Siz daha dünyada yokken. Ne oldu? Çıktı. Geldi Metin'in jübilesine. Öyle mi?
1: Fatih Terim'in jübile örneği de ilginç gerçekten.
0: Tabii. Helikopterle indi ya. Hatta ben sana başka bir şey söyleyeyim. Yanlış hatırladım.
1: Yok bu da Müjdat'ın ki. Müjdat da demek ki helikopterle inmiş. O hadi kendi sahasına inmiş de.
0: Ha.
1: Fatih Terim'in Fenerbahçe stadına inerken
0: hatta
1: o görüntüsü enteresan.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Cevat Prekazi'nin Galatasaray forması içinde büyük sahada oynadığı ilk maçtır o. Çünkü biz beraber Alp Yalman'ın sahasında oynuyorduk minyatürde.
1: Arkadaki o şirketin arkasındaki Mecidiyeköy'de.
0: Gayrettepe'de orada oynuyorduk beraber de. Büyük sahada Galatasaray formasını giyerek ilk oynadığı maçtır. Fatih'in jübilesi Fener stadında. Ya bunları yapın ya. Ya siz Türkiye'nin temelindesiniz. Daha Cumhuriyet yokken. 1903, 1905, 1907. Siz Türkiye'nin temelini oluşturmuşsunuz. Ne yapsanız ya ne yapar yani bunları yapsanız ne olur ne kaybedersiniz? Çok şey kazanırsınız. Ya bu fırsat oldu.
1: Şimdi Vefa semt haline geldi.
0: Vefa semt diye. bir de Boza
1: haline geldi değil mi? Evet artık
0: Samet'e bak.
1: Sağlarımızda olmayan şeyler dedik. Dönemin Cumhurbaşkanı geliyor. Bakın Turgut Özal rahmetli.
0: Evet.
1: Samet Aybaba'nın jübilesinde orada.
0: Tabii.
1: Jübile maçı için
0: bak,
1: orada bulunuyor.
0: Bak Şumayer. Görüyor musun?

0: Yani ne derdi Schumacher? Hadi ya ben Alman milli takım Dünya Kupası oynamış kalecisiyim, ne işim var? Niye demiyor Schumacher? O da diyor ki bak elinde çiçek Samet'le emek vermiş bu kadar sene diyor. Seve seve geliyor oraya adam. Arkasında da Müjdat zaten, sonra da o da. Yani bunları yapsak ne kaybederiz ya? Çok şey kazanırız. İşte belki sevgilenler bunları yaparsak o tribündeki çocuğun üzerinden o formayı belki çıkartmayız artık. Deriz ki ha çocuk gelmiş o takımı tutuyormuş. Ol otur oğlum gazoz içer misin filan deriz belki. Ama bunları bu şimdi yapmadığımız için o biraz evvel anlattığın çocukları neredeyse al aşağı at, tekme atıp sattan atacağız dışarı. Niye? Bu yüzden. Herkes birbirinden uzaklaştı bazı kafalar yüzünden. Yani yazık ama. Ya. Hele ki altını çiziyorum. Trabzon 75'te Türkiye Ligi'ne geldi filan. Daha onunki 40 sene de. Ama ötekiler söylüyorlar. 115 senedir. 118 sene. Onu nerede abi 110? Hani nerede abi asır? Böyle mi büyüdünüz?
1: Ben şu, sizi... Şu görüntünün...
0: Şuraya bak.
1: Şu anda hayalini bile kuramazsın.
0: Mümkün mü ya? Siz gelin de ben size biraz bunların tarihini anlatayım. Gelin biraz. Bilmiyorsunuz çünkü. Veyahut da biliyorsunuz, bilmezlikten geliyorsunuz. Bak i̇şte, şuraya bak abi.
1: Metin Oktay'ın jübilesi bu.
0: Bir tanesi Galatasaray'ın efsanesi Fener forması. Öbürü Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu. Hala sağ, Allah selamet versin.
1: Görün. Çubukluyla parçalı.
0: Evet abi bak öpüşüyorlar bir de. Hale bak abi. Yani.
1: Diğer takımlarda oynuyorlar.
0: Evet
1: bir
0: abi.
1: Orada, bir
0: evet,
1: devre evet, orada.
0: Bir devre orada, bir devre orada abi. Ya. Yani.
1: Yani şu düşüncenin güzelliğine bakın.
0: Bu zaten parayla olan bir şey değil. Yani şimdi Can Metin'in jübilesine geldi de para mı aldı? Yo. Seve seve ki Fener takımı geldi zaten. Can da takım kaptanı o takımın. Bu kadar.
1: Evet. Geçmişten ders alacak. Kimi zaman gerçekten çok fazla şey var. Kimi zaman keyifle hatırladığımız. Kimi zaman da gerçekten bugüne... önemli mesajlar veren hikayelerle bir programın daha sonuna geldik Kemal abi.
0: Evet.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse birçok şeyi aralarda bir yerlerde kaybetmişiz.
0: Tabii. Çok iyi oluyor Ender bu program. O yüzden. Eskilerden böyle şeyleri anlata anlata, görüntülerle de gündeme getirerek çok güzel söyledin. Nereden neleri kaybederek nerelere gelmişiz.
1: Peki, keyifli, güzel anekdotlarda daha fazla buluşabilmek dileğiyle diyelim. Ve bir zamanlar futboldan bu haftalıkta bu kadar diyerek sizlere veda edelim efendim. Esen kalınız.

0: Önce söz onların olacak. 90 artı 1 ekibi konuşulmayanları konuşacak.
1: Son pozisyon çok konuşulacak.
2: Hakemler ne adaleti bekliyorsun abi? Olacağı bu işte.
3: Burada Avrupa'dan farklı bir futbol dinamikleri var.
4: Öyle ben oynarım, önüne basarım, öyle hikaye yok.
5: Maçların hesabını bu hoca da sormak lazım o zaman.
6: İyi bir kadro yakaladı şu anda.
7: Önde baskı yaptılar, çok adamla hücuma gittiler.
8: Bunlar etkilemeyecek bir takımı. Bence etkileyecek.
9: Şunu kabullenmesi lazım. Elimizdeki kadro bu.
0: En doğru analizler, en çarpıcı yorumlar gündemi değiştirecek haberler.
1: Ama nedir ne değildir konuşacağız.
0: 90 artı 1 bu akşam 22'de Aspor'da.
10: Genel izleyici için uygundur.
11: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Belezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
12: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve doğru pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölümünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
11: Pinto bıraktı. Endia'ya ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti. Sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
5: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
11: Christian Baroni'nin ortası şimdi. Bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde. Büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
13: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
11: Mustafa şimdi işaretini verdi. 5'te'lik düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı yaptı ortasını. Egemen boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
14: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
11: aslında mükemmel oldu. Ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
14: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
11: Fenerbahçe yedek kulübesinde herkes ayakta.
14: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
11: Christian Baroni vuracak.

0: İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
1: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sow. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sow'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kite. Şimdi Musa Sow. Musa Sow üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sow ve Tolga. İki güzel hareket daha.
1: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
0: Karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo, kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top. Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
1: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek. Robo aynı anda. Son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sow'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin, kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in. İki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbol severler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek ilk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine giriyor rakibinin. Ortasında yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
2: Çok güzel çıkardınız.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
3: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
2: görüşme sahnesi
0: çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Okera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehirspor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı.

0: ve Sabitzeroğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın, sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızılıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Albirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru, orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş topağlara gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele, kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Evet,
0: ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar. Gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş. Çok güzel.
0: Josue. Belushi. Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu. Belushi. Volkan ve gol. Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursa Spor.
1: Bu golleri
0: Bursa'da
1: yersen
0: bağlı olur. Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı.

Fernando vurdu direk. Fernando o direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, zira Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Zira Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi. Vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski. İlk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şençu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Kullandı Galatasaray. Selçuk seken top Sabri, o dolduruyor. Dinayer kafa Fabiano ve Dinayer, iki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede, ortasında yaptı, kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera

çıkmadı, tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa, ikinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi, topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Visca vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor hata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut, yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol. Atiker Konyaspor. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi.

0: sevinç var. 55. sıra Türkiye Kupası Atiker Konya Sporu. Konya Spor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
1: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: herhalde bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda hızla Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Solda doyla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
2: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez Arda direğe doğru, kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
2: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
2: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Oo. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
2: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
3: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mobilya Akhisar Spor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir

0: oluşumu oluşturdu. Teleset Mobil'de Akhisar Sporlu oyuncular.
1: Barboza fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağalarda. Topağalara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı 1'e indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
2: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatma. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan'da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
2: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağalarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
2: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Geldi. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale

0: sahasına doğru. Bir kafa Fatih, ikinci hamle ve gol! Top ağlarda gol! Sofyan Feghouli! Feghouli'nin golü 88. dakika! +4. Belhan da yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol Jagne! Jagne 3-1 yaptı ve son düdük geldi. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Serbest vuruş Bakayesi Tasio'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafon'a. İkinci pozisyon dışarıya. 20. dakika, arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa, sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol!
1: Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
0: Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Hilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa

0: İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen. Seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'da hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu. Ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğum bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Sneysem bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azileyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2.

0: Atiba kupayı aldı Kaide'den. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol! Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte patladı top. İşte Thiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'da golü buldu Demir Grup Sivasspor. Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top.
1: Taraf. İkisi de offside değil.
0: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam. Yani
1: hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor.

0: 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayseri Sporu 3-2 mağlup eden Sivas Spor'un Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un değerli izleyenler. Kupa Sivas Spor'un oluyor. 60. kupa Sivas Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi!
1: Evet.
0: Michy Batshuayi.
1: İpi çekti bence.
0: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. O Zayt'sa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'ye doğru, İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle hocam, bir
1: hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası, finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş Trabzonspor mücadelesine Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Taraftarların coşkusu, bir yanda bordo mavililer, diğer yanda siyah beyazlılar. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Beşiktaş geliyor. Muleka bıraktı sağ tarafına doğru. Orada Gezal. Raşit Gezal çekti. Karşıladı Trabzonsporlar. Bir kez daha Gezal. Bıraktı sol tarafına Muçi. Muçi vurdu yandan dışarıya. Muçi görüntüde. Muleka, Svensson, tekrar Muleka, bir kez daha Svensson. Sağda Raşit Gezal. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu. Onoaçu müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İşte Onoaçu. Omar Colli'den sıyrıldı. Mert'in yanından fileleri havalandırdı. Jetson aldı. Nusrati tekrar savunmanın arkasına doğru. Muleka koşuyor. Karşılayan Dansville. Muleka gidiyor. Muleka. Muleka vurdu. Kaleci Uğurcan. İkinci hamle yine Uğurcan. Beşiktaş çok etkili geldi görüntüdeki Muleka'yla. Masuaku yerden pasını da verdi. Jetson ceza sahasında. Jetson son anda Uğurcan. Beraberlik golüne çok yaklaştı Beşiktaş. Jetson Fernandez görüntüde. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru. Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Bir elle oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. İkinci yarıya Trabzonspor başlayacak. Ali Şansalan son kontrollerini yapıyor. Visca topun gerisinde. İkinci yarının ilk vuruşu. 1-1 skor. Ve ikinci yarıdayız efendim. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasına sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Çok güzel bir gol hazırlanış açısından Beşiktaş için. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye. Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Topa alır.

Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onuaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu. Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. 2-2'lik beraberlik var finalde. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerine gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. Musrati Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bordo mavili futbolcular, tribünler yıkıldı. El Musrati bir kez daha öne geçirdi Beşiktaş'ı. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. 90 artı 10. dakikanın içindeyiz. Beşiktaş 3-2 önde. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direkte savunma karşıladı ve bitti. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kupa Beşiktaş'ın, değerli izleyenler. Beşiktaş 3, Trabzonspor 2.

0: Açın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey dedi. Bu fair play değil mi?
0: Bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyüke şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar, kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler,

0: Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Torreira bir kez daha Barış. Eren Osimhen'e doğru gelmedi. Yunus şut üstten dışarı. Yunus Akgün. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
1: Vakeme. Antony Vakeme'nin iki oyuncu var karşısında. Vakeme ceza alanında. Şalay karşısında. Vakeme pasını verdi. Şut dışarıya. Zubkov. Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan.
0: Savic fazla zorluyor şansını bence. Bakalım. Ayağından açtı topun. Sonrasında bu hamle geldi Savic'den. Savic bakın şu hareket bayağı hoşgörülü davrandı Cihan Aydın.
1: Batista Mendy. Pedro Maneiro bomboş bir alan önünde. Maneiro topla birlikte ilerliyor. Trabzonspor iyi çıktı bu defa. Maneiro ceza alanında son çizgi çevirdi içeri. Arka direğe, kafa dışarıya. Ozan. Sana vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçı rakibinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın. Ozan pozisyonun içindeki isimdi. İşte Ozan böyle kaçırıyor ya da bir başka ifadeyle Günay kurtarıyor. Burada Davinson'dan topu söktü. Sonrasında pozisyonu da buldu Ozan. Davinson Sanchez'in gerçekten çok büyük bir hatasıydı. Kaleci Günay mutlak bir golü engelledi. Şimdi Zubkov. Ortaya doğru Ozan'dan önce müdahale. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez bıraktı şimdi Yunus Akgün. Yunus vuruyor, dışarı gitti top. Yunus Akgün.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen. Dışarıya gitti top.
0: Karadağ bölgeye gelmişti ama Osimhen gibi bir oyuncu o topu bırakmaz. Estetik bir hareket yaptı. Aslında Sara'da bir pozisyon almıştı topa vurmak için.
1: Barış Alper kalktı şimdi, Sara sekiyor biraz. Yunus Akgün. Yunus topla buluştu Galatasaray'da. Yunus pozisyon arıyor. Geriye Sara'ya. Sara uzaktan vurdu. Orada Batagol'un müdahalesi var. Şimdi Osimhen. Osimhen Batagol'dan sıyrılamadı. Elle oynama itirazı var. Cihan Aydın devam dedi. Mendy.
0: Osimhen de el beklentisinde.

0: attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
1: Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Şu pozisyonda bir faul beklentileri oldu. Victor Osimhen dediğin gibi gollerine devam ediyor. 33 golü vardı. 34. gol oluyor bütün kategorilerde Osimhen'in. 34 gol, 7 asist. Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın üçüncü golünü atıyor.
0: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı Kırmızılar Zira Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor karşısında. Yunus bir kez daha başrolde. Osimhen ikinci golünü atıyor. Yunus da üçüncü asistini yapıyor Ender Bilgin. Malero Lemina pozisyonunu bozdu. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı, ortayı yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi. Galatasaraylı futbolcular bir an için hakem Cihan Aydın'a bakmışlardı. Bu pozisyonda köşe vuruşu kullanılsın diyor Cihan Aydın.
1: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
0: Şalaye Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktıydı. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
1: Morata bu kez itirazı yapıyor. Çok kritik bir hamle Malero'dan.
0: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş Davison var karşısında. Cezalarına Vişça. Vişça çevirdi. Antony Vakeme. Hayır.
1: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
0: Offside ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. En direk vuruş kullanılacak mı? Cihan Aydın.
1: Cihan Aydın evet, evet kullanın dedi.
0: Mecham cezalarına gönderdi. Torreira karşıladı. Şimdi Yunus. Jakobs'a doğru. Vişça ve Jakobs birlikte hareketlendiler. Jakobs kazan topu. Jakobs cezalarına girdi. Jakobs gol pozisyonu. Top kaleye paralel gidiyor. Out'a çıktı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasına Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
1: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol. Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama yardımcı hemen çekti bayrağını. Kıdemli yardımcı Hakan Yemişken. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Ya bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız Victor Osimhen.
1: Hiç tartışmasız. Evet. Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.

Sabah Spor'una hoş geldiniz. Herkese günaydın. Programımızda 3 saat boyunca bugün gündemdeki tüm spor gelişmelerine bakacağız değerli izleyenler. Ağırlıklı olarak futbol biliyorsunuz. Birinci Lig'de birçok şey belli oldu ama Süper Lig'de hala belirsizlikler var. Özellikle şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük konusunda. Hemen şöyle bakalım birlikte bu hafta 32. haftada şu ana kadar oynanan karşılaşmaların sonuçları ve tabii ki bugünün programı. Çaykur Rizespor, Tümosan, Konya Spor maçıyla cuma günü haftaya başlamıştık. Çaykur Rizespor bu maçı 3-2 kazandı. Aynı gün Beşiktaş'ta Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanındaydı. Siyah beyazlılar da 2-0'lık skorla bu karşılaşmadan 3 puan aldı. Dün oynanan maçlara gelelim. Galatasaray Samsunspor deplasmanındaydı ve eğer kazansaydı şampiyonluğunu ilan edecekti. Ama Samsunspor maçı 4-1'lik farklı bir skorla kazandı. Fenerbahçe Rams Başakşehir'e 3 gol attı. Maç 3-1 sonuçlandı. Trabzonspor Göztepe maçı da Trabzonspor'un son dakikalarda bulduğu golle beraberlikle bitti. Geldik bugüne. Tüm karşılaşmalar aynı saatte, saat 20'de başlayacak. Kasımpaşa Kocaelispor'u konuk ediyor. Hesap.com Antalyaspor Korendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Kayserispor İKS Eyüpspor'la, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te Natura Dünyası Gençler Birliği'ni haftanın kapanış maçlarından birinde konuk edecek. Evet, dün oynanan karşılaşmalara şöyle biraz detaylandıracağız. Önce Samsunspor Galatasaray karşılaşmasıyla başlayalım. 32. haftada aslında Galatasaray bu karşılaşmada 1-0 öne geçmişti ama bu skoru koruyamadı ve Samsunspor maçı 4-1 kazandı. Galatasaray şampiyonluk hayallerini erteledi. Sarı Kırmızılılar karşılaşmanın 9. dakikasında Yunus Akgün'le gol perdesini açtı. Samsunspor 22. dakikada Marius Muandilmacı'nın golüyle skora denge getirdi. Ev sahibi ekip 57'de Şerif Endiayi ile 2-1 öne geçerken 63. dakikada kırmızı kart gören Günay Güvenç Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Karadeniz ekibi 71'de Muandilmacı ve 82'de Endiayi ile 2 gol daha bularak maçın sonucunu belirledi. Bu skorla 74 puanda kalan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. Sarı Kırmızılılar gelecek hafta Antalyaspor'u yenmesi durumunda mutlu sona ulaşacak. Samsunspor ise puanını 48'e yükseltti.

0: チェ。
1: Samsun Spor Galatasaray karşılaşmasının maç sonunda Okan Buruk ve Thorsten Fink nasıl bir açıklamada bulunmuş? Hemen basın toplantısını hatırlayalım.
2: Özellikle geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası altını çizdiğim şampiyon olmadık, önümüzde oynayacağımız 3 maç var demiştim. Bugün de tabii ki maç öncesi şunu söyledim, yani hafta içi antrenmanlar yine oyuncularımız o konsantrasyonu gösterdiler ama bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Yani bu da tabii ki yani o nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık, karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık, golle başlamak oyunumuz, yani ben yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. O da kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. Geldiğinde de atacaksınız yani bu golleri. Yani atamazsanız, rakibiniz de atarsa maçı kazanan onlar olur. Yani oyunla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Yani ama oyunda yani belli bölümlerde çok istediğimiz gibi de gidiyordu. İlk yarı biraz daha hareketliliği göstermemiz gerekiyordu. Burada Güney'e top geldikten sonra biraz daha hareketlilik, yani direkt oyunu zaman zaman çok fazla oynadık. Geçen hafta herkes farklı konuşuyordu aslında, yani o sorunun tam tersi. Yani Galatasaray ne kadar aç, yani Fenerbahçe maçında Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olmamasına rağmen, işte Galatasaray 4. şampiyonlar oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan oyuncu bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu. Ama şu var tabii ki, yani o biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez. Yani o maçtan sonra da onu söylemiştim. Yani sanki şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı yansıyabilir. Yani bugün 1-0 maç yaptığımız maçı 2-0, 3-0'a götürüp maçı da çok rahat kazanabilirdik. Bizim düşüncemiz bir sonraki maçı kazanmak. Bunu da oyuncularımıza tek tek konuşup aktardık. Dediğiniz gibi yani şu anda burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
3: Okay, it was a really nice victory today. 4-1 is it's really high against Galatasaray.
4: Çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. 4-1'lik bir net skorla Galatasaray gibi çok iyi bir takıma karşı bunu başardık. Bu galibiyeti başkanımıza, Yüksel Yıldırım'a armağan ediyoruz. Bütün takımdaki herkes çok iyi bir performans gösterdi. Tabii galibiyetten ötürü çok ama çok mutluyuz. Hem kulübümüz için hem de taraftarımız için. Onların önünde böyle bir skor almak, böyle bir performans göstermek bizim için çok ama çok değerliydi. Tabii biz şunu da tekrardan belirtmek istiyoruz. Biz Galatasaray için oynamıyoruz. Fenerbahçe için veya başka bir takım için oynamıyoruz. Biz sadece Samsunspor için oynuyoruz. Sonuç olarak açız, başarıya açız ve özgüvenimiz de yerinde. Galibiyet sebebiyle çok ama çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik. Rakibimizin önde baskı yapmaya çalışacağını zaten biliyorduk. Onların etkili bir şekilde baskı yapmaya çalıştıklarını biliyorduk. Defans hattını da biraz önde tutuyorlar ve defans arkasında boşluklar vereceklerini de biliyorduk zaten. İki tane uzun forvet oyuncusuyla oynamak istedim. Çünkü birisinin topu tutması, birisinin de defans arkasına koşu yapması gerekiyordu. Aynı zamanda stoperlere de baskı yapsınlar diye bu tercihte bulundum. Hakemle alakalı herhangi bir şikayette bulunmak istemiyorum. Bugün sonuç olarak galip geldik. Hedefle alakalı da elbette ki bir hedefimiz belli. Hedefle alakalı sonuç olarak oynamamız gereken bütün karşılaşmaları, son iki karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. Ondan önce bir sonraki karşılaşmayı zaten kazanmamız gerekiyor her şeyden önce.

0: Küçük de olsa Avrupa'ya gitmek adına çok önemli bir şansımız var. Küçük de olsa elbette ki zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha sonrasında ne olacağına bakacağız.
1: Karşılaşmanın ardından iki asistle etkili bir performans gösteren Samsun sporlu Yalçın Kayan açıklamalarda bulundu. Yalçın Kayan belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık dedi.
2: İki asist yaptığım için de mutluyum. Asistten ziyade takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Bugün taraftarlarımız mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. Hani asistimden ziyade takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Daha farklı olabilirdi. 10 kişi kalmasalarda da öndeydik zaten. Çok iyi oynadık bugün. İnanılmaz kenetlenmiştik. İnanıyorduk zaten. Burada şampiyonluğu kutlamanın izin vermeyecektik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok mutluyuz o yüzden. Evet, çok iyiydi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlar olduğu sürece bence bizim burada kolay kolay yenileceğimizi düşünmüyorum. Zaten çok iyi bir takıma sahibiz. Bugün de onu gösterdik. Tabii ki taraftar itici bir güç. O yüzden her zaman aynı şekilde bekliyoruz onları. Soyunma odasında tabii ki çok mutluyduk. Şampiyon gözüyle bakılan bir takımı belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık. Tabii ki çok saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler ama bugün çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Çok iyi bir takım ruhu vardı ve hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden soyunma odasında herkes çok mutluydu yani. Maç öncesinde Makambu ile beraber ikimiz de adam adama oynayacaktık. Hangimizin nerede olduğu önemli değil. Birimiz diğerindeyse birimiz diğerinde. Nereye gitseler takip edecektik. Onu da uyguladık bence. Zaten Torreira oyundan çıktı. Diğer oyuncular da etkisizdi bence. Biz çok iyi maç oynadık. Makambu, Holse, herkes bütün takım. Bence taktiğimiz tamamen işe yaradığını düşünüyorum.
1: Samsun Spor Futbol Direktörü Fuat Çapa karşılaşmanın ardından maçlar adaletli şekilde yönetildiğinde herkese rakip olabileceğimizi gösterdik dedi.
3: Bugünkü yaşamış olduğumuz mutluluğu ifade edemem. Gerçekten inanılmaz coşku saha dışarısında inanılmaz tribünlerdeki taraftarımızın heyecanı ve saha içerisindeki oyun. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. Yani bugüne kadar Süper Lig'e çıktıktan sonra almış olduğumuz ilk puanlar Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan bu sezon bunlar ilk olarak gerçekleştirdik. Bu bizim adımıza tabii sevindirici. Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik. Sonuçta biz evde oynuyoruz ve evde oynadığımız karşılaşmalarda mümkün olduğu kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu çok net bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece skor olarak değil ama oyun olarak da bugün çok üstün olduğumuzu ifade edebilirim. Bundan dolayı hem oyuncularımızı hem teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da armağan olsun diyorum. Maçlar adaletli bir şekilde yönetildiğinde biz çok açık ve net bir şekilde bu ligde herkese rakip edebileceğimizi göstermiş olduk. Daha önceki karşılaşmalarda haksız yere verilmeyen pozisyonlarımız, iptal edilen gollerimiz bunları göz önünde bulunduğunuz zaman üzücü sezon olarak da değerlendiriyorum. Çünkü puan olarak bugün 6-7 puan daha en azından daha fazla almamız gerektiriyordu.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Rams Başakşehir'i ağırladı ve Sarı Lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanarak şampiyonluk umutlarını da devam ettirdi. Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçın sonunda Sarı Lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrıldı. Deplasman ekibi Başakşehir'in tek golü ise 36. dakikada Harit'ten geldi. Bu galibiyetle birlikte puanını 70'e çıkaran Fenerbahçe lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi. Sarı Lacivertliler ligde gelecek hafta Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma sonrasında Zeki Murat Göle ve Nur Şahin açıklamalarda bulundu.
4: Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Ama öncelikle bizim şu an gerçekçi hedefimiz, yani sezon başından beri birçok hedefimiz vardı. Onları kaybettik maalesef, uzaklaştık. Ama gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa Tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor. Mucizeler.

0: de belki inanmak gerekiyor. Çünkü inancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bu da bir işin parçası. Ama bizim gerçekçi hedefimiz bu. Evet, şimdi öncelikle küçük değişiklikler yaptık. Yani 3-4 günlük çalışma fırsatı vardı elimizde. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Oyun anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Oyun planımızda bazı değişikliklere gittik. Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını futbolcuları biraz antrenmanlarda aşılamaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreç, kolay bir süreç değil ama sonuçta iş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler, gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına gerçekten çok sahip çıktılar. Bunun sonucunda da zaten küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor. Yani Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an. Tabii ki baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Yerli hocalarla şampiyon olunmuş şimdiye kadar daha çok. O ağır basıyor. Ama sonuçta ben böyle bir ayrım yapamam şu an.
1: Hak edilmiş bir mağlubiyet. Bugün belki maçın ilk 5 dakikası fena girmedik maça ama ondan sonra hiçbir zaman maçın hiçbir anında normalde oynadığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda rakip ne durumda olursa olsun anları çok iyi oynaman gerekiyor. Biz bugün o anlarda hep yanlış kararları verdik. Yanlış değilsem 3 tane de kendi kaybettiğimiz toplarda geçiş yiyerek maçı kaybettik. 3 defa bunu yaşadığın zaman bu tarz maçları kazanmak zor. Elimizdeki çok önemli bir avantajı şu anda Göztepe'ye vermiş olduk. Ama son 2 hafta yarış devam ediyor. Sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Dediğim gibi sonuna kadar devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.
2: Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları galibiyet ve Tedesco'nun ayrılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
3: Biliyorsunuz biz seçildiğimiz günden beri başkanımızın tarzı böyle çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, öz konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir. Hiçbir ayrılık da tek taraflı değildir arkadaşlar. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Bugün gördüğünüz ligin en formda takımlarından birini. Takımımız çok iyi, çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi bir futbol oynadılar. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Son kalan iki maçımızı da iyi oynayıp sezonu kapatacağız. Hata demeyelim de demin dediğim gibi hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Taraftarlarımız da hani karşılamaya giden, uğurlayan taraftarlarımız da Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbiriniz şunu konuşmuyoruz. Yani buradaki bütün muhabir arkadaşlara, Fenerbahçe'yi takip edenlere de söylüyorum. Özellikle televizyonda yorum yapan arkadaşlara söylüyorum. Fenerbahçe'nin o dönemde yani puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ama Fenerbahçe 7 oyuncusu sakat olmasına rağmen kimse bunun üzerinden gitmiyor da başka nedenler arıyor. Artık giden gitmiş, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonrasına bakacağız.
2: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de bu hafta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer 90+3. Dakikada gol buldu ve maç beraberlikle bitti. Göztepe Trabzonspor deplasmanında dakika 32'de Juan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada 42. dakikaya gelindiğinde Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskiyelaç ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo Maviler dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Umut Nayır'ın kaydettiği golle skorda dengeyi getirdi. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 66'ya yükseltti. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Bordo Mavilerin şampiyonluk ihtimali kalmadı. Bordo Maviler Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisine düşerek ikincilik şansını zora soktu. Göztepe ise haftayı 52 puanla 5. sırada kapattı. Trabzonspor Göztepe karşılaşmasının da maç sonuna bakalım. Önce Fatih Tekke, sonrasında da Stoylov mücadeleyi beraberliği nasıl değerlendirmiş hatırlayalım beraber.

0: İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı bir maç. Kırmızı karta kadar ve sonrası iki farklı şekil. Aslında oyunun başında hedefim, yani hep ikinci top oynayan takımı biraz daha düzenli hale sokmaktı. Ki bence o düzende de gayet iyi oynadılar ilk yarı. Çok müsaade ettik çünkü. Yani bir iki tane pozisyona yakın pozisyonumuz var diyebilirim. Ama oyuncu performansı ve çalıştığımız şeyin tekrarı çok az oldu ilk yarı. Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de böyle olması gerekiyordu. Kaos istedim. Bu kaostan da bir puan çıktı. Çok şükür. İyi tarafından baktığımızda 10 kişi bu kadar dinamik takıma ikinci yarı, yani pozisyon vermedik desek yeridir. Buna rağmen duran toptan, beklediğimiz işte yan top ortalardan, faullerden atılan golümüz var. İptal edilen faul olan, kaçırdıklarımız var denilebileceğim biz bir maç. Sonuçta evet ikinciliği takip ediyoruz fakat üçüncülüğü garanti etmiş olduk. Yarı final maçı var. Beşiktaş maçı var, yarı final maçı var. Oyuncularımın birçoğu çok yorgun. Bazı mevkilerde şimdi cezalı durum oyuncularımız da var. Hiç oyuncumuz yok. Bazı mevkilerde 2-3 haftadır zaten yoktu. Dolayısıyla zor bir süreçten bence çok iyi geçemedik. Daha iyi geçebilirdik. Bu maçların arasında çok üzüldüm. Başakşehir maçı, Alanya maçı daha fazla. Konya maçının ikinci yarısı çok iyi. Bu maçın ikinci yarısındaki istek arzı çok iyi. Her şeye rağmen insanların beklentisinin çok çok üzerinde yeni kurulmuş, yeni yapılanmaya gitmiş bir kadronun insanların, taraftarımızın umutlarını yeşertmesi, hatta o yeşertme değil belki tam çiçek açacağını düşündüğü anlara bile getirmemiz önemliydi. Hakemlerin öyle bir durumu ve tutumu oluyor. Ben bunlardan acayip rahatsız oluyorum. Hakem konuşmak istemiyorum ama rahatsız oluyorum ya. Rahatsız oluyorum. Yani bunu, bu tip kararları başka statlarda veremiyorlar ya. Burada veriyor. Ama burada da yine ben kendi şeyimize dönüyoruz. Hakemi yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyansımız olsa belki olmayacak. Burada da bizim eksiğimiz var. Ondan sonra bağırıyoruz. Ama ben diyorum, ben hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü hakemlerin durumu ortada yani. Bugün de beni rahatsız eden birçok şey vardı. Rahatsız ediyor. Ya hiçbirimiz şunu demiyoruz yani. Maç oynanacak, kim kazanırsa hak eden kazanacak ya. Ya bugün Göztepe ilk yarı iyi oynadı, bizden iyi oynadı. Kabul. Ve kendimi eleştireceğim. Ama bırak. Oyun neyi gerektiriyorsa o olsun. Var niye var o zaman yani? Mustafa atıldı, Pinak. Yani çok özür dilerim. Herhalde hareket mi yaptı yan hakeme? Böyle bir şey mi yaptı? Kesinlikle kural öyle diyor. İzleyin. Başka yerde 50 tane var. Pina yok, Mustafa yok. Ne oynayacağız Beşiktaş maçında? Hocam yan hakem, dördüncü hakem. Bir şey olmaz değil mi hocam? Sakin diyor. Tabii sakin, tabii sakin. Sakin kalayım tabii. Sakin. Tabii sakin kalayım.
1: Not the sat because the face that show our team it's okay. We continue to work to follow our dream.
2: Buraya aslında oyun anlamında Göztepe'nin en iyi yüzünü yansıtmaya geldik. Göztepe kesinlikle takım olarak hiç kimseden çekinmeyen, her zaman o yüksek hırslı oyunu oynamaya çalışan bir takım ve bunu da aslında maç içerisinde yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi bir şekilde yaptık. Orada golü bulduk. Ardından ikinci 2-3 tane önemli fırsat var. Maalesef burada ikinci golü bulamadık. İkinci yarı ise rakibimizin 10 kişi olmasına rağmen çok daha sert, çok daha mücadeleye dayalı bir oyun oldu. Burada da aslında yakaladığımız yine fırsatlar oldu. Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol.
3: Trabzonspor forması giyen Umut Nayır ve Çibuke Vivu maç sonrası açıklamalar yaptı.

0: Buraya gelirken de esasında Fatih Hoca'da çalışabilme heyecanıyla da çok katılmak istemiştim camiaya. Büyük bir camiada oynadığınızda da katkı verdiğiniz zaman tabii ki yolunuz da daha kolaylaşabiliyor. Milli takım adına da belki benim adıma daha pozitif olabilir diye gelmiştim. Ama bir beklentilerle geliyorsunuz, bazen istedikleriniz olmayabiliyor. Kötü yönden bakmamaya çalışıyorum. Şimdi kritik bir süreçteyiz. Yine böyle kritik anlarda belki bir şans bulacağız, değerlendireceğiz. Farklı senaryolar yaşanacak. Destek veren de, yergide bulunan herkese de saygı duyuyorum. Ben işime bakmaya çalışıyorum. Biraz kendimize kızıyoruz esasında. Çünkü geriye dönüp skorlara baktığınız zaman şimdi biz 4 maçta kaybettiğimiz puanları toplasak belki şu an şampiyonluk yarışının en önemli takımıydık. Tabii ki pişmanlık olarak geriye dönüp bakamıyorsunuz. Çünkü maç maç senaryolar değişebiliyor. Ama ben buraya geç katılsam da görebiliyorum. Bazı arkadaşlarımız üzerinde çok fazla yük bindi. Bazen rotasyonda zorlanabiliyoruz. Çok fazla arkadaşımız fedakarlık yaparak oynuyor. Bu süreçleri yönetmek de kolay değil. Çünkü burada da yeniden bir hikaye yazılmaya çalışıyor. Çok fazla değişiklik oldu. Genç arkadaşlarımız var. Camia kültürüne alışmaya çalışıyorlar. Süreci yaşarken pişmanlıklar olsa da bence çok güzel bir iş başarıyor bu ekip. Ben de bu ekibin parçası olduğum için çok mutluyum. Kaybedilmiş bir şey yok. Biz burada sonunda ne noktada bitirirsek bitirelim. Bence bu takım çok iyi bir iş yaptı. Fatih Hoca, ben buraya katılmadan önce de hep basın toplantılarında ilk haftadan beri 1-4 nerede bitirebilirsek bizim için uygun demişti. 4'ü garantiledik, sonra 3'ü garantileyelim dedik. 3'ü garantiledik, hala 2 şansımız var, onu kovalayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta lige baktığınızda 4'üncülüğü garanti. Bizim 3'üncülüğümüz garanti, belki 2'ncilik şansımız var. Güzel bir atmosferdi. Onlar kupa maçından sonra gelecek. Onların duygu durumu ne olacak? Sonuca bağlı olarak belki değişebilir. Onu kestiremiyoruz. Ama biz dediğim gibi işimize bakıp sonrasında da kupa maçına hazır olmaya çalışacağız.
1: I think the league is very very very very good and you know it's a team that can give you a lot of platform, any type of platform you need. I think the league is going to give you, it's a top league for me.
2: Burada çok mutlu hissediyorum. Ben de elimden geleni bu karşılığı vermeye çalışıyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyorum. Geldiğim gün aslında şunu söylemiştim. Ben geldiğim kulübün bana milli takımın kapılarını açacağını, milli takım platformunu oluşturacağını söylemiştim. Tabii ki bu sıkı bir çalışmanın ürünü. Tabii ki olduğum kulübün bana yardımlarının, bana gelişimime olan yardımların ürünü. Tabii ki şükürler olsun, çok mutluyum. Beşiktaş maçıyla ilgili şunu ifade ederim. Elbette zor bir maç olacak. Ama yine her maçta olduğu gibi galibiyetle 3 puanla ayrılabilmek adına en iyimizi vermeye çalışacağız. Avrupa'nın sayılı önemli liglerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok şiddetli, çok yoğunluklu maçlar oynanıyor. Bu da tabii ki sizin gelişimize katkıda bulunuyor. Daha önce de söylemiştim aslında. Burası önemli bir lig. Size birçok platformu açabilecek bir lig. Dolayısıyla ben Türkiye Ligi'nin gayet iyi bir lig olduğunu düşünüyorum.
3: Beşiktaş deplasmanda bu hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final öncesinde de moral depolamış oldu.
4: Beşiktaş Gaziantep'ten 3 puanla döndü. Siyah beyazlar Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra galip geldi. Samsunspor mağlubiyeti ve Fatih Karagümrük beraberliği sonrası Gaziantep Futbol Kulübü karşısında kazanan Beşiktaş, Salı günü Tümosan Konyaspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesi moral buldu.
5: Şimdi Çerna aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol!
4: Jalo ve Aslani'nin golleriyle kazanan siyah beyazlar puanını 59'a çıkardı. Beşiktaş 2-0'lık galibiyetle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında iki kötü seriye son verdi. Siyah beyazlar Gaziantep Futbol Kulübü'nü ligde 4 maç aradan sonra mağlup ederken rakibiyle dış sahada oynadığı karşılaşmalarda ise 6 maç aradan sonra galip geldi. Beşiktaş'ın Inter'den kiraladığı Christian Aslani, Gaziantep'te sahanın en iyilerinden biri oldu. 8. dakikada Jalo'nun attığı golde asist yapan Aslani, penaltı golüyle de skoru 2-0 yaptı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkan Arnavut futbolcu, 2 gol 3 asistlik katkı yaptı. Beşiktaş yönetiminin Aslani'nin bonservisinin alınması konusunda Inter'le pazarlık yapması bekleniyor.
3: Gazete manşetlerini size aktararak devam edelim. Şöyle bir gazete turu yapalım. Foto maçla başlayacağız. Galatasaray dün Samsunspor'a mağlup oldu ve Aslan rötar yaptı. Lider Galatasaray kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Samsunspor'a 4

0: golle mağlup oldu. Maça fırtına gibi başlayan Cimbom 9. dakikada Yunus'un efsane golüyle öne geçmişti ama sonrasında skoru koruyamadı ve 4 gol yedi. Devam edelim sayfada. Resi Talişka, Fenerbahçe Anderson Talişka'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. 3 gol de Talişka'dan geldi. Trabzonspor Göztepe maçı da 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 42'de Mustafa'yı haksız yere atan hakem Ozan Ergün Onaç'ın 87'de kaydettiği net golü de iptal etti. Fanatikteyiz. Benzer başlık Galatasaray'la ilgili burada da var. Aslan rötar yaptı. Galatasaray şampiyonluğunu resmen ilan etmek için gittiği Samsun'da bozguna uğradı. Osimhen'le ilgili bir bölüm. Osimhen 150 milyon euro AS gazetesinin iddiasına göre Real ve Barça'nın istediği Nijeryalı için Cimbom'un istediği bedel 150 milyon euro. Sayfa içerisinde Fenerbahçe ile ilgili Fener'den dev adım başlıklı bir haber görüyoruz. Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkan Fenerbahçe formda rakibi Başakşehir'i kolay geçti. Talişka'nın hat-trick yaptığı gecede Kadıköy'de tribünlerin boş olması da dikkat çeken noktalardan biriydi. Trabzonspor'un beraberliği içinde fırtınada umut var demiş Olcay Çakır bugün. Puan durumunu görüyorsunuz. Galatasaray 74 puanda liderliğini sürdürüyor mağlubiyete rağmen. Fenerbahçe 70 puana yükseldi. İkinci sırada Trabzonspor 66, Beşiktaş'ın da 59 puanı var. Geçtik Sabah gazetesine. Mehmet Özcan'ın haberine bakalım. Okan Buruk'tan farklı yenilgi sonrası samimi itiraflar geldi. Daha şampiyon olmadık. Derbi galibiyetinden sonra herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Daha şampiyon olmadık. İyi oyun önümüzdeki hafta hedefe ulaşmalıyız dedi. Sayfanın hemen en altında teklif var, baskı yok. Ersin Destanoğlu görüşme odasında kalacak. Geleceğiyle ilgili karar tamamen deneyimli kaleciye bırakılacak. Önceki dönemlerde olduğunun aksine kal diye ısrarcı olunmayacak. Hürriyet gazetesindeyiz. Avrupa'da Türk finali var. Vakıfbank Eczacıbaşı Dynamit, Sezeren Grup Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden tarihi başarılar geldi. İki temsilcimiz bugün saat 20'de Ülker Spor Salonu'nda Avrupa Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Talişka bu iş bitmedi dedi. Kanarya lider Galatasaray'ın yenildiği saatlerde Başakşehir'i devirdi. Şampiyonluk şansını da sürdürüyor. Sarı lacivertli takım boş tribünler önünde oynadığı maçta sezonun en iyi oyunlarından da birini sergiledi aynı zamanda dün akşam. Geçen hafta Galatasaray karşısında kaçırdığı penaltıyla eleştiri toplayan Talişka da 28, 57 ve 72. dakikalarda 3 gol kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 36'da Harit'ten geldi. Galatasaray da Samsunspor'a 4-1 kaybedince sezonun bitimine 2 hafta kala fark da 4'e inmiş oldu. Bir de Milliyet gazetesine bakacağız. Hoş geldin Ahmet. Ahmet sportif faaliyetler Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır'la berabere kalarak sezonu 2. sırada tamamladı. Ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkan 2. takım oldu. Diyarbakır şehrinin en üst ligi olan 17 yıllık hasreti de son bulmuş oldu. İstanbul'da Türk finali demiştik. Milliyet de bu habere yer veriyor. 11. sayfasında İstanbul'da düzenlenen 2026 Sezeren Grup Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinin yarı final maçlarında Türk takımları galip ayrıldı. Vakıfbank Conegliano karşısında 2-0 geriye düştü maçta, maçı 3-2 kazandı. Eczacıbaşı da Scandicci'yi aynı skorla mağlup etti. Bugün de iki Türk takımı saat 20'de karşı karşıya gelecek. Gazete manşetlerini noktalıyoruz. İlk saat dilimimiz için haberlerimizi birincilikle devam edelim. Başlarken de söylemiştik, artık birçok şey, neredeyse her şey belli oldu birincilikte. Erzurum Spor Futbol Kulübü zaten Süper Lig'e yükselmişti. Dün de Ahmet Sportif faaliyetlerde Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Aynı zamanda playoff eşleşmeleri de belli oldu.
1: Trendyol 1. Lig'de 38. hafta maçları ile birlikte normal sezon sona erdi. Son ana kadar heyecan dolu geçen maçların sonunda Ahmet Spor, rakibi Esenler Erok Spor'un da puan kaybetmesiyle adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım oldu.

0: Ahmet Spor 6 gole sahne olan Alagöz Holding Iğdır Spor maçında aldığı 3-3'lük beraberlikle 74 puanla sezonu tamamladı. Kazanarak doğrudan Süper Lig'e çıkma şansı olan Erok Spor'sa Pendik Spor'la 1-1 berabere kaldı ve aynı puanla sezonu 3. sırada bitirdi. Ahmet Sportif faaliyetler ikili averajla rakibinin üzerinde yer alarak tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig biletini elde etti. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu garantileyen Erzurumspor Futbol Kulübü sezonu lider olarak tamamladı. Son maçlarda büyük düşüş yaşayan Erokspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme şansını playoff finaline bıraktı. İstanbul ekibi ligi 3. olarak tamamladı ve rakibini beklemeye geçti. Son hafta maçlarının ardından 1. Lig'de playoff 1. tur eşleşmeleri de belli oldu. Arca Çorum Futbol Kulübü EGİ Keçiören Gücü ile Sipey Bodrum Futbol Kulübü ise Atka Grup Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek. 1. tur maçları 7 Mayıs tarihinde tek maç üzerinden oynanacak. Maçlar normal sezonu daha yukarıda tamamlayan Çorum ve Bodrum Spor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tur atlayan ekipler 2. turda çift maçla kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar 11-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Erok Spor'un rakibini beklediği playoff finali ise 24 Mayıs'ta MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. 1. Lig'e veda eden takımlarsa Serik Spor, Sakarya Spor, Hatay Spor ve Adana Demir Spor oldu. Kariyerinde Süper Lig gol krallığı da bulunan Mbaye Diagne 29 golle normal sezonu gol kralı olarak tamamladı.
1: Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
0: Ahmet Spor Süper Lig biletini aldı. Diyarbakır ekibi oldukça inişli çıkışlı geçen form grafiğinde 74 puanla sezonu 2. sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı. Son 5 maçını kazanamayan Yeşil Kırmızılılar rakibi Erok Spor'un da puan kayıpları sonucunda adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdırdı. Geçtiğimiz sezon ilk kez 1. Lig'e yükselen Ahmet Spor 2. sezonunda en üst lige çıkmayı başardı. Sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlayan Ahmet, Ekim ayında Sinan Kaloğlu, Şubat ayında da Mesut Bakkal'ı takımın başına getirdi. İstenilen istikrar bir türlü oluşmayınca Güneydoğu ekibi şampiyonluk maçı öncesi radikal bir kararla 3. kez bir teknik adamı görevden alarak Mesut Bakkal'la da yollarını ayırdı. Kulüp son hafta Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçına altyapı antrenörü Sertaç Küçükbayrak'la çıktı. Teknik adam istikrarsızlığına karşın Ahmet'e şampiyonluğu getiren en önemli faktör yüksek profilli kadrosu oldu. Özellikle de Mbaye Diagne'nin performansı ligin kaderini belirledi. Yıldız forvet 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Ahmet Spor'un şampiyonluğuyla birlikte Süper Lig'de 16 yıl sonra bir Diyarbakır ekibi de yer almış olacak. Süper Lig'de son olarak 2009-2010 sezonunda Diyarbakır Spor mücadele etmişti.
1: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Ahmet Spor'da taraftarlar Iğdır karşılaşmasının ardından Diyarbakır'da bu tarihi başarıyı kutladı.
0: Ahmet Sportif faaliyetler Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kalarak ligi 74 puanla 2. sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükseldi.
2: Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Burası Diyarbakır'ın ofis semti. Vatandaşlar şu anda kutlama yapıyor.
0: Maçın sona ermesiyle birlikte kent genelinde taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.
3: Çabuklüyüz, Diyarbakır yansın bu gece.
4: İnanmış bir halkın, inanmış bir takımı. Bugün Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Geliyoruz!
1: Dünyadan spor haberlerine geçiyoruz. Arda Güler'le başlayalım. Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'de Nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.
5: Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı dinmiyor.

0: Milli futbolcu İspanyol ekibinde Nisan ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Arda'nın oylamada geride bıraktığı isimler arasında Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü yıldızlar var. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nisan ayında birer kez Mallorca, Girona ve Alaves maçlarında, iki kez de Bayern Münih karşısında forma giydi. Arda Güler bu 5 karşılaşmada 2 gol bir asist üretti. Arda sezon genelinde ise 50 maçta 6 gol ve 14 asist kaydetti. Yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Bayern Münih'e attığı 2 gol, ayın oyuncusu seçilmesinde büyük pay sahibi oldu.
1: Porto bu hafta oynanan karşılaşmada Alverca'yı 1-0 mağlup etti ve Portekiz Premier Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Portekiz Premier Lig'in 32. haftasında Porto Alverca'yı ağırladı. Porto'da Deniz Gül mücadele ilk 11'de başladı. Dragao'da oynanan karşılaşmada Porto 40. dakikada Jan Bednarek'in golüyle öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Porto Alverca'yı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Porto Lig'de 4 yıl sonra şampiyonluğunu elde etti. 85 puana ulaşan Mavi Beyazlar en yakın takipçileri Benfica ve Sporting'in önünde zirveyi de garantiledi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City İngiltere Championship'te normal sezonun son maçında Norwich City'yi yenerek playofflara kalma başarısı gösterdi.
2: Ceza sahası dışından şut açısı, sert şut, Ivor Pandur. Alamet. Döndü geriye Alamet. Wright. Jacob Wright. Yaya verdi pasını. Şimdi savunma arkasına. Bayrak kalkmadı ve 1-0 öne geçiyor. Burada işte yardımcı bayrağı kaldırmadı. Offside yok dedi. Bir anda bomboş kaldı. Toure bir an önce artık oyuna da ortak olması gerekiyor. Gerlard ceza sahası içinde. Bodrum ekibi penaltı dedi. Hemen cevap şansı Hull City için. Hemen cevap şansı. Ollie McBurney indirdi. Yannick Gerrard bu müdahale maçın hakemi. Beyaz noktayı gösteriyor. Joshua Smith. İşaret geldi Ollie McBurney. Ollie McBurney ve gol! Hull City umutlarını taze ediyor 1-1. Beraberliği yakaladı Hull City. Norwich'in golüne, Traore'nin golüne hemen cevap geliyor golcüden Ollie McBurney. 1-1. Evet, canlı puan durumu ekranlarınıza geldi. Wrexham 73, Derby County 72, Hull City 71. Şimdi sol kanada doğru. Ceza sahası içine Crooks. Crooks vurdu kafayı ve kaleci son anda Kovačević. İşte bakın Egan çeviriyor içeriye. Crooks vuruyor kafayı. İşaret geldi. Giles yaptı ortayı. McBurney, kaleci son anda Kovačević. Çok önemli fırsat. Ollie McBurney. Giles. Harika pas. McBurney. Kovačević. Çizgide müdahale. Louis Coyle'la serbest vuruşu kullanacak şimdi. Hull City. Coyle yüksek top. Ceza sahası. Crooks indirdi. Ollie McBurney. Crooks yükseldi. Offside yok. Ollie McBurney. Köşeye net bir gol vuruşu. Her şey değişti. İkinci yarıda her şey değişti. Hull City ilk altı için şu anda en avantajlı takım. Nefis indiriyor Crooks. McBurney. Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor Hull City. Playoff biletini alıyor. Ollie McBurney'nin dublesi. 1-0 geriden gelip 2-1 kazanıyor. kazandığı mücadelenin ardından Jakiroviç ve öğrencileri Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City playoff'ta.
1: Hull City takımının Championship'te playoff'a kalmasının ardından Acun Ilıcalı Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı başarıdaki en büyük pay Sergei Jakiroviç'e ait dedi.
3: 4 yıl oldu biliyorsunuz ben İngiltere'de kulüp alalı. Geçen sene açıkçası mutlu olmamıştım. Bu seneye çok konsantre oldum. Fenerbahçe'de çok değerli bir görevim vardı. O tabii ki buraya olan enerjimi çok azaltmıştı. Bu sene tabii yönetimde olmayınca bütün konsantrasyonumu, bütün heyecanımı buraya verdim sezon başından beri. Yani iyi bir hoca bulduğumuzu düşünüyorum. Biliyorsunuz Kayseri Spor diye de geçen sene dikkatimi çekti Sergi ve onu getirdik. Devamında transferlerde de yani gerçekten bizim ekibimiz çok iyi çalıştı. İyi bir ekip olduk burada. Tek vücut olduk yönetim tarafı. Devamında da başarılar gelmeye başladı. Son haftalarda çok zor rakiplerle oynadık. Bayağı korktuk aslında giremeyeceğiz mi diye. Playoff'a girmek çünkü 23. gösteriyorduk ligin ilk haftasında otoriteler tarafından. 23. olacağımızı iddia ediyorlardı. Yaklaşık 8-10 tane tahmin sitesinde biz öyle gösterildik. Ama ben takımın yolunu biliyordum zaten. Transferleri de biliyordum. Hani ilk 10 bekliyordum açıkçası. İlk 10'dan mutlu olacaktım ama Allah nasip etti. Yani Türkiye'den de çok destek aldık. Vatandaşlarımızdan da devamlı güzel mesajlar alıyorum. Takip ediyorlar. O beni çok ayrı mutlu ediyor zaten. Ben yani sonuçta bir Türk takımı ulusatı ve İngiltere'de belki de Premier'e çıkacağız. Kısmet artık bundan sonrası. Ama çok çok mutluyum tabii ki. En önemli başarı hocamızındır. Jakiroviç gerçekten bu takıma ruh verdi. Yani oyuncuları futbolsal olarak geliştirdiği gibi başka hocaların kullanmadığı oyuncuları ilk 11'e sokup çok değişik bir futbol mantalitesiyle burada da zaten yılın 4 adayından biri oldu. Yılın hocası adayında 4'ünden biri oldu. Lampard çok büyük fark attığı için ligde tabii ki o seçildi. Bence belki hak etti de diyebilirim. Sonuçta Coventry'nin çıkması direkt çok önemli bir konu. Ama hocamız da işte 24 hoca var burada. 15'i ayrılmak zorunda kaldı. İlk 4'te seçildi. Hocamızla çok uyumlu çalıştığımızı düşünüyorum ben. Yani haftada bir mutlaka yemek yedik. Sohbet ettik. Onun ihtiyaçlarına biz yardımcı olduk. O daha rahat çalışsın diye elimden geleni yaptım. Vallahi 130 gün falan İngiltere'de geçirmişim herhalde. Yani o Eylül'den sonra. Yani ben de varamıyorum. Ortaya koydum yani. Çok büyük bir mutluluk benim için. Çünkü o kadar emek sonrasında bunu yaşamak bugün seyirci sahaya indi. Yani çok güzel görüntüler vardı. Tribünlerde büyük bir sevgi vardı. Hani dünya Avrupa'nın bir ucunda bir ülkede böyle bir sevgi yaşamak beni ayrıca gururlandırıyor. Allah razı olsun. Yani Türkiye'de çok büyük bir sevgi görüyorum ama hani buradaki insanların sonuçta böyle dünyasında yoktum. Dün bugün geldik ve bir başarı sağladık. Onlar da bunu takdir ettiler. Hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Vakıfbank galibiyeti sonrası baş antrenör Giovanni Guidetti, Cansu Özbay ve Ayça Aykaç açıklamalar yaptı.
4: Tabii ki çok çok çok zor maç. Conegliano mükemmel takım. Conegliano sadece bir küçük şans verdi ve biz aldık. Bence bu maç. Çünkü Conegliano ilk set biz kötü, Conegliano kötü. İkinci set Conegliano çok iyi. Üçüncü set maç bitiyor ama benim oyuncular her zaman güvendi. Ve Conegliano küçük şans verdi. Biz aldık. Sonra bizim güç geldi. Sonra bu oyuncular çok büyük kalp var. Ben çok şanslı antrenör.
5: Yaşar, galiba bu oynadığım maç tarihe geçti diyebilirim. Ben hayatımda bu kadar zor bir maç oynayıp böyle bir geri dönüş yaşamamıştım sanırım. Üçüncü sette Imoko maç sayısı attı yani ve biz oradan geri geldik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsinin ellerine, kalplerine sağlık. Bunun ne kadar çok zor olduğunu o kadar iyi biliyoruz ki siz de görüyorsunuz zaten. Başka diyebilecek bir şeyim yok. Hala inanamıyorum bunu başardığımıza. Çünkü herkes umudunu kaybetmişti bir noktada. Belki seyirciler bile ayrılmıştı yani. Ama işimiz daha bitmedi. Çok mutluyuz bunu kazandığımız için ama hemen yerine odaklanmamız gerekiyor. Bizi destekleyen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Lütfen herkes gelsin yarın maça. Çok mutluyuz. 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı 3-2 kazanmayı bildik. Gerçekten son topa kadar mücadele ediyoruz.

0: zaten. İki sıfır geriye düştükten sonra bile gerçekten takım arkadaşlarımın gözünde maçı kazanabileceğimizi gördüm. Birbirimize inancımız sonsuz zaten. Ama daha bitmedi. Rakibimizi bekliyoruz. İnşallah yarın da güzel bir voleybol sergileyip kupayı evimize götüreceğiz.
1: Eczacıbaşı Dynamit'te SEV Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi ve Vakıfbank'ın rakibi oldu. Eczacıbaşı karşılaşması sonrasında yapılan açıklamalara bakacağız şimdi de.
2: Kupayı ortadan ikiye böleceğiz. Türk finalinin oynaması kadar güzel bir şey olamaz. Her iki maç da muhteşem maç. Vakıfbank'ın 2-0'dan 3-2 maçı alması. Eczacıbaşı'nın maçın birinci setin dışında hep üstünlük sergilemesi ve muhteşem iki sonuç, Türk finalinin oynaması, Türk voleybolunun işte geldiği nokta, tarihi bir gün. Ben burada tekrar kulüplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sahada o mücadeleyi veren oyuncular, staffına, yönetimine, taraftarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Türk voleybolu ve Türk spor adına çok önemli ve çok anlamlı, gururlu bir gün diyorum.
3: Öncelikle şunu söylemeliyim ki kolay bir maç olmadı. Böyle zor bir maçın ardından yarın güçlü bir rakiple daha zor bir maç oynamamız gerekecek. Şampiyonlar Ligi bu yüzden zor bir lig. Belki şu an mutlu olduğumuz düşünülebilir ama yapmamız gereken bir an önce dinlenip yarın için hazır olmak. Yarın kesinlikle çok zor bir gün olacak.
0: Takımıma çok gurur duyuyorum. Bunu her yazı söyledim. Gerçekten İtalyan takımlarına karşı oynamak çok zordur. İnanılmaz tecrübeli ve çok iyi oyuncuları var. Dünyanın en iyi pasörlerinden Maya gibi bir pasörleri var. Onlara karşı bu kadar zorlanarak başardığımız için, yani kazanmayı başardığımız için gerçekten çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Takımda herkes rolünü üstledi bugün. Herkes elinden geleni en iyisini yaptı.
4: İnanılmaz mutluyum. Tabii kıran kırana bir maç oldu. Hem Vakıfbank maçı hem bizim maçı çok iyi uzadı. İki maçın da kalitesi çok iyiydi ama kendi adımıza sahadan galip ayrıldığımız ve adımızı finale yazdığımız için çok mutluyum. Şimdi biraz dinleneceğiz. Ufak bir 10 dakika kutlarız herhalde. Yarın da final için hazır olacağız sahada.
1: SEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup eden temsilcilerimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynamit finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
3: SEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen dörtlü finalde ilk finalist Vakıfbank oldu. Sarı siyahlılar 2-0 geriye düştüğü maçta İtalyan temsilcisi Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükseldi. Diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynamit'in ise yarı finaldeki rakibi Scandici'ydi. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'un final setinde ortaya koyduğu etkili oyunla rakibine üstünlük kurdu ve 3-2 kazanarak finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu. 2022-2023 finalinde de karşı karşıya gelen iki takım, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finalinde yine kupa mücadelesi verecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen Final Four organizasyonunda final mücadelesi saat 20'de başlayacak.
1: ...61. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 7. etabını İtalyan Ballerini kazandı.
5: Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu 7. etabında Antalya'daki 152.8 kilometrelik parkur geçildi. Etabı 3 saat 19 dakika 41 saniyede tamamlayan Astana takımından İtalyan sporcu Davide Ballerini birinci sırayı aldı. Sprint finişine sahne olan parkurda Polonyalı Marcelli Boguslavski ikinci, Belçikalı Tom Krabbe ise üçüncü oldu. Bu sonuçla Ballerini yeşil mayonun sahibi olurken turkuaz ve kırmızı mayo Avustralyalı Sebastian Berwick'te kaldı. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı etabı dördüncü sırada tamamladı ve beyaz mayoyu korudu. Ege'den başlayıp Akdeniz'e uzanan yarış Ankara'da yapılacak 8. etapla sona erecek. Bisikletçiler 108.4 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Son etap Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki at üzerinde koşulacak. Organizasyon 1999'dan sonra ilk

de son yarı finalist bu maçın ardından belli olacak. İlk vuruş, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden yarı finalist olsun. Ümit sol tarafa doğru, İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim'in yerden bir pas, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale var orada Emirhan'dan. Çok kritik hamle Emirhan. Olaytan. 3 Alanya sporlu çevresindeydi Orkun. Yeniden Junior Olaytan, El Bilal, Olaytan, seri paslaşmalar, Yang Yuo, şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını, gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor, El Bilal Ture. Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı, El Bilal Ture ile golü buldu Beşiktaş. Tribünler golü kutluyor. Siyah beyazlı futbolcular golü kutluyor. Seri paslaşmalarla geldi Beşiktaş. Çerni bıraktı. Murillo ortaladı. El Bilal Ture vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi yetersiz kaldı. O bölgede Olaytan var. Rıdvan bindirme yaptı. Son çizgi. Rıdvan'ın ortası. Şimdi Çerni. Geride Orkun ısrarla top istiyor. Olaytan. Ortası, kafa vuruşu yandan dışarıda. Yang Yuo. Şimdi geliyor Alanya Spor. Van bıraktı. Hader, Jonay vurdu Ersin. Bakalım son yarı finalist kim olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Orkun. Korendon Alanya Spor bir kez daha yüklenecek. Hader Jonay. Savunmanın arkasına, Wang'ın bulunduğu bölgeye. Ceza sahası, Wang vurdu yandan dışarıya. Orkun topun gerisinde. Ertuğrul kalede dikkatli. Orkun geliyor. Orkun vurdu Ertuğrul. Orkun Kökçü biraz da kendisine kızdı. Agbadu. Orkun Kökçü. Raşitsa'nın koşu yoluna doğru. Raşitsa gidiyor. Ceza sahasında Raşitsa son anda müdahale. Çok kritik müdahale Lima'dan. Hemen kullandı Korendon Alanya Spor. Baskı var ön alanda Beşiktaşlı oyunculardan. Endini kazandı topu. Yang Yuo gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul. İkinci hamle şimdi Orkun aldı. Orkun'un pası. Bu arada offside bayrağı havada, oyunu durdurdu Cihan Aydın. Hemen kullandı endirek vuruşu, bir hata daha. Gol pozisyonu ve gol! Çok büyük bir hata. Korendon Alanya Spor'dan affetmeyen o. Beşiktaş 2-0 yapıyor. Yang Yuo yine atıyor golünü. Korendon Alanya Spor savunmasında çok büyük bir hata. Beşiktaş 2-0 önde işte. Al da at diyor. Ve Yang Yuo farkı 2'ye yükseltiyor. İzzet'in baskısı vardı sağda. Murillo. Raşitsa savunma arkasına hareketlendi. Milot Raşitsa yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü. Beşiktaş 3-0 önde. Son derece organize bir atakla geldi Beşiktaş. Raşitsa'nın ortasında Orkun topu ağlara gönderdi. Beşiktaş farkı 3'e yükseltti bu golle. Sol kanat Enes yaptı ortasını. Savunmadan seken top, köşe vuruşu diyor Cihan Aydın. Köşe vuruşuna izin vermedi karşılaşmanın hakemi. Son düdüğünü çalıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş oluyor. Beşiktaş 3, Korendon Alanya Spor.

0: Aspor programına devam ediyoruz. Saatler 9 oldu. İkinci saate başlıyoruz. Aspor televizyonu ve radyo ortak yayınımızla birlikte. Trendyol Süper Lig'de dün birçok karşılaşma oynandı aynı saatte. İzlemeye çalıştık mücadeleleri diyeyim. Lider Galatasaray'dan beklenmedik bir sonuç, hemen bu mücadeleyle başlayalım. Galatasaray Samsunspor deplasmanındaydı. Eğer maçı kazansaydı şampiyon olacaktı ki 1-0 öndeyken sonrasında 4 gol yedi. Maç 4-1 Samsun üstünlüğüyle bitti. Galatasaray şampiyonluk hayallerini erteledi. Sarı Kırmızılar karşılaşmanın 9. dakikasında Yunus Akgün'le gol perdesini açtı. Samsunspor 22. dakikada Marius Muadil Maci'nin golüyle skora denge getirdi. Ev sahibi ekip 57'de Şerif Endia ile 2-1 öne geçerken 63. dakikada kırmızı kart gören Günay Güvenç Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Karadeniz ekibi 71'de Muadil Maci ve 82'de Endia ile 2 gol daha bularak maçın sonucunu belirledi. Bu skorla 74 puanda kalan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. Sarı Kırmızılar gelecek hafta Antalyaspor'u yenmesi durumunda mutlu sona ulaşacak. Samsunspor ise puanını 48'e yükseltti. Samsunspor Galatasaray karşılaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk ve Thorsten Fink açıklamalarda bulundu.
1: Özellikle geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası altını çizdiğim şampiyon olmadık, önümüzde oynayacağımız 3 maç var demiştim. Bugün de tabii ki maç öncesi şunu söyledim, yani hafta içi antrenmanlar yine oyuncularımız o konsantrasyonu gösterdiler ama bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Yani bu da tabii ki, yani o nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Golle başlamak oyunumuz, yani ben yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi, yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. Geldiğinde de atacaksınız yani bu golleri. Yani atamazsanız, rakibiniz de atarsa maçı kazanan onlar olur. Yani oyunla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Yani ama oyunda, yani belli bölümlerde çok istediğimiz gibi de gidiyordu. İlk yarı biraz daha hareketliliği göstermemiz gerekiyordu. Burada Güney'e top geldikten sonra biraz daha hareketlilik, yani direkt oyunu zaman zaman çok fazla oynadık. Geçen hafta herkes farklı konuşuyordu aslında. Yani o sorunun tam tersi, yani Galatasaray ne kadar aç. Yani Fenerbahçe maçında Fenerbahçe...

0: kadar şampiyon olmamasına rağmen, işte Galatasaray 4. şampiyonlar oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan oyuncu bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu. Ama şu var tabii ki, yani o biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez, yani o maçtan sonra da onu söylemiştim. Yani sanki şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı da yansıyabilir. Yani bugün 1-0 maç yaptığımız maçı 2-0, 3-0'a götürüp maçı da çok rahat kazanabilirdik. Bizim düşüncemiz bir sonraki maçı kazanmak. Bunu da oyuncularımıza tek tek konuşup aktardık. Dediğiniz gibi yani şu anda burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlama yapacağız.
1: Okay, was a really nice victory today. 4-1 is it's really high against Galatasaray.
2: Çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. 4-1'lik bir net skorla Galatasaray gibi çok iyi bir takıma karşı bunu başardık. Bu galibiyeti başkanımıza, Yüksel Yıldırım'a armağan ediyoruz. Bütün takımdaki herkes çok iyi bir performans gösterdi. Tabii galibiyetten ötürü çok ama çok mutluyuz. Hem kulübümüz için hem de taraftarımız için. Onların önünde böyle bir skor almak, böyle bir performans göstermek bizim için çok ama çok değerliydi. Tabii biz şunu da tekrardan belirtmek istiyoruz. Biz Galatasaray için oynamıyoruz. Fenerbahçe için veya başka bir takım için oynamıyoruz. Biz sadece Samsunspor için oynuyoruz. Sonuç olarak açız, başarıya açız ve özgüvenimiz de yerinde. Galibiyet sebebiyle çok ama çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik. Rakibimizin önde baskı yapmaya çalışacağını zaten biliyorduk. Onların etkili bir şekilde baskı yapmaya çalıştıklarını biliyorduk. Defans hattını da biraz önde tutuyorlar ve defans arkasında boşluklar vereceklerini de biliyorduk zaten. İki tane uzun forvet oyuncusuyla oynamak istedim. Çünkü birisinin topu tutması, birisinin de defans arkasına koşu yapması gerekiyordu. Aynı zamanda stoperlere de baskı yapsınlar diye bu tercihte bulundum. Hakemle alakalı herhangi bir şikayette bulunmak istemiyorum. Bugün sonuç olarak galip geldik. Hedefle alakalı da elbette ki bir hedefimiz belli. Hedefle alakalı sonuç olarak oynamamız gereken bütün karşılaşmaları, son iki karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. Ondan önce bir sonraki karşılaşmayı zaten kazanmamız gerekiyor her şeyden önce. Küçük de olsa Avrupa'ya gitmek adına çok önemli bir şansımız var. Küçük de olsa elbette ki zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha sonrasında ne olacağını
1: but we will try.
3: Fenerbahçe Trendyol Süper Ligi'nin 32. haftasında ağırladığı Rams Başakşehir'i Talisca'nın hat-trick golleriyle mağlup etmeyi başardı. Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçın sonunda Sarı Lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrıldı. Deplasman ekibi Başakşehir'in tek golü ise 36. dakikada Halit'ten geldi. Bu galibiyetle birlikte puanını 70'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi. Sarı Lacivertliler ligde gelecek hafta Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Rams Başakşehir mücadelesi sonrası Zeki Murat Göl'e futbolda mucizeler vardır dedi.
4: Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Ama öncelikle bizim şu an gerçekçi hedefimiz, yani sezon başından beri birçok hedefimiz vardı. Onları kaybettik maalesef, uzaklaştık. Ama gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor. Mucizelere de belki inanmak gerekiyor. Çünkü inancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bu da bir işin parçası. Ama bizim gerçekçi hedefimiz bu. Evet, şimdi öncelikle küçük değişiklikler yaptık. Yani 3-4 günlük çalışma fırsatı vardı elimizde. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Oyun anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Oyun planımızda bazı değişikliklere gittik.

0: Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını, futbolcuları biraz antrenmanlarda aşılamaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreç, kolay bir süreç değil ama sonuçta iş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler, gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına gerçekten çok sahip çıktılar. Bunun sonucunda da zaten küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor. Yani Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an. Tabii ki baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Yerli hocalarla şampiyon olunmuş şimdiye kadar daha çok. O ağır basıyor. Ama sonuçta ben böyle bir ayrım yapamam şu an.
1: Hak edilmiş bir mağlubiyet. Bugün belki maçın ilk 5 dakikası fena girmedik maça ama ondan sonra hiçbir zaman maçın hiçbir anında normalde oynadığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda rakip ne durumda olursa olsun anları çok iyi oynaman gerekiyor. Biz bugün o anlarda hep yanlış kararları verdik. Yanlış değilsem 3 tane de kendi kaybettiğimiz toplarda geçiş yiyerek maçı kaybettik. 3 defa bunu yaşadığın zaman bu tarz maçları kazanmak zor. Elimizdeki çok önemli bir avantajı şu anda Göztepe'ye vermiş olduk ama son 2 hafta yarış devam ediyor. Sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Dediğim gibi sonuna kadar devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.
2: Galatasaray şampiyonluğu erteledi. Son 2 hafta bakalım neler olacak. Fenerbahçe'de galibiyet elde etti. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için bugün manşetlere bakacağız. Foto maçın 4. sayfasında Galatasaray ile ilgili haber var. Kutlamalar Rams Park'a kaldı. Önümüzdeki hafta Rams Park'ta kazanırsa Antalyaspor karşı yine şampiyon olacak Galatasaray. Ama bu hafta Samsunspor deplasmanında ummadığı bir mağlubiyetle döndü. Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor'u yendiği takdirde 26. kez mutlu sona ulaşacak. Antalya'yı yenmesi gerekiyor. Samsun'un kralı Muadil Maci, Marius Muadil Maci Süper Lig tarihinde aynı sezonda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye bir maçta 2 gol atan ilk oyuncu oldu. Serkan Korkmaz'ın erteledi başlıklı bir köşe yazısı var. Bir kısmına bakalım. Rehavet normal demeyi sevmem ama rehavet son derece normal. En yakın iki takipçilerinden biri galibiyeti unutmuş, diğeri hocasını göndermiş. Tüm kamuoyu seni çoktan şampiyon ilan etmiş. Tüm bunlar da yetmezmiş gibi. Merak'e geçen sene bir, bu senede 4 Süper Lig maçı yönetmiş, bir hakemi maçına atamış. Sayfalar, programlar, transfer haberleriyle dolu, sponsorlar, yayıncılar, futbol camiasının neredeyse tamamının aklı Dünya Kupası'na kaymış durumda. Yine de Samsun gibi zorlu bir deplasmanda şansının da yardımıyla 1-0 öne geçiyorsun. Rehavet son derece normal ama maçın ilk yarısında 2-1 geriye düşsen kimse neden diye soramayacak kadar kötü oynuyorsun. İkinci yarıya daha değerli toplu başlıyorsun ama rakibin ikinci golüne engel olamıyorsun. Aynı dakikalarda Trabzon 10 kişi kalmış ve geride Fenerbahçe boş tribünler önünde Başakşehir'le boğuşuyor. Sonrası sahanın en istekli ismi Osimhen'in hatasıyla Günay'ın kırmızı kartı da bu maçın fişini çekiyor diyor Serkan Korkmaz. Fanatiğe geçtik. Geciken gerçek. Teknik direktör Bülent Bölükbaşı'ndan Fenerbahçe Başakşehir yorumu. Başakşehir maçı Fenerbahçe'nin sezon boyunca yaşadığı taktiksel sorunların özeti oldu. Tedesco'nun önlem önceliklerindeki ısrarı ve üretkenlikteki zafiyetleri dikkat çekerken prangalardan kurtulan takımın potansiyeli gecikmiş bir gerçeği de ortaya koydu demiş Bülent Bölükbaşı. Talişka zirve yaptı, Başakşehir maçında yıldızlaştı. Türkiye kariyerinde ligde 100. maçına çıktı. Bu sezon ligde 19 gole ulaşan Brezilyalı tüm kulvarlarda ise 27 gole çıkarak formunun da zirvesine ulaştı. Geçelim sabaha. Galatasaray üst üste 4. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da büyük şok yaşadı. 4 derken dörtlük oldu başlığı var. Yunus'un vuruşuyla erken öne geçen Cimbo, Muadil Maci ve Ndiaye'nin ikişer golle şov yaptığı karşılaşmada bozguna uğradı. Kaleci Günay'ın 63'te gördüğü kırmızı kart maçın kırılma noktasıydı. Zirvede 4 puanlık avantajı olan Aslan haftaya Antalyaspor'u yenerse şampiyon olacak. Günay atıldı, takım dağıldı. Kırılma noktası olarak bakılıyor Günay'ın kırmızı kartına.

0: Geçelim milliyete. Çıkmadık candan umut kesilmez. Galatasaray yenilgisi sonrası Tedesco ile yollarını ayıran, olağanüstü kongre kararı alan Fenerbahçe ciddi eksiklerle ve moralsiz çıktığı Başakşehir karşısında galibiyete Talisca ile ulaştı. Sarı lacivertliler liderin yenilgisi sonrası puan farkını bitime 2 hafta kala 4'e indirirken bir mucizenin hayallerini de kurmaya başladı. Alvarez'e büyük tepki, yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez formasına kavuştu. 2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalmıştı. 3 ay sonra Başakşehir maçıyla birlikte takıma döndü. Meksikalı futbolcu antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı. 90. dakikada Fred'in yerine oyuna dahil oldu. Tribünlerinde yoğun protestosuna maruz kaldı Edson Alvarez. Anderson Talisca'nın gecesi hat-trick yaptı demiştik. Geceye damga vuran isim oldu. Şikrinyar ve Asensio kulübede oturdu. Fenerbahçe'nin 2 yıldızı kadroda olmalarına rağmen forma giymediler. Son maçlarda sakatlı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına sahalara erken dönen Şikrinyar riske edilmedi. Takım arkadaşlarıyla birlikte sadece bir idmana çıkan İspanyol yıldız Asensio da yedek kulübesinde oturdu dünkü karşılaşmada. Bir gazeteye daha bakacağız. Bu iki takım için Hürriyet gazetesi olsun. Şampiyonluğa acı rötar. Galatasaray Samsun'a sezonu taçlandırmak için geldi ama hem karizma yerle bir oldu hem de sevinci ertelendi. Yine Günay'ın kırmızısından bahsediliyor bu sayfada da. Günay kızardı. Batuhan ilk kez bir lig maçında oynadı bu arada. Tabii bu kadar da gol olunca onun için de şanssız bir geceydi. Zirvede sonraki karşılaşmalarda Galatasaray için Antalyaspor, Fenerbahçe için Konyaspor, Trabzonspor için de Beşiktaş karşılaşması var. Bir büyük maç oynanacak sonraki hafta. Orada da yine tüm karşılaşmaların aynı saatte oynanacağını hatırlatalım. Aslan evden uzakta kayıp, 4 yenilginin tamamı da dış sahada geldi. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de tüm yenilgilerini deplasmanda yaşadı. Kocaeli, Konya ve Trabzon'un ardından Samsun'da öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı Galatasaray. Manşetlerin ardından haberlerimizle tekrar devam edelim. Yine dün oynanan bir başka mücadele Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasıydı. Trabzonspor'un 90+3'te bulduğu golle birlikte bu mücadele 1-1 eşitlikle bitti. Göztepe Trabzonspor deplasmanında dakika 32'de Uğan'ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada 42. dakikaya gelindiğinde Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskiyelaç ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo Maviler dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Umut Nayır'ın kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 66'ya yükseltti. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Bordo Mavilerin şampiyonluk ihtimali kalmadı. Bordo Maviler Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisine düşerek ikincilik şansını da zora soktu. Göztepe ise haftayı 52 puanla 5. sırada kapattı. Trabzonspor Göztepe karşılaşması sonrası nasıl açıklamalar yapılmış bakalım. Önce Fatih Tekke, sonrasında da Stoylov.
1: İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı bir maç. Kırmızı karta kadar ve sonrası iki farklı şekil. Aslında oyunun başında hedefim yani hep ikinci top oynayan takımı biraz daha düzenli hale sokmaktı. Ki bence o düzende de gayet iyi oynadılar ilk yarı. Çok müsaade ettik çünkü. Yani bir iki tane pozisyona yakın pozisyonumuz var diyebilirim. Ama oyuncu performansı ve çalıştığımız şeyin tekrarı çok az oldu ilk yarı. Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez

0: Belki de böyle olması gerekiyordu. Kaos istedim. Bu kaostan da bir puan çıktı. Çok şükür. İyi tarafından baktığımızda 10 kişi bu kadar dinamik takıma ikinci yarı yani pozisyon vermedik desek yeridir. Buna rağmen duran toptan beklediğimiz işte yan top ortalardan, faullerden atılan golümüz var. İptal edilen faul olan kaçırdıklarımız var denilebileceğim biz bir maç. Sonuçta evet ikinciliği takip ediyoruz fakat üçüncülüğü garanti etmiş olduk. Yarı final maçı var, Beşiktaş maçı var, yarı final maçı var. Oyuncularımın birçoğu çok yorgun. Bazı mevkilerde şimdi cezalı durum oyuncularımız da var. Hiç oyuncumuz yok. Bazı mevkilerde 2-3 haftadır zaten yoktu. Dolayısıyla zor bir süreçten bence çok iyi geçemedik. Daha iyi geçebilirdik. Bu maçların arasında çok üzüldüm. Başakşehir maçı, Alanya maçı daha fazla. Konya maçının ikinci yarısı çok iyi. Bu maçın ikinci yarısındaki istek arzı çok iyi. Her şeye rağmen insanların beklentisinin çok çok üzerinde yeni kurulmuş, yeni yapılanmaya gitmiş bir kadronun insanların, taraftarımızın umutlarını yeşertmesi, hatta o yeşertme değil belki tam çiçek açacağını düşündüğü anlara bile getirmemiz önemliydi. Hakemlerin öyle bir durumu ve tutumu oluyor. Ben bunlardan acayip rahatsız oluyorum. Hakem konuşmak istemiyorum ama rahatsız oluyorum ya. Rahatsız oluyorum. Yani bunu, bu tip kararları başka statlarda veremiyorlar ya. Burada veriyor. Ama burada da yine ben kendi şeyimize dönüyoruz. Hakemi yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyansımız olsa belki olmayacak. Burada da bizim eksiğimiz var. Ondan sonra bağırıyoruz. Ama ben diyorum, ben hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü hakemlerin durumu ortada yani. Bugün de beni rahatsız eden birçok şey vardı. Rahatsız ediyor. Ya hiçbirimiz şunu demiyoruz yani. Maç oynanacak, kim kazanırsa hak eden kazanacak ya. Ya bugün Göztepe ilk yarı iyi oynadı, biz de iyi oynadık, kabul. Ben kendimi eleştireceğim. Ama bırak. Oyun neyi gerektiriyorsa o olsun. Var niye var o zaman yani? Mustafa atıldı, Pinak... Yani çok özür dilerim. Herhalde hareket mi yaptı yan hakeme? Böyle bir şey mi yaptı? Kesinlikle kural öyle diyor. İzleyin. Başka yerde 50 tane var. Pina yok, Mustafa yok. Ne oynayacağız Beşiktaş maçında? Hocam yan hakem, dördüncü hakem. Bir şey olmaz değil mi hocam? Sakin diyor. Tabii sakin, tabii sakin. Sakin kalayım tabii. Sakin. Tabii sakin kalayım.
1: Not he sat because the face that show our team it's okay. We continue to work to follow our dream.
2: Buraya aslında oyun anlamında Göztepe'nin en iyi yüzünü yansıtmaya geldik. Göztepe kesinlikle takım olarak hiç kimseden çekinmeyen, her zaman o yüksek hırslı oyunu oynamaya çalışan bir takım ve bunu da aslında maç içerisinde yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi bir şekilde yaptık. Orada golü bulduk. Ardından ikinci 2-3 tane önemli fırsat var. Maalesef burada ikinci golü bulamadık. İkinci yarı ise rakibimizin 10 kişi olmasına rağmen çok daha sert, çok daha mücadeleye dayalı bir oyun oldu. Burada da aslında yakaladığımız yine fırsatlar oldu. Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün divan toplantısında konuştu. Yapılanmamızın ilk yılında başarı gösterebildik dedi.
4: Mevcut yarıştığımız rakiplerin 7'de 1'i, 8'de 1'i, 10'da 1'i gibi bütçelerle bence yapılanmamızın ilk yılında çok değerli bir başarı gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben burada bu takımın kurulmasında emeğe geçen herkese, izleme ekibimize, sayın hocamıza ve tüm arkadaşlarımızı gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Bizim bu takımlarla, bu bütçelerle mücadele etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Trabzonspor'un kendi yolunu çizmesi gerekiyordu. Trabzonspor kendi yolunu çizmesi konusunda da kararlı ve ısrarını devam ettiriyor. Sayın Fatih Tekke ve ekibi de bu yolda sağ olsunlar. Bu kadar genç oyuncuyla mücadele etmek herkesin harcı değil. Bu cesareti gösterdiler, bu çok önemliydi.

0: Dolayısıyla hepimize zevk veren, mutlu eden bir takım oluşturdular. Yeni sezon kombinelerimizi taraftarlarımızdan ricamızdır. Lütfen herkes kombinesini alsın. Bu genç takımın Sayın Fatih Tekke'nin yanında olsun. Bu Trabzon'un çocukların, Trabzonlu Sayın Fatih Tekke'nin herkes yanında olması gerekiyor. Bu mücadeleyi beraber vermek durumundayız. 5 milyar civarında bir borcumuz var. Tabii buraya gelmeden önce de bu konularda hep soru geliyor. Ben üzerine basarak anlatıyorum. Trabzonspor'un şu anda yıllık olarak, aylık olarak söyleyeyim, 6 milyon, yıllık da 70 milyon civarında bir açığı söz konusu. Üzerine basarak söylüyorum. Yıllık 70 milyon euro civarında bir açığımız söz konusu. Mevcut borcu ödeyeceksin. Mevcut borcun %50'leri geçen faizini ödeyeceksin. Bir yandan da bu bütçeyle yarışmaya çalışacaksın. Bakın gerçekten çok zor. Bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. Biz geldiğimiz zaman bizim yine borcumuz 5 milyar seviyelerindeydi. Rakiplerimiz de 6 milyar, 6,5 milyar, 7 milyar. Lütfen herkes eskiye dönüp bu rakamları, zaten bunlar halka açık ve her yerde bulunabilecek rakamlar. Lütfen bunlara dikkat etsin. Şu anda rakiplerimiz 28, 27, 26 milyar civarlarındayken biz burada duruyoruz. Ha, bu başarı mıdır? Daha iyisi yapılabilir miydi? Tabii ki her şeyin daha iyisi yapılabilir. Bizim eksiğimiz yok mu? Tabii ki bizim de eksiğimiz var. Şu anlamda söylemiyoruz. Ama biz elimizden gelen tüm gayreti son noktasına kadar kullanıyoruz. Bunu büyük bir günü rahatlıkla söyleyebilirim. Yapılabilecek olan her şeyi hiç altına arkasına bakmadan yapıyoruz.
1: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, Inter forması giyen Luis Enrique ile yakından ilgileniyor.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında kanat hattına yapılacak takviyeler öncelik kazandı. Siyah beyazlıların bu bölgeye en az iki oyuncu kazandırmayı hedeflediği, gündemin ilk sıralarındaysa Inter forması giyen Brezilyalı Luis Enrique'nin yer aldığı öğrenildi. Marsilya'daki performansının ardından yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, yönetimin dikkatli üzerinde durduğu isimlerden biri konumunda. Teknik heyetin kanatlarda yaşanan üretkenlik sorununa çözüm olabilecek bir profil olarak değerlendirdiği Enrique için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor. Inter cephesinin oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir beklenti içinde olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu transfer için mali şartları zorlamaya hazırlandığı ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcunun İtalyan ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransa ve İngiltere'den kulüplerin de Luis Enrique'yi yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 39 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Evet, gazete manşetlerinde Beşiktaş ve Trabzonspor bölümüyle devam edeceğiz. Şimdi de hemen şöyle foto maçın 7. sayfasıyla başlayalım. En başta teşekkürler Cumhurbaşkanım, teşekkürler Berat Albayrak başlığı var. Başkan Ertuğrul Doğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Başta Sayın Berat Albayrak Bey her zaman yanımızda dedi. Devam ediyoruz. Trabzonspor Göztepe maçına hakem damga vurdu. Hakem kurbanı. Ozan Ergün 42. dakikada Mustafa Eskerilaç'ı hatalı kararla attı. Yine hatalı bir düdükle Onuçun'un net golünü faul diye iptal etti. Fırtına Göztepe'den 1 puanı 90+3'te umutlu aldı. Şimdi bir köşe yazısına bakalım. Reha Kapsal'ın odaklanma ve motivasyon başlığıyla. Trabzonspor son 3 haftada kaybettiği 7 puandan sonra kendi saha ve seyircisi önünde tek 3 puana odaklanmış durumdaydı. Göztepe maçı en önemli özelliği olan presle başladı. Ama presi doğru bir şekilde Bordo Maviller kırdı. Daha sonra bunun devamı gelmeyince ilerleyen dakikalarda oyun üstünlüğünü Göztepe aldı. İzmir ekibi golü buldu, oyunu kontrol etti ve bu bölümde orta sahayı rahat geçti. Göztepe çok net pozisyonlardan yararlanamadı. Trabzonspor'un fiziksel anlamda ciddi bir düşüşü var. Aynı zamanda hücum üretkenliği çok yetersizdi. Konyaspor deplasmanındaki gibi bir ilk yarıyı olumsuz anlamda geçirdi. Mustafa'nın oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan bordo mavilerin işi iyice zorlaştı. Zaten sayısal üstünlüğü doğru bir şekilde yöneten Göztepe'ydi. Ama buna rağmen son dakika

0: Kadar Trabzonspor oyunu bırakmadı. İşin tuhafı, Trabzonspor iyi oynar kötü oynar ama buna hakem Ozan Ergün karar veremez. Onaçu'nun Nizami golüne faul verdi ve ben bunu hiç anlamadım diyor veya Kapsal. Fatih Tekke de hedefimiz kupa dedi. Yine Ziraat Türkiye Kupası'nı işaret etti kendisi. Geçelim fanatiğe. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor var burada. Trabzonspor'a devam edelim. Trabzonspor tesisleri taşınıyor. Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, yeni havalimanı kapsamında tesislerimizin istimlak edilmesi noktasında Ulaştırma Bakanlığımızla işi son aşamaya getirdik. Borcumuz 5 milyar civarında. Bundan daha büyük bir rakam elde edeceğiz ifadelerini kullandı. Doğan Yıldızlı'da 50 dönümlük yerin tahsis işlemlerinin de başladığını söyledi. Sol tarafa geçtik. Lorente operasyonu. Siyah beyazlar daha önce kadrosuna katmak istediği Armand Lorente için düğmeye bastı. İtalyan ekibi 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 20 milyon euro talep etti. Beşiktaş yönetimi ise indirim yapılması halinde adım atmaya hazır bir durumda. Jota Silva kupayı istiyoruz diyor. Karakartal'ın Portekizli hücum oyuncusu Silva kupayı almak istediklerini söyledi. Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham'dan kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, kupada final oynamak istiyoruz. Antep karşısında kazanmak önemliydi dedi. Forvet'e de yeni aday El Yavahi. Beşiktaş yönetimi forvet transferi için gündemine El Yavahi'yi aldı. Şu anda Nice'de kiralık olarak görev yapan fil dişili forvetin bonservisi ise Frankfurt'ta. Alman ekibinin 23 yaşındaki oyuncu için en az 15 milyon euro talep ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Sabahtayız. Şöyle bakalım sayfaya. 10 kişi oynayan Trabzonspor Göztepe karşısında 1 puanı uzatmada kurtardı. Kayıp aranıyor. Son 4 maçta gülmeyi unutan Bordo Maviller toplamda da 9 puan yitirmiş oldu. Bu hakemlerle şampiyon olamayız dedi Fatih Tekke maç sonunda. Hakemlere dikkat çekti ve tabii kupa demiştik. Kupada sonuna kadar gideceklerini de söyledi. Mustafa kırmızı kart görmüştü dün. Mustafa ve Pinya önümüzdeki hafta oynanacak derbide olmayacak. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasında. Milliyet'e geldik. Trabzon yerinde sayıyor. Bordo Mavili ekip evinde konuk ettiği Göztepe karşısında zor anlar yaşadı. Juan'ın golüyle geriye düşen Karadeniz temsilcisi uzatmalarda Umut Nayer'in sayısıyla beraberliği güçlükle kurtardı. Fenerbahçe'de kazanınca haftayı üçüncülükle kapatıp yerinde saydı Trabzonspor. Geçtik en alta, bir taşla beş kuş. Beşiktaş Gaziantep'te kazanarak moral depolarken alternatif oyuncular olumlu puan topladı. İlk 11'de şans bulan Aslani, Calo, Jota Silva, Salih ve Taylan sınıfı geçmeyi başardı ve kupa mesaisi de başladı. Gaziantep Futbol Kulübü maçı dönüşü geceyi Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde geçiren siyah beyazlı takım öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına da başlamış oldu. Günün son gazetesine geçeceğiz. Takvim 16. sayfa. İkinci bölüme gelelim. Trabzonspor yine tekledi. Son 4 haftada 9 puan kaybetti. Fırtınanın tadı yok. Umut siftah yaptı. Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Umut Nayır, bordo mavili forma altında ilk golünü de bu mücadeleyle birlikte atmış oldu. Pina ve Mustafa derbide yok demiştik. Fatih Tekke kupayı işaret etti. Beşiktaş maçına kadar dinleneceğiz ama birinci hedef kupa yarı finalini geçmek olacak bizim için açıklamasını yaptı. Gazete manşetlerini bitirdik. Trabzonspor ve Beşiktaş da birlikte. Şimdi bir Teams bağlantısı yapalım. Haldun Domaç bizi bekliyor. Kendisiyle birlikte şampiyonluk yarışında dün akşam yaşananları konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın, iyi pazarlar. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim ama havalar çok iyi değil. Demet gerçekten
0: kıştan tekrar... bir sabah uyanmış gibiydim bugün.
1: Aynen. Biz ilkbahara geldik derken hani 10 gün önce burada insanlar ben Urla Çeşme altındayım denize giriyorlar derken bir baktım bütün paltolar tekrar çıkmış. Herkes böyle giyinerek sıkı sıkı giyinerek çıkmaya başladı. Tekrar

0: Galiba kışa döndük. Yani iklimlerde ciddi bir değişim söz konusu. Hani bu hem işte sebze meyve vesaire gibi noktalara etki ediyor, hem de insanların genel kimyasına olumsuz etki ediyor. Yani mevsimler neyse o mevsimde bize yaşatsa çok güzel olacak ama yapacak bir şey yok. Giyineceğiz, öyle çıkacağız. Yağmurlar yağacak, yapacak bir şey yok diyebilirim. Çünkü sonuç itibariyle onu değiştirme ihtimalimiz yok.
1: Tabii.
0: Öyle söylememiz lazım. Ama futbolda birçok şeyi değiştiriyoruz. Ama bak kadın voleybolda çok enteresan bir değişiklik diyelim. Daha
1: Güzel bir
0: doğrusu çok
1: final
0: güzel bir
1: izleyeceğiz.
0: gelişme. Devler Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Eczacıbaşı. Bunlar güzel tabii. Bunlar keyifli. Avrupa'ya ses verecek hamleler. Diliyoruz ve bekliyoruz ki futbolda da bunlar olsun. Böyle şeyler olsun. İnşallah onu da gördüğümüz günler olur diye düşünüyoruz.
1: İnşallah. Peki dünkü karşılaşmalara bir bakalım. Şimdi tabii aynı saatte başlayınca mücadeleler bizler için biraz daha zorlu oluyor. Galatasaray'la önce başlayalım. Mücadelede 1-0 öne geçmişti ama sonrasında yaşananlar, kırmızı kart ve yenen 4 gol şaşkına çevirdi aslında biraz da taraftarı. Şampiyonluk umutları son 2 haftaya kaldı. Neden sizce Galatasaray bu kadar başarısız oldu bu mücadelede?
0: Demet zaten seninle de konuşmuştuk, yani Samsun deplasmanı bu ligin en zor deplasmanlarından biri, bunu söyleyelim. İşte ben öyle şöyle baktığım zaman hemen aklıma gelen Trabzon, Samsun, Göztepe, yani bu deplasmanlar zor deplasmanlar, zorlu deplasmanlar. Dolayısıyla burada sıkıntılı bir maç oynayacağını düşünüyordum zaten Galatasaray'ın. Ama açıkçası bu kadar farklı bir skor, üstelik de Samsun'a karşı çok ciddi bir üstünlüğü var Galatasaray'ın. Hani bu kadar farklı bir skor beklemiyordum. Artı hani Galatasaray'ın en kötü ihtimalle puan alıp Antalya önünde de kendi seyircisi önünde şampiyonluk turunu atmasını bekliyordum. Ama benim de beklentilerimin çok uzağında bir maç oldu. Şunu biliyoruz, bir kere Samsun Spor'a geçiş oyunlarını verdiğiniz anda çok çok etkili olabilen bir takım. Onu vurgulamamız lazım. Nitekim de geçiş oyunlarında çok da etkili pozisyonlar buldu. Bunun ötesinde Galatasaray açısından bakacağımız bazı noktalar var. Bir kere bireysel olarak çok hata yaptılar. Davinson Sanchez, Jakobs, Osimhen bile bu maçta çok ciddi hatalar yaptı. Torreira'nın çıkması vesaire gibi çok şey sayabilirim. Ama genel bir bilanço söyleyeceğim. Galatasaray'da yeni sezon kadrosu bu kadro olmaması gerekiyor. Bunu söyleyelim. Bu sezon son dördüncü şampiyonluk bana göre geldi de hani biraz süresi uzadı. Bu dördüncü şampiyonluğa gelirken Galatasaray'ın en fazla kötü maç oynadığı sezonlardan biri diye düşünüyorum ben, yani bu maç. Yani bu sezon öyle bakıyorum. Bu maçta onu taçlandıran bir karşılaşma oldu. Yani Galatasaray Konya'da, Kocaeli'nde, kendi evinde kazandığı bazı maçlarda performans olarak yukarıda değildi. Şimdi bütün bunlardan çıkacak sonuç ne? Galatasaray şampiyon olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Ama bu kadronun yenilenmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Bu kadronun orta alanının daha güçlü hale gelmesi gerekiyor. Bu kadronun işte santrofor bölgesinde alternatif oluşturması lazım. Belki bir noktada da şunu söyleyebiliriz. Genelde hani ya 4 kere şampiyon olmuş hocayı mı eleştiriyorsunuz deniyor. Ama o 4 kere şampiyon olmuş bir hoca, yani bana göre olmuş gözüyle baktığım için söylüyorum. Bu sezon inanılmaz hatalar yaptı. Kadro kuruluşları, kadroların ilk başlayan 11'i, bitiren 11'i hatalar yaptı. Şimdi bunlardan kendisinin de ders çıkarması gerekiyor. Ve 4 kez aslında Fenerbahçe'ye sundu şampiyonluğu Galatasaray. Yani burada Fenerbahçe'nin olumsuz görüntüsünün de çok etkili olduğunu vurgulamamız lazım. Yani Trabzonspor demiyorum çünkü 4 kez Fenerbahçe bu fırsatı eline geçirdi. O da Galatasaray takdim etti bu fırsatı. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Buradan bir ders çıkartarak yeni sezon hem Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurarken önemli bir nokta, bir önemli nokta daha söyleyeceğim. Galatasaray bir A planıyla oynamaz. Galatasaray takımının A, B, C 3 tane planı olması lazım. Belli isimler ve bir plan üzerinden oynayan bir Galatasaray seyrediyoruz. Yani bazen Galatasaray topu rakibe vererek de oynayabilir. Mutlaka ön alan baskısıyla oynamaz. Geçişlere tedbir alacak oyun planını da yapabilir bazen. Yani bütün bunları Okan Burun

0: Bunu da dikkate alması lazım. Belki de şöyledir, bazen kaybederken kazanırsınız. Belki de bu kayıp Okan Buruk'u ve Galatasaray'ın transfer sürecini daha olumlu hale getirebilir diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Samsunspor'u da kutlamak lazım, onu da söylemem lazım. Yani bu sezon Samsunspor bence ilk dörtte rahat rahat yer alabilirdi. Oradaki handikap ne, onu da söyleyeyim. Oradaki handikap da Avrupa kupalarıyla Türkiye Ligi'ni, işte Ziraat Türkiye Kupası'nı, Süper Kupa oynadı götürürken yaşadığı zorluk. Onun zorluğun sebebi de kadro derinliğinin olmaması. Tabii çok kolay değil Anadolu ekiplerinde kadro derinliği oluşturabilmek. Bu bir maliyet, bir bütçe. Onun için de orada yaşanan sıkıntı o. Yoksa oynadıkları futbolla bence ilk dördü hak eden bir takımdı Samsunspor.
1: Okan Hoca zaten geçen hafta da aslında bir rehavet uyarısı yapmıştı. Henüz şampiyon olmadık. Biraz da öngördü sanırım bunu. Çünkü oyuncuların o rahat tavırları da biraz dikkat çekti dün.
0: Doğru söylüyorsun. Tabii şimdi her şey şampiyon ya, sözde değil de hani eylemde görmek gerekiyor. Yani sözde tabii ki hani henüz şampiyon olmadık. Yani bizler söylüyoruz. Çünkü biz dışarıdaki insanlar bence artık şampiyon olmadık dese de Galatasaray şampiyon oldu. Yani Galatasaray son iki maçını yani Antalyaspor ve Kasımpaşa maçını kaybedecek. Fenerbahçe son iki maçını kazanacak. Yani bu yani bir yani masal olur yani bu. Öyle söyleyeyim, o kadar net söyleyeyim yani. Galatasaray şimdi Antalyaspor maçıyla bu işi çözümleyecektir. Onu özellikle söylemek lazım. Ama burada söylenmesi gereken olay Okan Buruk'un başka planlarını da yapıyor olması. Yani çıkın ön alan baskısını yapın, öne savunmayı çıkarın demekle tabii ki güzel, bilinen bir oyununun olması bir takımın, ama işte bazen böyle rakipler de buna karşı aldıkları tedbirlerle, buna karşı yaptıkları planlarla sizi sıkıntıya sokabiliyorlar. O manada söylüyorum. Sanıyorum Liverpool'dan sonra ilk kez bir maçta 4-7 bu sezon Galatasaray. Bu da önemli bir nokta. Onu özellikle vurgulamam lazım. Yani buradan çıkarılacak dersler var. Yoksa bu yolda bir kaza yaptı Galatasaray, ama bu kaza şampiyonluk adına olumsuzluk oluşturmayacak. Onu özellikle söylüyorum.
1: Bir de Günay'ın kırmızısını sorayım. Tabii o da bir şanssızlık oldu. Biraz da maçın dengesini de değiştiren unsurdu.
0: Tabii orada Osimhen'in pasını yani hatalı pasını kapatmak için çıktı. Bir ceza sahası dışında elle oynama oldu. Tabii ki gelecek hafta tabii herkes şunu düşündü. Acaba gelecek hafta ne yapacağız diye. Uğurcan zaten dönüyor. Yani Günay bu maç için oynamış bir oyuncuydu. Sonuç itibariyle Uğurcan'ın cezası nedeniyle. Şimdi ceza sahası dışında elle oynama. Yani bu pozisyon zaten hakem tarafından da kırmızı kartta cezalandırıldı. Yani işte yerdeydi, ayaktaydı, eli yukarıdaydı falan. Yani bu zaten Demet dikkat edersen en çok neyi konuşuyoruz? Ya Mustafa Hoca da konuşuyor, diğer hocalar da konuşuyor, Fırat Aydınus da. Genel anlamda dikkat et, en çok tartıştığımız konu el pozisyonları. Eli açık mı, kapalı mı, doğal mı, değil mi, dizinden mi geldi, işte yoksa işte rakipten mi çarptı geldi, yakın mesafe miydi? Yani bütün bunları herhalde bir daha sağlam temelleri oluşturmak lazım. Hep de bu el meselelerini tartışmaya devam ediyoruz. Onu da özellikle söylemem gerekiyor.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Buradan Fenerbahçe'de dün 3 gol kaydetti. Bu 3 gol de Anderson Tarışka'dan geldi ki derbide de en çok eleştirilen isimlerden biriydi. Penaltıyı gole çevirememesi sebebiyle. Attığı her golden sonra da bir sessizlik duyuyor musunuz şeklinde de hareketleri vardı.
0: Evet, duyuyorlar çünkü Galatasaray'a kaybedip şampiyonluk gitti. Onu duyuyorlar yani. Tabii ki o penaltıyı atsaydı kazanırdı, kazanmazdı tartışılır. Buradaki temel nokta şu. Yani bu sezon çok kritik maçlarda penaltı kaçırmış bir kişi olarak bu kadar özgüvenli, bu kadar egoyla topun başına gitmesi zaten sorun. Yoksa biz Talişka zaten atar. Yani hepsi, ben her geldiği sezon söylüyorum. Talişka seneye oynarken de 15 artı diye yaz. Yani Talişka atar. Yani Talisca bu işleri yapan, ona göre bir konfor alanı oluşturduğun andan itibaren nasıl Fenerbahçe, tabii ki karşılaştırma yapmak istemiyorum ama nasıl ki Alex'e bir konfor alanı oluşturuyordu arkada Aurelio'yla. Şimdi orada bir konfor alanı oluşturduğun andan itibaren Talisca gol atar. Şimdi Talisca'nın sorunu, ben öyle kulağını falan göstermesine gerek yok.

0: Başkanım sorunu mesela bir maç önce gerçekten çok hayati penaltı yapmış Kerem yanına geliyor. Yani yanına yaklaştırmıyor. Ya böyle bir ve onu yapan oyuncunun çok kritik Göztepe maçı, çok kritik Alanya maçlarında penaltı kaçırmış. Takım geriye düşmüş. Yani daha doğrusu beraberlikle 4 puan kaybetmiş. Şimdi biraz bir düşünmek lazım. Ve maç sonundaki açıklaması da hani şey gibi biraz o maçtan sonra. Ne var canım, ben atıyorum penaltıyı, atarım. Ben o sorumluluğu alırım. Tamam da o sorumluluğu alırsın. Fakat daha önce kaçırdıkların nedeniyle belki daha fazla atan bir oyuncuya topu vermek daha mı doğru olurdu? Neyse, bunlar geride kaldı. Yoksa yani o maçı kaybettikten sonra, ha şunu da söylüyorum. Belki penaltıyı atsak yine Fenerbahçe maçı kaybedebilirdi. O başka bir konu ama
1: Tabii
0: penaltı
1: bilemeyiz.
0: çok büyük avantaj. Çok büyük avantaj olacaktı. Şöyle ki Samsun maçını gördük bak. Çünkü ne oluyor? Öne doğru çıkacaktı Galatasaray. Gol atabilmek için arkadaki boşlukları çok iyi kullanabilme şansı olacaktı. Ama geriye dönüp bakmak gerekmez. Talisca'yı da anlatırken, Talisca söylediğim gibi gol noktasındaki becerilerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyeyim. Talisca gol atar, Talisca asist yapmaz. Ve Talisca takım oyununda takım savunmasına katılmaz. Bunu bilerek Talisca'yı kullanıyorsanız Talisca bu işleri yapar zaten. Sıkıntı yok.
1: Peki Tedesco'nun gidişinin ardından takımda farklılık olarak oyun planında gördüğünüz değişiklikler nelerdi?
0: Şimdi Tedesco biraz takımı dizginleyerek oynatan bir teknik adam. Onu söylemek lazım. Yani oyuncular zaten şöyle bir şey var. Genelde hep bu konuşulur. Ya çıkın siz oynayın deseniz zaten bu takım öne doğru oynar, pozisyonlar üretir. Yani böyle bir özelliği zaten var. Ve Fenerbahçe'nin kadrosu da öyle söylendiği kadar kötü bir kadro değil. Sadece İki tane çok önemli eksik vardı. Bir santrafor, bir stoper eksiği kapatılmış olsaydı devre arasında. Ya Tedesco da olsa, Tedesco'ya rağmen Fenerbahçe yine şampiyonluk yolunda çok önemli mesafe kat edebilirdi. Ama işte o iki eksiği yönetim tamamlayamadı. Orada Saadettin Saran ve yönetiminin çok büyük hatası var. Buradaki bilmediğimiz, belki bir müddet sonra öğreneceğiz Demet. Bilmediğimiz konu şu. Bu santrofor ve stoper transferini kim yapmadığı bilmiyoruz. Yani kim yapmadı? Yani mesela Tedesco istedi de Saadettin Saran yönetimi bunu, ona para vermeyeceğiz, Kante'yi mi alacağız dedi. Mesela Devin Özek Sıdıkı Şerif'ten farklı bir isim getirdi de Tedesco mu kabul etmedi? Ya da Tedesco, ben bu işler bana yeter, hiç karışmayın bu işlere falan mı dedi? Bunları bilmiyoruz. Yani bunlar çünkü kulüp içerisinde kalan bir sır gibi oldu. Dolayısıyla böyle olduğu için de mesela havaalanındaki karşılama ve
1: Evet.
0: uğurlama ve karşılamanın çok önemli olduğu Fenerbahçe. Ama işte o Fenerbahçe taraftarı bunları bilerek hareket etmiyor. Yani acaba ne oldu? Onu bilmiyoruz. Yani mesela Tedesco şunu söyledi mi? Devin Özey'in söylediğini bildiğimiz Talisca ve bize yeter, santrafora ihtiyacın yok dedi mi? Ya da şunu söyledi mi? Ya bana gidin Sörloth'u alın. Alın, almazsanız bu şampiyonluk olmaz dedi mi? Yani bunu Devin Özek'e söyledi mi? Devin Özek çünkü onun patronu, unutmayalım. Bazı şeyleri işte belki de Fenerbahçe taraftarı bunun için onun hoşgörüyle karşılıyor. Devin Özek
1: Evet.
0: patronu, onu getiren kişi acaba isyan edip ya bana santrofor getirmeniz lazım, getirmezseniz şampiyon olamam dedi mi hiç sorularının yanıtlarını. Bak seninle konuşuyoruz. Bir müddet sonra, yani belki bir ay, belki yani belki 3 ay sonra, biliyorsun hocalar gittikten sonra bunları açıklıyorlar. Bir yere başladığında bunları açıklar. Yani ben şunu
1: Muhtemelen.
0: istedim olmadı, bunu istedim olmadı ya da şu engel oldu, bu engel oldu diye
1: Evet.
0: söyleyecek. Bugün çok farklı bir sonuca gelebilirdi Fenerbahçe o noktada, onu söyleyebilirim.
1: Peki bir de Trabzonspor yapalım. 2-2,5 dakikam var. Umut Nayır orada tek gol kaydetti ve sezon içerisinde Trabzonspor'daki ilk golünü kaydetti aynı zamanda. 90+3'te geldi gol. Trabzonspor'un son haftalardaki düşüşü dikkat çekiyor bu anlamda. Ne dersiniz?
0: Bunun böyle olmasını ben de bekliyordum. Muhtemelen Fatih Hoca da bu tür beklentileri biliyor. Neden biliyor? Sürekli bir arayışta. Çünkü çok zengin bir kadrosu yok. Yani Savic oynamıyor, Savic'i arıyorsun. Batagov oynamıyor, Batagov'u arıyorsun. Bir kere Muçi oynamıyor, Muçi'yi arıyorsun. Onaç olmuyor, Onaç'ı

0: veriyorsun. Yani neden? Çünkü bunların alternatifleri yok. Diyeceksiniz ki bu isimlere alternatif bulmak kolay değil. Ama en azından bir derinlik oluşturabilmek mümkün olabilirdi. Şimdi buradan bir küçük uyarı da yapacağım zaten. Tabii ki maç içerisinde mesela Mustafa'nın birinci sarı kartı kırmızıya yakın, hatta yani diyebiliriz turuncu, ama ikinci sarı kartı artık söylenen bir söz var bir kere. Diyoruz ki bütün hakemler de bu cümleyi her seferinde kullanırlar. Bizim de hakemlik yaptığımız dönemde kullanılan bir cümledir. İkinci sarı kartı herkes tarafından kabul edilmiş sarı kart olması lazım. Şimdi o sarı kart herkes tarafından kabul edildi mi? Ya bence kabul edilen bir sarı kart değil. Dolayısıyla orada ciddi bir sıkıntı var. Burada bir küçük uyarıda bulunmam gerekiyor. Fatih Tekke'yi, teknik ekibi ve Ertuğrul Doğan'ı. Bakın bu kadro kendisinden beklenenin %80 üstünde iş yaptı. Ama her zaman böyle olmaz. Şu andaki durum, performansı düşen Zubkov, Muçi gibi, sakatlıkları olan Batagov, zaman zaman performansı düşen Olay gibi oyuncuların yaşadığı sıkıntının bir uzantısı.
1: Evet.
0: Demek ki daha derin bir kadro. Yani sağ açıya
1: Son
0: baktığınızda
1: cümleleriniz
0: Ozan
1: için.
0: Tufan'ı, tabii ki sağ açığa baktığında Ozan'ı oynatmak durumunda kalmayacaksın. Stoper olduğunda Lovik ve Salih'i seçmek zorunda kalmayacaksın. Onları bazı noktalarda oynatman gerekiyor diye düşünüyorum. Yani
1: Bakalım
0: Trabzonspor'a bu uyarıyı yapayım istedim.
1: nasıl bir planlama yapacaklar bu sene, onu da göreceğiz. Size de teşekkür ediyorum. İyi pazarlar.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi pazarlar.
1: Bağlantımızı bitirdik. Kısa bir ara vakti Sabah Spor'unda. Saat 10'da tekrar burada olacağız.

0: düğünde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle. Reklam.
2: Spor Radyo. Bir reklam.
0: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo, Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart döneminde 14 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 40 ilde de ihracat artışı gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre İstanbul, geçen ay 3 milyar 816 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %21,7 azaldı. İstanbul'u 3 milyar 159 milyon dolar ve %1,6 azalışla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolar ve %4,5 düşüşle İzmir takip etti.
3: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşk

0: bir reklam.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Bir reklam.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: İdefix'te Anneler Günü'ne özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
7: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar.
8: Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla
1: 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
0: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Aselsan, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada yeni iş anlaşmasını duyurdu. Aselsan'la uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Kalan bir saatimizde de gündemi konuşacağız kiminle? Salim Manav'la beraber. Hoş geldin.
2: Hoş buldum Demet. Umarım güzel bir yayın olur.
1: Teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Nasılsın?
2: Çok iyiyim. Umarım sen de iyisindir.
1: İyiyim ben de.
2: Hafta sonu hareketli geçiyor. Dün evet. Süper Lig'de perde açıldı. Cuma günü aslında açıldı. Dün şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar vardı. Bugün de ligde kalma yarışı adına önemli müsabakalar oynanacak.
1: Birincilikte de yine Ahmet Spor'da tebrik edelim.
2: Evet, Erzurum Spor'un ardından Ahmet Spor'da birinci lige yükseldi. Dün de kıran kırana rekabet vardı, önemli maçlar vardı, önemli sonuçlar elde edildi. Ahmet Spor'a hoş geldin diyelim. Diyarbakır'da uzun yıllardır Süper Lig hasreti vardı. Evet. Diyarbakır'ı Süper Lig'de temsil eden bir takım yoktu. Ahmet Spor'da Diyarbakır'ı Süper Lig'de temsil edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erzurum Spor, Ahmet Spor. Şimdi biliyorsun Erzurum Spor ve Ahmet Spor'un ardından bir takım daha birinci lige yükselecek. Birinci ligin olmazsa olmazı playoff heyecanı başlayacak. Playoff'ları da yakından takip edeceğiz. Aynen, statü değişti. İstersen statüyle ilgili de bir bilgi verelim.
1: Bilgi alayım sonra Süper Lig'e geçeyim.
2: Üçüncü sıradaki takım direkt final oynuyor. Hı hı. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sıradaki takımlar aralarında maçlar yapacaklar. Finalde bu maçlar sonucunda finale hak kazanan takım Esenler Erokspor'un rakibi olacak.
1: Peki şimdi Süper Lig'e geçelim. 32. hafta heyecanı dedik. Dün birçok karşılaşma oynandı. Bugün de yine keyifli bir program var. Bakalım hemen birlikte 32. haftada oynanan karşılaşmaların sonuçları ve günün programı. Çaykur Rizespor Tümosan Konya Spor'la karşı karşıya geldi. Haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor mücadeleyi 3-2 kazandı. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Samsun Spor'da Galatasaray'ı 4-1 yendi. Fenerbahçe'de Rams Başakşehir karşısında 3-1'lik üstünlük kurdu. Trabzonspor Göztepe maçı da 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bugün 4 karşılaşma var. Bu 4 mücadele de aynı saatte oynanacak. Kasımpaşa Kocaeli Spor'la saat 20'de karşı karşıya geliyor. Aynı saatte hesap.com Antalya Spor, Korendon Alanya Spor, Kayseri Spor, İKS Eyüp Spor, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük ve Natura Dünyası Gençler Birliği mücadeleleri oynanacak bugün. Nasıl bir hafta geçiyor sence? Lider puan kaybetti. Şampiyonluk ilan edilebilirdi ama edilmedi. Salim, sözü sana bırakayım oynanan karşılaşmalarla ilgili.
2: Evet, Samsun Spor Galatasaray maçından başlayalım istersen. Samsun Spor Galatasaray maçına çıkarken Galatasaray maçı öncesinde Galatasaray cephesinde bir rehavet vardı. Bunu da maç oynanırken net bir şekilde gördük. Galatasaray 1-0 öne geçti. Ardından Yunus Akgün'ü de tebrik ediyorum. Dünkü mağlubiyet nedeniyle çok fazla konuşulmadı ama sezonun önemli gollerinden birisini kaydetti. Hı hı. Galatasaray'da bir rehavet havası vardı. Hatta hafta içerisinde teknik direktör Okan Buruk bu rehavet havasını yok etmek adına hafta içerisinde biliyorsun Rams Park'ta bir antrenman düzenlenmişti. Evet. Bu antrenmana Galatasaray taraftarı davet edilmişti. Yaklaşık 40 bin Galatasaray taraftarı Rams Park'ta gerçekleşen antrenmanı takip etmişti. Bunun asıl amacı, yani bu antrenman organizasyonunun asıl amacı rehavet duygusunu yok etmekte. Ancak dünkü maça döndüğümüzde Galatasaray'ın net bir şekilde rehavet içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray 1-0 öne geçti. Skoru koruyamadı. Samsun Spor net bir oyun ortaya koydu ve mücadeleyi 4-1 kazandı.

0: Günay Güvenç kırmızı kart gördü. Günay Güvenç'in kırmızı kartından sonra oyuna giren Batuhan Şen net 3-4 tane kurtarış yaptı. Belki daha da farklı olabilirdi spor. Tabii. 4-1 yerine 5-1, 6-1, 7-1 bile olabilirdi. Burada Batuhan Şen'in performansı dikkat çekiciydi. Galatasaray'da
1: yine detaylara birazdan gireceğim. Tabii sadece ki hızlıca bir değerlendirmeni rica edeyim. Baştaki karşılaşmalarla ilgili bir şey söylemek ister misin? Çaykur Rize ya da Beşiktaş maçı ile ilgili.
0: Yani şunu söyleyebilirim. Çaykur Rizespor Recep Hoca ile Konya Spor İlhan Hoca ile güzel bir hava yakaladı. Çaykur Rizespor'un hedefi ilk 10'da yer almak. Konya Spor yükselişini devam ettiriyor. Karşılaşmanın da çok güzel geçtiğini söyleyebilirim. Rize Spor Konya Spor maçı güzel geçti. Seyir zevki yüksek bir karşılaşmaydı. Konya Spor'un asıl hedefi salı günü oynanacak olan Beşiktaş'la kupa maçı. Evet. Yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldular. Gaziantep FK Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili Beşiktaş cephesinde rotasyon yaptı teknik direktör Sergen Yalçın. Gaziantep'te yeni bir süreç var. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Beşiktaş kazandı. Ben Beşiktaş'ın da Konya Spor'un da aklının salı günkü maçta olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe 3-1 yendi demiştik Başakşehir'i. Fenerbahçe için bir izleyicimiz yazmış, bir mucize olur mu diye.
0: Yani şöyle dün hatta hep yorumlar yapıldı. Sosyal medyada sen de takip ettin. Talişka penaltıda penaltıyı Kerem Aktürkoğlu'na bıraksaydı daha iyi olurdu. Kerem Aktürkoğlu o gün gol atsaydı daha farklı olurdu şeklinde yorumlar yapıldı. Ben de şunu söylemek istiyorum.
1: Bu bir ihtimal.
0: Hep bir ihtimal, futbolda olsaydı, keşkeler olsaydı ve keşkelere yer yok. Dünkü karşılaşma öncesinde örnek verelim. Galatasaray berabere kalsaydı, Galatasaray derbide berabere kalsaydı Samsun Spor maçına aynı motivasyonla çıkmazdı. Futbolcularda rehavet havası olmazdı. Çünkü bunu şundan yola çıkarak söylüyorum. Galatasaray tek maça konsantre olduğu zaman bunu lig içerisinde gösterdi. Son olarak Fenerbahçe derbisi, Liverpool'la oynanan Şampiyonlar Ligi'nde hem lig aşamasında hem de son 16 turundaki ilk maçta net bir şekilde gösterdi. Atletico Madrid maçı, Bodo maçı, deplasmanda oynanan Ajax maçı, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisi, net bir şekilde Galatasaray tek maça odaklandığında farklı olabiliyor. Fakat bu motivasyon kaybı hiç böyle iç açıcı değil. Bu motivasyon kaybı olmaması gerekiyor. Galatasaray bölümünde konuşuruz. Fenerbahçe maçında Talişka yıldızlaştı. Yani Fenerbahçe karşılaşmaya çıkarken bir rahatlık vardı. Neden bir rahatlık vardı? Yönetim kongre kararı aldı. Teknik direktör Tedesco ile yollar ayrıldı. Demin Özek ile yollar ayrıldı. Berke Çelebi ile yollar ayrıldı. Birçok ayrılık gerçekleşti. Bu noktada Fenerbahçe'de rahatlık vardı. Talişka'nın da hakkını teslim edelim. Çok güzel goller attı. Kariyerindeki en fazla gol sayısına ulaştı. Ancak ben mucizenin gerçekleşeceğini düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Galatasaray'ın Antalya Spor maçına konsantre olup daha farklı kazanacağı düşüncesindeyim.
1: Düşme hattıyla ilgili tabii bugün kritik karşılaşmalar oynanacak. Az önce zaten söylemiştik. Kasımpaşa, Kocaelispor, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayseri, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük Gençlerbirliği maçı. Antalyaspor'un 28 puanı var. Düşme hattının ilk sırasındaki takım, ama onunla birlikte Gençlerbirliği ve Eyüpspor'un da 28 puanı var. Yani bu iki takım da yine sıkıntılı bir durumda. Kayserispor 26 puanlı 17. sırada. Karagümrük önünde 21 puanı var. Burada yükselebilecek ya da puan kazanabilecek öngörün var mı takımlarla ilgili?
0: Maç gidelim mi? Nasıl yapalım?
1: Kasımpaşa, maç gidelim.
0: Kasımpaşa Kocaeli Spor'la oynuyor. Ben de nasip olursa yerinde takip edeceğim. Bugünkü programım arasında
1: güzel
0: var. Kasımpaşa'nın özellikle de son 3 iç saha maçına baktığımızda kazandığını görüyoruz Emre Hoca ile birlikte. Kasımpaşa'nın dezavantajı şuydu. Kasımpaşa devre arasında yapılan transferlere göz attığımızda, Kasımpaşa'nın yapmış olduğu transferlere göz attığımızda Demet, Kasımpaşa küme düşme potasında mücadele eden futbolcuları transfer etmedi. Daha çok yöneldiği oyuncular şampiyonluk yarışında mücadele eden takımlardan oldu. İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bekao. Bu oyuncular ligde kalma yarışında mücadele etmediler. Bunun bir dezavantajını yaşadılar. Kasımpaşa Kocaeli Spor karşılaşmasında Kasımpaşa kazanırsa
1: zaten 31 puan, aynen, çok sıkıntılı bir durumda değil.
0: Çok sıkıntılı bir durum değil. Kasımpaşa'ya 1 puan ve 3 puan yeterli.

0: gelecektir diye düşünüyorum. Antalya
1: için
0: Alanya
1: sıkıntı.
0: Spor maçı. Alanya Spor'da teknik direktör Joao Pereira, beğendiğim bir teknik direktör. Özellikle de belli bir sistemleri var. Beşli oynuyorlar. Beşli oynadıkları maçlarda özellikle de sezon başı itibariyle düşündüğümde mantalitelerini değiştirdiler. Hı hı. Daha çok birincilikten oyuncu aldılar. Birincilikten aldıkları oyunculara yatırım yaptılar. Antalya Spor oyun gücü çok güçlü değil. Antalya Spor'un 28 puan bile toplaması bence büyük bir başarı. Oyun gücü güçlü
1: haftaya
0: değil.
1: Haftaya da Galatasaray'la oynayacaklar.
0: Haftaya da Galatasaray'la oynayacaklar. Yani burada Antalya Spor'un mutlak kazanması gerekiyor. Kazandığı evet. takdirde tehlike çanları Alanya Spor için çalar. Çünkü Alanya Spor oyun olarak her ne kadar beşli oynuyor desek de, iyi bir sistem oluşturdu desek de, Alanya Spor'un da kazandığı maç sayısı son haftalarda çok çok az.
1: Evet, en kritik maç Kayseri Eyüpspor. Değil mi?
0: Eyüpspor Kayseri,
1: yani Kayseri Spor artık bunda kazanamazsa zaten, bilmiyorum, kesin olarak düşmüyor sanırım ama yine de en zor ben durumlardan zor. Biri Fatih Karagümrük'le birlikte Kayseri.
0: Eyüpspor'la başlayalım istersen. Eyüpspor 2'de 2 yaptı. Ben de Gaziantep maçını yerinde takip etmiştim. Umut Bozok karşılaşmada yıldızlaşmıştı. Bir gol, iki asist yapmıştı. Özellikle de bağlantı oyununda iyi kullandıkları bir isim. Bununla birlikte dikkatimi çeken şu oldu Eyüpspor'da. Eyüpspor bilindiği üzere devre arasında yepyeni bir takım kurdu. Umut Bozok, Emre Akbaba, Jankat Yılmaz. Bunun dışında kontrol ediyorum. Birkaç tane ilk 11'de kalan oyuncu oldu. Bu oyunculardan giden oyuncular vardı. Ona yakın oyuncu gitti. Tekrardan yerine gelen oyuncular vardı. Bu oyuncular da 5.000 euroya, 10.000 euroya oynayan oyuncular.
1: Evet.
0: Ciddi bir mücadele örneği sergiliyorlar. Atilla Gerin'le birlikte o doku tuttu. Zaten Atilla Gerin kulübün içindeki bir antrenördü. Ben hafta içerisinde kendisiyle de röportaj yapmıştım. Röportajda şunu ifade etmişti.
1: Evet,
0: Arda Hoca'nın çok ciddi katkısı var bana demişti. Arda Hoca'nın getirdiği oyun modelini devam ettiriyorlar. Burada şunu söyleyebilirim. Eyüpspor, Kayseri Spor deplasmanından bir puanla bile dönse ligde kalır diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir hava var. Genç oyuncular var. İkinci ligden, üçüncü ligden alınan oyuncular Süper Lig'de oynuyor. Ciddi bir mücadele. Kayseri Spor'un da mutlak Peki. kazanması gerekiyor. Erling Mo çare olamadı. Bunu söyleyebilirim. Gençler Birliği adına önemli bir maç. Fatih
1: evet ama Karagümrük'ün durumu çok sıkıntılı bu sezon özelinde. Şimdi Galatasaray-Samsun Spor mücadelesine evet. geçeceğiz. Programın ardından bugün oynayacak takımlara başarılar dileyelim. Yarın zaten sonuçlarla birlikte ligi daha detaylı analiz ediyor olacağız. 32. haftada Galatasaray-Samsun Spor'la karşılaştı. Kazansaydı şampiyon olacaktı ama erteledi. Rötar başlıkları vardı bugün gazete manşetlerinde. Yani 4 gol yemesi aslında ciddi bir başarısızlık bu karşılaşma üzerinde. Evet. Girişte biraz bahsettin. Bunun üzerine istersen biraz konuşalım. Bu 4 gol neden yendi sence? Hangi noktada başarısız gördün Galatasaray'ı?
0: Yani Galatasaray'ı motivasyon olarak başarısız gördüm. Galatasaray evet. takımı taraftarı kadar motive olamamış. Takım taraftarı kadar motive olamamış. Taraftar motive olmuştu. İstanbul'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a giden taraftarlar vardı. Yurt içerisinde insanlar şampiyonluk kutlamasına hazırlanırken Galatasaray soğuk duş etkisi yaptı. Eskiden böyle gazete manşetleri vardı. Evet. Soğuk duş etkisi falan.
1: Var hala.
0: Hala var mı?
1: Var.
0: Direkt oradan aklıma geldi. Yani soğuk duş etkisi yaptı. Ama ben Galatasaray'ın Antalya Spor maçında bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hı hı. Defans kurgusunda ciddi hatalar vardı. Günay Güvenç'in performansı tartışılıyor. Yani Günay Güvenç üzerinden de okumak bence yersiz. Galatasaray'da devam eden sorunlar vardı. Galatasaray'da devam eden sorunlar neydi? Neydi? Sezon başından beri ifade ediyorum. Galatasaray gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde hedef olan bir takım olacaksa, yine son 16 çeyrek final hedefleyecekse, savunma hattına takviyeler yapması gerekiyor. Davinson Sanchez Galatasaray'da yaşanılan şampiyonluklarda önemli mimarlardan birisi, ancak bu sezon en kötü sezonlarından birisi diyebilirim. Dünkü maç özelinde de bunu net bir şekilde gördük. Davinson Sanchez ile ilgili eleştiri
1: dünkü maç bir kriter mi acaba böyle?
0: Dünkü maç kriter değil. Ben bunu dünkü maç özelinde demedim ama ben bunu devamlı dile getirdim. Şundan dolayı dile getiriyorum. Davinson Sanchez önemli bir stoper. Hı hı. ligimizin Skriniar'la birlikte.

0: en önemli stoperlerinden birisi.
1: Evet.
0: Fakat gelinen noktada Davinson Sanchez ile ilgili hatırlayalım. Maçlarda yapmış olduğu kritik hatalar oluyor ve bunu aşırı özgüveni sebebiyle yapıyor. Hatırlayalım. Mesela halk arasındaki tabirle lakayt davrandığı hareketler oluyor. O hareketler takıma pahalıya mal olabiliyor.
1: Hı hı.
0: Bunu net bir şekilde gördük.
1: Orada nasıl bir planlama bekliyorsun savunma hattında? Daha doğrusu stoper hattında.
0: Yani stoper hattına transfer bekliyorum yeni sezonda. Kaleci pozisyonuyla ilgili dün zaten yayınımızda aktarmıştım.
1: Hı hı.
0: Spor gündemi yayınında. Galatasaray yeni sezonda planlamasında Günay Güvenç bulunmuyor. Günay Güvenç de yolların ayrılması benim için sürpriz olmaz. Yeni sezonda dün maçtan önceki yayında da ifade etmiştim. Galatasaray'ın yeni sezonda kaleci rotasyonu da değişecek. Şöyle ki
1: Günay'la ilgili konuyu bu son haftalardaki tepkiler ile ilgili mi söyledin yani?
0: Yok, benim aldığım yani bendeki bilgi tepkilerden ziyade ben
1: peki,
0: taraftarın reaksiyonundan yola çıkarak bunu söylemiyorum.
1: Anladım.
0: Yani bilgi elde ettim. O bilgiler tamam, ışığında söylüyorum. Taraftar her zaman, ben şunu söylüyorum. Taraftar tepkisinde haklıdır. Taraftar duygusaldır. Taraftar burada Demet Gedi'ye de Salim Manav'a da tepki gösterebilir. Küfür ve hakaret olmadığı sürece eleştirebilir. Ben bundan yanayım. Eleştirirler insanı kamçılar. Bunu söyleyebilirim. Günay Güvenç noktasında bendeki bilgi, Günay Güvenç'in yeni sezonda ayrıldığı sürpriz olmaz. Galatasaray'ın kaleci rotasyonu şu şekilde olacak. Bilindiği üzere Jankat Yılmaz Eyüp Spor'da kiralık.
1: Evet.
0: Jankat Yılmaz'la Galatasaray sözleşme uzatmak istiyor. Görüşmeler başladı. Jankat dışında rotasyona baktığımızda Enes Büyük var. Emre Enes Büyük 4. kaleci konumunda. Emre Enes Büyük'ün de 1. lige kiralanacağını ya da kaleci rotasyonunda olacağını düşünüyorum. O 19 maçlarında forma giymişti. Hatta bir bilgi de sunalım. O 19 maçlarından yola çıkarak takip eden takımlar vardı. Bunlardan birisi de Holstein Kiel'di. Holstein Kiel takibi almıştı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bunun dışında
1: Batuhan?
0: Batuhan Şen'le ilgili, Batuhan bilindiği üzere Galatasaray'da şans bulduğu dönemler oldu. Dünkü karşılaşmada
1: evet,
0: da bence iyi bir iş çıkardı.
1: 27 yaşındaymış.
0: 27 yaşında. Menemen Spor, Kocaeli Spor, kiralık olarak gittiği takımlar Fatih Karagümrük. Birincilikte ve ikincilikte kiralık dönemleri oldu. Yani burada Batuhan'la ilgili de karar verilmesi gerekiyor. Şöyle ki Batuhan devam edip ikinci kaleci ya da üçüncü kaleci olabilir. Ya da burada ayrılabilir de takımdan. Çünkü kaleciler oynayarak gelişiyor.
1: Evet.
0: Kaleciler oynayarak kendisini geliştiriyor. Mesela dün Günay'a ciddi şekilde eleştiriler vardı. Fakat Günay'ın maç temposu geçtiğimiz yılki kadar fazla değil. Geçtiğimiz sezonu düşünelim.
1: Kupanın hepsinde
0: oynamıştı.
1: Ligde de zaman zaman görüyorduk.
0: Ligde de zaman zaman oynadı. Kupada hatırlayalım. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Okan Buruk ona şans verdi.
1: Hı hı.
0: Yani bu sezon çok fazla şans bulamadı. Uğurcan Çakır'ın zaten net bir performansı var. Ancak Galatasaray'da yani atanı ve tutanı iyi olacak diyoruz. Uğurcan Çakır ve Victor Osimhen çok önemli bir performans ortaya koydular. Hı hı. Hatta Victor Osimhen bu sezon çok ciddi katkılar sağladı. Burada sakatlık süreci var. Afrika Kupası'na gitti. Bunun burada yaşanan ayrılık süreçleri var. Uğurcan Çakır sadece kart cezalısı olduğu maçlarda forma giymedi. Yani burada artık Galatasaray'ın da çözüm üretmesi gerekiyor. Sadece Osimhen ve Uğurcan'a bağımlı bir takım olamazsınız.
1: Tabii.
0: Uğurcan ve Osimhen'e bağımlı bir Galatasaray var.
1: Hı hı.
0: Bunun yok olması gerekiyor.
1: Ama Günay konusunda hep pozitif bir algı vardı. Yani şu son 2-3
0: evet,
1: haftaya kadar benim gözlemlediğim, ama onun kariyeri açısından da bence baktığımızda Süper Lig'de bir takımda az kaleci olabilir.
0: Evet, Anadolu kulüplerinde oynayabilir zaten. Göztepe'de birincilikte şampiyonluk yaşadı. Daha öncesinde Adana hı hı, Spor'da kiralık olduğu dönem vardı. Gaziantep FK'da birincilikte şampiyonluk yaşayıp orada ciddi katkılar sundu Gaziantep FK'ya. Ve takım kaptanı olarak bonservis kazandırarak Galatasaray'a geldi. Bence buradaki ayrılık Günay için de iyi olacaktır. Çünkü seninle aynı fikirdeyim. Günay Anadolu'dan bir kulübe gittiğinde net bir şekilde ilk 11'de oynayabilir.
1: Evet. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Günay kırmızı kart gördükten sonra Okan Hoca'nın neden sahneye çıkardığını anlayamadım. Buradaki değişiklik konusunda bir eleştirin var mı? Batuhan Sané değişikliği ile ilgili.
0: Yani burada Sané çıktı. Sané çıktıktan sonra Yunus çıktı ilk önce. Düzeltiyorum, pardon, Sané çıktı. Hı hı. Sané çıkarken de direkt, yanlış görmediysem, soyunma odasına gitti.
1: Dikkat etmedim oraya.
0: Soyunma odasına gitti diye biliyorum. Yani direkt
1: öyleymiş,
0: soyunma odasına,
1: evet,
0: gitti.
1: Şaşırmış hatta.
0: Şaşırdı. Soyunma odasına gitti. Yani burada Sané'nin de performans, yani Sané'nin de motivasyonunu düşünmek gerekiyor. Burada saygı duyuyorum Okan Hoca'ya. Genellikle hücum hattından bir oyuncu değiştirilerek bu şekilde,
1: evet,
0: devamlı kaleci gördüğünde hücum hattından bir oyuncu değiştiriyorsun, yerine kaleci alıyorsun. Hı hı. Bu şekilde oluyor. Ancak
1: ama
0: Sané'nin,
1: gol gelmedi. İki tane Sané'nin de gol yedi.
0: Sané'nin normal.
1: Tabii, evet. Beklemiyordu muhtemelen çıkmayı.
0: Beklemiyordu ve bir de şöyle bir durum var Demet. Sané son haftalarda performansını ciddi şekilde arttırdı. Hı hı. Bence derbinin kilit oyuncularından birisiydi. Fenerbahçe derbisinde çok iyi bir performans ortaya koydu. Yıldız oyuncuları da küstürmemek gerekiyor. Fakat dünkü maçı ben direkt Okan Hoca özelinde okumam. Tamam, Okan Hoca'yı, Okan Hoca'nın olumlu olumsuz eleştirdiğimiz yönleri oldu oyunsal, hı hı, anlamda, ama dünkü maç Okan Hoca'lık bir durum değil.
1: Katılıyorum
0: dünkü
1: ben de sana.
0: Dünkü maç tamamıyla motivasyon durumu.
1: Ki Okan Hoca da şöyle bir cümle kullandı. Nasıl olsa şampiyon olduk psikolojisinden dolayı çok fazla, evet, hata yaptık.
0: Evet.
1: Bu sebeple kaybettiğimizi düşünüyorum diyor. İdmanlarda oyuncuların konsantrasyonunun aslında iyi olduğundan bahsetti. Ama maçta öyle değildi. Bir hedefimiz daha var, sıradaki maç. Kafamızı kaldırıp şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Yani birçok fırsatı olması da tabii takımın en büyük şansı. Bu hafta olmazsa öbür hafta yine ihtimal. Haftaya olmazsa sonraki hafta yine bir ihtimal.
0: Ama ayaklarınızın yere sağlam basması gerekiyor.
1: Orada da oyuncuların artık psikolojisi, isteği.
0: Psikolojisi, isteği, motivasyonu çok çok önemli. Dün Galatasaray takımında motivasyon kaybı vardı. Samsun Spor'da net bir şekilde güzel bir galibiyet aldı. Samsun Spor'da kutluyorum.
1: Evet.
0: Teknik direktör değişikliği yaptılar. Thomas Rice'dan sonra Fink geldi göreve. Fink, hı hı, de önemli bir çalıştırıcı.
1: Bir
0: son 4 haftada da kazandılar.
1: İstatistiklere bakalım bu karşılaşmayla ilgili değerli izleyenler. Rakamlar bakalım bu 4-1'lik skorla ilgili neler yansıtıyor. Teşekkür ederim. %55'lik toplu oynama yüzdesi var. Samsun Spor'da %45. Bu rakam Galatasaray'da. Şutlarda baktığımızda 13 şuta 8 isabet Samsun Spor, 13 şuta 3 isabet Galatasaray. Rakip ceza sahasında Galatasaray 21 kez topla buluştu. Samsun Spor 18 kez. Paslara bakalım. 396'ya 342 Samsun Spor, 318'e 251 de Galatasaray'da. Ortalarda 8 ortada hiç isabet bulamayan bir Samsun Spor var. 16'ya 2 de Galatasaray. Orada da iki takımda da çok düşük rakamlar. İkili mücadelelerde 74'e 41 Samsun Spor, 74'e 33 Galatasaray vardı. 15 faul Samsun Spor'da, 14 faul Galatasaray'da. Toplam 9 kornerin 6'sı da Galatasaray'dı. 8 offside'ın 7'si de Samsun Spor'daydı. Gol beklentisinde 1.37 Samsun Spor, 0.89 Galatasaray. Birbirinden çok öyle uzak rakamlar yok aslında ama ciddi bir üstünlük de var Samsun Spor'da rakamsal olarak.
0: Evet, Samsun Spor hak ettiği net bir galibiyet aldı. Özellikle, evet, de az önce de vurguladık. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Samsun Spor 4 gol buldu karşılaşmada ama 5-1, 6-1, 7-1 olabilirdi. Hı hı. Tarihi bir fark olabilirdi. Samsun Spor'u kutluyorum. Maç öncesinde de zaten Samsun Kenti karşılaşmaya motive olmuştu. Görsel şovlar, hı hı, tribünler doluydu. Çok, peki, ciddi taraftar desteği de vardı.
1: Şimdi tam bu tribün konusuna geleceğim. Çünkü, evet, şöyle bir baktığımızda Galatasaray'ın 4 mağlubiyeti var bu sezon özelinde.
0: Evet.
1: 4'ü de deplasmanda. Bu, evet, önemli bir detay. Bu deplasmanların da hepsi aslında seyircili deplasmanlardı. Samsun Spor, Trabzon Spor, Konya Spor ve Kocaeli Spor. Yani bu demek ki Galatasaray'ı biraz etkiliyor aslında. Dışarıda oynamak ve taraftar baskısı.
0: Yani ben burada sana katılmakla
1: ne
0: birlikte
1: dersin?
0: Bazı bölümlere katılmıyorum. Şöyle, hı hı, ki Kocaeli Spor, Konya Spor maçları izleyenlerimiz de yazabilir. Hafızam beni yanıltmıyorsa Şampiyonlar Ligi dönüşüydü.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi dönüşünde olduğu için bu maçlarda puan kaybedildi. Trabzon maçı Trabzon

0: Spor o gün çok çok iyi bir oyun ortaya koydu. Milli ara dönüşüydü. Trabzon maçı hatırlayalım. Milli ara dönüşüydü. Trabzonspor o gün çok isteyen taraftı. Trabzon'da da karşılaşmayı takip etmiştim. Tribünler doluydu. Görsel şovlar vardı. Trabzonspor taraftarı karşılaşmaya motive olmuştu. O an itibariyle Trabzonspor'un şampiyonluk şansı devam ediyordu.
1: Orada tabii onlar için.
0: Tamam, taraftarın ciddi.
1: Osimhen'in olmayışı da
0: Osimhen
1: etkiliydi.
0: Yoktu. Etkiliydi. Yani taraftar futbolun olmazsa olmazı. Maçlar taraftarla güzel. Ancak buradaki genel durum Galatasaray'da saha içerisindeki durum. Osimhen'in olmaması direkt takımı etkiliyor. Osimhen evet. ve Uğurcan'a bağımlı bir Galatasaray var. Samsun Spor maçının kaybedilmesinin ana sebeplerinden birisi Samsun Spor'un güzel oyunuyla birlikte Galatasaray takımının motive olamaması. Bundan dolayı sıkıntı oldu. İfade ettiğin gibi çok büyük saygı duyuyorum. Kocaeli Spor, Konya Spor, Trabzon Spor taraftarı, Samsun Spor taraftarı eklemeden geçmeyelim. Göztepe taraftarı. Ben İzmir'de oynanan maçı da takip ettim. Göztepe Galatasaray maçını da takip ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Hatta şöyle ki Demet, ben bazen Göztepe taraftarını izlemekten, Mustafa İnci ile birlikte gittik. Göztepe taraftarını izlemekten maçı izleyemedik.
1: O kadar güzel.
0: O derece güzeldi.
1: Ne
0: Samsun
1: güzel.
0: Spor taraftarı yine aynı şekilde. Trabzon'da mesela maç bitti. Maç bittikten sonra kol bastı, şov vardı. İnsanlar bunları özledi. İlave olarak şunu söyleyebilirim. Motivasyon kaybı olduğunu düşünüyorum. Bir takım iki kişi üzerine kurulamaz.
1: Şimdi sana katılan bir izleyicimiz var. İbrahim Bey yazmış.
0: Evet.
1: Günaydın diyelim. Bu oyuncu grubu doymuş. Şampiyonluğu riske attılar. Artık güçlü aç oyuncular alınmalı. Singo bence defans oynamasın. Salim Manav bu konuda haklı diyor. Hangisini evet. sen söylemiştin hatırlamıyorum ama sana
0: çok
1: katılıyor
0: şey
1: anladığım kadarıyla.
0: Teşekkür
1: Sence
0: ederim.
1: Sence şampiyonluğa doymuş oyuncular olması sebebiyle mi rahat davranıyorlar?
0: Yani şöyle, şampiyonluğa doymaktan ziyade bu psikolojik bir olay. Galatasaray geçtiğimiz hafta derbiyi kazandı. Puan farkı 7 oldu. İş bitti dedi. Yani bu futbolcunun başarıya doyup doymamasıyla alakalı değil. Benim her zaman bir sözüm var. Şampiyon olmak istiyorsan şampiyon oyuncuyla şampiyon olursun. Kümede kalmak istiyorsan küme düşme potasında mücadele eden futbolcuyla, teknik direktörle orada kalırsın. Ama artık bir omurga değişmesi gerekiyor. İzleyenimize katılıyorum. Omurganın değişmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ama net, yine planlamada şu anda gördüğümüz yani duyduğumuz haberlere göre kadroyu biraz daha tutup yine eklemelerle ilerlemek isteyen bir Galatasaray'da
0: zaten
1: var.
0: Zaten böyle olacak ama elden çıkartacağınız oyuncular da olacaktır burada. Galatasaray bunu çok güzel yaptı. Okan Hoca döneminde hatırlayalım. Galatasaray'a gelen önemli isimler oldu. Bu önemli isimlerle çat diye yollar ayrıldı. Ve yerine gelen isimler de yokluğunu belli etmedi. Santrafor bölgesi için düşünelim. Santrafor'da Gomis vardı. Gomis'ten sonra Mauro Icardi, Mauro Icardi'den sonra Victor Osimhen ve hep birbirinin devamında iyisi oldu.
1: Evet.
0: Icardi geldi, Gomis unutuldu, performansıyla unutturdu. Osimhen, Icardi önemli Galatasaray camiası için, çocuklarımız için çok çok önemli. Önemli bir futbol figürü olduğunu düşünüyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında ciddi katkılar sağladı ama Victor Osimhen performansıyla unutturdu diyebilirim.
1: Peki şimdi sana şunu soracağım. Thorsten Fink'in açıklamalarına bir geliyorum. Başarıya açız, özgüvenimiz yerinde, önemli bir galibiyet aldık dedi. Küçük de olsa Avrupa'ya gitme şansımız var. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Şimdi 7. sırada Samsunspor, 48 puanı var. Başakşehir 51 puanla 6. sırada, Göztepe 52 puanla 5. sırada, Beşiktaş'ın da 59 puanı var. Lig için böyle bir şeyi mümkün görüyor musun?
0: Yani bu futbol futbolda her şey mümkün. Matematiksel olarak şansınız devam ettiği müddetçe mücadelenizi edeceksiniz. Fink de bu noktada doğru yaklaşımda bulunmuş.
1: Göztepe ve Başakşehir'e evet çok yakınlar. Orada rakip biraz Beşiktaş tabii.
0: Evet, Beşiktaş'ın 59 puanı var. Aradaki puan farkı 11. Matematiksel olarak şans devam ediyor. Ancak bendeki bilgi şu. Samsun Spor gelecek sezonun planlamasını yapmaya şimdiden başladı.
1: Güzel.
0: Zaten

0: Sezon devam ederken teknik direktör Thomas Reis gitti, yerine Fink geldi. Fuat Çapa Hoca yurt içinde ve yurt dışında oyuncuları takip ediyor. Mustafa Astopal var, dış ilişkiler sorumlusu.
1: Avrupa etkisi diye düşünüyorum ben bu düşüşü.
0: Avrupa etkisinden ziyade Samsun Spor'da bir adaptasyon kaybı oldu ve bir de Demet, net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Samsun Spor devre arasında takımın en önemli oyuncusunu kaybetti, Musaba. Musaba ayrıldı. Oraya Elay Stavşan geldi. Yani bu noktada Samsun Spor'un yaptığı işler bana doğru geliyor. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım da ciddi bir hem maddi olarak hem de zamansal olarak fedakarlıkta bulunuyor. Ben hep şunu söylüyorum, futbol dünyasında olan iş insanlarıyla alakalı. Paranızı veriyorsunuz, paradan daha kıymetli olan zamanınızı ayırıyorsunuz. Para kazanılır ama zaman geri gelmez. Yayına girerken saat 10'du, şimdi bakıyorum saat 10.30. 30 dakika geri gelmez. Yani burada genel olarak, yani Samsun Spor özelinde değil ama bu insanları da futboldan soğutmamak gerekiyor. Çünkü futbola yatırım yapan insanların sayısı günümüzde çok çok az.
1: Peki, Galatasaray'ı ve Samsun Spor'u bitiriyorum izninle. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Sarı lacivertliler de dün oynanan Rams Başakşehir mücadelesini 3-1'lik galibiyetle tamamladı. Talisca'nın burada hat-trick yaptığını hatırlatalım. Maçın yıldız oyuncusuydu kuşkusuz. Ve sürekli gollerden sonra da aslında bunu taraftara göstermek, duyurmak da biraz istedi. Ki yapılan eleştirilerin ardından da hat-trick yapınca böyle bir şeyi kendine hak gördü galiba. Ne dersin bu hareketlerine diyeyim aslında?
0: Yani futbolcu istiyor, gol atmak istiyor. Evet. Kendisini kanıtlamak istiyor ama
1: hat-trick yapması gereken başka maçlarda olabilirdi ya da gol kaydetmesi gereken. Bence eleştirileri geri almıyor bu hat-trick.
0: Bu eleştirileri geri almıyor. Penaltıyı kaçırdı. Bu sezon kaçırdığı birden fazla penaltı oldu. Yani burada Talisca üzerinden de yorumlamam. Talisca'yı da direkt günah keçisi ilan etmem. Çünkü Fenerbahçe'de sadece gelinen noktada Talisca suçlu değil. Bu faturada Talisca'ya kesilemez.
1: Tabii tek kişi üzerine yıkılamaz.
0: Evet, Talisca özelinde direkt bunu değerlendiremeyiz. Fakat derbide penaltıyı kaçırmasaydı daha farklı olabilir miydi? Futbolda yani böyle olasılıklarla konuşmayı da sevmiyorum. O gün penaltıyı Talisca kullandı, kaçırdı. Galatasaray kazandı. Galatasaray o gün berabere kalsaydı belki bugün Samsun Spor maçında daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktı.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Yani futbolda bunlar var. Talisca ile ilgili şunu söyleyebilirim. Çok çok önemli bir isim. Fenerbahçe'nin önemli silahlarından birisi. Fenerbahçe'de üçlü saç ayağını düşünelim. Şikrinyar, Asensio, Talisca. Bu üç ismin olmadığı maçlarda Fenerbahçe sıkıntılar yaşadı. Dünkü karşılaşmada Talisca'nın performansını beğendim. Jeneriklik goller attı. Ancak ifade ettiğin gibi bu hat-trick başka maçlarda olsaydı tam yerinde olurdu.
1: Peki Şikrinyar'ın olmaması defans yani aslında, hattında neyi değiştirdi, neyi etkiledi?
0: Ya şunu söyleyebilirim.
1: Yani Çağlar Osterwolde'yi gördük.
0: Çağlar'la Jayden oynadı. Yani şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'deki temel problem Şikrinyar'ın sakatlığından ziyade Şikrinyar'ın oynadığı maçlarda yanındaki partneriydi. Yani tandemde uyumu sağlayamadı Fenerbahçe. Çağlar Söyüncü'nün çok geriye gittiğini söylemek istiyorum. Çağlar Söyüncü milli takım havuzunda yer alan, ülkemizi yurt dışında temsil eden bir oyuncuydu. Fakat bu seviyedeki oyuncu nasıl bu kadar geriye gider? Anlamlandıramıyorum.
1: Önümüzdeki planlamada düşünülecek mi sence?
0: Bence düşünülmemeli.
1: Jayden?
0: Jayden da direkt uygun bir teklif gelirse satılmalı. Archil Brown Semedo satılmalı.
1: Bayağı Semedo, bir değişiklik olacak yine.
0: Semedo sakatlıktan sonra sakatlık yaşadıktan sonra geriye gitti. Performansında net bir düşüş oldu. Normalde beğendiğim bir isimde hücumcu bir bekti. Fakat gelinen noktada sakatlık süreci onu net bir şekilde etkiledi.
1: Yani defans hattının ciddi bir değişime uğrayacağını söylüyorsun.
0: Evet.
1: Kale yine muhtemelen. Ederson'la ilgili Suudi kulüpleriyle menajerinin görüşme haberleri çıkmıştı.
0: Yani Ederson Türkiye'ye geldi. Suudi

0: Arabistan öncesi son durak Türkiye oldu. Suudi Arabistan Ligi'ne gidebilir. Körfez Pazarı'na gidebilir. Hı hı. Bu noktada şaşırtmaz beni gidişi. Yani Ederson'la ilgili eleştirilerde bulunuyoruz. Ederson'un ilk geldiği günü hatırlayalım. Bir transfer çalımı olarak transfer edildi. Kadroya dahil edildi. Ben artık yeni sezonda bu transfer çalımlarını da görmek istemiyorum demek. Evet. Transfer çalımları Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a zarar veriyor.
1: Bir işe yaramıyor. Evet.
0: Burada kazanan kim oluyor transfer çalımlarında? Transfer çalımlarında kazananı söyleyeyim mi? Yurt dışından transfer ettiğiniz kulüp oluyor. Bonservis bedeli ödüyorsunuz. Oyuncu oluyor, menajeri oluyor. Kazanan Türk kulüpleri mi oluyor? Kulüplerimiz mi oluyor? Ederson'da bunu net bir şekilde gördük. Ederson sezon başı itibariyle Uğurcan Çakır transfer edildi. Uğurcan Çakır'la birlikte kıyaslama vardı. Fakat herkesin kaçırdığı bir nokta var. Ederson'la alakalı. Tamam, Ederson Manchester City'nin bayrak ismi oldu. Hı hı. Manchester City'de stoper hattında kimler oynuyordu? Dünyanın en önemli isimleri oynuyordu. O isimlerle oynadığınız zaman zaten pas alışverişiniz de üst düzey olur. Kalenize zaten Manchester City'de oynadığınız zaman Fenerbahçe'de 5 kez rakip geliyorsa karşı karşıya, örnek veriyorum, Manchester City'de bir kez olur. Bir kez kaleciyle karşı karşıya kalır. Manchester City'de gol yediğiniz zaman, bir gol yediğiniz zaman, iki gol yediğiniz zaman bu tolere edilir. Takımınızda Haaland gibi bir yıldız var. Onun oynadığı dönemi düşünelim. Ederson'un oynadığı dönemde o takımın en önemli yapı taşlarından birisi Kevin De Bruyne'di. Böyle bir isim var. Hemen zaten her şey değişiyor. Yani burada kaleci transferi ve stoper transferi yapılırken transfer edeceğiniz takımın konumundan bağımsız olmalı. Kaldı ki şöyle, evet, tezimi temellendirmek istiyorum. Cem Kerpiççiler izliyorsa selam olsun. Ağzına direkt ondan geldi. Direkt böyle
1: temellendirir şey, o da.
0: O da çok sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Şöyle ki, Uğurcan Çakır'ın geçtiğimiz yılki performansı bence Trabzonspor'la şampiyon olduğu sezondan daha iyiydi. Sebebini de söylüyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl stoper tandemi Trabzonspor'da devamlı değişti. Ligde bulunduğu konum itibariyle de zor günler yaşadı. Uğurcan hem şampiyon olurken hem de takım kötü giderken iyi bir performans ortaya koymuştu. Burada Ederson ayrılır diye düşünüyorum. Ederson'la birlikte orta sahada Kante, Gendouzi dışında
1: iyi bir orta saha rotasyonu var aslında. Acaba orta saha üzerine yoğunlaşıp bir kadro planlaması mı yapılacak?
0: Yani burada
1: Kante, Gendouzi, İsmail, Fred.
0: Yani burada İsmail, Kante, Gendouzi, Fred var.
1: Edson
0: Alvarez var.
1: Dün taraftarın da tepkisi vardı. Çok taraftar yoktu bu arada zaten Fenerbahçe'nin Başakşehir karşılaşmasında. Ama Edson zaten son dakikalarda oyuna girdi. Yine de bir ıslıklama söz konusuydu.
0: Evet, çünkü neden? Edson Alvarez normalde planlamada stoper pozisyonunun alternatifleri arasındaydı. Fakat bu süreçte ameliyat oldu. Basında da yer aldı. Ameliyat olma sebebi de Dünya Kupası'nda oynamak istemesinden dolayı. Böyle birkaç haber de gördüm. Paylaşım yapan taraftar da gördüm. Oradan yola çıkarak bunu söylüyorum. Taraftarın tepki göstermesi normal. Stoper ve orta saha bölgesinde ciddi rotasyon bekliyorum. Kaleci pozisyonunda rotasyon bekliyorum.
1: Evet.
0: Ederson'la yollar ayrılırsa yerine net bir kaleci transfer edilmeli.
1: Kanatlar için ne dersin? Şimdi Kerem ve performansını düşündüğümüzde Musaba, Nene. Nene ile ilgili bu arada Alman kulüplerinin yakın ilgisi olduğunu biliyoruz. Dortmund bunlardan biri.
0: Evet. Nene'nin bir sakatlık durumu var.
1: Evet.
0: Alternatif tıp tedavisi uygulanacak şeklinde haberler gördüm. Hatta Erdem Akbaş
1: uygulanmış
0: da uygulandı,
1: bildiğim kadarıyla.
0: Uygulandı. Hatta Erdem Akbaş da paylaşmıştı.
1: Ama kulüp bunu önermemiş.
0: Kulüp önermemiş mi?
1: Kulüp önermemiş, kendisi yaptırmış.
0: Nene ile ilgili benim yorumum şu: Nene yetenekli bir oyuncu. Fiziksel noktada eksikleri var.
1: Evet.
0: Kaldı ki Süper Lig temaslı bir lig. Borussia Dortmund'un takip ettiği ifade ediliyor. Nene'nin ciddi bir maliyeti var. Bu ciddi maliyeti olduğu için de Nene ile ilgili yani gelen teklifler ne kadar olacak? Yani sizin 20-22 ödediğiniz oyuncuya 35-40 milyon euro teklif gelmesi gerekiyor.
1: Zor. Gelir
0: bu da
1: mi
0: çok
1: sence?
0: Çok zor. Gelmez. 35-40 milyon euro gelmez.
1: Ya, yine o rakamlarda 20-25 civarında bir beklenti.

0: beklenti olduğunu biliyorum.
1: 20-25 civarında bir beklenti olursa da kısasa kısas olur. Yani
0: evet.
1: Direkt verdiğiniz parayı karşılarsınız. Onun dışında
0: Şerif'i soran izleyicilerimiz var.
1: Ben Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşmak istiyorum.
0: Tamam,
1: istersen.
0: Kerem'e gelelim.
1: Kerem Aktürkoğlu milli takımımızın havuzunda yer alan milli takımda çok ciddi performanslar ortaya koydu. Gelişimini Erzincanspor, Galatasaray, Benfica sonrasında Fenerbahçe'de takip ediyoruz. Önemli bir gelişime imza attı Kerem Aktürkoğlu. Türk futbolunda yetişen, altyapıdan yetişen, üçüncülükte oynayan oyuncular örnek oldu. İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu bu yönüyle benim için önemlidir. Ziraat Türkiye Kupası'nda kendisini tanıdık. Ancak Fenerbahçe'ye geldikten sonra Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı. Tepkiler olur, bu normal. Trabzonspor taraftarı Uğurcan Çakır'a tepki göstermiyor mu? Gösteriyor. Galatasaray taraftarı Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösteriyor. Bunlar bizim ülkemizin futbol ikliminde evet. doğal şeyler. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de kendini kanıtlamak adına çok çabalıyor. Sahada çok mücadele ediyor fakat olmuyor. Bilmiyorum mentörü var mı? Kerem Aktürkoğlu'nun
0: vardır bence.
1: Mentörle çalışması gerektiğini düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu
0: psikolojik anlamda mı diyorsun?
1: Psikolojik anlamda aşamadığını düşünüyorum. Şöyle ki benim dikkatimi çekti.
0: Galatasaray zamanından beri ama Kerem'in bu psikolojik durumlarını konuşuyoruz. Evet. O zaman da çok etkilenen bir oyuncuydu böyle şeylerden.
1: Etkilenmeyecek. Etkilenmemesi gerekiyor. Hatta şunu söyleyeyim. Direkt zihnini değiştirmesi gerekiyor. Şöyle ki dikkatimi çektiği için bu Twitter'da bir hesap var. Kim kimden takibi çıkmış gösteriyor. Evet. Sen de görmüşsün.
0: Tehlikeli bir hesap.
1: Yani gösteriyor. Direkt önüme düştü. Hı hı. Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra senin de benim de tanıdığım Oğuzhan Kapılar var. Oğuzhan Kapılar'ı takipten çıkmış. Çıktı. Oğuzhan Kapılar'ın da aynı hesap paylaşımını göstermiş. Oğuzhan da Yunus Akgür'ün bir maç sonundaki yayıncı kuruluşa vermiş olduğu röportajı paylaşmış hikayesinde. Bu gayet normal. Kerem, bunları kovalama.
0: Evet.
1: Bunları kovalama Kerem. Yani senin Fenerbahçe'ye odaklanman gerekiyor. Anlamlandıramadığım davranışlardan birisi de futbolcularda, teknik direktörlerde.
0: Ufak şeylere takılıyor.
1: Ufak şeylere takılıyorlar. Teknik direktörlerde de var bu. Ne yazık ki futbolcularda da var. Hı-hı. Bunları kovalıyorlar. Yapmayın.
0: Sosyal medyaya çok bakıyorlar ama.
1: Sosyal medyaya çok bakıyorlar. Hatta ben geçen Son Sayfa programında Süleyman Demirel ve İsmet İnönü'nün meclisteki merdiven hikayesini anlatmış ve son finalde şunu söylemiştim. İsmet İnönü Süleyman Demirel'e söylüyor direkt. Lider olur ki kendisi önemli işlerle ilgilenir. Yanındakiler küçük işlerle ilgilenir diyor. Yani küçük işlerle ilgilenmemek lazım. Fenerbahçe'ye odaklanmak lazım. Düşüncem bu.
0: Peki. Şimdi sürede çok uzun değil. Trabzonspor'da gelmek istiyorum ama öncesinde bir Ertan Torunoğulları'nın Tedesco'nun ayrılığıyla ilgili yaptığı bir açıklama var. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil. Giden gitti, önümüze bakacağız dedi. Hiçbir ayrılık da ama nedensiz değildir açıklaması var. Ufak bir Tedesco'nun gidişiyle ilgili birkaç cümle almak isterim senden. Olaylı bir gidişti çünkü.
1: Evet,
0: olaylı derken.
1: Stuttgart'ta karşılandı.
0: Evet, Stuttgart'a dahi bir karşılama yapıldı kendisine. Bir iki cümle alayım,
1: evet,
0: Trabzon'a
1: hemen
0: geçeyim.
1: Söyleyeyim. Tedesco ile ilgili kişiliğini beğeniyorum, duruşunu beğeniyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Şampiyonluğu oynayan takımın teknik direktörü, şampiyonluğu hedefleyen takımın teknik direktörü 24 puan kaybetmez.
0: Peki şimdi Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'da dün Göztepe ile karşı karşıya gelmişti. 1-1 bitti bu mücadelede. 90+3. dakikada geldi Trabzonspor'un golü. Son haftalardaki düşüşe dikkat çekiyoruz Trabzonspor'la ilgili ama lig özelinde değil de kupa özelinde büyük bir hedeflerinin olduğunu görüyoruz. Dün Fatih Tekke de zaten bunu maç sonunda tekrarladı. Göztepe maçında nasıl buldun takımı?
1: Yani Rolanti'de olan bir maçtı Göztepe karşılaşması, bunu söyleyebilirim. Trabzonspor evet. zaten 10 kişi kaldı Mustafa Eski Hellaç'ın atılmasıyla birlikte. Yani çok fazla böyle oyunsal anlamda da futbol severleri tatmin eden bir maç olmadı. Maç Hı-hı. öncesinde güzel dostluk görüntüleri vardı, bilindiği üzere evet. Trabzonspor ve Göztepe kardeş kulüptür. Ertuğrul Bey de Göztepe taraftarıyla buluştu. Göztepe taraftarının yoğun bir ilgisi vardı. Saha içerisine döndüğümde futbol anlamında doyurucu bir karşılaşma değildi. Göztepe iyi mücadele etti. Trabzonspor'un zaten belli bir oyun formatı var. Ben bu maçtan bağımsız Trabzonspor'u çok başarılı buluyorum.

0: fayda maliyet anlamında Trabzonspor'un bu sezon iyi işlere imza attığını düşünüyorum. Kupada da yarı finalde rakipleri bu hafta değil diğer hafta oynanacak. O da güzel bir planlama olmuş. Hı hı. Farklı haftalarda oynanıyor yarı final
1: tarihi
0: maçları.
1: Tarihi de söyleyeyim, 13'ünde Gençler Birliği ile.
0: Evet, 13'ünde deplasmanda Gençler Birliği ile oynanacak maç. Kupada ben final oynayacağını düşünüyorum Trabzonspor'un.
1: Olabilir. Şimdi şampiyonluk...
0: Kupada final oynamasını çok güçlü görüyorum.
1: İhtimali kalmadı şampiyonluk ihtimali lig için. Ama ikincilik şansı hala var. Bu şans için evet. Nasıl bir ihtimal görüyorsun?
0: Yani ikincilik ihtimali devam ediyor. Üçüncülüğü garantilediler. Dün zaten Umut Nayır'ı da söyledi.
1: Evet.
0: Yani burada ikinci olma ihtimalini ben çok az görüyorum. Aradaki puan farkı 4. Bitime 2 hafta var. Yani Fenerbahçe'nin her iki maçını da kaybetmesi gerekiyor. Sizin de her iki maçınızı kazanmanız gerekiyor. Trabzonspor'un hedefi ya zaten lig üçüncülüğü garantilendi. Kupada final oynayacağı düşüncesindeyim. Ankara'da oynanacak Gençler Birliği maçı, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet.
0: Ankara'da oynanacak Gençler Birliği maçı. Bir stadyum haberi de verelim mi, ister misin?
1: Son 30 saniye.
0: Evet, son 30 saniye de verelim.
1: Alayım onu, sonra bitirelim.
0: Ankara 19 Mayıs Stadyumu yeni sezonda açılıyor. Hı hı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu yeni sezonda açılıyor. İlk maçta milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı İtalya maçı olacak.
1: Güzel.
0: Türkiye-İtalya maçı Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ağzına demek
1: sağlık.
0: Güzel bir yayındı.
1: Aynen öyle.
0: Tüm ekibe de selamlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Sabah Sporu'nu noktalıyoruz. Noktalarken iki güzel özet karşılaşma ekranlarınıza getireceğiz. La Liga'da 34. haftada Osasuna Barcelona, Valencia Atletico Madrid karşılaşmaları oynandı. Bu maçların özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. İyi pazarlar, iyi hafta sonları.
2: La Liga'da 34. haftadayız. Lider Barcelona, Osasuna deplasmanında sahaya çıkacak. İşaret geldi, maç başlıyor. Barcelona karşılaşmaya başlayan taraf. Pedri çok iyi top yolladı Olmo'ya. Dani Olmo, o da iyi döndü. Lewandowski dışarı gidiyor. Şimdi Moy Gomez. Yine alan buldu Osasuna. Budimir, önünde boşluk var. Ante Budimir gidiyor. Soluna çekti Budimir. Budimir sağına aldı şimdi. Budimir direkten döndü. Şu ana kadarki en önemli pozisyon, direğe takılıyor Ante Budimir. Bu sezonki 17. La Liga golüne yaklaştı. Gerard Martin. Torro ayak koymuştu. Top yine Barcelona'da. Şimdi Budimir. Budimir vurdu. Joan Garcia. Öyle yokladı kaleyi ve Joan Garcia uzandı, çeldi. Fermin. Fermin Lopez. Arkada Eric Garcia var. İndirdi. Vuruş gelmedi şimdi Olmo. O da istediği vuruşu yapamadı.
3: Hakikaten bu tarz içgüdüsü, topun nereye gideceğine dair olan içgüdüsü çok yüksek olan bir oyuncu.
2: Sol kanatta Cancelo taşıdı. Lewandowski verdi pasını Fermin'den. Rashford'a girer girmez bir pozisyona girdi Marcus Rashford. Şimdi bir kontra fırsatı. Solda yine Moro hareketlendi. Moy Gomez sağ tarafa oynuyor. Ruben Garcia. 5 oyuncuyla geldiler. Ruben Garcia, Cancelo'dan kurtulmaya çalıştı. Ruben Garcia, Joan Garcia çeldi. Atak sürüyor, Moro havalandırdı. Arka direk yine Ruben Garcia, top dışarıda. İkinci yarıdaki en etkili pozisyonu Osasuna'nın. Rashford. Rashford şimdi bir orta, iyi bir orta ve gol! Lewandowski kafayı vurdu Rashford'un ortasına. Barcelona öne geçiyor. Bu kez iyi bir top Marcus Rashford'dan ve Robert Lewandowski Barcelona formasıyla artık son maçlarını oynuyor. Golü attı, 81'de takımını öne taşıdı. Fermin araya güzel bıraktı. Ferran Torres, 2-0 oldu. Karşı

0: Brescia affetmedi Ferran Torres. 15. golü bu sezon La Liga'da. Barcelona'yı rahatlatıyor.
1: Yani hoca Ferran Torres ile Lewandowski'ye oyun alırken genellikle birbirini yerine aldı. Sahada beraber geçtikleri zaman bu sezon epey az olmalı. Bugün farklı bir şey yaptı ve bunun da sonucunu aldı. Bunu söyleyebiliriz. Çok, çok güzel tek vuruş ama araya harika bırakmış Ferran.
0: Tekrar Bretones. İyi bir orta geldi. 2-1. Harika bir orta bu kez Bretones'den. Raul Garcia kafayı vuruyor. Osasuna farkı bile indiriyor.
1: Galibiyet geldi dedikten hemen bir dakika sonra golü buldu Sus'ta. Biraz erken mi konuştuk acaba ama ya buradan bu maç dönerse 2-2'ye gelirse hakikaten saçma bir son 20 dakika izlemiş oluruz. Çok güzel. Yani mükemmel bir kesme.
0: Az önce oyuna girmişti Bretones. Asist yapıyor. Raul Garcia kafayı vuruyor. Ferran Torres'in golüne çok çabuk karşılık verdiler. Yine Aro kullandı. Lewandowski güzel indirdi. Ferran Torres gidiyor şimdi. Ferran Torres dışarıya. Az farkla dışarı gitti.
1: Güzel düşündü.
0: Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor. Barcelona kulübesi sevinç içinde sahaya girdi. 2-1 kazanıyor Barcelona ve maç fazlasıyla puan farkını 14'e çıkarıyorlar.
2: La Liga'nın 34. haftasında Valencia Atletico Madrid'i ağırlıyor. Ve ilk düdük maçı Atletico başlıyor Valencia deplasmanında. Vargas. Vargas çok güzel de bir pas. Şimdi Molina. Kapandı önü bıraktı Molina. Mendoza karşı karşıya. Kaleci çıkarttı Dimitrievski. Gelişine Morsinho kötü vurdu. Top kaybı uzaktan Molina. Kaleci Dimitrievski. Biraz önce söyledik bu sezon nefis golleri var. Burada Molina'da kalan top yine iyi vurdu. Dimitrievski çıkarıyor. Molina oradan vurur mu? Molina! Direkten döndü inanılmaz! İnanılmaz bir şut! Orta sahadan vurdu neredeyse. Dimitrievski dondu kaldı direkten döndü. Molina şut çekmenin hilesini bulmuş gibi oynuyor. Yani bu inanılmaz bir şut. Orta geliyor. Kafa arkaya sekti top. Şimdi Lenormand indirdi. Lenormand. Üstten dışarıya. Diaz. Güzel sıyrıldı Diaz. Sadık. İndirdi mi onu diye baktık. Oyun devam ediyor. Rioja şimdi kontratak şansı Valencia için. Rioja'dan pas. Ugrinic indirdi. Sağda boşluk. Döndü oraya Ramazani. Ramazani direkt. Bu kez de Valencia direğe takılıyor. İp gibi gitti top direğe doğru. Yani ayaktan çıktığı anda sanki direkten döneceğini anladık. Yoha aradan top güzel pas. Saravia çevirdi. Son anda ters kademe Bonyar gelişine Guido. Dışarıya attı Guido Rodriguez. Şimdi uzun bir top. Pepe'nin atak sürecek Molina. Molina sert bir top, bir dokunuş dışarıya. Belait. Diego Lopez sıyrıldı. Ortayı yaptı. Duro'ya doğru son anda savunma. Şimdi Sadık, Guido, Gaya. Ramazani. Ramazani dışarıya vurdu. Diaz. Şimdi sol kanat. Vuruş geldi. Atıyor. Genç oyuncu büyük bir sevinç yaşıyor. Atletico önde. Valencia deplasmanında. Luque için unutulmaz bir an. İker Luque. İlk profesyonel golü. Lenormand. Griezmann'a doğru. Griezmann indirdi. Offside olabilir şimdilik devam ediyoruz. Griezmann nefis pas.

0: futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
9: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.

0: İlk düdük geldi. Keyifli seyirler. Uzun top. Mbappe'ye. Kylian Mbappe. Tekte vurmak istedi. Kötü vurdu. Yani takımın savunmadaki iki oyuncusu diğer hatlardaki oyunculardan daha teknik yeterliliğe sahip gözüküyor şu an için. Valverde uzaklardan sever bunları. Dönen topla Vinicius attı golü. Fede Valverde.
1: Valverde'nin golü.
0: Yine Valverde çıkardı şapkadan tavşanı. Real Madrid pek de üretemiyordu ama her zaman için Federico Valverde lüksüne sahipler. Her zaman. Hiçbir şey olmuyorken sahada. Yıllardır görüyoruz bunu. Fede Valverde bir şekilde sahne alıyor. Vinicius da iyi takip etti, iyi bitirdi. Bellingham Vinicius'a bıraktı. Vinicius herhangi bir Real Madrid'li yok ceza sahası içinde. Vinicius girdi de kimseye pas veremedi. Şimdi Mbappe'yi buldu. Kylian Mbappe ilk çalım. Mbappe girdi topun altına, kaldırdı Bellingham'a. Bellingham! Şimdi orta. Llorente'ye açtı top. Fidalgo'nun vuruşu dışarıya.

0: Bir büyük hata savunmada. Lunin bu sefer de ayağıyla. Atak devam edecek. Fidalgo'dan yine Antony yine Lunin. Andriy Lunin basit hataları bir anda pozisyona soktu. Betis için ilk yarıda son bir fırsat olabilir. Geliyor Antony. Ceza sahası içine çevrildi. Trent'in arkasına. Ezabde orada. Ezabde. Fornals. Bu sefer Lunin'in müdahalesi yok gibi. Vinicius. Valverde'ye. Fede Valverde. Valverde'nin pası. Bellingham. Jude Bellingham. Bellingham'dan pas. Trent. Çok iyi top. Mbappe. Ama bayrak Trent için. Muhtemelen Trent de harika bir top yolladı ama offside kararı var. Trent, Bellingham, iki İngiliz oyuncu paslaştı ama top kaybı oldu. Şimdi Cucho, aradan Antony verdi pası, çok iyi bir pas değil ama yetişti. Abde, orta izni yok. Thiago Pitaj açtı biraz ayağından. Cucho, Lunin, Andriy Lunin. Yani Betis de çok üretemiyor ama üretti mi de net üretiyor. Lo Celso yaptı ortayı. Savunmada bir hata Lunin. Mbappe iyi bıraktı. Valverde geliyor. Fede Valverde ama Vales bu sefer ikinci hamleyi de yapabiliyor. Son top için geliyor Real Betis. Antony son şans. Antony Mendy karşısında. Antony Kamavinga'ya takıldı bu şutu. Ferland Mendy yerde. Oyun devam etti. Antony gol pozisyonu, ortaya çevrilen top Bellerin. Hector Bellerin 1-1. Faul bekledi Ferland Mendy. Oyunu devam ettirdi maçın hakemi. Gol geldi. Arbeloa yıkıldı. Real Madrid yıkıldı. Zaten kaftanın arkasında olan şampiyonluk da tamamen yalan oldu muhtemelen.
1: Yani baskı yemediği bir periyotta, bir maç sonunda golü kalelerinde gördüler. Bundan daha kötüsü zor.
0: Real Betis 1, Real Madrid 1. Mucizeler lazım. Şimdi uzun bir top Alexander Arnold'dan. Bellingham önünde kaldı. Savunmada iyi müdahale. Ve son düdük. Real Madrid için yıkım dolu sezonda. Bir yıkım dolu maç daha. Bu arada Rüdiger çok sinirlendi.
2: Javier Rojas düdüğünü çalmak üzere mücadeleye Alaves başlıyor. Mendy zor otsata. Alaves'in konuğu Mallorca. Pablo Torre. Yerden derin oynadı Samu'ya. Samu'dan pas şimdi. Tehlikeli geldi Mallorca. Harika bir gol. Nefis bir gol. Virgili. 18. dakika. Mallorca deplasmanda öne geçiyor. Virgili. Nefis vurdu topa Virgili. Mallorca 1-0 önde. Muazzam bir gol. Önde geldi. Orta geldi yerden. Bir rövaşata. Korner. Tenaglia gole çok yaklaştı. Topu kornere çeviriyor Roman. Harika bir rövaşata. Tenaglia. Rebak topu aldı. Rebak gidiyor. Rebak şut şansı. Rebak vurdu. Kapandı aldı topu. Kaleci Roman. Kale Salinha. Sol kanada bıraktı. Kalabalık

0: geldi. Alaves ceza sahası için şut şansı. Bir şut geldi Yanfileler. Korner beklentisi. Rebak'tan korner. Rebak çalımdan da geldi. Ceza sahasına girdi. İkinci yarıya etkili başlıyor Alaves. Sağsunu bir top. Kafa vuruşu ve toparlarda gol. Tony Martinez. Tony Martinez. İlk yarımdan etkisiz ismiydi. Tony Martinez ikinci yarıda sahne alıyor. Son 4 maçta 4 golü vardı. Son 5 maçta 5 gole ulaştı Tony Martinez.
1: Otto yerden bıraktı. Blanco. Blanco da yerden oynadı. Tony Martinez aradan bırakıyor Perez'e. Perez içeriye çevirdi. Şut şansı. Top sekti ve ağlarda gol. Tony Martinez bir kez daha sahne alıyor. 69. dakika. Alaves öne geçiyor. Perez yine muazzam bir bindirme yaptı. İşte Perez'in bindirmesi. Tony Martinez Perez'i buldu. Perez Tony Martinez'e seken topu ağlarda. Son 5 maçta 6. golünü atıyor Tony Martinez.
0: Virgili dışarıya.
1: Mücadele sona eriyor. Mendy zor olsa da gülen taraf ev sahibi Alaves oluyor. İkinci yarıda Tony Martinez'in attığı gollerle galibiyete uzanıyor Alaves Mallorca karşısında.
2: İlk düdük maça Barcelona başlıyor Etafe deplasmanında. 7 yıl aradan sonra kazanabilecekler mi? Ligi kapatabilecekler mi? Göreceğiz.
3: Olmo çok güzel sıyrıldı. Lewandowski koşuyor yanında. Olmo, Lewandowski çapraza gitti. Olmo, Cene'nin müdahalesi ayakta kaldı. Olmo vurdu dışarıya. Kunde geliyor desteğe. Rooney Bargi, şimdi Kunde. Tekrar Bargi'ye pas. Rooney Bargi dışarıya. Çok az farkla dışarıya Barcelona'nın. En net şansı. Ya ortaladı. Arkaya doğru kafa. Juan Garcia. Kunde yerdi bu arada. Yine Duarte de yerdi. Şimdi Gavi. Satriano. Arambari. Bu Barsi'den iyi müdahale. Şimdi derin top savunma arkasına. Fermin karşı karşıya kaldı. Fermin Lopez. 45 dakika koca bir devre beklediler. Geçişte yolda yakaladılar Etafe savunmasını. Bir anlık hata Barcelona'ya yetiyor. Fermin Lopez.
4: Doğru koşuyu yapınca, doğru alandan koşuyu yapınca anında golü buldu ama Gavin pası veren.
2: Galiba.
4: Yani hem topu kapma hem çok çabuk pas. Gavi'ye yazmak lazım golü.
3: Jules Kunde, Bargi, Kunde çok iyi pas, offside yok, Kunde çevirdi, Olmo, kaleci zor yamaçta tutuyor Etafe'yi.
4: Şu dakikada bitmişti maç yani.
3: Rashford, arkaya orta, kafa vuruşu Gerard Martin Soria'nın üzerine geldi. Pedri aradan nefis bir top yine Fermin'e. Fermin çekti, bir daha çekti. Fermin yanağlara vurdu. Araujo. Olmo. Şimdi tekrar Olmo'nun önünde top. Olmo yine yanağlar. Offside zaten. Duarte. Ya sola döndü. Da Vinci kontrol kafayla orta çok iyi arkaya seken top vuruş şimdi dokunuş geliyor dışarıya Mario Martin kale ağzında dokundu ama dışarıya gitti top uzun bir taç içeriye Duarte

0: sekti. Pedro orada bıraktı. Uzaklaştırıyor Lewandowski. Rashford kendi yarı sahasından çıktı. Offside yok. En sevdiği toplar. Gidiyor Rashford maçı bitirmeye. Marcus Rashford 2 oluyor. Getafe kaçırdı. Barcelona kapattı kapıyı.
1: Acayip bir sekans. Yani Getafe'nin belki de maç başından beri bulduğu en iyi pozisyon. Onun ardından tek top, tek pas.
0: Ve 2 oluyor. Cancelo çevirdi bu arada. 3 mü geliyor? İnanılmaz bir gol kaçtı Casado. Barcelona kazanıyor. Etafe deplasmanından 7 yıl sonra çıkıyorlar. Ve 11'e yükseliyor puan farkı Real Madrid'le. Haftaya ne olursa olsun Barcelona El Clasico'yu kaybetmezse şampiyon.
2: Ve şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Bir pas geliyor Real Sociedad. Oyarzabal Mikel Oyarzabal Real Sociedad golü buluyor. 22. dakika Real Sociedad golü buluyor 1-0. Kanada doğru Ratsiu ceza alanında. Ratsiu çevirdi. Şut ve gol! Carlos Martin beraberlik golü. Evet, bir VAR kontrolü bu arada ve izleme tavsiyesi geldi Guzman'a. Elle müdahale var mı yok mu tartışması. Elle müdahale. Elle müdahale var. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Yasa Homaj gitti rakibinin üzerine. Homaj şimdi içeri çevirdi. Ceza alanı. Şut gelir mi? Geldi mi? Gol! Camello! Sergio Camello! Rayo Vallecano pes etmiyor. Rayo Vallecano pes etmiyor. 30. dakika. Şimdi eşitlik var. Sergio Camello'nun golüyle beraberliği yakalıyor şimdi Rayo Vallecano. Geliyor yine Real Sociedad. Oscar Son 63. dakika. 63. dakika. Real Sociedad bir kez daha öne geçiyor. Şimdi aradan bir pas yine ceza alanına. Yerde bir oyuncu var. Gözler hakeme çevrildi. Oyun devam ediyor. Sol tarafa doğru. Kafayla içeriye ceza alanı. Gol pozisyonu ve topu ağlarda. Topu ağlarda. Rayo Vallecano golü buluyor. 2-2 oluyor. Pedro Diaz. Sadece birkaç dakika önce oyuna girdi Pedro Diaz. Rayo Vallecano'ya beraberlik golünü getiren isim oluyor. 2-2 oluyor. Pedro Diaz. Ama bir VAR kontrolü şu anda. Burada bir penaltı var mı yok mu tartışması. Bekliyoruz. Evet, VAR'dan bir tavsiye geldi ve şu anda ekran başına gidiyor hakem. Bakalım nasıl bir karar gelecek. Sanki bir temas var rakibe. Toptan ziyade. Evet, izledi hakem. Penaltı kararı geldi. Penaltı kararı geldi. Real Sociedad penaltı kazandı ve bu sırada Rayo Vallecano'nun golü de iptal ediliyor. Sağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Cardenas kalesine dikkatli. Oyarzabal, Mikel Oyarzabal! Mikel Oyarzabal kaptan duble yapıyor. Ocak orta geldi ceza alanına, şimdi kafa sekti, gol! Fark bile iniyor! 84. dakika, fark bile iniyor! Rayo Vallecano golü buluyor! İşte bu kafa kale ağzında sekti ve boşta kalan top ağlarla buluşuyor. Yerleşti rakip yarı alanına, Rayo Vallecano. Şimdi aradan bir pas ceza alanına doğru. Orta geldi, kafa, gol! Beraberlik golü! Alemão! Beraberlik golü 3-3! 3-3 oluyor, 3-3! İnanılmaz bir maç! İnanılmaz bir maç! Muhteşem bir maç! Muhteşem bir son! 90+9! De Frutos! Mücadele. Evet, bir şey yok diyor. Maçın hakemi bir şey yok diyor. İsi Palazón kırmızı kart gördü bu arada. Geliyor Real Sociedad, sol kanattan geliyor, orta ceza.

0: Serie A 34. hafta mücadelesinde Napoli Cremonese'yi ağırlıyor. İki takım teknik direktörü birbirine başarılar diledi. Napoli bu maç öncesi 66 puana sahipti. Cremonese ise küme düşmeme mücadelesi veriyor. 25 puanda. Napoli hücumu ceza sahası için henüz maçın başı. Önemli bir fırsat. Kaleci başarılı. Audero ardından bir şut dışarı gidiyor. Höylund şutu çeken isimdi. Napoli maça hızlı başladı. İkinci dakikanın ardından bu kez üçüncü dakikada rakip kalede McTominay vuruyor ve golü buluyor Napoli. Hızlı başladı ev sahibi. Üçüncü dakikada skoru 1-0 yaptı. De Bruyne pası verdi. Scott McTominay topu ağlara yolladı. Napoli ikinci golü arıyor. Yine aynı ikili. De Bruyne'nin pası McTominay vuruyor. Bu kez kaleci Emil Audero başarılı. Napoli ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyuyor. Cremonese karşısında ceza sahası dışından şut dışarı gidiyor. Gutierrez şutu çeken futbolcuydu. McTominay topu çok iyi taşıdı. Ceza sahasına kadar da geliyor. Fakat başarılı bir vuruş gelmiyor. Savunma arkasına doğru atılan top. Höylund ceza sahası içine kadar girdi. Vuruşu. Bu da çerçeveyi tutmuyor. Napoli ilk yarıda çok fazla pozisyon buluyor. Cremonese karşısında durmak bilmiyor ev sahibi takımın hücumları. Bir şut daha savunmaya çarpan top ve gol geliyor. Rasmus Højlund vurdu. Savunmaya çarptı. Ve gol geldi. Terracciano kendi kalesine golü böyle atmış. Audero yapabileceği bir şey yok. İkinci yarıya geçmeden bir gol daha olur mu diyor Napoli'li futbolcular. Ve bu kez sahneye çıkan isim Kevin De Bruyne. İlk golde asisti yapmıştı McTominay'e. McTominay burada bir bisiklet vuruşuyla topu içeri çeviriyor. Ardından De Bruyne'nin takipçiliği ve gol geldi. İlk yarı Napoli'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Uzaktan bir şut. Kaleci Savic'in kollarında kaldı top. Hızlı gelişen bir Napoli hücumu 2-2 yakalıyor. Cremonese'yi Napoli'li oyuncular Alisson topu aldı. Hala top Alisson'da. Alisson vuruyor ve 4-0 oluyor. 52. dakikada kaleci Savic'den aldığı topu Alisson çok iyi taşıdı. Ve son sözü de burada kendisi söyledi. Skoru 4-0 yaptı. Napoli'li futbolcuların hücum aşkı bitmiyor. Ceza sahasına çevrilen top. Alisson ters kanatta buluştu. Vuruşu dışarı gitti. Üst üste başarılı paslar. Kevin De Bruyne vuruşu. Kaleci Audero'da kaldı. Beşinci golü aramaktan vazgeçmiyor Napoli. Bu vuruşta da yine kaleci Audero başarılı. Ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu direkten dönüyor. Rahmani şutu çeken isimdi. Ceza sahası dışından vuruş. Savunmaya çarpıyor. Ardından dışarı gidiyor. Karar penaltı. Scott McTominay topun başında. Vuruşunda günün başarılı ismi her ne kadar 4 gol yese de Audero gole izin vermedi. Cremonese en azından bir gol peşinde. Ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu Savic'in üzerine gidiyor. Maçta başka gol yok. Napoli 4, Cremonese 0. Opportunity perhaps for Simeone. Gets a shot away and there is the finish.
1: near side. Barella forward. And here's Marcus Thuram.
2: İlk düdük mücadeleye. Torino başlıyor 34. haftada. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Barella pasla kullandı. Sučić yükseltti içeriye. Kafa vuruşu asfaltta dışarıya. Akanji. Dakika 7. Gole çok yaklaşıyor Manuel Akanji ile Inter. Petar Sučić ortayı böyle yaptı. Akanji yükselip vuruyor. Direğin dibinden dışarıya. Inter bir yandan hafta arası kupa finaline çıktı. Bir yandan şampiyonluğa gidiyor. Bu arada Vlašić'ten baskı. Yine Itis'te kaldı. Nikola Vlašić. O bıraktı. Şut dışarıya Koko. Torino baskısı sonuç verdi. Bir kez daha Inter'i hataya zorluyorlar savunmadan çıkarken. Saul Koko üstten alta yolladı. Şirinski'den Sučić'e. Petar Sučić. Federico Di Marco. Di Marco yaptı ortasını. Kafa Bisek'ten kaleci Paleari'nin üzerine. Her iki tarafın da gol bulabildiği bir maç yok. Boni önünü boşalttı. Boni vuruyor kaleci Paleari'nin üzerine. Ange Johan Boni'nin şutu. Boni Di Marco'ya açıldı top. Di Marco ortasını yaptı. Marcus Thuram! Yine boş geçmiyor Torino'yu. Di Marco asist rekorunu kırarken Marcus Thuram da gol attı. 17. asisti bu sezon Di Marco'nun. Papu Gomez'in rekorunu kırıyor. Bir Serie A sezonunda en fazla asist yapan oyuncu oluyor. Harika bir orta. Thuram'dan kafa golü. Marcus Thuram. İsmail'e çarptı top. Di Marco önünde buldu. Boşta kalan top Darmian vuramadı. Sonrasında Barella'nın önünde kalmıyor. Karambolu atlattı Torino kalesi. İkinci yarıya golle başlayacak da adeta Inter. Orta geldi. Bisek ve fark 2'ye çıkıyor. İki kafa golüyle farkı 2'ye çıkartıyor Inter. Di Marco'dan bir asist daha. 18. Rekoru kırılması güç bir yere doğru götürmeye devam ediyor Federico Di Marco. Jan Bisek'le fark 2'ye çıktı. Çok rahat bir 60 dakika oynamıştı Inter zaten. Topukla dokunu Simeone. Emirhan şimdi. Emirhan İlkan bıraktı. Simeone! Emirhan İlkan'ın asistinde Giovanni Simeone ile farkı bire indiriyor Torino. Kaleyi bulan ilk şuttan golü çıkartıyor Torino. Dakika 70. Fark bire indi. Tribünleri ayağa davet ediyor Giovanni Simeone. Sağdan bir orta daha yine Simeone. Giovanni Simeone. Duman Zapata oyuna girene kadar yokları oynuyordu adeta Simeone. Arka arkaya pozisyonların içerisinde Arjantinli. Obrador yaptı ortasını. Sekti top. MC vurdu Yann Sommer. Böyle bir 5 dakika oynuyor ki golde başlayan süreçte Torino. Bu soruyu sordurdular açıkçası. Mariani izlemeye gidiyor. Evet. Inter 30 numarasının eli doğal konumda değil. Bu nedenle penaltı diyor Maurizio Mariani. Penaltıyı kazanıyor Torino. Golü buluyor penaltıdan Torino. Bu sezon kaçırmamıştı. Akanji. Zielinski baktı kaleye, çekti topu. Zielinski vurdu direğin dibinden dışarıya. Korner mi? Bu pozisyonda hayır, temas yok. Dumfries çevirdi içeriye. Mkhitaryan offside bayrağı kalkacak. Top ağlara gitse de Thuram net bir şekilde offside'ı kaçamadı orada. Son düdük geliyor. Torino 2, Inter 2. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan puanı çıkarmayı başarıyor Torino.
1: Here's Pulisic.

Juventus dev bir maçla karşınızdayız. Ruud Gullit görüntüye geliyor. Bir Milan efsanesi o da bugün tribünde. Simone Sosa işaretini verdi. Milan karşılaşmaya başladı. Adrian Rabiot iyi pas çıkardı. Şimdi Fofana sıyrıldı. Milan geliyor. 5 oyuncuyla geliyorlar. Fofana ceza sahasında. Fofana dışarıya gitti. Herkes belki içeri çıkarmasını bekliyordu. 4 arkadaşı onunla birlikteyken dar açıdan denedi Fofana. Halovic. Halovic, Rabiot, Adrian Rabiot de Gregorio. İkinci topu aldı Milan. Leao baktı kaleye, iyi vuramadı. İşte Rabiot'un sert şutu eski takımına karşı gole yaklaştı. Boga. Şimdi Thuram.

0: Sağdaki boşluk devam ediyor. Thuram gördü. Conceição. Conceição. Sağına doğru çekti. Conceição. Kale önü gol. Thuram tamamladı. Juventus San Siro'da 1-0 önde. Sağ kanatta büyük bir boşluk buldu Juventus. Topu o noktaya çeviren Thuram'dı. Golü de Kefren Thuram atıyor. Ama iptal. Offside. Thuram için ve gol geçerli değil. Locatelli sağ kanada uzun yolladı. Orada Conceição var. Conceição iyi aldı önüne. İçeriye girdi. Conceição kaleci Menyan. Yine Conceição. Conceição içe oynadı. Locatelli. McKennie. Tekrar Conceição. Conceição güzel çekti. Conceição kaleci Menyan. Arkada Pulisic alabilecek mi? Leao da kaldı şimdi Pulisic'ine. Leao. Solda Rabiot hemen içeriye. İyi top yolladı. Rafa Leao. Pas verdi. Salemakers direkten döndü. Bu kez de Milan direğe takılıyor. Şut şansı Bremer. Yerden gelen bir top Menyan. Bogan'ın pası, Cambiaso, Kelly, tekrar Cambiaso'ya, ceza sahası içine, Cambiaso! Dar bir açıdan vurdu ve az farkla dışarı gidiyor. İki kişilik baraj var. Top Miners kaleye doğru Menyan. Kelly, uzun yolladı Kelly, Vlahovic. Vlahovic, Vlahovic çaprazdan vurdu Menyan ayağıyla çıkardı. Jegrova. Bayrak şimdi kalkıyor. Yani yardımcı ikinci pozisyonun da muhtemelen bitmesini bekledi.
1: Söyledi muhtemelen tabii yani.
0: Evet. Hakem de tamam yeter dedi. Kalulu. Kalulu. Ve maçı bitiriyor hakem Simone Sozza. Gol çıkmadı 90 dakikadan. Milan 0, Juventus 0. Milan 67, Juventus da 64 puana yükseliyor bu sonuçla.
2: Bundesliga'da haftanın açılış mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. 31. hafta resmen başlıyor. Finkrafe. Bekletmeden pas geldi. Antonio Nusa aldı önüne. Ceza sahası. Antonio Nusa seken top. Out'a gidiyor. Top kaybı geldi. Roteten. Diomande tekte bıraktı. Hızlı çıkıyor Leipzig hata. Eksik yakalandı geride Union Berlin. Yetişmeye çalışıyor oyuncular. Romulo içeride. Romulo dokundu. Son anda çizgi önünde müdahale kafayla. Yan Diomande. İki oyuncu karşısında. Haberer ve Kuerfeld ikilisi kapatıyor. Diomande içeriye çevirdi Ronald. Seken top Kuerfeld. Gelişine bir şut ve gol. Max Finkgrafe. David Raum'un yokluğunda formayı teslim aldı Finkgrafe. Ve topu ağlarla buluşturuyor. 22. dakikada Max Finkgrafe'nin attığı golle Leipzig 1-0 önde Union Berlin karşısında. Bir anlık hata bu arada. Romulo inanılmaz bir an. Tekrar seyredeceğiz. İnanılmaz bir hata. Öyle bir an ki stadyumdaki seyirciler bile bu golü kaçırdı. Bundesliga rejisi bile bu golü kaçırdı. 26. dakikada sahnede Romulo var. İtirazlar da var. Tam olarak göremedik. Romulo sahnede. Leipzig farkı ikiye çıkarttı. Antonio Nusa rakibini karşısına aldı. Nusa

0: aktı içeriye. Orta geldi. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Pozisyon devam ediyor. Rovaşeta. Kuerfeld'in kafasına geldi. Bu Rovaşeta Kuerfeld'in kafasına geliyor. Bu arada Leipzig'in de direkten dönen ikinci topu oluyor. Kafa vuruşu Baumgartner'den. Yine direk. İnanılmaz, yine direk. Yerden pas. Bir hata savunmadan etkili bir atak şansı şimdi. Oliver Burke gole mi gidiyor? Oliver Burke! Kaleci Van de Voort'tan sıyrılmayı denedi ama Van de Voort erken davranıyor, hamleyi yapıyor. Baku sağ kanatta Diomande. Diomande, Kuerfeld karşısında Jan Diomande çekti topu, bastı, verdi pası da. Baku vurdu, topallarda gol, 3 oluyor. Diomande'nin pası, Baku'nun golü, fark 3'e çıkıyor. Leipzig, Union Berlin karşısında 3. golü Riedle Baku ile buluyor. Oetrauko. Antonio Nusa çekti, baktı kaleye. Antonio Nusa! Yan ağlara da çarpan top dışarıda. Baku. Takımının 3. golünü atan isim de yine hücuma çıkıyor Baku. Topuk pası Jan Diomande. Çekti topu, pasını attı. Romulo vurdu, asfaltta dışarıda. Diomande. Baumgartner'le oynadı. Baumgartner açtı önünü. Diomande kaleye baktı. Jan Diomande kalabalık içinden çıktı. Baumgartner ayağıyla dokunuyor. Orta ceza sahası içinde. Kafa vuruşu Van de Voort ama topallarda gol. Danilo Duki. Bu sezon bunu çok yaptı. Yine o anlardan birisi, savunmadan geldi. Kafa vuruşunu yaptı. Van de Voort'un müdahalesi yetersiz oluyor. Fark 2 iniyor. İşaret geldi. Gruta yaptı ortayı. Bir çiyabı yükseldi. Kafayla karşılanan top. Harder ceza sahası içerisinde. Harder dokundu. Son anda müdahale. Harder gole yaklaşıyor. Çizgi önünde müdahale geliyor savunmadan. Leopold Kuerfeld. Gruta yaptı ortayı. Bir çiyabıya doğru. Seken top. Bakayoko yine direk. Seken top, atak devam ediyor. Bakayoko üzülürken atak devam etti. Orta içeriye. Çiyabı dokunamadı. Sağ kanatta Bakayoko şimdi. Bakayoko'nun şutunda top direkten dönüyor. Orta içeriye doğru. Kafa vuruşu Çiyabı'dan. Seken top Alyosha Kemline. Az farklı dışarıda. Oliver Burke. Yerden pas. İlyas Ansah buluştu topla. Eksik yakalandı Leipzig. İlyas Ansah ceza sahası. İlyas Ansah golü atıyor ama kalkan bayrak ağlara giden topun gol değeri kazanmadığını ifade ediyor. İşte pozisyon. Gözler Sven Jablonski'de. Harder, arkaya açılan top Didiam Gomis, Bakayoko'nun koşusu, savunma arkasına, karşı karşıya, Bakayoko dokundu, kaleci Karl Klaus. Karşı karşıya pozisyonda, kalesini gole kapatıyor Karl Klaus ve bu kurtarışla birlikte karşılaşmada sona eriyor.
1: Köln Leverkusen maçındayız, yerel rekabet. Leverkusen Şampiyonlar Ligi peşinde. İlk dördü kovalıyorlar. Köln de hala kümede kalmayı garantileyemedi. Yine de önemli bir avantajları var. Şimdi çıkarken kaybedilen top. Şik vurdu, direkten döndü. Burada şanslı Köln. Martel'den top kaybı. Hülmant. görüntüde. Kısa kalan bir top kaleciye doğru kurtardı. Said Elmalı açıdan, Elmalı direğe vurdu o da. Köln'ün yıldızı. Dar açıdan atamadı içeriye.
2: Tella.
1: Grimaldo. El oynama itirazı. Penaltı. Penaltıyı veriyor hakem. Açıklıyor pozisyonu. Martel kötü bir maç geçiriyor. Topun başında Patrick Schick. Schick vurdu topu ağlarda. Son 5 Bundesliga maçında 5. golü oldu Patrick Schick'in. İlk yarıda 1-0 Bayer Leverkusen üstünlüğü. İkinci yarıdayız. Martel. Şimdi hızlı çıkıyor Köln. Mayna. Mayna verdi pasını. Karşı karşıya vuruş. Blaswich. Kaminski sonuç alamadı. Seken topla Leverkusen atağa çıkıyor. Aradan nefis pas. Tella. Tella çevirdi. Patrick Schick dokundu, attı golü. 1-1'i kaçırdı Köln. 2-0 oluyor skor. Kırılma anı tam olarak bu vuruş Kaminski'den. Schick duble yapıyor.

Şimdi uzun bir top. Elmalı. Elmalı çekti. Elmalı baskıyı sürdürüyor. Elmalı. Waldschmidt'in önünde kaldı ve gol. Elmalı'nın çabası golü getiriyor. Luka Waldschmidt. 2-1. Offside yok.

0: beraberlik arıyor. Köln. Korner. Elmalı çabalıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu çizgiden çıkarttı. Tapsoba. Sürüyor atak. Bir vuruş daha Blaswich. Bitti maç. Tapsoba'nın çizgiden çıkardığı topla. 2-1 kazanıyor Leverkusen.
1: İlk düdük geldi ve Mainz karşılaşmaya başlayan taraf. Amiri iyi noktaya doğru ama kaleci Urbik yumrukları. Bir voley ve top alarda gol. Nefis bir gol geldi. Mainz 1-0 öne geçiyor. Kor attı. Sano'nun çevirdiği topa gelişine çok iyi vuruyor Kor ve 15. dakikada Mainz 1-0 önde. Diaye, ondan topu söken, golde asist yapan Sano oldu. Şimdi bir kontra fırsatı daha. Geraldo Becker birebir yakaladı Ito'yu. Soluna doğru gitti. Becker vurdu. Kaleci Urbik. İkinci pozisyon. Şut yine Urbik.

0: FL baskı. Sano yine oradaydı. Bir kez daha kazandı Sano. Sonrasında güzel de pas veriyor. Mainz geliyor. Amiri. Amiri ceza alanına girdi. Sano aldı. Amiri vurdu. Urbik ikinci pozisyon. İkinci gol. Sano. Nebel orada ve Nebel'in vuruşu. Sano'nun başlattığı atakta Mainz'ı 2-0 öne geçiriyor. Amiri sağına aldı, vuruş pozisyonunu buldu. Urbik çıkardı fakat dönen topu tamamlayan Nebel.
1: Yani aslında üçü de en iyi yaptığı şeyleri yapıyor.
0: Sano. Sano'dan yine harika bir top geldi. Amiri destekle geliyor. Amiri kaleyi gördü. Amiri sert vurdu direkt. Sonrasında ikinci pozisyon ve gol. 3 oldu. Mainz 3-0 önde Bayern Münih karşısında. Alize el oynama beklediler bir an. Hakeme döndüler. Oyun devam ediyor. Laimer kaldırdı gelişine. Vuruş ve top ağlarda. Nicholas Jackson. Çekti soluna. Alize kaleye doğru gol. O imzayı yine attı. Real Madrid'de olsa karşısında, Mainz'de olsa bunu bir kere yapıyor.
1: Ya bununla savaşamazsın. Ya buna karşı bir şey yapamazsın. Gardını alamazsın.
0: Jackson. Musiala. Çekti sağına. Jamal Musiala. Olise'ye doğru. Çizgiden sert çevirdi Olise. Kale önü ve top ağlarda. 3-0'dan döndü Bayern. Jamal Musiala.
1: Umutlandırıp utandırmayı çok seviyorlar. Yalnız ben Musiala'ya yazarım bu golü. Yine o kalabalıktan çıkmayı başardı. Yani dar alanda müthiş bir oyuncu ya Musiala.
0: Musiala'dan Stanišić. Tekrar Musiala. Bayern yine geliyor. Musiala sert kesti. İşte bu kadar, 4 oldu. Harry Kane atıyor. Şaka gibi bir takım gerçekten. ...3-0'dan döndüler. Kasi, ön direk. Diğer korneri kullandırmıyor Martin Petersen. Mainz oyuncularının itirazları var. Kazanan Bayern Münih yine Bundesliga'da sıradan bir gün.
2: Borussia Dortmund Freiburg'u ağırlıyor. Bundesliga tarihindeki 1000. iç saha maçı. Dortmund'un Freiburg'da akıllar perşembe akşamı oynanacak Avrupa Ligi yarı final maçında olabilir. Braga deplasmanında olabilir. Uzun bir top. Ben Sebaini'den. Max Bayer kontrol. Bayer vurdu. Öne geçti Dortmund. 8 dakika yetti Dortmund'a gol için. Max Bayer atıyor. Sebaini'nin pası. Bayer çok güzel hareketleniyor. Ve Dortmund önde.

Şimdi kontra atak şansı Zabitzer. Ignacio. Brandt'a verdi pasını. Julian Brandt ortaladı. Girassi için çok

0: Riyadson kesti içeriye, kafa ve gol. Bensebaini, Riyadson'un bu sezon 13. asisti Bundesliga'da, sadece Ulisse'nin arkasında bu alanda. Uzun bir taç geldi içeriye, Lienhardt. Höfler vurdu. Kaleci Kobel güzel bir kurtarış. İlk yarı 3-0. Dortmund üstünlüğüyle sona eriyor. Bir duran top fırsatı Freiburg için. Kafa vuruşu topu ağlarda. Kübler topu ağlara yolladı. Grifo'nun ortası ama offside.
1: Torerzielung wurde überprüft. Nach Ansicht der Bilder lag eine Abseitsstellung des Torschützen vor. Entscheidung kein Tor.
0: Çok yakın. Ama offside. Anton. Job Bellingham. Şimdi içeriye pas, vuruş, Inacio gole çok yaklaştı.

kariyer son. Bayer çevirdi. Mumeka, Sabitzer çok iyi dolaştı. Top içeriye doğru. Fabio Silva döndü, vurdu, attı golü. Oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atıyor Fabio Silva. 4-0. Bu galibiyet.

0: hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA, La Liga ve

Cumhurbaşkanı mum ışığında sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
1: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
6: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
6: Bu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: İlk görüşte aşk deyince
11: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

akıyor, yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günler.

0: Ev sahibi ekip 57'de Şerif Endiaye ile 2-1 öne geçerken 63. dakikada kırmızı kart gören Günay Güvenç Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Karadeniz ekibi 71'de Muandil Manci ve 82'de Endiaye ile 2 gol daha bularak maçın sonucunu belirledi. Bu skorla 74 puanda kalan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. Sarı Kırmızılar gelecek hafta Antalyaspor'u yenmesi durumunda mutlu sona ulaşacak. Samsun Spor ise puanını 48'e yükseltti. Şimdi bir maç sonuna götürelim sizi. Okan Buruk ve Fink'in yaptığı açıklamalar gelsin ekranlarınıza.
1: Özellikle geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası altını çizdiğim şampiyon olmadık, önümüzde oynayacağımız 3 maç var demiştim. Bugün de tabii ki maç öncesi şunu söyledim, yani hafta içi antrenmanlar yine oyuncularımız o konsantrasyonu gösterdiler ama bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Yani bu da tabii ki yani o nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Golle başlamak oyunumuz, yani ben yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. Geldiğinde de atacaksınız yani o golleri. Yani atamazsanız rakibiniz de atarsa maçı kazanan onlar olur. Yani oyunla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Yani ama oyunda yani belli bölümlerde çok istediğimiz gibi de gidiyordu. İlk yarı biraz daha hareketliliği göstermemiz gerekiyordu. Burada Güney'e top geldikten sonra biraz daha hareketlilik, yani direkt oyunu zaman zaman çok fazla oynadık. Geçen hafta herkes farklı konuşuyordu aslında. Yani o sorunun tam tersi, yani Galatasaray ne kadar aç. Yani Fenerbahçe maçında Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olmamasına rağmen, işte Galatasaray 4. şampiyonlar oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan oyuncu bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu. Ama şu var tabii ki, yani o biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez. Yani o maçtan sonra da onu söylemiştim. Yani sanki şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı yansıyabilir. Yani bugün 1-0 maç yaptığımız maçı 2-0, 3-0'a götürüp maçı da çok rahat kazanabilirdik. Bizim düşüncemiz bir sonraki maçı kazanmak. Bunu da oyuncularımıza tek tek konuşup aktardık. Dediğiniz gibi yani şu anda burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
2: Okay, it was a really nice victory today. 4-1 is it's really high against Galatasaray.
3: Çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. 4-1'lik bir net skorla Galatasaray gibi çok iyi bir takıma karşı bunu başardık. Bu galibiyeti başkanımıza, Yüksel Yıldırım'a armağan ediyoruz. Bütün takımdaki herkes çok iyi bir performans gösterdi. Tabii galibiyetten ötürü çok ama çok mutluyuz. Hem kulübümüz için hem de taraftarımız için. Onların önünde böyle bir skor almak, böyle bir performans göstermek bizim için çok ama çok değerliydi. Tabii biz şunu da tekrardan belirtmek istiyoruz. Biz Galatasaray için oynamıyoruz. Fenerbahçe için veya başka bir takım için oynamıyoruz. Biz sadece Samsunspor için oynuyoruz. Sonuç olarak açız, başarıya açız ve özgüvenimiz de yerinde. Galibiyet sebebiyle çok ama çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik. Rakibimiz

0: önde baskı yapmaya çalışacağını zaten biliyorduk. Onların etkili bir şekilde baskı yapmaya çalıştıklarını biliyorduk. Defans hattını da biraz önde tutuyorlar ve defans arkasında boşluklar vereceklerini de biliyorduk zaten. İki tane uzun forvet oyuncusuyla oynamak istedim. Çünkü birisinin topu tutması, birisinin de defans arkasına koşu yapması gerekiyordu. Aynı zamanda stoperlere de baskı yapsınlar diye bu tercihte bulundum. Hakemle alakalı herhangi bir şikayette bulunmak istemiyorum. Bugün sonuç olarak galip geldik. Hedefle alakalı da elbette ki bir hedefimiz belli. Hedefle alakalı sonuç olarak oynamamız gereken bütün karşılaşmaları, son iki karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. Ondan önce bir sonraki karşılaşmayı zaten kazanmamız gerekiyor her şeyden önce. Küçük de olsa Avrupa'ya gitmek adına çok önemli bir şansımız var. Küçük de olsa elbette ki zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha sonrasında ne olacağına bakacağız.
1: Samsun Spor Futbol Direktörü Fuat Çapa'da mücadele sonrası konuştu.
2: Bugünkü yaşamış olduğumuz mutluluğu ifade edemem. Gerçekten inanılmaz coşku saha içerisinde inanılmaz tribünlerdeki taraftarımızın heyecanı ve saha içerisindeki oyun. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. Yani bugüne kadar Süper Lig'e çıktıktan sonra almış olduğumuz ilk puanlar Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan bu sezon bunları ilk olarak gerçekleştirdik. Bu bizim adımıza tabii sevindirici. Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik. Sonuçta biz evde oynuyoruz ve evde oynadığımız karşılaşmalarda mümkün olduğu kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu çok net bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece skor olarak değil ama oyun olarak da bugün çok üstün olduğumuzu ifade edebilirim. Bundan dolayı hem oyuncularımızı hem teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da armağan olsun diyorum. Maçlar adaletli bir şekilde yönetildiğinde biz çok açık ve net bir şekilde bu ligde herkese rakip edebileceğimizi göstermiş olduk. Daha önceki karşılaşmalarda haksız yere verilmeyen pozisyonlarımız, iptal edilen gollerimiz bunları göz önünde bulduğunuz zaman üzücü sezon olarak da değerlendiriyorum. Çünkü puan olarak bugün 6-7 puan daha en azından daha fazla almamız gerektiriyordu.
1: Karşılaşmada etkili bir performans gösteren Yalçın Kayan da mücadele sonrası konuştu.
3: İki asist yaptığım için de mutluyum. Asisten ziyade takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Bugün taraftarlarımız mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. Hani asistimden ziyade takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Daha farklı olabilirdi. 10 kişi kalmasalarda da öndeydik zaten. Çok iyi oynadık bugün. İnanılmaz kenetlenmiştik. İnanıyorduk zaten. Burada şampiyonluk kutlamanın izin vermeyecektik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok mutluyuz o yüzden. Evet, çok iyiydi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlar olduğu sürece bence bizim burada kolay kolay yenileceğimizi düşünmüyorum. Zaten çok iyi bir takıma sahibiz. Bugün de onu gösterdik. Tabii ki taraftar itici bir güç. O yüzden her zaman aynı şekilde bekliyoruz onları. Soyunma odasında tabii ki çok mutluyduk. Şampiyon gözüyle bakılan bir takımı belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık. Tabii ki çok saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler ama bugün çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Çok iyi bir takım ruhu vardı ve hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden soyunma odasında herkes çok mutluydu yani. Maç öncesinde Makambu'yla beraber ikimiz de adam adam oynayacaktık. Hangimizin nerede olduğu önemli değil. Birimiz diğerindeyse birimiz diğerinde. Nereye gitse de takip edecektik. Onu da uyguladık bence. Zaten Torreira oyundan çıktı. Diğer oyuncular da etkisizdi bence. Biz çok iyi maç oynadık. Makambu, Holse, herkes bütün takım. Bence taktiğimiz tamamen işe yaradığını düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Rams Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı. Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçın sonunda Sarı Lacivertler sahadan 3-1 galip ayrıldı. Deplasman ekibi Başakşehir'in tek golü ise 36. dakikada Halit'ten geldi. Bu galibiyetle birlikte puanını 70'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi. Sarı Lacivertler ligde gelecek hafta Tümosan Konya Spor'a konuk olacak. mücadelenin sonuna götüreceğiz şimdi.

0: Biz sizin Zeki Murat Göre ve Nuri Şahin açıklamalarına bakacağız.
1: Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Ama öncelikle bizim şu an gerçekçi hedefimiz, yani sezon başından beri birçok hedefimiz vardı. Onları kaybettik maalesef, uzaklaştık. Ama gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki, yani bunlara da inanmak gerekiyor. Mucizelere de belki inanmak gerekiyor. Çünkü inancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bu da bir işin parçası. Ama bizim gerçekçi hedefimiz bu. Evet, şimdi öncelikle küçük değişiklikler yaptık. Yani 3-4 günlük çalışma fırsatı vardı elimizde. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Oyun anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Oyun planımızda bazı değişikliklere gittik. Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını futbolcuları biraz antrenmanlarda aşılamaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreç, kolay bir süreç değil ama sonuçta iş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler, gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına gerçekten çok sahip çıktılar. Bunun sonucunda da zaten küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor. Yani Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an. Tabii ki baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Yerli hocalarla şampiyon olunmuş şimdiye kadar daha çok. O ağır basıyor. Ama sonuçta ben böyle bir ayrım yapamam şu an.
2: Hak edilmiş bir mağlubiyet. Bugün belki maçın ilk 5 dakikası fena girmedik maça ama ondan sonra hiçbir zaman maçın hiçbir anında normalde oynadığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda rakip ne durumda olursa olsun anları çok iyi oynaman gerekiyor. Biz bugün o anlarda hep yanlış kararları verdik. Yanlış değilsem 3 tane de kendi kaybettiğimiz toplarda geçiş yiyerek maçı kaybettik. 3 defa bunu yaşadığın zaman bu tarz maçları kazanmak zor. Elimizdeki çok önemli bir avantajı şu anda Göztepe'ye vermiş olduk. Ama son 2 hafta yarış devam ediyor. Sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Dediğim gibi sonuna kadar devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.
0: Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
3: Biliyorsunuz biz seçildiğimiz günden beri başkanımızın tarzı böyle çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, öz konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir. Hiçbir ayrılık da tek taraflı değildir arkadaşlar. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Bugün gördüğünüz ligin en formda takımlarından biriydi. Takımımız çok iyi, çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi bir futbol oynadılar. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Son kalan iki maçımızı da iyi oynayıp sezonu kapatacağız. Hata demeyelim de demin dediğim gibi hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Taraftarlarımız da, hani karşılamaya giden, uğurlayan taraftarlarımız da Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbiriniz şunu konuşmuyoruz. Yani buradaki bütün muhabir arkadaşlara, Fenerbahçe'yi takip edenlere de söylüyorum. Özellikle televizyonda yorum yapan arkadaşlara da söylüyorum. Fenerbahçe'nin o dönemde, yani puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ama Fenerbahçe 7 oyuncusu sakat olmasına rağmen kimse bunun üzerinden gitmiyor da başka nedenler arıyor. Artık giden gitmiş, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonrasına bakacağız.
0: Trabzonspor'da Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile bir berabere kaldı ve şampiyonluk ihtimali kalmadı. Göztepe Trabzonspor deplasmanı dakika 32'de Van'ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada 42. dakikaya gelindiğinde Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskiyelaç ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo Maviler dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Umut Nayır'ın kaydettiği golle skorda dengeyi buldu. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 66'ya yükseltti. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Bordo Mavillerin şampiyonluk

0: ihtimali kalmadı. Bordo Maviller Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisine düşerek ikincilik şansını zora soktu. Göztepe ise haftayı 52 puanla 5. sırada kapattı. Şimdi Fatih Tekke ve Stoylov'un basın toplantısındaki açıklamalarına bakacağız.
1: İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı bir maç. Kırmızı karta kadar ve sonrası iki farklı şekil. Aslında oyunun başında hedefim, yani hep ikinci top oynayan takımı biraz daha düzenli hale sokmaktı. Ki bence o düzende de gayet iyi oynadılar ilk yarı. Çok müsaade ettik çünkü. Yani bir iki tane pozisyona yakın pozisyonumuz var diyebilirim. Ama oyuncu performansı ve çalıştığımız şeyin tekrarı çok az oldu ilk yarı. Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de böyle olması gerekiyordu. Kaos istedim. Bu kaostan da bir puan çıktı. Çok şükür. İyi tarafından baktığımızda 10 kişi bu kadar dinamik takıma ikinci yarı, yani pozisyon vermedik desek yeridir. Buna rağmen duran toptan, beklediğimiz işte yan top ortalardan, faullerden atılan golümüz var. İptal edilen faul olan, kaçırdıklarımız var denilebileceğim biz bir maç. Sonuçta evet, ikinciliği takip ediyoruz fakat üçüncülüğü garanti etmiş olduk. Yarı final maçı var, Beşiktaş maçı var, yarı final maçı var. Oyuncularımın birçoğu çok yorgun. Bazı mevkilerde şimdi cezalı durum oyuncularımız da var. Hiç oyuncumuz yok. Bazı mevkilerde 2-3 haftadır zaten yoktu. Dolayısıyla zor bir süreçten bence çok iyi geçemedik. Daha iyi geçebilirdik. Bu maçların arasında çok üzüldüm. Başakşehir maçı, Alanya maçı daha fazla. Konya maçının ikinci yarısı çok iyi. Bu maçın ikinci yarısındaki istek arzı çok iyi. Her şeye rağmen insanların beklentisinin çok çok üzerinde yeni kurulmuş, yeni yapılanmaya gitmiş bir kadronun insanların, taraftarımızın umutlarını yeşertmesi, hatta o yeşertme değil belki tam çiçek açacağını düşündüğü anlara bile getirmemiz önemliydi. Hakemlerin öyle bir durumu ve tutumu oluyor. Ben bunlardan acayip rahatsız oluyorum. Hakem konuşmak istemiyorum ama rahatsız oluyorum ya. Rahatsız oluyorum. Yani bunu, bu tip kararları başka statlarda veremiyorlar ya. Burada veriyor. Ama burada da yine ben kendi şeyimize dönüyoruz. Hakemi yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyansımız olsa belki olmayacak. Burada da bizim eksiğimiz var. Ondan sonra bağırıyoruz. Ama ben diyorum, ben hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü hakemlerin durumu ortada yani. Bugün de beni rahatsız eden birçok şey vardı. Rahatsız ediyor. Ya hiçbirimiz şunu demiyoruz yani. Maç oynanacak, kim kazanırsa hak eden kazanacak ya. Ya bugün Göztepe ilk yarı iyi oynadı. Biz de iyi oynadı. Kabul. Ve kendimi eleştireceğim. Ama bırak. Oyun neyi gerektiriyorsa o olsun. Var niye var o zaman yani? Mustafa atıldı, Pinak. Yani çok özür dilerim. Herhalde hareket mi yaptı yan hakeme? Böyle bir şey mi yaptı? Kesinlikle kural öyle diyor. İzleyin. Başka yerde 50 tane var. Pina yok, Mustafa yok. Ne oynayacağız Beşiktaş maçında? Hocam dördüncü hakem bir şey olmaz değil mi hocam? Sakin diyor. Tabii sakin. Sakin kalayım.
2: Not he sat because the face that show our team it's okay. We continue to work to follow our dream.
3: Buraya aslında oyun anlamında Göztepe'nin en iyi yüzünü yansıtmaya geldik. Göztepe kesinlikle takım olarak hiç kimseden çekinmeyen, her zaman o yüksek hırslı oyunu oynamaya çalışan bir takım ve bunu da aslında maç içerisinde yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi bir şekilde yaptık. Orada golü bulduk. Ardından ikinci 2-3 tane önemli fırsat var. Maalesef burada ikinci golü bulamadık. İkinci yarı ise ise rakibimizin 10 kişi olmasına rağmen çok daha sert, çok daha mücadeleye dayalı bir oyun oldu. Burada da aslında yakaladığımız yine fırsatlar oldu. Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol.
0: Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor'da forma giyen Mithat Pala'yı gündemine aldı.
4: Trabzonspor'da yaz transferi için erken düğmeye basıldı. Ruslan Malinovski ve Thierry Karadeniz'in transferi konusunda prensip anlaşmasına varan Bordo Mavililer'de belirlenen mevkiler için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Wagner Pina'dan başka kadrosunda sağ bek olmayan Karadeniz ekibi bu arayışta komşusu Çaykur Rizespor'a yöneldi.
5: Augusto şık hareketler. Şimdi Mihail'e ceza alanına pası verdi. Gol pozisyonu. Toplarda gol. Mithat!
4: Teknik direktör Fatih Tekke'nin istikrarlı bir çizgi tutturan Mithat Pala'yı beğendiği ve kadroya dahil edilmesi konusunda yönetime rapor verdiği öğrenildi. Bunun üzerine Bordo Mavili yönetim 25 yaşındaki oyuncu için Çaykur Rizespor'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Rizespor'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Mithat için Galatasaray'ında devrede olduğu belirtiliyor. Oyun disiplini ve temposuyla ön plana çıkan Mithat Pala bu sezon Rizespor formasıyla 33 maça çıkarken 3 gol 3 asistlik katkı sundu.
0: Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'la geçen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde moral buldu.
6: Beşiktaş Gaziantep'ten 3 puanla döndü. Siyah beyazlar Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra galip geldi. Samsunspor mağlubiyeti ve Fatih Karagümrük beraberliği sonrası Gaziantep Futbol Kulübü karşısında kazanan Beşiktaş, Salı günü Timosan Konyaspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesi moral buldu.
5: Şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu kaleci Ertuğrul ve gol!
6: Jalo ve Aslani'nin golleriyle kazanan siyah beyazlar puanını 59'a çıkardı. Beşiktaş 2-0'lık galibiyetle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2 kötü seriye son verdi. Siyah beyazlar Gaziantep Futbol Kulübü'nü ligde 4 maç aradan sonra mağlup ederken rakibiyle dış sahada oynadığı karşılaşmalarda ise 6 maç aradan sonra galip geldi. Beşiktaş'ın Inter'den kiraladığı Christian Aslani, Gaziantep'te sahanın en iyilerinden biri oldu. 8. dakikada Jalo'nun attığı golde asist yapan Aslani, penaltı golüyle de skoru 2-0 yaptı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkan Arnavut futbolcu 2 gol 3 asistlik katkı yaptı. Beşiktaş yönetiminin Aslani'nin bonservisinin alınması konusunda Inter'le pazarlık yapması bekleniyor.
0: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, Inter'de forma giyen Luis Enrique ile ilgileniyor.
4: Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında kanat hattına yapılacak takviyeler öncelik kazandı. Siyah beyazlıların bu bölgeye en az 2 oyuncu kazandırmayı hedeflediği, gündemin ilk sıralarındaysa Inter forması giyen Brezilyalı Luis Enrique'nin yer aldığı öğrenildi. Marsilya'daki performansının ardından yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, yönetimin dikkatli üzerinde durduğu isimlerden biri konumunda. Teknik heyetin kanatlarda yaşanan üretkenlik sorununa çözüm olabilecek bir profil olarak değerlendirdiği Henrique için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor. Inter cephesinin oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir beklenti içinde olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın bu transfer için mali şartları zorlamaya hazırlandığı ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcunun İtalyan ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransa ve İngiltere'den kulüplerin de Luis Enrique'yi yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 39 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
0: Edip. Evet, şimdi yaşasın hafta sonunda bir konuğumuz var. Hüseyin Özkök bize katılacak. Acaba nereden katılacak, çok merak ediyorum.

0: manzara ile karşıladı bizi. Ya burası o kadar soğuk ki orası nasıl acaba? Orada havalar nasıl? Çünkü Türkiye geneli bir soğuk söz konusu diye biliyorum. Hüseyin Özkök, senden de bir dinleyelim.
1: Merhaba Melike, günaydın. İyi pazarlar diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Seyircilerimize de güzel bir pazar günü dilerim. Şu anda evdeyim Gökova'da ama balkonda değilim. Çünkü yağmur var dışarıda.
0: Al işte, o yüzden içeriye kaçtım. Sahte mi o arkadaki?
1: Evet.
0: Sahte mi?
1: Arkamdaki görüntü gerçek görüntü ama fotoğraf.
0: Son olarak bana bakın.
1: Gerçek beni görüntü kandırdın. Fotoğrafını çekip kötü havalarda fon olarak arkama yerleştiriyorum. Teams'in böyle özellikleri var.
0: Evet, öyle kafandan biraz hani, anlaşılıyor. Doğru söylüyorsun.
1: Evet evet. Havamız hep güzel olsun diyerek evet, böyle fotoğraf da
0: yalnız oluyor. Bakar mısınız yani benim saflığıma? Ben gerçek sandım yani. Biraz söyleyince evet, şimdi anladım yani.
1: Gerçek gibi duruyor değil mi? İlk başta bilmeyen insanlar için.
0: Garip geldi. Zaman... Çok durağan geldi açıkçası da böyle. Hani evet, emin evet. olamadım ama yani... Değilmiş. Neler yapıyorlar?
1: Evet, teknoloji. Dışarıda yağmur var. Havada sıcaklık da bayağı düşük. Yani mevsim normalde.
0: Türkiye geneli böyle.
1: 15 derece şu anda burada. Düşün yani Gökova'da, Muğla'da 15 derecelik bir hava sıcaklığı. Hakikaten Mayıs ayı için çok çok düşük. Geceleri de bayağı serin oluyor. Ama çarşambaya kadar böyle olacağı söyleniyor. Çarşambadan sonra ısınacak bir şey. Evet.
0: Şimdi Hüseyin Özkök, konuşacak çok konu var. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda soracağım sana. Bizi gururlandıran, mutlu eden bu akşamki Türk finalinde soracağım voleybolda, ama önce bir şunu da söyleyeceğim. Hani normalde Mayıs ayı gelince Galatasaraylıların özellikle bir tabiri vardır. Ben dün bir paylaşım yaptım yine Mayıs soğuğuna dikkat çekmek için, tamamen yani futbol dışı bir sebeple yapmıştım. Hani nasıl Mayıs bu diye. Çünkü paltolar, kazaklarla geziyoruz. İzleyicilerimiz de hak verecektir bana. Şu an burada da 11 derecelik bir hava var. Mayıs'ın 3'ündeyiz yani. Şimdi Galatasaraylar da bana mesaj göndermiş işte. Şampiyonluk havası vesaire, şampiyon olacağız bu akşam diye. Aslında hava durumu da birazcık Galatasaray'ın durumuyla aynı oldu. Ya daha havalar ısınmadı, Galatasaray bekle dedi gibi oldu. Süper Lig'de 32. hafta ve Galatasaray mağlup oldu. Şampiyonluk ilanı ertelendi. Ertelendi diyorum çünkü çok büyük bir ihtimalle. Zeki Murat Göle de açıklamasında söyledi, bir mucize olursa diye. Şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray. Bir maça kaldı. Bir maç kazanmasına kaldı. Ama bu hafta olmadı o. Şöyle bir hafta nasıl geçti onu da bir sorayım sana, sonra geçelim diyorum. Sen ne düşünüyorsun? Tam Trendyol Süper Lig'in özeti gibi bir hafta oldu sanki bence. Ne dersin?
1: Sevgili Melike, ben hani sosyal medyadaki hesabımda üç büyüklerle veyahut da işte dört büyüklerle ilgili paylaşımlar çok fazla yapmadığım için bu konudan da bahsetmedim. Aslında Galatasaray'ın hafta içi yaptığı seyircili idmanı Rams Park'ta çok gereksiz ve erken bulmuştum. Çünkü sen şampiyon olamamışsın daha ve öyle bir sanki şampiyon olmuşçasına bir antrenman programı düzenliyorsun. Meşaleler yanıyor, herkes böyle lay lay lom antrenman yapıyor filan ve önünde bir Samsun Spor maçı var ve şampiyonluk daha matematik olarak ortaya çıkmamış. Ve gidiyorsun Samsun'a, yeniliyorsun çok farklı şekilde ve çok berbat bir futbolla. Ve o yaptığın antrenman, o coşku ne oldu? Herkesin kursağında kaldı. Sen gidersin, Samsun'u yenersin, şampiyon olursun. Hafta içi, önümüzdeki hafta idmanını stada alırsın. Öyle şenlikli, meşaleli bir idman yaparsın. Ben gerçekten hiç anlayamadım Galatasaray'ın neden bu kadar erken böyle bir organizasyon yaptığına. Ama yapıldı. Galatasaray dün mağlubiyeti kesinlikle hak etti. Futbolcuların tamamı, Osimhen de dahil, çok kötü bir performans ortaya koydular ve Samsun Spor haklı bir galibiyet aldı. Hem de fark da hakkıydı ve daha fazla da fark artabilirdi. Yani onu da öyle yapsaydı Samsun Spor, o da hakkı olurdu. Gerçekten tek taraflı Galatasaray'ın tırnak içinde ezildiği bir karşılaşma seyrettik dün akşam. Ama senin de söylediğin gibi Galatasaray'ın şimdi önümüzde kendi sahasında bir Antalya Spor karşılaşması var. Herhalde o karşılaşmaya bu hafta, önümüzdeki hafta çok daha ciddi şekilde hazırlanacaktır Galatasaray. Taraftarlar falan da idmana alınmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray önündeki iki maçtan birini kazandığı takdirde zaten şampiyonluğunu ilan ediyor. Bakalım ne olacak ki rakipleri de bu kadar sorunluyken Galatasaray şampiyonluğunu yine de ilan edemedi dünkü karşılaşmada.
0: Evet, enteresan bir hafta oluyor gerçekten. Bakalım ne olacak. Şimdi futboldan bir uzaklaşalım seninle Hüseyin Özkök. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu konuşalım biraz da. Yakından takip ediyorsun.
1: Evet. Şimdi geçtiğimiz pazar günü ben Derby Stadyumu'nda seyrettikten sonra Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun Muğla etaplarına katıldım. 3 etapta görev aldım. İşte Aydın Marmaris, Marmaris Kıran ve Marmaris Fethiye etaplarında. Ondan sonra da ayrıldım turdan ve tekrar eve döndüm. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu gerçekten çok önemli bir uluslararası spor müsabakası, spor yarışı. Uluslararası bisikletçiler geliyorlar ve Türkiye'de Türkiye'nin güzellikleri içinde harika yarışlar ortaya koyuyorlar ve hem bisiklet sporu icra edilirken diğer yandan da Melike ülkemizin tanıtımına bu Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu büyük katkı sağlıyor. Şimdi daha önceki yıllarda genelde tur Antalya'dan başlardı ve yukarıya Ege'ye doğru çıkardı. İşte ya İzmir'de sonlanır ya da İstanbul'da sonlanırdı. Bu sene tersi oldu. Çeşme'de başladı tur ve Antalya'ya doğru aşağıya doğru indi. Yani Ege'de başlayıp Akdeniz'e indi ve Antalya'dan da son şehir etabı şu anda koşuluyor Ankara'da, başkentimizde. İşte bugün de sona erecek. Antalya etabından sonra Ankara'ya geçti bisikletçiler ve şimdi de Ankara'da son etap yapılıyor. Bisiklet sporu gerçekten Melike çok çok güzel bir spor. İnsanlar doğduktan sonra çocukluklarında ilk tanıdıkları araç bisiklettir. Bisiklete binmek isterler. Bisiklete binmeyi öğrendikten sonra hız aldıkça bisiklete olan tutkuları da artmaya başlar ve yaş büyüdükçe bisiklette gidilen mesafeler uzar ve işte o mesafelerin uzadığı yerde de bisiklet sporunun başlama ihtimali vardır eğer o çocuk tutkuyla bisiklete bağlanmışsa. Gerçekten bisiklet çok sevilesi bir spor. Uluslararası yarışları da izliyoruz. İşte Fransa bisiklet turu olsun, Giro Italia olsun, çok sayıda güzel tur var dünyada. Bunları izleyen insanlar da bisiklet sporunu daha fazla seviyorlar. Diğer yandan bisiklet yarışları sırasında o etapların geçtiği yerlerde yaşayan insanların o yol kenarlarına çıkması, bisikletçilerle temas etmesi, onlara fataralarla su vermesi falan, bunlar çok güzel şeyler. Ben bu Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna her yıl katılmaya çalışıyorum. Oradan paylaşımlar yapıyorum, haberler veriyorum. Bu sezon maalesef 3 tura katılabildim, 3 etaba katılabildim ama inşallah 62.sine, yani gelecek yıl yine tamamına katılmak nasip olur. Ben çok keyif alıyorum bisiklet sporunun hem seyretmekten hem içinde olmaktan. Her ne kadar çoğunlukla futboldan bahsetsek, futbolda yatsak, bisiklet sporu gerçekten insanı çok cezbeden harika bir spor. Çocuklar için de mükemmel yapacak bir spor diye düşünüyorum.
0: Ben de çok seviyorum. Her ne kadar bisiklet binme konusunda başarısız da olsam isterdim çok daha iyi bisiklet sürebilmek.
1: Hiç binemiyor musun yoksa yani iyi ya, mi binemiyorsun?
0: Yani biraz korkuyorum. Biniyorum da biraz gidiyorum, korkuyorum. Yani böyle çok uzun yol yapabilecek kadar güvenemiyorum kendime. İsterdim ama böyle çok güzel bisikletle sürüş yapmayı. Keyifli çünkü. Haklısın o
1: böyle
0: yüzden.
1: Tehlikesiz böyle yerlerde, parkurlarda aslında geliştirebilirsiniz.
0: Ya Melike, şimdi biraz izleyicilerimiz bundan bize ne diyecek de tam onu düşündüm. Bisiklet vardı çok rahat, bir tane arkadaşımı getirttim. Çalınmış otoparktan.
1: Hayda.
0: Evet, çalınmış gitmiş bisikletim yani. Kilitliydi bir de. Nasıl oldu bilmiyorum. Böyle
1: kilitliydi hem de.
0: Böyle de gereksiz bir bilgi var. Evet yani kolay binilen de bir bisiklet. Onunla dedim antrenman yapacağım bu şeyin içinde, sitenin içinde. Bisikletim çalındı evet arkadaşlar. Şimdi geçiyorum voleybola.
1: Neyse,
0: sağlık olsun. Sağlık olsun evet. Voleybola geçiyorum. Gururlandıran bir şey tabii ki. Biz buna alışığız aslında böyle şeylere. Özellikle voleybolda. Avrupa'daki başarılarımıza da alışız. Türk finali Hüseyin Özkök.
1: Şimdi Melike, dün Eczacıbaşı ve Vakıfbank Şampiyonlar Ligi finaline kaldılar ve aslında dün biz Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk ülke olarak.
0: Evet.
1: Ama pek bunun farkında değiller.
0: İlan etmiyoruz
1: insanlar
0: şu anda bunu.
1: Yani insanlar farkında değiller. İşte futbola biraz kurban gittiğini düşünüyorum. Bir de takımların finale kalan takımlarımızın taraftarın az olması işte dolayısıyla sosyal medyada çok fazla etkileşim sağlayamıyor ne yazık ki. Ama Türkiye'de şu anda Şampiyonlar Ligi kupası var ve geldi bu. Bir Türk takımı kazanacak bugün bu Şampiyonlar Ligi kupasını ama biz şu anda kazanmış durumdayız ülke olarak. Bugün akşam saat 20'de Vakıfbank ve Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için sahaya çıkıp mücadele edecekler. Ben kim kazanırsa kazansın önemli değil. İki takımımızı da yürekten tebrik ediyorum kızlarımızı. Gerçekten tabii işlerinde yabancılar da var. Tabii onların da çok büyük emeği var. Bunu da söylemek lazım. Ama yine de bu ekipleri, yöneticilerini, voleybolcularını, kim varsa bu işe katkı sağlayan bütün bu insanları yürekten kutluyorum. Bu akşam da büyük bir keyifle oturup bu final karşılaşmasını seyredeceğim. Voleybolun Türkiye'deki yeri malum. Özellikle kadın voleybolunda dünya çapında bir spor Türkiye'de voleybol. Bunun da hakkını sporcularımız veriyorlar. Kadın milli voleybol takımımız da çok başarılı. Onların
0: Evet.
1: başarılarını sürekli takip ediyoruz, gurur duyuyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek gibi duruyor. Valla tebrik etmekten başka yapacak hiçbir şey yok.
0: Aslında diyorsun ki şu an Şampiyonlar Ligi kupamızı kutlamamız lazım.
1: Tabii canım yani geldi Türkiye'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu Türkiye'den çıkıyor ve o kupa artık Türkiye'de ama şu anda ben bugün baktım hiç onun havası yok yani Türkiye'de. Bu da futbola kurban gitmesi işte Galatasaray'ın mağlup olması falan böyle Süper Lig'in son haftalarına girmesi şampiyonluğun belli olacak olması falan biraz ona kurban gitti diye düşünüyorum.
0: Şimdi gazeteye bakıyorum. Şimdi Sabah gazetesi almış şampiyon Türkiye diye ilk sayfasına. Ama tabii şimdi Şampiyonlar Ligi şampiyonu futbol takımı olsa böyle iki takım hayale bakar mısınız? İki takımın finale kaldığını düşünsene. Öyle bir şey oldu.
1: O.
0: Öyle bir şey oldu. Ya.
1: Öyle bir şey olduğu zaman zaten gazetenin tamamı öyle çıkar herhalde
0: Şey, bütün
1: diyorsun.
0: gazeteyi baştan aşağıya bakın bu şey Sabah gazetesi spor sayfası değil de hani spor gazetesi tamamen öyle olur. Herhalde bütün gazetenin ilk sayfası da tamamen sporla
1: Tabii
0: dolardı
1: tabii.
0: yani. Ha, yine güzel.
1: İnşallah o günleri de görürüz.
0: İnşallah görürüz ama işte
1: Ama
0: voleybol
1: Melike
0: futbol kadar ilgi görmüyor tabii. Hem
1: Paris
0: Vakıfbank'ı hem
1: Saint-Germain Bayern Münih
0: Eczacıbaşı'nı
1: maçını
0: tebrik edelim. Efendim?
1: Paris Saint-Germain Bayern Münih maçını gördükten sonra bizim Şampiyonlar Ligi'nde oralara gelmemizi çok kolay görmüyorum yani.
0: Ya işte final görelim, yarı final görelim, çeyrek finaller böyle üst üste. Hep her zaman söylüyorum ya önemli olan oraları görebilmek. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, dinliyorum.
1: Konferanstan başlayıp Avrupa Ligi ile falan yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi'ne doğru yol almak lazım herhalde.
0: Evet, adım adım. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar. Görüşmek üzere sevgili Melike.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar. Doğru bir konuya dikkat çekti. Biraz daha aslında önemsememiz lazım. Biz şimdiden kupayı kim alırsa alsın zaten biz çok mutlu olacağız. Eşit seviyede mutlu olacağız. Hem Vakıfbank hem Eczacıbaşı'nın yıllardır zaten başarılarıyla bizi gururlandıran iki büyük voleybol takımımız gerçekten yani bu değil sadece. Ve istikrarlı işte böyle olunca geliyor ya başarı. İki takımımızı da tebrik edelim. Ne mutlu bize deyip Birinci lige dönelim. Birinci ligde de sezon bitti. Normal sezon tamamlandı. Erzurum Futbol Kulübü'nün ardından Ahmetspor'da Süper Lig'e yükseldi ve playoff eşleşmeleri belli oldu.
2: Trendyol 1. Lig'de 38. hafta maçları ile birlikte normal sezon sona erdi. Son ana kadar heyecan dolu geçen maçların sonunda Ahmetspor, rakibi Esenler Erokspor'un da puan kaybetmesiyle adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım oldu. Ahmetspor 6 gole sahne olan Alagöz Holding Iğdırspor maçında aldığı 3-3'lük beraberlikle 74 puanla sezonu tamamladı. Kazanarak doğrudan Süper Lig'e çıkma şansı olan Erokspor ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı ve aynı puanla sezonu 3. sırada bitirdi. Ahmet Sportif faaliyetler ikili averajla rakibinin üzerinde yer alarak tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig biletini elde etti. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu garantileyen Erzurumspor Futbol Kulübü sezonu lider olarak tamamladı. Son maçlarda büyük düşüş yaşayan Erokspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme şansını playoff finaline bıraktı. İstanbul ekibi ligi 3. olarak tamamladı ve rakibini beklemeye geçti. Son hafta maçlarının ardından 1. Lig'de playoff 1. tur eşleşmeleri de belli oldu. Arca Çorum Futbol Kulübü EGİ Keçiören Gücü ile Sipey Bodrum Futbol Kulübü ise Atka Grup Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek. 1. tur maçları 7 Mayıs tarihinde tek maç üzerinden oynanacak. Maçlar normal sezonu daha yukarıda tamamlayan Çorum ve Bodrum Spor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tur atlayan ekipler 2. turda çift maçla kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar 11-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Erokspor'un rakibini beklediği playoff finali ise 24 Mayıs'ta MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. 1. Lig'e veda eden takımlarsa Serik Spor, Sakarya Spor, Hatay Spor ve Adana Demir Spor oldu. Kariyerinde Süper Lig gol krallığı da bulunan Embaye Cagne 29 golle normal sezonu gol kralı olarak tamamladı.
0: Hem Erzurumspor'a hem Ahmet Spor'a Süper Lig'e hoş geldiniz diyelim. Bakalım diğer ekip kim olacak? Ahmet Spor'da Süper Lig'de mücadele edeceğini garantiledi aldığı sonuçla birlikte. Bir o anları getirelim ekrana.
2: Ahmet Spor Süper Lig biletini aldı. Diyarbakır ekibi oldukça inişli çıkışlı geçen form grafiğinde 74 puanla sezonu 2. sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı. Son 5 maçını kazanamayan Yeşil Kırmızılılar, rakibi Erokspor'un da puan kayıpları sonucunda adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdırdı. Geçtiğimiz sezon ilk kez 1. Lig'e yükselen Ahmet Spor, 2. sezonunda en üst lige çıkmayı başardı. Sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlayan Ahmet, Ekim ayında Sinan Kaloğlu, Şubat ayında da Mesut Bakkal'ı takımın başına getirdi. İstenilen istikrar bir türlü oluşmayınca Güneydoğu ekibi şampiyonluk maçı öncesi radikal bir kararla 3. kez bir teknik adamı görevden alarak Mesut Bakkal'la da yollarını ayırdı. Kulüp son hafta Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçına altyapı antrenörü Sertaç Küçükbayrak'la çıktı. Teknik adam istikrarsızlığına karşın Ahmet'e şampiyonluğu getiren en önemli faktör yüksek profilli kadrosu oldu. Özellikle de Embaye Cagne'nin performansı ligin kaderini belirledi. Yıldız forvet 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Ahmet Spor'un şampiyonluğuyla birlikte Süper Lig'de 16 yıl sonra bir Diyarbakır ekibi de yer almış olacak. Süper Lig'de son olarak 2009-2010 sezonunda Diyarbakır Spor mücadele etmişti.
0: Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Ahmet Spor. Tabii bu büyük bir coşkuya da sahne oldu. İzleyelim.
2: Ahmet Sportif Faaliyetler Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kalarak ligi 74 puanla 2. sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükseldi.
3: Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Burası Diyarbakır'ın ofis semti. Vatandaşlar şu anda kutlama yapıyor.
2: Maçın sona ermesiyle birlikte kent genelinde taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.
4: Aldı sonunda. Çabuklarız Diyarbakır yansın bu gece.
5: İnanmış bir halkın, inanmış bir takıma. Bugün Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Geliyoruz.
0: Şimdi uzaklardan bize yakın bir haberle devam edelim. Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'de Nisan ayının en iyi futbolcusu seçildi.
6: Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı dinmiyor. Milli futbolcu İspanyol ekibinde Nisan ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Arda'nın oylamada geride bıraktığı isimler arasında Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü yıldızlar var. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nisan ayında birer kez Mallorca, Girona ve Alaves maçlarında, iki kez de Bayern Münih karşısında forma giydi. Arda Güler bu 5 karşılaşmada 2 gol bir asist üretti. Arda sezon genelinde ise 50 maçta 6 gol ve 14 asist kaydetti. Yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Bayern Münih'e attığı 2 gol ayın oyuncusu seçilmesinde büyük pay sahibi oldu.
0: Bayern Münih, lösemi teşhisi konan milli futbolcu Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek verdi.
6: Heidenheim forması giyen milli oyuncumuz Eren Dinkçi, lösemi teşhisi konan kız arkadaşı için kampanya başlattı. Ailesi içinde uygun donör bulunamamasından dolayı genç kadının tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyduğu belirtildi. Gönüllü bağışçılardan destek istenirken Eren'e ilk destek oynadığı takımlar olan Heidenheim ve Freiburg'dan geldi. İki kulüp Alman kemik iliği donör merkeziyle birlikte stadyum etrafına kurulacak standlarla gönüllü taraftarlardan kayıt aldı. Bayern Münih'te başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadı. Bavyera ekibinin sosyal medya hesaplarından bir oyundan daha fazlası, hayat kurtarma fırsatı, hemen kaydolun, fark yaratın mesajıyla yıldız futbolculardan oluşan bir video paylaştı. Paylaşımda futbol severler kök hücre bağışı için kayıt yaptırmaya davet edildi.
0: Evet, şimdi bir ara vereceğiz Yaşasın hafta sonu ama ikinci liginde yine birlikte olacağız. Trendyol Süper Lig'de daha 2 hafta var bitime ve 32. haftayı henüz tamamlamadık. Gününde maçları var. Bu hafta nasıl geçti yine konuğumuzla birlikte konuşacağız, sohbet edeceğiz hafta için. Bunun dışında diğer branşlardan haberlerimiz de var, onları da paylaşacağız sizinle. O yüzden bir yere ayrılmayın. Şimdi bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Yaşasın hafta sonunda. Bu pazar gününde yine bir saatimiz daha var. Birlikteyiz.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
3: Sporun ev sahibi Esport Plus.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya var.

0: alın, şak diye 5G'ye geçin. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
0: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı İkinci Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: İlk görüşte aşk deyince
5: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
9: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Trink sat, paran hemen cebine gelsin.
10: Arabanı arabam.com'a, değerinde Trink sat.
11: Filonuzun tüm ihtiyaçları tek yer.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

yaşasın hafta sonu ikinci dilimde yeniden birlikteyiz. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta devam ediyor. Hem alınan sonuçlara hem de günün programına gelin hep birlikte bir bakalım. Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor'u 3-2 ile geçmişti. Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2, Samsunspor 4, Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir 1, Trabzon

0: Trabzonspor 1, Göztepe 1. Bugün 20'de oynanacak tüm karşılaşmalar. Kasımpaşa Kocaeli Spor maçı var. Hesap.com Antalya Spor Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Kayseri Spor İKAS Eyüp Spor'u ağırlayacak. Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük'te Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsun Spor Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray şampiyonluk hayallerini erteledi. Sarı Kırmızılar karşılaşmanın 9. dakikasında Yunus Akgün'le gol perdesini açtı. Samsun Spor 22. dakikada Muandil Manju'nun golüyle skora denge getirdi. Ev sahibi ekip 57'de Şerif Endai ile 2-1 öne geçerken 63. dakikada kırmızı kart gören Günay Güvenç Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Karadeniz ekibi 71'de Muandil Manji ve 82'de Endiaye ile 2 gol daha bularak maçın sonucunu belirledi. Bu skorla 74 puanda kalan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. Sarı Kırmızılar gelecek hafta Antalya Spor'u yenmesi durumunda mutlu sona ulaşacak. Samsun Spor ise puanını 48'e yükseltti. Şimdi maç sonuna basın toplantısına götürüyoruz sizi.
1: Özellikle geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası altını çizdiğim şampiyon olmadık, önümüzde oynayacağımız 3 maç var demiştim. Bugün de tabii ki maç öncesi şunu söyledim, yani hafta içi antrenmanlar yine oyuncularımız o konsantrasyonu gösterdiler ama bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Yani bu da tabii ki yani o nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Golle başlamak oyunumuz, yani ben yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. Geldiğinde de atacaksınız yani o golleri. Yani atamazsanız rakibiniz de atarsa maçı kazanan onlar olur. Yani oyunla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Yani ama oyunda yani belli bölümlerde çok istediğimiz gibi de gidiyordu. İlk yarı biraz daha hareketliliği göstermemiz gerekiyordu. Burada Güney'e top geldikten sonra biraz daha hareketlilik, yani direkt oyunu zaman zaman çok fazla oynadık. Geçen hafta herkes farklı konuşuyordu aslında, yani o sorunun tam tersi. Yani Galatasaray ne kadar aç, yani Fenerbahçe maçında Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olmamasına rağmen, işte Galatasaray 4. şampiyonlar oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan oyuncu bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu. Ama şu var tabii ki, yani o biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez. Yani o maçtan sonra da onu söylemiştim. Yani sanki şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı yansıyabilir. Yani bugün 1-0 maç yaptığımız maçı 2-0, 3-0'a götürüp maçı da çok rahat kazanabilirdik. Bizim düşüncemiz bir sonraki maçı kazanmak. Bunu da oyuncularımıza tek tek konuşup aktardık. Dediğiniz gibi yani şu anda burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlama yapacağız.
2: Okay, it was a really nice victory today. 4-1 is it's really high against Galatasaray.
3: Çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. 4-1'lik bir net skorla Galatasaray gibi çok iyi bir takıma karşı bunu başardık. Bu galibiyeti başkanımıza, Yüksel Yıldırım'a armağan ediyoruz. Bütün takımdaki herkes çok iyi bir performans gösterdi. Tabii galibiyetten ötürü çok ama çok mutluyuz. Hem kulübümüz için hem de taraftarımız için onların önünde böyle bir skor almak.

0: Öyle bir performans göstermek bizim için çok ama çok değerliydi. Tabii biz şunu da tekrardan belirtmek istiyoruz. Biz Galatasaray için oynamıyoruz. Fenerbahçe için veya başka bir takım için oynamıyoruz. Biz sadece Samsunspor için oynuyoruz. Sonuç olarak açız, başarıya açız ve özgüvenimiz de yerinde. Galibiyet sebebiyle çok ama çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik. Rakibimizin önde baskı yapmaya çalışacağını zaten biliyorduk. Onların etkili bir şekilde baskı yapmaya çalışacak biliyorduk. Defans hattını da biraz önde tutuyorlar ve defans arkasında boşluklar vereceklerini de biliyorduk zaten. İki tane uzun forvet oyuncusuyla oynamak istedim. Çünkü birisinin topu tutması, birisinin de defans arkasına koşu yapması gerekiyordu. Aynı zamanda stoperlere de baskı yapsınlar diye bu tercihte bulundum. Hakemle alakalı herhangi bir şikayette bulunmak istemiyorum. Bugün sonuç olarak galip geldik. Hedefle alakalı da elbette ki bir hedefimiz belli. Hedefle alakalı sonuç olarak oynamamız gereken bütün karşılaşmaları, son iki karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. Ondan önce bir sonraki karşılaşmayı zaten kazanmamız gerekiyor her şeyden önce. Küçük de olsa Avrupa'ya gitmek adına çok önemli bir şansımız var. Küçük de olsa elbette ki zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha sonrasında ne olacağına bakacağız.
1: Yine Samsunspor Galatasaray mücadelesinin sonunda bir kalalım. Futbol direktörü Samsunspor'da Fuat Çapa da açıklamalar yaptı. Bir hatırlayalım neler söylemişti.
2: Bugünkü yaşamış olduğumuz mutluluğu ifade edemem. Gerçekten inanılmaz coşku saha dışarısında inanılmaz tribünlerdeki taraftarımızın heyecanı ve saha içerisindeki oyun. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. Yani bugüne kadar Süper Lig'e çıktıktan sonra almış olduğumuz ilk puanlar Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan. Bu sezon bunları ilk olarak gerçekleştirdik. Bu bizim adımıza tabii sevindirici. Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik. Sonuçta biz evde oynuyoruz ve evde oynadığımız karşılaşmalarda mümkün olduğu kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu çok net bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece skor olarak değil ama oyun olarak da bugün çok üstün olduğumuzu ifade edebilirim. Bundan dolayı hem oyuncularımızı hem teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da armağan olsun diyorum. Maçlar adaletli bir şekilde yönetildiğinde biz çok açık ve net bir şekilde bu ligde herkese rakip edebileceğimizi göstermiş olduk. Daha önceki karşılaşmalarda haksız yere verilmeyen pozisyonlarımız, iptal edilen gollerimiz, bunları göz önünde bulduğunuz zaman üzücü sezon olarak da değerlendiriyorum. Çünkü puan olarak bugün 6-7 puan daha, en azından daha fazla almamız gerektiriyordu.
1: Mücadele sonrası iki asistle etkili bir performans sergileyen Yalçın Kayan da açıklamalarda bulundu.
3: İki asist yaptığım için de mutluyum. Asistten ziyade takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Bugün taraftarlarımız mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. Hani asistimden ziyade takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Daha farklı olabilirdi. 10 kişi kalmasalarda da öndeydik zaten. Çok iyi oynadık bugün. İnanılmaz kenetlenmiştik. İnanıyorduk zaten. Burada şampiyonluk kutlamanın izin vermeyecektik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok mutluyuz o yüzden. Evet, çok iyiydi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlar olduğu sürece bence bizim burada kolay kolay yenileceğimizi düşünmüyorum. Zaten çok iyi bir takıma sahibiz. Bugün de onu gösterdik. Tabii ki taraftar itici bir güç. O yüzden her zaman aynı şekilde bekliyoruz onları. Soyunma odasında tabii ki çok mutluyduk. Şampiyon gözüyle bakılan bir takımı belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık. Tabii ki çok saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler ama bugün çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Çok iyi bir takım ruhu vardı ve hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden soyunma odasında herkes çok mutluydu yani. Maç öncesinde Makambu ile beraber ikimiz de adam adam oynayacaktık. Hangimizin nerede olduğu önemli değil. Birimiz diğerindeyse birimiz diğerinde. Nereye gitse de takip edecektik. Onu da uyguladık bence. Zaten Torreira oyundan çıktı. Diğer oyuncular da etkisizdi bence. Biz çok iyi maç oynadık. Makambu, Holse, herkes bütün takım. Bence taktiğimiz tamamen işe yaradığını düşünüyorum.
1: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'de Rams Başakşehir'i konuk etti. Talişka'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçı sonunda sarı lacivert

0: Şehitler sahadan 3-1 galip ayrıldı. Deplasman ekibi Başakşehir'in tek golü ise 36. dakikada Arit'ten geldi. Bu galibiyetle birlikte puanını 70'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi. Sarı lacivertler ligde gelecek hafta Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Şimdi maç sonu açıklamalara bakalım.
1: Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Ama öncelikle bizim şu an gerçekçi hedefimiz, yani sezon başından beri birçok hedefimiz vardı. Onları kaybettik maalesef, uzaklaştık. Ama gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki, yani bunlara da inanmak gerekiyor. Mucizelere de belki inanmak gerekiyor. Çünkü inancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bu da bir işin parçası. Ama bizim gerçekçi hedefimiz bu. Evet, şimdi öncelikle küçük değişiklikler yaptık. Yani 3-4 günlük çalışma fırsatı vardı elimizde. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Oyun anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Oyun planımızda bazı değişikliklere gittik. Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını, futbolcuları biraz antrenmanlarda aşılamaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreç, kolay bir süreç değil ama sonuçta iş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler, gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına gerçekten çok sahip çıktılar. Bunun sonucunda da zaten küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor. Yani Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an. Tabii ki baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Yerli hocalarla şampiyon olunmuş şimdiye kadar daha çok. O ağır basıyor. Ama sonuçta ben böyle bir ayrım yapamam şu an.
2: Hak edilmiş bir mağlubiyet. Bugün belki maçın ilk 5 dakikası fena girmedik maça ama ondan sonra hiçbir zaman maçın hiçbir anında normalde oynadığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda rakip ne durumda olursa olsun anları çok iyi oynaman gerekiyor. Biz bugün o anlarda hep yanlış kararları verdik. Yanlış değilsem 3 tane de kendi kaybettiğimiz toplarda geçiş yiyerek maçı kaybettik. 3 defa bunu yaşadığın zaman bu tarz maçları kazanmak zor. Elimizdeki çok önemli bir avantajı şu anda Göztepe'ye vermiş olduk. Ama son 2 hafta yarış devam ediyor. Sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Dediğim gibi sonuna kadar devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.
0: Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Hem galibiyeti değerlendirdi hem de Tedesco'nun ayrılığıyla ilgili konuştu.
3: Biliyorsunuz biz seçildiğimiz günden beri başkanımızın tarzı böyle çok konuşan ve çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, öz konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir. Hiçbir ayrılık da tek taraflı değildir arkadaşlar. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Bugün gördüğünüz ligin en formda takımlarından birini. Takımımız çok iyi, çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi bir futbol oynadılar. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Son kalan 2 maçımızı da iyi oynayıp sezonu kapatacağız. Hata demeyelim de demin dediğim gibi hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Taraftarlarımız da, hani karşılamaya giden, uğurlayan taraftarlarımız da Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbiriniz şunu konuşmuyoruz. Yani buradaki bütün muhabir arkadaşlara, Fenerbahçe'yi takip edenlere de söylüyorum. Özellikle televizyonda yorum yapan arkadaşlara söylüyorum. Fenerbahçe'nin o dönemde, yani puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ama Fenerbahçe 7 oyuncusu sakat olmasına rağmen kimse bunun üzerinden gitmiyor da başka nedenler arıyor. Artık giden gitmiş, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonrasına bakacağız.
0: Yaşasın hafta sonunda bu bölümde de yine konuğumuz var, söylediğimiz gibi Ozan Zeybek bize katılıyor. Hoş geldin Ozan Zeybek.
4: Hoş bulduk, sevgiler, saygılar, selamlar herkese.
0: Şimdi ilk dilimde de Hüseyin Özkök

0: da bağlantı yapmıştık. Merak ediyorum, Türkiye geneli bir soğuk yani, hiç Mayıs ayı gibi değil. Acaba İzmir nasıl? Sana da soralım Ozan Zeybek.
1: Hem İzmir hem Çeşme hem soğuk hem yağışlı değil hem mi? Rüzgarlı.
0: Bak işte
1: evet,
0: yani.
1: Net cevap vermiş oldum bak.
0: Evet, bütün hava durumunu öğrenmiş olduk. Gerçekten öyle yani. Her yer Türkiye geneli bir soğuk şu anda. Hiç Mayıs'ı hissetmiyoruz. Ozan Zeybek, umarım keyfin yerindedir. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta devam ediyor. Acaba şampiyon belli olur mu derken Samsunspor Galatasaray'a çok farklı bir mağlubiyet yaşattı. O maçla başlayıp öyle Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Tabii. Neler söyleyeceksin?
1: Ya şimdi tabii taraftar açık bir antrenman. Ondan sonra Fenerbahçe galibiyetinden sonra başka bir ruh hali. Hafta içi boş geçen bir Galatasaray futbolcu antrenmansız, yani boş geçer derken antrenmansız geçen bir durumu vardı Galatasaray'ın. Yani bu da olası bir durumdu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Galatasaray biraz daha heyecanı arttırdı. Yani ben Galatasaray'ın artık yani kesinlikle şampiyon olduğunu düşünerek söylüyorum. Kendi sahasına bıraktı bir de bu kutlamaları diye. İroni yaparak bu konuyu geçiyorum. Ama bu konunun çok böyle deşilip de konuşulacak bir yanı da yok. Bakıyorum şimdi teknik adama kızanlar var yine. Yani takım şampiyon olmuş. Yani bu ruh halini toparlayabilmek veya konsantrasyonu üst düzeyde tutmak biraz kolay değil. O yüzden olası bir şeydi. O da oldu. Sürpriz değil. Yani biraz önce bağlanırken şunu dinliyorum. Yani Fenerbahçe'nin başında çıkan antrenör mucizelere de inanmak lazım diyor. Yani büyük takımın başında olsan da kenarında olsan da çalışıyorsan mucize kelimelerine sığınmayacaksın. Daha sonra yöneticisi çıktı. Şimdi sana bağlanırken o da şunu söylüyor Sayın Torunoğulları. Yorumcular da dahil, bizi takip eden muhabirler de dahil. İşte 7 tane eksiğimiz vardı. Rakibin bir eksiği olduğu halde neler yapıldı? Fenerbahçe sebeplere sığınmaz. Fenerbahçe gibi takıma sahipsen, böyle bir güce sahipsen, güç diyorum bak. Buradan girip buradan çıkmasın, çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Böyle bir topluluğa hükmedebiliyorsan, hitap edebiliyorsan kesinlikle sebeplere sığmayacaksın. Sebepler bir kez, iki kez bahsedilir. Ama her hafta sebeplerden, vesilelerden bahsedelim biz, sebeplerden değil. Şu vesile oldu, şampiyon oldu Fenerbahçe. Şu vesile oldu, kupa geldi. O yüzden Fenerbahçe yeni bir düzene geçmek zorunda. Sen Galatasaray'la başladık ama pekiştirmek anlamında da buraya geçtim sana sormadan Melike. Yani Fenerbahçe yeni bir düzene, yeni bir sisteme, yeni bir akla geçmek zorunda. Dünkü galibiyet tamam, güzeldi, hoştu ama bilmiyorum teknik adamın gidişiyle ilgili bir şey soracak mısın?
0: Evet, şimdi oralara geleceğim. Sen madem geçiş yaptın ben de öyle devam edeyim. Yine zaten iki takımı birlikte konuşuruz. Bir kere zaten Trabzonspor şampiyonluk ihtimalini bitirdi beraberlikle. Şimdi ikincilik şansı da zorda. Onun için son iki hafta mücadele edecek.
1: Şunu söyleyeyim lütfen. Yani Trabzonspor'a değinmişken Trabzonspor'un aklı kupada. Yani oraya konsantre olmuş durumda. Üçüncülüğünü de garantilemiş durumda. Ama bu kadroyla bundan daha fazlasını beklemek, bu bütçeyle bundan daha fazlasını beklemek hata olur. Ben Trabzonspor'un iyi bir, başarılı bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Ve son iki maçının, birisi çok zor bir maç yani Beşiktaş'ta oynayacak. Son iki maçının Trabzonspor'un eğer kayıpsız geçerse, bak kazanarak demiyorum, kayıpsız geçerse de bu sezonu biz Trabzonspor adına pozitif anlamda konuşabiliriz. Ama oyun anlamında, saha içi anlamında Trabzonspor'a baktığımda, Trabzonspor'da biz, Trabzonspor dendiğinde ben 50 yaşındayım. 35 yıldır bilinçli olarak futbolu izlediğimi düşünelim. Hep şu vardır, dirençli bir takım, dinamik bir takım, savaşçı bir takım, ısırgan bir takım. Trabzonspor'un bunları teşhislerini koyarak önümüzdeki sezon ilavelerle, eklerle daha dirençli bir takım kuracağını düşünüyorum. Ama dünkü maçın skoru anlamında da şunu söyleyeyim, yani akılları kupada olan bir Trabzonspor izledik.
0: Peki o zaman gelelim Fenerbahçe'de bu son bir haftaya Tedesco'nun gidişi. Şöyle eleştiriler var yani 3 hafta kalmış, niye gönderildi hoca, bitirseydi sezonu gibi eleştiriler de var. Sen ne tarafındasın? Senin hep şu sözün aklımda, Tedesco ile Fenerbahçe şampiyon olamaz diyordun ve Tedesco gitti.
1: Tedesco gibi teknik adamlarla Hollanda Ligi'nde, Belçika Ligi'nde şampiyon olabilirsin ama bilinen liglerin hiçbirinde, İngiltere'de, Almanya'da, Türkiye'de, yani bu tarz liglerde şampiyon olamazsın. Çünkü Tedesco'nun şu özelliği yok, stres yönetimi yok. Yani liderlik vasfı yok. İlk önce kazanmaya giderken en önde gider liderler, kazan.

0: çıktıktan sonra en arkaya geçip daha öne başkalarını çıkarma özellikleri de vardır. Tedesco'da biz bunların hiçbirini göremedik. Garibime giden olay, bu centilmence olduğu için takdir ediyorum. Fenerbahçe taraftarlarının daha önce birçok teknik adama yapmadıkları şey ya da hiçbir yakın tarihte hiçbir teknik adama yapmadıkları şeyi Tedesco'ya yaptılar. Demek ki Tedesco'nun böyle bir sempatikliği, bir aurası varmış. Tedesco bu yolda gitsin. Yani o yol onun bu kadar büyük liderlik, büyük takım hocalığı yolu değil ama bu şekilde bir imaj yarattığı için bu yolda gitsin. Geç verilmiş bir karar. Fenerbahçe bu karar daha erken alsaydı çok iyi olurdu. Şimdi mesela bağlantıda gördüğüm için söylüyorum. Yani sizi beklerken yayında, şimdi hattayken Zeki Murat hocayı gördükten sonra şunu düşünüyorum ya. Bu hoca da, bahsettiğimiz antrenör de basının sorularına cevap veriyor. Tabii verecek ve güzel cevaplar vermeye çalışıyor. Dolu cevaplar vermeye çalışıyor. Ama hocam sen de antrenör olarak yıllardır, 10 yıl aşkın süredir Fenerbahçe'desin. Bu işleri erken, en masumu sen değilsin yani. Burada katkı sağlayacak antrenör, yardımcı, yani bir yükü almak demektir yardımcı. Bu çalışan olarak da yardımcı, yardım etmek, bir yükü almak, bir sorunu paylaşmak, bir yerden tutmak anlamındadır. Katkı sağladığını düşünmüyorum. Yani bunları içeride sen belirleyeceksin, göreceksin. Tabii senin de vizyonun ona göre olacak. Ya bu teknik adamla biz yolun sonunu göremeyiz olayını önceden keşfedecektim. Bakıyorum bir teknik adam gidiyor, tekrar bir Zeki Murat göre. Bir alt lig, iki alt lig, bırakın Süper Ligi, bu teknik adamlara, bu antrenörlere talip olmuyorlar. Ama Fenerbahçe'de böyle, yani birkaç tane teknik adamın veya başkanın sözü var. Samandıra'ya geldin mi bir kökten temizlik yapacaksın. Devrim niteliğinde iş yapacaksın. Fenerbahçe'nin bunları mutlaka yapması lazım.
1: Peki bir adayın var mı senin? Yani bir profilden bahsediyorsun. İşte şu an çok Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. Bir yandan bugün de vardı. Başkan adaylarının işte basın mensuplarıyla buluşması var. Merak ediyorum, onların da illaki işaret edecekleri isimler olacak. Bu süreçte çok fazla isim gündeme gelecek. Yani senin düşüncen ne? Şu an çok Aykut Kocaman ismi zikrediliyor. Sen ne tarafındasın bu görüşlerin?
0: Ya şimdi şu var. Bir ara herkes İsmail Kartal'ı söylüyordu. Baktılar artık o iş olmuyor. Şimdi Aykut Kocaman. İkinci, üçüncü isimleri doğuramayan bir camiadan bahsediyoruz. Yani böyle iki kişinin, üç kişinin başkanlık seçimlerinde de Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? İsmail Kartal mı, Aykut Kocaman mı? Tamam mı? Ya Fenerbahçe'nin bu fanustan, bu akvaryumdan kurtulması lazım artık. Fenerbahçe'ye bu tarz şeyler katkı sağlamaz. Zarar verir demiyorum, katkı sağlamaz. Yine başkanlık seçimini biraz sonra konuşunda. Aziz Yıldırım aday olur mu? Ali Koç kimi destekler veya bu dönem girer mi? Ya aynı isimlerle bu işin olmayacağını, olmadığını gördük. Fenerbahçe'ye ilk önce akil, barışçıl, bilinçli iş hayatında da, yaşam tarzında da, düzeninde de yani Türkçe tabirle oturaklı bir başkan lazım. Tartışmacı, bu tarzda birisini istemiyor artık Fenerbahçe. Yıprandı. Fenerbahçe kendisi yıpranıyor. Tuzağa düşüyor Fenerbahçe. Çünkü kavgacı, o tarzdaki insanları tahrik etmek de kolaydır. Fenerbahçe bu tahriklere maalesef mağlup oldu. Yani akil bir insan gelmesi lazım. Şu anda konuşulan insanlardan diğer Sayın Hakan Safiye, Barış Bey'e, yani kesinlikle bu insanlara bir ön yargım yok. Ama onlar için biraz daha zamanın geçmesinden yanayım. Yani popüler kültür, popüler röportajlar veya biz bu insanları, Sayın Hakan Safi ve Sayın Barış Bey'i hep böyle magazin programlarında görüyormuş gibiyiz. Fotoğrafları gözünüzün önüne getirin, siması nasıl diye bir yemek masası, bir toplantı veya Fenerbahçe ile ilgili bir yemek veya bir yerde ayakta bir girişte veya çıkışta arkada onun o günkü olayın özetini anlatan, bugün işte bir festival var veya bugün bir açılış var, o fotoğraflarla görüyoruz. Yani ben eğer aday olursa Mehmet Ali Aydın'la çatı altında buluşulmasından yanayım. Ama daha onunla netleşmediğini düşünerek netleşene kadar da biraz kenarda beklemek istiyorum. Bir de şu var.
1: Profil olarak ama öyle bir profil diyorsun olmalı.
0: Profil. Benim gözümde öyle bir profil. Bakın yok 3 Temmuz'du, yok
1: Saadettin Saran
0: başlamıyor.
1: Öyle bir profil miydi peki? Sanki Saadettin Saran da
0: değildi.
1: Değil miydi?
0: Değil.
1: Ne
0: değil,
1: açıdan?
0: Değil. Bak. şu anda Fenerbahçe taraftarını, kongre üyelerini yani helikopterlerle gezmek

0: güzel uçaklar indirmekle Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, yani böyle büyük camialara başkanlık yapmak ayrı bir şeydir. Yani görünürdeki şov kısmı ayrıdır, icraat kısmı ayrıdır. Saadettin Saran'ın birincisi şunu söyleyeyim, ben yönetimini zayıf buldum. Yani tam ilk başta yaptığı, beklediğimiz, bak bende bir özellik var. Hiç istemediğim bir adam. Sen 3 tane kişi say, en son attığım kişi bile geliyor olsa hemen ben ön yargıyla başlamam. Mutlaka o da bir şansını kullanmalı, ne yapabileceğini göstermeli. Bir de bazı insanlar vardır, 5 yıl önce de bırakmışsındır, 20 yıl önce de bırakmışsındır, bugün aynı çıkacak diye bir kural yok. Gelişmiş olabilir, gelişmiş olabilir, bak gelişmiş olabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin hem başkanlık yapısında hem antrenör yapısında aynı sıkıntıları çekiyorlar. Sıkıştıkları yerde Aziz Yıldırım bak aday olur, ha çocuğu korkutursun ya, ben eve gelince söylerim ha der gibi. Yani artık bunun, bu gölgenin Fenerbahçe kulübünün üzerinden çıkması lazım, kalkması lazım. Fenerbahçe'nin bir rahat nefes alması lazım. Bir de şu var, biz bak Fenerbahçe içeride kendisiyle boğuşurken Fenerbahçe'nin önünde, yani Türk futbolunun, dünya futbolunun da bir dünya kupası var, transfer sezonu var. Fenerbahçe'nin kadrosunda, Fenerbahçe'nin sırtına, omzuna yük olan en az 10 tane oyuncu var ve Fenerbahçe başka takımlarda oynasa bile bunlara şu anda hala maaş ödüyor. Yani bunları kurtarabilecek, yapabilecek, bu işlerle en ince noktasına kadar ilgilenebilecek kadrosu olan, yönetim kadrosu olan, yani yönetim kadrosu olan derken adamın zaten bazı insanlar vardır. Yani ha kendi şirketinde bu sistemi, düzeni kurmuş, o sistemin belli bir parçasını ve iş adamlarını getirip yeni bir düzen kurarak futbol kulübüne, spor kulübüne hizmet etmek için geliyor. Yani ben baktığımda hazır anlamında, bize bugüne kadar bize uyandırdığı izlenim anlamında bir Fenerbahçeli olarak onu da söyleyeyim. Tanımam, Hakan Safi'yi tanımam, Barış Bey'i tanımam. Bir Fenerbahçeli olarak dışarıdan baktığımda, akil ve sakin düşündüğümde bu Mehmet Ali Aydınlar benim için ön planda görünüyor ve bir şunu unutalım. İşte 3 Temmuz sürecinde şu oldu, bu oldu. Ya bir de ondan dinlemek lazım bunları. Bazen dünyadaki en kötü şey nedir biliyor musun? Yanlış anlaşılmak. Senin için birçok fedakarlık yapılır ama sen yanlış anlaşırsın veya başka anlaşılırsın, başkalarının dolduruşuna gelirsin. Bu imajı silmek çok zordur. Kendini ispat edebilmek, kendini anlatabilmek. Ama Mehmet Ali Aydınlar eğer aday olursa da ben bu şeyi kıracağını, algıyı kıracağını düşünüyorum Melika.
1: Şimdi anladığım kadarıyla bir tek başkan profili değil aslında, isimden de ziyade evet o profili çizdin ama sen ekibin, yönetim kurulunun da gücüne önem veriyorsun. Hani senin hep bir ifaden var ya, tanımam lazım oradaki isimleri, bilmem lazım diye, güçlü isimler olması lazım diye. Yani tek başına güçlü bir başkan da değil, etrafında daha işte transfer sihirbazı, tırnak içinde söylediğimiz o meziyetlere sahip yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri olmalı. İkinci adam ya da, değil mi?
0: Şöyle bir şey, hemen sana bunu cevap geliştirmek anlamında şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerini düşünün. Kadrosunu, o fotoğrafı bir gözünüzün önüne getirin. Kimler var? Hala Türkiye'nin gündeminde olan insanlar var.
1: Evet.
0: Ali Koç yönetimi, Sayın Ali Koç'un yönetimi de maalesef bu sıkıntı içeride. Bana 3 tane isim söyleyemezsiniz biliyor musunuz şu anda? Şunlar vardı yönetici kardeşim. Peki bir yıl sonra konuştuğumuzda, 2 yıl sonra konuştuğumuzda Saadettin Saran'ın yönetiminde kimler var dediğimizde sayamayız.
1: Ya şöyle ben mesleki olarak hani tabii sayarım belki ama hani sokakta bir Fenerbahçeli Ali Koç yönetiminde hani 1-2 kişiye ilk Acun Ilıcalı'yı en son olarak söyler. O da zaten kendi mesleki olarak da çok ünlü olduğu ve Fenerbahçeli'yle de çok ünlü olduğu için ama diğer isimler böyle bizim gibi haberciler dışında çok akılda kalmayabilir. Yani ya da çok kongre üyesi, camianın içinde olanlar tanır ve bilir ama dediğin doğru. O şekilde figür çok fazla oluşmadı. Haklısın.
0: Şimdi rakibin güçlenirken kazandıkça hem iştahı artıyor. Maç anlamında değil, sezon anlamında söylüyorum bu şampiyonluklardan sonra. Ondan sonra sen geri düşüyorsun. Senin çok ciddi bir hamle yapman lazım ki, ihtilal yapman lazım ki aynı isimlerle, Aykut Hoca'yla, İsmail Hoca'yla, Aziz Yıldırım'la, Ali Koç'la bu ihtilali şu anda yapamazsın. Bu isimler ilk defa aday oluyor olsa ben de peşlerinde koşarım şu anda. Bayrak taşırım. Evet, Ali Koç olsun.

0: Evet, Aziz Yıldırım olsun derim. İlk defa yapıyorsa. Ama şimdi Fenerbahçe'ye ilk defa gelecek ve dediğim gibi, yani bu lafım kimseyi incitmesin, diğerleri öyle değil demiyorum. Oturaklı bir yönetim lazım. Anadolu'da böyle bir laf kullanılır. Oturaklı bir yönetim lazım Fenerbahçe'ye. Peki. Sakin düşünebilecek, akil olabilecek bir yönetim lazım.
1: Peki şimdi başkanlık seçim, bunun üzerine epey işte başkan profili konuştuk. Biraz dünkü maç ve artık son haftalar, onu da konuşmak istiyorum. Başakşehir maçından böyle bir sonuç bekliyor muydun? Fenerbahçe'nin alabileceğini, Talisca'dan hat-trick bekliyor muydun? Biraz maç ve takımla ilgili de değerlendirmelerini almak istiyorum.
0: Dün maçları ne gördün dersen, relax bir Fenerbahçe, rahat oynayan, stressiz oynayan bir Fenerbahçe gördüm. Fenerbahçe bir hafta önce kazanmış olsaydı Galatasaray'da bu relaxlık, bu stres olmayabilirdi. Ama o zaman hem öyle diyorsun hem böyle. Bu belki bu stresi, üzerindeki stres bulutlarını görmeyişin bir sebebi de Tedesco'da olabilir. Dün ne gördüm? Oyuncular kendi mevkilerinde oynadılar. Oyuncular kendi kapasiteleri çevresinde, herkesi pergel gibi düşün. Herkes kendi arazisine, kendi çitine sahip çıktı. Kendi görevini yaptı. Ben Başakşehir'i beğenen bir yorumcuyum. Yani Başakşehir sezonun en iyi kulüplerinden, takımlarından biri diyorum. Antrenör takımı diyorum. Ama Fenerbahçe açısından riskli bir maç görüyordum. Başakşehir'i yenebilir mi acaba diye düşünüyorum. Ama dün o stressiz Fenerbahçe bence göze hoş gelen oyunu da oynadı. Yani istediği skoru da aldı. Yani hem için maçı kazandı, hem skoru kazandı, hem oyunu kazandı. Bunlar Fenerbahçe adına önemliydi. Tabii bunlar bizi tekrar yanıltmasın. Yani Fenerbahçe'de dün kimler iyi oynadı, ne yaptı? Önümüzdeki sezonu Fenerbahçe'nin gideceklerle gelecekler arasında o iki koridor karışacak, birbirine girecek. Şunun gitmesi, bunun gelmesi lazım diyeceğiz. Yine öyle bir şey olacak. Ama Fenerbahçe'de suçlu aramanın peşinde koşmanın gereği yok. Ama herkes üzerine mutlaka bende değil, bende değil diyerek atmaması lazım. Herkes ortada bir başarısızlık veya hata varsa, ikinci olma birilerine göre başarılı olabilir, benim başarı olabilir, benim için değil. Fenerbahçe hiç kulübü için söylüyorum. Bugün Samsun Spor Ligi ikinci bitirmiş olsaydı ayakta alkışlardı. Çünkü ligin ilk yarının flaş takımıydı Samsun Spor, biliyorsun. Haftalarca ikincilik koltuğunda oturdu. Ama Fenerbahçe için başarı değil. Bu iş net ortada. Herkes üzerine düşen payı alacak ve yeni bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Panik yapmadan seçim dönemi, antrenör dönemi, transfer dönemine Fenerbahçe'nin artı eksi 3 günü var Melik ya. Artı eksi, çünkü hemen lig bitiyor. Dünya Kupası için oyuncular dağılıyor. Daha sonra Fenerbahçe ikinci bitirme, %99 ikinci bitirecek Fenerbahçe ligi. Erken toplanacak. Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. Yani lig bitti. Haziran'ın en geç 15'inde, bilemedin 20'sinde Fenerbahçe takımının toplanması lazım ki ondan sonra hazırlıklı yapması lazım Şampiyonlar Ligi için ve paniksiz, acele etmeden, telaşsız bir dönem geçirsin diye temennide bulunuyorum. Burada en belirleyici öge de başkan olacak.
1: Evet, tabii aslında çok yoğun bir tempo olacak Fenerbahçe için. Hem seçim süreci dediğin gibi, aynı zamanda kim gidecek, kim kalacak, transfer dönemi, bunlar var. Diğer tarafta hani bir yandan futbolun da gündemi yoğun bu yaz. Hareketli geçecek Fenerbahçe adına. Hoca arayışı, takımdaki işte kadro şekillenecek. Epey bir yoğun mesai bekliyor Fenerbahçe'yi. Peki şunu da bir sorayım sana. Sil baştan mı bir kadro olmalı, yoksa çekirdek olarak senin büyük ölçüde korunmasını istediğin bir kadrosu mu var Fenerbahçe'nin?
0: Şimdi sil baştan bir kadro olması mümkün değil zaten. Hem maddi açıdan mümkün değil, hem teorik açıdan mümkün değil. Ama Fenerbahçe'nin zaten şu anda hem Fenerbahçe'nin oyuncusu olarak görünüp başka kulüplerde oynayan 10 tane oyuncusu var. Bunlardan hiçbir, hani bazı oyuncuları gönderirsin, öyle bir sezon sonra alırsın, performansını yükseltmiş olur. Fenerbahçe'nin böyle bir beklentisi yok. Çünkü hiçbir oyuncu üstüne katmadı. Bunların hepsinden gitmesi lazım. Bu ne demek? 10 oyuncu gitti zaten. Yani direkt onu sildim. Oynayamayan, sorun çıkarabilecek, problem yaratabilecek ve performans olarak çok geride kalan oyuncular var. Şimdi burada birilerine bugün için hedef haline veya isim olarak belirtmeyeyim. Zaten sezon sonu bunları mutlaka konuşacağız. Fenerbahçe'de devam etmeli mi, kalmalı mı diye. Çünkü Fenerbahçe'nin düzeninde çok büyük bir yanlış yapılanma var. Yani çaylak diye

0: ettiğim oyuncular var. İşte Musabası yaş olarak düşünmeyin. Nenesi, Santraforu Şerif'i yaşlı diye tabir ettiğim oyuncular var. Yani bunu harmanlamak yeni yönetimle başlayan ve yeni teknik adamın devamını getirecek bir konu. O yüzden Fenerbahçe'nin planlamaya şu anda adayların şu anda planlamaları çok iyi yapması lazım. Çünkü geldiğinde 3. gün, 4. gün düğmeye basması lazım. Bir daha tanımaya, çalışmaya ihtiyaçlarının olmaması lazım. Fenerbahçe'ye bu dönemde en çok zarar verebilecek onlardan biri de işte şimdi herkes bir başkanı destekliyorum diyor. Bazı sosyal medya, televizyonlar, gazeteler konuşan eski futbolcular veya yorumcularda da şu var. Aykut Hoca gelsin, çok severim, o katkı sağlar. İsmail Hoca gelsin, onun bir hakkı daha var. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Fenerbahçe'yi, bakın bugün bana, ben İzmir'de yaşıyorum, Göztepe Kulübü Başkanı sorsa, ya bir teknik, vallahi Aykut Kocaman'a teslim et, anahtarı da ona bırak git diyebilirim. Bak o ayrı bir konu. Ya bir başka Anadolu kulübünden birisi sorsa, İsmail Kartal'a mutlaka çalışkan, özverili, iyi niyetli birisi kesin ver diyebilirim. Ama bu teknik adamla Fenerbahçe'de zaten çalıştı. Ve Fenerbahçe'ye daha böyle, nasıl söyleyeyim, daha böyle lider havası, aurası daha yüksek, herkesi tavlayabilecek. Çoğunluğu, herkesi ikna etme şansı yok ama çoğunluğu ikna edebilecek bir teknik adam gelmesi lazım. Benim yani bu tarifime baktığımızda da yerli bir teknik adam olmasından yana değilim diye açık ve net söylüyorum.
1: Sen yabancı taraftarısın. Yabancı teknik adam.
0: Yabancı taraftarıyım ama Tedesco gibi yabancılardan yana değilim. Bakın tarifim bambaşka benim. Tedesco'yu sen diyebilir misin? Evet liderdi, evet etkindi. Kriz anında fark yaratıyordu. Stres anında ön plana çıkıyordu. Biz bunların hiçbirini göremedik. Biz oyun anlamında da sağ içinde de Fenerbahçe'yi ısırgan, tempolu, hızlı, çabuk, bilinçli bir Fenerbahçe izleyemedik. Fenerbahçe takımında oyuncu rakiple tartışırken, hakemle konuşurken de Fenerbahçe oyuncusunun yalnız kaldığını gördük. Yani Fenerbahçe bu aşılamayı, bu ruhu aşılayamamış yani. Bu ruhu aşılayamadığı için sahada da biz kaçak dövüşen bir Fenerbahçe izledik. Yani koskoca sezon boşa gidiyor benim gözümde.
1: Yani senin için ama her yabancı teknik direktörü doğru. Şimdi mesela aklıma geldi. Porto şampiyon oldu Farioli ile. Farioli Türkiye'de de çalışmış bir teknik direktör. Ama Türkiye'de
0: pas,
1: çok...
0: Pas.
1: Değil mi?
0: Pas.
1: Mesela lider, sana göre Farioli lider, olmaz.
0: Lider duruyor.
1: Ama adam başarılı ya.
0: Tedesco'yu bak yan yana bak.
1: Sen Farioli de Tedesco bak gibi görüyorsun.
0: Farioli gibi Ajax'ı da şampiyon yapabilir. Porto'yu da yapabilir.
1: Ama diyorsun ki Türkiye'de yapamaz.
0: Bak burada teknik adam bak ekrana benim göğsü gelecek. Ben buradayım diyecek. Bu teknik adamlar diyemez. Fenerbahçe böyle bu tarzda olmaz. Yani bu tarzdaki teknik adamla yapamıyor. Ya sen oyundan bahset o zaman ne diyeceksin? Mekanikten bahset. Fiziksel güçten bahset. Bununla tamam ama bu söylediğim, ilk söylediğim şey olmadıktan sonra bunlar seni yine ikinci yapıyor. Farioli'yi getir, iddia ediyorum. Bak bazı insanlar var. İddia ediyorum şu yaparım, bunu yaparım. Geçenlerde bir eski bir futbolcu, saygı duyduğum, benden 10 yaş, 15 yaş büyük biriyle konuşuyorum. Aykut'tan başka çare yok dedi. Fenerbahçe camiasını çok sevdiği, saydığı birisi. Peki hocam dedim, sana tek sorum var. Şirket akınları neler var? Başakşehir var, Kasımpaşa var. Bugün satın almış olsan, ben de sana Kasımpaşa'nın veya Başakşehir'in %90'ını sana vermiş olsam, borsadaki hisseleri de senin olsun. Kimi alırsın dedim. Zaman değişir dedi. Az. Orada da senin için bir numara buysa, burada da senin için bir numara bu olacak. Anlatmak istediğim konu bu.
1: Anladım.
0: Yani Fenerbahçe duygusallıktan kurtulamadığı sürece bir de yani anlattığım bu, bunlar eğitici, öğretmen tarzı. Ben de öğretmen çocuğu olarak söylüyorum bunu. Bunlar eğitici, öğretmen tarzı teknik adamlar. Fenerbahçe'ye daha böyle Fatih Terim gibi, Jesus gibi, Ancelotti gibi, anlatabildim mi ne demek? Ha sen bu sınıftan getireceğim dersen, bak aradaki farka bak. Klopp'u düşün, örnek veriyorum. Mourinho'yu düşün ya, bu adamlar bir iz bıraktı. Bunlar bakın 5 yıl sonra bile...
1: Olmadı Mourinho.
0: Olmadı. Olmadı ama olmadı diye sen olmayanlarla da yıllarca denedin. Bu tarz oyun teknik adamlar yapabilir. Bakın bazen şu var. Mourinho'nun ismi bugün nereyle geçiyor Melike? Gitmek üzere Mourinho şu anda.
1: Evet.

0: Yani burada başkan, yani teknik adam uyumu da çok önemli. Mesela getireceği başkanın, şu anda yeni başkanın getireceği teknik adamla da bakış açısı, tarzı, raconunun aynı olması lazım. Şimdi Ali Koç, Mourinho işinde biraz farklılıklar var. O yüzden Mourinho olmadı. Ben Mourinho'cu, Mourinho beni hayatımda en büyük hayal kırıklığına uğratan kişilerden biri. Hem futbol anlamında, hem kişilik anlamında, yaptıkları anlamında Türkiye'de kötü bir iz bırakarak gitti. Ama Mourinho'yu biz ne kadar Türkiye'de kötü bir iz bıraktı desek de, dünya geneline baktığımızda Mourinho, Mourinho'dur yine. Ama biz bir gün Tedesco, Tedesco'dur diyemeyiz. Bir gün Farioli, Farioli'dir diyemeyiz. Porto'yu şampiyon yaptı diye. Anlatabilir miyim mi?
1: Anladım demek istediğini. Ama Fenerbahçe'nin...
0: Bu tarzdaki Farioli, Tedesco, Fenerbahçe, Porto, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerin gölgesinde kalabilecek oyuncular. Burada gelecek karşılıklı güç birleştirmesi lazım. Gelecek teknik adamın gücüyle o kulübün sinerjisinin birleşmesi lazım. Bu teknik adamlar bunların, bu tarz teknik adamlar böyle büyük kulüplerin ancak çatısının altında kalıyorlar. Onlar faydalanıyor kulüplerden. Biz niye teknik adam transfer edip 3 milyon, 5 milyon euro ödüyoruz, Türkiye'ye getiriyoruz? Onun bilgisinden, tecrübesinden, liderliğinden farklı faydalanalım. Yeni bir şey görelim. Bize yeni bir heyecan yaşasın, yeni bir bilgi versin diye. Ama gelenler maalesef bizden alıp gidiyorlar. Bize hiçbir şey vermiyorlar.
1: Ozan Zeybek, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için, yayınımıza katkın için. İyi pazarlar.
0: Negatif, stresliymiş gibi konuştum ama ben yeni sistemde, yeni düzende gelecek başkanla, kim gelirse gelsin, yepyeni bir Fenerbahçe'yi izleyeceğiz diye hevesle bekliyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü birçok şey değişecek Fenerbahçe'de.
1: Teşekkür ediyoruz. Ozan Zeybek son anda da bu arada hani olumlu da bir şeyler söyleyerek Fenerbahçelileri şöyle bir yüreklerine su serperek bize veda etti. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. İyi pazarlar
0: ben
1: diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Şimdi ekranlarınızda da bir son dakika var. 61. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı sevgili izleyicilerimiz. O son dakikayı da sizinle paylaşmış olalım ve devam edelim. Şimdi Trabzonspor'da Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve Bordo Mavilerin şampiyonluk ihtimali kalmadı. Göztepe Trabzonspor deplasmanında dakika 32'de Uğan'ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada 42. dakikaya gelindiğinde Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskellaç ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo Maviller dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Umut Nayır'ın kaydettiği golle skorda dengeyi buldu. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 66'ya yükseltti. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Bordo Mavillerin şampiyonluk ihtimali kalmadı. Bordo Maviller Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisine düşerek ikincilik şansını zora soktu. Göztepe ise haftayı 52 puanla 5. sırada kapattı. Şimdi maç sonuna gidelim. Mücadele sonrası Fatih Tekke ve Stoylov neler söylemiş bir hatırlayalım.
2: İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı bir maç. Kırmızı karta kadar ve sonrası iki farklı şekil. Aslında oyunun başında hedefim, yani hep ikinci top oynayan takımı biraz daha düzenli hale sokmaktı. Ki bence o düzende de gayet iyi oynadılar ilk yarı. Çok müsaade ettik çünkü. Yani bir iki tane pozisyona yakın pozisyonumuz var diyebilirim. Ama oyuncu performansı ve çalıştığımız şeyin tekrarı çok az oldu ilk yarı. Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de böyle olması gerekiyordu. Kaos istedim. Bu kaostan da bir puan çıktı. Çok şükür. İyi tarafından baktığımızda 10 kişi bu kadar dinamik takıma ikinci yarı, yani pozisyon vermedik desek yeridir. Buna rağmen duran toptan, beklediğimiz işte yan top ortalardan, faullerden atılan golümüz var. İptal edilen faul olan, kaçırdıklarımız var denilebileceğim biz bir maç. Sonuçta evet, ikinciliği

0: takip ediyoruz. Fakat üçüncülüğü garanti etmiş olduk. Yarı final maçı var, Beşiktaş maçı var, yarı final maçı var. Oyuncularımın birçoğu çok yorgun. Bazı mevkilerde şimdi cezalı durum oyuncularımız da var. Hiç oyuncumuz yok. Bazı mevkilerde 2-3 haftadır zaten yoktu. Dolayısıyla zor bir süreçten bence çok iyi geçemedik. Daha iyi geçebilirdik. Bu maçların arasında çok üzüldüm. Başakşehir maçı, Alanya maçı daha fazla. Konya maçının ikinci yarısı çok iyi. Bu maçın ikinci yarısındaki istek arzu çok iyi. Her şeye rağmen insanların beklentisinin çok çok üzerinde yeni kurulmuş, yeni yapılanmaya gitmiş bir kadronun insanların, taraftarımızın umutlarını yeşertmesi, hatta o yeşertme değil belki tam çiçek açacağını düşündüğü anlara bile getirmemiz önemliydi. Hakemlerin öyle bir durumu ve tutumu oluyor. Ben bunlarla acayip rahatsız oluyorum. Hakem konuşmak istemiyorum ama rahatsız oluyorum ya. Rahatsız oluyorum. Yani bunu, bu tip kararları başka statlarda veremiyorlar ya. Burada veriyor. Ama burada da yine ben kendi şeyimize dönüyoruz. Hakemi yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyansımız olsa belki olmayacak. Burada da bizim eksiğimiz var. Ondan sonra bağırıyoruz. Ama ben diyorum, ben hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü hakemlerin durumu ortada yani. Bugün de beni rahatsız eden birçok şey vardı. Rahatsız ediyor. Ya hiçbirimiz şunu demiyoruz yani. Maç oynanacak, kim kazanırsa hak eden kazanacak ya. Ya bugün Göztepe ilk yarı iyi oynadı, bizden iyi oynadı. Kabul. Ve kendimi eleştireceğim. Ama bırak. Oyun neyi gerektiriyorsa o olsun. Var niye var o zaman yani? Mustafa atıldı, Pinak... Yani çok özür dilerim. Herhalde hareket mi yaptı yan hakeme? Böyle bir şey mi yaptı? Kesinlikle kural öyle diyor. İzleyin. Başka yerde 50 tane var. Pina yok, Mustafa yok. Ne oynayacağız Beşiktaş maçında? Hocam yan hakem, dördüncü hakem. Bir şey olmaz değil mi hocam? Sakin diyor. Tabii sakin, tabii sakin. Sakin kalayım tabii. Sakin. Tabii sakin kalayım.
1: Not he sattı because the face that show our team it's okay. We continue to work to follow our dream.
2: Buraya aslında oyun anlamında Göztepe'nin en iyi yüzünü yansıtmaya geldik. Göztepe kesinlikle takım olarak hiç kimseden çekinmeyen, her zaman o yüksek hırslı oyunu oynamaya çalışan bir takım ve bunu da aslında maç içerisinde yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi bir şekilde yaptık. Orada golü bulduk. Ardından ikinci 2-3 tane önemli fırsat var. Maalesef burada ikinci golü bulamadık. İkinci yarı ise rakibimizin 10 kişi olmasına rağmen çok daha sert, çok daha mücadeleye dayalı bir oyun oldu. Burada da aslında yakaladığımız yine fırsatlar oldu. Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol.
3: Geçiyoruz Beşiktaş'a. Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'la geçen Beşiktaş, Tümusan Konyaspor'la oynayacağı zira Türkiye Kupası yarı finali öncesi moral buldu.
4: Beşiktaş Gaziantep'ten 3 puanla döndü. Siyah beyazlar Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra galip geldi. Samsunspor mağlubiyeti ve Fatih Karagümrük beraberliği sonrası Gaziantep Futbol Kulübü karşısında kazanan Beşiktaş, Salı günü Tümosan Konyaspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesi moral buldu.
5: Şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol!
4: Jalo ve Aslani'nin golleriyle kazanan siyah beyazlar puanını 59'a çıkardı. Beşiktaş 2-0'lık galibiyetle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında iki kötü seriye son verdi. Siyah beyazlar Gaziantep Futbol Kulübü'nü ligde 4 maç aradan sonra mağlup ederken rakibiyle dış sahada oynadığı karşılaşmalarda ise 6 maç aradan sonra galip geldi. Beşiktaş'ın Inter'den kiraladığı Christian Aslani, Gaziantep'te sahanın en iyilerinden biri oldu. 8. dakikada Jalo'nun attığı golde asist yapan Aslani, penaltı golüyle de skoru 2-0 yaptı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça

0: çıkan Arnavut futbolcu 2 gol 3 asistlik katkı yaptı. Beşiktaş yönetiminin Aslani'nin bonservisinin alınması konusunda Inter'le pazarlık yapması bekleniyor.
1: Evet, şimdi yaşasın hafta sonunu noktalayacağız, size veda edeceğiz ama sizi bir Portekiz Ligi'ne götüreceğiz. Çünkü Portekiz Ligi'nin şampiyonu bitime 2 hafta kala belli oldu. Aslında yayında da bahsetmiştik yine Farioli'den. Porto Alvarca'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazandı. Maça Deniz Gül de ilk 11'de başlamıştı. Bu aldığı sonuçla birlikte de şampiyonluğunu garantilemiş oldu Porto 4 yıl aranın ardından. Şimdi yaşasın hafta sonu noktalarken biz de ekranlarınızda Porto'nun Alvarca ile oynadığı mücadelenin özetini bir getirelim ve size hoşça kalın demiş olalım. İyi pazarlar.
2: Premier Lig'indeyiz. Porto Alvarca'yı ağırlıyor. Şampiyonluk maçına çıkıyor ev sahibi takım. Köşe vuruşunu kullandı Porto. Deniz Gül tamamlayamadı. Top dışarı gitti. Bir başka köşe vuruşu. Ceza sahası için sert şut direkten dönüyor. Ardından top ağlara gidiyor. Fakat hakem gol geçersiz diyor. Bir elle oynama işareti var karşılaşmanın hakeminden. İşte bu şutta gole yaklaştı Porto. Ardından Kivior tamamladı fakat elle oynama kararı var. Alvarca hücumu ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu dışarı gidiyor. Tuaizi şutu çeken isimdi. Savunma arkasına atılan top. Chiquinho topu aldı. Chiquinho topu ceza sahası içine kadar taşıyor. Fakat topu kaybediyor. Porto köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Ve 40. dakikada Bednarek ev sahibi takımı öne geçiriyor. Bir kez daha izledik. Bednarek golü atan isimdi. İkinci yarıdan görüntüler. Alvarca hücumunda kaleci Diego Costa başarılı. Konuk takım gole böyle yaklaştı. Figueiredo ile kaleci Diego Costa başarılıydı. Porto ikinci golü arıyor. Kafa vuruşu Mendes'in kucağında kaldı. Karşılaşmada son anlar. Alvarca beraberlik golünü arıyor. Ceza sahası içinde çok kritik bir pozisyonu değerlendiremiyor konuk takım. Davigui içeri çevirdi fakat Porto savunması başarılı. Alvarca önemli bir fırsattan yararlanamadı. Son bölümde Alvarca hücumları devam ediyor. Çok tehlikeli bir başka atak daha izliyoruz. Yaşanan karambolün ardından Porto savunması topu dışarı yollamayı başarıyor. İşte Menaggio ile yakalanan fırsat, ardından Deniz Gül sonra savunma uzaklaştırdı. Maçta son düdük geliyor. Porto bitime 2 hafta kala Portekiz Premier Ligi'nde şampiyon oluyor. Porto'nun 31. şampiyonluğu bu. Teknik direktör Farioli'nin büyük sevinci var. Estadio Dragao'da kutlamalar. Francesco Farioli kariyerindeki ilk kupayı kazanıyor. Porto'da Başkan Villas Boas yönetiminde 4 yıl aradan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşıyor.

0: Spor'un ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle. Spor'un ev sahibi Esport
1: Plus. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye. Teknoloji.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Hazırladık yine 5 ana başlıkta size geçmişten bugüne bir yolculuk yaptırarak güzel anekdotlarla, güzel hatıralarla bugüne dair çıkarımlar da bulunacağız ve keyifli anlar geçirteceğiz. Evet, şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve penaltı üzerine konuşacağız. Penaltı anı üzerine konuşacağız. Hadi bakalım. Evet, penaltı dediğimiz şey ikili bir düello. 7-32-2-44 bir kaleci, bir de topa vuran oyuncu, penaltıyı kullanan oyuncu. Üçüncü bir kişi yok.

0: Dolayısıyla başka bir andır futbolun, hani düellosu penaltıdır açıkçası, bir meydan okuyuştur. Şöyle bir baktım, ne zaman bu penaltı işi futbolda devreye girmiş diye. 1891'de İngiltere Federasyon Kupası'nda bir çeyrek final maçında Topkale'ye girerken Notts County bir savunma oyuncusu Jack Henry diye el ele müdahale edince, aa diyorlar, bir dakika, o zaman bizim burada bir önlem almamız lazım. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapacağız? Bir ceza vuruşu olmalı diyorlar ve penaltı işte böyle geliyor. 1891 yılında değerli futbol severler. Ama bu seri penaltı atışları, hani o yıllarca işte Kemal abi para atılmış vesaire, şu bu, yok kupalar ortadan ikiye bölünmüş, kurayla Dünya Kupası'na giden olmuş gidemeyen olmuş. Seri penaltı atışları, yani denge bozulamayınca yapılan seri penaltı atışları 27 Haziran 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın penaltı atışlarıyla, seri penaltı atışlarıyla tanışması ise 1976. He, o zaman geldik. Biz daha önce penaltıcıları konuştuk. Bugün biraz daha kaleciler üzerinden penaltıyı ele alacağız bu bölümde, ama şu bir ekol yaratan, bir marka olan penaltıyı görmeden geçmeyelim ve Panenka penaltısına bir bakalım. Efendim işte 1976. Çekoslovakya, o zamanki adıyla Batı Almanya değil mi?
1: Evet.
0: Federal Almanya maçı. Panenka bu vuruşu yapıyor. Herkes ne yapıyor ya bu adam diyor.
1: Maçtayım.
0: Maçta mısın Kemal abi?
1: Basın tribündeyim yukarıda.
0: Ne hissettin? Ne yapıyor bu adam dedin
1: yani,
0: mi?
1: Çekilen yerdeyim yani kameranın.
0: Baksana ya.
1: Şuradayım yani.
0: Hop.
1: Hiçbirimiz gol olduğunu anlayamadık. Yani bütün basın tribünü, Çekler dahil, ki onların oyuncusu.
0: Evet.
1: O zaman böyle attı penaltıyı.
0: Kaledeki de Maier mi?
1: Maier tabii. Attı penaltıyı. Hatta kim vardı ya? Yanımda biri vardı. Şimdi hatırlayamayacağım. Manyak mı nedir dedik ya, bunlar seviniyorlar. Nereye attı penaltıyı ya dedik. Şimdi bak.
0: Hop.
1: Bak.
0: Tık diye bırakmış.
1: Bak hala çekenler var. Çekenler, çekemeyenler, şaşıranlar, kale arkası. Bak. Yani
0: bu penaltıyla Avrupa şampiyonu oluyor ha.
1: Tabii.
0: Yani öyle laf değil. Çekoslovakya 76'da şu tabii. Panenka'nın penaltısıyla Avrupa şampiyonu tabii. oldu.
1: Bizim rahmetli Fotom abiyle Arif Işıldayan'la gitmiştik o turnuvayı takip etmeye.
0: Antonin Panenka.
1: Tabii.
0: Dedik topun ya, dibine tık diye. Evet. Sonra bu bir ekol oldu. Bunu vuranlar evet. oldu.
1: Tabii.
0: Ama çığır ya. Bir tabii. çığır açtı.
1: 2-2 bittiydi maç.
0: Evet. Uzatmalar da 2-2 değil mi?
1: Evet evet. Zaten o turnuvada 4 takım katıldı. Şimdiki gibi değil o zaman. 4 takım final, yarı final, final oynayacaklar.
0: Artık o final şeyi gibi tabii, oluyor.
1: Sistem öyleydi. Sistem farklı. Evet. 4 maçta berabere bitti. 4 maçta uzatmaya gitti. Ki bunlardan bir tanesi Hollanda. Cruyff'lü falan
0: o dönemin müthiş takımı.
1: Bu Çekler rezil etti onları. 3-1 yendi ilk maçta. Öbürü Yugoslavlar. O zamanki Yugoslavya ev sahibi. Cahişler, Mayişler falan, o takım da çok iyi. 4 maçta uzatmaya gitti. En sonunda Çekler penaltılara gitti işte. 2-1 mağluptu Almanlar. Hönes attı galiba golü. Yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bitti. Uzatma penaltılarda işte bu Antonin Panenka denen adam herkesi şok ederek.
0: Ya müthiş bir penaltı.
1: Kupayı
0: peki.
1: Yedir.
0: Şöyle bir baktım, dedim ki bu penaltı atışı hani kaleciler için çok zor bir an. Üzerine kitaplar falan yazılmış kalecinin yalnızlığı diye. En çok kim penaltı kurtarmış diye bir düşündüm. Ya inanılmaz bir rakam çıktı karşıma. 1950 ile 70 yılları arasında
1: 20 sene
0: futbol sahalarına damga vuran bir kaleci var. O dönemki haliyle Sovyetler Birliği'nin kalecisi. Lev Yashin.
1: Evet.
0: Kariyeri boyunca kaç penaltı kullanmış, kurtarmış dersiniz? Yani bir kaleci kaç penaltı kurtarabilir? Vallahi ben yanlış mı görüyorum diye ikinci kez baktım. 150 penaltı. 150 penaltı kurtarmış bu adam. Yani muazzam bir rakam.
1: Ama var mı acaba görüntü Lev Yashin'den?
0: Ya hani
1: kalecilik şimdi, görüntüsü var mı?
0: İşte.
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani
0: işte
1: Lev Yashin denen adam kalenin yarısını kaplıyordu zaten.
0: Öyle. Abi, baksana kötü de bir penaltı vuruşu ama kurtarmış mesela, bunu bloke etmiş.
1: Şimdi hop. Tabii kalenin yarısını

0: kaplayan bir adam. Düşünür müsün? 1.90 i̇şte. Bilmem kaç boy. Yani kollar böyle kollar, bacaklar böyle bacaklar.
1: 1.90 boy. 20. yüzyılın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Enstitüsü 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçmiş.
0: Kesin yani. Şimdi penaltıda şöyle bir şey var Ender. Bu tip bir kaleci varsa karşında penaltıyı atarken korkarsın.
1: Bir tedirginlik oluyor değil
0: tedirginlik
1: mi?
0: Tedirginlik yaratır. Moralini bozar seni. Ya. Dersin ki Bobby Charlton değil mi o yanındaki? Dersin ki ulan sağına mı atsak, soluna mı atsak, nereye atsak, sert mi atsak, plase mi yapsak? Yani bu tip kaleci penaltıyı atan adamı olumsuz etkiler. Mesela bir önemli bir penaltı anısı anlatayım yeri gelmişken. Fenerbahçe Vefa oynuyor fi tarihinde. Vefa'nın kalecisi genç Özcan Arkoç.
1: Vefa'da kaleci.
0: Vefa'da kaleci. Ne o meşhur karpuzu meşhur olan yer Lüleburgaz mı neresi o taraf?
1: Diyarbakır var.
0: Yok.
1: O tarafta,
0: bu tarafta
1: batıda.
0: Bizim, şeyde Trakya.
1: Tekirdağ.
0: Ya olabilir şimdi çok
1: Tekirdağ
0: anlamıyorum.
1: Tekirdağ karpuzu.
0: Şimdi bu büyük kaleci Özcan Arkoç. Senelerce Avusturya Hamburg'da oynadı. Takım kaptanlığı yaptı. Teknik direktörlük yaptı falan. Oraya transfer olmuştu. Özcan Arkoç.
1: Kurtarışları var.
0: Tabii benim de çok iyi dostum. Karpuz şeyi. Hani kamyondan geliyor ya karpuz.
1: Evet.
0: Atıyorlar. Sen de öbür arkadaşa atıyorsun. Rafa konuyor. Özcan Arkoç bu. Diyorlar ki ya bu koca karpuzu. Ne biçim bu adam yani. Bir tane bugüne kadar düşürmedi ya. Ha, olacak şey değil yani. Bu tarafına geçiyor tezgahın, oraya atıyorlar, onu da tutuyor. Diyorlar ya bu niye böyle diyorlar kendini harcıyor, kaleci olsun. Ve Özcan Arkoç kaleciliğe başlıyor. Sonra işte yıllar geçiyor, Vefa'ya transfer oluyor. Daha 20 yaşında falan yanlış hatırlamıyorsam. 20-21 olabilir. Pele ile yaşım var. Ve şimdi bak bu penaltı nasıl kaderle oynuyor. Fener Vefa maçı Deniz Kalesi. Özcan kalede. Penaltıyı da kim atmaya geliyor? Lefter. Usta. Penaltı ustası. Bir de Kasaboğlu vardı, toprağı bol olsun. İstanbulsporlu. Lefter geldi penaltıyı attı, Özcan kurtardı. Uçarak. Öyle kucağına böyle yersin geldiği gibi filan değil. Hı hı. Vay falan filan tabii ertesi gün gazetelerde. İşte Özcan Lefter'in penaltısını kurtardı. Radyoda program var. Vay Özcan işte genç kaleci Lefter'in penaltısını kurtardı. Olacak şey değil ve Özcan Fener'e transfer oldu.
1: Öyle bu işler.
0: O penaltıyı, Lefter'in penaltısını
1: kurtarmasından dolayı.
0: Ertesi sene Fenerbahçe'ye transfer oldu Özcan Arkoç. Allah selamet versin, benim de iyi dostumdur. Sonra Fener'den bir anlaşmazlık sebebiyle Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan da işte Avrupa'ya, evet. Hamburg falan filan. Yani Almanya'da Özci filan diye kime sorsan herkes tanır Almanya'da.
1: Peki Lev Yashin efendim dünya tarihinin en başarılı penaltı kurtaran kalecisi olarak futbol tarihi içinde yerini aldı, baş sayfaya kuruldu. Şöyle bir baktığımız zaman işte bir Dukad'ı mı hatırlarız? Enteresan işte Davy Gage'in kalecisi muazzam kurtarışlar yapmış, takımına başarıyı getirmişti. Ama bizim için yakın 2005 Şampiyonlar Ligi finali.
0: Tabii düştü.
1: Liverpool Milan ilk yarıyı Milan 3-0 önde
0: tamamlıyor. Buradaki.
1: İkinci yarı Liverpool 3-3 yapıyor. Maç penaltılara gidiyor ve işte bu kaleci evet. Dudek çıkıyor sahneye. 3 önemli oyuncu. Sergio, Pirlo ve sonunda da Andriy Shevchenko'nun penaltılarını kurtararak Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyor. İşte böyle Shevchenko'nun penaltısını da böyle kurtardı Dudek. Gerçekten tarihin en önemli Şampiyonlar Ligi, en güzel Şampiyonlar Ligi finallerinden evet. biri olarak gösterilir. Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi finali. Müthiş bir işte... Önce Pirlo, sonra Shevchenko'nun penaltılarını Dudek böyle kurtarmıştı o gün. Ve Liverpool'a şampiyonluğu getiren isim olmuştu Dudek. Müthiş bir geri dönüş 3-0'dan 3-3 ve sonrasında da burada mesela iyi bir refleks. Yatıyor bu tarafa, sol eliyle buradan
0: i̇şte,
1: çıkartıyor.
0: İşte atanı şeyini bozuyor, dikkatini bozuyor. Artı bir de daha...

0: evvel kurtardığı için iki penaltı kurtardı.
1: İki penaltı daha kurtarıyor tabii.
0: Bu üçüncü olduğu için.
1: Şevçenko'nun üçüncü.
0: Şevçenko gibi adam da orada atarken rahatsız. Lan diyor iki tane kurtardı. Şeyi kurtardı diyor. Pinto'nunkini, ötekini kurtardı. Lan diyor nereye atsam
1: değil mi?
0: Rahatsız yani atan şu anda. Daha şu anda derken o anda atan rahatsız. O rahatsızlığı sebebiyle de aşağı yukarı üstüne vurmuş tam.
1: Şimdi gelelim 2008 yılına. Bizim için kritik iki penaltıya geliyoruz şimdi de. 2008 Hırvatlarla öyle bir maç yapıyoruz ki biz dönem dönem veririz milli maç dönemlerinde. İnanılmaz bir maç. Müthiş bir geri dönüş maçı. O 2008 maçında Rüştü hatalı goller yemişti açıkçası. Ama işte bu pozisyonda bu penaltıyı kurtararak Rüştü A milli futbol takımını yarı finale burada yarı finale yükseliyorduk değil mi? Evet, Hırvat maçında. Evet. Yani muazzam bir maçtı. İki de hatalı gol yemiştir işte. Yani yediği goller hatalıydı. Ama burada işte böyle çıkartıyor. Köşeyi iyi bilmiş, tahmin Tabii. etmiş. Ne büyük sevinçti. Rüştü'nün bu kurtarışı da tarihe geçen o inanılmaz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ki hani şimdi o günleri mumla arıyoruz açıkçası. Yerinde yerler esiyor. İşte bu kurtarışla hafızalara kazınmış oldu. Bir başkası da aslında bu turnuvada Volkan'dı kaleci. Kırmızı kart görünce biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti maçında Rüştü geçti. Rüştü de hatalı kurtarışlarla aslında keşke Volkan olsa falan dedirtmişti ama sonra işte Volkan nasıl milli takımın birinci kalecisi oldu. Tabii bu bir süreç ama aynı yıl bir maç daha var. Sevilla maçı Fenerbahçe'nin. Sevilla karşısında çeyrek finali getiren tarihi kurtarışları var Volkan Demirel'in.
0: Hem de orada. Yani İspanya'da. Burada da değil.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Sevilla maçı 3 penaltı kurtarıyor ya.
0: Evet, evet galiba öyleydi. Evet.
1: İşte efsane abi. Fenerbahçe 3-2'nin evet. rövanşı. 3-2'nin rövanşı. Burada 3-2 kazanmıştı Fenerbahçe. Yine 3-2 bitiyor. Sevilla kazanıyor. Penaltılara gidiyor. Zaten tarihe yakın. Volkan da hatalı goller yemişti.
0: Tabii,
1: yanlış hatırlamıyorsam. Kötü goller yedi.
0: Tabii.
1: Ama inanılmaz. Gidip orada 3 penaltı kurtardı Sevilla'nın. Sevilla da Sevilla'ydı yani. Ha, bugün de iyi takım. Ama o gün de iyi takımdı. Ve işte asrın zaferi olarak nitelenmişti o gün. O zafer Fenerbahçe için de tatlı bir hatıra olarak kaldı şimdi bugünleri düşününce. Peki penaltılar böyledir efendim. Hemen unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakın nereye gideceğiz. ...88-89 sezonuna gideceğiz. 88-89 sezonu Fenerbahçe için iyi bir sezon ama bizim unutulmaz anımız Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği bir maça ilişkin. Kapalı bir hava, işte zemin biraz kaygan. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, işte bakın 88-89 sezonunda
0: Ömer
1: o günden görüntüler yansıyor ekrana. 103 gollü sezon değil mi bu tabii?
0: Evet, evet.
1: Ve tek yenilgisi bu Fenerbahçe'nin. O sezondaki tek bir yenilgisi var. Şöyle düşünün, bu şimdilerde işte 5-6 yenilgiyle şampiyon oluyor takımlar. Kalede Schumacher var. Rıza yaptı galiba ortayı. O da Ferdinand mı?
0: Rıza'nın işi orta yapmaktı zaten.
1: Evet.
0: Müthiş
1: yapmış. İşte şimdi bakın gole bakın şimdi. Hop. Muazzam bir gol. Feyyaz'dan. Sırtı kaleye dönürken
0: Feyyaz, evet.
1: dönerek seçebiliyor mu acaba? Evet. Şimdi savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Başarılı değil. Feyyaz'a bakın. Şimdi burada Feyyaz anlatıyor. Diyor ki o sıralarda Ay'ın golü organizasyonu vardı. Schumacher de jürideydi o gün konuk olarak. Ödül için Aykut Kocaman'la yarışıyordum. Ay'ın golü ödülü için Feyyaz diyor. Tony bu ayın en güzel golü Aykut'un attığı gol. Çünkü Feyyaz'ın attığında ben hata yaptım demişti. Ama jüri onunla aynı fikirde olmadı.

0: Burada Şumayar'ın hatası falan yoktu. Benim vuruşum çok iyiydi demiş Feyyaz bu golü anlatırken. Beşiktaş'ın o sezon Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maç. Bunun rövanşını 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. İkinci yarıdaki maçı ve Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluk senesindeki tek yenilgisiydi. Bu unutulmaz ana Beşiktaşlı Feyyaz işte böyle imza atmıştı. Ve o sezon ayın golü yarışmasında da en güzel gol seçilmişti. Feyyaz'ın Tony Schumacher'a attığı bu gol.
1: Peki kim vardı jüride?
0: Sen var mıydın?
1: Ayıp ettin. Bizim onurumuz öyle şeyler olur mu hiç?
0: Şimdi adını söylemeyeyim. Yenikapı sahilindeki.
1: Kalyon Oteli'nde ya.
0: Var mı şimdi hala otel?
1: Yok. Yok, otel mi bilmiyorum. Var herhalde. Kalyon Oteli'nde. Jürinin sahibi de, sahibi yani organize eden, jüriyi finanse eden de çok önemli bir uluslararası çok büyük bir otomobil firmasının Türkiye'deki temsilcisiydi. O böyle bir yarışmayı işte
0: bayağı uzun yıllar yapıldı.
1: Tabii Spor Yazarları Derneği ile galiba.
0: Evet.
1: Paslaşarak hatta 6-7 sene evvel rahmetli oldu. O organize etti ayın golü yarışmasını. İşte 4 hafta bittikten sonra
0: da yılın golünü yaparlardı değil mi?
1: Efendim? Sonra
0: ayın gollerinden de yılın golü yaparlardı.
1: Şimdi hiç unutmuyorum. Bir ayın golü jürisi işte 4 hafta bitmiş. Pazartesileriydi galiba. Pazartesi akşamları toplanıyorduk. Kim geldi jüriye? Her jüri toplantısına bir tane önemli konuk çağrılırdı.
0: Evet.
1: Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman. İstanbul Belediye Başkanı. O da bir toplantımız. Hatta başkan seçildikten çok kısa bir süre sonra, 2 hafta mı, 3 hafta sonra mı ne, konuk olarak o gelmişlerdi. İşte konuşmasını yaptı, oylarını kullandı falan filan. Bu ayın jüri yarışması çok güzel bir yarışmaydı. Sonra nedense Türkiye'de iyi şeylerin hep
0: yok olması
1: yavaş
0: gibi.
1: Yavaş yok oluşuyla birlikte. Bu da gitti. Şimdi Feyyaz'la ilgili bir anımı anlatayım. Stankovic Beşiktaş'a teknik direktör oldu. Feyyaz'ı oynatmıyor.
0: Oynatmıyor?
1: Feyyaz'ı oynatmıyor. Daha kafadan yani. Ben de bir gün bir Beşiktaş maçından sonra, şimdi hatırlamıyorum, İnönü'de oynanmış. Bir maçtan sonra bir yazı yazdım. Feyyaz'ı şu özelliklerinden dolayı neden oynatmıyorsun hoca diye. Benim de Stankovic'le bayağı ciddi bir
0: hukukum var.
1: Hukukum var. İşte dedi ya Beşiktaş'ın içine Truva'yı soktular falan filan.
0: Evet,
1: özel röportajı yapan adam benim. Dedim yani yazdım yazıda bayağı. Dedim ki Feyyaz gibi işte süratli, düşünen, oynayan bir adam niye oynatmıyorsun dedim. Yazı çıktı. 2 gün sonra Stankovic, Ziya Taner, Ercan'ın bizim babası rahmetli, beni aradı. Dedi ki hoca selam söyledi sana dedi. Yazını dedi okuduk dedi. Bizim yazıyı tercümanda o zaman. Yazını okuduk. Hoca yazı ilgi çekici buldu. Bu haftaki maça dikkat etsin demiş. Selam söylemiş yani Ziya Hoca ile. Bir baktım ondan sonra ilk maçta Feyyaz sola çık. Metin Ali Feyyaz biliyorsun meşhur üçlü. Benim sayemde mi oynadı? Hayır. Ama zaten belki oynatacaktı Stankovic Feyyaz gibi bir adamı. Demek ki biraz daha mı bir şeyler mi bekliyordu?
0: Ne yapmasını bekledi? Doğru zamanı bekledi belki de.
1: Bir de biz yazınca niye oynatmıyorsun bu adamı diye. Baktık ertesi hafta Feyyaz takımda giriş o giriş zaten. Ondan sonra bunlar var işte.
0: Mükemmel de bir gol işte. Bu unutulmaz anı bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadı. Sonra bir dönem İtalya'ya gitti. İtalya'da oynadı. Ardından yine Galatasaray'a döndü. Teknik adamlık da yaptı uzun yıllar. Teknik adamlık kariyerinde de önemli işler yaptı. Futbolcu olarak da önemli işler yaptı. Milli formayı 13 kez giydi. 1948 Londra Olimpiyatları ve 1954 FIFA Dünya Kupası final

0: elemelerindeki kadroda da milli takımın kadrosundaydı. Bu Galatasaraylı isim. Kimden bahsediyoruz efendim? Bülent Eken'den. 42'de Galatasaray'la başlıyor ve 50'de önce Salernitana, sonra Palermo'ya gidiyor. Ardından yine 53'te dönüp Galatasaray formasını giymeye başlıyor tekrar. Bülent Eken görüntüye geliyor. Şöyle milli takımdan buluyor görüntüsü.
1: Bülent, bak. Burada antrenör, bak, Şeref yanında bizim. Özcan Arkoş, biraz bahsettim ya demin, kaleci. Evet. O işte.
0: Sonra da teknik adam olarak da gerçekten önemli işler yaptı. Bülent Eken. Grafiklerden gidelim burada. İşte Cihat Arman'la beraber daha az önce. Diyor ki Bülent Eken, Galatasaraylı bir ailede büyüdüm. Babam Galatasaray Lisesi mezunu, abim Galatasaray futbol takımının sol açığı Kör Danyal.
1: Lakabı
0: işte,
1: öyle
0: Danyal. O lakapları konuştuk ya. Onunla ilgili geçenlerde yine bir mesaj. Ya şu lakapları bir kez daha yapın, verin diye.
1: Var ama yani bunu inkar edemez kimse.
0: Ya nasıl oluyordu diyorlar mesela. İşte futbolun doğallığı oymuş. Biz bunu geçen sene yanılmıyorsam bir işledik. Belki bu sezon bir
1: Danyal
0: kez daha yaparız.
1: Danyal abinin oğlu da geçen sene Mevek Senemine vefat etti.
0: Kör Danyal. Buna karşı Kadıköy'de ikamet ettiğimiz için diyor. Hani tak Fenerbahçeli iç içeydim.
1: Tabii.
0: Sonra sporculuk kariyerim başladı. Galatasaray formasıyla bu kıymetli rekabete bizzat tanıklık ettim. Fenerbahçe, Galatasaray, biz müşterek bayram yapardık diyor. Cuma günkü maçı hatırlayın. Müşterek bayram. Müşterek bayramı hatırladıysanız eğer cuma günkü maçtan. Şimdi devam etsin bir başka anı yine. Fener Galatasaray üzerinden Bülent Eken'in anıları. 1949 senesinde şampiyonluk yolunda ilerlerken sondan bir önceki maçımız Fenerbahçe ile. Mano Palas'ta. Mano Palas?
1: Moda'da.
0: Moda'da. Otel.
1: Moda burnunda.
0: Moda burnunda.
1: Yani deniz kulübünü devam et, köşeyi dön, çocuk parkına giderken.
0: Evet.
1: Köşeyi döner dönmez sağdan. Ya ikinci ya üçüncü binaydı.
0: Ha.
1: Bu Mano Palas, işte Mano.
0: Deniz kulübünden şeye doğru, sağ tarafa doğru. Tabii. Zaten oradan başka yol yok.
1: Merdivenlerden yukarı
0: ki.
1: Çık.
0: Tamam.
1: Sağa dön, devam et.
0: İlginç.
1: Orada,
0: çok da güzel yerdeymiş.
1: Mano Palas, tabii Mano Palas işte adamdan almıştı adını. Esasında Fenerbahçeliydi. Ama orada milli takımda, dediğim gibi,
0: kampa girerdi.
1: Galatasaray'da kampa girerdi.
0: Çok ilginç.
1: Tabii
0: çok
1: orası.
0: Çok enteresan ya.
1: Şey, yani. Şeyi çok,
0: sayfiye yeri gibi tabii zaten.
1: Bizim Gürcan yok mu Bilgiç?
0: Evet.
1: Onun babası rahmetli Necat abi çok iyi bilirdi orayı.
0: Ha.
1: Neyse.
0: Peki Mano Palas'taki kampımıza bir anda Zeki Rıza Spor Elçık'a geldi.
1: Orada.
0: Bu önemli karşılaşma öncesinde bize başarı dilemek için. Maç Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'nin efsanesi Zeki Rıza Spor El geliyor başarı dilemeye. Düşünün, şampiyonluğa giden rakibine başarı dileyen bir Fenerbahçe efsanesi bugün. Çok uzak bir ihtimal diyor. Ne kadar uzak olduğunu cuma akşamı gördük. Hadi bir daha devam edelim. Bir anekdot daha var. Bir gün Fenerbahçeli Erol Keskin, Kemal ve Hilmi Atakul
1: kardeşler. Kim bunlar biliyor musun?
0: Kemal ve Hilmi Atakul kardeşler.
1: Kim bunlar biliyor musun? Bilmiyorum. Kızıl Toprak benzin istasyonunu bilir misin? Caminin yanına.
0: Evet.
1: Onun sahipleri. İdi.
0: Şimdi öyle mi bilmiyorsun?
1: Yok, kimin sahibi olduğunu biliyorum şimdi.
0: Peki Kadıköy'de oturuyoruz. Galatasaray'da müthiş bir sağ haf sıkıntısı var. O zamanki adıyla sağ haf işte. Hilmi'ye, yahu Hilmi, bizde sağ haf eksiği var, gelip oynar mısın diye sordum. İzin alınırsa seve seve oynarım dedi. O izin alındı ve Hilmi bir sene Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü, şaka gibi. Tabii. Şimdi devam edecek başka bir şey var. Bunun devamı vardı. Var mı o çocuklar?
1: Hilmi abi Fener'in yönetimlerinde çok şey, Kemal abi filmlerini
0: aynı
1: çok
0: aynı şekilde ben yönetim. Ve kardeşim Reha da Fenerbahçe'nin isteği üzerine Avrupa turnesi kadrosuna dahil olduk. Galatasaraylı futbolcular. Fenerbahçe diyor ki bizim Avrupa turnemiz var, katılır mısınız? Bülent Eken'le kardeşi Reha Eken.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe kadrosuna dahil oluyor ve Avrupa turnesine çıkıyorlar. Ya çok enteresan günlermiş ama hani şimdi, ne kadar uzak bizim için, başka da bir şey söyleyemiyorum.
1: Şimdi rahmetli Danyal abi, abileri yani.
0: Hı hı.
1: Reha ve Bülent kardeşler. Özellikle Bülent abi rahmetli bize çok sık gider gelirdi. Yemekler yenir işte. Kova Osman. O takımın kalecisi. Lakabı Kova Osman. Hiç kusura bakmayın. Osman dediğiniz zaman kimse tanımaz. Ama Kova Osman derseniz Galatasaray'ın ünlü kalecisi. Hemen herkes söyler. Bizde çok yemekler yenir, muhabbetler edilirdi. Zaten Kadıköy bak. Görüyor musun? Turgay Reha

0: ve Bülent. Bülent abi, Bülent Eken aynı zamanda çok sevdalı bir at yarışçısıydı. Ve ben maçların olmadığı süreçte, o zaman biliyorsun Haziran, Temmuz, Ağustos maç yok. Şimdi var. Bak şuraya bak, Halit Derin diyor, Samim var. Neyse, ben Veli Efendi'ye röportaja falan giderdim. İşte futbolcular, antrenörler, başkanlar, meraklılar falan filan. Bülent abiyle de sık sık orada görüşürdük. Yine şey, takım bir sürü antrenörlük yaptı, bir sürü kulüp.
1: Evet. Adana Spor'da falan da bayağı emeği geçti.
0: Yani diyalogumuz hiç geçmedi. İşte Bülent abi ne diyorsun işte filanca maç için? İşte şöyle derdi falan. Röportaj yapardık. Bir gün 70 kaç yıl ya? 72 73 olabilir. Sezon yani. Tercüman'da Topkapı'da şeyli bina, Ahmet Erol bak, Cihat Arman, Selahattin Torkal en başta. Fareli bina derdik biz tercümanın eski yerine. Oturuyorum, bir baktım. Dediler ki bir ziyaretçim var aşağıdan. E gönderin dedim ya. Yani gel, bir baktım Bülent abi. Yanında da bir bey. Bülent abi tanıştırdı beni. İşte Kemal'cim, bu bizim dedi ikinci başkan Ahmet Bey. İsmini unuttum, bağışlasın. Buyurun abi dedim, çay kahve falan. Hayırdır abi dedim. Ya Kemal'cim bir problemimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Ne pro, Sivas'ın teknik direktörü o zaman.
1: Bülent Eken.
0: Evet. Hayırdır abi dedim ya, ne problemi dedim. Kemal'cim dedi, şampiyonluğa oynuyor. Hakikaten Sivas şampiyonluğa oynuyor. İkincilikte.
1: O zaman ikincilikte.
0: Yalnız dedi, kalecide sıkıntımız var. Kaleci sakatlandı dedi. Söylenenlere göre 3 aydan evvel dönmez demişler. Abi senden dedi bize bir yardım rica edeceğiz dedi. Hayırdır abi dedim. Emrin olur da yani. Yok ya dedi, bizim seni bu Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Rasim'i alabilir miyiz, kiralayabilir miyiz dedi. Nasıl yani dedim. Ya işte dedi, Yavuz var orada oynuyor, bizim Şimşek. Adil gelmiş miydi o sene? Çok iyi hatırlamıyorum. Belki gelmişti. Ya dedi, üçüncü kaleci çocuk dedi. Ama ben bunu biliyorum, tanıdım. Bu bizim işimize çok yarar Kemal'cim dedi. Bir araya girsen de şu Rasim'i dedi biz 6 aylığına kiralasak dedi. Galatasaray'a. Sivas'a. Vallahi abi dedim yani. Konuşuruz dedim yani, dert değil dedim. Hadi ara dedi. Emin Can Kurtaran başkan, yanlış hatırlamıyorsam rahmetli. Aradım. Dedim abi böyle böyle bir durum var dedim. Yani oynamıyor zaten Fener'de. Üçüncü kaleci. Lakabı da kimse darılmasın, Dallama Rasim. Taş gibi bir oğlan da o yüzden oyuncular çok böyle biraz şeydi, ince mince, ona dallama derlerdi. Dedim böyle böyle dedim. Bülent abi burada dedim. Bir de ikinci başkan. Yani Sivas kiralamak istiyormuş dedim. Hani oynatmıyorsunuz, bari Sivas'ın işine yarasın dedim, şampiyon dedi. Aa tabii dedi. Benden okey dedi. Gelsinler alsınlar dedi. Kapattık telefonu dedim. Bülent abi tamam, o zaman öyle telefon dinleme falan yok. Bülent abi tamam dedim, Emin Bey onay verdi. Rasim dedim sizin malınız. Yalnız bir eksiğimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Şimdi dedi, Cağaloğlu'nda bizim tercümandan çıktığın zaman arka sokakta noter vardı. Notere gideceğiz Kemal'cim dedi. Sana dedi vekalet vereceğiz. Sivas adına mukavele imzalacağım dedi. Abi ne diyorsun sen dedim ya, ne yapıyorsun abi? Oğlum dedi, biz dedi dönüyoruz.
1: O zaman da kolay değil o işte.
0: Sivas'a kaç günde gidiyorsun? Biz dedi dönüyoruz, antrenman var, maç var, çok kritik. Onun için dedi senden rica edeceğiz. Bak Sayın Başkan da dedi rica ediyor dedi. Kalktık gittik abi Cağaloğlu alıcının üstü noter. Orada bana vekalet...
1: Bülent Eken'in isteğiyle Sivas'a transfer yaptım
0: evet
1: diyorsun.
0: Evet abi, şey, Sivas Spor adına her türlü mukavele bilmem ne falan filan imzalamaya hakkı var. Aldım vekaleti. Ertesi gün gittim Fenerbahçe kulübüne. Dediler ki haberimiz var, merak etme. Yani başkan şey verdi. Dedim buyurun vekalet. Dediler Serkan rahmetli ya. Ben de atacağım imzayı dedim. Ne dediler, işte dedim ya vekalet. Oturdum. Kaleci Rasim'in Sivas'ta kiralık mukavelesinde bir tarafta Fenerbahçe kim imzaladıydı? Şimdi unuttum, öbür tarafta da benim imzam var Sivas.
1: Sivas adına, Sivas Spor adına.
0: Ve gitti Rasim ama şampiyon olamadılar. 2 puanla mı ne, son 1-2 hafta kala kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir de dediğim gibi şu takımı bir saysak mı be? Durun be, bir geri gelin be. Bak siz burada bir zamanlar futbol deyip benim anılarımı da tazeliyorsun. Nereye gitti takım be?
1: Hangi takımdı?
0: Demin bir takım vardı, milli takım ya.
1: Siyah beyaz fotoğrafta değil mi?
0: Evet abi. Bu Muzaffer abi.
1: Bu değil.
0: Hudi Selam.

0: Torkal. O bu da değil. Nereye gitti?
1: O kadar çok fotoğraf var ki.
0: Tabii Bülent Eken dedim mi abi haliyle öyle olacak. Bu da böyle
1: arabada
0: İtalya'da.
1: Güzelmiş.
0: Abi yani. Abi İtalya'da top oynamak ne demek abi be? Deli misin? Bak burada da kaldırmayın.
1: Şu muydu? Şu muydu? Öf. Fotoğraf bu muydu?
0: Tanıdıklar var bak. Kaldırın abi hepsini iptal edin.
1: Tutamıyorlar ki şey arka arkaya geliyor ya. Heh şu fotoğraf.
0: Bülent Eken, Şeref As, Özcan Arkoç, rahmetli Ali İhsan, Şenol Birol, Şenol Santrfor, Tatar Süreyya, Muzaffer, Faruk, Suat Mamat rahmetli. En başta Göztepe'li Gürsel yerde oturan.
1: Yanında, bu tarafta.
0: Evet yanında oturan o gün altı parmak.
1: Hakikaten.
0: Aradaki kimdi onu çıkaramadık. Bak tüh madara olduk be. Tüh bu İnönü Stadı olması lazım. Orada gazhane
1: olduğuna göre. Gazhane olduğuna göre.
0: Takıma bak abi.
1: Burada Bülent Eken hoca.
0: Hoca tabii Bülent hocam.
1: En başta bakın size göre ekranın sağında kalıyor. Burada solda hemen.
0: Şimdi Tatar Süreyya diyor. Başka türlü tanınmaz ki Süreyya.
1: Ya.
0: Abi lakabı evet. Adamın ya.
1: Böylece küçük de olsa size Bülent Eken'i hatırlatmış olduk. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve ilginç bir konu başlığı açacağız. Geçmişten şu üç büyüklerden bir kupa hezimetleri hatırlayalım. Bu kupada çünkü gerçekten kupanın doğasına uygun olarak sadece bize değil bütün dünyada sürpriz sonuçlar var. Çıkar. Herhalde Beşiktaş İdman Ocağı'na mağlup oluyor. Amatör şampiyonu akla gelenlerden ilki belki de bu. Bizim bulabildiğimiz küpürler içinde... Üçüncü tur Trabzon tabii. İdman Ocağı.
0: Evet.
1: Yani bu da Trabzonspor kurulmadan bakın.
0: Tabii canım. Tabii.
1: İdman Ocağı'yla şey birleşmeden
0: yok,
1: bu 50'li yıl. Bir öncekine geçer miyiz? 50'li yıllar falan olabilir o ya da 60'ların başı.
0: Yok 50'li yıl değil.
1: 60'ların başı o zaman değil
0: 60'ların
1: mi?
0: 60'ların ortaları falan olması evet. Lazım. Yani 50'li yıllar değil.
1: Peki işte şurada tarih görebilir miyim diye baktım ama tarihi yok. Herhalde 60'ların başı dediğin gibi daha Trabzonspor kurulmadan
0: yok,
1: önce.
0: Yok.
1: İdman Ocağı var çünkü.
0: Tabii.
1: Trabzon İdman Ocağı 1-0 mağlup ediyor ve amatör şampiyonu olarak Beşiktaş'ı kupanın dışına bırakıyor. Hemen sonraki geliyor. Fenerbahçe elendi, Beşiktaş ağır yenildi. Samsun ve Bandırma.
0: Evet.
1: Ya çok enteresan ya. Göztepe Beşiktaş'ı 4-1 yenmiş mesela.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Yani bu skorlar yine geliyor. Samsun'un da Fenerbahçe'yi elemiş orada.
0: Evet.
1: 0-0'lık skorla. Demek ki ilk maç ona göre.
0: Burada da berabere bitti yanlış hatırlamıyorsam. 0-0. Orada yenildi Fener. Burada berabere
1: böylece
0: kaldı.
1: Samsun gol attırmadı diyor. Hemen bir başka şeye geçelim. Ha şöyleymiş maç. 66-67 sezonu. Samsunspor henüz 2 yıllık kulüp. Federasyon Kupası çeyrek finali. İkinci ligde mücadele ediyor Samsun. Samsun'daki ilk maçı 2-1 kazanmış Samsunspor. Bu maç İstanbul'da 0-0 bitmiş. Bu ne? Ha bu daha yakın tarihten. Bu daha yakın tarihten.
0: Bak kritiği kim yazmış? Bak sol altta.
1: Aa Ömer abi.
0: Evet.
1: Ömer Ründül. Görünen köy demiş Ömer abi o zaman. Zeman dönemi.
0: Evet.
1: Şimdi kupa hezimeti deyince akla gelen ilk şeylerden, ilk maçlardan biri 1999 yılının Aralık ayı.
0: Tabii.
1: Pendik'e 2-1 mağlup olduğu maç Fenerbahçe'nin. Yine devam edelim bunların üzerinden.
0: Yalnız bu maçla ilgili
1: daha var bununla
0: ilgili. İki satır
1: edeyim
0: mi?
1: Tabii ki.
0: Edeyim mi?
1: Tabii. Şimdi, bir gazete küpürü daha vardı ona getirelim.
0: Şimdi şöyle bu maçta Zeman Moşe'yi sağ açık oynattı.
1: Moşe'yi?
0: Evet.
1: Zaten bir 3-4-3 falan mı oynatıyordu Zeman öyle
0: yani
1: hatırlıyorum.
0: Saçmalık Moşe zaman. Gibi bir adam.
1: Buna daha gelmeyelim.
0: Şey yapan oyunu yöneten yönlendiren Moşe gibi çok iyi bir oyuncuyu sağ açık oynatarak bir kere Fenerbahçe'nin altını kazdı. Öyle derler ya argo.
1: Evet.
0: Neyse Fenerbahçe... Pendik'e yendi ve elendi. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Ve Fenerbahçe takımı Pendik'ten otobüsle kıyafetleriyle geldi. Maç kıyafetleriyle.
1: Evet.
0: Döndü. Pendik şurası.
1: Tabii canım.

0: yani Pendik orada duş yapacağına ne olacak, binersin otobüse gelirsin.
1: Şu var mesela.
0: Hangisi bu?
1: Ha, bir dakika Pendik, o tam yani sayfayı versenize. 50 milyonluk Fenerbahçe 500 bin liralık Pendik'e evet elendi diyordu. 50 milyon dolarlık Fenerbahçe 500 bin dolarlık Pendik'e elendi o dönemin.
0: Evet, o sabah, sabah galiba sabah Hüsnü Rahmetli yazmış.
1: Hüsnü Çil var evet. Çek git yazmışlar şeye, Zeman'a da o bir teşvik.
0: Neyse gelindi Derazı tesislerine. Tabii olay Fener'in Pendik'e elenmesi. Deniz geliyorlar Derazı tesislerine, soyunma odasına giriyorlar. Duşlarını alıp çıkacaklar. Giriyorlar duşlarını almaya. Şu anda bir milletvekilidir. Bunu anlatan futbolcu bana. Bu döneme evet milletvekili. Dedi ki Kemal abi, biz içeri girdiğimizde soyunma odasına antrenörün konuşma yaptığı masa var. Hı hı. Oturuyor. Siz de karşısında iki tane silah duruyordu dedi. Masanın üstünde. Biz onları görünce titredik. Nasıl duş aldığımızı ve de çıkarken kapıda Rüştü'yü dövdüler arabasında. Hatırlıyorsun değil mi onu?
2: Evet.
0: Sonra bu olayı yaratanlar, bu olayı yapanlara senelerce bedava bilet verildi Fenerbahçe'de. Takdirname olarak. Yeah. İtiraz eden varsa gelir buraya. Böyle bir şey yok diye. Bu Pendik maçının yenilgisi tabii ağır bir yenilgi, acı bir yenilgi. Ama en acı hatırası bence budur.
1: Hakikaten öyle.
0: Öyle mi?
1: Takıma bak, o gün Metin, Boliç oynayan da oynuyor yani, öyle çok da şey değil. Aurelio var, Alpay.
0: Tabii canım. Tabii ya.
2: Evet.
1: Peki devam edelim. Yine bir şey yenilgi, flash bir mağlubiyette Beşiktaş'ın Lüleburgaz mağlubiyeti.
0: Ama acele etme. Bence Türkiye kupalarında, bizim Türkiye kupasında öyle diyelim, en çok üzerinde durulacak futbol açısından.
1: Evet.
0: Konuşulacak mesele bu seni söylediğin yıldır. Neden? Aynı Lüleburgaz önce Fenerbahçe'yi eledi.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musun? Önce Fenerbahçe'yi eledi. Ardından sonraki turda Beşiktaş'ı eledi. Düşünebiliyor musun abi? Evet, Lüleburgaz yani. O zaman İkincilik falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: İkincilik sonuncusu.
0: Evet.
1: Bakın
0: evet,
1: bakın.
0: Evet.
1: İkincilik sonuncusu. Zafer ikincilik sonuncusunu yazıyor.
0: Evet.
1: Ya inanılmaz bir şey.
0: Önce Fenerbahçe'yi elediler. Hem de o zaman Fenerbahçe'de teknik adam galiba bizim Ziya'ydı. Ziya Şöngül'dü. Yanlış
1: yazıyı
0: hatırlamıyorsam.
1: Yazıyı da Sanlı abi yazmış.
0: Sanlı yazmış ha. Önce Fenerbahçe'yi eliyorlar. Düşünebiliyor musun? Arkadan Beşiktaş'ı eliyorlar. Ama sonra gidip Altay'a elendiler. Niye? Çünkü biz dediler Fener'e eledik. Beşiktaş'ı eledik. Altay kim dediler? Kendi sahalarında 4 yediler Altay'da.
1: Ya.
0: Çok yani bence bizim Türkiye Kupası'nda, hani sen bunu almışsın ya gündeme, yaşanan en büyük facia bu turdur. Bu senedir yani. Hem Fener hem Beşiktaş bir lig sonuncusu, ikinciliğin sonuncusu tarafından eleniyor. Düşünebiliyor musun?
1: Müthiş.
0: Hem de çift maça ha Ender. Yani şimdi şey, tek maç oynanıyor ya.
1: Bak ben mesela bu sene Beşiktaş'ın Lüleburgaz yenilgisinde Fenerbahçe'nin de elendiğini bilmiyorum.
0: Tabii.
1: Kaç yıl burada?
0: 70 yok tövbe. 79-80 olabilir.
1: Evet.
0: Mi? Olabilir çünkü yani çok iyi hatırlamıyorum ama 79-80 olabilir. Ya düşünebiliyor musun ha, bak yazıyla rahmetli Onur Belge yazmış.
1: Evet.
0: Şey düşün, önce Fener'i hem de iki maç, tek maç denk getirirsin, temizlersin.
1: Hakem Liverpool'un bir golünü de offside kararı, offside gerekçesiyle geçersiz saymış.
0: İkisini de arka arkaya elediler ve Altay'a elendiler. Düşünebiliyor musun?
1: Vay canına.
0: Büyük iş. Çok büyük iş.
1: Peki bir iki tane yakın tarihten var. Fenerbahçe'nin Bursa Galatasaray'ın Kayserispor'a elendiği hani şey geliyor görüntüye. Gelecek inşallah. Devam. Akarak geliyor, tamam. Bu yine yakın tarihten 2009. Evet. Yani bunlar yine bence kabul edilebilir.
0: Yani.
1: Eğlenmeler.
0: Yani.
1: Bu da bu en son belki hani önemli.

0: direnişlerden biri diye düşünülebilir. 1461 Trabzon.
1: Ha, Trabzon, evet.
0: Birincilik takımı 1461 Trabzon'un. Ki 1461 Trabzon'da biz vermiştik, yayınlamıştık bu maçı, hatırlıyorum. O sezon bayağı bir sürprize imza atmıştı. Galatasaray'ı saf dışı bıraktığı sezon bu da.
1: Ama tek maç değil mi bu?
0: Tek maç bunlar.
1: Tabii. Yani bunlar
0: ben bunun da tek maç olduğunu hatırlıyorum. Böyle olmalı yani. Ercan hatırlar ama bunu 2-1. Ben tek maç diye hatırlıyorum. O zaman daha tek maçtı o sistem.
1: Alttan iki.
0: Şimdi 5. turdan itibaren Faik abi, evet.
1: Değil mi?
0: Hı-hı. Evet işte.
1: O maç. Baksana Ali Palavik yeni bu da.
0: Yeni. Hakem. Bu yeni tarih. 3 yıl falan oluyor, evet, aşağı tabii. yukarı diye hatırlıyorum. 3-4 yıl ancak oluyor.
1: Tabii.
0: Yani Fatih Hoca'nın bir önceki dönemi.
1: Bir önceki, evet.
0: Bir önceki dönemi. Ünal Aysal dönemi yani.
1: Evet, evet.
0: Orada baksana, da Mustafa Reşit Akçay Hoca var. Bu şekilde 1461 Trabzon Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Evet, kupa enteresan sonuçları her zaman gebedir. Kupa hezimetlerini 3 büyüklerinde bu şekilde hatırlamış olduk. Programın sonunda biliyor muydunuz diyeceğiz ve size bakalım nasıl bir soru soracağız. Evet, sorumuz şu. Fenerbahçe'nin ilk Brezilyalı futbolcusunu biliyor musunuz? Ben mesela tabii çok iyi biliyorum, hatırlıyorum, seyrettim. İşte hatta yani net bir şekilde futbolculuğunu da biliyoruz ama ilk Brezilyalısı olduğunu şöyle bir bakınca notların arasına ve istatistiklere fark ettim. Efendim Brezilyalı Gerson'dan bahsediyoruz. Gerson bir dönem için Fenerbahçelilerin gerçekten gönlünü fethetmiş. Sadece iki sezon aslında tabii. oynadı. İlk sezon Bari'den kiralık olarak geldi. Sonra o bıraktığı etkiyle ikinci sezon kiralıktan döndüğünde orta saha baktılar ki gitti. Hemen yine apar topar tabii, yine tabii. kiralamışlardı. İşte Gerson... Gol sevinciyle hatırlanır. Tanju ile bir ortak gol sevinçleri vardı.
1: Ya, meşhur,
0: Tanju
1: evet.
0: Çolak'la bakın nasıl harmanlıyor. Gidiyor. Bayağı iyi futbolcuydu.
1: Bir de öbür ayağından vuruyor. Ha. Getirdiği ayağıyla vurmuyor.
0: Gol öyle... sonrası danslarıyla
1: bak, gördün
0: ve
1: mi?
0: Tanju Çolak'la yaptığı gol sevinci. Bakın
1: evet.
0: bu onların unutulmaz gol sevinciydi. Gerson Fenerbahçe'de oynayan ilk Brezilyalı futbolcu olarak Fenerbahçelilerin hatıralarında tatlı bir yeri var. Sen nasıl hatırlıyorsun Gerson'u Kemal abi?
1: Gerson bence Fenerbahçe formasının içine girdikten o formayı çıkartana kadar çok iyi top oynadı. Çok büyük katkı yaptı.
0: Evet.
1: Yani hem savunmaya yardımda, hem orta sahada organizasyonda, hem hücuma katkıda. Şu demin attığı gole baksana abi.
0: Ya.
1: Düşünebiliyor musun? Bak buradan vuruyor. Tamam. Onu denk getirirsen sen de vurursun, ben de vururum. Ama öteki gol,
0: o Trabzonspor maçındaki golü
1: sağ ayağıyla bayağı bir süre taşıdığı
0: bir 50 metre
1: topu süratli bir
0: sürüyor.
1: Şekilde. Bak şuraya bak.
0: Gelmiş.
1: Bak.
0: Hop. Ve diğer ayakla vuruyor.
1: Ve diğer ayakla vuruyor. Yani müthiş. Tam yani Brezilyalı'ya yakışır bir teknik. Çok faydalı oldu dediğin gibi 2 sene. Yani ha sonra ne oldu onu bilmiyorum. Biz Fener'e gelene kadar neydi?
0: O şekilde dikiş tutturamadı çok.
1: Tutturamadı
0: yani,
1: ama
0: işte o Bari'ye gitmişti. Bayağı da ümit bağlanmıştı ona ama Fenerbahçe'deki kadar hiçbir yerde
1: tabii.
0: İyi oynamadı. Ama Fenerbahçe'deki o iki sezonu
1: dışıyla.
0: Gerçekten unutulmaz bir etki bıraktı Gerson. Hatta şimdi yeni bir fotoğrafı vardı bir yerde. Burada yine.
1: Ayağının dışı
0: sağ ayak dışıyla yine bayağı kilo almış.
1: Evet. Evet. Yani gördüm o resmi. Evet.
0: Bu o yılın Fenerbahçe evet. takımı. Hemen Aykut Kocaman'ın yanında. Bakın şimdiki hali bayağı kilolanmış.
1: Ama şey
0: 50'li yaşlarda şu anda.
1: Vücut uygun bu hale
0: evet,
1: gelmeye
0: evet.
1: yapı olarak. O zaman da şeydi. Ama hakikaten çok
0: Ayrton'a benzemiş evet arkadaşlar öyle.
1: Çok
0: diyor.
1: Faydalı oldu Fenerbahçe'ye. Ciddi şekilde faydalı
0: evet.
1: oldu. İşte isimsiz Bari

0: Tabii.
1: Yani önemli olan o parçanın dışarıdan gelen veya ne bileyim Aksar'dan gelen, atıyorum kafadan, parçanın eldeki yapıya
2: boşluğu doldurması, uyuması. Değil mi? Uyuması.
1: En babayı getirirsin, hiçbir şey yapamaz. İşte böyle Gerson gibi sıradan bir adamı gelirken sen de süper adam.
2: Evet, müzik başladı.
1: Başladı mı? Eyvah.
2: Aslı diyor ki tamamdır.
1: Eyvah Aslı diyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli futbol severler, size de teşekkür ediyoruz. Bir zamanlar futbolu takip ettiğiniz için.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Filonu

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
9: Bunu alıyorum.
10: Anne bunu.
8: Bu?
9: Bu?
8: Bu? Bunu?
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye, kara taşımacılığında bölgesel bir merkez olma potansiyelini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, küresel ticarette alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. Deniz taşımacılığında riskler artarken, karayolu taşımacılığı yeniden stratejik hale geldi. Genç nüfusu, güçlü lojistik altyapısı ve Avrupa-Asya hattındaki konumuyla Türkiye, kara taşımacılığında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre doğru eğitim ve istihdam politikalarıyla Türkiye, lojistik sektörünü daha da büyütebilir. Ayrıca Avrupa'nın şoför açığında güçlü bir tedarikçi ülke haline gelebilir.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Herkese mutlu, keyifli hafta sonları. Spor gündemine hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Bugün Burak Kural ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri, günün maçlarını konuşacağız. Dün alınan sonuçlar hepsi bu masada konuşuluyor olacak. Hoş geldin Burak Kural.
1: Hoş bulduk Koray.
0: Teşekkürler. Merhaba. Kaya, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz?
2: İyiyiz çok şükür. Yorgunuz. Samsun deplasmanından ben de sabah geldim. Maçı yerinde
0: dün
2: takip
0: gittin,
2: ettim.
0: Yerinde takip ettin. Evet. Planlar değişti bir anda. Bütün organizasyonlar değişti belki.
2: Her şey iptal oldu. Yani bazı planlamalar vardı tabii ki. Takım galibiyeti alsaydı tabii burada İstanbul'a döndüğünde Florya'da, Kemerburgaz'da netleşecekti o durum. Takım karşılaması, kutlama gibi bir ufak bir kutlama olacaktı ön ayak. Ama tabii ki oyuncuların aklı kutlamada kalmış ki dünkü performans bize onu gösterdi. Oyun anlamında çok fazla bir şey yansımadı. Yorucu bir deplasmandı tabii ki hem takım adına hem bizler adına da. Ama beklenmedik bir sonuçtu. Çünkü Galatasaray'ın dün şampiyonluğunu ilan etmesini tüm Türkiye bekliyordu. Ama evet, bu olmadı.
0: Doğru. Dün alınan sonuçlara, bugünün programına bir göz gezdirelim. Ardından dünkü karşılaşmaya

0: Konuşmaya başlayacağız karşılaşmaları, daha doğrusu onu söyleyelim. Ekrana yansıyor sonuçlar ve günün programı. Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Gaziantep karşısında Beşiktaş deplasmanda 2-0'lık galibiyet elde etti. Samsunspor Galatasaray maçında Galatasaray kazansa şampiyonluğunu ilan edecekti ama beklentilerin belki de tersi oldu. Samsunspor Galatasaray'ı 4-1'lik farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluk kutlamaları Samsun'da başlamayacak demiş oldu Karadeniz ekibi. Fenerbahçe Rams Başakşehir'i 3-1 yenmeyi başardı. Trabzonspor'sa Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Dün şimdi ligin zirvesi ve ikincilik şansı için olan maçlar vardı. Bugünse tamamıyla küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalar oynanacak. 4 maç var bugün. 4'ü de saat 20'de başlıyor. Kasımpaşa Kocaelispor'u ağırlayacak. Hesap.com Antalyaspor'un konuğu Corendon Alanyaspor olacak. Kayserispor İKAS Eyüpspor'u misafir edecek ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te Natura Dünyası Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Bugünü ayrıca konuşacağız zaten program içerisinde. Bağlantılarımız da olacak yine. O hatırlatmayı yapalım. Şimdilik dünle başlayalım. Lider Galatasaray ile birlikte. İlk etapta Burak Kural, senin de müsaaden olursa Kaya'ya söz verelim. Oradaydı. Kendi ayrı gözlemleri vardır bir gazeteci olarak da. Belki dikkatini çeken farklı konular vardır. Demin zaten bir giriş yaptın aslında. Evet. Aklı kutlamalarda kalmış diye. Dün neler vardı senin bizim görmediğimiz, aktarabileceğin, farklı böyle söyleyebileceğin?
1: Şimdi şöyle bir durum yaşandı. Aslında Galatasaray'ın Rams Park'ta yaptığı taraftarla buluşma, yani orada bir gövde gösterisi, artık Fenerbahçe derbisi sonrasında da Galatasaray Samsun deplasmanında şampiyonluğunu ilan eder düşüncesi futbolcularda çok ağır basmış ve futbolcular da bir yandan tatil planlamaları yapmaya da başlamışlardı. Çünkü sezon sonu yaklaşılıyor. Bu sezon sonlarında bütün futbolcular, işte Dünya Kupası'na gidecek olanlar var, gitmeyecek olanlar var. Bunların planları, ama bu planda akıllar epey bir kalmış. Çünkü saha içerisinde Galatasaray'ın bir varlık gösteremediği bir deplasmandı. Mücadelenin hemen başında benim dikkatimi çeken konu şu oldu. Galatasaray'ın son haftalarda oynadığı 5-6 haftalık periyotta, daha doğrusu Trabzonspor mağlubiyeti sonrası oynadığı mücadelelerde, rakipler artık Galatasaray'ın ne yapmaya çalıştığını çok iyi çözmüş ve anlamış. Yukarıdan, tribünden baktığınızda Samsunspor'da adam adama net olarak oyunu kitleyen ve Galatasaray'ın rakip alanında hep artı bir oyuncuyu bulmaya çalışan bir Samsunspor vardı. En çok dikkatimi çeken konu benim buydu tribünden baktığımda. Şimdi Galatasaray evet golü Yunus Akgün'le buldu. 1-0 öne de geçti. Haliyle Galatasaray'ın yine şiddetli bir ön alan baskısıyla bütün takım varını yoğunu ortaya koyarak son 90 dakikanın sonunda bir şampiyonluğunu ilan edecekti. 26. şampiyonluğunu ilan edecekti. Ama Yunus Akgün'ün o attığı gol aynı güzellikte diğer takım arkadaşlarına yansımadı. Evet. Takım arkadaşları son ana kadar burada mücadele edemedi. Oyunda kopukluk yaşadılar. Samsunspor cesaretli bir şekilde çift santrafor sistemiyle sahada oldu. Galatasaraylı bütün oyuncuları adam adama markaj altına almaya çalıştı. Baskı kurdular. Bunu Fenerbahçe'de yaptı Galatasaray aslında. İlk o 13-15. Dakika arası Talişka'nın penaltı pozisyonuna kadar Fenerbahçe'de Tedesco da aynı taktikle sahaya çıktı. Kocaeli de aynı şekilde Galatasaray'a iç sahada olmasına rağmen adam adama bir anlayışla sahaya çıktı. Galatasaray orada artı bir oyuncuyu bulmaya çalışırken hep rakipleri bulmaya çalıştı. Son haftalarda mesela en çok şu konuşuldu. Ya zaten sezon bitti. Oyun anlamında Galatasaray'dan ne bekliyorsunuz? Önemli olan maçı kazansın. Ama bu böyle olmuyor. Samsunspor deplasmanı bunu net olarak Galatasaray'a gösterdi. Yani takımda bu, bence rehavetle bunu anlatamazsınız. Konsantrasyonla anlatamazsınız. Ya başka bir durum var burada. Takımda bir doymuşluk, takımda bir bıkkınlık mı? Ya da performans anlamında öyle bir anlar oldu ki mesela savunmada Abdülkerim Bardakçı ile Davinson Sanchez'in arasında top atılıyor. Muadil Maci aralarından sıyrılıp ya da yanlarından koşarak gidiyor. İki oyuncu birbirine bakıyor, sen neden koşmuyorsun diye. Şimdi son 3 sezonun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir tempo çıkarmış bir takım. Rakiplerine karşı bu sezon iç sahada Çok iyi bir karnesi var Galatasaray'ın, evet. Ama deplasmanlarda bir o kadar da kötü bir performans.

0: var. Büyük takımlarda hiçbir zaman futbolcular birbirlerini saha içerisinde topa sen koş ya da ben bırakayım gibi bir tartışma konusuna gitmemesi gerekiyor. Galatasaray hani bu saatten sonra bence yine mutlaka şampiyon olacaktır. Antalya Spor karşılaşması zaten konuşuruz onu da ama zor bir karşılaşma olsa bile Galatasaray şampiyonluğunu öyle ya da böyle ilan edecektir. Burada bir ben çok fazla endişe duymuyorum bu konuyla alakalı. Ama bu oyun tarzı Galatasaray'ın, oyun sistemi ve bu sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde Galatasaray o kadar çok yara aldı ki o yenilgiler, bu yenilgiler aslında taraftarı çok rahatsız etti. Okan Hoca'nın bu kadar tartışma konusuna gelme hali, bulunma hali aslında bu yenilgilerdi. Yani kimin aklının ucundan geçebilir ki dünkü karşılaşmada Galatasaray'ın 4 farklı yenilici. Yenseniz şampiyon olacaksınız. 3 farklı. 4-1 bitti. Doğru. Yani hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek bir senaryo yaşandı.
1: 4-1 bitti. Maç 4-1'den daha fazlası olurdu bu arada.
0: Kesinlikle kaçanlar.
1: Bayağı kaçan da var. Yani 4'ten daha fazla gol yiyebilirdi Galatasaray. Belki tek golle kalmazdı, o ayrı bir konu ama. Burak Kural'a dönelim. Yine detaylı zaten konuşuruz. Tek tek oyuncuları da. Bu dünkü mağlubiyeti sen neye bağlıyorsun Burak? Rehavet mi dersin? Nasılsa kutlama havasına girdiler o mu? Yoksa Galatasaray'da artık zaten tek tük böyle bazı sıkıntılar baş göstermeye başlamıştı. Onun bir parçası mı? Oyunu mu ezberleniyor? Sana göre dünkü yenilginin sebebi ne? Veya bence, sebepleri?
2: Bence çok normal bir mağlubiyet. Hiç çok, hatta üzerinde çok durulmaması gereken bir mağlubiyet. Her takım kaybediyor. Yani bugün Inter Milan da kaybediyor. Liverpool da kaybediyor. Manchester United da kaybediyor. Manchester bayağı düştü bu arada ama gerçi toparlandı en son, ama Manchester City kaybediyor. Bir ara çok puan gerisindeydi. Bunlar var futbolda. Bunlar kaybedilecek noktalar. Yani Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kaybettiği gibi bir mağlubiyet değil burası. Burada Samsun Spor Ligi'nin zaten en iyi kadrolarından biri. En istikrarlı kadrolarından biri. Konferans Ligi'nde şu an büyük ihtimal final oynayacak. Rayo'ya kaybetmiş. Hatta onu İspanya'da mağlup etmiş. Çok iyi bir takımı İspanya'da mağlup etmiş. Ve çeyrek finalin kapısına kadar gelmiş bir takım. Baktığınızda bir arada oynayan bir takım, sert bir takım, ters bir takım. Son dönemde oynadığı maçlarda yine büyük takım maçlarında oldukça iyiydi. Beşiktaş'ı karşı çok iyi oynadı. Trabzon işte kupada da son derece iyiydi. Penaltılarla galip gelen belli oldu. Dolayısıyla özellikle Torsten Fink geldikten sonra belli bir periyottan sonra düzeldi takım. O eski hüviyetine geri döndü. Ve tabii konferanstan da elenince kabul edelim. Yani bizim gibi liglerde hem Avrupa'yı hem de ligi aynı anda götürmek çok kolay değil. Dün canlı yayında da bu örneği vermiştim. Karabağ bu sene Azerbaycan'da şampiyon olamadı. Kendi liginde, ki çok zayıf bir ligi var ama Şampiyonlar Ligi'ndeki o mücadele, o kadar uzun süre Şampiyonlar Ligi'ndeki koşturma. Bodo yine örneği de var. Bodo şampiyon olamadı liginde ama Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz işler yaptı. Dolayısıyla Samsunspor eğer bu tarafı olmasaydı, için konferans ligi olmasaydı, belki ilk üçte görecektik Samsunspor'u. Baktığınızda böyle bir Samsunspor'la oynadı Galatasaray. Şimdi biz genelde hep büyük takımlar özelinde yorumladığımız için Samsunspor'la başlamak istedim. Böyle baktığınızda da Galatasaray tarafına da baktığınızda, geçen hafta ligin bu sezonki en kritik maç, taktik analiz yaparız. Bu maçta çok taktik analiz yapılacak bir nokta yok. Çünkü maçın başından beri çok düşük modda, düşük enerjide girmiş bir Galatasaray var. Onun için hiç o analize girmeye gerek yok bence. Osimhen dahil, ki Kaya her maçı bildiğim kadarıyla içeride dışarıda izliyor. Liverpool'a dahi gidiyor. Bu sezon Osimhen'in belki en düşük 3 maçından biridir. Bilmiyorum, canlı izledik. Kesinlikle. Katılır katılmaz bana.
0: Kesinlikle.
2: Bir de belki şey de vardı. Ya kimseyi tabii eleştirmek istemiyorum. Ama Sané iyiyken Sané'nin çıkması belki biraz eleştirilebilir. O da direkt soyunma odasına gitti. Hani taktiksel olarak illa bir şey söylemem gerekiyorsa bunu söyleyebilirim. Oradaki değişiklik biraz sıkıntılıydı. Çünkü oyunun ayakta kalan tek ismi oydu. Belki direkten dönmese şutu, hatırla lütfen, devamını Şalay'ı tamamlayamadı. Evet. Belki bu mağlubiyette olmayabilirdi. Sané yine kendince iyi bir performans sergiledi. Tekrar altını çizeyim. Bunlar yolun içerisinde olan şeyler zaten. Ben Galatasaray'ın kalan maçlarında da kazanıp yine şampiyonluğu ilan edeceğini düşünüyorum.
1: Rehavet olarak görüyorsun. Rehavete girmeleri peki bu kadar normal mi sizce?
0: Yani rehavetten de öte bir durum bu bence ya. Çünkü
1: tarihi yani, fark yiyebilirdi dün Galatasaray, değil mi? Bunda aksini düşünen var mı? Sen katılıyor musun?
2: Ya yiyebilirdi ama şunu unutmayalım.
1: Bu kadar düşmek normal mi?
2: Ama Samsun Spor da çok iyi oynadı hocam.
1: Ama ne olursa Samsun olsun.
0: İyi ama şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz yani.
2: Samiyen'deki maçta da çok iyi oynadı Samsun Spor. Hatırla, Barış Alper

0: Adam bir orta yaptı. 3-2 oldu. Tamam. Dönüşü penaltı. Verilse penaltı 3-3 bitecekti. Doğru. Yani Samsun Spor'da zayıf bir takım değil. Yani bugün Karagümrük'le oynasa, Eyüp Spor'la oynasa okey. Ama şeyin de bence naçizane fikrim bu benim. Rakiplerin de hakkını vermek lazım. Yani Samsun Spor, evet Galatasaray kötü oynadı ama Samsun Spor da mükemmele yakın oynadı. Geçişleri. Hatta Muanel Maci ilk pozisyonda, arkaya sarktığı pozisyonda Sanchez'in önüne aldı topu. Bir defa tıklamayıp kaleyi görse 1-0 öne bile geçecekti Samsun, evet, Spor maçın başlarında.
1: Zaten tabii. O yüzden diyorum işte çok net fırsatları var Samsun Spor'un da. Galatasaray'da mesela ayakta kalan, dün iyi oynadı diyebileceğiniz bir isim var mı?
2: Savunma komple döküldü Galatasaray'da. Yani bir isim Yunus Akgün, Çaba. Gol ve Çaba. Sağ içerisinde koştu, bastı yine. Yani ekrana ne kadar yansıdı yansımadı bilmiyorum ama tribünden net sağ içerisinde savaşan bir oyuncu oldu. Yunus olduğu bariz ortada.
0: Sane de kaliteli işler yaptı.
2: Evet önce. Ve burada şuna katılıyorum. Sane zaten son haftalarda ikinci bölgede çok fazla top kaybı yapan bir oyuncu. Galatasaray kalesinde pozisyon görüyordu. Yani son 3-4 haftadır oyundan alınmayan Sane dün neden Samsun deplasmanında oyundan alındı? Ya da kritik hataları üst üste yapan Davinson Sanchez göz göre göre Galatasaray 3. golü yiyecek noktada Okan Hoca oraya bir hamle yapıp Davinson Sanchez oyundan alabilirdi. Burada şu konuşuluyor tabii ki. Oyuncunun modunu düşürmemek lazım. Oyuncuyu da korumak lazım. Oyuncuyu da anlamak lazım. Ama Singo hamlesi geliyorsa Abdülkerim Bardakçı'nın çıkışı ne kadar doğru? Abdülkerim Bardakçı da kötüydü. Evet, Sanchez de kötüydü. Ama bana göre Sanchez daha da kritik bir maç çıkardı. Yani kötü anlamında kritik bir maç çıkardı, evet, saha içerisinde. Her pozisyonda Sane bir acabaya düşürdü Galatasaray. Sanchez. Yani bir acabaya düşürdü savunmada. Salahin'in de performansı düşüyor. İlk yarı Samsun Spor rapordan yüklendi, Galatasaray'ın üzerine geldi. Bu arada katılıyorum, Samsun Spor zaten Galatasaray mücadelesine kadar ligdeki 3 maçında kazanmıştı. Yeni hocalarıyla beraber ciddi bir çıkış yakaladılar.
0: Çok formda.
2: Takım oyunu oynayan bir takım. Yani mücadele eden. Buradaki yayınlarda da özellikle zor bir maç. Ama Galatasaray'ın mutlaka bu mücadeleyi kazanıp bu Antalya Spor karşılaşmasını iç sahaya bırakmaması lazım. Bugün Antalya'nın maçı var. Sonuç ne olacak? Yani düşme hattında can havliyle Antalya Spor da Galatasaray'a belki zorluk çıkarmaya çalışacaktır. Belki de öyle yapacaktır. Ama
1: mecbur bu, öyle yapmak zorunda zaten.
2: Tabii
1: de.
2: Ki bu seviyede bir takımın, hani finallerin takımı diyoruz Galatasaray için, yani kafası rahat etmesi için. Dün fişi çekebilirdiniz. Şampiyon olarak İstanbul'a dönebilirdiniz. Antalya Spor maçı da Kasımpaşa maçı da sizin için formalite bir maç olacaktı. Hani işin konfor tarafında bu tabii ki. Ama saha içerisinde yine Galatasaray o seviyelerde olan bir takım. Zaten Galatasaray yine şampiyonluğuyla ön plana çıkacak ve tamamlayacak. Futbolda şu da var ama. Dün bir tane kırmızı kart çıktı. Bütün denge bozuldu mesela. Olabiliyor bu. Doğru. Yani bir penaltı çalınıyor. Her şey olabiliyor. Yani biz olumsuz mesela hakem hatası var mı yok mu Günay'ın pozisyonunda. Biz bunları çok konuşamadık. Çünkü Galatasaray belki sezonun da en kötü oyunlarından bir tanesini oynadı saha içerisinde. Takım savunması anlamında da ciddi sıkıntılar yaşadı Galatasaray. O yüzden biz o pozisyonları konuşamadık mesela. Çok fazla üzerinde duramadık. Dün herkesin hayal kırıklığı yaşamasının sebebi, evet daha lig bitmedi, 2 maçınız daha var. Yine kazandığınızda şampiyonluğunuzu ilan edebilirsiniz. Ama Samsun'a giderken o motivasyonla gidilmedi. Yani bunu şuradan bile anlayabilirsiniz. Okan Hoca sezon boyunca mesela çok fazla takım elbise giyen bir teknik adam değil. Özel olarak hazırlanmış. Yani hoca inanmış zaten. Biz buradan şampiyon döneceğiz diye. Ama futbolcuların sadece bu dilinde kalmış. Biz bu akşam çıkıp yeneceğiz diye. Ama görsel olarak hiçbir oyun ortaya koyulmadı. Yani futbolcuların da burada tabii ki çok fazla düşüşe geçmemesi gerekiyordu. Hani o yüzden diyorum, evet rehavet diyoruz ama bence bu sadece rehavetle anlatılacak bir konu değil. Ha çok fazla, evet, büyütülecek, köpürtülecek bir olay da olarak görülmemesi gerekiyor bu konunun. Ona da hak veriyorum.
1: Bu zaten dünkü maç özelinde. Burak, sana da şeyi sorayım bu arada. Öyle devam edelim de. Sen dün Galatasaray'da beğendiğin isimler var mıydı performans olarak? Ayakta kaldı dediğin.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi biz dün 3 tane maçı aynı anda izlediğimiz için daha ağırlıklı Samsunspor Galatasaray maçını izledik. Ama tabii %100 tek maçı izler gibi, o her zaman yaptığı, evet, scoreboard gibi sensör adını fokuslanmamız mümkün olmasa da yine genellikle buraya fokuslandık, bu maça fokuslandık. Baktığımızda da çok ekstra bir oyun görmedik. Yani gerçekten savunma hataları, korkunç savunma hataları yaşandı. Bir defa Muanil Maci her defasında arkaya sarktı. Ve tamam sarkabilir ama bir şekilde onu şu ana kadar savunma arkasına sarktığında Türkiye'deki en hızlı, en süratli stoper, evet, yerden biri olan Sanchez her zaman yetişir.

0: yetişti müdahale edemedi falan. Yani genel olarak bir takım hüviyetinde bir sıkıntı vardı. Ama ben bunu daha çok şöyle gördüm. Konsantrasyon, yani fokuslanma, odaklanma ile ilgili bir sıkıntı vardı. İstekle ilgili, enerjiyle ilgili bir sıkıntı vardı bence. Bir de tabii karşıdaki mukavemet de etki tepki oyunu ya. Sert bir Samsun, asılan maça bir Samsun gördü. Tüm bu bilgiler için de senin soruna gelecek olursak, ben Sané'yi her zaman çok beğeniyorum. Yani kötü oynadığı, kötü oyun gözüktüğü maçlarda dahi çok fark oluşturduğunu düşünüyorum. Yunus fena değildi. Evet, elinden geleni yapmaya çalıştı. Sen söylediğini, Sané yine bence fena değildi, iyiydi. Onun haricinde hakikaten yani ortalamanın üstüne çıkan, vasatın üstünde bir performans sergileyen bir Galatasaraylı şu an aklıma gelmiyor. Kimsenin de hakkını yemek istemem ama şu an aklımda yok yani.
1: Evet. Dünkü maçta. Aslında dünkü maça dair tabii ki şu eyvah gidiyor şampiyonluk vesaire modunda değil hiç kimse doğal olarak. Tabii. Zaten Galatasaray Antalya Spor karşısında da çok ciddi favori. Çok büyük ihtimalle. Yani futbolun gerçekçi yönüyle bakacak olursan haftaya zaten şampiyonluğunu ilan edecek. Gözüken
0: bir de Fenerbahçe Konya Spor'la oynayacak değil mi haftaya?
1: Evet.
0: Kesin yenecek diye bir kaide var mı?
1: Ya Fener tabii o işin o boyutu var da Antalya Spor'un da eski şeyi yok, gücü yok yani. Bu sezon ciddi kadrosu çok derin değil. İşte Veysel hala takımın en önemli parçası olarak oynuyor. Düşün, Veysel kaç yaşına geldi? Yıllardır Antalya Spor'da forma giyiyor. Çok böyle yani işte Balet var, birkaç tane isim var. Evet. Onun dışında böyle çok kreatif, başınıza iş açacak oyuncusu da kalmadı.
0: Olsa
1: gerçekten
0: burada olmazdı zaten. Evet. Bir de Galatasaray şu ana kadar almam gereken dediği yani full fokus olduğu hemen hemen her maçı aldı. Alamadı, belki Monaco falan olmuştur. Çok az işte Saint-Gilloise falan olmuştur yani bu sezon. Evet. Hele ligde istediği her maçı aldı. Mesela Bodo maçını hatırlayın ki çok ters bir takımdı. Perişan etti burada Bodo'yu. İşte Liverpool belli, Juventus maçları belli. Buradaki Liverpool maçı belli, yani elemedeki Liverpool maçı da. Baktığınızda onun için Antalya Spor'un ben tabii futbol bilemeyiz. Bir kırmızı kart olur, bir şey olur. Hani
1: çok ekstra bir mucize, evet, bir şey olması lazım.
0: Ekstra bir şey olmazsa mutlak favori, kere favori. Kaldı ki Fenerbahçe acaba Konya Spor'u Konya'da, formda Konya'yı yenebilecek mi bilemiyorsunuz.
1: Evet, bir de o var. Bu arada Konya tabii ki hafta içi Beşiktaş'la karşılaşacak kupada. Onu da hatırlatmış olalım. Salı günü Beşiktaş Konya Spor Zira Türkiye Kupası yarı final karşılaşması var. Bu maçın tüm heyecanı yine A-Spor ve ATV ekranında olacak. O hatırlatmayı da yapmış olalım. Neden bu konuya geldik? Aslında başka geleceğe dair soru işaretleri oluştu dün insanların kafasında. Onları aslında yani bu sezonun hikayesinden ziyade dediğim gibi yani Galatasaray şampiyonluğu eyvah kayıp mı edecek, gidecek mi elden vesaire endişeleri sıfır yine gözlemlediğim zaten. Yorumcuların da yorumları genelde zaten hep o şekilde. Evet. Aksini söyleyen birini de duymadım. Ama geleceğe dair bazı sorular daha böyle sesli şekilde dile getirilmeye başlandı. İşte nedir? Bazı oyuncularla acaba yolların ayrılması mı lazım? Yani bazı oyuncuların raf ömrü doldu mu? Her ne kadar kabuk başarı getirse de gibi. Bir kabuk değiştirmek, ufaktan değişiklik yapmak gerekiyor mu? Bir doygunluk mu var? Misyonunu doldurduğunu mu düşünüyor bazı isimler? Bunlara yönelik sorular var. Onu konuşacağız ama isterseniz dün hem iki teknik direktörün bir açıklamalarına bakalım. Onlar karşılaşma sonrası neler söylemişler? O açıklamaları bir daha hatırlayalım. Hem Thorsten Fink hem de Okan Buruk dünkü Samsun Spor'un 4-1'lik galibiyetini nasıl değerlendirdi, neler söyledi izliyoruz. Ardından az önce söylediğim konuya da giriş yapacağız.
2: Özellikle geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası altını çizdiğim şampiyon olmadık, önümüzde oynayacağımız 3 maç var demiştim. Bugün de tabii ki maç öncesi şunu söyledim, yani hafta içi antrenmanlar yine oyuncularımız o konsantrasyonu gösterdiler ama bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Yani bu da tabii ki yani o nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Golle başlamak oyunumuz, yani ben yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. Geldiğinde de atacaksınız yani bu golleri. Yani atamazsanız rakibiniz de atarsa maçı kazanan onlar olur. Yani oyunla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Yani

0: oyunda yani belli bölümlerde çok istediğimiz gibi de gidiyordu. İlk yarı biraz daha hareketliliği göstermemiz gerekiyordu. Burada Güney'e top geldikten sonra biraz daha hareketlilik, yani direkt oyunu zaman zaman çok fazla oynadık. Geçen hafta herkes farklı konuşuyordu aslında, yani o sorunun tam tersi. Yani Galatasaray ne kadar aç, yani Fenerbahçe maçında Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olmamasına rağmen, işte Galatasaray 4. şampiyonlar oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan oyuncu bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu. Ama şu var tabii ki, yani o biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez. Yani o maçtan sonra da onu söylemiştim. Yani sanki şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı yansıyabiliyor. Yani bugün 1-0 maç yaptığımız maçı 2-0, 3-0'a götürüp maçı da çok rahat kazanabilirdik. Bizim düşüncemiz bir sonraki maçı kazanmak. Bunu da oyuncularımıza tek tek konuşup aktardık. Dediğiniz gibi yani şu anda burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
1: Okay, it was a really nice victory today. 4-1 is it's really high against Galatasaray.
2: Çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. 4-1'lik bir net skorla Galatasaray gibi çok iyi bir takıma karşı bunu başardık. Bu galibiyeti başkanımıza, Yüksel Yıldırım'a armağan ediyoruz. Bütün takımdaki herkes çok iyi bir performans gösterdi. Tabii galibiyetten ötürü çok ama çok mutluyuz. Hem kulübümüz için hem de taraftarımız için. Onların önünde böyle bir skor almak, böyle bir performans göstermek bizim için çok ama çok değerliydi. Tabii biz şunu da tekrardan belirtmek istiyoruz. Biz Galatasaray için oynamıyoruz. Fenerbahçe için veya başka bir takım için oynamıyoruz. Biz sadece Samsunspor için oynuyoruz. Sonuç olarak açız, başarıya açız ve özgüvenimiz de yerinde. Galibiyet sebebiyle çok ama çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik. Rakibimizin önde baskı yapmaya çalışacağını zaten biliyorduk. Onların etkili bir şekilde baskı yapmaya çalıştıklarını biliyorduk. Defans hattını da biraz önde tutuyorlar ve defans arkasında boşluklar vereceklerini de biliyorduk zaten. İki tane uzun forvet oyuncusuyla oynamak istedim. Çünkü birisinin topu tutması, birisinin de defans arkasına koşu yapması gerekiyordu. Aynı zamanda stoperlere de baskı yapsınlar diye bu tercihte bulundum. Hakemle alakalı herhangi bir şikayette bulunmak istemiyorum. Bugün sonuç olarak galip geldik. Hedefle alakalı da elbette ki bir hedefimiz belli. Hedefle alakalı sonuç olarak oynamamız gereken bütün karşılaşmaları, son iki karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. Ondan önce bir sonraki karşılaşmayı zaten kazanmamız gerekiyor her şeyden önce. Küçük de olsa Avrupa'ya gitmek adına çok önemli bir şansımız var. Küçük de olsa elbette ki zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha sonrasında ne olacağına bakacağız.
3: Evet, karşılaşmanın ardından açıklamaları ekrana getirdik. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, idmanlarda oyuncularımın konsantrasyonu iyiydi. Nasıl olsa şampiyon olduk psikolojisinden dolayı çok fazla hata yaptık dedi karşılaşmayla ilgili. Şimdi az önce sorduğum soruyu tekrar edeyim. Yani Galatasaray'da bir kabuk değişimi gerekiyor mu Kaya sence? Seninle başlayalım.
4: Tabii bence gerekiyor. Bu sadece bu sezon özelinde işte Torreira'nın son haftalarda düşüşe geçen performansı hakkında değil. Savunma yönüyle de. Zaten sezon başında Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kadro kurarken bir sol stoper düşüncesi, hızlı bir sol stoper olması gerektiğini altını çizdik, vurguladık. Bu tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde Abdülkerim Bardakçı'ya da Davinson Sanchez ikilisinin kötü performans gösterdiği anlamına da gelmiyor. Ama Şampiyonlar Ligi ve bunun üzerine Ziraat Türkiye Kupası gibi mücadeleler olduğunda da maç sayınız da çok fazla artıyor. Bu maç sayılarını en iyi şekilde yedek kadronuzla beraber de aynı anda bu oyuncularla götürmeniz de gerekiyor. Performans anlamında düşüklük yaşamaması için. Özellikle Ocak ayı transfer dönemi gelmeden önce Galatasaray'ın yedek kulübesinde bir hamle oyuncusu olmadığını çok fazla konuştuk, tartıştık. Ama artık konuştuğumuz durum şu: Galatasaray'da bir kabuk değişikliği gerekiyor mu? Bence sadece bu oyuncu üzerinden değil.

0: Okan Hoca'nın ekibi üzerinden de bir kabuk değişikliği ya da bir eksiklik varsa, ki ayrılanlar da oldu Okan Hoca'nın ekibinden, onların yerine de doldurulacak isimler, daha deneyimli isimlerin de olması gerektiğinin de altını çizmekte fayda var burada. Sadece saha içerisine baktığınızda işte Torreira kötü oynadı, Davinson Sanchez kötü oynadı, bu oyuncular yeni sezon planlamasında olmasın diye düşünürseniz çok büyük bir hata yapmış olursunuz. Okan Hoca'nın iletişim ekibinden tutun, içerideki teknik ekibinde gelinen isimlere kadar hepsini Okan Hoca sezon bittiğinde bir kağıda döküp düşünmesi gerekiyor. Benim şahsi düşüncem bu. Çünkü bu sezon boyunca bazı anlarda oyuncuların aynı bölgeden sakatlıkları da oluştu. Burada hiç kimseyi zan altında bırakmak da istemiyorum. Herhangi bir niyetim de yok. Gördüğümü söylüyorum. Çünkü üst üste bu sakatlıklarda illaki bu durumlarla da bağdaşabiliyor. Çalışma standartlarınız. Artık teknoloji ilerledi. Bu teknoloji üzerinden testlere göre zaten hareket ediliyor. Bunlar yapılıyor. Ama tabii ki Galatasaray'dan nasıl taç antrenörü getirildiyse geçtiğimiz zamanlarda, ki zaten bu Jakobs'un attığı taşlarda Galatasaray bir çalışma yapıyorsa, duran top antrenörü de olması lazım Galatasaray'da. Hani farklı farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecek standartlardaki yardımcıların da olması lazım Okan Hoca'nın. Yani Okan Hoca hata yaptığında ekibinden bir kişi çıkıp da Okan Hoca'ya şunu söylemek zorunda. Hocam biz burada sorun yaşıyoruz ya da hata yapıyoruz.
1: O zaman çalışamaz bir daha.
0: İşte Türkiye'nin gerçeği bu. Sadece öyle, Galatasaray üzerinde değil ama.
1: Kaç tane yardımcı antrenör var Türkiye'de?
0: Şu var genel olarak. Bu sezon mesela iletişim anlamında da çok büyük sıkıntıya düştü Okan Hoca. Yani hem maç sonrası bazı açıklamalarından dolayı, özellikle son dönemlerde. Ve sağ içerisinde de tamam, İrfan Hoca iyi bir yardımcı. İsmail yine İspanyol. O da iyi bir yardımcı. Ama arkalara, derinlere indiğinizde de o ekibi diri tutacak daha iyi isimleri de eklemeniz şart. Şimdi şu söyleniyor. Bu takım zaten 3 sezondur şampiyon. Bu ekiple oldu. Ama işte bakın 4. sezonunda Galatasaray şu an şampiyonluğa koşarken de takıldığı mücadeleleri bir gözünüzün önüne getirin.
1: Tabii Fenerbahçe bu kadar kaybetmese belki daha zorlanacaktı şampiyonlukta. Kesinlikle. Alamayacaktı. Karagümrük değil mi? İşte Antalya beraberliği tabii falan. Bayağı hiç beklenmedik mağlubiyetler
0: aldı. Arada
1: aldım.
0: 10 puanlık bir farktan bahsediyoruz. Üst üste Fenerbahçe'nin kaybettiği denklemde.
2: Yok, evet. Şeyleri ekle sadece ya. Karagümrüğü bile boş ver. Karagümrük maçını bile. Kasımpaşa son saniyede gol yedi. 2 puan bıraktı. Rize maçı son saniyede yine gol yedi. 2 puan bıraktı. 4 puan zaten eşitleniyorsun. Kasımpaşa ve Rize maçı desem bile.
0: Kesinlikle.
2: Yani mucizevi kayıp çünkü onlar. O açıdan söylüyorum. Yani 10 kişi rakip. Öndesin. Son saniye gol yiyerek berabere
1: şaka gidiyorsun. Gibi goller bir de ya.
2: Ya, değil mi? Yani en mesela. Yani hadi Karagümrük maçında kaybettin. Çok kötü oynadın. Adam iyi oynadı Karagümrük. Yendi seni. Ama öbürlerinde son saniyede verdin zaten. Son saniyede toplasan, yani eklesen 10 saniye o maçtan, 10 saniye o maçta dilensen
1: çok dramatik.
2: 20 saniyede 4 puan bıraktın zaten.
0: Ya, kesinlikle zaten hani o yönden de bakan çok kişi var. Fenerbahçe evet, son Galatasaray'ın 3 sezonunda Fenerbahçe'nin hep takılmaları zaten meşhurdur son haftalarda. Bunlar hep yaşandı. Doğru. Zaten geçmişte. İstanbul Spor'u var, ne bileyim Giresun var, yine Samsun Spor, yani beraberlik, böyle üst üste sayabileceğimiz bir sürü maçı vardı. Ama bu sezon Fenerbahçe ekstra takıldı. Ekstra kötü performans sergiledi. Sahada bir türlü oyun ortaya koyamadı. Bunlar da tabii ki en büyük etken oldu Galatasaray'ın kazandığı haftalarda. Ama bir denkleme kadar şunu konuşuyorduk biz. Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Artık Fenerbahçe kazanmaya başladı, tekrardan kaybetmeye döndü. Yani eğer ki Galatasaray'da bir kabuk değişimi olacaksa bu sadece oyuncu üzerinden olmaması gerekiyor bence. Genel olarak nerede ne yanlış yapıyoruz, nerede ne hata yapıyoruz. 3 sezon, 3 sezondur iyi doğuştu, güzeldi. Bu sezon bu takım böyle bir performans sergiledi. Suçlu şunlardır ya da bunlardır imasında kesinlikle bulunmuyorum. Ama ben birkaç bilgi de var zaten. Ona yarı bilgi, yarı da yorum bu zaten. Ona dayanarak bunu söylüyorum. Okan Hoca'nın hem ekibiyle alakalı eksik olan yerleri tamamlaması gerektiğini düşünüyorum nacizane. Okan Hoca tabii ki benden daha iyi biliyor futbolu. Teknik direktördür. Ben de gazeteciyim. Yani sonuçta takımı yakından takip eden, deplasmanlarda maçı izleyen biri olarak az çok hani bazı şeyleri görebiliyoruz. Ama takım tabii ki bu noktada takıldı, kaybetti. Bunların konuşulacak yeri midir değil midir olayı da değil bu konu.
2: Evet.
0: Ama net olarak bu ortada yani. Kabuk değişimi olacak mı? Mutlaka olmalı. Torreira ile yolların ayrılmasını ben bekliyorum yaz transfer döneminde. Orta sahaya hem Torreira'nın yerinde 10 numaraya Galatasaray'ın bir

0: transfer yapma düşüncesi? Bu Ocak ayından sonra da zaten sezon sonuna yönelik hep bir transfer planlaması oldu. Nasıl Sané'de 6 aylık bir süreç oldu. Böyle transferlerin de olacağını zaten Abdullah Bey sürekli dile getirdi, Abdullah Kavukçu. Bu transfer planlaması yapılırken de Galatasaray'ın ilk önce bir şampiyon olsun, şampiyonluğunu matematiksel olarak garanti altına alsın, ondan sonra transfere yönelelim düşüncesi vardı.
1: Doğru.
0: Hani bu kabuk değişikliğinde mesela şuna karşıyım, Günaydın hata yaptı olarak görülüyor. Orada Osimhen'in geri pası var. Suç da aramıyoruz, günah keçisi de aramıyoruz.
1: Günay'ı ayrı bir parantezde, ayrı bir başlık olarak konuşuyoruz.
0: Tabii.
1: Olur mu?
0: Olur.
1: Burak Kural, sen Galatasaray'da bir kabuk değişimi, misyonunu tamamladığını düşündüğün oyuncular var mı?
2: Ben şu tarafından bakıyorum olaya. Şimdi evet, Galatasaray Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mı 5-1 mi yenilmişti?
1: 5-0.
2: O dönemde de şu söylenmişti, işte oyuncular artık 2 yıldır üst üste şampiyon oluyorlar.
1: Ya doydum.
2: Hani doydular falan denmişti. Ben o zaman da yine farklı düşünüyordum. O zaman da anlattım o zamanki fikrimi. Şu anki fikirde de aynıyım. İşte Bayern Münih yıllarca şampiyon oluyor. Ne bileyim işte bu hanedanlık diyorlar. NBA'de daha çok kullanılır ama üst üste şampiyon olan takımlar hiçbiri kabuk değiştirmiyor öyle. 5-10 değişiklik yok. Liverpool en son değiştirdi. O da şampiyonluğu kaybettiler. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali göremediler. Yani muazzam bir takım. Tarihin en çok para harcadığı takımla. Yani çok farklı durumda. Galatasaray eleyebilirdi Liverpool'u baktığında. Şimdi ama az önce de açtım uygulamadan. Kadroya tekrar baktım. Bence 4-5 takviyeyle olay tekrar Galatasaray'ın istediği süreçte ilerleyebilir. Bir sol stoper noktasında çok iyi. Abdülkerim'i çok beğeniyorum. Ben 10 yıl önce falan attığım tweetler duruyordur yani.
1: Evet.
2: O zamanlar ikincilikte oynarken belli noktalara gelirse Türkiye'nin önemli oyuncularından biri olacak diye. Abdülkerim zaten o noktaya geldi. Bir Dünya Kupası da oynayacak inşallah. Ama onu zorlayabilecek, ondan daha iyisini alabiliyorsa, özellikle Şampiyonlar Ligi için söylüyorum. Çünkü
1: Kerim'i bir de dinlendirebilecek birileri
2: tabii
1: lazım. Kaç kere dinlendi? 2 maç değil mi bu sene?
2: Evet. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani Singo'yu orada oynatır oynatmaz. Eğer Singo'yu orada oynatacak, orada oynatmayı planlıyorsa, yani o üçlü rotasyonu ciddi bir şekilde kullanmayı planlıyorsa, Sanchez de kalır ise, o zaman da Beke bir tane oyuncu alması lazım. Orayı nasıl söyleyeyim, o rotasyonu yapması için. Yoksa şu yeterli olur bence. Sanchez, Singo, Abdülkerim artı bir tane de çok bütçeli olmayan iyi bir mesela çıkış yapan bir stoper olabilir Türkiye'de gelecek vadeden. Dörtlü bu stoperle ligi götürebilirsin bence. Yani yolda Allah göstermesin bir sakatlık olsa devre arası bir transfer yaparsın, bir şekilde yaparsın. Çünkü hani dört tane de kafa stoper alamazsın yani. Hani üç Singo, Abdülkerim, Sanchez'in yanına bir tane daha Sanchez alamazsın yani orada.
1: Şu an stoper rotasyonu Galatasaray'ın zaten Abdülkerim, Sanchez, Singo. Değil mi? Metehan durumdan dolayı
0: Lemina
1: çıktı.
0: Kullanılıyor. Kaan Ayhan bazen.
1: Lemina devşirme kullanılıyor.
0: Evet.
1: Kaan Ayhan devşirme kullanılıyor. Yani asıl böyle orijinal stoper.
2: Ama işte dördüncüde o Lemina'yı oraya oturtuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi Torreira giderse, Lemina orada tek kalırsa ortada hepsi birbiriyle bağlantılı, ama ben şöyle tamamlamaya çalışayım. Sol stoperi alabiliyorsan çok iyi bir sol stoper almaya çalışırım. Ama orada da şöyle var. Şöyle bir şey var. Ben Singo'nun yedek oturması taraftarı değilim. Hem çok maliyetli bir oyuncu ve çok potansiyelli bir oyuncu. Yani Singo'yu sağ bek oynatacaksan sol stoper al. Ama oynatmayacaksan bence gidişata göre Abdülkerim'e yarı yarıya rotasyona girer Singo en az.
1: Hemen ya da o konudan devam edelim. Singo ile devam edelim diye söylüyorum. Kaya'ya sorayım, yine sözü sana vereyim. Singo neden sağ bekten vazgeçildi? Performans mı yoksa başka bir şey mi sence?
0: Yani son o sakatlıktan sonra aslında
1: geldiği senaryo sağ beke alternatif gibiydi.
0: Evet.
1: Yani Şalay ile Boye çok mu iyi oynadığı için Singo'yu artık orada kullanmıyorlar? Yoksa baştan plan bu muydu? Zorunluluktan mı orada oynuyordu?
0: Ya şimdi öyle bir soru sordun ki, Şalay çok oynarken Sasha Boye geldikten sonra iyi oynamasına rağmen ilk önce yedek kulübesine giden isim Şalay oldu. Takımın en iyisiydi. Barış Alper Yılmaz kadar takıma destek sunan oyuncuydu bekte. Ama çok çabuk vazgeçildi bir ara. Bir iki maç. Orada bir denendi. Singo'nun zaten sakatlık yaşamadan önceki hali, hem Ajax deplasmanında, orada da tribündeydik. Yani oradaki insanlar bile Singo'ya hayran kaldı.
1: Evet.
0: Çok hızlı bir şekilde ya. Tabii topu göğsüyle alıp Süper Lig'de yine Alanya maçıydı yanılmıyorsam.
1: Alanya maçı.
0: Yani efsane
2: müthiş
0: bir
2: inanılmaz asist yaptı Icardi'ye.
0: Evet. Çok çok iyi bir
2: oyuncu. Çok kaliteli oyuncu ya.
0: Ve üzerine bu sakatlığı yaşadıktan sonra zaten o süreç de çok iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde iletilmedi ki. O süreçte de şu söylendi mesela. Oyuncu bir sakatlık yaşadı. Bugün dönüyor, şu gün dönüyor. Yani bilgi almaya çalışıyoruz. Açıklama yapılmış. Tıp diliyle C bilmem ne diye bir terim var. Orada da o da tendonu mu artık, bir kas grubunu mu ne bir şey işaret ediyormuş. Bunu şimdi doktorlar, cerrahlar, proflar onlar bilir. Bunu gazeteci açıklamazsanız bilemez. O süreçte zaten çok uzun sürdü Galatasaray'da mesela.
1: Doğru.
0: Ama sakatlık sonrasında Singo geri döndüğünde biraz daha sanki kontrollü oyun, kendine dikkat etmeye çalıştı. Bunlar doğal olarak oluyor zaten oyuncular sakatlandıktan sonra. Fakat şu anki noktada Şalay o bölgede çok iyi oynadığı için Okan Hoca maç maç oyuncu seçmeyi tercih ediyor orada.
2: Şimdi, stoper niye düşünmüyor sence?
0: Yani stoper
2: bozmamak için mi? Abdülkerim Sanchez ikilisini bozmamak için hem mi? Senin ondan düşüncen, dolayı, sen canlı izlediğin için daha
0: yani,
2: iyi biliyorsun.
0: Şöyle bir durum, hem ondan dolayı diye düşünüyorum. Bir de şu var, üst üste Singo çok pas hataları yapmaya başladı. Trabzonspor deplasmanından sonra oynanan mücadelelerde. Özellikle Göztepe deplasmanında, stoperde oynadığında. Yani oyuncunun bir bölgeye kendisini, tamam bu oyuncu iki noktada da oynayabiliyor ama bekte daha rahat eden bir oyuncu sonuç itibariyle. Hızlı bir oyuncu. Süratini ortaya çıkarabilen bir oyuncu. Ama buradaki denklemde de Emo tandemi bozmayayım. Abdülkerim de çok iyi gidiyor. Davinson Sanchez de, ama Davinson Sanchez Tottenham'da da öyleydi geçtiğimiz yıllarda. Yani eğer ki bir hatası varsa o takıma mal oluyordu. Dün de Galatasaray'a mal oldu. Sadece bu Sanchez üzerinde değil ama genel anlamında buradaki Okan Hoca'nın bence düşüncesi şu. İki yönlü de oynatabileceğim bir oyuncuydu. O yüzden zaten bu para verildi. Sakatlık geliştikten sonra bazı durumlar oldu. Hatırlatalım. Artık sağ bek oynayabilir mi, oynayamaz mı?
1: Şimdi onu açtım biliyor musun? Bak hemen söyleyeyim. Yener İnce. Galatasaray sağlık heyeti Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu. İfadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır ifadesini kullanıyor. Tarihini de hemen söyleyeceğim açıklamanın. 22 Ocak 2026'da. Singo sağ bek oynadı mı daha sonra?
0: Oynadı.
1: Bir kere, birkaç kere.
0: Birkaç kere oynadı ama şu var orada.
1: Ve Galatasaray o bölgeye sağ bek takviyesi yaptı.
0: Emre Kaplan'ın haberiydi.
1: Evet.
0: Orada yapılan açıklamada birebir de o cümleler o olmasa da Emre'nin söylediği duruma geliyordu. Ya kelimeler, ya kelime oyunu olarak adlandırmışsınız artık nasıl ismini koyarsanız koyun. Hani o açıklamanın sonucu Emre'nin söylediği cümleye geliyordu. Ama orada Emre yalanlandı tabii ki. Doğal olarak günün sonunda. Ama bu olayın üzerine de oynadı. Oynayabilir de. Sıkıntı yok.
2: Bir doktor öyle bir teşhis koyamaz zaten.
0: Ya işte oynayabilir
2: oyuncunun
0: de.
2: Oyuncunun mevkisiyle ilgili bir teşhis koyabilir.
0: En büyük işte hata bu zaten hocam orada. Yorum katma.
2: Koyamaz.
0: Yani ki yorum kattığınızda bu duruma düşersiniz. Yorum katmayacaksınız. Bilginizi vereceksiniz böyle böyle diye geçeceksiniz o zaman. Yorum katarsanız sonuç bunlara evrilir.
1: Oradaki yola çıkılan şey şuydu. Kas yapısı gereği işte daha çok sprint attığı için.
2: Hocam Hakan Balta ne oynadı? Nasıl bitirdi kariyerini?
1: İşte ama Hakan o kadar çıkıyor muydu Singo o kadar?
2: Hayır tamam da çıkmayan bek olarak oynatır hoca.
1: Hayır, ya böyle çıkmayan bek olarak oynatır da şimdi Singo'nun kas yapısıyla Hakan'ın kas yapısı bir değildir.
2: Yok
1: ki.
2: Bak şimdi onu demiyorum. Şimdi şuraya mı bağlamak istiyorum? Doğru anlayayım seni. Eskisi kadar
1: sakatlanma riski daha yüksek oluyor sağ bekte oynarsa.
2: Çünkü neden? Şimdi hocam.
1: Diye.
2: Ama işte öyle bir şey yok ki neye göre o? Şunu mu demek istiyor? Sağ bekte daha fazla bindirecek yani tüm kanadı kullanacak. Uzun dayanıklılık
1: daha
2: mesafeli sprintleri atamaz. Peki ben sana şunu söyleyeyim. Galatasaray 70 metrede kuruyor defansı. Arkaya uzun top atılacak. 60 metre sprint atacak stoperdeyken de.
1: Koşacak mecbur diyorsun.
2: Mecbur koşacaksın. Şimdi hani bu var birincisi. İkincisi koşu atmayarak bek de çakılı bek oynatır onu. Florenzi'nin İtalya'ya Avrupa şampiyonu olduğu gibi spin at sola sola çık oynadı. Hatırla sağ bek Florenzi.
1: Evet.
2: Üçlü stoper gibi oynadı. Hiç ileri çıkmadı. Hakan Balta nasıl bir sol bekti? Ekrem Ekşioğlu nasıl bir sol bekti? Daha çok defansif, süratli olmayan, ağır ama oyun bilgisiyle oynayan Süper Lig'de biri milli takıma kadar yükselmiş. Biri de Başakşehir gibi takımda 10 yıl 11'de üst düzey oynamış. İki tane örnek verdim sana. O zaman çok sprint atmayacaksa onlar gibi oynasın. Yani hani bir herhangi bir sağlık personeli bu anlamda yorumlaması doğru olmaz dedim. Bu arada hani Galatasaray'ın doktorunun böyle bir yorum yapmadığını bilmiyorum ben. Ben genel konuşuyorum.
1: Anladım.
2: Kim yaparsa doğru olmaz. Çünkü hocanın bileceği iştir. Hoca onu bir sürü farklı şekilde kullanabilir. Kaldı ki oyuncu 6 numarada oynadı Galatasaray'da.
1: Doğru.
2: Yani o ön libero'da oynadı. Versatil bir oyuncu. Bu tarafına dönecek olursak transfer noktasında Singo stoper noktasında da yani evet biraz belki şundan da oynatmıyordur hoca. Sanchez'in de basit hata eğilimi yüksek. Singo'nun da yüksek. Dani Nonku'yu hatırlayın. Antep'ten Galatasaray'a. O da inanılmaz süratli bir stoperdi. Müthiş atletti ama bu tip atlet

0: stoperlerin böyle hataları oluyor hocam. Evet, yani basit hata oluyor. Elimi çok yüksek oluyor. Singo'da da bu var ama Singo'nun şöyle bir özel var. Hocam baskı geldiğinde, yani öbür stopere geldiğinde driplingle çıkabiliyor. Orada artı biri sağlıyor sana. Rakibin dengesini bozabiliyor. Çünkü orada çıktığında rakip seni tek santraforla karşıladığında, ön alan baskısı yaptığında birine basacak ya. Diğeri Singo boş kaldığında çıktığında ona ekstra bir oyuncu bastığında diğer oyuncu her zaman artı biri kalıyor. Onun için bu kadar driplingli çıkmasının, Abdülkerim de bunu zaman zaman yapıyor ama Singo daha süratli yapıyor hocam. Yani zaten çok süratli bir oyuncu olduğu için hem de top sürebiliyor. Onun haricinde çok kuvvetli bir oyuncu. O pas hataları biraz çok yüksek özgüvenli bir oyuncu da. Bilmiyorum katılır mısınız bana. O özgüveni de yüksek olduğundan dolayı bu tip hataları yapabiliyor. Onun için merkezde bence mutlaka bir transfer gerekecektir. Lemina'nın yanına Torreira ayrılacaksa ya. Torreira'nın ayrılma hep konuşuluyor ya. Gidecek doğru. İşte geri dönecek. Boca'ya gidip bir şeyler deniyor.
1: Boca'ya oyna, Boca'da oynamak istediğini kendisi söylüyor zaten.
0: Gidiyorsa yani gideceksin. Mutlaka oraya bir oyuncu bulunması gerekiyor. Lemina ile devam edilebilir bence. Kesinlikle katılıyorum. Sara kalsa da mutlaka oraya çok. Şimdi Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum ben. Hedef şimdi ne olacak değil mi? Bir dahaki sene en kötü çeyrek final olacak.
2: Evet.
0: Bunun için çok iyi bir iki yönünü oynayabilen, eski on numaralar bitti biliyorsun artık zaten. Kimse doğru. De yok. İki yönünü oynayabilen, dar alanda etkili olabilen, uzak şut tehdidi olabilen, ne bileyim işte Mertens gibi, çok da aslında uzatmayalım, Mertens tarzı ikinci santrafor
1: Orkun
0: gibi.
1: Orkun Kökçü gibi.
0: Oynayabilecek. Yani
2: Jason Fernandez gibi dikine oynayabilen bir oyuncu da belki.
0: Şimdi ben oraya o biraz daha 8 zaten. Yani. Şimdi Orkun değil de bence. Çünkü Orkun daha 8. Orkun 8.5 gibi. Ben daha böyle Mertens tarzı bir ikinci santrafor olabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var.
1: Daha önde oynayabilecek
0: tabii
1: birini.
0: Ki, tabii kesinlikle. Sara'nın yani 4-2-3-1'de ligde 4-2-3-1 oynadığında oraya götürebilecek bir oyuncu lazım. Şampiyonlar Ligi'nde de 4-1-4-1 oynadığında orta sahada 1-6 numara oynatacaksın. Torreira'nın yerine geleni ya da Lemina'yı oynattın. Tamam mı? Bir tane 8 oynatacaksın ya box to box. Onun yanında da en azından savunma tarafını da oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Sara'nın daha kalitelisine ihtiyacı var bence. Tabii bir de Icardi'de büyük ihtimal yollar ayrılır mı ayrılacak gibi. Onun yerine de mutlaka Osimhen sakatlandığında oraya biraz götürebilecek bir santrafora ihtiyacı var en az.
1: Singo'nun bu sene Galatasaray'a bence gösterdiği, verdiği en önemli derslerden birisi orta sahaya nasıl bir takviye yapılması gerektiği yönündeydi. Şahsi fikrim size de soracağım şimdi. Az önce Burak Kural söyleyince aklıma geldi. Juventus maçı bir driplingle Juventus savunmasını dağıttı. Ve ardından zaten Galatasaray golü bulmuştu. Herhalde o tipte bir oyun kurucu. Ya orta sahaya oyun kurucu diyorum, özür diliyorum. Topla birlikte gidebilen, dikine mesafe kat edebilen bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç var gibi gözüküyor. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.
3: A Spor Radyo, sporun radyosu.
4: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
9: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Reklam.
3: Aspor Radyo.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.

0: Cumhurbaşkanı mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
1: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Filonu

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
1: Spor Radyo. Bir reklam.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Burak Kural ve Kaya Temel'le birlikteyiz. İlk bölümde Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi birazdan bağlantılarımız da olacak. Bugün küme düşme hattına da yakından bakacağız yine. Çünkü çok kritik mücadeleler var. Onları da konuşacağımızı söyleyelim. Biz yine dünden devam edelim. Araya bağlantılarımızı da olduğunda ben size söyleyeceğim. Yine araya da serpiştireceğiz. Ardından zaten daha sonra uzun uzun konuşacağız onu. Ayrıca söyleyelim. Tam şeyi söylüyordum. Singo'nun bu sene bence vermiş olduğu bir ders var Galatasaray'a. Orta sahada senin az önce açtığın konu olduğu için üstünden devam etmeni rica edeyim. Orta sahadaki oyuncu profillerini düşün. Bir tane böyle driplingçi orta saha yakın tarih mesela Gedson Fernandez alırdı topu dikine gidebilirdi. Bu tarzda böyle dikine mesafe kat edebilecek Galatasaray'da sanki bir orta saha profili eksik gibi yeni dönemde böyle bir takviye yapılması gerektiğini düşünüyor musun veya böyle bir düşünceye katılıyor musun?
1: Her eve lazım diyeyim Koray. Yani driplingli, delici driplingi olan orta saha oyuncusu şu son dönemimizde hemen hemen biz seninle aynı yaştayız. Bizim gençliğimizde driplingli çok oyuncu vardı. Hatırla lütfen. Denilson'u vardı, Rivaldo'su vardı. Galatasaray'a gelen Felipe'si vardı. Bir sürü adam vardı. Ama günümüzde çok az. İşte ne, Luis Diaz'lar var işte. Olise'ler var. Şampiyonlar Ligi yarı finalde izlediğimiz adamlar. Bu tarz oyuncular var. Ama bizim ligimizde de çok böyle driplingli oyuncu yok. Onun için çok doğru bir şey söylüyorsun. Fark oluşturabilmek istiyorsan driplingli, topla ileri gidebilecek oyuncuya ihtiyacın var. Çünkü bu tip oyuncular hem sana faul aldırıyor hem alan kat ettiriyor sana.
0: Tabii. Rakip bir anda boşaltıyor.
1: Kart aldırıyor rakibe ve seni bir tık daha öteye taşıyor. Son dönemde mesela Avrupa'da en büyük fark oluşturan oyunculardan bir tanesi. Özel analizini de izlemiştik. Luka Modrić hocam. Luka Modrić o efsane olmasının en önemli noktalarından çok yönlü bir oyuncu ama o özel analizleri vardı hocam Real Madrid'deyken. Öyle delici driplingleri var ki o 10-15 metrede taşıdığı toplarla o kadar rakibin savunmasını bozuyor ki dengesini bozuyor. Bu tip oyuncular fark oluşturuyor. Onun için şu an bizim ligimizle ilgili aklıma gelmedi. Sadece şey Musabba'yı Samsun'daki Musabba'yı söyleyebilirim.
0: Evet. O

0: oyuncusu ama hani merkezde şu an aklıma çok gelmedi. Aklıma gelirse sonra söylerim. Mutlaka işte az önce ön libero oynadığında veyahut da stoper oynadığında Singo'nun bir iki örnek vermiştik. O topla...
1: Ulay mesela. Bu
0: bravo.
1: Ulay'da gidebiliyor. Bravo. Ki Galatasaray zaten o tip bir oyuncu istiyor. İşte Ulay'ın kendisini bravo istemişti hatta.
0: Çok güzel örnek. Ulay'ı. Zaman eskilerden ben örnek vermeyi seviyorum. Stepan Appiah ilk evet aklıma gelen. Alıp gidebilen merkezde orta saha olup. Bu tip oyuncular çok ciddi derecede fark oluşturdu. Onun için Singo özelinde de baktığınızda aslında her mevki için stoper olsun, orta saha olsun buralarda topla çıkabilecek oyunculara ihtiyaç var. Çünkü şu da var hocam, şimdi biliyorsun geriden oyun kurma üzerine gidiyor ya işler. Rakibi geride eksik yakaladığında geriden koşu yapacak, arkadan gelecek oyuncu özelliği de önemli. Günün sonunda aslında Galatasaray'ın ihtiyacı olan veya tüm takımların ihtiyacı olan orta saha profiline geldiğinde çok daha yönlü oyunculardan bahsedebiliriz. Ama evet, toparlamak gerekirse Galatasaray'ın transfer listesi de belli olacaktır. Biraz daha isimler belli olduktan sonra yorumlamak daha doğru olabilir.
1: Şimdi detaylı konuşmaya devam edeceğiz ama Süper Lig'de 32. hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte tamamlanacak. Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor takımlar ve bugün de ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleler oynanacak. İlk olarak Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'de Kayseri Spor'un konuğu İKAS Eyüpspor olacak. Bu maç öncesi Yağmur Aksu bize notları aktaracak. Ardından Kasımpaşa'nın Kocaelispor'u ağırlayacağı mücadele için İbrahim Uslu'ya gideceğiz. Ve son olarak da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Natura Dünyası Gençler Birliği maçına dair notları Efecan aktaracak. İlk durağımız Kayseri. Yağmur'a sözü bırakalım.
2: Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek ve karşılaşma saat 20'de başlayacak. RG Enerjitürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka ise Mehmet Türkmen yönetecek. Tabii bu karşılaşma sıradan bir lig maçı değil. Kümede kalma savaşı da devam edecek. Şimdi doğrudan küme düşme hattını belirleyecek 6 puanlık bir mücadele olacak. Kayseri'de hava yağışlı, rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Zemin ağır. Bir yandan da topun hızını, oyuncunun dengesini, pasın yönünü de etkileyecek bir karşılaşma olacak. Bu akşam sadece iki takım olmayacak. Yağmur da oyunun bir parçası olacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur da akşam saatlerine kadar devam edecek. Kayseri Spor cephesinde tablo net. 26 puanlı 17. sırada, ateş hattının tam içinde. Bu nedenle sahaya tek parolayla çıkılacak. Kazanmak mücadelesiyle bu akşam saat 20'de mücadele başlayacak. Teknik ekip hafta boyunca yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Taktik çalışmalar kadar mental hazırlık da ön plandaydı. Oyuncularla bir görüşmeler yapıldı. Mesaj açık verildi. Hata payı olmayacağı vurgusu da yapıldı. İç sahada oynanacak olması en büyük avantaj da olacak. RG Enerjitürk Enerji Stadyumunda tribünlerin büyük ölçüde dolması bekleniyor. Yağışa rağmen taraftar takımının yanında olması da öngörülüyor. 90 dakika boyunca destek kesilmeyecek. Sakatlık cephesinde ise teknik heyetin elini zorlayan gelişmeler de var. Kayseri Spor'da bazı oyuncuların maç kadrosunda yer alıp almayacağı son kontrollerin ardından netleşecek. Özellikle savunma hattındaki eksikler teknik heyetin planlarını doğrudan etkiliyor. Eyüpspor cephesine baktığımızda da 28 puanı 15. sıradalar. Rakiplerine göre 2 puan öndeler ancak onlar için de risk devam ediyor. İstanbul ekibi bu deplasmanda puan ya da puanlarla ayrılarak farkı açmak istiyor. Ateş hattından uzaklaşmanın hesabını da yapıyorlar. RG Enerjitürk Enerji Stadyumunda taraftarlar işte saat 20'ye yakın zamanda gelmesi planlanıyor. Onlarda da Eyüpspor'da da eksiklikler olduğunu belirtelim. Bazı kilit oyuncuların durumu maç saatinde netlik kazanacak. Bu durum teknik direktörün tercihlerini doğrudan etkileyecek. İlk yarıda İstanbul'da oynanan mücadelede 1-1 sona ermişti. Tabii bu nedenle olası bir puan eşitliğinde ikili averaj dengesi bu akşam netleşecek. Yani sahadaki mücadele sadece 3 puan için değil, aynı zamanda sezon sonu sıralaması için de belirleyici olacak. Tabii çok kritik bir mücadele karşı karşıya gelecek. Biri 15. sırada, biri de 17. sırada. Tabii ikisi de büyük bir mücadele edecek iki takımda. Takımı maçı yöneten kişi ise Mehmet Türkmen olacak. Tabii çok kritik bir maç, özellikle her iki takım içinse büyük bir mücadele karşı karşıya gelecekler. Kayseri'de son durum bu, gelişmeleri oldukça aktaracağız.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur'a, kolay gelsin diyelim. Şimdi Kasımpaşa'ya gidiyoruz. Kasımpaşa'nın konuğu Kocaelispor olacak. Maça dair notları İbrahim Uslu aktarıyor.
3: Teşekkürler Koray Buloğlu. Kasımpaşa'dan mutlu pazarlar. Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Koca

0: Spor karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan stadyumundaki mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. VAR koltuğunda Adnan Deniz Kayatepe'nin oturduğunu belirtelim. Hatanın telafisinin olmadığı haftalardayız. Özellikle ev sahibi Kasımpaşa adına çok kritik bir karşılaşma. Düşme hattının sadece 3 puan üzerinde bulunan Beyoğlu temsilcisi bugün sağ ve seyirci avantajıyla kazanarak puan tablosunda rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Deplasman ekibi Kocaeli Spor 16 yıl sonra Süper Lig'e yükseldiler ve bu sezon hedef ligde var olabilmekti. Süper Lig'de son 3 haftaya içerisindeyiz artık. Bu hedeflerinin gerçekleştiğini ve kalan haftalarda rakiplerini mağlup ederek sezonu mutlu bir şekilde bitirmenin amacında olduklarını belirtelim. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Kasımpaşa özelinde şu bilgileri de aktaralım. Baldursun ve Bekao'nun geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında kart gördükleri için cezalı olduklarını belirtelim. Ve Ben Yunes'in de durumunun şüpheli olduğunu ve maç saatinde oynayıp oynamayacağının belli olacağını aktaralım. Bu bilgiler ışığında Kasımpaşa'nın muhtemel 11'ini sizlerle paylaşalım. Kalede Yanıötis'i bekliyoruz. Stoper ikilisi Opoku Arius, sol bekte Frimpong, sağ bekte Claudio Wink, orta sahada Kafu, Eyüp ve Kerem üçlüsü, sol açıkta Diabete, sağ açıkta İrfan Can Kahveci ve en üst noktada Benezyak. Ev sahibi Kasımpaşa'nın gol umudu olacak. Deplasman ekibi Kocaeli Spor'da da eksikler var. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Bolo, Petković ve Jovanović ile birlikte Muharrem Cihan'ın yine sakatından ötürü karşılaşmada süre alamayacağını ifade edelim. Can Keleş'in de yine durumu şüpheli. Maç saatinde netleşecek. Kocaeli Spor'un beklediğimiz 11'i de şu şekilde kalede Serhat'ı bekliyoruz. Stoper ikilisi Smolcic, Dikstil. Sağ bekte Ahmet, sol bekte Haydara. Orta sahada Keita, Sov, Tayfur üçlüsü, sağ açıkta Agi, sol açıkta Josef ve en üst noktada Serdar Dursun, Körfez temsilcisinin gol umudu olacak. Artık hatanın telafisi yok dedik. Son 3 haftaya giriyoruz. Kasımpaşa haftaya da Gençlerbirliği deplasmanında belki de sezonun finaline çıkacak. Tabii Kocaeli Spor'da yine Karagümrük kendi sahasında konuk edeceğini belirtelim. Son olarak hava durumunu da sizlerle paylaşalım. İstanbul'da soğuk bir güne uyandık. Yağmur şiddetli bir şekilde Kasımpaşa'da yağmaya devam ediyor. Termometrelerinde 11 dereceyi gösterdiğini, maç saatinde de bu sıcaklığın 10 derece civarında olacağını maça gelecek olan futbol severlere duyurmuş olalım. Biz yine Kasımpaşa'da mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim Uslu'ya da teşekkür ediyoruz. İstanbul'da hava soğuk dedi İbrahim. Belki de havanın en soğuk olduğu bölgeye gidiyoruz İstanbul'da şimdi. Gençler Birliği, Natura Dünyası Gençler Birliği mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu maça dair notları da Efecan Öztaş aktaracak.
2: Teşekkürler Koray Bolalı, sana da iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğine başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Çelik yer alacak. An itibariyle sizin de söylediğiniz gibi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oldukça soğuk ve rüzgarlı bir hava var. Maç saatinde bu soğuk ve rüzgarlı havanın giderek etkisini arttırmasını bekliyoruz. Rüzgarın şiddeti de oldukça fazla olduğu için an itibariyle maçı takip edecek taraftarlarına bu bilgiyi vermiş olalım. Dikkatli gelsinler. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda her zaman olduğu gibi havanın etkisi, soğuk da havanın etkisi giderek etkisini göstermeye başlamış durumda. Küme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçlardan bir tanesi oynanacak. Bugün Süper Lig'de 21 puan ile sonuncu konumda bulunan Fatih Karagümrük ile 28 puan ile 14. sırada bulunan Gençler Birliği kozlarını paylaşacaklar. Karagümrük'ün ise bugün Gençler Birliği'ni yenemediği takdirde küme düşer ilk takım olacağını da altını çizelim. Bugün Karagümrük'e de oldukça net bir şekilde 3 puan gerekiyor ama sadece galibiyet kendilerine yetmiyor. Antalya Spor'un da puan kaybetmesini, yenilmesini bekleyecekler. Galibiyet alarak bu notu da vermiş olalım. Öte yandan Gençler Birliği an itibariyle 16. olan ve 15. olan Eyüp Spor'la Aynı konumda bulunuyor Gençler Birliği. Antalyaspor'un da 15. olduğunu bildirelim. 3 takım da 28 puanla hem 14. sırayı, 15. sırayı ve 16. sırayı paylaşıyorlar. Küme düşme hattını en yakından ilgilendiren maçlardan bir tanesi olarak da ön plana çıkıyor bu mücadele. Gençler Birliği başkanıyla da konuşma fırsatı yakaladım. Kendileri 3 maçlık bir prim belirlediklerini söyledi. Bu 3 maça özel, eğer takım küme hattında kalırsa bir prim açıklanmış ve takıma da bu prim uygulaması gerçekleştirilmiş olacak. Gençler Birliği'nde de hedefin net bir şekilde 3 puan olduğunu bildirebiliriz. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki takım da aslında küme düşme hattında bulundukları için kozlarını paylaşacaklar ve iki takımın da küme düşmeme adına mücadele vereceğinin altını çizmiş olalım. Artık muhtemel 11'lere geçmek istiyorum. Ev sahibi Karagümrük'ten başlamak istiyorum. Kalede Gırbiç'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Roda Soza, sol bekte ise Bülent Donovic ve savunma hattının ikilisi ise Braşi ile Ljubenković. Orta alanda ise Bartu Elmaz'da Berkay, hemen sağ kanatta bulunan oyuncu ise Barış, sol kanatta bulunan oyuncu Adama Ture, hemen önlerinde oynayacak ikili forvet hattının ikilisi ise Serginho ile Babiçka. Karagümrük'te muhtemel ilk 11 olarak ön plana çıkan isimler olarak yer alıyor. Diğer takıma, misafir takıma geçtiğimizde hemen Gençler Birliği'nde kalede Velon'un olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Fırat Can, sol bekte Abdurrahim. Stoper hattının ikilisi ise Gutas'ta Zurzek. Hemen önlerinde oynayacak orta sahadaki ikili ise 8 numara pozisyonunda Diabate ile Samet. Sağ kanatta Traore, sol kanatta Metehan. 10 numarada Tonga ve forvet hattında ise Koytan'ın olmasını bekliyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Sözü tekrardan stüdyoya sana aktarayım Karaybolalı.
1: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Hakikaten Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul'da enteresan bir soğuk var bugün. Sanki kış mevsimindeymişiz gibi Mayıs'a girmemize rağmen özellikle şehrin merkezinde bile biz bunu hissediyorsak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çok daha fazlasını insan hissediyor doğal olarak. Coğrafi konumu nedeniyle.
3: Orası evet.
1: Coğrafi offside.
4: Güzel bağladın.
1: Coğrafi offside bu sezonki şeylerden birisiydi.
3: Kışın da çok gittik orada, çok maç izledik. Hepiniz izlemişsinizdir. Evet. Çok zor ya. Çok zor bir yer. Hadi sahada girdikten sonra ısınıyorsun ya oyuncu için, izleyene.
1: Evet.
3: Kenar yedeklere, teknik ekibe ve izleyicilere zulüm orası. Evet. Oyuncular için bir sorun yok hocam.
1: Yani Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hani bir klasik tabir var ya, dışarıda dinlenme tesis soğuğu diye bir şey var. Biz onu futbola uyarladık. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda da Viviano'yu titreten bir soğuk var bugün. Nasıldı hatırlayalım hemen, o görüntüye de bir bakalım mı? İşte bugün İstanbul'da soğuk var dedik. Karagümrük'ün eski kalecisi Viviano. Bakın işte bir Ziraat Türkiye Kupası maçında böyle sahada kalmıştı, hatırlıyorsunuz. Bu görüntüler Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve soğuk denildiğinde akla gelen ilk görüntü olarak hafızalarda yer edindi.
4: Kutuplar ya sanki.
1: Efecan yani. Öztaş bağlantı sırası temsil
4: ediyor. Evet, Efe'nin de yüzü kızarmış soğuktan. Yani o rüzgar vuruyor, burada ben üşüdüm yani.
1: Çok soğuk bir hava var, bu maçı etkiliyor böyle şeyler.
3: Etkilemez mi canım? Etkiler yani. Ya oyuncular ısınıyor, kaleciler hariç oyuncular ısınıyor da hocam, rüzgar var, zemin var. Tabii ki etkiliyor yani o soğuk, çünkü istediğin yere atamayabilirsin, bir de biliyorsunuz yani ıslak zeminde top zaten istediğin gibi gitmez. Kaleciler için daha büyük sıkıntı olur. Bir de kenardaki oyuncular, ısınanlar bayağı zor ya, neresinden baksın. Onu anlatıyordum işte Kaya'ya arada. Locada bile üşüyorsun orada.
1: Doğru.
3: Yani çok locada izlemişliğimiz de var ama orada da üşüyorsun. Locada üşümezsin ya normalde.
1: Tabii. Bugünün işte en kritik maçlarından birisi Karagümrük'te Natura Dünyası Gençler Birliği oynayacak. İstanbul'da yağışlı soğuk bir hava var dedik. O da mücadeleyi de etkileyecektir muhtemelen. Ona istinaden de eski aklımızda kalan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve soğuk denildiğinde akla gelen ilk görüntüyü bir kez daha hatırlatmış olduk. Zira Türkiye Kupası'nda kameralara böyle yansımıştı. Günün diğer maçlarını söyledik. Bir bağlantı noktamız olmadı. Orada bir ekip arkadaşımız olmadığı için, ama o da asıl en önemli maçlardan birisi. Antalyaspor Alanyaspor mücadelesi. O da saat 20'de başlayacak. İki Antalya ekibi, Antalya derbisi. Bu maç da çok kritik ve önemli. Şimdi hemen şöyle küme düşme hattında yer alan takımların maçlarına bir bakalım. Hem puanlarına hem de kimlerle oynayacaklar üzerine biraz sohbet edelim. Kasımpaşa 31 puana sahip. Yani son 3 sıradaki takımlar zaten Karagümrük, sonuncu Kayserispor. Bir üst basamakta Antalyaspor, ardından bu 3 takım şu anda diğer tarafta Karagümrük, Kayseri, Antalya küme düşme hattında. Şu an Eyüp'ten itibaren bu takımlar normalde bu şartlara göre ligde kalıyordu. Ama bugün hepsinin maçları var. O maçlar üzerinden konuşacağız. Şimdi isterseniz şöyle geçelim. Son sıradaki Karagümrük'te başlayalım. Maçlarını hemen bir aktarayım, hatırlatayım size. Gençler Birliği ile oynayacak. Az önce bahsettik zaten. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Kocaeli deplasmanına gidecek. Karagümrük Alanya ile de içeride oynayacak. Alanya ile kapatacak. 21 puana sahip. Yani şu an zaten 28 puanda Eyüpspor'un kurtardığını düşünürsek 7 puanlık bir farkı kapatması lazım. Mümkün gözüküyor mu?
3: Çok mümkün gözükmüyor.
1: Kaya?
5: Bence de yani hem gerçekçi de durmuyor bu saatten sonra. Çünkü 3 takımın da puanı eşit şu an 28.
1: Ortada 9 puan var evet. Zaten şu an.
5: Evet yani matematiksel olarak zaten bugün bir mağlubiyet alırsa Karagümrük netleşecek düşme hattında artık tamamen düştü diyebileceğimiz bir takımlardan bir tanesi olacak. Burada tabii ki de diğer takımların da mutlaka galibiyet için özellikle 28 puanda olan Gençler Birliği, Eyüpspor, Antalyaspor. Hadi Kayseri Spor'da ikinci takım gibi bakılıyor ama bugün karşılaşma onlar için de çok çok önemli. Hani ilk düşen bugün netleşen sanki Karagümrük gibi görülüyor. Hem evet. Puan farklarından dolayı hem de oyun anlamında bu sezon hani son dönemlerde aslında kadroları fena da değildi. Karagümrük'ün yaptığı transferler yine Fenerbahçe'den Bartu gibi bir oyuncunun da gelmesi kağıt üzerinde baktığınızda iyi bir kadro olsa da karşılığını veremedi. Tabii. Karagümrük bu sezon yani. Çok hani beklentilerin gerisinde kaldı.
1: 21 puanın 4'ünü zaten son yakın tarihten ekle. 3'ü Fenerbahçe'den, biri Beşiktaş'tan.
5: Evet ya o da mesela çok
1: o da ilginç yani.
5: Sürpriz bir galibiyetti topladığı puanlarda Karagümrük'ünde.
1: Kayseri Spor 26 puanda. Onlar da bugün Eyüp Spor'u ağırlayacak. Eyüp Spor 28 puanda zaten. Direkt rakibi. Kayseri bugün örnek veriyorum Eyüp Spor'u kazanırsa. Zaten Eyüp Spor'un bu sefer üstüne çıkacak. Eyüp'ü ateş hattının içine atmış olacak. Şayet kaybederse bu sefer Eyüp Spor çok rahatlayacak. Oradan iyice uzaklaşacak. Ardından Alanya Spor deplasmanına gidiyor. Ve Konya Spor'la da içeride oynayacak. Kayseri Spor, Alanya hem Karagümrük hem de Kayseri ile karşı karşıya geliyor. Zaten yine Antalya Spor'un da bugün oynayacağı rakibi. Yani Alanya küme düşme hattındaki takımların kaderini belirleyen ekiplerden birisi olacak. Onu söyleyebiliriz. Antalya Spor bugün Alanya Spor'u misafir edecek. Ardından Galatasaray deplasmanına gidecek. Bu maç şampiyonluk maçı Galatasaray açısından. Onu söyleyelim. 26. şampiyonluğunu ilan etme maçı anlamını taşıyor Galatasaray için. Çok zor bir müsabaka. Son olarak da Kocaeli Spor'la içeride oynayacak. Görece Kocaeli Spor'un herhangi bir hedefi kalmadığı için belki kısmen daha rahat olabilir ama Kocaeli Spor'da bu sezonun iyi ekiplerinden birisi. 28 puana sahip Eyüp Spor'la birlikte artık burada her şey çok kritik, averajlara da bakmak gerekecek bir yandan. Eyüp Spor Kayseri Spor deplasmanında, ardından Rize'yi ağırlayacak ve son olarak da Fenerbahçe deplasmanına gidecek Eyüp Spor. Onun maçları da çok kolay gözükmüyor. Gençler Birliği 28 puanda, sonradan bir ivme yakaladılar. Bugün Karagümrük deplasmanında Olimpiyat'ta, ardından Kasımpaşa'yı misafir edecek Gençler Birliği. Zira Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor başkent ekibi. Ardından Kasımpaşa maçından sonra Trabzonspor'u konuk edecek Ankara'da, zira Türkiye Kupası yarı final maçında ve akabinde de bir kez daha Trabzonspor'la bu kez deplasmanda Süper Lig'de karşı karşıya gelecekler. 31 puana sahip Kasımpaşa diğer takımlara göre biraz daha rahat puan olarak. Kocaeli Spor'u ağırladıktan sonra bugün Gençler Birliği deplasmanına gidecek ve son olarak da Galatasaray'ı misafir edecek Kasımpaşa. Şimdi takımlar ortada, fikstürler ortada. İşi çok zor diyeceğiniz takımları, 3 takımı ben söylemenizi rica edeyim. Yani bu kim küme düşer sorusunu bilmek tabii ki çok zor bir şey. Ama en azından öngörü olarak fikstüre baktığınızda şu 3 takımın işi çok zor. Kalmalarını da bu anlamda zor görüyorum diyebileceğiniz ekipler var mı?
6: Şöyle bir defa Eyüp'ün Antalya Spor ve Gençler Birliği ile olan ikili averajına baktım. Eyüp Spor orada Gençler Birliği tarafında genel averajdan dezavantajlı. Antalya Spor'la da ikili averajdan dezavantajlı. Şu an üçü de aynı puanda ama üçü aynı puanda bitirir mi bilemiyorum. Üçlü averaja bakmadım. Ama bu tarafta özellikle bugünün zaten iki tane kritik maçı var bence. Hepsi kritik tabii ama Kayserispor Eyüp maçı çok kritik bir karşılaşma ve Karagümrük Gençler Birliği. Eğer Gençler Birliği buradan bir Karagümrük bir galibiyet çıkarırsa şu an en dezavantajlı Karagümrük matematiksel olarak da. O zaten belli ama çok kritik bir maça çıkıyorlar yani. Bugün kaybettikleri takdirde veya berabere kaldıkları takdirde küme düşecekler. Eğer öyle bir durum olursa, Karagümrük kazanırsa bu zaman bu sefer Gençler Birliği'nin işi biraz daha

0: sıkıntı düşecek. Çünkü arada bir ZTK maçı da var. Gençler Birliği açısından. Ama burada benim en dezavantajlı gördüğüm Eyüp. Tabii bugünkü maç. Yani Eyüp Kayseri maçını kim kaybederse o düşer. Bence. Karagümrük düşer. Üçüncü takımda zaten bir şey kalmadı. Ya Antalya ya Gençler Birliği. Onu da siz seçin. deyip size paslamış olayım.
1: zor kısmı bize bıraktı. Aynen, zoru bize bıraktı. Kaya, sen hangi takımlar için zor
2: zaten
1: görüyorsun?
2: Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Karagümrük düşmesi muhtemel takım. Zaten bugün olumsuz bir sonuç alırsa da, mağlubiyet yaşarsa da düşecektir. Eyüp Spor'la Kayseri Spor arasındaki oynanan mücadelede Kayseri Spor oyun anlamında da hem de kadro kalitesi olarak da bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Oyun anlamında da çok çok geriye gitti. Hani bir ara Eyüp Spor da öyleydi ama sanki biraz daha toparladı. Kayseri'ye göre daha iyi bir oyun ortaya koymaya başladı. O yüzden ben bugün galibiyete yakın tarafın Eyüp Spor olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Tabii ki Kayseri Spor da burada galibiyet alabilir. Ama netleştirecek tabloyu bugünkü galibiyet de belirleyici olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim ben de, Karagümrük Kayseri Spor. Üçüncü takımda işte burada şöyle, Gençler Birliği'nin oynanacak maçlarına bakıyorum. Trabzon var. Yani yine Ziraat Türkiye Kupası'nda bir tempo ortaya koyacak. İki Trabzonspor karşılaşması var hatta. Antalya Spor Galatasaray ile oynayacak. Burada işte Gençler Birliği mi Antalya Spor mu? Antalya Spor'un da bugün alacağı sonuç önemli tabii ki Alanya ile. Çünkü Alanya ortalarda, bir sıkıntısı yok Alanya Spor'unda. Üçüncü takım sanki Gençler Birliği olacak gibime geliyor.
1: Gençler Birliği diyorsun.
2: Evet, yani
1: diğer iki takım Karagümrük dedin. Kayseri, Karagümrük, Gençler Birliği.
2: Evet. Yani düşüncem şu an o şekilde. Yani Antalya Spor bugün Alanya Spor karşısında bir galibiyet alırsa biraz daha rahatlar. Galatasaray'la oynayacağının da bilincinde olduğu için, Galatasaray'da şampiyonluk mücadelesine çıkacak o karşılaşmada. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etse bile Gençler Birliği'nin iki Trabzonspor maçı oynaması bence çok kritik burada. Yani buna öyle bakmak lazım. Tabii Fenerbahçe'nin, Eyüp Spor'un da Fenerbahçe deplasmanı da var. Yine orada bir dengeler değişebilir mi? Hani çok zor tahmini ama ben o şekilde bir sıralama yaptım şu an.
1: Evet. Gerçekten inanılmaz ama şu an.
2: Nasıl düşünsen işin içinden çıkamıyorsun. Çünkü
1: doğru.
2: Oynanacak maçlara baktığında rakipler gerçekten güçlü. Gençler Birliği'nin Trabzon, ifade ettiğimiz gibi. Eyüp Spor'un Fenerbahçe. Antalya Spor'un Galatasaray. Hani Kayseri'nin yine Konya, oralara kalır mı?
0: Ama Gençler Birliği kazanır. Çok özür dilerim. Gençler Birliği bugün kazanırsa bence kilit iki maç dedik, var dedik ya işte, Gençler Birliği, Karagümrük, Eyüp, Kayseri. Orada kazandığı takdirde bence büyük bir avantaj elde eder. Çünkü Karagümrük zaten düşecek ya hocam. Şimdi Trabzonspor'un da son hafta belki ikincilik hedefi kalmayacak. Çok belki asılmayabilir.
2: Evet. Çünkü devamını getirmesi önemli biraz daha.
0: Trabzonspor'un da en büyük hedefi artık, hani ikinci olamadıktan sonra kupa olacağı için belki o anlamda Trabzonspor bir rotasyon yapar. Gençler bile oradan bir puan alsa bile kurtarabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bugün Karagümrük'ü yenerse herhalde yine kurtaran taraf Gençler bile olur gibi,
2: evet,
0: düşünüyorum.
2: Düşünüyorum. O da doğru yani, ama diğer takımlar da aynı eşit puandaki takımlar da galibiyet alırsa yine aynı senaryo olacak bu sefer. O
0: tabii,
2: da sıkıntı yani.
0: Şimdi Antalya'da kazanır, Eyüp'te kazanırsa o zaman sil baştan. O zaman
1: burada oyun olarak peki en zayıf gördüğünüz takım hangisi şu an?
0: Ya
1: puan,
0: hocam,
1: puandan bağımsız.
2: Antalya Spor gibi sanki.
0: Ya şöyle söyleyeyim şimdi. Bu takımları ancak büyük takımlara karşı olduğunda izlediğimden dolayı. Hani öyle bir vaktimiz yok, oturup da tek tek hepsini izleyemiyoruz. O anlamda.
1: Çakışıyor bir de saatleri.
0: Tabii yani o anlamda çok net bir şey söyleyemeyeceğim Koray sana, ama kadro itibariyle en zayıf taraf Karagümrük, uzak ara bence. Burada biraz form durumuna bakmak lazım. Bu takımların şu an elimde de hani son 5 maçı olmadığından dolayı çok
1: Antalya
0: ciddi.
1: Antalya son 3 maçını kaybetmiş mesela.
0: İşte Kayseri'de nedir durum hocam?
1: Beşiktaş'a mağlup olmuş. 4-2. Konya'ya 2-0 içeride mağlup olmuş. Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş. Son olarak Eyüp'ü yenmiş 3-0, ki en kritik durumu da o. Hangi takımı sordun?
0: Kayseri'ye baktım. Kayseri'de bir tek Rize'yi yenmiş son 3 haftada. Son hafta Rize'yi yenmiş ama ondan önce de bir Karagümrük'ü yenmiş.
1: Eyüp'ün iki maçlık galibiyet serisi var.
0: Bunlar önemli hocam. İşte.
1: Karagümrük'ü yeniyor, ardından Gaziantep'i 3-0 yeniyor. Yani
0: bu form olayı önemli. Bir de Gençler Birliği'ni açtım. Onlar da son hafta Kocaelispor'u yenmişler. Yoksa haftalardır galip gelemiyorlar. Buraya da bakarsak yine aynı şeye gelecek yine Koray. Yani Eyüp Spor Kayseri'yi bugün yenerse Kayseri Spor'un buradan sonra ligde kalma şansı yok bence. Gençler bir de Karagümrük'ü yendi.

0: bir takdirde. O tarafta da Eyüp'le gençler bir 31-31 oluyor. Antalya Spor'da Alanya'yı yenerse orası 31 oluyor. Sanki o üçüncü takımı belirlemek çok zor.
1: Evet.
0: Ama formda Eyüp Spor son 3'te 3, 4'te 4 mi yapmış olacak Eyüp Spor? 3'te 3 yapmış olacak değil
2: son
0: mi?
2: Son iki maçını kazandı.
0: 3'te 3 yapmış olacak. Rize Spor'un da çok bir şeyi yok, ekstra durumu yok. İçeride Rize ile oynayacak. Sanki bir tık daha ama şeyde Gençlerbirliği de Trabzon'la oynayacak. Trabzon iddiası kalması, o da orada avantajlı. Yine ikili averaja kalır gibi. Gençlerbirliği Eyüp arasındaki ikili averaj bilemiyorum yani. Ama çok derin bakmak lazım yani. Evet. Bir çırpıda o üçüncü takım bulmak kolay değil. İlk ikiyi kolay buluyormuşuz gibime geliyor ama üçüncü
2: Eyüp formda. Eyüp iyi toparladı bu arada.
0: Bir de Kasımpaşa'ya hiç konuşmuyorsun. Kasımpaşa bakarsın Kocaeli'ye kaybeder.
2: Ben çok risk görmüyorum yani, Kasımpaşa'da.
0: Ama doğru 31 puanı var.
2: Puan farkı tamam. Olduğu için. Gerçi 3 puan yani arada sadece.
0: 3 puan da olsa ama gençler şimdi ya yine aynı muhabbete gelecek de hocam bugünkü maçlar inanılmaz önemli. Eğer Kocaeli'ye kaybederse Kasımpaşa, iki rakibi 31 olursa Gençlerbirliği final maçına çıkıyor hocam. Gençlerbirliği Karagümrük'ü yensin, Kasımpaşa'yı yensin, 3 puan fark yapacak.
2: Haftaya da bu haftaki maçlar çok önemli deyip yine bir şey diyemeyeceğiz.
0: Aynı
2: bu gidişle son haftaya kadar gideceğiz. Hakikaten önemli bir mücadele var ama önceden son dönemlerde şey oluyordu yani, hakikaten erken kopan takımlar oluyordu. Ligin seyir zevkine de bir böyle darbe vuruyorlardı. Küme düşmesi çok önceden belli. Yani matematiksel olarak belli olmasa bile toparlayamayacağı çok açık belli olan takımlar vardı. En azından bu sezon öyle bir tablo yaşanmadı.
0: Çok zorladı
2: neredeyse
0: bizi.
2: Neredeyse bay haftası gibi bir şey oluyordu.
0: Baksana 25 dakikadır bunu konuşuyoruz. Demek ki bir rekabet var. Bu da güzel. Mesela TFF 1. Lig'de dediğin gibi bir iki takım çok önden koptu. Hiç hoş olmadı ama lig kalitesi açısından çok değerli bence.
2: Kesinlikle. Yani Karagümrük bugün ligin sonuncusu ama ligin sonuncusu dediğimiz takım işte Fenerbahçe'yi yenebiliyor. Şampiyonluk yarışına bir damga vurabiliyor. En azından seyir açısından bir şey oluyor yani.
1: Evet.
2: Etkisi veya işte Beşiktaş'la beraber kalıyor orada başka bir yarışı. Ama önceki sezonlarda hatırla çok erken kopmalar vardı bazı takımlarda.
1: Hatay Spor'un oynadığı düştüğü dönemlerde mesela çok netleşiyordu o tablo. Şu takım şu takım düşer dediğimizde bir netliğe kavuşturuyorsunuz. Bir
2: de Adana Demir'de öyle oldu.
1: Evet, enteresan tarafı şu, şimdi üst sıralarda da ikincilik mücadelesi, işte Galatasaray'ın verdiği şampiyonluk yarışı, dünkü o alınamayan sonuçlar, hem yukarıda hem altlarda hem birincilikte de benzer senaryolar var mesela. Hani şu an evet Erzurumspor, Ahmetspor, bunlar bir şekilde üst fikstürde lige çıkmayı garantileseler de hep böyle bir değişiklik oldu. İkram konusu orada da vardı. Hani bahsediyoruz ya ikincilik, birincilik ya da düşme hattında şu takım bunu yaptı. Bu birinci lige de yansıdı. Biraz da hani bu rekabetin olması güzel. Son ana kadar bırakmamaları, takımların yarışın içerisinde olmaları da güzel. Çünkü bu sezon birinci lige düşecek olan takımda hangi takım düşerse düşsün tekrar çıkma gayreti gösterecek. Hatırlatalım, kısa sürede düşen takımların eskisi kadar motivasyon gösterip de gelememesi. Mesela Sivasspor. Yani sonradan yine toparladı.
2: Doğru.
1: Yani oyuncu transferleri bir şeyleri yaparak, ama genel anlamda kaybolup giden çok takım olabiliyor.
0: Alt lig çok sert hocam. Yani 10 takım falan kafa kafaya. Dün işte son maçlar oynandı. Keçiören de çıkabilirdi playoff'a. Bandırma da çıkabilir. Zaten 7 takım playoff oynuyor. Hepsi birbirleriyle inanılmaz mücadele ediyor. Bir de çok bütçeli takımlar var orada.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok sert bir lig yani. Belki de en rekabetçi.
2: Doğru.
0: Dünyanın en rekabetçi 3-5 liginden biridir. İnanılmaz bir lig yani.
2: Ya abartıyor muyum bilmiyorum da belki de Süper Lig'de kalma hedefi birinci ligde yükselme hedefinden daha kolay olabilir.
0: Tabii bütçe itibariyle de olabilir.
2: Bilmiyorum yani, de abartıyor muyum? Sen daha iyi konuşabilirsin bu konuyla
0: yani,
2: ilgili.
0: Onu belki öyle diyemeyiz ama şöyle diyebiliriz. Karagümrük'ün bütçesinden Çorum'un bütçesi yüksektir. Ahmet'in bütçesi Karagümrük'ün bütçesinden yüksektir. Onu net söyleyebiliriz. Yani oyunculara verdiği paralar, bonuslar çok daha yüksektir. O bir gerçek.
2: Doğru.
0: Oradan çıkış çünkü kolay gibi gözükse de hocam şöyle düşün. Ahmet son 5 maçını kazanamadı. Ona rağmen çıktı.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musun?
2: İşte o açıdan diyorum bir yandan da.
0: 5 maçını kazanamayan ve üst lige çıkan son 5 maçını kazanıp kaç
2: yani
0: takım
2: çok,
0: vardı?
2: Çok yüksek bütçem var ama çıkamayabiliyorsun. Ama Süper Lig'de düşük bütçeyle kalan çok takım gördüm ben ama 1. Lig'de yüksek bütçeyle çıkamayan ve sezon ortasında dağılan takım da çok gördüm. O yüzden diyorum yani küme düşmek sıkıntı.
1: Ya Bodrum gibi mesela. İddialı çıkmıştı.
2: Tabii.
1: Çok fazla tutunamadı.
2: Bodrum ama abartı para harcamadı. Bak,
1: evet,
2: çok
1: bu sezon
2: şey
1: mesela
2: yaptı.
1: Şu da var. Şu örneği de verebiliriz. Alt ligden üst lige çıkarken Kocaeli'nin ilk sezonki zorlu

0: sezonun başında zorlu maçlar olmasından dolayı herkes şu düşünceye kapıldı bir noktada. Yani Kocaeli galiba bu sezon düşebilir. Ama doğru. Sonrasında öyle bir futbol ortaya koydu takım, öyle bir ayağa kalktı ki şu an mesela kendini garantiledi. Ligin ortalarında bir performans sergiliyorlar. İyi bir sezon geçirdiler ama başlangıç öyle olmuyor.
1: Yani çok uzun süre maç kazanamadılar. Ona rağmen yönetim de mesela tebrik etmek lazım. Hocayı yollamadı. Selçuk Hoca'yı yollamadı. Evet. Ama sonra meyvesini aldı, karşılığını aldı. Bir dönem Giresun'da da böyle bir şey olmuştu. Giresun Spor çıktığında tabii, tabii. Da o da sonradan meyvesini almıştı. Yani hocayı göndermeyen takım, biraz arkasında duran takım eninde sonunda sonuç alıyor.
2: Yani doğru, hocayı seçtikten sonra Koray arkasında duracağız. Çünkü şu var ya, bizde her şey hocadan soruluyor. Ya okey de hocanın da elinde öyle bir şey yok. Yani bir şekilde vakti vereceksin ki karşılığını alacaksın. Çünkü ilk başta her hemen gelir gelmez şampiyonluk veya işte çıkan takım için hemen işte ilk 5'e ilk 6'ya girsin de öyle bir şey olmuyor ki, takıma oturtacaksın. Bir de lig farklı, bir de yeni takım kuruyorsun. Neden? TFF 1'de belli bir yabancı kontenjanı var biliyorsun. Süper Lig bambaşka.
1: Doğru.
2: Free format neredeyse. Yeni oyuncular alacaksın. Yani Kocaelispor çok köklü bir kulüp olsa da ama yani oyuncular yeni günün sonunda. Onun için hocanın, doğru hocayı seçmişseniz arkasında duracaksınız. Hatta büyük takımlar için bile geçerli. İlk sene şampiyon yapmasa bile eğer sistemini doğru oturtuyorsa ilerleyen senelerde başarılı oluyor. Fatih Tekke, Abdullah Avcı örneği var. Devre arasında alıp takımı, biliyorsun önce ilk sezon oturttu takımı. Tabii kimse ondan o dönem şampiyonluk beklemiyordu ama bir sonraki sene takımı şampiyon yaptı.
1: Evet. Bir de gelir azalıyor. O da sıkıntı. Süper Lig'de
2: bu sene mi?
1: Hayır, Süper Lig'den düştüğünde yayın gelirin vesaire bütün tabii. gelirlerin neredeyse yarı evet. yarıya azalıyor. O yüzden tabii. bir anda para da kesiliyor. Aşağı düşüyorsun. Elinde yüksek maliyetli oyuncularla daha az parayla birincilikte kalıyorsun. Yani ekonomik olarak o yüzden böyle yukarı çıktım ben saçayım paraları diyenler düştüğünde bir daha toparlayamıyor. Giresun, yuvarlana yuvarlana gidiyor.
2: Üçüncülükten düştü Giresun Spor biliyorsun.
1: Tabii.
2: Şurada 2-3 sezon önce Süper Lig, yani kaç 3-4 sezon önce Süper Lig'deydi işte.
1: Doğru. Bak Bodrum mesela çok burada Süper Lig'e çıktı ki şahıs kulübü daha çok da harcayabilirdi. Harcamadı. Ama düştüğünde de yine dengeli gidebiliyor, tutabiliyor.
2: İyi yönetiliyor ama Bodrum. Eğer doğru. Bodrum bir yıl daha kalsaydı, yani düşmeseydi, bu sene yine üzerine koyup ortalarda bitirir diye düşünüyorum. Çünkü doğru planlama önemli. Bir de şahıs kulüpleri daha iyi yönetiliyor Koray.
1: Çok, çok aslında derin bir konu ama biraz yüzeysel geçelim. Başka zaman konuşuruz şimdi. Küme düşme şeyi varken. Hull City playoff oynayacak biliyorsunuz Premier Lig evet. için. Tebrik edelim bu arada. Acun Ilıcalı'yı da yine takımını da. Önemli bir başarı onlar adına. İngiltere'de yurt dışında var. Burada aynı sistem uygulanıyor mu? Tam %100 emin değilim. Yok diye biliyorum. Paraşüt sistemi diye bir şey var. Burada da sence uygulanması gerekiyor mu? Nedir o? Şöyle mesela Süper Lig'de veda eden takımlar birinci lige gittiğinde oradaki şart şuymuş. Kim çıktı diyelim? Erzurumspor çıktı. Erzurumspor önümüzdeki sezon Süper Lig'de kalırsa, örneğin Kocaelispor'dan verelim. Kocaelispor bu sene çıktı, Süper Lig'de kaldı. Şayet seneye Kocaelispor küme düşerse bir anda işte o az önce söylediğim gelir dağılımındaki çok ciddi sıkıntılar nedeniyle takım dağılmasın diye paraşüt sistemi var. Ne yapıyor mesela? Bir sene kalmayı başaran takım düştüğünde ilk düştüğü sene Süper Lig yayın gelirlerinde bir kulüp ne kadar alıyorsa onun %50'si kadar Kocaelispor'a vermeye devam ediyor. İkinci sene %40 veriyor, örnek veriyorum. Üçüncü sene %30 veriyor. Yani kademeli olarak seni, çünkü 2 yıllık 3 yıllık sözleşmeler yaptığın için yavaş yavaş seni aşağı doğru ekonomik anlamda çakılmana önlüyor. Böyle bir sistem uygulanabilir mi? Bunun şu yönde eleştirileri de var. İngiltere'de de var, bu yüzden dedim. Bu sefer de diyorlar ki mesela, örnek veriyorum Kocaelispor'dan konuştuğumuz için. Kocaelispor bir sene kaldı, düştü. İlk sene %50 para aldı. İkinci sene %40 aldı. Bu sefer şöyle eleştiriler oluyor. Ya diğer takımların bütçesi düşük ama bunlar zaten Süper Lig'den geldiği için kendine bir de o bütçe olduğunda bu aslında haksız bir rekabete sebebiyet veriyor. Yine evet, yüksek bütçeyle kalıyor. Ona göre iyi takım evet. kuruyorlar. Yine aynı takımlar yukarı çıkıyor diye bir eleştiri de var. Ya derin bir konu biliyorum ama ilk etapta sence böyle bir şey olur mu? Hangi tarafa daha yakın geldi?
2: Burada ortalık karışır öyle bir şey olursa. Diğer takımlar çok büyük itiraz ederler. Şöyle bir haksızlık da olur. Premier Lig biraz daha NBA gibi, kapalı lig gibi. Çıkanlar hep belli, düşenler hep belli genel olarak. Şimdi bizde öyle değil. Bizim liglerimizde öyle değil. Dolayısıyla böyle bir şey istenmiyorsa, şimdi Premier Lig bunu bilerek de istiyor olabilir yani, hep belli bir kalite kalsın
1: tabii,
2: diye.
1: Tabii, o yüzden zaten.
2: Dolayısıyla burada öyle bir şey istenmiyorsa bence paraşüt olayı çok doğru değil bizim ligimiz için. Diğer takımlarla zaten, bir de bizim gelirimiz Premier Lig gibi değil.
1: Zaten düşük.
2: Zaten hani ekonomik olarak da yani bir İngiltere gibi zaten değiliz baktığın takdirde. Çünkü orada adam pound kazanıyor, pound ödüyor. Biz burada yabancılara euro ödüyoruz baktığın takdirde. Onun için çok ciddi haksızlık olabilir bizim ligimizde. Onun evet. için ben çok uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum.
1: Oradaki niyet zaten hem Premier Lig'de böyle çok zayıf takım olmasın amaçlardan biri o. İkincisi bir de onlarda tabii öyle bir dert var, bizde kimse umursamıyor da, kulüpler hızlı bir şekilde iflasa gitmesin diye bir durum var. Bizde zaten o kimsenin umurunda olmuyor fazla.
0: Yani kesinlikle, bir de yayın hakları geliri zaten ve şampiyon olduğunuzda da bu rakamlar yaptığınız transfer bütçesiyle birbirleriyle uyuşmadığı için kulüpler böyle hep kendi çabalarıyla, kendi emekleriyle, kendi kaynaklarıyla, örnek verelim Galatasaray, tamam son 3 sezonun şampiyonu, 4. sezonunda da artık iç sahaya kaldı Antalyaspor karşılaşmasında, şampiyon olması durumunda yani gelirler komik rakamlar burada. Yani en büyük kulüplerin şikayet ettiği konu bu. Bir de şimdi bu sistemi siz 1. lige koyarsanız, yani alt sıralarda çıkmaya çalışan kulüplerde tabii ki tepkisini ortaya koyar. Sanki bizim ligimize uygun bir profil değil gibi. Ona katılıyorum. Premier Lig'de zaten düşenler çıkanlar hep belli. Ligin bir kalitesi var. Yani 17. 18. sıradaki takımlara baktığınızda, 16. sıradaki takımlara baktığınızda 1. ile oynadığında bile zorluk çıkarabiliyorlar. Takım yani bırakmıyor yine. Bir iddiası olmasa bile o oyununu, karakterini ortaya koyan takım.
2: Bir de full tribünleri oynuyor hocam. Küme evet. düşmeye bile oynasa adamlar değil mi? Yani fuller tabii. yani.
0: Hem keyif alıyorlar bu oyundan.
1: Sonuca bakmıyor ki adam. Burası benim, bu benim kasabamın, şehrimin takımı diyor.
2: 15 günde bir değil mi? Çok da bir şey değil yani.
1: Ben de burada yaşıyorum da o benim parçam, ben onun parçasıyım. İyisinde de kötüsünde de biz buyuz diyor yani, kabul ediyor. Bizde öyle bir şey yok.
2: 15 günde bir değil mi? Ne ki yani Koray?
1: Şampiyon olsun istiyor.
2: Yani her hafta da yok ki maç yani evinde. 15 günde bir git yani, ayda iki defa. Ben hep bunu söylüyorum. Gerçi bizim ligimizin çok da ben taraftarlara ben o anlamda eleştiride bulunmuyorum. Çünkü yani kimse bana kızmasın ama ligin kalitesi çok çok kötü bizim. Ama tabii Premier Lig'de, hatta orada bilmiyorum arada izliyor musun, Championship, bir de bir altı Lig 1 var. Lig 1'de bile belli bir kalite var. Doğru. Biliyor musun? Bir heyecan var. Onun için insanlar orada gidebiliyor. Bizim ligimiz biraz şey olduğu için oyun kalitesi olarak. Çünkü bizde biliyorsun yerde yatmalar çok fazla. Hemen böyle kendini oyuncuların bırakması çok fazla. Taktiksel çok bir şey göremiyorsun. İnsanlar da o yüzden vakit ayırmayabiliyorlar. Onun için de kızmıyorum. Topyekün bir şekilde özellikle federasyonun markasına sahip çıkarak kulüplerle birlikte oyun kalitesini arttırmaya yönelik hususları Doğru. yapması gerekiyor Koray.
1: Kesinlikle. Günay konusunu konuşacağız demiştik. Bu bölümü onu da konuşarak kapatalım en azından. Evet. Şimdi yollar ayrılacak diye hemen haberler çıkmaya başladı dünkü maçtan sonra. Böyle bir şey var mıydı?
0: Şu an öyle bir konu yok. Galatasaray'da biz şimdi kabuk değişimine gitmesi gerektiğini söylüyoruz ama yönetimin gündeminde şu an şu oyuncuyu gönderelim, onun yerine bunu transfer edelim gibi bir düşünce yok. Günay'da da yok tabii ki. Kötü performans sergilediğinde kim gidecek, akıllara gelecek olan isim Günay. Mesela Günay'la yollar ayrılacak. Öyle bir durum şu an söz konusu değil tabii ki. Sezon sonu bunların hep netleşecek Galatasaray'da. İlk önce şampiyonluğunu ilan etmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Tabii ki kimler gelecek kısmında zaten anlattık ilk saatte de. Planlama var. Sané transferi gibi Galatasaray'ın görüştüğü isimler de var burada. Planlı, projeli. Ama tabii ki öncelik burada Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlaması. Yani Günay'ı yedek kaleci olarak zaten bu sezon ne kadar maçta görev aldı Günay? Uğurcan Çakır'ın ilk defa olmadığı bir maçta. Sezon başından beri Muslera'nın M'sini ağzımıza almadık dedik. Uğurcan Çakır bir maçta cezalı duruma düştü. Evet. Kaleye Günay geçti. Burada Uğurcan'ın bir kere daha değerini Galatasaray'a anladı.
1: Bir de kupa maçı.
0: Tabii. Bir de şu var. Şöyle bir gerçek de var. Yani katılır mısınız bilmiyorum ama yedek kaleciye zaten forma şansı gelene kadar kaleci de yani çok fazla forma şansı bulmuyor. Antrenmanları iyi geçirmesi lazım.
2: Bu adam oynamıyor zaten
0: temposu.
2: Ya.
0: Yani. Evet yani maç temposu da yakalaması arada lazım. Hatalar bir yana, yedek kalecinin performansı bu şekilde olabilir yani. Bu hatalar tabii ki olamayacak bir seviyede. Günay kötü bir kaleci de değildi.
2: Dün bence çok ekstra bir hatası yoktu ya.
0: Osimhen'in attığı geri pas evet,
2: tamam,
0: biraz
2: var
0: daha
2: da,
0: yani.
2: Evet. Oluyor bunlar ama yani mesela evet. ona bakar. Okan da çok kötü bir gol yedi.
1: Birinci
2: yani mesela Yunus Akgün'ün golünde Okan da çok kötü bir gol evet. yedi. Okan Koçuk bakarsa.
0: Yani şu olacak senaryo
1: vurdu
0: değil
1: mu
0: bence.
1: Yunus?
0: Efendim?
1: Orta mı yaptı Yunus, kaleye mi vurdu sizce?
0: Bence orta yaptı. Top kaleye doğru döndü ben, diye düşünüyorum.
2: Şimdi o futbolcu zaten topa vururken topa bakar da ben şeye baktım. Topa baktı vururken ondan sonra kafayı direkt kaleye kaldırdı. O anekdot mu diyeyim. Onu yakaladım. Oradan şut attığını düşündüm. Ama tabii en doğru şeyi Yunus'a sormamız lazım. Çünkü içeri hiç bakmadı. Hani çünkü ne yaparsın?

0: Topa vurduktan sonra öyledir. Topa vurduktan sonra futbolcu dikkat edin. Vurduğu yere doğru bakar. Yani topa bakar önce. Topa vurdu. Sonra vurduğu yere bakar. Hiç içeri bakmadı. Direkt kaleye baktı. Ben de demek ki kaleye vurdu diye düşündüm.
1: Evet. Ama güzel gol oldu. Bilerek attıysa çok güzel gol zaten. Yani
2: sezonun
1: bilerek
2: kapanış,
1: atmadıysa da yine de
2: kapanış
1: güzel
2: ama
1: bir gol oldu
2: golünden
1: sonuçta.
2: Bir tanesiydi. Bence de katılıyorum ona. İyi bir gol attı. Sanki hani ben şunu anladım, arka direğe sanki biraz daha düşündüm.
3: O da olabilir.
2: Top öyle bir gitti ki, hem de Okan'ın mesela önde olması. Onu söyleyeceğim yani, şimdi Okan da hata yapabiliyor. Bu şu anlama...
0: Ederson ya, Ederson yedirdiği golü, o Türkiye liglerinin gelmiş gelmiş en pahalı kalecisi, doğru mu hocam? Matematik konuşuyorum.
1: Kesin doğru.
0: Hocam yedirdiği golü görmedin mi? Yani şimdi o onu yedirirken Günay'ı biz burada, Okan'ı burada, kendi evlatlarımızı, yani ülkemizi.
1: Yani hemen iki maçta yani, hep şu haberlerden artık sıkıldım okumak.
2: Hoş bir şey değil. Olmayacak bir şey tabii ki bu. Çünkü şu mu olsun yani? Şöyle örnek vereceğim. Birinci kaleci zaten Uğurcan Çakır. İkinci kaleci Günay olmasın. Galatasaray'ın kiralık kalecileri var. Can Kat gelsin. Batuhan devam etsin. Günay'ı yollayalım. Böyle bir düşünce olabilir mi?
1: Bir de
2: Günay zaten iyi performans sergiledi geçtiğimiz dönemde.
0: İyi kaleci bir de hocam. Yani bu Antep'ten geldi diye hatırlıyorum. Doğru mu? Antep'teyken de çok iyi oynuyordu tabii hocam. Yani alırsan bir kaleci, şu an aramızda konuşalım mesela, Süper Lig'de bir yerli kaleci alacaksın, Günay ayrılıyor diyelim veya Günay kendim ben ayrılıyorum dedi. Kolay, kaç tane, iki tane adam saysana bana alabileceğin.
1: Ya Galatasaray mevzu bahis olduğu için gelmek isteyen çok olur da.
0: Yok, sen at önereceğin iki tane söyleyebileceğin
1: Günay kaleci. Ayarında mı?
0: Ya, Günay ayarında kaç tane söyleyebilirsin?
1: Yani o kadar para verilecek kaleci yok ya.
0: Çok oyuncu sayamazsın.
2: Bu arada Muslera bırakmadan önce bu
1: sene... Hala kaleci sayarsın da gelen ne kadar tatmin eder? Günay'dan ne kadar iyi seviyede?
0: Onu söyleyeyim yani. Günay'ı yollayıp bunu getiririm diyeceğim bana iki...
1: Muhammed Şengez'i getirecek halin yok. Adam işte zaten birinci kaleci.
0: Tabii yani. Alamazsın.
1: Ve Başak onu söyleyeyim. Ne bileyim, Ersin'i getirecek halin yok. Adam tamam. Beşiktaş'ın kalecisi tamam. Zaten.
0: Kim
1: yani
0: alacaksın? İşte... Yani kimi? Oynayan kaç tane yerli
1: genç
0: kaleci
1: genç birini
0: var?
1: Getireceksin ya, potansiyelle birini bulacaksın.
0: İşte Kocaelispor'un kalecisi iyi gidiyor. Daha da yolu tutar ama Günay'ı yollayıp da Kocaelispor'un kalecisi
1: Bilal Beyazıt'ı falan alacaksın herhalde. İşte, düşerse o zaman öyle bir şey işte, yapacaksın. Yani ama Günay'la Bilal arasında ne kadar fark var?
0: Evet, bence Günay daha iyi kaleci. Bilal de çok iyi kaleci. Ama Günay daha iyi kaleci bence. Tabii. Daha tecrübeli.
1: Yani Bilal büyük şahsi algılamasın. Bilal tabii üzerine demiyorum. Bilal de çok iyi kaleci. Yani şu an getirebileceğin bir Türkiye sınırları içerisindeki kalecinin Günay'dan çok daha iyi olması lazım ki getireceğim. Değer mi?
0: Yok işte.
1: Zaten var mı
0: yok
1: veya öyle bir?
2: Zaten bir de şu var mesela. Muslera'nın son sezonundan bahsetmiyorum. Günay'ın transfer olduğu sezondan da bahsetmiyorum. Onun da daha öncesinde Galatasaray Günay'a gittiğinde Günay'ın o dönemde Galatasaray'a cevabı şu olmuştu. Muslera var. Muslera varken bana forma şansı asla gelmez. Ben o yüzden gelmek istemiyorum demişti. Galatasaray'ın o Günay
0: oynamak istiyormuş adam. Tabii. Ve çok iyi oynuyordu Antep'te. Yani.
2: Muslera ayrılığı sonrası da işte Uğurcan Çakır transferi gerçekleşene kadar da yani Günay'da iyi performans sergiledi. Evet, hatalar oldu üst üste. Gençler Birliği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi. Orada bir hatası oldu, olabiliyor. Ya, tabii bunların üst üste olması biraz daha şanssızlık. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanında işte sahaya girerken teknik direktörle tartışması gibi bunlar üst üste olunca tabii ki bu performans da unutuluyor burada.
1: Geçen sene övülüyordu, bu sene tabii eleştiriliyor. Normal
2: ama
1: böyle
2: bu ayarda var. Bir kaleciyi kolay kolay gözden çıkaramazsınız.
1: Doğru.
2: Yani.
1: Bir de kabul ettirmek olarak de zor. Okan Koçuk olduğunu düşünsene şimdi. Otursa otururdu, Muslera'nın arkasında da devam ederdi. Samsun'a
2: birinci
1: gitti.
2: Kaleci olmasın.
1: Bambaşka bir hikaye yazdı. Evet. Gayet güzel oynuyor.
0: Lig oynadı.
1: Başarılı oynuyor. Tabii.
0: Oynadı.
1: Şimdi yani bunu kabul ettirmek tabii de mesela. Şimdi kalecinin arkasında tabii gelen adam Uğurcan'ın arkasında oturacak. Bunu bile bile oturmak var.
0: Tabii.
1: Bir de bak Okan gibi kendi hikayeni yazıp başarılı olmak var yani. O herkesi ikna edemezsin bir de. Öyle
0: bir de
1: bir
0: şu
1: var.
0: Yaş önemli. Hatırlayın lütfen. Bu büyük takımların kalecilerini. Chelsea'de bir kaleci var. Carlo Cudicini, hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Adam yaşını başına almıştı. Çehin arkasında bekliyordu.
1: Doğru.
0: Bir tane Hollandalı kalecisi vardı. Hiç unutmam. Schmeichel'ın yedeydi.
1: Abbiati vardı işte. 39'a kadar falan oynadı.
0: Anlatabiliyor muyum? O yaşta zaten bak hep büyük takımlara bak. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'nın en büyük takımlarının yedekleri o dönemler özellikle hep yaşlı kaleciler oluyordu. Çünkü genç kaleci dediğin gibi işte Okan ilk çıktığında daha gençti. Okan gibi bir kaleci çıktığında şimdi ikinci kaleci olarak beklersen hiçbir zaman o çıkışı yakalayamazsın. Ama Günay zamanında bunu zaten bekledi. Sen söyle adını. Beşiktaş'ta oynadı Günay, biliyorsun. Tabii. Göztepe'ye gitti, birinci kalecilik yaptı. Antep gibi köklü bir kulübe gitti. Ama biraz da yaşı görece arttı. O zaman işte bir ikinci kaleciliği bir nebze kabul edebilirsin bir yaştan sonra. Çünkü Günay'ın bundan sonra kaç yaşında şu an hatırlamıyorum. 32-33 var değil mi Günay?
2: Var.
0: Şimdi bundan sonra kaç yılı var zaten hani kariyer olarak diyorum. Ama bir de 24 yaşındaki kaleciyi getir şimdi. Uğurcan'ın yerine senede 4 maçı ya oynar ya oynamaz.
1: Tabii.
0: Nerede pik yapacak bu kaleci? Oynamadan Günay gibi tecrübeli kaleciyi bile görüyorsun. Oynamayınca ritim tutturamıyorsun hocam.
1: Doğru.
0: Kolay mı yani? Şimdi Mert Günok da mesela

0: Oynamadı. İşte yeni yeni oynuyor. Oynamasa ritim tutturabilir mi? Ha, Mert mesela çok iyi bir ikinci kaleci olur büyük takım için. Niye? Yaşı var, tecrübeli, görmüş oraları. Evet. Yaşı geldi için ikinci kaleciyi çok takmayabilir. Oynamış adam zaten. Ama 23-24 işte kaleci dediğin gibi getiremezsin.
1: Doğru. Şimdi bu bölümü de noktalıyoruz Günay konusuyla birlikte. Birazdan yine hem Fenerbahçe'yi konuşacağız, Beşiktaş'ı konuşacağız. Gündemdeki haberlere de bakacağız. Bir ara rica ediyoruz.
2: İşaret geldi.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: abla benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
1: Bu?
0: Bu? Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo. Bir reklam.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
11: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.

Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: A Spor Radyo.
1: Spor gündemine devam ediyoruz. Burak Kural ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Haftanın maçlarını konuştuk, kümede kalma yarışını konuştuk. Şimdi dün akşama gidiyoruz bir kez daha. Fenerbahçe Başakşehir'i 3-1 ile geçmeyi başardı. Galatasaray'la puan farkını 4'e indirdi Sarı Lacivertler ama artık ligin boyu çok kısaldı. Hem dünkü galibiyeti konuşacağız hem de Fenerbahçe'yi genel olarak bu sezonki performansını konuşacağız. Dilerseniz dün 3-1'lik galibiyetin ardından hocalar neler söylemiş bir izleyelim. Ardından Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım.
2: Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Ama öncelikle bizim şu an gerçekçi hedefimiz, yani sezon başından beri birçok hedefimiz vardı. Onları kaybettik maalesef, uzaklaştık. Ama gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor. Mucizelere de belki inanmak gerekiyor. Çünkü inancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bu da bir işin parçası. Ama bizim gerçekçi hedefimiz bu. Evet, şimdi öncelikle küçük değişiklikler yaptık. Yani 3-4 günlük çalışma fırsatı vardı elimizde. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Oyun anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Oyun planımızda bazı değişikliklere gittik. Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını futbolcuları biraz antrenmanlarda aşılamaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreç, kolay bir süreç değil ama sonuçta iş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler, gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına gerçekten çok sahip çıktılar. Bunun sonucunda da zaten küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor. Yani Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an. Tabii ki baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Yerli hocalarla şampiyon olunmuş şimdiye kadar daha çok. O ağır basıyor. Ama sonuçta ben böyle bir ayrım yapamam şu an.
3: Hak edilmiş bir mağlubiyet. Bugün belki maçın ilk 5 dakikası fena girmedik maça ama ondan sonra hiçbir zaman maçın hiçbir anında normalde oynadığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda rakip ne durumda olursa olsun anları çok iyi oynaman gerekiyor. Biz bugün o anlarda hep yanlış kararları verdik. Yanlış değilsem 3 tane de kendi kaybettiğimiz toplarda geçiş yiyerek maçı kaybettik. 3 defa bunu yaşadığın zaman bu tarz maçları kazanmak zor. Elimizdeki çok önemli bir avantajı şu anda Göztepe'ye vermiş olduk. Ama son 2 hafta yarış devam ediyor. Sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Dediğim gibi sonuna kadar devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.
1: Evet, açıklamaları izledik. Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyeti, Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı karşılaşmanın ardından bunları söyledi teknik direktörler. Zeki Murat Göle'nin açıklamalarını konuşacağız ama hemen şu şeyi soracağım. Bu senenin moda, daha çok kullanılan şeyi, moda demeyeyim de, ifadesi futbolda anlar.
4: He.
1: Değil mi? Bu
4: Arda
1: sezona kadar, daha önce bu kadar kullanıldığına ben hatırlamıyorum çünkü. Geçen sezonlarda. Yani sağ parselizasyonu vesaire, işte Abdullah Avcı'nın mesela çok kullandığı şeydi. O zaman onlar konuşuyordu. Bu sezon birkaç farklı teknik direktörden hep anlar. İşte anları iyi oynadık, anları kötü oynadık. Anlara dikkat etmemiz lazım. Bu ifade çok fazla var. Anlar nedir? Böyle izleyicilerimiz için, bilmeyenler için şöyle kısaca bir Burak sen açar mısın ne olduğunu açayım tam olarak?
4: Herhalde şey, sekansları söylüyorlar. Örnek vermek gerekirse Osimhen'in güne geri pas verdiği noktadaki bir orada işte Günay'ın Osimhen'in pasının yanlışlığı, Günay'ın karşılamasındaki sıkıntılar.

0: anladığım o küçük anlardan bahsediyorlar. Şu hep konuşulur. 15'er dakikadan biliyorsun 6 periyot günün sonunda 90 dakika.
1: Doğru.
0: Duraklamaları saymazsan. Periyot periyot konuşuluyor. Oyunlar periyot periyot da el değiştiriyor futbolda. O daha geniş bir şey. Anlar dediğin zaman bilmiyorum siz ne anlıyorsunuz. Çünkü öyle genel bir anlar diye bir tanım olmadığından dolayı benim anladığım o kısa sekanslardan bahsediyorlar. O araları anlatmaya çalışıyorlar. Benim anladığım bu, bilmiyorum Koray sen ne anlıyorsun veya Kaya ne anlıyor ama.
2: Ben de aynı şekilde düşünüyorum yani. O anlar dediği olumsuz olan dakikalar, hata yapılan süreçlerde, burada doğru yapsaydık lafı da var tabii ki üst üste evet. gelen. Yani teknik adamlar da diyecek onu söylemeyelim, bunu söylemeyelim, nasıl ifade edelim?
1: Hayır yok, söylememek açısından çok... değil de ne demek olduğunu evet, insanlar evet. da anlamıyor olabilir çünkü evet. yani şimdi.
2: Hangi an mesela?
1: Tabii anlar yani. Evet. An, bana sorsan der ki insan her şeyi an değil mi zaten? Ya,
0: evet
1: yani. Bütün maçı anın içine dahil edebilirsin her şeyi, o anlamda söylüyorum.
0: Çünkü mesela ben çok tercih ettiğim...
1: Anları iyi oynayamadık mesela. Yani... Nuri Hoca üzerinde söylemiyorum bu arada. Nuri Hoca ben çok beğendiğim bir teknik direktör. Farklı farklı teknik adamlardan da duyuyoruz. O yüzden.
0: Arda Hoca çok kullanıyor. Arda Turan çok kullanıyor.
1: Fatih Tekke'nin de kullandığını biliyorum ben mesela. Denk geldik. O yüzden yani bu sezon ben çok fazla duydum. Ya da algım o yönde, dikkatim o yöne çekildi.
2: Doğru. Daha genelde sezonlarda belki dikkat etmiyorum. Zaten.
0: Çünkü an deyince periyot diyemezsin hocam. Oyunun bir bölümü hep konuşulan şeylerdir. Oyunun bir bölümünü iyi oynamadık gibi. Mesela şimdi Galatasaray ikinci devre iyi başladı. 45 ile 55 arası. Ona an diyemezsin. Ben böyle anlıyorum. Bilmiyorum siz ne anlıyorsunuz.
1: Daha kısa süreli.
0: Andan kasıt daha kısa süreli sekanslardan bahsediyorlar diye düşünüyorum. Ama hocalara da bir sormak lazım. Çünkü evet. ben oyun yorumlarken
1: denk de... gelirsem soracağım ama.
0: Kullandığım bir şey değil. Sen söyle adını. Kullandığım bir şey değil.
1: Tanım biz de daha doğru bilgilendirelim insanları. Aynen. Denk gelirsek soracağız, aynen. öğreneceğiz biz de. Yani bilmediğimiz yerde. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Tam olarak çünkü bütün maçı dediğim gibi bana sorarsan bütün maçı an olarak
0: hepsi an hocam.
1: Her şeyi andan ibaret değerlendirebilirsin.
0: Niye pozisyon demiyorlar da mesela işte anları oynamak. Pozisyon, evet. Her bir an bir pozisyon değil mi mesela? Niye pozisyon demiyorlar da an diyorlar?
1: Doğru.
0: Belki o global bir şey de olabilir hocam bu arada. Arda Hoca da çok kullanıyor.
1: Global zaten kullanılıyor.
0: Globalde de kullanıldığı için bizim işte Nuri Hoca da global bir adam günün sonunda. Arda Turan da aynı şekilde. Ondan onlar daha çok kullanıyorlar.
1: Yurt dışında olabilir. Da kullanıyorlar anları Hı-hı. diye. Moments olarak söylüyorlar onda yine yabancı teknik adamlar. Denk geldim bazı basın toplantılarında. Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı Fenerbahçe sahaya. Kazandı.
0: Evet.
1: Birbirine de geldi maç, ona rağmen kazandı.
0: Doğru.
1: Seyircinin ilgisi alakası azdı maça doğal olarak çünkü son derbi mağlubiyetinden sonra. Dünkü Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Futbolda mucizeler var dedi Zeki Murat Göle ama bunu baskın bir şey olarak söylemedi şu an yani bir mucize. Ne kadar ciddiye alınabilirse o kadar belki de. Asıl gerçekçi hedefimiz ligi ikinci bitirmek. Ama mucizelere de inanmak gerekiyor dedi. Bence kullanılabilecek en doğru cümleydi herhalde. Ya, katılır mısın?
0: Şöyle şimdi dünkü karşılaşma özellikle Fenerbahçe'nin Başakşehir'den de gol yedikten sonra yine maçı çevirmesi ve rahat götürmesi bence önemliydi. Bahsetmiş olduğun gibi tribünde boşluklar vardı. Beklenen bir şey. Ben yine de iyi gelmiş taraftar. Çok çünkü ya uzun yıllardır travmatik şeyler yaşıyor Fenerbahçe taraftarı özellikle futbol anlamında. Ki sorduğunuzda da tabii ki basketbolda çok başarılar, voleybolda var da Fenerbahçe taraftarı futbol için Fenerbahçe taraftarı olur. Yani en azından %95'i böyledir. Dolayısıyla taraftar bu anlamda bence en haklı kesim Fenerbahçe noktasında. İstatistiklere de baktığında, oyunun da geneline baktığında çok fazla Başakşehir'e pozisyon vermediğini görüyoruz Fenerbahçe'nin. Açıkçası goller noktasında da savunma hataları vardı ve çıkarken yapılan hatalar vardı Başakşehir'de. İki gol çıkarken yapılan hatalar neticesinde geldi. Arkada kalan stoper de offside'ı bozunca Talisca ama mükemmel goller attı hocam. Yani ikisi çok iyiydi. Ya, alt 90'a. Hani geçen evet. hafta atamadığı penaltının acısını bugün dün çıkardı açıkçası ama tabii herkes onun o penaltı atmasını bekliyordu en azından Fenerbahçeliler. Onun haricinde de tabii performans anlamında da iyi mücadele eden oyuncular vardı. Başakşehir biraz daha bireysel hatalardan kaybetti. Bir de üretemediler hocam. Yani hiç hücum tarafını üretemediler. Ki biliyorsun Nuri Hoca geldikten sonra çok ciddi bir puan ortalaması tutturdu Başakşehir'i. Çok iyi bir şekilde yoluna evet. devam etti ki son dönemlerin en kötü başlangıcını yapmıştı biliyorsun. Avrupa'dan çok erken elendiler. Hatta Viking gibi iyi bir takım, Norveç şampiyonu olan takımı elediler ama ondan sonra Romanya takımını elendiler baktığında. Fena bir

0: maçı değildi. Fenerbahçe'nin de özgüvenini getirdi. Fenerbahçe için önemli olan aslında Zeki Hoca'nın da dediği gibi artık bu saatten sonra ikinciliği almak. Çünkü iyi bir takım kurulursa, güzel de bu kura olursa artık herkes Türkiye'den iki takımı görmek istiyor Şampiyonlar Ligi'nde.
1: İnşallah.
0: Bizim de en büyük futbol anlamında arzularımızdan biri. Bu anlamda bu şekilde geçen bir mücadeleydi ama eğer izlemeyenler varsa Talişka'nın iki golünü izlemelerini naçizane tavsiye ederim.
1: Konuşacağız detaylı. Bugün önemli bir Türk finali var. Sev Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde rakiplerine mağlup eden temsilcilerimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Bu güzel ve özel maç öncesi Engin Can Çelik bize notları aktaracak. Sözü kendisine bırakalım.
2: Koray, teşekkürler. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Aslında düne dönecek olursak her iki temsilcimiz hem Vakıfbank hem Eczacıbaşı muhteşem bir dönüş sergilemişti. O muhteşem dönüş neticesinde de bugün adını finale yazdırmıştı. İki Türk takımı bugün Sev Şampiyonlar Ligi'nde saatler 20'yi gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Saat 17 diliminde, dün öğlen 17 diliminde Vakıfbank'ın konuğu İmoko'ydu ve o mücadelede Vakıfbank seride 2-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir reaksiyon göstermişti ki koç Guedit de aynı şekilde söylemişti. İyi bir reaksiyon gösterdik ve 3. set itibariyle de karar setinden sonra da kazanmayı bildik ifadesini kullanmıştı. 2-0'dan dönmüştü temsilcimiz Vakıfbank. Setlere bakacak olursak aslında başa baş geçen bir mücadele vardı ama daha sonrasında da 3. set itibariyle Vakıfbank 2-1'e getirmişti seriyi. Daha sonrasında 2-2 yaptı ve karar setinde de 15-11'lik skorla 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı temsilcimiz Vakıfbank ve saat 19.30'da bitmişti bu mücadele. Yaklaşık 2,5 saat sürmüştü mücadele. 17'de başlamıştı ve Vakıfbank mücadelenin ardından da kaptan Zehra Güneş'in bir açıklaması vardı. Gönlümden geçen rakibi istiyorum ifadelerini kullanmıştık ki bizler de sormuştuk. İki Türk takımının finalde karşı karşıya gelmesini istiyorum ifadesini kullanmıştı. Dün Vakıfbank adına iki önemli oyuncu vardı aslında. Bu oyuncular bu sezon boyunca genel itibariyle iyi bir mücadele sergilemişlerdi. Boskoviç 34 sayıyla oynamıştı. Bunun yanı sıra da Markova 31 sayıyla katkı sağlamıştı. Dünkü mücadelenin en skorer isimlerinden iki tanesi olduğunu ifade edelim. Saat 20 diliminde ise Eczacıbaşı Skandi mücadelesi vardı. O mücadelede temsilcimiz 1-0 geriye düşmüştü ve hemen 1-0'lık setin ardından ikinci sette reaksiyon göstermişti. Set dağılımında da 20-25 1-0 geriye düştü set dağılımının ardından 25-20, 25-17 daha sonrasında da 21-28 ve karar setinde de 5. sette de temsilcimiz Eczacıbaşı 15.
1: Evet, Engin Can Çelik aktardı. Bu akşam oynanacak karşılaşma dedik. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. Güzel bir final bizi bekliyor olacak. Biz Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Sarı lacivertliler şampiyonluk umudunu korudu dedik ama tabii ki Zeki Murat Gölen'in dediği gibi bir mucizenin de gerçekleşmesi gerekiyor. Evet. Hoca ayrılığından sonra dünkü Talişka performansı, sen Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsun? Başakşehir maçını mesela böyle 3-1 galip gelebileceğini düşünüyor muydun? Çünkü bir kaosun içerisinde bu maça çıktı Fenerbahçe.
3: Ya tabii bir de teknik adam gittikten sonra yerine bakacak olan teknik adamın da Fenerbahçe'nin, daha öncesinden de zaten aynı senaryolardan geçtiği için Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu durum ve zor bir karşılaşma bekliyordu Fenerbahçe'yi açıkçası. Bu galibiyeti almaları Fenerbahçe cephesi tarafından sürpriz olarak da tabii ki yorumlayamazsın ama bir derbide rakibinize karşı farklı bir şekilde mağlup oldunuz. Galatasaray'a diş geçiremediniz ve Talişkan'ın o kaçırdığı penaltı sonrasında zaten bütün senaryo değişmişti. O karşılaşmada da ardından Başakşehir'e karşı oynanılacak oyun ve Fenerbahçe için kritik bir mücadeleydi. Fakat şunun da bilincindeydi Fenerbahçe. Galatasaray Samsun Spor'u yendiği anda lig bitecekti. Yani o ikincilik hedefi için mutlaka Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyordu. Zaten ikincilik hedefi koyulmuş yine Fenerbahçe'de. En kötü ihtimalle ikinci sırada bitirelim diye çıkarılmış bir maç olarak görüyorum ben bunu. Talişkan'ın da zaten bundan önceki penaltı kullandığı mücadelelerde de çok kaçırmışlığı var Talişkan'ı. Yani hemen hemen attığı köşeleri ben mesela Fenerbahçe'nin maçını izlerken şuraya vuracak diye tahmin edebiliyorum. Ve bazen tabii o topun şiddeti,

0: gitseniz bile mesela Hakan Çalhanoğlu öyle bir penaltı kullanıyor ki sertlik dozu çok yüksek. Köşeyi tahmin etse bile kaleci bir şey yapamıyor. O şekilde bir atış yapmanız gerekiyordu. Ama o konuda katılıyorum. Acısını Başakşehir karşılaşmasında çıkardı. Etrik yaptı. İyi goller attı. Takımını taşımaya çalıştı. Santraforo eksikliği olan bir takım Fenerbahçe zaten. Her ne kadar Şerif bu arada derbide bence varlık göstermeye çalışan oyunculardan bir tanesiydi Galatasaray karşısında. Ama bu oyuncu Süper Lig'e baktığımızda en fazla takımın ikinci, üçüncü santraforu olarak düşünürsünüz. Fenerbahçe'nin burada zaten net olarak planlaması vardı ama Talişka, Kerem Aktürkoğlu, Ennesi ve Jonduran'dan sonra gol yükünü çeken oyunculardı Fenerbahçe'de. Şu an Talişka'nın tekrardan golcü kimliğine bürünmesi, sezonun zaten bitimine son iki hafta kalan senaryoda ikincilik hedefiyle devam edecektir. Yani Galatasaray bu mucizeye fırsat vermez diye herkes düşünüyor. Benim de düşüncem o yönde. Antalya'ya karşı zaten Galatasaray galibiyet aldığında iş bitiyor. Ligin şampiyonu netleşmiş oluyor. Fenerbahçe'de kalan maçlarında ikincilik için mücadele etmesi gerekiyor tabii doğal olarak.
1: Evet. 4 puana çıkardı Trabzonspor'la arasındaki farkı Fenerbahçe. Bu anlamda biraz daha rahatladı. 2 hafta var. Ortada havuzda 6 puan var. Evet. Bu 6 puanlık 2 maçta Trabzonspor'un geçme ihtimali de biraz zor gözüküyor.
2: Beşiktaş maçı var değil mi Trabzonspor?
1: Evet.
2: Zorda
1: yani yetişir yetişemez tabii bilmiyoruz ama şu an için dünkü özellikle puan kaybı Trabzonspor'un burada ciddi bir yara almasına sebebiyet verdi.
2: Kesinlikle.
1: Bundan sonrası için Fenerbahçe'de tabii neler olacak asıl merak edilen konu o.
2: Tabii ki bayağı bir yine hareketli yani. Özellikle basın mensuplarını çok hareketli.
1: Fenerbahçe her yaz Fenerbahçe yani bütün malzemeyi Fenerbahçe veriyor. Gerçekten.
0: Başkan hani seçim derken evet, tabii. Yine uzun bir süreç.
2: Heyecan olacak tabii.
1: Bir ay sonra bir seçim var.
2: Tabii. Bunlar şimdi ikinci olursa da erken atacak ya sezonu yine. Yine tabii. Dezavantajlı hususlar. Çünkü yani hoca daha doğrusu başkan olmadan hoca olmaz.
1: Doğru.
2: Başkan olmadan kadro kurulmaz. Gidecekler gelecekler. Bayağı sıkıntılı süreçler. İnşallah Fenerbahçe'sinden de hayırlı olur. Ama kolay bir buçuk ay olmayacak Fenerbahçe açısından. Bir şekilde herhalde birden fazla aday çıkacak gibi gözüküyor hocam. O da var. Hadi bir tane aday çıkacak olsaydı.
1: Şu an 3 gibi gözüküyor en az.
2: Bir kişi üzerinde yoğunlaşsa şunu diyebilirsin. Bir kişi zaten seçilecek. Tek kişi gidiyor. O planını yapar diye düşünebilirsin ama şimdi burada 3 kişi çıktığı vakit onu da yapamayabilirsin. Ancak Fenerbahçe ile ilgili kim başkan olursa olsun yapılacaklar çok belli bence. Fenerbahçe'nin reçetesi çok belli.
1: Nedir? Oray.
2: Ya bir defa zaten yine belli oyuncular tutulmalı. Takım yaz boz yapılmamalı.
1: Kimler ama mesela? Mesela
2: kafadan Gendouzi kalır. Kante'yi çıkaramazsın bu saatten sonra. Kante'yi kazanmaya çalışacaksın. Sezon sonu şeyini yiyecek, idmanını yiyecek. İşte Dünya Kupası'na gidecek mi bilmiyoruz. Hani Kante yine faydalı olacaktır. Çok para yatırdın onu çıkaramazsın elinden hocam.
1: Bir 11 yapsan şu an kafanda seneye dair şu isimler kesin 11'de devam edebilir. Hiçbir bunda sakınca yok bence diyebileceğin kimler var?
2: Şöyle gerçekçi yapacağım ama. Çünkü evet. Benim örnek veriyorum ben Şikrinyar'a devam etmem. Ama gerçekçi düşünmemiz lazım. Bütün takımı da boşaltamazsın. Şikrinyar kalabilir. Öndeki Gendouzi ile Kante kalabilir. İsmail mutlaka kalmalı baktığın takdirde. Bek konusunda ben olsam iki tane bek alırım hocam.
1: İsmail demişken Kante, Gendouzi, İsmail ana plan öyle mi olmalı
2: sence? Yok olmaz o.
1: İsmail veya Kante veya Gendouzi bir rotasyon içerisinde kenarda da olabilir diyorsun.
2: Şampiyonlar Ligi'nde olur ama. Şimdi Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne gittin. Evet. Liverpool deplasmana gittin olur bu.
1: Ya, Trabzon deplasmanında da oldu. İşe yaradı.
2: Oralarda olur. Galatasaray, Beşiktaş. Yani iyi bir takım çıkar. Güzel bir kadro çıkar. Ona karşı oynayabilirsin. Bunda bir problem yok. Ama ligin çoğunluğunda bunu oynayamazsın. O üçlü rotasyon olur. Bana kalsa eğer maaşla ilgili de bir kolaylık yaparsa Fred'i de tutarım ben bu arada rotasyon için. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde Asensio'yu tutarım tabii ki. Gördün Asensio evet. Olmadıktan sonra çok büyük sıkıntı yaşadı Fenerbahçe ki bunu hep söylüyorduk bu arada. Asensio'yu da tuttuk. Kaç kişi tuttuk? 2-3 ilk 11 için 4 kişi falan tuttuk. Zaten kaleci alacaksın hocam.
1: Ederson, Kerem.
2: Türkiye Kari. Kerem'i de mecbur tutacaksın hocam. Yani hem bir yerli oyuncu, milli oyuncu. Hem de çok
1: aslında
2: yatırım yaptı.
1: Buradan nereye geliyoruz biliyor musun? Çok abartı da Fenerbahçe'de iş yok. Yani şöyle değişiklik yapılması gereken çok abartı iş yok.
2: Hocam,
1: zaten kadro geniş.
2: Kaleci alacaksın mutlaka. İlk evet. 11'den bahsediyorum. Şu rotasyona gelsek vaktimiz yetmez.
1: Tabii yok. Kaleci.
2: Sol stoper alman lazımdı. Almadın, mutlaka alacaksın ki alman lazım olduğunu stoper, anladın. Sol stoper. Skriniar kaldı diyorum. Hocam bek alacaksın. Ben bir şey söyleyeyim. Semedo'yla da Brown'la da devam etmem kesinlikle.
1: İkisini de beğenmiyor musun?
2: Kesinlikle devam etmem. Levent Mercan rotasyon için tutabilirim. Mert Müldür iki bekte oynar. Sıkışırsan üçlü de stoper de oynar.
1: Bekleri beklersen sayı artıyor bayağı.
2: Bek'i tutarım yani. Yani Mert'i evet. de tutarım ama rotasyon için tutarım hocam. Mutlaka iki tane bek alırım.
1: Mert'le Levent'i geniş kadroda tutarım tabii. ama Archie Brown ve Semedo'yla yolları ayırırım diyorsun.
2: Kesinlikle ayırırım. Orta sahaya zaten orta sahada çok fazla bir şey yapmam ekstra. Asensio'yu da tuttum. Asensio'ya alternatif bir oyuncu almaya çalışırım.
1: Olursa.
2: Olursa.
1: Center for zaten.
2: Evet, çünkü bak neden? Asensio gitti yerini hiçbir şekilde dolduramadın hocam. Asensio'nun ayarında olmasa da kenarda oynayabilecek. Hem kenar rotasyona girebilecek hem de Asensio'yu yedekleyebilecek bir oyuncu mutlaka alırım. Kenarı konuştuğumuzda Nene ile yolları ayırırım, kesinlikle ayırırım. İyi rakamsal olarak iyi performans gösterse de ben ayırırım yolları. Kerem kalır. Musabba da kalabilir ama kenara mutlaka iki tane oyuncu alırım. Ve tabii ki de santrafor alırım. Ne etti? İki bek aldım, bir kaleci aldım, üç bir stoper aldım, dört iki kenar aldım, altı. Hadi bir tanesini Kerem oynattın, öbür kenara aldın, beş. Santrafor yine altı tane ilk 11 oyuncu aldım yani.
1: Çokmuş. Ben aldım. Daha az olur diye düşünüyordum. Çok
2: altı
1: az
2: tane
1: değil.
2: Aldım ama lazım hocam. Yani
1: değiştirmeden kurtarılabilecek oyuncu yok mu Fenerbahçe'de?
2: Hadi tartışalım. İşte Osterwold ile devam soruyorum sana. Ederson'la devam eder misin?
1: Ederson yok.
2: Osterwold ilk 11'e devam eder misin sol stoper olarak?
1: Yani iyi bir stoper almayı tercih ederim. Tamam. Sol bekler Semedo ile idare ederim tamam. mesela.
2: Brown'la devam eder misin?
1: Archie Brown'u da göndermeyebilirim.
2: İlk 11 olarak ikisiyle devam eder misin Brown Semedo'yla?
1: Yani bence
2: Semedo'yla.
1: Kurtarır Süper Lig için.
2: İki, ama Süper Lig için ama
1: yani şöyle mesela Jakobs'la Eren'le Galatasaray şampiyon oluyorsa ben de Archie Brown Levent tandemiyle olabilirim diye düşünürüm ya. Hayır, Archie Brown'un yaşı genç. O yüzden de yani bir anda kurtarılıp ya herkesi yollayarak çünkü bir şey yapamazsın.
2: Ya hocam,
1: bir yerlerden de taviz vermen gerekiyor işte, o yüzden.
2: Yoksa Skriniar'dan verdim tavizi sana. Skriniar'ı tuttum. Hocam gerçekten olmaz. Bak niye biliyor musun? Şimdi Galatasaray tarafı tabii saygı duyuyorum senin düşüncene. Tek bir doğru yoktur futbolda. Benimki doğrudur demiyorum. Yanlış anlama lütfen.
1: Yok,
2: ama.
1: Estağfurullah.
2: Şunu söylemek istiyorum müsaadenle. Şimdi Jakobs'la Eren'i bir kenara koyalım ikisini. Yani Jakobs'in atletizmini, çabukluğunu, o diriliğini, öte tarafta Eren'i aynı şekilde koyalım. Levent'le Brown'u koyalım. Bence aralarında çok ciddi siklet farkı
1: yok,
2: var.
1: Yok, zaten daha önde Galatasaray'dakiler. Sağ bekleri
2: de konuşalım. Galatasaray'ın sağ beklerini Boye ile Şalay'ı, bir de Singo'su var. Bak bu üçünü koyalım. Semedo ile, Semedo büyük kariyer. Hocam hiçbir şey oynamadı. Hiçbir şey oynamadı. Semedo ile şeyi... Mert Müldür ikisini
1: bence
2: koyalım.
1: Bence sezon başlangıcı Archie'nin de iyiydi, Semedo'nun da iyiydi. Sonradan düştüler.
2: Hocam yani evet. Sezonun...
1: Hayır, ben anlıyorum senin dediğini. Galatasaray'ın bek rotasyonu Fenerbahçe'den daha iyi. Buna ben de katılıyorum.
2: Ve çok
1: ayrı
2: ciddi
1: bir konu.
2: Fark var hocam. Yani mesela...
1: Ama işte onu değiştirin, bunu değiştirin de bu sefer... Yani şuradan, hikayeye şuradan bakalım o zaman. Eren Elmalı, Trabzonspor'daki Eren Elmalı... Vasat bir oyuncu olarak görülüyordu ama
2: ben
1: Galatasaray'da
2: öyle görmedim ama
1: çok
2: sen
1: iyi
2: de öyle görmüyordu. Görüyor muydun? Vasat
1: ama
2: görüyor
1: öyle
2: muydun?
1: Öyle görmese Trabzon bırakmazdı zaten.
2: Ama ben daha farklı
0: skor katkısı
2: hocam.
0: Yoktu. Tabela yapamıyordu. Evet. Galatasaray'da tabela yapmaya başladı.
1: Savun gidiyor Eren. Gidiyor orta yapamıyor diyorlardı evet. Trabzonspor'dayken.
2: Ya ben
1: yani
2: tabii
1: demek istediğim o yani belki hiç beklemediğin oyuncudan yine performans
2: ama
1: alabilirsin.
2: Evet. Ben
1: o
2: sana bir şey söyleyeceğim. Eren Elmalı, bak bir şey söyleyeyim sana. Eren Elmalı Fenerbahçe'de banko bu sezon ilk 11'de oynardı sol bekte.
1: Kesin.
2: Bak çok net diyorum, hepsini keserdi. Bu anlamda bakıldığı takdirde, bu arada hatta Galatasaray'la ilgili söyledim. Her zaman da anlatıyorum Koray, biliyorsun. Sene de çok program yapıyoruz. Yazboz'da hiçbir şey olmaz hocam. Bayern bile 2-3 tane transfer yapıyor. Ama Fenerbahçe bir iskeleti oturtman lazım. O iskelet bir türlü oturmadı hocam. Şu o iskelet içinde ne dedim ben? Skriniar dedim. Kante, Guendouzi dedim. Önüne de Asensio'yu tuttun. Bir tane de kenar tuttun. Bu iskeletin üzerine mutlaka sağlam bir iskelet tutman lazım. Kaldı ki ben zaten Levent Mercan'ı yollamadım. Orada hakkımı yemem. Mert evet, Müldür'ü evet. de yollamadım. Sadece evet, onların önünde evet. önünde onları kesecek. Çünkü ben Şampiyonlar Ligi'nin ikinci olursa giderse Fenerbahçe mutlaka gruplara kalması, lige kalmasını istiyorum. Fenerbahçe değil, Trabzonspor'da ikinci olsa istiyorum. Dolayısıyla oraları zorlayacak adama ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bu iskeletin üzerine de çok fazla oynamadan devam etmesi lazım. Ama bir defa en önemli konu, bana iki tane hak verirsen stoperle şey derim.
1: Kale.
2: Santrafor. Sonra da kaleci.
1: Yo, omurga konusunda %100 hemfikirim. Yani şöyle dümdüz baktığında takımın ortasından kaleci, stoper, ön libero, 10 numara, center for. Yani bu hattı zaten kusursuz tutturduğunda diğerleri bence zaten dolduruyorsun. Şekilde, evet. Ve şeyi düşünüyorum, bilmiyorum, bunu da tartışabiliriz. İzleyenler de katılır katılmaz. Ben mesela back performanslarının Süper Lig'de şampiyonluk belirleyici bir rol olduğunu düşünmüyorum. Çünkü son dönem şampiyonlarda mesela böyle çok üst düzey backlere sahip olmadan şampiyon olan çok takım var. Galatasaray mesela uzun yıllardır şampiyon oluyor, sürekli back değiştiriyor. Ben bu kadar sabit bir şey olsa mesela aslında, çok değerli olsa bence Süper Lig özelinde bu kadar şey olmazdı. Yani Galatasaray şampiyon olamazdı bence.
0: Yani şöyle bakalım, Galatasaray'ın son 3 sezonunda şampiyonluk yaşadığı denklemde hani 6 oyuncu çok diyoruz ya, Galatasaray'da kaç tane back değişti? Sol bekte. İşte Annelinho'lar, örnek veriyorum, sağ olarak da düşünün. Yelert'ler.
1: Tabii.
0: Üst üste aklımıza gelmeyecek vesaire bir sürü isimler vardır. Yani evet, şampiyon olurken bunları değiştirirken çok fazla göze batmaz bu durum. Sezon sonunda şampiyon oluyorsunuz. Bu oyuncu olmadı, gönderiyorsunuz, ama şampiyon olmayan bir takımda her sezon iskelet kurmakta sıkıntı oluyor. O konuda ben de hemfikirim ama net olarak şuna da katılıyorum. Fenerbahçe'nin beklerinin değişmesi lazım. Çünkü bu oyun sisteminde bekler gerçekten çok geride kalıyor. Ve şu an sezonun en kritik mesela hamlesi santraforsuz bir şekilde ilerlemesiydi Fenerbahçe'nin. Yani şu var, kanatlarda yine Oğuz Aydın var, oynatmadın. Çok iyi bir oyuncu bu arada.
3: Oynatmıyor.
0: İrfan Can var, gönderdin kiralık olarak mesela. Hani elinin altında zaten senin çok fazla kanat oyuncusu var. Burada işte Asensio, evet, Fenerbahçe, Galatasaray için Osimhen ne anlam ifade ediyorsa, oyun aklı olarak da Fenerbahçe'de Asensio'yu söylersin zaten mantık olarak. Bütün oyun planı Asensio üzerinden ilerliyordu Fenerbahçe'de. Onun sakatlığıyla beraber, Şikrin'in sakatlığıyla zaten Fenerbahçe'nin sistemi çöktü.
2: Hocam bir de driplingli kenar alman lazım.
1: Osterwold'e sol beke yeniden dönemez mi?
2: Ya hocam bilmiyorum, oynamak mı istemiyor? Ben olsam Osterwold'e solda denerdim. Sol stopere bir tane adam alırdım. Çünkü Osterwold'e'nin sol stoperde Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte kariyerinin olması, ikili stoperden bahsediyorum, mümkün değil bence hocam. Hep söyledim, pozisyon almayı bilmiyor adam.
1: Doğru.
2: Tabii çok güzel özellikleri var. Çok sprinter, arka atılan topları çok iyi yakalıyor. Kuvvetli, agresif.
0: Tam backlik performans ama hiç problem yok. Sıkıntı stoperde.
2: Hiç problem ama pozisyon almayı bilmiyor hocam.
1: Ama topu da çok iyi değil mesela, evet, stoper, evet, bölgesi,
2: evet,
1: için.
2: Bravo. Ön sezileri iyi değil. Anlatabiliyor muyum? Şikrinyar inanılmaz iyi gözüktü ya. Şikrinyar iyi oyuncu da onun hatalarını kapatırken inanılmaz yükseldi. Bu kadar bir sol stoperi hata yapamaz şeyin, büyük takımın. Artı bir de şunu söylemek istiyorum hocam. İlk bölümde de konuştuk. Luis Diaz'lardan falan bahsettik. Driplingli oyuncudan bahsettik ya, sen orta sahadan açtın konuyu ama hocam Fenerbahçe'nin yıllardır driplingli kenarı yok. Bir tek sen Maximen geldi, o da o olmadı. Yani bazı maçları aldı, Trabzon maçını falan, ama
0: kendini
2: olmadı.
0: Kendini az oynadı o biraz.
2: Hocam
1: Musaba var bir şu an.
2: Evet. O vardı, o da işte ne kalitede hocam. Şimdi senin şöyle bir şey, şimdi Galatasaray'la mücadele ediyorsun. Galatasaray çıtı arşı, İlkay kadroya giremiyor. Yani ilk 11'e giremiyor, İlkay gibi adam giremiyor. Arşı çıtayı bayağı bir yukarı doğru taşıdı. Şimdi senin Fenerbahçe olarak problem çözen oyuncu alman lazım. Hocam problem çözen oyuncun olmadan şampiyon olma şansın yok. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna dönelim. Kimdi? Gezzal'dı. Problem çözüyordu hocam sana. Dar alanda inanılmaz işler yapıyordu. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Trabzonspor'un şampiyonluğunda Vakayeme vardı. Kenar oyuncusu ama beyindi hocam. Oyun kurucu kenar oyuncusu olarak oynadı. Toplar sürekli onda birleşiyordu. Ondan önce de ilk devre sakatlığına kadar Hamşik vardı. Çok önemli problem çözen iki tane ismin vardı. Galatasaray'da Osimhen problem çözen bir oyuncu, oyun aklı olarak, teknik olarak olmayabilir, skora olarak var. Adam diziyle falan her türlü atıyor. Diziyle gol attı adam. Tartışmaya kapalı Osimhen'in performansı. Artı elinde bir de Sané var. Lütfen bakın, sen bütün maçları şu an statta izliyorsun. Hocam adam sıkışık maçların hepsini çözüyor.
0: Evet.
2: Çok ekstra adam. Kadıköy'deki ilk derbiye bak, Fenerbahçe Galatasaray. Yine Samiyan'daki derbiye bak. İş çözüyor. Fenerbahçe'nin böyle iş çözen bir oyuncusu var mı?
1: Asensio dışında
2: Asensio
1: yok.
2: Asensio haricinde yok hocam. İşte Asensio'da olmayınca.
1: Biraz da Musaba yine bireysel. Çok ekstra iş yapabilecek.
2: Kenara şampiyon olmak istiyorsan, işte Karagümrük maçlarını, onları bunları kaybetmek istemiyorsan, o sana basitmiş gibi gözüken maçlarda da fark oluşturacak. Ve büyük maçlarda, bak büyük maçlarda Asensio merkezde olduğu için hocam, son bir şey söyleyeyim bırakayım sözü.
1: Evet,
2: merkezdeki oyuncuyu mark etmek çok kolay üstadım. Bütün, siz de mesela futbola emek veriyorsunuz, futbol, hepimiz futbol emekçisiyiz. Bütün internette bile analizleri izleseniz hocaların, son trend hocam merkezi kapatmak, tamam mı? Kenarlara yönlendirmek. Herkes merkezi kapatıyor. Evet. Onun için merkezdeki oyuncuların üretken, neden 10 numara diye bir mevki kalmadı artık? Hocam merkezde artık adam alan ve zaman bulamıyor oyuncular. Onun için Şimdi 10 numaralar yerine skorer kenarlar köşeye döndü değil mi? En çok
1: oyun
2: parayı
1: kurucu kanat oyuncuları.
2: Bravo. Onlar kazanıyor değil mi? İşte Olise'ler, Due'ler değil mi hocam? Luis Diaz'lar.
0: Beklerinde bindirmeleriyle tabii daha da rahat ediyor.

0: yapıyorlar.
1: Şimdi işte ligimizde Saneler, işte efendime söyleyeyim Barış Alper tekniğiyle olması da fiziğiyle, gücüyle bu işi çözüyor. Onun için Fenerbahçe'nin de bu tarz bir oyuncuyu alıp yapması lazım. Kerem çok değerli bir oyuncu, karakter olarak da müthiş bir isim. Ama o şeyi veremedi çünkü öyle bir özelliği yok adamın. Daha farklı bir oyuncu. Nene de öyle bir oyuncu değil. Hiçbiri bu büyük maçları bu anlamda çözemediler. Fenerbahçe'nin özellikle Asensio'yu merkeze kilitlediklerinde büyük maçlarda ciddi kilitlediler. Yani Galatasaray maçında çok ciddi kilitlediler ilk maçta. Beşiktaş maçında 10 kişi kalana kadar Beşiktaş maçını çözdü Asensio ama orası kilitlendi. Kenarda da bir ne diyelim panik butonunu tabiri caizse devreye soktuğunda Asensio'yu durdurduklarında orada işi çözecek bir kenar oyuncusuna ihtiyacım var. Parayı oraya yatırmak mecburiyetindesin üstad.
2: Evet.
1: Vedat Muriç gibi santrafor seni yine santraforda götürür. Hani ismi de geçtiği için söylüyorum ama kenara bir tane adam aldığında Galatasaray'la daha rahat mücadele edebilirsin diye düşünüyorum Naysan.
2: Evet. Tabii şimdi Fenerbahçe'de transfer konusunu konuşuyoruz. Ne olacak? Hepsi başkan ve hoca geldikten sonra belli olacak ama en azından bir ilk etapta sen az önce sorduğum soruyu aynı şekilde yanıtlamanı rica edeyim Kaya. Tabii. Sen de böyle çok fazla 11'de değişiklik olacağını düşünüyor musun? Yoksa eldeki bazı isimlerin mevcut form durumlarını yukarı çıkararak da yine minimum sayıda tutabilir mi Fenerbahçe?
0: Ya kafadan zaten 4-5 transfer yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bir santrafor alması lazım.
2: Hatta 2 belki de.
0: Yani.
2: Yedekle birlikte.
0: Tabii yedeklemek için 2 de olabilir. Onu belki kanat forvet gibi işte az önceki bahsettiğimiz profilde oyun çözebilecek bir oyuncu üzerinden bir transfer yapılarak 2 mevkiyi de kapatabilir. Yedek kulübesini düşündüğümüzde Ederson'un mutlaka yollar ayrılması lazım. Çok ciddi bir maaş yükü var zaten oyuncunun da. Ama ona bir formül bulunması gerekiyor. Beklerde katılıyorum ki Levent ve Mert'in performansları bence Semedo'ya göre ve solda Arşi Burak'ına göre daha da iyi bir performans sergilediler. Şöyle bir örnek verelim. Süper Kupa mücadelesi. Levent mesela çok iyi bir oyun ortaya koydu. Şu an hani biz Asensio üzerinden Fenerbahçe'yi okuduk ya. Mesela bu denklem artık Gendüzi de orta sahada girmeye başladı. Hani sonuna kadar mücadele etmeye çalışan bir oyuncu. Bir oyun tavrı var, bir karakteri var, onu ortaya koyuyor. Ama minimum Fenerbahçe'nin 4-5 transfer yapması şart. Bekte evet, hani Semedo kadroda kalsa bile yedeğe çekilip ondan da daha iyi bir oyuncu almanız lazım.
2: Ya Gendüzi mesela hiç soru işareti bırakmadı değil mi? Seneye mesela ilk 11 Gendüzi, Kante. Ya Kante olur ya İsmail olur diyorsun ama Gendüzi mesela hiç tartışma şeyimiz
0: size
2: yok.
0: Kupayı kazandırdı Gendüzi yani. O transferi indi.
2: Her maçta
0: kupayı kazandı.
2: Taraftarın da sevdiği tipte bir oyuncu. Enerjisi yüksek, işte saha içinde yeri geliyor kavga ediyor, yeri geliyor evet. Rakiple dalaşıyor, hırslı. Zaten Lazio'dan gittiğinde Lazio taraftarının ciddi tepkisi vardı. Yani satacak başka oyuncu bulmadınız mı? Bizim için en çok mücadele eden, ter döken, maç kaçırmayan bir adamı gittiniz sattınız diye ama iyi bir bonservis almışlardı. Öyle eleştiriler vardı o dönem yani. Gitmesine üzülen ciddi bir grup vardı taraftar olarak Lazio'da. Şimdi zaten taraftarın Lazio'da neden öyle dediğini net anlıyorsun geldiğinde. Biz zaten bildiğimiz bir oyuncuydu bu arada da. Herkesin kesinlikle. Yani futbol takip eden pek çok kişinin tanıdığı bir oyuncuydu. Ya
0: şu da var. Özür diliyorum bu arada. Mesela yok, Kante. Kante şu an Suudi Arabistan'dan geldi. Orada ayakta kalan oyunculardan bir tanesi diyorduk. Süper Lig'de o etki oluşturmasa da artık son haftalara doğru onun da enerjisiyle evet. Kendisini göstermeye başladı Kante'de. Şimdi takımla beraber sezon başında kamp yediğinde bu oyuncu da kendine gelecek, toparlanacak. Yani orta saha kurgusunda çok fazla Fenerbahçe'nin değişiklik yapmasını gerektirecek bir konu yok. Ama katılıyorum orada ben de. Kanatlarda iş çözebilecek bir oyuncu lazım. Hani star bir oyuncu dersiniz ya yine de Asensio'yu 10 numara koyduğunuzda. Kanat da öyle bir oyuncu olabilir. Fakat elinizdeki oyuncuları da azaltmanız lazım. İşte Oğuz Aydınlar, İrfan Canlar, yani Kerem Aktürkoğlu evet maliyet olarak baktığınızda yüksek maaşı var. Bu sezon beklentilerin çok gerisinde kaldı. Ama Kerem'i de anlayabilecek arkasında oynayan bir bek oyuncusu ya da ileride bağlantı oyunu. Şöyle örnek verelim Galatasaray'da Icardi, Kerem Aktürkoğlu ya da işte Benfica'da oynadığı dönemlerde. Hani Kerem'in o şekilde bir ileride bağlantı oyununu oluşturabilecek bir oyuncuyla da oynatmanız lazım. Sol iç koridoru iyi bir şekilde kullanabiliyor Kerem. Yani kanatlarda evet hızlı da gitmeye çalışsa da mesela derbide inanılmaz kötü bir performans sergiledi. Ben çok şaşırdım Kerem açısından. O evet. Maçta biraz daha hani şunu beklersiniz. Sonuçta Galatasaray forması giydi yıllardır. Sonra da Fenerbahçeliyim dedi ve Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray'a karşı bir mücadeleye çıkıyorsunuz, sahada varlık gösteremedi. Davinson Sanchez'le girdiği ikili mücadeleler. Ya yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yeni sezonda bu oyuncular zaten kötü oyuncu.

0: kadar değil. Ama birkaç oyuncuyla bu oyuncuları da destekleyebilirsiniz. Tekrardan ayağa kaldırabilirsiniz. Ama Fenerbahçe'de biz bunu konuşurken her sezon şunu konuşuyoruz. Sanki şu an geçen sezona dönmüş gibi hissettim kendimi. Yönetim acaba diyorsun. Teknik direktör acaba diyorsun. Ve oyuncu transferleri. Şimdi başkan belli olmadan, teknik direktör belli olmadan oyuncuyu neye göre alacaksınız? Evet, Ali Koç döneminde Ali Bey'in kendi kararlarıyla aldığı oyuncular vardı. Teknik adam yoktu ortada mesela. Şimdi bu sezon takımın başına gelecek olan teknik adamı hızlı bir şekilde getirmeniz lazım ki başkan adaylarının da hem teknik direktör hem de oyuncu listesiyle bu seçime katılması lazım bana göre. Fenerbahçe'nin artık yani bu sezon kaybedecek zamanı yok ikinci bitirirse de. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne playoff oynayacağınız, önden oynayacağınız maçlar var. Hazırlıklara girmeniz gerekiyor. Yine çok sıkıntılı bir süreç. Fakat net olarak benim de beklentim ilk 11'e en az 5 transfer yapması lazım Fenerbahçe'nin.
1: Ya kabus gibi bir tablo var Fenerbahçe'de. Şöyle mesela gelecekleri sayıyorum sadece. Kamp yerini sen düşün. Bir teknik ekipte çalışmış biri olarak düşün. Sezon başı kamp açacaksın, gelenlere bak. Normal bu kadroya geçtim. Amrabat, Livakovic, Cengiz, İrfancan, Mimovic, Beka, İrfancan Eğribayat, Bartu Elmas, Omar Fayet, Emir Ortakaya, Yiğit Fidan. Bir sürü futbolcu var.
0: Bir B takımı kurulur oradan.
1: Ya bir Omar Fayet falan hala Fenerbahçe ile sözleşmesi var mesela. Ben geçen yiyende böyle futbolcu kartları vardı ya, orada gördüm de aklıma geldi. Unutmuştum bile. Yani yüzünü görsen hatırlamayacağın insanların, futbolcuların hala Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Çok acayip bir iş.
2: İşte hocam bu da planlama noktasında. Gerçi transfer işi tabii çok zor bir süreç. Oyuncuları getirmek, tutturmak, oyuncunun takımla kimyasının oluşması. Her kulüpte o tip sıkıntılar oluyor. Ama son dönemde bu anlamda aslında Fenerbahçe'nin genelde transferleri tuttu ama senin de bahsetmiş olduğun gibi bazı transferler tutmadı ve haliyle de sezon başında tüm kulüpler için bu sıkıntı oluyor. Çok fazla oyuncuyla antrenman yapmak, onları elden çıkarmak ayrı bir iş oluyor. Hatta Friedel mi Beşiktaş anlaşmıştı Friedel'le oyuncuları elden çıkartmak
1: için. Evet, doğru.
2: Şöyle garip garip pozisyonlara da açılıyor kulüplerimizde. Ama burada bir şekilde şunu düşünmek lazım. İyi bir iskelet oluşturup onunla da hemen yani şu algıdan bence çıkmak lazım. Fenerbahçe bir an önce şampiyon olmak zorunda. O sene bu sene, o sene bu sene algısı tamam taraftar haklı olsa da hem yönetimler üzerinde hem teknik adamlar üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor ve her sene bir hayal kırıklığı oluşturuyor. Bence yeni gelen yönetimin bundan ziyade göze hoş gelen futbol oynayacağız, kaostan uzak bir futbol oynayacağız ve en son Fenerbahçe'nin bu sezon Tedesco ile oynadığı futbol da bence çok ekstra bir futbol değildi. Çok müthiş başarılı bir sezonda geçmedi. Avrupa'dan da erken elenildi. Bu benim düşüncem. Geçen seneki Mourinho'da zaten oynanan futbol çok çok kötüydü. İki sezondur Fenerbahçe çok istediği bir oyunu izleyemiyor. Jesus döneminde belli yere kadar çok iyi bir oyun izlemişti Fenerbahçe taraftarı. Yine İsmail Kartal'ın 99 puanlık döneminde de yine iyi bir futbol izlemişti. Biraz daha bunun üzerinden bina edip devamını da zaten Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun bir şekilde çıktığında her zaman kafaya oynuyorlar. Onun sürecin içerisinde toparlamak gerekiyor. Çünkü yeni gelen biz kesinlikle şampiyon olacağız diye geldiğinizde çok ciddi bir baskı oluşturuyor
0: oluyor, evet.
2: Koray. Ve günün sonunda da tek bir şeye hedefle gittiğinizde zaten Fenerbahçe her zaman bunu söylemeye gerek yok. Şampiyonluğa kadro kuracaktır ama o baskı üzerinden alıp en azından iyi bina edeceğiz ve sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız manasında bir açılım olursa o baskıyı üzerinden camianın alınır diye düşünüyorum. Yoksa öteki türlü yine sıkıntılar oluşur.
1: İşte kaç sene oldu? 10 seneyi geçti değil mi? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şeyi.
0: 12 olacak.
1: 12 sene.
2: En son hangi kadro unuttuk yani?
1: 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2000, baktığında toplamda 13 sene işte 10 senenin üzerinde neyse. Ama gerçekte yaşadığında düşündüğünde 13 sene falan 10 sene değil. Ya 1 sene kelebek gibi yaşıyor Fenerbahçe her sezonu. Yani bir kozadan çıkıyor, uçuyor gidiyor, yok oluyor sonra. Yani aslında biraz onu daha Burak'ın dediği gibi düşünse. Ya her sezon 2 tane mesela 3 tane adam tutsan zaten 3 sene sonra mükemmel 11'in olur.
0: Onu oluşturmak

0: lazım. Bir şekilde oturtturmak lazım. Onun için doğru transferler. Hani bir de nasıl anlatayım sana? Ya direkt nokta atış transferler yapman lazım. Örnek vermek gerekirse Guendouzi gibi. Bak demin az önce anlattın. Evet. Guendouzi kimse tartışmıyor. Hep belli bir stoper oynadığı maçlarda hatalar yaptı. Adam stoper değil yani. Onu konuşamazsın, tartışamazsın. Çok ekstra bir oyun oynuyor. Şeyden örnek verelim yine. Beşiktaş'ta nasıl Orkun Kökçü? Evet, ilk başlarda iyi oynamadı. Çok üzerinde baskı vardı. Sonra nasıl inanılmaz açıldı. Milli takımda da iyi iş yaptı. Kaliteli oyuncu çünkü. Ha tamam, maliyetini tartışırsın. O ayrı konu. Şu an onu konuşmuyoruz. Galatasaray'da Osimhen'i geçtim zaten. Sané. Geçen sene devre arasına gelen Lemina. İnanılmaz katkılar verdi bu oyuncular.
1: Bir şey diyemezsin mesela. Sané'yi aldın, tutmadı. Bir şey diyemezsin. Alınabilecek en iyi oyunculardan birini tabii almışsın.
2: Bir de bonservisiz aldın var yani tabii bunu. Maaşını ödedin, bonservisi ödemedin ama
0: çok önemli transfer gerçekten.
2: Fenerbahçe'de böyle transferler yapılmaması bence çok büyük soru işareti. Ya doğru profillere gidilirken de şöyle bir durum oluyor. Galatasaray oyuncuya talipse hani ya da Fenerbahçe talipse birbirlerinin o yarış içerisinde olacaklar ya, birimiz daha yüksek yarım onu yaparım. Ya senin kendin DNA'nı oluşturabileceğin oyuncuları transfer yapman lazım. En büyük sıkıntı bu. Mesela Ederson'da da öyle oldu. Galatasaray pazarlıktaydı, masadaydı. Fenerbahçe dahil oldu. Galatasaray'ın konuştuğu rakam 7 milyon euroydu. O dönem City 9 milyon euro istiyordu. Yani daha doğrusu Ederson cephesi 9 milyon euro maaş istiyordu. İkna oldu olacak derken Uğurcan Çakır transferini zaten arka planda sürekli Galatasaray yürütüyordu. Dursun Başkan'ın net olarak fikrinde olan bir transfer de öyle bitirdi. Yani Fenerbahçe'nin bu kadroyu oluştururken de elindeki oyunculara göre bir oyuncu alması lazım. Oyuncu toplulukları oluşturması lazım. Mesela Fenerbahçe kendi John Duran'la kendi Osimhen'ini oluşturmaya çalıştı. Ama bu profil ne kadar sağlıklıydı? Bu oyuncunun zaten geçmişte Premier Lig'de neler yaptığı belli ama neden sonradan transfer gerçekleştirdi de Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelme kararı aldı bu yaşta ciddi bir maaş yüküyle? Yani kritik hatalar illaki yapıldı ve santrafor ararken orta saha aldınız. Yani bunların hepsi etkendir bu sezon.
1: Tabii.
2: Fenerbahçe'nin bir tane santraforu olsaydı bu sezon, kanatlardan Fenerbahçe'nin çok iyi bindirme yaptı öyle ya da böyle. Ceza sahası içerisinde çok fazla topla buluşturdu ama sonuç yok. Yani Icardi ayarında mesela Fenerbahçe'nin, hani Icardi o kadar yerden yere vuruluyor ya, 16 tane gol attı Galatasaray'da öyle ya da böyle bu sezon. Galatasaray'a katkı sundu. Öyle bir ayarda oyuncu bile olsaydı Fenerbahçe daha çok rahat ederdi bu sezon. Ama hep böyle planlama hataları, yanlış stratejiler, yanlış kararlar. Tedesco ayrılmadan önce işte santrafor istedi mi istemedi mi? Bu tartışmaya da düştük mesela. Yani yok istedi ya da istemedi. Ya tabii ki elinde santrafor yolluyorsan isteyeceksin doğal olarak. Burada hep her sezon farklı farklı yanılgılar. Bir de şu oldu, az önce konuştuğumuz konu. 12. yıl artık diyoruz ama bu 12 yıl boyunca da sürekli Galatasaray şampiyon olmadı. Yani Başakşehir de şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin burada kadro oluştururken iyi oyuncular elinden tutup da takımdaki eksik parçalara net olarak isim transferleri yapsa bu kadar Fenerbahçe bence geriye düşmezdi. Hep böyle bir ya bu gidiyor ama bundan da verim alamadık, bunu da gönderelim. Onun yerine daha iyi oyuncu alalım, yüksek maaş verelim ama olmadı. Mesela Talisca da ilk geldiğinde geçtiğimiz sezonlarda hatırlayalım, Suudi Arabistan'dan geldi ya, Talisca'yı Fenerbahçe niye aldı dedik, bir kamp yedi. Bu sezon mesela çok iyi oynadı.
1: Zaten yetenekli futbolcu ama tek şey Suudi Arabistan'dan gelmesiydi soru işareti.
0: Tabii ama ben Talisca'nın yine günümüz futbolunda yani Fenerbahçe'de yerinin olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar gol atmasına rağmen. Çünkü büyük maçları çözecek. Bir tane büyük maçı müthiş oynadı. Şu an ezberimde yok ama diğer büyük maçlarda çok da fazla bence ortada yoktu. Çok büyük klas olabilir ama evet. Yani günümüz futbolunda onu alıyorsan onun arkasını çok ona göre yapman lazım Koray. Çünkü 10 numara oynatamıyorsun adamı. 10 numara oynattın mı santraforla birlikte bir adam eksik oynuyor. Santrafor oynattın mı santrafor da değil adam. Yani et mi balık mı noktasına gelmiş bir durumda Talisca. Ama maliyeti çok yüksek değilse illa kadroda tut. Ama direkt ne 10 numara. Asensio varken elinde 10 numara oynatır mısın onu?
1: Evet.
0: Oynatamazsın. Yok. Santrafor da oynatamazsın.
1: Doğru. Teşekkür ediyoruz. Burak Kural ve Kaya Temel'le birlikteydik.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Spor gündemini noktalıyoruz. Herkese mutlu, keyifli hafta sonu.
4: Spor Radyo.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Türkcell.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklam. Aspo.

0: Ana haberle karşınızdayız. Anspor ve Anspor Radyo ortak yayınında yaklaşık bir saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Bugün özellikle Trendyol Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler var. Bu noktalara canlı yayında bağlantılarımız olacak. Ekip arkadaşlarımız son gelişmeleri elbette her zaman olduğu gibi bizimle paylaşacak. Ama öncesinde düne gidelim. Şampiyonluk için çok önemli bir gündü dün. Ve Galatasaray Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansını da elinden kaçırdı.
1: Galatasaray Karadeniz'de takıldı. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar şampiyonluğunu garantileme şansını haftaya bıraktı. Galatasaray'ın tek golünü Yunus Akgün kaydederken Karadeniz ekibi Muandi Matci ve Ndiaye'nin ikişer golüyle 3 puan aldı. Karşılaşmanın 63. dakikasında kaleci Günay Güvenç ceza sahasının dışında topa elle dokundu ve bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray bu yenilgilerin hepsini de deplasmanda aldı. Bu sonuçla 74 puanda kalan Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi. Önümüzdeki hafta ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray son hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Sarı Kırmızılılar Akdeniz ekibini yendiği takdirde Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bakmaksızın üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray hesap.com Antalyaspor maçı cumartesi günü saat 20'de oynanacak.
0: Fenerbahçe Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı mücadelede Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve lider Galatasaray'la puan farkını 4'e indirdi.
1: Fenerbahçe şampiyonluk için umudunu korudu.
2: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltıyla eleştirilen Anderson Talisca takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Başakşehir karşısında attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 19'a çıkaran yıldız oyuncu tüm kulvarlarda toplamda 27. golüne ulaştı. Talisca bu sezon Avrupa Ligi'ndeki Bran karşılaşmasından sonra ikinci kez hat-trick yaptı. Brezilyalı oyuncu şampiyonluk yolundaki son 2 viraj öncesinde Fenerbahçe'nin önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü saat 20'de Tumosan Konyaspor deplasmanına gidecek.
0: Trabzonspor ise son haftalarda büyük bir düşüş yaşıyor. Bordo Maviler Lig'de son 4 maçını kazanamadı.
3: Sezonun başarılı ekiplerinden Trabzonspor için son haftalarda işler iyi gitmiyor. Mart milli arasının dönüşünde görkemli Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddia kazanan

0: Karadeniz ekibi devam eden haftalarda galibiyeti unuttu. Ligde son 4 maçını kazanamayan Bordo Mavililer bu sezon ilk kez bunu yaşadı. Trabzonspor en ciddi problemi gol yollarında yaşıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri son 8 maçta yalnızca bir kez 2 gol atabildi. Trabzonspor'un bir golden fazla skor bulduğu son rakibi Galatasaray oldu. Kadro genişliği sıkça tartışılan Bordo Mavili ekipte son haftalarda sakat veya formsuz oyuncuların çokluğu da Fatih Tekke'nin işini zorlaştırıyor. Özellikle ilk devrede takımın en önemli isimlerinden Arseni Batagov ve Ernest Muçi gibi isimler sakatlığın da etkisiyle son haftalarda takıma katkı sağlayamadı. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde yoluna devam eden Trabzonspor ligde de haftayı 66 puanla 3. sırada kapattı. Kalan iki haftada deplasmanda Beşiktaş ve iç sahada Gençlerbirliği ile karşılaşacak Bordo Mavililer de Şampiyonlar Ligi umutları azaldı. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasında 4 puan bulunan Karadeniz ekibi rakibinin iki maçta da puan kayıplarını bekleyecek. Trabzonspor lig üçüncülüğünü garanti altına aldı.
1: Beşiktaş'a önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladı. Özellikle transfere dair önemli hamleleri olacak bu yaz transfer döneminde siyah beyazlıların. Beşiktaş'ın şimdi İtalyan kanat oyuncusu Orsolini için devreye girdiği iddia ediliyor.
2: Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer arayışları devam ediyor. Siyah beyazların İtalya Serie A'da Bologna forması giyen Riccardo Orsolini için devreye girdiği iddiası gündeme geldi. Kırmızı lacivertli ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği henüz netlik kazanmış değil. Kulübün önemli isimlerinden Orsolini ile yapılan yeni kontrat görüşmelerinde şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanamadı. Daha önce takımdan ayrılmaya yakın olduğu konuşulan İtalyan futbolcunun son dönemde Bologna ile yeniden yakınlaştığı ifade edilse de nihai kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor. Bu belirsiz tabloyu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş'ın oyuncu için şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürüldü. Orsolini'nin geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifi geri çevirmesi, transfer sürecinde sadece ekonomik faktörlerin belirleyici olmayabileceğini gösteriyor. Bu sezon Bologna formasıyla 49 karşılaşmada görev alan deneyimli kanat, 32 mücadelede ilk 11'de sahaya çıkarken 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
1: Şimdi canlı yayın noktalarımıza kameramızı çevirelim ana haberde. Küme düşme hattında kritik hafta ifadelerini kullanmıştık ana haberin başında. Arkadaşlarımız da maçlar öncesi gelişmeleri bizimle paylaşacak. Zekorna Kayseri Spor, Kasayip Spor'da Yağmur Aksu bizi bekliyor. Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde İbrahim Uslu var. Ve Karagümrük, Fatih Karagümrük Gençlerbirliği karşılaşmasında da Efecan Öztaş. Önce hemen Kayseri'ye gidelim. Zekorna Kayseri Spor, Kasayip Spor maçı öncesi bakalım Yağmur'un notları neler?
3: Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım Regenertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Kayseri Spor sahasında Eyüp Spor'u konuk edecek ve mücadele 20'de başlayacak. Tabi saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak mücadelede Düdük Mehmet Türkmen de olacak. Bu karşılaşma sıradan bir lig maçı değil aslında. Doğrudan küme düşme hattını belirleyecek 6 puanlık bir mücadele olacak. Kayseri'de hava yağışlı, rüzgar etkili, zemin ağır, topunuz oyuncunun dengesini aslında pasın yönünü belirleyen faktör de tamamen bu doğa şartlarını da etkileyecek. Direkt tabii bu akşam sahada sadece iki takım olmayacak. Yağmur'da oyunun bir parçası olacak. Kayseri Spor cephesinde tablo net 26 puanlı 17. sırada yer alıyor. Ateş hattının tam içinde. Bu nedenle sahaya tek paraloyla çıkılıyor. Kazanmaktan başka çaremiz yok vurgusuyla çıkacaklar. Teknik ekip hafta boyunca yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Taktik çalışmalar kadar mental hazırlık da ön plandaydı. Oyuncularla birebir görüşmeler yapıldı. Mesaj açık bir şekilde verildi. Hatta payı olmayacağı söylendi. İç sahada oynanacak olması en büyük avantajlardan birisi. Regenertürk Enerji Stadyumu'nda tribünlerin büyük ölçüde dolması

0: bekleniyor. Şu an taraftarlar da görmüş olduğunuz gibi İbrahim Türkmen ekranlara getiriyor. İşte stada doğru yavaş yavaş ilerliyorlar. Tabii sakatlık cephesinde de teknik heyetin elini zorlayan gelişmeler de var. Kayserispor'da bazı oyuncuların maç kadrosunda yer alıp almayacağı son kontrollerin ardından netleşecek. Özellikle savunma hattındaki eksikler teknik heyetin planlarını doğrudan etkiliyor. Eyüpspor cephesinde baktığımızda 28 puanla 15. sıradalar. Rakiplerine göre 2 puan öndeler ancak onlar için de risk devam ediyor. İstanbul'daki bu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak farkı açmak istiyor. Ateş hattından uzaklaşmanın hesabını yapıyorlar. Onlarda da eksiklikler var. Bazı kilit oyuncuların durumu maç saatinde netlik kazanacak. Bu durum teknik direktörün tercihlerini doğrudan etkileyecek. Aslında ilk yarıda İstanbul'da oynanan mücadelede tabii 1-1 sona ermişti. Bu nedenle olası bir puan eşitliğinde ikili averaj dengesi bu akşam netleşecek. Yani sahadaki mücadele sadece 3 puan için değil aynı zamanda sezon sonu sıralaması için de belirleyici olacak. Bu akşam Kayseri'de tablo net. Dediğimiz gibi hava yağışlı, yağmur var. Baskı var, risk büyük. Kayseri Spor sahasında kalmak istiyor. Eyüp Spor ise uzaklaşmak istiyor ve 90 dakika sonunda bu hattın kaderi yeniden yazılacak. Tabii güvenlik önlemleri olabildiğince artırıldı. Hem özel güvenlikler, güvenlikler bir yandan, polis ekipleri bir yandan işte bu kritik maç için buranın güvenliğini sağladı. Taraftarlar da bu soğuk havaya rağmen, yağışa rağmen takımını desteklemek için işte bu stada doğru ilerliyorlar. Elgin Ertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadelede tabii büyük bir karşılaşma olacak. Teknik ekip özellikle hafta boyunca oyuncularla birebir temas kurdu. İç saha avantajı önemli ancak baskı büyük. Puan kaybına tahammül olmayacağının vurgusu da yapılıyor. Her iki takım için de kritik bir maç olacak. Taraftarlar da yerini almaya devam ediyor. Tabii saatler 20'yi gösterdiğinde Mehmet Türkmen hakemliğinde bu maç kritik bir şekilde oynanacak diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmura kolay gelsin diyelim. Bugün tüm Türkiye'de aslında soğuk, yağışlı, fırtınalı bir hava var. Ekip arkadaşlarımızın o yüzden işi zor bu akşam. Bekletmeden hemen İstanbul'a kameramızı çevirelim. Saat 20'de Kasımpaşa Kocaeli Spor maçı var. İbrahim senden de notlarını alalım.
2: Kasımpaşa'dan mutlu pazarlar. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. VAR koltuğunda Adnan Deniz Kayatepe'nin oturacağını belirtelim. Hatanın telafisinin olmadığı haftalardayız. Özellikle ev sahibi Kasımpaşa adına fazlasıyla kritik bir mücadele. Puan tablosunda düşme hattının sadece 3 puan uzağında bulunan Beyoğlu temsilcisi bugün saha ve seyirci avantajıyla kazanarak rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Rakibi Kocaeli Spor 16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e döndü ve nitekim de aldığı puanlarla birlikte ligin rahat takımlarından bir tanesi. Onlar da kalan haftalarda galip gelerek hedefleri doğrultusunda sezonu mutlu bir sonla bitirmenin amacı içerisindeler. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Hemen muhtemel 11'lere geçiş yapalım. Ev sahibi Kasımpaşa kalede Yeni Otis ile başlayacak. Stoper ikilisi Opoku Arius, sol bekte Frimpong, sağ bekte Claudio Wink, orta sahada Kafu, Eyüp, Kerem üçlüsü, sol açıkta Diabete, sağ açıkta İrfan Can Kahveci ve en uç noktada Benezyak ev sahibi takımın gol umudu olacak. Bu karşılaşmada Baldursun'un sarı kart cezası sebebiyle Bekanun da kırmızı kart cezası sebebiyle süre alamayacağını, Ben Yunes'in durumunun şüpheli olduğunu ve maç saatinin netleşeceğini belirtelim. Deplasman ekibi Kocaeli Spor'un beklenen 11'i şu şekilde: kalede Serhat'ı bekliyoruz. Stoper ikilisi Smolcic, Dikstil, sağ bekte Ahmet, sol bekte Haydara, orta sahada Keita, sol Tayfur üçlüsü, sağ açıkta Agi, sol açıkta Josef ve en uç noktada Serdar. Kocaeli Spor adına gol arayacak olan isim. Tabii son 3 hafta giriliyor. Artık düşme hattında gerçekten alev alev bir durum söz konusu. Kasımpaşa bu maçı geçtiği takdirde haftaya Ankara'da Gençler Birliği ile belki de sezon finaline çıkacak. Deplasman ekibi Kocaeli Spor'un da sahasında Mısırlı Komiser'e Fatih Karagümrük konuk edeceğini belirtelim. Son olarak hava durumunu da sizlere aktaralım. Kasımpaşa'da yağmur etkisini yitirdi ama soğuk havanın devam ettiğini ve termometrelerin 10 derece sıcaklığı gösterdiğini ifade ederek sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, İbrahim'e de kolay gelsin diyelim. O da ifade etti. İstanbul'da şu an 10 derecelik bir hava sıcaklığı var. Ama hissedilen hava sıcaklığına ben bir baktım Efecan'ı görünce 3 derece. Ki Efecan'ın olduğu noktada Başakşehir'de Olimpiyat Stadyumu'nda bu sıcaklık 5 derece daha düşük gibi düşünebiliriz. Efecan ve Barış Lütfü Seven'e kolay gelsin diyelim ekip arkadaşlarımıza. Ben hemen sözü çok fazla uzatmadan Karagümrük Gençler Birliği mücadelecisi için sözü Efecan sana bırakıyorum.
3: Teşekkürler Ceyda Dönmez. İyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Çelik yer alacak. Olimpiyat Stadyumu bildiğimiz gibi, senin de söylediğin gibi, oldukça soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği bir günü geçiriyor. Lodos'un da yoğun bir şekilde estiğini bildirelim. Bizler de yayın yaparken zorlanıyoruz. An itibariyle de Lodos'un etkisi giderek artıyor. Karşılaşmayı takip edecek futbol severlerine bu bilgiyi vermiş olalım. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlardan bir tanesi olacak elbette ki Karagümrük. Bugün Gençler Birliği'ni yenemediği takdirde küme düşmeyi garantileyen takımlardan bir tanesi olmuş olacak. Ama Karagümrük bugün yenmek de tabii yetmiyor. Eğer Gençler Birliği'ni yenerse de Antalya Spor'un da yenilmesini bekleyecek. Aslında Karagümrük'e de galibiyet yetmemiş olmuş oluyor. Antalya Spor'un da bugün burada Karagümrük eğer Gençler Birliği'ni mağlup etmesi halinde Antalya Spor'un da yenilmesini bekleyecek diyebiliriz. Öte yandan Gençler Birliği an itibariyle 16 oyuncu olan Antalya Spor ve 15. konumda bulunan Eyüp Spor'la 28 puanla aynı puan durumunda bulunuyor. Bunu da aktarmış olayım. İki takım adına da önemli bir karşılaşma. Gençler Birliği'nde de 3 maç için, son 3 maç için özel bir galibiyet primi açıklanmış durumda. Küme düşünmemesi halinde başkan, Gençler Birliği Başkanı bir prim rakamı açıklayacak. Bunu da söylemiş olalım. Gençler Birliği Başkanı'yla beraber sohbet etme şansı yakaladım. Kendisi de takıma 3 maçlık bir prim rakamı açıkladıklarını bildirdi. Küme düşme hattı için de aslında önemli rakamlardan bir tanesi olabilir. Bu rakam, prim rakamı, futbolcuları teşvik etme adına önümüzdeki haftada Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak mücadelede aslında onlar da önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar. Bunun da altını çizmiş olalım ve muhtemel 11'lere geçmek istiyorum artık yavaş yavaş. Ev sahibi Karagümrük'ten başlayacağım. Kalede Grbic'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Roda Sosa, orta alanda stoper hattının orta alanında Biraşi ve hemen yanında Liskoski, solunda Milendolovic, sağ kanatta Traore, orta alanda 8 numara pozisyonunda ise Bartu Elmaz'la Berkay, sol kanatta Barış, forvet hattında oynayacak ikili ise Serginho ile Babiçka, misafir ekipte ise kalede Velho'nun olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Fıratcan, stoper hattının ikilisi ise Gutas'la Zuzek, sol bekte hemen oynayacak isim ise Abdurrahim, orta alanda 8 numara pozisyonunda oynayan ikili ise Diabate ile Samet, sağ kanatta Traore, sol kanatta Metehan, 10 numarada Tonya ve forvette ise Koytar'ın olmasını bekliyoruz. An itibariyle biz küme düşme hattını oldukça sıkı şekilde dillendirdik ama Akdeniz'de de bu karşılaşmaları yakından ilgilendiren bir başka maç daha oynanacak. Antalya Spor, Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. O maçta aslında bu maçları yakından ilgilendiren maçlardan bir tanesi Akdeniz derbisi. Küme düşme hattının bir diğer önemli maçlarından bir tanesi diyerek Olimpiyat Stadyumu'ndan sözlerimi tekrardan sana aktarabilirim Ceyda Dönmez.
1: Efecan Öztaş'a ve Barış Lütfü Seven'e, kameraman arkadaşımıza kolay gelsin diyelim. Onlara ekstra kolay gelsin diyelim. Zorlu bir yayın maratonları var bugün Başakşehir'deki hava koşulları sebebiyle. Şimdi devam edelim. Galatasaray karşısında oynadığı oyun ve aldığı sonuçla futbol severlerinin övgüsünü alan Samsun Spor son haftalarda yükselen bir form grafiği yakaladı. Detaylar ekrana gelsin.
4: Samsun Spor son haftalarda yükselişte. Karadeniz temsilcisi ligde Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından lider Galatasaray'a da çelme takmayı başardı. Makumbu'dan pas. Orta geldi. Kafa vuruşu Muandil, maçı ikinci pozisyon ve gol. Samsun Spor ikinci yarıya golle başlıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Samsun ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 4 maç kazandı. Kırmızı beyazlılar tüm kulvarlarda oynadığı son 9 maçta yalnızca bir kez mağlup oldu. Süper Lig ekibinin yükselişinde teknik direktör değişikliği etkili oldu. Şubat ayında göreve başlayan Thorsten Fink, Samsunspor'un başında çıktığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraber

0: beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Alman teknik adam konferans ligine veda ettikten sonra haftada tek maça düşmenin de etkisiyle takımın ritmini arttırdı. Galatasaray karşısında maçın büyük bölümünde birebir baskılar uygulayan Samsunspor kazandığı toplarla yaptığı direkt geçişlerle etkili oldu. Sezon boyunca sakatlıklardan çok sıkıntı çeken Karadeniz ekibinde Carlo Holse ve Marius Muandilmaci istikrarlı performanslarıyla takımı sırtladılar. Sarı kırmızılara karşıysa bu iki ismin yanı sıra Şerif Endiaye ve Yalçın Kayan öne çıktı.
1: Soner çevirdi içeriye, en arkaya, kafa gol! Samsunspor öne geçiyor.
0: Yalçın karşılaşmayı iki asistle tamamlarken Endiaye de etkili oyununu iki golle süsledi. 32. haftayı 48 puanla 7. basamakta tamamlayan Samsunspor'un Avrupa bileti içinde umutları devam ediyor. Karadeniz ekibi Göztepe'nin 4, Başakşehir'in ise 3 puan arkasında bulunuyor. Samsunspor ligin son 2 haftasında doğrudan rakipleri Başakşehir ve Göztepe ile karşılaşacak.
2: Trendyol 1. Lig'de ise normal sezon artık tamamlandı. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün ardından Ahmet Spor da Süper Lig'e yükselirken playoff eşleşmeleri de belli oldu.
3: Trendyol 1. Lig'de 38. hafta maçları ile birlikte normal sezon sona erdi. Son ana kadar heyecan dolu geçen maçların sonunda Ahmet Spor, rakibi Esenler Erok Spor'un da puan kaybetmesiyle adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım oldu. Ahmet Spor 6 gole sahne olan Alagöz Holding Iğdır Spor maçında aldığı 3-3'lük beraberlikle 74 puanla sezonu tamamladı. Kazanarak doğrudan Süper Lig'e çıkma şansı olan Erok Spor ise Pendik Spor'la 1-1 berabere kaldı ve aynı puanla sezonu 3. sırada bitirdi. Ahmet Sportif faaliyetler ikili averajla rakibinin üzerinde yer alarak tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig biletini elde etti. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu garantileyen Erzurumspor Futbol Kulübü sezonu lider olarak tamamladı. Son maçlarda büyük düşüş yaşayan Erok Spor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme şansını playoff finaline bıraktı. İstanbul ekibi ligi 3. olarak tamamladı ve rakibini beklemeye geçti. Son hafta maçlarının ardından 1. Lig'de playoff 1. tur eşleşmeleri de belli oldu. Arca Çorum Futbol Kulübü EGİ Keçiören Gücü ile Sipey Bodrum Futbol Kulübü ise Atka Grup Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek. 1. tur maçları 7 Mayıs tarihinde tek maç üzerinden oynanacak. Maçlar normal sezonu daha yukarıda tamamlayan Çorum ve Bodrum Spor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tur atlayan ekipler 2. turda çift maçla kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar 11-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Erok Spor'un rakibini beklediği playoff finali ise 24 Mayıs'ta MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. 1. lige veda eden takımlarsa Serik Spor, Sakarya Spor, Hatay Spor ve Adana Demir Spor oldu. Kariyerinde Süper Lig gol krallığı da bulunan Mbaye Cagne 29 golle normal sezonu gol kralı olarak tamamladı.
2: Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
3: Ahmet Spor Süper Lig biletini aldı. Diyarbakır ekibi oldukça inişli çıkışlı geçen form grafiğinde 74 puanla sezonu 2. sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı. Son 5 maçını kazanamayan Yeşil Kırmızılılar rakibi Erok Spor'un da puan kayıpları sonucunda adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdırdı. Geçtiğimiz sezon ilk kez 1. lige yükselen Ahmet Spor 2. sezonunda en üst lige çıkmayı başardı. Sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlayan Ahmet, Ekim ayında Sinan Kaloğlu, Şubat ayında da Mesut Bakkal'ı takımın başına getirdi. İstenilen istikrar bir türlü oluşmayınca Güneydoğu ekibi şampiyonluk maçı öncesi radikal bir kararla 3. kez bir teknik adamı görevden alarak Mesut Bakkal'la da yollarını ayırdı. Kulüp son hafta Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçına altyapı antrenörü Sertaç Küçükbayrak'la çıktı. Teknik adam istikrarsızlığına karşın Ahmet'e şampiyonluğu getiren en önemli faktör yüksek profilli kadrosu oldu. Özellikle de Mbaye Cagne'nin performansı ligin kaderini belirledi. Yıldız forvet 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Ahmet Spor'un şampiyonluğuyla birlikte Süper Lig'de 16 yıl sonra bir Diyarbakır ekibi de yer almış olacak. Süper Lig'de son olarak 2009-2010 sezonunda Diyarbakır Spor mücadele etmişti.
2: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Ahmet Spor'da taraftarlar Iğdır maçının bitiş düdüğü ile birlikte Diyarbakır'da bu tarihi başarıyı kutladı.
3: Ahmet Sportif Faaliyetler Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kalarak ligi 74 puanla ikinci sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükseldi.
4: Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Burası Diyarbakır'ın ofis semti. Vatandaşlar şu anda kutlama yapıyor.
3: Maçın sona ermesiyle birlikte kent genelinde taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.
5: Diyarbakır yansın bu gece.
6: İnanmış bir halkın, inanmış bir takımı. Bugün Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Geliyoruz!
2: Devam edelim şimdi Sev Şampiyonlar Ligi dörtlü finaliyle. Rakiplerini mağlup eden temsilcilerimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dainavit finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Engin Can Çelik ekip arkadaşımız bizi bekliyor. Bakalım notları neler?
7: Ceyda çok teşekkürler. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Bugün Türk voleybolu adına önemli günlerden, tarihi günlerden birini yaşıyoruz desek yanlış ifade etmiş olmayız. Dün akşam saatlerinde de bu açıklamayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da dile getirmişti. Her iki takımın, iki temsilcimizin, iki Türk takımının Sev Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa ve uluslararası en önemli organizasyonlarından final etabında olması bizim için gurur kaynağı ifade ifadelerini kullanmıştı. Saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak mücadele. Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Dün aslında tırnak içerisinde öldük dirildik desek yanlış ifade etmiş olmayız. Saatler 17'yi gösterdiğinde Vakıfbank İmoko mücadelesi vardı. Kötü bir başlangıç yaptık. İlk iki sette temsilcimiz Vakıfbank seride 2-0 geriye düşmüştü. Fakat o seride 2-0 geriye düşmemize rağmen mücadeleci bir oyunla seriyi fırsata çevirme avantajımız oldu ve 2-0'dan seriyi 2-2'ye getirdik. 2-2'nin ardından da seriyi karar setine bırakarak 3-2'lik skorla kazanmıştık ve en önemli isimlerden iki tanesi ise bu mücadele de maçın aslında kahramanlarından biri desek yanlış ifade etmiş olmayız ki bu sezon anlamında Vakıfbank aslında geriye düştüğü mücadelelerde zorlanmış da olsa kolay kolay da geriye düştüğü mücadelelerde kolay bir şekilde üstünden geldiğini ifade edeyim. Hem Marko hem de Boskovic ikisi de önemli isimlerden bir tanesiydi. Boskovic 34 sayıyla oynamıştı. Marko ise 31 sayıyla oynamıştı. Şu dakika itibariyle de Eczacıbaşı takımı Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'na giriş yapıyor. Yaklaşık 15 dakika önce de Vakıfbank giriş yapmıştı ve her iki takım oyuncuları da son hazırlıklarını yapacağını ifade edelim. Tabii ki de dün maça dönecek olursak, setlere dağılımına bakacak olursak, Vakıfbank mücadelesinden devam edecek olursak 22-25 ilk seti kaybetmiştik. Daha sonrasında 18-25'te seride 2-0'a geri düşmüştük ama Koç da maç sonu açıklama yapmıştı. Giovanni Guidetti, evet oyuncularımla gurur duyuyorum. 2-0'dan sonra çok iyi bir reaksiyon gösterdi ifadelerini kullanmıştı. 2-0'dan sonra ise 3. sette 29-27'lik 2 sayı bir farkla seriyi 2-1'e getirmiştik. Daha sonrasında ise bu hızlı reaksiyonu 25-23 ile 2-2'ye getirdikten sonra karar setinde artık tırnak içerisinde yayın başında da bahsetmiştim. Öldük dirildik ve 15-11 ile kazanmasını bilmişti. Günün ilk maçında dün saatler 17'yi gösterdiğinde yaklaşık 2,5 saat sürmüştü o mücadelede. Bir diğer mücadele ise Eczacıbaşı ile Skandici mücadelesiydi. O mücadelede de Eczacıbaşı adına yine seriye temsilcimiz adına 1-0 geri düşmüştük ama birinci set, ikinci setten itibaren hızlı bir reaksiyon göstermişti. İkinci set itibariyle de 25-20'den sonra seride 1-1'e getirmiştik ve üçüncü set itibariyle de 25-17 ve 2-2 olmuştu. Daha sonrasında da 21-25'te üçüncü set gitti ve ve 3. setten sonra da 4. sete gitti ve 4. setten sonra da karar setine gitmişti ki orada karar setinde de temsilcimiz maçın yaklaşık

0: 2-3 dakikasından sonra maçı kopar desek yanlış ifade etmiş olmayız. 15-8'lik skorla onlar da 3-2 galip geldi temsilcimiz Eczacıbaşı ve Türk voleybolu adına iki finalin bugün oynanacağını tekrardan hatırlatalım. Tabii ki de Vakıfbank Sev Şampiyonlar Ligi'nde 6. şampiyonluğunu almıştı ve en son şampiyonluk ise 2023 yılındaydı ve Eczacıbaşı'na bakacak olursak temsilcimiz Eczacıbaşı ise 2014-2015'te en son şampiyonluğunu yaşamıştı ve 2022 ve 2023'te ise ikinci olmuştu final etabında. Tabi bugün dediğimiz gibi Türk voleybolu adına her iki Türk temsilcimizin buralarda olması, Sev Şampiyonlar Ligi'nde olması taraftarlar anlamında da bizleri gururlandırdığını ifade edelim. 1,5 saatten az bir süre kaldı. Yavaş yavaş son hazırlıklar yapılıyor ve daha sonra arasında da saatler 20'yi gösterdiğinde de mücadelenin başlayacağını ifade edelim Ceyda.
1: Engin Can, sana kolay gelsin diyelim. Detayları bizimle paylaşmayı sürdürecek ekip arkadaşımız, iki temsilcimize de başarılar dileyelim. Ve devam edelim, yeniden yeşil sahalara dönelim. Portekiz Ligi'nin 32. haftasında evinde Alverca'yı mağlup eden Porto bitime 2 hafta kala 31. şampiyonluğuna ulaştı.
2: Portekiz Premier Ligi'ndeyiz. Porto Alverca'yı ağırlıyor. Şampiyonluk maçına çıkıyor ev sahibi takım. Köşe vuruşunu kullandı Porto. Deniz Gül tamamlayamadı. Top dışarı gitti. Bir başka köşe vuruşu. Ceza sahası için sert şut direkten dönüyor. Ardından top ağlara gidiyor. Fakat hakem gol geçersiz diyor. Bir elle oynama işareti var karşılaşmanın hakeminden. İşte bu şutta gole yaklaştı Porto. Ardından Kivior tamamladı fakat elle oynama kararı var. Alverca hücumu ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu dışarı gidiyor. Tuaizi şutu çeken isimdi. Savunma arkasına atılan top. Chiquinho topu aldı. Chiquinho topu ceza sahası içine kadar taşıyor fakat topu kaybediyor. Porto köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor ve 40. dakikada Bednarek ev sahibi takımı öne geçiriyor. Bir kez daha izledik. Bednarek golü atan isimdi. İkinci yarıdan görüntüler. Alverca hücumunda kaleci Diego Costa başarılı. Konuk takım gole böyle yaklaştı. Figueiredo ile kaleci Diego Costa başarılıydı. Porto ikinci golü arıyor. Kafa vuruşu Mendes'in kucağında kaldı. Karşılaşmada son anlar. Alverca beraberlik golünü arıyor. Ceza sahası içinde çok kritik bir pozisyonu değerlendiremiyor konuk takım. Davigui içeri çevirdi fakat Porto savunması başarılı. Alverca önemli bir fırsattan yararlanamadı. Son bölümde Alverca hücumları devam ediyor. Çok tehlikeli bir başka atak daha izliyoruz. Yaşanan karambolün ardından Porto savunması topu dışarı yollamayı başarıyor. İşte Menaggio ile yakalanan fırsat, ardından Deniz Gül, sonra savunma uzaklaştırdı. Maçta son düdük geliyor. Porto bitime 2 hafta kala Portekiz Premier Ligi'nde şampiyon oluyor. Porto'nun 31. şampiyonluğu bu. Teknik direktör Farioli'nin büyük sevinci var. Estadio Dragao'da kutlamalar. Francesco Farioli kariyerindeki ilk kupayı kazanıyor. Porto'da Başkan Villas Boas yönetiminde 4 yıl aradan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşıyor.
1: Portekiz Ligi'nde şampiyonluğuna da 31. kez Porto oldu. Milli futbolcu Deniz Gül'ün de görev yaptığı Mavi Beyazlılar 4 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretini sona erdirdi.
3: Portekiz 1. Futbol Ligi'nde sezonu domine eden Porto bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 32. haftasında Alverca'yı Jan Bednarek'in golüyle 1-0 yenen Mavi Beyazlar 31. kez şampiyonluğa ulaştı. Galibiyetle birlikte Francesco Farioli'nin öğrencileri hocalarına koşarak zaferi kutlarken Dragao stadında havai fişeklerle karnaval havası oluşturuldu.

0: Bu sırada Porto sokaklarına dökülen mavi beyazlı taraftarlar da aynı coşkuyu stad dışına taşıdı. Havai fişekler, meşaleler ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutlayan Portolular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceyi sürdürdü. Ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Porto teknik direktörü Francesco Farioli de kariyerinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. 37 yaşındaki İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezon Ajax'ın başında zafere koşarken son haftalarda yaşanan kayıplar nedeniyle şampiyonluğu 1 puanla PSV'ye kaptırmıştı. Porto'nun en yakın takipçisi Benfica, Famalicao deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonun 9 puan gerisinde kaldı. Jose Mourinho'nun Benfica'sıyla 3. sırada yer alan ve 1 maç eksiği bulunan Sporting arasında 3 puan bulunuyor.
1: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te normal sezonun son maçını Norwich City'yi yenerek playoff'lara kalmayı başardı. Hull City playoff yarı finalinde Millwall'un rakibi oldu.
2: Ceza sahası dışından şut açısı, sert şut, Ivor Pandur. Alamet. Döndü geriye Alamet. Wright. Jacob Wright. Yaya verdi pasını. Şimdi savunma arkasına. Bayrak kalkmadı ve 1-0 öne geçiyor. Burada işte yardımcı bayrağı kaldırmadı. Offside yok dedi. Bir anda bomboş kaldı. Toure bir an önce artık oyuna da ortak olması gerekiyor. Gerlard ceza sahası içinde. Maçı rakibi penaltı dedi. Hemen cevap şansı Hull City için. Hemen cevap şansı. Oli McBurnie indirdi. Yani Gerlard bu müdahale maçın hakemi. Beyaz noktayı gösteriyor. Joshua Smith. İşaret geldi Oli McBurnie. Oli McBurnie. Umutlarını tazeliyor 1-1. Beraberliği yakaladı Hull City. Norwich'in golüne, Crowley'nin golüne hemen cevap geliyor golcüden Oli McBurnie. 1-1. Evet, canlı puan durumu ekranlarınıza geldi. Wrexham 73, Derby County 72, Hull City 71. Şimdi sol kanada doğru. Ceza sahası içine Crooks. Crooks vurdu kafayı ve kaleci son anda Kovačević. İşte bakın Egan çeviriyor içeriye. Crooks vuruyor kafayı. İşaret geldi. Giles yaptı ortayı. McBurnie kaleci son anda Kovačević. Çok önemli fırsat. Oli McBurnie. Giles harika pas. McBurnie. Kovačević çizgide müdahale. Louis Coyle ile serbest vuruşu kullanacak şimdi. Hull City, Coyle yüksek top, ceza sahası, Crooks indirdi. Oli McBurnie! Oli McBurnie! Gol çattı yine! McBurnie! Duran top da golü buldu Hull City. Crooks yükseldi. Offside yok. Oli McBurnie! Köşeye net bir gol vuruşu. Değişti. İkinci yarıda her şey değişti. Hull City ilk altı için şu anda en avantajlı takım. Nefis indiriyor Crooks. McBurnie. Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor Hull City. Playoff biletini alıyor. Oli McBurnie'nin dublesi. 1-0 geriden gelip 2-1 kazandığı mücadelenin ardından Jakirović ve öğrencileri, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City playoff'ta.
1: Avrupa futbolunun en prestijli futbol ligi Premier Lig'e yükselen iki takım belli olurken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City son hafta adını playoff'lara yazdırmayı başardı.
3: İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselecek 3 takımdan ikisi netleşti. Avrupa'nın en prestijli ligine yükselen ilk takım bitime 4 hafta kala kesinleşmiş.

0: Harika bir sezon geçiren Coventry City 95 puanla Championship'te şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. Doğrudan Premier Lig'e yükselen ikinci takımsa kapanış haftasında Queen's Park Rangers'ı 3-0 yenen Ipswich Town oldu. Kieran McKenna'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi sezonu 84 puanla Millwall'ın 1 puan önünde ikinci tamamlayarak Premier Lig'e yükseldi. 4 takımın playoff'ta son bilet için mücadele edeceği Championship'te sezonu 3. bitiren Millwall, 6. bitiren ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek. 4-5 eşleşmesinde ise Southampton Middlesbrough ile karşılaşacak. Kazanan taraflar finalde Premier Lig'e son bilet için mücadele edecek.
1: Milli futbolcumuz Kenan Karaman ve eski Fenerbahçe Edin Dzeko'nun formasını giydiği Schalke 3 sezon aradan sonra Bundesliga'ya döndü.
2: Kenan Karaman attı, Schalke 0-4 Bundesliga'ya yükseldi. Edin Dzeko ve Loris Karius'un da formasını giydiği Gelsenkirchen ekibi Bundesliga 2'nin 32. haftasında Fortuna Düsseldorf'u konuk etti. Miron Muslic'in ekibi milli futbolcu Kenan Karaman'ın 15. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Schalke bu sonuçta bitme 2 hafta kala 3. sıradaki Hannover ile farkını 10 puana yükselterek Bundesliga'daki yerini garantiledi. Sezon aradan sonra Bundesliga'ya dönen Mavi Beyazlılar'da Kenan Karaman 14 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı. Ara transferde Alman ekibine imza atan Dzeko ise 9 maçta ağları 6 kez havalandırıp 3 asist yaptı. Müzesinde 7 Bundesliga ve 1 UEFA kupası bulunan Schalke 2023'te küme düşmüştü. Bir ara 3. lige düşme tehlikesi dahi yaşayan Alman ekip, teknik direktör Muslic yönetiminde yeniden yükselişe geçerek hedefine ulaştı.
1: Sırbistan Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisinde yumruklar konuştu.
3: Sırbistan Süper Ligi playofflarında yumruk yumruğa kavga. Çeyrek final ikinci maçında Kızıl Yıldız'la Zlatibor karşı karşıya geldi. Keyifli bir basketbol maçı oynanırken 3. periyodun ortasında eski Fenerbahçeli Kalinic, Matej Cibe'ye blok yaptı. Bloğun ardından ikili sarılarak yere düştü ve Kalinic rakibine yumruklar attı. Kalinic'in takım arkadaşları sahaya daldı ve tecrübeli basketbolcu diğer 5 oyuncuyla birlikte maçtan atıldı. Karşılaşma kaldığı yerden devam etti ve Zlatibor güçlü rakibini 94-89 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Maç bitse de Kalinic'in siniri bitmemişti. Mücadelenin ardından salondan ayrılırken bir anda tribünlere tırmanan Kalinic bu kez de taraftarlarla kavgaya tutuştu. 3 maç ceza alan Kalinic takımının yarı finale yükselmesi halinde ilk 2 maçta forma giyemeyecek.
1: NBA'de milli basketbolcumuz Adem Bona'nın takımı Philadelphia müthiş bir geri dönüşe imza attı. Playoff'larda Boston Celtics'i 3-1 yenerek 4-3 ile geçen Doğu ekibi adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
4: NBA playofflarında bir yarı finalist daha belli oldu. Philadelphia 76ers serinin 7. ve son maçını 109-100'lük skorla kazanarak adını Doğu Konferansı yarı finaline yazdırmayı başardı. Seride 3-1 geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Sixers, ikisi deplasmanda olmak üzere ard arda 3 maçını da kazanarak yola devam eden taraf oldu. Sixers tarihinde ilk kez 3-1'den dönmeyi başarırken madalyonun diğer tarafındaki Celtics de ilk kez 3-1'den turu vererek kötü bir ünvan kazandı. Son maçta galibiyete en çok katkı veren isimler arasında Joel Embiid ve Tyrese Maxey öne çıktı. 32 yaşındaki Embiid 34 sayı ve 12 reboundla, Maxey de 30 sayı ve 11 reboundla double-double yaptı. Etukambi ise 23 sayı üretti.
5: Embiid will load it up. Knock it down!
4: Milli basketbolcumuz Adem Bona karşılaşmada forma giymese de playoff'ta ikinci tur gören ilk Türk olarak tarihe geçti. Takımın yıldızı Jason Tatum'dan yoksun sahaya çıkan Celtics'te Jaylen Brown'un 33 sayı ve 9 reboundlu performansı yeterli olmadı. 3 sayı isabeti 49'da 13 gibi düşük bir seviyede kalan yeşil beyazlarda Derek White 26 sayı ile oynadı. Celtics bu sonuçla 2020-21 sezonundan sonra en erken vedasını yapmış oldu. Philadelphia 76ers Doğu Konferansı playoff yarı final serisinde New York Knicks'le karşı karşıya gelecek.
1: Oklahoma City Thunder'ın yıldız ismi Alexander Giles son periyotlarda sergilediği performansı inanılmaz bir istatistiğe imza attı.
0: Shai Gilgeous-Alexander son periyotlarda NBA'in en güvenilir eli. Gilgeous-Alexander will try another three. That one's good. Oklahoma City Thunder'ın yıldız gardı 17 Mart'tan beri oynadığı son 18 karşılaşmanın son periyotlarında yalnızca bir atış kaçırdı. Kanadalı süper yıldız bu maçların son periyotlarında toplamda 67 sayı atarken 18 saha içi denemesinin 17'sinde isabet buldu. NBA'in son MVP'si bu sezonda MVP yarışında son 3'e kalmayı başardı. SGA 20 sayı ve üstü skor üretme serisini de 131 maça çıkardı. 2026 playofflarında 35.8 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu 33.8 sayı ortalaması tutturarak playoffların en skorer oyuncusu konumunda. Batı Konferansı yarı finaline Phoenix Suns'ı 4-0 süpürerek yükselen OKC, Los Angeles Lakers'la konferans finaline kalmak için mücadele verecek.
1: 61. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu sona erdi.
0: ...61. Kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda şampiyon belli oldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla sona erdi. Turun 8. ve son etabını Team Flanders Baloise takımından Belçikalı Tom Krab kazandı. Krab Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Kraliçe etabı olarak da adlandırılan 6. etapta liderliği ele geçiren Caja Rural Seguros RGA takımından Sebastian Berwick toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniye ile Tur 2026'da şampiyonluğa ulaştı ve Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayo da yine Berwick'e gitti. Turu Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Solution Tech Nipo Rally ekibinden Belçikalı Kamiel Boneu ise üçüncü sırada bitirdi. En iyi sprintere verilen yeşil mayoyu Tom Krab, Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti.
5: Ve tebrikler Konya Büyükşehir Belediyespor.
0: Takımlardaysa XDS Astana ekip olarak birinci oldu. Berwick'e kupasını ve turkuaz mayosunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti. Yılmaz konuşmasında tura emek veren ve destek olan herkese teşekkürlerini iletti.
6: Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu yıllar içinde kazandığı tecrübe ve ulaştığı seviye ile uluslararası spor takviminde güçlü bir yer edinmeye devam edecektir. Bugün farklı kategorilerde dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik. Bu vesileyle üstün performans sergileyerek kürsüye çıkan tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum.
0: Şampiyonluğa ulaşan Berwick ve yeşil mayoyu kazanan Tom Krab basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
7: Buraya gelip sezonun ilk yarısını takım için böylesine büyük bir başarıyla bitirdiğim için çok mutluyum. Bugün gerçekten çok zordu. Özellikle son iki etapta liderliği korumak kolay olmadı. Takımım olmasaydı bunu yapamazdım. Sanırım bunu başarabilecek en iyi takıma sahiptim ve inanılmazlardı. Her şeyi kontrol ettikleri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Elde ettiğim başarı kariyerimin bu noktası için çok önemli. Sezonun geri kalanı ve gelecek yarışlar için bana çok büyük bir güven veriyor.
8: 3 galibiyet aldık. Bu inanılmaz. Bu hem

0: kendime hem de takıma büyük bir güven veriyor. Sadece kolay etapları değil, diğerlerini de kazanabileceğimi gösteriyor. Burası gerçekten çok güzel. Çektiğim onca acıya rağmen zaman zaman manzaranın tadını çıkarmaya çalıştım. Yarışmak için buraya kesinlikle tekrar gelirim. Harika bir hafta oldu.
1: Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu.
2: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde koşulacak. Bu akşam Türkiye saatiyle 20'de start alacak Miami Grand Prix'sinin sıralama turlarında en iyi dereceyi Mercedes pilotu Kimi Antonelli kaydetti. 19 yaşındaki pilot Çin ve Japonya Grand Prix'lerinden sonra üst üste 3. kez pole pozisyonunu elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen sıralama sonunda ikinci sırayı, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Leclerc ise üçüncü cebi kaptı. Formula 1 yönetimi sağanak yağış tehdidi sebebiyle yarışın start saatini öne çekmek durumunda kaldı. Yerel saatte 16'da başlaması beklenen mücadele şiddetli yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle 3 saat geriye alındı. Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre yarış alanının 13 kilometre yarı çapı içerisinde yıldırım düşmesi durumunda etkinlik durduruluyor. Yarışa yeniden başlayabilmek içinse en az 30 dakika aynı tehlikenin yaşanmaması gerekiyor.
1: Ana haberi noktalıyoruz. Bu yayınımız Kerem Can Bulat'ın sunumuyla maç günüyle devam edecek. Hoşçakalın.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Bir reklam.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Bir reklam.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ağırlıklı, belki dün konuştuk ama bugün ligde kalma mücadelesini çok yakından ilgilendiren karşılaşmalar var. Ahmet Akçam, Mahmut Alpaslan ve Taner Karaman'la beraber bu mücadeleleri canlı olarak takip edeceğiz. Aynı zamanda Süper Lig'de şampiyonluk yarışına dair de sohbetimiz olacak. Dolu dolu bir 3 saat sizi bekliyor. Hoş geldiniz demek isterim öncelikle.
2: Hoş bulduk.
3: İyi akşamlar.
1: Antalya Spor, Alanya Spor, Karagümrük, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Kocaeli Spor ve Kayseri Spor, Eyüp Spor karşılaşmaları bugün oynanacak sevgili seyirciler. Süper Lig'de ilk olarak bizi ilgilendiren maçları sizinle paylaştım. Juventus Verona, Anderlecht Kulüp Brugge 19 ve 19.30'da oynanacak. 20.30'da Freiburg Wolfsburg mücadelesi var. 21'de Aston Villa Şampiyonlar Ligi için yarışıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Tottenham'ı konuk edecekler. 21.45'te Serie A'da şampiyonluk adayı Inter evinde Parma'yı ağırlayacak. 22'de İspanyol Real Madrid maçı var. Real Madrid bu karşılaşmayı kazanamazsa Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Hakikaten çok çok yoğun bir gün ama dediğim gibi bizim takip edeceğimiz mücadeleler Antalya, Alanya, Karagümrük, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Kocaeli ve Kayseri, Eyüp karşılaşmaları. Bunu bir kere daha hatırlatayım. Bu maçlara dair konuklarımın yorumlarını alacağım. Sonrasında Galatasaray'ın Samsun Spor deplasmanında aldığı yenilgiyi de değerlendireceğiz. Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor, Göztepe maçlarını da konuşacağız. Ahmet Hocam, şampiyonluk yarışını takip etmek her zaman keyifli. Ama ligde kalma mücadelesi de bu sene hakikaten son derece dikkate değer bir şekilde geçiyor. Ligde bitime 3 hafta kaldı. 3 haftanın da bir bölümü tamamlandı gerçi sondan 3. haftanın ama 4 tane çok önemli maç var. Son yıllarda ligde kalma mücadelesinin de böyle en seyre değer olduğu sezonlardan biri sanki.
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani ben de teknik direktörlük dönemimde bazen de ligde kalma mücadelesi veren takımlarda görev yaptım. Onun heyecanı bambaşka, onun stresi, baskısı bambaşka. Bazen böyle genelde futbol kamuoyunun bu takım kurtaramaz dediği yıllarda o takımla ligde kalıyorsan şampiyon olmuş kadar seviniyorsun. Camianın yaklaşım tarzı, bakış açısı da o. O yüzden bir de işin bir gerçeği var. Herkes en üst ligde olmak istiyor. Bakın, en üst ligde kalmak bir alt ligden üst lige çıkmaktan daha kolay bence. Dolayısıyla alt lige inmemek, işin ekonomisini de değerlendirebiliriz, buraya dahil edebiliriz. O yüzden çok önemli. Tabii ligimizde son yıllarda makas çok açılmıştı ama tabii şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u ayrı değerlendirelim. Diğer takımlar arasında

0: Bence bu sene makas biraz kapandı. O yüzden hala ligin bitmesine 3 maç kalmış. Garanti olarak düşmüş bir takım yok.
1: Evet.
0: Belki en zorda olan Karagümrük. Ama Karagümrük'ün de ben hala iyi yönetilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Bazen şartlar sizin ligde kalmanıza yetmeyebilir. Ama bu sene gidecek takımların hepsi de önümüzdeki sene gelmeye aday takımlardan biri olacak.
1: Az sonra Mahmut Alparslan'a ve Taner Karaman'a da söz vereceğim. Arkadaşlarımız bağlantı için hazır. Özellikle Taner'in iyi bildiği bir psikolojidir bu. Düştü denen takımın ligde kaldığına çok tanıklık etmiş birisi ve öyle bir şehir var. Adı Kayseri. Kayseri Spor, Eyüp Spor'u konuk edecek sevgili seyirciler. İlk olarak sözü Yağmur Aksu'ya bırakacağım. Sonrasında İbrahim Uslu ve Efe Can Öztaş'a gideceğiz söz Yağmur'da.
2: Süper Lig'in 30. haftasında Zekorner Kayseri Spor sahasında Eyüp Spor'u ağırlayacak ve karşılaşma saat 20'de başlayacak ve hakem de Mehmet Türkmen olacak. Tabii ilk 11'ler açıklandı. Burada taraftarlar yerini almaya başladı. Çok yoğun bir kalabalığın olduğunu belirtelim artık. Bakın görüyorsunuz güvenlik önlemleri de artırıldı bu noktada. Tabii ilk 11'ler açıklandı. Eyüp Spor'da Cankat Yılmaz, Bedirhan Özyurt, Lucas Claro, Umut Meraş olacak. Deniz Radu, Legovski, Taşkın İlter, Lucas, Charles Andre, Metehan Altunbaş, Umut Bozok, Atilla Geran yer alacak. Eyüp Spor'da ilk 11'lerde. Kayseri Spor'da Bilal sağda olacak. Katongo, Semih, Denswil, Karol, Dorukan, Benes, Cardoso, Makarov, Çalo ve Onuka yer alacak. İlk 11'ler işte bu şekilde. Tabii şu anda yoğun bir katılım olduğunu belirtelim. Taraftarlar özellikle bu kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmamak için stadyuma doğru ilerliyorlar. Tabii hava yağışlı. Bu soğuk havaya rağmen takımını desteklemek için yoğun bir katılım da var bir yandan. Tabii bu karşılaşma sıradan bir lig maçı değil. Doğrudan küme düşme hattını da belirleyecek. 6 puanlık bir mücadele olacak. Kayseri'de dediğim gibi hava yağışlı. Tabii zemin ağır, rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Bu akşam sahada sadece iki takım yok. Burada taraftarlarla birlikte coşkulu bir maç izleyeceğiz. Tabii teknik ekip de hafta boyunca yoğun bir hazırlık süreci geçirdi iki takım içinde. Kayseri Spor cephesinde tablo net 26 puanla 17. sırada, ateş hattının tam içinde. Bu nedenle sahaya tek paraloyla çıkılıyor. Kazanmak amacıyla çıkılıyor. Bir yandan da Eyüp Spor var. Eyüp Spor cephesinde de baktığımızda 28 puanla 15. sıradalar. Rakiplerine göre 2 puan öndeler ancak onlar için de risk devam ediyor. Yani sahada mücadele sadece 3 puan için değil, aynı zamanda sezon sonu sıralaması için de belirleyici olacak. Bu akşam Kayseri'de tablo net. Yağmur var, baskı var bir yandan taraftarlardan. Risk büyük. Kayseri Spor sahasında kalmak istiyor. Eyüp Spor ise uzaklaşmak istiyor. Ve 90 dakika sonunda bu hattın kaderi yeniden yazılacak. Ve tabii yoğun bir kalabalık olduğunu belirtelim. Aslında sabah saatinden itibaren yoğun bir kalabalık var. 90 dakika içerisinde bakalım hangi takım kümede kalacak, bizler takip edeceğiz. Diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur Aksu'ya. Sevgili seyirciler, Kasımpaşa'ya çevireceğiz kameralarımızı. Kasımpaşa evinde Kocaeli Spor'la kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde söz İbrahim Uslu'da.
3: Kasımpaşa'dan mutlu pazarlar. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta mücadelesi Kasımpaşa Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda maçın başlama saatinin 20 olduğunu, düdük çalacak olan hakemin Yasin Kol olduğunu belirtelim. VAR koltuğunda da Adnan Deniz Kayatepe oturacak. Özellikle ev sahibi Kasımpaşa adına kritik bir önem arz ediyor bu karşılaşma. Beyoğlu temsilcisi düşme hattının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor. Bugün saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek ve puan tablosunda tabiri caizse rahat bir nefes almak istiyor. Rakibi Kocaeli Spor 16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e geldi. Hedef ligde var olabilmekte. İlk sezon için bunu başardıklarını belirtelim. Kalan haftalarda tüm karşılaşmaları kazanarak taraftarını mutlu etmek için onlar da sahada olacak. Hemen ilk 11'leri sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Kasımpaşa kalede Yeni Otis'te başlıyor. Stoper ikilisi Arius Opoku, sol bekte Kamil Ahmet, sağ bekte Claudio Wink, orta sahada Kafu, Kerem, Diabete üçlüsü, sol açıkta Ben Yunes'in hafif bir sakatlığı vardı ama ilk 11'deki yerini aldığını görüyoruz. Sağ tarafta

0: İrfan Can Kahveci ve en üç noktada Benezyak ev sahibi Kasımpaşa'nın gol umudu olacak. Deplasman ekibi Kocaeli Spor'un ilk 11'i de şu şekilde: kalede Serhat, stoper ikilisi Sissoko, Dixtil, sağ bekte Ahmet, sol bekte Haydara, orta sahada Keita, sol forvet arkasında Josef, sağ açıkta Agüero, sol açıkta Can Keleş. Can Keleş'in de yine hafif bir sakatlığı olduğunu, durumunun maç saatinde netleşeceğini söylemiştik. Selçuk İnan ilk 11'de görev verdi Can Keleş'e ve en uç noktada Serdar Dursun deplasman ekibi için gol arayacak. Artık son 3 haftaya giriyoruz. Düşme hattı tabiri caizse alev alev. Kasımpaşa bugün kazanarak haftaya Ankara deplasmanına rahat bir şekilde gitmeyi hedefliyor. Kasımpaşa'da biz yine gelişmeler oldukça bağlanmaya ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: Kasımpaşa düşme hattı civarındaki takımlar arasında en avantajlı olanı. En zor durumda olanı ise Karagümrük. Ve yine ligde kalma savaşı içindeki Gençler Birliği'ni konuk edecek İstanbul ekibi maç öncesinde Efecan Öztaş'ı dinliyoruz şimdi.
2: Teşekkürler Keremcan Bulat. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlık, artık yaklaşık 50 dakikadan daha az bir süre kalmış durumda karşılaşmaya. Atatürk Olimpiyat Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Çelik yer alacak. Küme hattını da aslında en yakından ilgilendiren maçlardan bir tanesi bu maç olacak. Fatih Karagümrük eğer bugün galibiyet alamazsa küme düşmeyi garantileyen takımlardan bir tanesi olmuş olacak. Ama tabii Gençler Birliği'ni yenmesi de yetmiyor. Antalya Spor'unda puan kaybetmesini bekleyecekler. Yenilmesini bekleyecekler. Bu yönden de Fatih Karagümrük adına da en kritik mücadelelerden bir tanesi olarak bu sezonun açısından damga vurmuş olan maçlardan bir tanesine çıkmış olacaklar. Gençler Birliği'nde de ise şöyle bir durum söz konusu. Gençler Birliği Başkanı ile konuşma fırsatı yakaladım. Sohbet etme şansı yakaladım. Kalan son 3 maçta takıma özel primler verileceğini söyledi Sayın Başkan. Bu karşılaşmaya da galibiyet parasıyla çıkıyorlar. Elbette ki Süper Lig'de konuk olacakları Fatih Karagümrük 21 puan ile sonuncu durumda bulunuyor. Gençler Birliği ise 28 puanla 16. sırada bulunan bir diğer takım olarak yer alıyor. 15. konumda olan Antalya Spor'da kendisiyle aynı puanda Gençler Birliği'nin ve 15. konumda olansa Eyüp Spor'da yine tekrardan 28 puanla aynı puanda bulunuyor. Aslında bugün oynanacak mücadelelerde çok kritik puanlarda alınmış olacak diyebiliriz. 3 takım adına, özellikle Karagümrük adına da onu 4. takım olarak söyleyebiliriz. Ve bunu aktararak da şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları mücadele içinde ekstra mücadele edeceklerini ve o maç içinde özel bir prim açıklayacağını söylediniz Gençler Birliği Sayın Başkan. Onu da aktarmış olayım. Yarı final mücadelesinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Gençler Birliği önümüzdeki haftalarda diyerek İlk 11'lere geçmek istiyorum. Ev sahibi ekip Karagümrük'ten başlamak istiyorum. Kalede Grbic'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Roda Souza, orta alanda stoper hattının ortasında oynayacak ikili ise Braşi ile Livakovic. Sol bekte ise Milan Donavic, orta alanda 8 numara pozisyonunda oynayan ikili ise Kravtarver ile Berkay, sağ kanatta Traore, sol kanatta Barış, hemen hücum hattının önünde ise oynayacak ikili ise Thiago ile Babiçko olarak yer alıyor Fatih Karagümrük'te. Konuk ekip Gençler Birliği'nde ise ilk 11 şu şekilde: kalede Velho, sağ bekte Fırat Can, stoper hattının ikilisi ise Gotas'ta Zuzek, sol bekte Abdurrahim, orta sahada 8 numara pozisyonunda oynayan ikili ise Diabate ve Samet, sağ kanatta Traore, sol kanatta Metehan ve 10 numara pozisyonunda Tonya, forvet hattında ise Gençler Birliği Koita ile gol arayacak ve puanlara ulaşmaya çalışacak. Bizler de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan an itibariyle aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü tekrardan stüdyoya sana bırakabilirim Kerem Can Bulat.
1: Arkadaşlarımız bağlantılarda, takip ettikleri mücadeleler öncesi son durumu ve ilk 11'leri bizimle paylaştı. Antalya Spor Alanya Spor maçının kadrolarını da ben hemen paylaşayım. Hulyan, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Sise, Baye, Soner, Safuri, Doğukan ve Van de Streek bu Antalya Spor'un 11'i. Alanya Spor, Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hader Conay, Maestro, Makuta, Ruan, Meşak, Güven ve Uyco. Bu da Alanya Spor'un 11'i. 3-4-3 dizilişiyle konuk ekip sahada olacak. Hocam, ne dersiniz? Bu 4 karşılaşma içinde en belirleyici gördüğünüz maç hangisi desem yanıtı.

0: yalnız ne olur?
1: Esasında en enteresanı il ve ilçe takımı. Antalya, Alanya.
2: Evet.
1: Yani bir tarafta çok doğru işler yapan bir ilçe takımı var. Bir tarafta da turizmin başkenti olan Antalya'nın inişli çıkışlı grafiği. Hani derler yakışmıyor etmiyor ama maalesef bir kere o girdabın içine girdiğiniz zaman toparlaması çok zor oluyor. Hocanın dediği gibi Ahmet Hoca'nın, ben de çok şampiyon olan takımlarda da görev yaptım. Düşen takımlara da çalıştık. Zor yani, düşmek şampiyonluktan daha zor. Hakikaten o kadar zor ki bütün şehir size kilitleniyor. Yani sokakta yürürken bile hep sorulanlar, herkesin elinde bir figürstür vardır. İşte buradan bu 3 puan alırsak şu olur, bu kaybeder. Hep böyle ama birileri düşecek, düşmeye oynayacak. İstediğiniz kadar siz işi doğru yapıyorum değil ama maalesef şu düşen takımların, düşmeye oynayan takımların gidişatlarına baktığınız zaman işte ne oluyor? Teknik heyetler, kaç tane teknik heyet değişiyor? Oyuncular değişiyor. Yani bir türlü dikiş tutturamıyorsunuz. Burada esas benim de kısa bir görev yaptım yurt dışında. Rahmetli İlhan Cavcav'ın takımı Gençler Birliği'nin ondan sonra nerelere geldi? Maalesef Gençler Birliği Türk futboluna çok oyuncular kazandırdı. Çok evet. Oyuncular kazandırdı. Gerek yabancı gerek Türk oyuncuları ve gençleri bulup da çıkardılar ama düştükleri yerde... Yani Kayseri zaten söylemeye hep dilim varmıyor. Koskocaman bir şehir ekonomik olarak iyi. Ama hep son dönemlerde hep düşmeye oynayan bir takımı görüyoruz. İnşallah bu son 3 maçlarda hepsinin gönlüne göre. Eyüp'te de evirim evlat var. Atilla orada hocalık yapıyor. İnşallah o da iyi deriz ama birileri gidecekler. Evet. Yani artık kim olur bilemiyorum ama bence en kritik maç Antalya-Alanya maçı.
2: 45 dakika kaldı bu karşılaşmaların başlamasına ve dünya futbolunda yılın en önemli iki maçından biri. Paris Saint Germain Bayern mücadelesinin bir tık altı ya da bir tık üstü. Kayseri Spor, Eyüp Spor. Taner, çok hakim olduğun bir psikoloji. Yani biz ne anlatsak boş. Taner Kayseri Sporlu, herhalde bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kayserili, Kayseri Sporlu. Evet, evet. Ve düştük mü, düşüyor muyuz, kalıyor muyuz psikolojisi içinde evet. Geçirdiğin çok yıllar oldu. Şu an ne düşünüyorsun? Bize bugünün psikolojisini biraz anlatır mısın?
3: Şöyle yani... Emin olun bugün stadyumlara giden taraftarlara ve gerçekten de sadece stadyuma gittikleri, izlemek için gittikleri takımın taraftarı olan taraftarlara güzel bir sual yapsak, anket uygun, inanılmaz heyecanlı herkes. Yani şampiyonluk heyecanı nasıl hissediliyorsa kimi taraftarlar tarafından, bunun da ayrıca bir heyecanı var. Yani transfer yasağının kalkma heyecanı.
2: Tabii o da bir mesela, heyecan.
3: Google'da adının bile çıkmadığı bir yabancı oyuncunun kimdir diye araştırırken duyulan heyecan. İşte 200 kişinin stadyuma gittiği bir deplasman maçında 201. olmak. Ya da derme çatma, o eskilerin 403 diye tabir ettiği otobüslerle deplasmana gidip orada işte köfte ekmek yemek falan. Bunların hepsi Anadolu'da taraftar olmanın verdiği müthiş duygular. Ve bunu tavsiye ediyorum. Herkese de tavsiye ederim. Tribünlere gidin. Mümkün olduğunca da hatta Anadolu takım taraftarlarından olun. Çünkü oraya gittiğiniz zaman milyonlarca kişiden biri olmuyorsunuz.
2: Doğru.
3: Binlerce kişiden biri oluyorsunuz. Ve o binlerce kişi birbirine öyle sarılıyor ki ben üniversite yıllarımın başından bugünlere kadar işte Kayseri Spor konusunda çok böyle takip eden, giden, deplasmanlara giden birisi oldum. Üniversitelere gittiği zaman da 18 yaşında birlikte omuz omuza işte Beşiktaş deplasmanına gittiğimiz, Gençler Birliği deplasmanına gittiğimiz dostlarımızın, arkadaşlarımızın kimi hakim oldu, kimi savcı oldu, kimi holding patronu oldu. Gerçekten de bugün hala daha o günün samimiyetiyle görüşüyoruz. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi Anadolu takım taraftarı olmaya biraz itmemiz lazım.
2: Var mı Anadolu'dan izleyiciye tavsiye edeceğim bir takım?
3: Tabii ki de. Kayseri Spor. Ama ya yani hepsi birbirinden güzel takımlar, tabii. Camialar. Kayseri Spor'un bugün şöyle bir talihsizliği var. Oldu daha doğrusu. Şehir Kayseri Spor'u paylaşamadı. Bir taraf ben başkan olacağım dedi. O başkan olduktan sonra diğeri aman o başkan olmasın deyip takımı onun yanında birlikte destekleyecekken biraz daha onun koltuğundan etmeye dönük hareketlerde bulunabiliyor. Böyle ve kulisler falan, kumpaslar. Öyle tabir edeyim.

0: Ama finalinde hafta arasında 70 milyon lira Kayserispor'da futbolculara ödeme yapıldı. Primler ödendi, maaşlar ödendi. 70 milyon liralık ödeme çok büyük bir rakam.
1: Evet.
0: Bu gerçekleşti. Eyüp Spor'un da avantajı şu, kayyum takım olması. Ve bir kayyum yönetiminde olmasına verdiği bir avantajla orada da maaşlar, ödemeler, her şey çok standart bir şekilde yapılıyor. O yüzden zaten Eyüp Spor'un randıman yakaladığı dönem biliyorsunuz ki kayyum atamasının yapıldığı dönemdir. İyi bir şirket yönetimine dönüldükten sonra Eyüp Spor'da imelenmeye başladı. Kayseri Spor'da da bu hafta, yani bu karşılaşmanın önemi şu, Kayseri Spor 70 milyon lira ödeme yaparak oyuncuları motive etti. Eyüp Spor'da da zaten bir borçsuzluk durumu var. Bir diğer taraftan da işte Antalya Spor, Alanya Spor maçı. O karşılaşmada da eğer Alanya Spor galibiyetiyle müsabaka tamamlanırsa, önümüzdeki hafta Rams Park'ta Galatasaray Antalya Spor müsabakası var. Ve kimse şunu herhalde garanti olarak görmez artık son haftalardaki Galatasaray oyunundan sonra. Galatasaray kazanırsa şampiyon olacak. Evinde de kaybetmez. Evinde de puan vermez herhalde kimse şu an garanti görmüyordur. Antalya Spor'un bu hafta Alanya Spor karşısında yenilmesi ya da berabere kalması senaryosu önümüzdeki hafta şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı biraz zorlayacaktır. Ve işleri bir anda son hafta maçına da bırakabilir Galatasaray nezdinde. Yani aşağıyı da yukarıyı da ilgilendiren maçlar.
1: Hakikaten evet. Acayip bir gün.
2: Dünkü maça şey yapalım, dünkü maçı hiç düşünme, oraya geldiği zaman Ali Sami Yen'de artık o son şeyde Galatasaray oradan çıkması çok zor olur. Antalya'nın kaybetse
0: şey,
2: bile.
0: Aynı bak, şey ben, Kocaeli Spor'da konuştuğu.
2: Kocaeli Spor, bak, Kocaeli Spor farklı.
0: Fenerbahçe Karagümrük maçı yakın zaman örneği. Öyle biz geçtiğimiz Ümraniye Spor maçları.
2: Biz Galatasaray'ın içini çok iyi bildiğimiz için öyle bir seviye geldiği zaman oradan Galatasaray artık hediye etmez. Dünkü maçı bir tarafa, çünkü karşıdaki Samsun Spor İki seneden bir isim üzerinden ziyade Türkiye'nin en iyi açıklarını oynayan bir takım. En iyi açık kombinasyonu, bilhassa bir de Kolibali geldikten sonra, sakatlıktan evet. Döndükten sonra. Ha, tabii futbolda ön yargılı olmamak lazım ama inşallah hiçbir takım düşmez diyoruz ama birileri düşecek. Sen diyorsun ne güzel, 70 milyon ödeme, önceden niye ödemediniz bu paraları?
3: Hocam şöyle bacasız fabrika gibi ya.
2: Değil mi? Önceden ödeseydin.
0: Hocam, önceden de ödendi. Bu 70... Yo, taksitlerin son taksiti.
2: Bak,
0: yani
2: bütün takımlar şey, sarı.
1: Öyle bir şey gibi de Kayseri.
0: Hocam bacasız
1: düşerse,
0: fabrika.
1: Taner, küme bir dakika, düşerse ben paraları ödeyip de küme düşmüş olur.
2: Biz içinden gelmeyiz. Bu işleri tamam. Yaşadık. Hocam, hep ya, sıkıştıkları hocam. Zaman paraları ödüyorlar. Hocam, halbuki planlama gitseniz Avrupa'da böyle bir şey yaşadık mı? Ben yaşamadım.
0: Hocam Kayseri Spor'da ödemeler yapıldı. Bakın çok yakın bir dostum Kayseri Spor'da yönetim kurulu üyesiydi. Ben de kongre üyesiyim Kayseri Spor'un. Ya yanımdayken durduk yere 1 milyon lira ödeme yapıyor arkadaş. 3 milyon lira ödeme yapıyor. Neden yaptın diyorum. Oyuncunun taksiti gelmiş diyor. Bacasız fabrika. Ödüyorsun ödüyorsun bitmiyor. 70 milyon lira ödeme yapıldı. Akşamına PFDK açıklandı. 2 milyon lira ceza. Hadi bakalım. Yani bu ödenmeyen borçların toplamı değil. Kalan taksitlerin ödemesi.
4: Sevgili Taner, yani bunu ödeyenler gerçekten büyük fedakarlık.
0: Tabii, çok, çok tabii. Büyük
4: o kesin. Ama onlara benim sunacağım birinci eleştiri, görevleri olan doğru planlamayı yapmamış.
2: İşte o yok zaten.
4: Yani bugün doğru planlayan takımlara baktığımızda aşağı yukarı hiçbiri bu grubun arasında değil. Bunlar sadece ne zaman ne kadar para ödeyeceklerini dahil, hangi teknik adamla, hangi takımla, transferler dahil olmak üzere nasıl oynayacaklarına hocam, kadar planlayanlar.
0: Yani şöyle bir gerçek var. Kayseri Spor olarak Holstein hocasını getiriyorsun. Hafif parladığı zaman alıyorlar senden adamı. Onur Bulut'u getiriyorsun, hafif parladığı zaman Beşiktaş alıyor. Başkasını getiriyorsun, hafif parladığı zaman Başakşehir alıyor. Şimdi vakti zamanında bazı şehir takımlarımız oyuncuyu getirdiği zaman Kız Kulesi'ne karşı imza töreni düzenleyip sonra uçağa bindiriyorlardı. Oyuncular belli meblağları gördükten sonra ne yazık ki Anadolu takımlarına planlama yapmak kolay bir iş değil. Bunları siz de biliyorsunuz hocam. Yani İstanbul takımı olduğu zaman farklı ama şimdi Kayseri'de adam biraz parladığı zaman yapabileceği sosyal aktiviteler kısıtlı. Kısıtlı olduğu için bir de bütçe olarak da hafif bir yukarı bütçe aldığı anda uçağa binip gidiyor.
1: Kayserimizle ilgili lütfen
4: sevgili Taner.
1: Aktivite vardır Kayseri'de.
4: Ben genel konuşuyorum.
0: Mübalağa ediyorum.
4: Genel olduğu için Kayseri'de biraz bu genellerin evet. içine giriyordur. Ben zaten dedim ki doğru teknik adam tercihi. Ya büyük teklifler gelse bile gitmeyecek teknik adamı oraya alacaksın ve o teknik adama diyeceksin ki sözleşmen dolmadan buradan gideceksen ödersin 10 milyonu öyle gidersin. Sözleşmesine öyle bir madde koyarsın. Sen de onun gitmesi için bazen de dört gözle beklersin. Yani sohbete giriş şu oldu. Bu takımların bir kısmında ben görev yaptım. Biz o takımlarda planlamalar yaptık. Hı hı. O planlamaların sonucu zaten ligde kalmayı başardık. Kayseri'nin çektiği sıkıntıları ben biliyorum. Bakın Kayseri'nin belki de düşmeye aday diye başladığı ve düşmediği yıllarda transfer yasağı vardı.
1: Evet.
4: Buradan bile çıkarılması gereken dersler var. Konu sadece iyi bir yönetim değil. Bugün şampiyonluğu oynayan takımlarda da, ligde kalmak isteyen takımlarda da yönetim, teknik heyet, takım, taraftar dörtlüsünün uyum içinde beraber çalışması lazım. Kayseri her zaman Türk futbolunda büyük bir güçtür. O gücü hala vardır. Bu sene ligde kalabilecek gücü de vardır. Bu güçlü takımları güçlerine uygun dinamiklerle zaten yönetebilirsek sorun yaşamaz.
2: Güzel iki tane şey söyledi.
1: Bu arada şunu da söylemek lazım. Yani düşme hattaki maçlarda görüntüye geliyor. Tamam, üç tanesi İstanbul takımı. Kasımpaşa, Eyüp, Karagümrük. Ama aynı zamanda Ankara, Antalya ve Kayseri'nin küme düşme ihtimali var. Yani ben hani Türkiye'yi hemen hemen her yerini gezmiş biri olarak söylüyorum ki üç şehirde hakikaten böyle değerli ve yaşaması da keyifli yerler, farklı aktiviteleri yapabileceğiniz yerler, turist çeken yerler, müthiş bir kış turizmi var Kayseri'de, Ankara zaten başkentimiz, Antalya'dan bahsetmeye gerek yok. Kayseri Türkiye'nin belki en düzenli şehirlerinden bir tanesi. Yani şehir de küme düşüyor. Yani başkentte takım olmayacak Gençler Birliği düşerse. Kayseri düşerse Kayseri'nin takımı yok. Antalya düşerse tamam ilçenin takımı var ama Antalya şehrinin esas takımı, yani Antalya şehrine adını veren takım yok. Böyle bir durum da var yani.
2: Şimdi ya, güzel bir şeye değindi. Oyuncular geliyor alıyorlar dedi. Güzel. Ne güzel, siz doğru oyuncuları buluyorsunuz, satıyorsunuz oyuncuları. Oradan bir para geliyor.
0: Evet. Demek ki bunu satamıyorsun. Adam zaten bir yıllık kontrat yapmış. Pes edip gidiyor adam.
2: Onu bilemem. Şimdi eğer bunu bulabiliyorsan, bu kapasiten varsa sende, gene aynı seviyede oyuncuları bulup getirebilirsin. Ama anladığım kadarıyla Kayseri'de, Kayseri takımında daha çok orada bir yönetimsel sıkıntılar var. İş sıkıntılar var. İç şey var, ne diyorlar onlara? Bir tabir vardır onun.
0: Lobiler var hocam.
2: Yani içeride birilerin elleri hep şey, sen bende birileri bu gelecek, bu gelecek, bu gelecek, öyle bir yönetim tarzları var galiba.
0: Yok o öyle demeyeyim ama hocam. Genel hemen olarak hemen Antalya'da yakın da benzer şeyler muhtemelen var. İşte Eyüp Kayyum takımı oldu zaten. Biraz daha yönetim modeli değişti. Karagümrük'te yönetim modeli şirketleşmiş ve patron şirk, yani kulübü olmasının verdiği artıları da yaşadı. Bu sezon biraz daha finansal anlamda Sayın Başkan'ın yatırım konusunda haklı olarak çekinceleri de vardı. Yani Karagümrük'e yatırım yapma konusunda evet para koydular ama az önce bahsettiğim o bacasız fabrika dediğimiz o düzeni
2: bir de tesis
0: sadece bakın sadece bir şirket takımı olarak ayakta tutmanız çok kolay değil. O alsat dengesini yakalamanız çok kıymetli bir şey. Süleyman Urma bunu denedi, bir şeyler de yaptı, takımı lige de çıkarttı. Nihayetinde alt taraflardan aldı, gerçekten de kendi kişisel servetini masaya koydu. Ve bugün bir süper lig takımı olarak da Karagümrük'ü izlediysek bunun en büyük payı tabii ki de başkana ait. Ama sürdürülebilirlik konusunda doğal olarak tesisleşme sorunu yaşıyorsanız bununla ilgili adımlar atıldı son dönemde, hatırlayalım. Ve bu atılan adımlarla birlikte Karagümrük takımı düşse dahi muhtemelen TFF 1. Lig'de ya kalıcı olur ya da tekrar kendisini çok kısa bir süre içinde yukarıya atar zaten.
1: Sevgili seyirciler, düşme hattındaki mücadeleleri konuşacağız. Zaten karşılaşmaların da başlamasına yarım saatten biraz daha fazla bir zaman kaldı. Maçlar başladığı anda 4 mücadeleyi de yakından takip ediyor olacağız. Kalan bölümümüzde zaman zaman zirve yarışından da bahsedeceğiz. Hatta bu maçlar öncesinde küçük bir girizgahta yapabiliriz. Hocam Galatasaray Samsun deplasmanında kazansaydı mutlu sona ulaşacaktı. Sezonu şampiyonlukla noktalayacaktı ama hakikaten çok kötü bir oyun ve öne geçilmesine rağmen alınan farklı yenilgi sarı kırmızılı camiada sezonun bu son bölümünde biraz böyle tatları da kaçırmış olabilir. Hedef şimdi Antalya maçı olacak. Neden böyle bir Galatasaray'ı izledik sizce? Onu sormak isterim.
4: Ya Galatasaray'ın son maçlarına bakıyoruz. Sondan gidelim. Samsun mağlubiyeti 4-1. Hiç beklenmeyen bir sonuç. Galatasaray Fenerbahçe derbisine sonuç istesek futbol severlerden, Galatasaray galip gelir diyen çok çıkardı ama bu kadar rahat 3-0'lık bir galibiyet beklemezdi. Yani birinde dip, diğerinde zirve. Bir önceki maça gidiyorsun iç sahada Gençler Birliği'ne. İşte bugün düşme takımlarından birine kupada elenmişsin. Ondan önceki hafta Gençler Birliği'ni kupada yenmişsin. Ondan önceki maçta Kocaeli'nde içeride berabere kalmışsın. Bir hafta önce Trabzon'da mağlup oluyorsun ve ondan önceki hafta Göztepe'yi yiyorsun. Şöyle bir düşündüm. Galatasaray tahterevalle oynuyor. Bir hafta dipte, bir hafta üstte. Futbolda bu kadar değişkenliğin, bakın en dip takımda da olsa, zirvedeki takımda da olsa olmaması lazım. Varsa bunun nedenlerini konuşmak lazım. Bence Galatasaray'da, evet, sezonun genel olarak beraberinde getirdiği fiziksel, zihinsel bir yıpranma var. Ama Galatasaray'da ilişkilerde de belirli bir yıpranma, bir eskime kesinlikle oldu. Yani Okan Hoca başta olmak üzere hep ders çıkaracağız denmesine rağmen bunlar, bu çıkarılan dersler sahaya yansımadı. Bir de son maçın, Samsun maçın psikolojisini ben yine şampiyonluğu oynayan takımlarda da yaşadım. Bakın öyle maçlar olur ki işte o maçtan bir puan aldığın takdirde, 3 puan aldığın takdirde şampiyon olacağını bilirsin. Bütün camia o maçı alacağız diye hazırlanmıştır. Şampiyonluk kutlamalarının organize edildiği dönemler bile yaşadım. Bütün bunlardan futbolcuların etkilenmemesi mümkün değil. Bakın Fenerbahçe maçı sonrası geçen hafta Galatasaray'da statta bir antrenman yapıldı. Yani tıklım tıklım dolu bir stat. Gelenlerin hepsi şampiyonluk kutlaması yaptı orada. Antrenman değil. Futbolcuların bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Futbolun gerçeği de şu. Günümüzde artık kaliten ne olursa olsun, eğer koşmuyorsan, mücadele etmiyorsan, takım oyunu oynamıyorsan, disiplinli oynamıyorsan her takım seni yenebilir. Hele hele bu takım Samsun Spor'sa son haftalarda maçın 90 dakikasının tamamı olmasa bile oyunun bir bölümünü harika oynayan bir Samsun izliyorum ben. Galatasaray karşısında da oyunun ilk ikinci yarıdaki son 10-15 dakikadan sonrasında böyle bir Samsun sahada vardı. Bir de eksik kalınca bunun nedenlerini de ayrı koymak lazım. Yani ben maçtan önce Galatasaray'dan artık bütün sezonu noktalayacak, hem de kremasıyla, çileğiyle noktalayacak bir sonuç beklerken Galatasaray'ı o gün baştan sona kadar bu derece dağınık gördüğümde bu 4-1'lik fark benim için sürpriz olmadı. Daha artabilirdi bile.
1: Kısa bir virgül koyduk. Şimdi Vakıfbank Eczacıbaşı Sev Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Engin Canceli'ye sözü bırakacağız. Bu önemli karşılaşma öncesi kalabalık da oluşuyor. Söz Engin Can'da.
5: Kerem çok teşekkürler. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Biz de senin bıraktığın yerden almak istiyorum. 13.500 kişilik kapasiteye sahip bir salondan bahsediyoruz. Bugün kapalı gişe olacak. Her ne kadar bazı organizasyon aksaklıkları olsa da her iki takım taraftarları da, hem Eczacıbaşı hem de Vakıfbank, bugün iki Türk takımını izlemeye, iki değerli Türk takımını izlemeye geleceklerini ifade edelim. Düne dönecek olursak her iki takım da aslında geriye döndüğü mücadelede muhteşem bir reaksiyon göstermişti. Saatler 17'yi gösterdi. Dün akşam saatlerinde Vakıfbank Imoco'yu ağırlamıştı. İki İtalyan temsilcisi vardı. İki de Türk temsilcisi vardı. Seride 2-0 geriye düşmüştü. Daha sonrasında da hızlı bir reaksiyon göstermişti temsilcimiz Vakıfbank ve seriyi 3-2 ile tamamlamıştı. Maçın öne çıkan isimlerinden bir tanesi Boskoviç. Diğer ismi ise Markova'ydı. Boskoviç 34 sayıyla oynamıştı. Markova da 31 sayıyla oynamıştı o mücadelede ve bugün de final adı Vakıfbank Eczacıbaşı oldu. Saatler 20'yi gösterdi dün akşam saatlerinde. Bir diğer İtalyan temsilcisi Scandici ile karşı karşıya gelmişti Eczacıbaşı. O mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen temsilcimiz Eczacıbaşı iyi bir reaksiyon göstermişti ve onlar da 3-2'lik setle adını final etabına yazdırmıştı. Tabii ki de Vakıfbank adına bugün kazandığı takdirde SEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kupasını almış olacak ve Giovanni Guidetti'nin ise SEV Şampiyonlar Ligi'nde 32. kupası olacağını da ifade edelim. En son 2023 yılında almıştı SEV Şampiyonlar Ligi kupasını Vakıfbank. Eczacıbaşı'na bakacak olursak bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı 2014-2015 yılında kupa sahibi olmuştu. 2022-2023 yılında ise final etabında ikinci olarak tamamlamıştı. Yoğun bir ilginin olduğunu tekrardan ifade edelim. 13.500 kişilik salondan bahsediyoruz. Her iki takım taraftarları da bu Avrupa organizasyonunun en önemli organizasyonundan bir tanesi olan SEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk voleybolu adına güzel bir mücadele olmasını temenni ederiz. Dün akşam saatlerinde de Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bir açıklama yapmıştı. Türk voleybolu adına iyi bir sezon geçirdiğimizi ifade edelim. İki Türk takımın finalde olması bizler için gurur kaynağı ifadesini kullanmıştı. Yavaş yavaş seyirciler de salona girişini gerçekleştirdiğini söyleyelim. Biz mücadele sonrası da gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Engin Cançeli'ye aktardıkları için. İki takımımıza da başarılar diliyoruz. İyi olan, iyi bir performans sergileyen kazansın. Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında karşı karşıya kaldığı o ağır yenilgiyle ilgili biraz değerlendirmeleri sürdürelim isterim. Hocam ilk yarı bittiğinde Galatasaray hakikaten bir şans golüyle aslında skor üretmişti. Sonrasında devreye zaten eşitlikle gidildi. İkinci 45 dakika Galatasaray için bir kabus gibiydi ama ilk yarı zaten habercisiydi sanki bunun. Niye bu kadar göz göre göre gelen bir tırnak içinde söylüyorum bunu. Facia ile karşı karşıya kaldı.
2: Facia zaten. Bunu tabii topçulara sormak lazım, oyunculara. Yani bir futbolcu 11 çıkarıyorsunuz ve bir kişi eksik var. Bir tek kaleciniz, geri kalan hepsi aynı kadro. Galatasaray şampiyonluğu Fenerbahçe maçından sonra şampiyon oldu. Öyle götürdüler. İşte taraftarların yaptıkları ve bu akımı da başlatan dünyada hemen hemen ilk Boca Juniors'tur. Boca Juniors'un yaptığı bu 55 bin kişilik bir şeyden sonra bütün Avrupa'ya, dünyaya yayıldı böyle antrenmanlara, son dönemlere gelmek. Güzel bir şey esasen ama lig bitmemişti. Taraftar da böyle bir hezimeti değilim yani. Bu hezimet daha farklı da olurdu bu maç. Daha farklıya da giderdi. Belki de şu var, böyle bir mağlubiyetin sizin SOS'lerinizi, zaten olan SOS'leri biz buralarda zaman zaman konuşmaya baktık. Çok dillendirdiğimiz, övdüğümüz oyuncular da oldu ama artık belli bir transfer döneminizde nerelerde daha fazla defoların olduğunu böyle maçlar size gösteriyor. Yani Samsun, ligimizin, tekrardan söyleyeyim, geçen sezonda söyledim bunu, sezon içinde de söyledim, Türkiye ligimizin en iyi kanat organizasyonlarına oynayan takımdı. Bir ara düştüler Kolibali'nin sakatlanmasından filan ama gol, dediğin gibi bir tesadüfe orta yapılan bir top gitti, uzadı, gol oldu. Fakat ondan sonra bütün oyun, bütün hakimiyet, bütün her şey Samsun Spor'da. Bir takımın bir hafta içinde bu kadar düşüşü bu hocayla da ilgili değil. Bu takımın kendi 90 dakika içinde verdikleri performans, gösterdikleri maçtaki performans, ikilimiz, hepsi kaçtılar, hepsi gölge oyun oynadı. Ya bu gerçek bir şey. Bunu inkar edemezsin. Ya yakıştı mı böyle bir şey? Yakışmadı. Ama
1: ya sınıfı geçen bir performans bile yok sanki.
2: Hiç yok. Kimse, bakın A'dan Z'ye kadar. Yani kimse şu alıp oradan 15 kişi mi oynattınız, kaç kişi oynattı, bir tanesini alıp da söyleyemezsiniz performanslarda. Hepsi bir bunda müdafaa darmadan, orta saha yok, forvet yok, top getiremiyor, hiçbir şey yok. Olmayınca da Samsun gibi ligimizin dişli bir takımına karşı kaçıramazsınız. Onlar da şeyden döndüler, haftada çift maç oynadılar. Galatasaray'ın esas en büyük sıkıntısı, biraz evvel hocam söyledi, belki de onu da dillendirmeye çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki o kadar çok fazla efor sarf etti ki ondan sonraki lig maçlarında hep Galatasaray'ın düşüşünü yaşadı. Geçen sezon böyle değildi. Niye? Tek maç oynadı geçen sezon. Ocak aylarında yoktu bunlar. Bir de tabii playoff sistemi geldi. Burada da oynadınız. Burada da fazla efor sarf ettiniz. Ne kadar geniş kadrodaysanız bile belli yerlerde birbirini tamamlamayan oyuncular olunca, ama bir maçtan çıkamayız. Gösterilen performans sıkıntı. Oyuncuların gösterdiği performans yakışmadı. Yakışmadı. Ya bu maç 4'ten de fazla olurdu.
1: Olabilirdi.
2: Atağınız yok ya. Hiçbir şeyiniz yok. Ve şampiyon takımdan bahsediyorsun. şampiyonluğuna, dördüncü şampiyonluğa koşan bir takımdan bahsediyorsun. Ve bu kadar dağınık bir Galatasaray. Yani Samsun Spor'u tebrik etmek lazım. Zaten hep ben kendi şahsıma göre hep sayışta bahsederdim Samsun Spor'dan. Hakikaten bravo. Hiç şeye rolantiye almadılar. Karşınızda da böyle bir Galatasaray görünce hiçbir varlık göstermeyen bir Galatasaray. Cirit attılar. Tabiri caizse her türlü cirit attılar. Stoperleri bile pardon hücuma çıktı, goller adı ya. Galatasaray'a karşı bunu yapabiliyorsunuz. Bravo. Tebrik etmek lazım. Hakikaten
1: Ahmet Hoca'nın dediği doğru. Bir hafta iyi, bir hafta kötü. Bir hafta iyi, bir hafta kötü.
3: Evet, evet.
1: Ama böyle çok iyi, çok dolu dolu performans da yok son dönemde düşünecek olursak. Yine de zirvede şampiyonluk için sahaya çıkan bir Galatasaray'ın bu kadar kötü olabileceği kestirilebilir miydi?
3: Şöyle, yani bunun tesisini koymak benim haddime değil ama bunun biraz da yani psikolojik tarafını incelesek, Başakşehir takımı da Şampiyonlar Ligi sonraki bir sonraki sezonunu hatırlayalım. Çok gerçekten de takım dip yapmış durumdaydı. Ben o dönem Sabah gazetesinde spor psikoloğu Profesör Doktor Cengiz Karagözoğlu ile bir röportaj gerçekleşti. Hocam yani neden, mental anlamda nedir bunun açıklaması dedim. Hoca demişti ki muhtemelen demişti tükenmişlik sendromu. Neden dedim? Çünkü dedi takımı hedefe ulaştırma yolunda A noktasından B noktasına giderken eğer ki siz yolda oyunculara gerekli tedbirleri ala ala B noktasına götürmeye çalışmazsanız B noktasına ulaşamadığınız dakikadan sonraki süreçte oyuncu hedefsiz kalır ve o aradaki A'dan B'ye giderken ki süreçte yaptıklarınızda bir zihinsel sorunlar silsilesi yaşar. Bu aslında tükenmişlik sendromu. Bunu iş yerlerinde de yaşarken insanlar bazen çok yüksek tempoda çalışırlar. Bir yerden sonra bunu hissederler. Burada da öyle. Galatasaray kendini Şampiyonlar Ligi'ne odakladı. Şampiyonlar Ligi'ne odaklarkenki süreçte yaşadıklarını bilmediğimiz için varsayım bu. Ama biraz konu zihinsel gibi geliyor. Birincisi bu. İkincisi Samsun Spor maçında fiziksel olarak takım döküldü. Yani bakıyorsunuz performans rakamlarında 16 tane orta yapıyor takım. 14 tanesi Samsun Spor'a gidiyor. 60 tane ikili mücadeleye giriyor. Sadece 25 tanesini kazanabiliyor. 10 tane dripling denemesi var. 8 tanesini Samsun Sporlu oyuncular alıyor. Samsun Sporlu oyuncular Galatasaray'ın ceza sahası çevresinde 40 tane pas yapıyorlar içinde. 48 tanesini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Ve siz hiçbirinde araya gireyim vesaire yapayım çabası da yok. 3 tane Samsun Spor'a şut şansı veren, kritik pozisyonda şut şansı veren bireysel hata yapıyorsunuz ve Samsun Spor'dan etkili şutlar buluyor. Maçın sonunda 1.37 gol beklentisiyle kalenize 4 tane gol görüyorsunuz. Yani nereden baksanız aslında temelinde takımın fiziksel kapasitesi yetersiz, mental anlamda düşmüş durumda ve çok hata yaptı. Benim ya ikinci ya da ilk kitabımda yazıyordu. Yani futbolun bir gerçeği vardır. Çok doğru yapan değil, az hata yapan kazanır. Galatasaray dün çok hata yaptı. Çok fazla ikili mücadele kaybetti, çok fazla bireysel ayağındaki topu kaybetti, rakibe şut şansı veren pas hataları yaptı. Ve bu kadar fazla aklınız sahada değilken oynadığınız zaman ise doğal olarak sonucu bu olabiliyor. Yani beklentiler aslında 4 gole gidebilecek bir yenilgi değil ama genel çerçeveye baktığımız zaman da Samsun Spor'un Galatasaray'dan puan almasını bekliyorduk. Ama bu kadar Galatasaray'ın dağılmasını beklemek için de o antrenmanları biraz görmek gerekiyordu. Galatasaray'da işler bu anlamda yolunda gitmiyor. Galatasaray'da yazın bir revizyon şart gözüküyor. Bu revizyonu yaparken teknik heyette mi yapıyorsunuz, departmanlarda mı yapıyorsunuz, mental anlamda birilerini mi getiriyorsunuz, psikolojik ne yapıyorsanız. Ama Galatasaray'ın bir dönüşüme ihtiyacı var. Evet, 4 yıllık önemli bir yapılanma kuruldu. 4 yıl boyunca meyvesi toplandı ama bu yapı şu an 5. yılını taşımaz gibi gözüküyor.
1: Hocam size bir soru. 86-87'de şampiyon oldunuz. 87-88'de şampiyon oldunuz. Doğrudur. 88-89'da ligin sonundaki çok iyi seri olmasa bakıyorum yani 6. 7. bile olabilirmişsiniz. Acaba böyle bir tecrübeniz var mı diye düşündüm. Var mı sanki?
4: Ya mutlaka buna benzer tecrübe çok ama her seneyi birbirinden ayrı değerlendirmek lazım. Evet. Her takımın birbirinden ayrı değerlendirmek lazım. O bahsettiğimiz şampiyonlukların nasıl geldiğini düşünmek lazım. Kaldı ki sevgili Taner Başakşehir'le çok güzel bir örnek verdi. Ama ben onu bile biraz ayırma ihtiyacı hissettim.
1: İki dakikamız var.
4: Çünkü Galatasaray şu an Türkiye'nin en iyi takımına sahip.
1: Evet.
4: Ekonomik yönden en iyi durumda olan takım. Başakşehir o tükenmişlik sendromunu yaşarken ondan daha iyi kadrolara sahip bir takım vardı. Şöyle toparlayacağım. Demin düşmeye aday takımlar için dedim ki yönetim, teknik heyet, takım, taraftar. Fenerbahçe maçından önce bunların dördü de birleşti. Dediler ki biz Fenerbahçe'yi yenersek şampiyonuz, yenemezsek belki de şampiyonluk gidecek. Sadece iyi oyunu kazanmayı hedeflediler. Fenerbahçe kazanıldı. Yönetim sadece karşılarında aday olmayan seçimi düşünmeye başladı.

0: Teknik heyet statta antrenman organize edip taraftarla şampiyon olmuş gibi o kutlamaları beraber yaptılar. Taraftar Samsun maçından önce şampiyonluğu kutladı. Bakın bütün o üç paydaşın galibiyete iyi oyuna ters düşen bu uygulamaları sonrası ben futbolculara bütün sorumluluğu kesinlikle yüklemiyorum. Çünkü onlar hafta içine gördüyse hafta sonunda onu yaptılar.
1: Planlama
0: Samsun'un iyiliğini de hiçbir zaman burada küçümsemeyelim.
2: Asla küçümsememek gerekir. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra beraberiz. Ligde kalma mücadelesini A-Spor ekranlarında konuşacağız.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Reklam. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
3: Reklam. A-Spor Radyo. Bir reklam. Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: A Spor Radyo.
1: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Ligde kalma mücadelesini çok yakından ilgilendiren bir gün yaşıyoruz. Karagümrük Gençler Birliği, Kayseri Spor, Eyüp Spor, Kasımpaşa, Kocaeli Spor ve Antalya Spor, Alanya Spor karşılaşmalarını konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. Takımların kadrolarını da az sonra paylaşacağım. Sadece tek bir maç başladı şu an itibariyle. Antalya Spor, Alanya Spor mücadelesi Süper Lig'deki kronikleşmiş sıkıntılardan biri. Maçı tam saatinde başlatmak çok nadir gerçekleşen bir doğa olayına tanıklık ettik. Saat tam 20'de başladı Antalya-Alanya maçı ama şöyle bir tuhaflık da var. Aslında hepsinin aynı anda başlaması gereken bir gün. Yani doğru bir şey yapıldı ama... Zamanlamız çok isabetli değil hocam.
2: Doğru. Kasımpaşa Kocaeli'de
1: o da başladı şimdi. Evet. Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesi de başladı. Karagümrük Gençler Birliği karşılaşması da şu an itibariyle başladı sevgili seyirciler.
3: Kayseri
1: ama
3: Spor maçı
1: daha. Kayseri Eyüp maçında
3: kale seçimi
1: yapılıyor. Şu an daha kale seçimi yapılıyor. Evet.
3: Herkes çok rahat.
1: Evet yani.
3: İstediğimiz zaman başlarız edasıyla.
1: Az sonra başlayacak oyuncular ve hakemler. Uygun gördüğü bir vakitte mücadele başlayacaktır. Enteresan oldu yani buna evet. Dikkat etmek gerekiyor.
4: Mutlaka biz de UEFA gibi aynı saatte başlatıyoruz işte. Yani 5 dakikanın lafı mı olur? Ama eskiden maçların geç başlaması için çok özel tedbirler alınırdı. Özellikle organizasyonlar yapılırdı. Ama o günleri en azından geride bıraktık. Yine de aynı anda başlatmak gerçekten çok önemli.
5: Formalar bile... Aynı formalar giyilirdi. Çünkü de şortmanlarla biliyorum.
4: Hocam kale fileleri yırtılırdı.
5: Aynen öyle.
4: Tavuklar
5: kompletiler atılır eder filan böyle sahaya.
1: Bakalım nasıl bir akşam olacak. Hep birlikte göreceğiz. Antalya Spor Alanya Spor maçı ilk başlayan karşılaşmaydı. Üçüncü dakikadayız. Diğer mücadelelerden Kasımpaşa Kocaeli ve Karagümrük Gençler Birliği maçında da hareket var. Herhalde Antalya'daki maç 3.5-4. dakikaya geldiğinde Kayseri-Eyüp maçı da başlayacaktır. Ben hemen çok hızlı bir şekilde maçlarda takımların kadrolarını da aktarmak istiyorum. Kayseri'de ne oluyor diye merak edenler için iki takım galibiyet yemin ediyor şu anda. Toplandılar ve Eyüp Sporlu oyuncular dağıldı. Kayseri'deki konuşma da şimdi bitti. Herhalde bir 40-45 saniyeye başlar.
4: Kasımpaşa maçında gol bile.
1: Kasımpaşa maçında gol var. Ahmet Akçan çok dikkatli. Benecak'ın golüyle Kasımpaşa 1-0'lık üstünlüğü yakaladı bile. Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde Adrian Benecak skoru 1-0'a getirdi sevgili seyirciler. Maçın henüz başında 2. dakikada golü buldu Kasımpaşa. Sağ kanattan kullanılan kornerde arka direğe doğru çevrilen top. Benecak oraya hareketlenmişti. Vuruşunu yaptı. Bomboş durumda topu ağlara gönderdi. Savunmada Masaydo Haydara'nın da topun kaleye girmemesi için bir çabası söz konusuydu. Ancak başarılı olamadı. Offside beklentisi Kocaeli Spor defansında var. Hakikaten yakın bir pozisyon ama Benecak geriden çıkıyor gibi geldi bana. Taner'e ve Mahmut Hocam'a. Çok ters bir konumda evet. Mücadele.
4: Evet. Ben de
1: ama Ahmet Hoca gördü.
4: Ben de az görüyorum.
5: Sanki, güzel gol yemişler ama değil
4: sanki
5: mi?
4: Sanki geriden geldi. Ya bizde birinci direk oynanan kornerlerde ikinci direk tamamıyla unutuluyor. Birçok takımda duran top organizasyonları içinde ikinci direğe devamlı bazen bir

0: bilinçli bazen bilinçsiz gelebilecek o topları değerlendirmek için bir oyuncusunu gönderiyor. Benetçiak da oradaydı. Boş bir şekilde zaten dokundu.
1: 1-0'lık üstünlüğü var. Kasımpaşa'nın kadroları aktaracağım derken gol oldu. Kasımpaşa Kocaeli Spor maçı. Yanniotis, Wink, Benunes, Arus, Opoku, Kafu, Kamil, İrfan, Kerem Demirbay, Diabate ve Benetçiak. Kasımpaşa'nın 11'i bu. Kocaeli Spor, Serhat, Ahmet, Dikştel, Serdar, Haydara, Keita, Şov, Sisoho, Can, Nonge Bande ve Ageyi Kocaeli Spor'un 11'inde olan oyuncular. Bu isimler Kayseri Spor, Bilal, Katongo, Semih, Densville, Karol, Benes, Doğrukan, Makarov, Çalov, Cardoso ve Onuka, Eyüp Spor, Jankat, Kalecari, Bediran, Claro, Umut, Taşkın, Legoski, Rozyao, Radu, Metehan ve Umut Bozok Eyüp Spor'un 11'i. Kasımpaşa'nın golü geçerlilik kazandı arkadaşlarım, beni bilgilendirdiler. 1-0'lık üstünlükle oyun devam ediyor. Antalya Spor, Alanya Spor kadroları şöyle. Hulyan, Bünyamin, Hüseyin, Veysel, Erdoğan, Sise, Baye, Safuri, Soner, Doğukan, Van de Strek. Antalya Spor'un 11'i. Alanya Spor, Victor, Aliti, Lima, Ümit, Hader, Conay, Maestro, Makuta, Ruan, Meşak, Güven ve Ujovank. Antalya Spor, Alanya Spor karşılaşmalarının kadrosu. Karagümrük Gençler Birliği maçı. Karagümrük 11'i Grbic, Eskayo, Braski, Nişnovski, Mladenovic, Traore, Berkay, Kraneviter, Barış, Babiçka ve Thiago. Bu Karagümrük'ün 11'i. Gençler Birliği, Velio, Fıratcan, Gutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Samet, Traore, Tonga, Metehan ve Koyta. Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesinde 3. dakikadayız. Eyüp Spor sağ kanadı kullandı. Kayseri Spor'da savunmaya çarpan top dışarı gitti oyun. Köşe vuruşuyla devam edecek. Taner Karaman'ın odaklandığı çok net bir maç var. Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesi nasıl başladı Taner? 4. dakikaya giriyoruz şu an,
2: evet,
1: itibariyle.
2: Kayseri Spor'un 2 tane etkili hata var. Hızlı başladılar. Az önce de Eyüp Spor karşı bir atak yaptı. İki takım da orta sahaları çok hızlı geçiyor. O yüzden de muhtemelen çok sürmez 10-15 dakikaya bu tempoda gitgeller olursa bu maçta da Kasımpaşa maçında olduğu gibi bir skor görürüz gibi gözüküyor. Şimdi de zaten Eyüp Spor bir köşe vuruşu kullanıyor.
1: Eyüp Spor sağ kanattan korner kullanıyor. Taner'in de söylediği gibi ilginç bir maç başlangıcı. Sağ taraftan orta geldi. Kafa vuruşu, top ağlarda, gol. Eyüp Spor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Kayseri'de. Ön direğe doğru gelen ortada. Kafa vuruşu. Devamında top filelerde. Durum 1-0. Taner bir gol sinyali vermişti. Beklediği gol bu muydu bilmiyorum ama hakikaten de maç golle başladı diyebiliriz. Eyüp Spor'un Kayseri'de 1-0'lık üstünlüğü var. Sezonun iki takım içinde belki de en önemli maçı. Gerçekten çok zor pozisyonda kafa vuruşu geldi ve durum 1-0. Lucas Claro'yla Eyüp Spor üstünlüğü yakaladı.
2: Yani 10 dakikaya demiştim, 10 saniyeye geldi.
1: Evet.
2: Yani bu kadar da Kayseri Spor savunmasının da yani bir zahmet artık yani şu topları vurdurmamayı öğrenmesi lazım. Süper Lig seviyesinde bir takımın bu kadar rahat rakibine 6 pas içinde vurdurması birinci problem. İkinci problem de kaleci Bilal'in son 4-5 haftadır devam eden formsuzluğu bu maçta da devam ediyor. Burada da Bilal'in aslında bir müdahale edebilecek bir pozisyondayken edemiyor olması da bence Kayseri Spor adına Bilal'i sorgulamaya dönük ileride bir karar verdirir. Çünkü son 2-3 haftada işte Kasımpaşa maçında rakip kaleciden gol yedi Bilal.
1: Evet.
2: Geçtiğimiz hafta yine maçta bir gol beklentisi ya var ya yok. Yine farklı bir yenilgi. Burada da yine çok bariz bir müdahale edememe durumu. Açıkçası Bilal adına da
3: çarpma da var değil mi golde? Müdafadan bir çarpma var golde de.
1: Çarpmayı göremedim
2: ben
1: hocam,
2: göremedim
1: ama
2: hocam.
1: Soracağım soruyu. Alanya Spor'da bu arada Antalya Spor karşısında Ujovank'la çok net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta içeri çevrilen top bomboş pozisyondaydı. Güney Koreli oyuncu Ujovank topa sadece çok küçük bir temas etti. Kaleye paralel giden top dışarı çıktı. 0-0'lık beraberlik var. Alanya Spor 9. dakikada maçtaki ilk tehlikeyi yarattı. Sağ kanadı kullandı şimdi konuk takım. Antalya Spor savunması topu uzaklaştırmakta epey zorlanıyor. Hocam hakikaten Kayseri'nin yediği golde bir müdafaa hatası var. Ama zor pozisyonda çok ekstra bir kafa vuruşunda geldiğini söyleyip sanırım Lucas Claro'nun da hakkını vermemiz lazım.
3: Tabii şeyden geliyor, arkadan gelip de çıkan bir boşlukta yakalıyor ama çarpma da işte insanın kontrpiyede bırakabiliyor. Zaten duran toplar her zaman için tehlikeli, yani takım kim olursa olsun.

0: erken gol. Kayseri'nin oyun planı nasıl olacak? Eyüp'ün oyun planı nasıl olacak? Biraz iş şeye gitti. Şimdi yakalanacak kontrataklara gitti Eyüp'le herhalde.
1: Hocam burada artık bu ligde şunu yavaş yavaş düşünmeye başladım. Yabancı bazı oyuncuların kontratlarında takımda küme düşerse sözleşmem feshedilir maddeleri var. Ben son dönem gelirken hala da böyle 70-80 milyon liralar bir fiil ödeme alan takımların harfiyen borçları ödenen takımlarda hala da yürürcesine top oynayan oyuncular gördüğüm zaman çok şaşırıyorum. Bazen de niyet okumak gibi olmasın ama kontratı fes olsun diye de mücadelesini vitesini düşüren oyuncular olduğu düşüncesindeyim.
2: Bizde yanlış olan çok şey var. Bilhassa alt liglerde.
1: O maddeyi koyduğun zaman oyuncu hocam.
2: Başka bir örnek vereceğim. Aman prim alalım diye takımı son haftalarda özellikle alt sıralarda getiriyorlar. Sonra da ligde kalmak için özellikle bir gayret sarf edip prim alıyorlar. Yanlış giden çok şey var sevgili Taner. Senin de ısrarla çok önem verdiğin konuların başında her kulüpte, her bölümde doğru organizasyon, liyakatlı kişilerle doğru bir düzen kurma. Biz bunu sağlamadıktan sonra işimiz gerçekten kolay değil. Ben sizin şu an tam veya görmekte zorlandığınız iki maçla ilgili kısa bilgi vereyim. Kasımpaşa'nın attığı golde Dijkstal milimetrik de olsa ofsaytı bozmuştu.
3: Evet.
2: O yüzden sayıldı. Antalya-Alanya maçında da Alanya oyuna daha hakim başladı. Çünkü şu an matematiksel olarak 37 puanda ligde kalma barajı ama oynanan maçlarla bu bugün bile çok daha aşağılara düşecek. O yüzden Alanya biraz da bazen derler ya şehirle onun kazası veya Alanya-Antalya arasında öyle bir rekabet var ki yani herkes kazanmak için oynuyor. O yüzden Alanya da kazanmak için oynuyor. Şu an daha formda, daha kaliteli ve daha iyi yönetilen takım olduğu için şu ana kadar her ne kadar gol bulamasalar bile oyuna hakimiyetlerini sürdürüyorlar. Eğer orada bir gol gelecekse de bu Alanya tarafından olabilir. Demin senin Vank'ın hazırladığı o pozisyonu anlattığın gibi.
3: Maçlar hareketli başladı. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde sadece böyle çok hareketli iki takım görmedik şu ana kadar. Ama bu tip maçlarda Mahmut Hocam bilmiyorum katılır mısınız? Böyle taraflar biraz kendilerini tartabiliyorlar. Hata yapmama isteği bu da ön plana çıkabiliyor açıkçası.
0: Şu ana kadar ikisinin de oynadığı o şekilde. Diğer,
3: evet.
0: Diğer takımlar gibi değil.
3: Değil.
0: Diğer takımlar gitgelli oynuyorlar. Hepsi gördüğümüz kadarıyla tabii hepsini bir anda seyretmeye çalışıyoruz. Bu tarafta da daha çok pozisyonda durup işte atılacak ara toplarla gitmeye çalışıyor. Karagümrük'ten bahsediyoruz gençler maçında. İki takım hemen hemen aynı düzeyde oynuyorlar ama ilerleyen zamana bakmak lazım. Bu öbür taraflar çok akıcı oynamaya başladılar.
3: Doğru. Kocaeli Spor da yükleniyor bu arada.
0: Evet.
3: Kasımpaşa Kalesi'ne. Onu da belirtelim. En rahat konumda olan Kasımpaşa bu takımlar arasında kazandıkları takdirde de bu işi bitirecekler aslına bakarsanız.
0: Kasımpaşa rahatlıyor öyle bir biterse galibiyetle.
3: Evet.
1: Kaybederlerse haftaya çok stresli olur ama kazandıkları anda rahatlıyorlar.
3: Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesinde Eyüp Spor bu arada etkili bir atak geliştirdi. Sol taraftan kaleye doğru giden bir top, kaleci topu karşıladı. Sağ kanattan şimdi içeri çevrildi. Üst üste iki müdahale Bilal'den ve Kayseri Sporlu oyuncular araya girmek için büyük bir mücadele sarf ettiler. Umut Meraş Eyüp Spor'un atağını sürükleyen isimdi.
0: Kayseri maçına da bakıyoruz da çıkarken o kadar çok boşluklar bırakıyorlar ki. Eyüp
1: çok
0: daha oturaklı oynuyor ve o boşluklardan da faydalanılacak gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Tabii son ilk 10 dakikada falan bir gol yeme, beraberlik golü yemezlerse burada iş
1: zor.
0: Değişik bölgeye konuma gidebilir.
1: Yani hocanın Moen'in
0: daha akıllı oynuyorlar.
1: Moen'in orta sahayı bir kere bir doldurması lazım. Takımın boyu o kadar uzun ki takım bir kere uzun paslarla oynamaya çalışıyor. Attığı uzun paslar rakibe gidiyor. Yani bunu bir kere çözmesi lazım. Yani bunu çözmeden de skor bulması çok kolay değil ve Kayseri Spor tribünleri ilk yarı böyle biterse ikinci yarı aleyhe döner. Yani homurdanmalar başlar, destek yavaşlar hatta biter. O yüzden
3: o hani, kadar kafamda canlanıyor ki bu söylediğin şey.
1: Ya çok enteresan çünkü bu kadar evinde oynadığın bir maçta kazandığın anda büyük nefes alacaksın. Yani 1-0 mağlup oluyorsun.
3: Az önce korneri anlattık. Şimdi yine

0: hatırlatalım. Bu kez Kayseri Spor kullandı köşe vuruşunu. Top yavaş yavaş ters taraftan dışarı çıktı. Bir korner daha. Top yine Kayseri Spor'un, bu kez sağ taraftan kullanılacak. Köşe vuruşu sevgili seyirciler. Son müdahale burada Eyüp Spor savunmasından dedi. Mücadelenin hakemi Metehan Altunbaş orada defansına yardımcı olan oyuncu. Bu kez sağ kanattan korneri kullandı sarı kırmızılar. Orta öndüreye doğru karşıladı topu Eyüp Spor savunması. Kaleci Ari'yle. Hocam bu kadar böyle hareketli bir maç başlangıcı bekliyor muydunuz Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesinde? Böyle bir enteresan bir maça giriş oldu.
1: Ben kendi adıma bekliyordum ama o hareketin Kayseri'den gelmesini bekliyordum. Çünkü içeride oynuyorsunuz sevgili Taner de Kayseri ile ilgili çok detaylı bilgiler verdi. Mutlaka kazanılması gereken bir maç. Biz bazen deriz ya, hakem düdüğüyle birlikte o gün rakibine hiçbir şans tanımayacağını rakibe hissettirmen lazım. Ve Kayseri Spor'dan ben rakibi Eyüp Spor'u kendi ceza alanına hapsetmesini, büyük bir baskıyla oynamasını bekliyordum ama futbol biraz da hata oyunu. Yani kornerde bir anlık dikkatsizlik bazen size bir gol getiriyor. Oyunun genel bazı eksiklerinin yanı sıra Kayseri için söylüyorum. Yenilen o golden de biraz şok oldular, demoralize oldular. Yani toparlanmaları için bir 10 dakika ihtiyaçları vardı ki o da doldu artık. Yani benim baştan beklediğim bu oyunu Kayseri'nin şu andan itibaren oynaması lazım.
0: Kayseri Spor biraz daha hareketlendi son dakikalarda, onu söyleyelim. Bu arada düşme hattına yakından göz atıyoruz sevgili seyirciler. Antalya, Kayseri ve Karagümrük düşme hattında olan takımlar. Bu canlı puan durumu. Kasımpaşa önde, Eyüp Spor önde 34 ve 31'er puanla 13 ve 14. basamakta bu iki İstanbul ekibi. İki İstanbul temsilcisiyle düşme hattı arasındaki Gençler Birliği'nin anlık puan durumunda 29'da olduğunu ifade edelim. Bu arada Eyüp Spor yine etkili geldi. Sağ taraftan vuruş, kaleci Bilal Bayezid başarılı. Etkili geldi gerçekten İstanbul temsilcisi. Kayseri Spor için çok iyi bir maç başlangıcı değil bu. Ama orta alanlar çok çabuk geçiliyor bu maçta. Kayseri Spor'un bulacağı bir golle enteresan şeyler de izleyebiliriz. Böyle enteresan bir sonuçta ortaya çıkabilir. Bir anda top şimdi Kayseri Spor ceza alanına geldi. Umut Bozok orada sol çaprazda topu aldı. Kale çizgisine yakın bir noktada destek bekledi arkadaşlarından Umut Bozok. Takım yerleşince Kayseri Spor savunması geriye dönünce o da pasını Umut Meraş'a aktardı. Eyüp Spor şu anda Kayseri Spor yarı alanına yerleşmiş durumda. Kasımpaşa'nın Kocaeli Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Antalya, Alanya ve Karagümrük Gençler Birliği maçlarında gol yok. Eyüp Spor'un Kayseri Spor karşısındaki baskısının ardından top kaybıyla birlikte ev sahibi takım kontraya çıkmak istiyor. Sol kanada doğru uzun bir top. Bu arada Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde gol var sevgili seyirciler. Karagümrük Gençler Birliği karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İstanbul ekibi başkent temsilcisi önünde 1-0 önde. Karagümrük'te golü atan zannediyorum ki Thiago Çukur. Golü görmedim ama genelde en çok sevinen oyuncu golü atmıştır. Oradan bu çıkarımı yaptım. Ceza alanına doğru gönderilen uzun bir top kaleci kalesini terk ediyor. Boşta kalan topa kafa vuruşu Thiago Çukur'dan, top bilelerde, durum 1-0. Karagümrük üstünlüğü yakaladı. Gençler Birliği karşısında golde Lichnowsky'nin de payı var. Kalecinin hamlesine rağmen orada kafayı vurdu. Topu Thiago Çukur'a indirdi. Thiago Çukur boş kaleye kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Durum şimdi 1-0. Eyüp Spor Kayseri Spor karşısında ataklarını devam ettiriyor. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Top Kayseri Spor'da. Hocam Karagümrük burada en dezavantajlı takım konumunda.
2: Evet.
0: Ama üstünlüğü de yakaladılar Gençler Birliği karşısında. Bu zaten ya tamam ya devam maçı. Hareketli değil demiştik maç. İlk gol ev sahibinden geldi. Nasıl yorumlarsınız golü?
2: Ya tabii Gençler Birliği reaksiyonu ne olacak ama Karagümrük daha derli toplu oyunu gördüğümüz kadarıyla, izlediği bildiğimiz kadarıyla daha derli toplu, çıkışlar da bilinçli ve akıllı çıkıyorlar. Burada da Gençler Birliği orta sahadan istediği gibi o kanatlara, onların da kanatlardan çok fazla atakları olan bir takım. Maalesef onları şu ana kadar kullanamadılar. Bundan sonra ne olacak? Şimdi sizin açıldığınız zaman Karagümrük'te boşlukları bulur. Değerlendirecek oyuncuları da var. Diğer takımlara da bakarsan

0: buna çok yakalanıyor Kayseri. Hı hı. Çok fazla uzun toplarla oynuyorlar.
1: Çok hocam. Topu
0: da hiç pas alışverişi yapmadan çıkmaya çalışıyorlar. Yakalanacaklar, orası da yakalanacak. Bu tarafta da Alanya'nın üstünlüğüne giden bir maç var. Tamamıyla Alanya hakim maçı.
2: Puan durumu da güncellendi. Karagümrük puanını 24'e yükseltmiş oldu şu anki golle. Bu tabii ki canlı puan durumu. Gençler Birliği karşısında Thiago Çukur'un golüyle Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü var. Gençler Birliği'nin de düşme hattına gerilediğini bu golle beraber söyleyelim. Antalya Spor düşme hattını aşmış durumda, puanı canlı durumda 29. Gençler Birliği 7 golle beraber 28 puana düştü. Taner, Karagümrük'ün kazanması, evet, aslına bakarsan belki Kayseri Spor için de bir fırsat. Çünkü ama Kayseri Spor bu fırsatı değerlendirecek görüntüden de uzak.
1: Şöyle, haftaya Antalya Spor Galatasaraylı Gençler Birliği Trabzonspor'la oynayacak. Kayseri Spor Alanya deplasmanına gidiyor. Görece daha rahat bir rakibe karşı oynayacaklar. Diğer rakiplerine göre daha doğrusu. Ama evet, buradan en azından bu skorlarla Kayseri Spor'a yarar. Ama Kayseri Spor'un evinde puan ya da puanlar alması gerekiyor. Önümüzdeki hafta Alanya Spor'a karşı bir puanla dönüp evinde Konya ile son hafta oynayacak. Ki bu iş, bu tablo böyle devam ederse, önümüzdeki hafta da Antalya Spor bir sürpriz yapmazsa, Gençler Birliği Trabzonspor karşısında puan alamazsa, işin finalinde konu son haftaya kalır. Kayseri Spor evinde Konya Spor'u yenip ligde kalır.
2: Ama ben önce bugün kazanmak gerekiyor.
1: Ben de tabloyu.
0: sevgili Taner,
3: işi bitirdi.
0: Antalya Spor'a Galatasaray karşısında puan kazandıracak. Onu
1: yok, tam tersi söyledim hocam. Galatasaray kazanır şampiyon.
2: Taner, ama şöyle bir şey de olabilir. Eyüp Spor bugün kazanırsa daha farklı bir tablo da ortaya çıkabilir ki Eyüp Spor'da belki Galatasaray'ın önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan etmesini bekleyecek. Sonra Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Bu arada Kayseri Spor gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı sevgili seyirciler. Kayseri Spor'un sık sık kornerlerle yokladığını belirtelim. Eyüp Spor kalesine Onuka kafayı vuran oyuncuydu.
0: Hocam, yalnız Trabzon maçı en son.
3: Ben
0: haftaya
1: daha sonraki hafta.
0: Antalya
3: Kasımpaşa ile Alanya maçına son kısa bir süre içinde baktım. Biraz daha fazla ikinci bölge oyununa döndü. Antalya Spor'da kalesinden uzak oynamaya çalışıyor. Yani tipik beraberlik maçı diyebileceğimiz bir oyun oynanıyor şu an için.
0: Alanya ama, daha hakim ama oyuna.
3: Hocam, ikinci bölgede oynadıkları için böyle son defans hattıyla kaleleri arasında bir boşluk var. Alanya biraz daha rahat girebiliyor oraya. Biraz daha etkili girebiliyor. Ama orada da yani böyle az gollü, az pozisyonlu bir maç oynanıyor.
0: En hareketli maç.
3: En azından şu an için.
0: Kayseri-Eyüp maçı.
1: Evet, git geller çok fazla hocam. O da bahsettiğiniz sebepten dolayı, orta saha diye bir şey yok. Hızlıca
0: hiç top yapmıyorlar, hiç top ya. Kayseri hiç yok. Top yapmıyor.
1: Hızlıca çıkmaya çalışıyorlar. O da tabii panikten kaynaklanıyor.
2: Eyüp Spor'da biraz bu arada baskı da deniyor. Hatta Kayseri Spor yarı alanına da yerleşiyorlar. Uzun toplarda da hatalar gelince ikinci şansları da yaratmaya çalışıyor, evet, İstanbul ekibi. Hocam, siz en çok hangi maça odaklandınız şu ana kadar?
0: Vallahi şu anda bakarsan oyun olarak en gitgelleri olan Kayseri ve Kayseri Eyüp maçı. Alanya maçında işte biraz evvel hocam da söyledi, yani Alanya daha çok oyuna hakim gibi gözüküyor ama en ilgi çeken maç biraz maç gibi diyelim olan, hı hı, gitgelleri olan Kayseri maçı.
1: Tribün olarak da Antalya tribünleri çok iyi gözüküyor.
2: Evet, Antalya tribünleri maraton, büyük ölçüde dolu.
1: Maraton tribünleri çok hareketli.
2: Bu arada Kocaeli Spor golü buldu Kasımpaşa karşısında. Bir birlik beraberlik geldi sevgili seyirciler mücadeleye. Kocaeli Spor skoru Kasımpaşa deplasmanında 1-1'e getirdi. Sol kanattan gelişen atakta iyi top yaptı konuk ekip. Top bilelerde İrfan Can Kahveci arkadaşlarına epey sinirli, onun ekrana yansıdığını belirtelim. Kocaeli Spor maça denge getirdi. Sol kanattan gelişen bir atak. Hatta Orada bir faul kararı var. Belki de İrfan Can'ın tepkisi hakeme de olabilir. Savunma arkasına gönderilen uzun topa Serdar Dursun hareketleniyor. Yok, şimdi fark ettim ki tepkisi takım arkadaşına. Serdar Dursun rakibini sırtına aldıktan sonra

0: içeri çeviriyor topu ve gerilerden gelen ceza alanında doğru noktaya hareketlenen Daniel Agüero sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Direğin içine çarpan top filelerle buluştu. Nicolas Opoku'nun da golde çok büyük hatası var. Serdar Dursun'a orada önüne bir duvar örmek istedi ama yolunu açtı.
1: Tabiri caizse yürüye yürüye gol attılar.
2: En büyük hata o faulü çok çabuk kullandı Kocaeli. Ona izin vermemeleri lazım. Öyle olduğu için de bütün takım hazırlıksız yakalandı. Sayısal olarak ceza sahasında bir üstünlüğü olsa bile rakibe bu kadar zaman alan bırakıyorsan iyi bir vuruşla rakip her zaman golü bulabiliyor tabii. Aha.
0: İbrahim Uslu telefon attığımızda sevgili seyirciler, Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesini yerinde takip ediyor. Hareketli bir maç, 2 gol var. Bakalım İbrahim bize neler aktaracak.
3: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda maç çok hızlı başladı. Kasımpaşa adeta maça golle başladı. Maçın başında kazandığı köşe atışında ön tarafta Ben Yunus topu arkaya aşırdı ve Ben Azyak topu ağlarla buluşturup ev sahibi Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirmişti. Sonrasında Kasımpaşa oyunu biraz daha rolantiye aldı. Skoru koruma güdüsüyle oyuna devam etti. Hiç pozisyon yokken atılan uzun topta Serdar Dursun'un büyük çabası, topu saklaması ve arkadaşlarını beklemesiyle birlikte topu Agüero'ya aktardı. Ceza sahasına giren Agüero çok akıllıca bir vuruş yaparak topu direkt dibinden ağlarla buluşturdu. Skor tabelası şimdi 1-1 ama her an her dakika bugün bu maçta gol olabilir. Kerem Can Bulak.
0: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya. Bir aksiyon oldukça yeniden Kasımpaşa'ya gideceğimizi belirtelim. Karagümrük Gençler Birliği karşısında 1-0 önde. Antalya-Alanya mücadelesinde gol yok. Durum 0-0. Eyüp Spor Kayseri deplasmanında 1-0 üstün. Kasımpaşa Kocaeli mücadelesi ise konuk ekibin az önce attığı golle 1-1'e geldi. Gözlerimiz Kayseri'de. Bir duran top fırsatı ev sahibi ekip için. Savunmadan oyuncular da çıktı. Onuka ceza alanında odaklanmış görünüyor. Sol kanattan taç çizgisine yakın bir noktadan bu serbest vuruş kullanılacak. Kayseri Spor paslaşarak kullandı serbest vuruşu. Uzaklardan bir şut savunmadan sekti. O topa hücum etti Kayseri Spor'da. Miguel Cardoso Eyüp Spor defansı topa yükseklik kazandırdı. Ve şimdi Eyüp Spor kontraya çıkmak istiyor ama Kayseri savunması orada rakibine izin vermedi. 1-0'lık Eyüp Spor üstünlüğü sürüyor. Gerçekten hareketli maçlar. Evet. 4 mücadelenin 3'ünde gol var. Sadece Antalya-Alanya karşılaşmasında henüz fileler havalanmadı. Ve sağ kenarında da yedek kulübesine hakemin bir kart çıkardığını belirtelim. Gergin bir şekilde mücadeleyi özellikle Antalya Spor Kulübesi takip ediyor.
1: Burada Eyüp'e de bir parantez açmak lazım. Çıkarken de bir kişiyle iki kişiyle değil 4-5 kişiyle hücuma katılıyorlar. Arkadan evet. da destek evet. var. Yani hani bazı takımlar olur ya çok fazla kontratak oynuyor. O şekilde değiller. Yani tebrik etmek lazım onları da.
4: Hocam onlarda da çünkü şu var. Fenerbahçe ile oynayacaklar ligin son haftasında. Yani evet. kalan maçlarda onlar için de bu maç o anlamda önemli.
1: Ya tabii bekleyip de oynayabilirler. Onu demek istedim yani.
4: Aşağıdaki takımlarda Kasımpaşa'nın kalan maçında Galatasaray maçı var. Eyüp Spor'un kalan maçında Fenerbahçe maçı var. Antalya Spor'un bir Galatasaray maçı var kalan maçta. Gençler Birliği'nin bir Trabzonspor maçı var. Yani 4 tane takımın yukarıyla maçı var.
0: Evet.
1: O yüzden buradaki Gençler Birliği Kasımpaşa var.
4: Evet, Gençler Birliği
1: Kasımpaşa. Yani bu hafta en önemli maçlardan biri.
4: Bu hafta önemli ama kalan 2 haftada da dengeler çok şaşabilir.
0: Evet. Ama bu hafta hakikaten belirleyici de olacak gibi görünüyor. Çünkü rakipler birbiriyle karşılaşıyor. Ve oyun aynı şekilde devam ediyor. Antalya-Alanya maçında da hocam sanki tempo böyle maç başlangıcına göre biraz daha düştü.
1: Düştü. Zaten demin o yüzden ben ikinci bölge oyununa döndü yorumunu yaptım. Fazla pozisyon üretemiyorlar artık. Yani orada Antalya her ne kadar gol peşinde koşsa bile önce defans güvenliği diyerek çok adamla ileride top tutmayı başaramıyor. Daha kaliteli takımsanız daha rahat top yapabiliyorsunuz, daha rahat inebiliyorsunuz. Ama
2: hataya bak.
1: Antalya zaman

0: alan bırakmamak için neredeyse bütün takımla 9 kişiyle birinci bölgede savunmaya devam ediyor.
1: Kayseri'de Allah korusun kalp krizi geçirenler olmuş olabilir.
2: Hataya bak.
1: Belki stüdyoda bile olmuş olabilir. Kayseri spor savunmasının inanılmaz hatası. Umut Meraş topun gelişine bir vuruş yaptı. Karol'ün hatası.
2: Dancefield değil mi?
3: Çok ilginç hata.
1: Karol. Umut Meraş çok sert vurdu topun gelişine. Top direğin bir karış yanından reklam panolarına gitti. Eyüp Spor ikinci gole yaklaştı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Erling Mo son derece stresli bir şekilde ekrana geldi sevgili seyirciler. Kasımpaşa'nın bu arada Kocaeli Spor'dan yediği gol sonrasında baskısı var. Kasımpaşa daha dominant bir oyun sergilemeye başladı. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde Karagümrük'ün golü dışında eğer ben kaçırmadıysam kayda değer neredeyse hiçbir şey olmadı. Antalya Spor, Alanya Spor mücadelesinde dakika 31 Alanya Spor'un biraz daha aktif göründüğünü ifade etmek gerekiyor. Ama golsüz eşitlik sürüyor. 4 maç izliyoruz. 8 takım sahada. Şu ana kadar Taner'e bu sorum. En iyi futbolu Eyüp Spor mu oynuyor sence?
3: Yani aslında Eyüp Spor da iyi futbol oynamıyor.
1: Yani ya da en üretken değil.
3: Üretken denilebilir. Evet, en üretken takım Eyüp Spor olabilir. Çünkü yani hata yapıyor Kayseri Spor. Çok hata yapıyor. Onları da değerlendiriyorlar. Çerçeveyi bulamasalar bile buldular da birkaç tane zaten ama en üretkeni şu ana kadar Eyüp Spor. Öyle gözüküyor.
1: Antalya Spor, Alanya Spor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik var. Kasımpaşa, Kocaeli'de durum 1-1. Kayseri Spor, Eyüp Spor karşısında evinde 1-0 geride. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde ise Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü var. Bu arada Antalya Spor duran top esnasında bir pozisyon yakaladı. Doğukan Sinek'in sert vuruşunda top dışarı çıktı. Orada bir faul kararı da zannediyorum söz konusu oldu. Bir daha pozisyona bakıyorum. Gerçi yerde kalan Antalya sporlu oyuncu. Hakem de o noktaya doğru hareketlendi. Acaba böyle ekstra bir karar mı var? Bir penaltı kararı yok mı? Yani söz konusu diye bir baktım
0: ben
1: ama.
0: Öyle bir faul yok.
1: Öyle bir faul öyle bir hakikaten şey de yok. Yerde kalan oyuncu
0: düşünce
1: Veysel
0: öyle,
1: Sarı. Düşünce birileri de beklenti içine girebiliyor. ama bir penaltıyı gerektirecek durum. Yani çok net bir şekilde göremedik.
3: 4 maçta da hakemler şu ana kadar iyi gidiyorlar.
1: Evet.
3: Yani çok itiraz böyle yok. Maçları kesme merakları yok. Oyunu oynatma çabası var hakem arkadaşlarda da. O yüzden de bu arada VAR'dan dinliyor sanki Atilla Karaoğlan.
1: Bir diyalog var, bu pozisyonu bir görelim. Sonrasında sevgili seyirciler araya gideceğiz. Veysel böyle iyi pozisyon alamayıp kendini topa doğru hamle yapmak için geriye atarken yerde kaldı gibi ben yorumladım açıkçası. Birkaç açıdan da ekrana geldi. Yani çok böyle çekiliyor gibi bir durum yok. Hakem de zaten aynı kanaatte. VAR hakemi de aynı kanaatte. Yani ağır bir karar olurdu buradan penaltı çıkması herhalde. Çok kısa diyorum hocam, araya gidiyorum.
0: Kesinlikle faul yok. Topa orada gelen zaten Ümit Akda. İlk baştan bir başka futbolcuyla bir itişme vardı. Doğru kararı hakem ve VAR birlikte verdiler.
1: Sevgili seyirciler, sadece 10 dakikalık bir ara, az sonra maç günü kaldığı yerden devam edecek, bir yere ayrılmayın.
4: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Kasımpaşa 1, Kocaeli 1, Kayseri 0, Eyüp 1, Antalya 0, Alanya 0, Karagümrük 1, Gençlerbirliği 0 şeklinde mücadeleler devam ediyor sevgili seyirciler. Ve hareketli de maçlar oluyor, onu söyleyeyim. Kasımpaşa Kocaeli mücadelesi hareketli. İki takım da zaman zaman tehditkar hücumlar gerçekleştiriyor. Eyüp Spor'un Kayseri Spor karşısında daha baskın oyunu devam ediyor. Az önce bir topu da direkten döndü İstanbul ekibinin. Kayseri Spor'un da zaman zaman öne çıkmaya çalıştığına tanıklık ediyoruz. Karagümrük Gençlerbirliği karşılaşması durağan. Antalya Alanya mücadelesi ise fazlasıyla hareketsiz. Antalya Spor maç başlangıcına oranla biraz daha rakip yarı alanda görünmeye başladı. Sanki böyle diğer maçların neticelerine göre oyuna bakış açısı da değişebilir gibi Antalya Spor'un. Bir puan Antalya Spor'u şu an görüyorsunuz zaten ekranda. Düşme hattının üstüne çıkarmış durumda. Ama önümüzdeki hafta şampiyonluk isteyen Galatasaray'a konuk olacaklarını da belirtmek gerekiyor. Hocam, bu ayrı kaldığımız 10 dakikalık süre içinde nasıl buldunuz performansları? 4 maç için de soruyorum.
2: İlk yarının sonları yaklaştı. Kasımpaşa Kocaeli önünde biraz daha rakip kaleye yakın oynayan takımdı ama o ofansif düşüncelerine rağmen Kocaeli'nin her zaman zaman alan vermeyen oyununda geçiş oyunlarını iyi oynayabileceğini biliyor olmamız lazım. Zaten golü de o şekilde bulmuşlardı. Antalya-Alanya maçı

0: Başında ikinci bölge oyunu hala devam. Ama dediğin gibi bu ara biraz da gol yemeyeyim düşüncesiyle bütün takımlar son derece defans güvenliğini ön planda tutuyorlar. Oradaki geniş alanlara oyunun başına göre biraz daha rahat girmeye çalışan bir Antalya var. Buna rağmen pozisyon yok. Kayseri maçında Kayseri istiyor görüyoruz ama yani ben Eyüp'ü bu kayyuma geçme süreci içinde şöyle tanımlamıştım. Çok da takımın en önemli futbolcularını göndermek zorunda kaldılar. Bu genç takım takım oyunu oynayacak. Ligden düşseler dahi sonuna kadar mücadele edecekler. Kayseri maçında en büyük silahları o. Takım oyunu oynuyorlar ve mücadele ediyorlar. Bu da şu ana kadar önde olmalarının hem gerekçesi hem de onun nasıl korunduğunu gösteriyor.
1: Hocam çok özür diliyorum bu arada. Eyüpspor az önce Kayserispor karşısında ikinci gole yaklaştı. Ceza alanı içinde Metehan Altunbaş'ın vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı ama Kayserispor için kötü bir haber şu. Az önce kaleci Cankat Yılmaz'la çarpışan Onuka yerde kalmış, bir sakatlık geçirmişti. Oyuna devam etti. Zannediyorum kendini denedi ama az önce kenara beni değiştirin işareti yaptı Onuka. Taner, bu
2: Evet.
1: kötü bir haber.
2: Tabii yani son adımız çıkıyor. Yerine bakalım kim alacak hoca ama çok da alternatifi yok.
1: Yani Indrit Tutsi orada bir
2: Evet.
1: alternatif. Düşünür mü bilmiyorum.
2: Yani
1: Talha Sarıaslan.
2: Talha'yı düşüneceğini zannetmiyorum. Zaten bir süredir de kadroda da düşünmüyordu hoca. Genel
1: Evet.
2: geniş kadroda da. Yani indirek belki olabilir çünkü az önce de konuştuk arada. Yani hoca farklı farklı yerlerde denedi oyuncuyu. Ama bakalım. Çok alternatifi yok Kayserispor'un şu anda.
1: Onuka kenara doğru geliyor Mahmut Hocam. Santrforunu
2: Evet, indirek geldi.
1: kaybetti. Kayserispor Tutsi oyuna dahil oluyor. Bu arada Antalya Alanya maçında 45 artı 2'deyiz. 40 saniye içinde eğer çok büyük bir uzama olmazsa ilk yarı bitecek. Buyurun.
3: Tabii burada fazla bir şey beklemek futbol adına da çok zor. Çünkü bütün düşme oynayan takımlar birbirlerini oynuyorlar. İlginç yanı o. Zaten biraz da bunun ilginç tutulan, enteresan tutulan taraf bu. Bütün takımlar Kocaeli, Kasımpaşa'da bir tarafa bırakıyoruz onları. Ama birbirlerine hepsi her an için düşme oynayan, sıralamada birbirlerini kovalayan takımlar.
1: Hocam çok özür diliyorum Ahmet Hocam. Siz de dikkat edin. Gençler Birliği Karagümrük karşısında bu pozisyonda bir
3: Oh.
1: penaltı bekledi. Ceza alanı içinde Gençler Birliği takımında yerde kalan isim Adama
3: Vurmuş
1: Traore.
3: tolga
1: Karagümrük savunmasının çok riskli
0: Topa
1: bir müdahalesi var.
0: müdahalesi bence defans oyuncusunu ben göremedim topa
1: Yok.
0: müdahalesini.
1: Lişnovski
0: Yani
1: orada müdahaleyi yapan oyuncu.
0: oradan şimdi VAR kontrolü bekleniyor. Oradan hakemi VAR'a davet edebilirler.
3: Penaltı
0: Bu da
3: çıkabilir
0: penaltı
3: buradan.
0: anlamına gelir.
1: Kasımpaşa Kocaeli maçı ilk yarı 1-1 bitti. Antalyaspor Alanyaspor mücadelesinde ilk yarı 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Gözlerimiz Karagümrük Gençler Birliği maçında. Bir penaltı beklentisi var. Gençler Birliği'nin Oğuzhan Çakır video yardımcı hakemle şu anda diyalog halinde. Volkan Demirel'in kenarda penaltı beklentisi var. Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic de son derece stresli. Bu VAR incelemesi esnasında bakalım hakeme pozisyonu izlemesi için bir davet gelecek mi? Onu göreceğiz. Adama Traore yerde tedavisi şimdi noktalandı ve toparlandı. Kayserispor-Eyüpspor maçı en geç başlayan karşılaşmaydı. Şu an itibariyle 45 dakika noktalanmak üzere kaç dakika uzatma geleceğini de hep birlikte göreceğiz. Kayserispor'un bir atak geliştirme isteği var. Gözüm bir yandan da Olimpiyat Stadı'nda ve Oğuzhan Çakır VAR monitörüne doğru hareketleniyor sevgili seyirciler. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde pozisyonun penaltı olup olmadığına dair bir kontrol yapılacak. Lişnovski'nin müdahalesi vardı. Orada Adama Traore'ye ceza alanı içinde çok da riskli bir müdahaleydi. Bunu da söyleyelim. Bir penaltı kararı gelebilir. Kayserispor'un bir yandan da baskısı olduğunu hatırlatalım. Evet,
0: Tutsi
1: topu
0: oyuna girdi bu ara.
1: Tutsi
2: Evet.
1: oyunda bir penaltı kararı gelecek gibi. Adama Traore, evet, topa dokunduktan sonra çok daha net görüyoruz şimdi. Lişnovski'nin müdahalesiyle yerde kalıyor. Oğuzhan Çakır pozisyonu inceliyor. Burada bir

0: penaltı kararı çıkabilir. Son bir kez daha pozisyona bakmak için ayrılmak üzereyken monitöre yöneldi Oğuzhan Çakır. Farklı açılardan kendisine pozisyon tekrar tekrar gösterildi. Adama Traore yerde kalmıştı. Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösteriyor. Gençler Birliği penaltı kazandı ve Igor Lichnovsky'nin de sarı kart gördüğünü belirtelim. Başkent temsilcisi için devrenin son bölümünde skoru eşitleme şansı var sevgili seyirciler. Karagümrük Gençler Birliği karşılaşmasında bakalım beraberlik golü gelecek mi? Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesinde 45+5 işaret edildi ve +2'nin içindeyiz. Taner Karaman'ın söylediği o ikinci yarı homurdanmalarının önüne geçmek için Kayseri Spor'a bir gol gerekiyor. Oyunun yönünü sağdan sola değiştirdi ev sahibi takım. Eyüp Spor'un da hatları iyi kapattığını ve savunmada sıkı durduğunu ifade edelim. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde Gençler Birliği penaltı kullanacak. O penaltının hazırlıkları yapılıyor. Karagümrük Teknik Direktörü Alexander Stanojevic karar sonrasında kulübede çöktü kaldı. Topun başında Metehan Mimaroğlu var. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde Gençler Birliği için beraberlik şansı. Bir yandan da Kayseri Spor'un Eyüp önünde baskısı sürüyor. Metehan Mimaroğlu ve kaleci karşı karşıya İbo Grbić. Bakalım Gençler Birliği buradan skoru üretebilecek mi? Metehan vurdu, kaleci kurtardı. Metehan'dan korkunç bir penaltı. Kalenin ortasına doğru yerden, şiddeti de son derece düşük bir vuruş. Kaleci hamleyi yapmadan bekledi ve Ivo Grbić ayaklarıyla gole izin vermiyor sevgili seyirciler. Bu aşamada hakikaten daha kötü bir penaltı kullanılabilir miydi? Emin değilim Ahmet Hocam.
1: Kullanıldı.
0: Çok kötü gerçekten bir penaltı.
2: Kullanılamaz. Yani neredeyse geri pası yumuşaklığında direkt ayaklarının üzerine vuruyorsun. Kaleci oradan yok olmazsa o zaten gol olması mümkün değil. Benim gördüğüm en kötü penaltılardan bir tanesi.
0: Bu arada Grbić de yani dev gibi bir adam. Yani bir köşeye atlasa bile
2: ayaklar orada kalabilir
0: yani. Evet, hakikaten böyle bir durum var. Köşe vuruşu kullanılacak. Bir ceza alanı ihlali olup olmadığına mı bakılıyor? Hayır. Gutas'ın rakibine yaptığı hareket sonrasında bazı itirazlar olmuş. Gençler Birliği çok önemli fırsatı kullanamadı. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı sevgili seyirciler. Bitti. Ve ilk yarı bitiyor. Karagümrük Gençler Birliği karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor. Topsuz alanda rakibini iten Gutas'ın da sarı kartla cezalandırıldığını belirtelim. Oyuncular arasında diyalog sürüyor. İki takım futbolcuları da soyunma odasına doğru hareket halinde. Hakikaten çok önemli şansı Gençler Birliği Metehan'la kullanamadı. Eğer bu maçı kaybederse Gençler Birliği, Metehan bu anı bence uzun süre unutamaz. Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesine bakıyoruz. +5 işaret edilmişti ve +5'in içindeyiz. Sol kanadı kullanıyor Eyüp Spor. Şu anda devam etmekte olan tek karşılaşma, en geç başlayan ve en fazla uzatma verilen Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesi. Devrenin son bölümünde Kayseri Spor bir serbest vuruş kazandı. Dorukhan yerde kalmıştı. Top Kayseri Spor'da. Bir uzun top gelebilir Eyüp Spor yarı alanına doğru. Takım halinde sarı kırmızılılar ileri çıktı. Şimdi bu serbest vuruş kullanıldı. Uzun bir top ceza alanına doğru karşıladı topu Eyüp Sporlu oyuncular. Orada bir el oynama beklentisi, hakem Mehmet Türkmen oyunu durdurdu. Bir fırsatı daha olacak Kayseri Spor'un. Bu kez orta yuvarlığa çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanma fırsatı Kayseri Spor için. Büyük ihtimalle kalabalık bir şekilde ev sahibi ekip ceza alanına doğru hareketlenecektir. Mehmet Türkmen pozisyonlu olduğu noktaya topun çekilmesini istedi. Serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. +6'dayız. Orta geldi. Ceza alanının arka direğe doğru. Evet. Top boşta kaldı ve gol. Kayseri Spor 45+6'da Eyüp Spor karşısında 1-1'lik beraberliği yakalıyor sevgili seyirciler. Erling Moe'nun takımı devre arasına gitmeden saniyeler önce durumu 1-1'e getirdi. Boşta kalan topu Fedor Şalov ağlara gönderdi ve skorda şimdi denge var. Devre arasına gitmeden homurdanmaların önünü kesmek için Kayseri Spor'a bir gol gerekiyordu dedik. O golü buldu Kayseri Spor. Pozisyonun ilk anında bir offside şüphesi de bu arada olabilir. Bilmiyorum, dikkatinizi çekti mi?
3: Geriden
0: mi diyorsunuz
3: geriden
0: hocam?
3: Çıkıyor.
0: Tamam, geriden çıkıyor.

0: Bursa Kayseri Spor adına bir problem yok. Burada topu ağlara gönderen Fedor Şalov. Durum şimdi 1-1. Kayseri'de futbol severler ve stüdyoda bir futbol sever derin bir nefes aldı. Taner Karaman, durum şimdi 1-1. Evet. Nasıl güzel hissediyorsun
1: ya
0: kendini?
1: Şöyle tabii, yine Can Kıt'ın hatalı çıkışı.
2: Evet. Kalecinin hatası.
1: Bir sakatlanmaya sebebiyet vermişti. Burada da kendi oyuncusunu, kendi takım arkadaşını hem Can Kıt çıkışıyla sakatladı. Hem de Kayseri Spor'un golünü getiren hatayı yaptı. Burada varlık bir durum yok. Maçta direkt gol geçerli zaten. Offside'da yok pozisyonda. Ama tabii ikinci yarı ne göreceğiz? Kayseri Spor için rahat bir devre arası göreceğiz. Bu kesin. Çünkü bir sıfırlık yenilgiyle soyunma odasına gitmenin sonrası dönüşler biraz farklı olurdu. En azından beraberliğe göre devre arasındaki bir 15 dakikayı geçirmek hocanın planlarını takıma yansıtması için önemli bir fırsat olacak.
0: Kale arkası tribünleri çılgın bir sevinç yaşadı. Gol sonrasında Kayseri Spor skora denge getirdi. Can Kıt Taner'in de söylediği gibi Onuka'yı sakatlamıştı. Şimdi de Taşkın İlter'le yaşadığı bir çarpışma sonrasında Taşkın sakatlık geçiriyor. Gole illaki bir bakılıyor. Bütün goller zaten aşağı yukarı inceleniyor. Herhangi bir problem yoksa Mehmet Türkmen onayı verirse 1-1'lik eşitlikle bu maçın ilk yarısı tamamlanır. Ama Eyüpsporlu oyunculardan da Taşkın'ın itildiğine dair işaretler var Mehmet Türkmen'e ve böyle bir olasılık üstüne de bir değerlendirme yapılıyor olabilir. O itme Can Kıt'la Taşkın'ın çarpışmasına sebep oldu mu? Olmuş olabilir. Çünkü Mehmet Türkmen var işaretinin ardından kenara doğru gidiyor sevgili seyirciler. Pozisyonu inceleyeceğiz.
3: Offside'a da bakacaklar.
0: Offside'a da bakılacak.
4: O öndeki Dantzfeld'i onun topla hiçbir ilgisi yok.
0: Hocam sağdaki değil soldan pozisyonun içine giren oyuncu offside olabilir mi? Ona bir bakılır. Aynı zamanda Taşkın'ı itiyor mu? Burada faul var mı?
4: Şalov itti mi diye ona bakıyorlar. Bu yani Şalov çok önünde eli sırtına değmiş. Değiyor, bu evet. Yeterli mi? Yeterli mi? Onun kararını artık hakem verecek.
0: Çok ama kritik bir karar. Şalov değil bu arada. Arka direğe doğru hareketlenen oyuncuyu bir türlü göremedim ama offside.
3: Offside.
0: Karar offside. Pozisyon başlangıcı için offside kararı var. İlk anda bir şüphelenmiştim.
1: Çok, yani çok santimlerin
0: ince
1: böyle
0: ince bir offside söz konusu gibi görünüyor. Ve gol geri alındı. Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam edecek sevgili seyirciler. Kayseri'de dramatik bir an yaşanıyor.
1: Yine bu arada şu, yani bu tişört kol mesafesi dediğimiz bölge vardı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani gol atmayı geçerli sayan koldaki uzul aslına bakarsanız. Yani buradan offside geliyor.
4: Omuz başından birkaç
1: milim. Hocam şurası geldi. Tişört mesafesi. Direkt olarak tişört kol mesafesi. Hayır. Onun bir adı var ama şu anda hatırlayamadım ismini. Bölgesel adını.
0: Ekrana yansıdığında
1: var çizgisini bir görmek
0: göreceğiz.
1: Lazım.
3: Yeni sezonda onların hepsi kalkacak.
4: Şeyde, futbolcu öne doğru eğildiği
1: o zaman da arka
4: için
1: bacağı kovalayacağız hocam. Ayı arkada kaldı mı kalmadı mı?
4: Omuz başı birazcık önde çıkacak. 1-2 santim.
0: Acaba sonra şeyi düşündüm. Yerdeki oyuncu kalecinin hamlesini kapatıyor olabilir mi? Acaba öyle bir şey de
1: armpit,
0: olabilir
1: evet,
0: mi? Çünkü
1: armpit,
0: hakemi de çağırdılar ya. Acaba öyle bir şey mi? Yani o çizgi geldiğinde aslında daha görmek net lazım bir şekilde anlayacağız. Onu da belirteyim. Ama dramatik bir an oldu Kayseri Spor için. Eyüpspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor sevgili seyirciler. 4 karşılaşma üstüne de konuşacağız. Madem öyle ilk sözü Taner Karaman'a vereyim. Evet. Taner, nasıl gördün maçları? Ve özellikle tabii Kayseri Spor Eyüpspor mücadelesiyle ilgili yorumunu merak ediyorum.
1: Şöyle, yani maç 1-0'a geri döndü ve biz İzleyen olarak tam olarak göremedik yani. Hangi açı, hangi çizgi, ne oluyor? Karar doğru olabilir, yanlış olabilir. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Şu anda tekrar farklı bir açıdan bir görüntü var. Onu da izleyelim. Evet, çizgi geldi. Evet, armpitten. Çok yani şu bölge. Evet. Şu bölgeden izleyenler de görsünler. Yani şuradan offside doğru karar. Hakem arkadaşları kutlarım. Yani teşhisi doğru koymuşlar. Tartışmaya da çok meal vermeyecek bir şekilde de kararı vermiş oldular.
0: Ama çok küçük bir offside.
1: Yani kural Arsene Wenger değiştirmeye çalışıyor. Değiştirecek de belli ki.

0: biraz evvel bahsettiğim gibi izlediğimiz takımların hepsi düşmeye oynayan takımlar. Birbirlerine oynuyorlar. Buradan oyun çıkartmak çok zor yani. Burada hani derler ya, kavga dövüş böyle o tarzda bir oyunlar gider. En rahat geçen de Antalya, Alanyaspor. Onlar ne şiş yansın ne kebap yansın gibi gidiyorlar. Burada biraz daha hareketli olan Kayseri ve Eyüp maçı. Yani çok fazla burada futbolun inceliklerinden ziyade netice alınacak oyunlar beklemek lazım. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eyüp'ün atakları, oyun felsefesi Kayseri'ye nazaran daha derli toplu. Burada da Kayseri'nin tabii evde oynama avantajı var. Dezavantajı diyelim oyuncuların. Bir an evvel skoru yakalayıp neticeye gitmeye çalışıyorlar. Bir sürü de hatalar geliyor. Zaten futbol hataları oyunu diyoruz ama biraz daha sakin olmaları lazım. Bakalım ikinci devreler bize ne getirecek?
1: Hocam, ilk yarılara dair böyle hızlı hızlı değerlendirmeler almak isterim 4 maçtan.
2: Kasımpaşa öne geçtiği maçta yaptığı bariz bir hatadan sonra beraberliği yedi. Ama oyuna biraz daha hakim olan taraf. Yani Kasımpaşa bugün puansız ayrılmayacak gibi duruyor. Gole Kocaeli'nin her ne kadar kontratak şansı olsa bile Kasımpaşa'yı daha yakın görüyorum. Kayseri'de Erling Mo Hoca'ya devre arası büyük iş düşüyor. Yani bu anlayışla, bu mentaliteyle Kayseri'nin bir puan alması bile zor görünüyor. Ama biz Kayseri'nin ligde kalmalarına alıştık. Bugün işleri gerçekten çok zor. Beklemek zorundayız. Orada avantajlı evi görüyorum. Gençler Birliği zaten son dönemde gol atmakta da zorlanırken kupada Galatasaray 2 gol birden atınca biraz rahatlar gibi oldu. Üst üste gelen mağlubiyetler. Geçen hafta yanılmıyorsam bir penaltı golüyle 1-0 kazanmışlardı Kocaeli'ne karşı. Ama golsüzlük onlar da hala devam ediyor. Beta'nın kaçırdığı çok net bir penaltı var. O yüzden işleri çok zor. Kaldı ki haftayı içeride Kasımpaşa ile oynayacaklar. Sonra da Trabzon var. Yani Gençler Birliği bugün kazanamazsa işi gerçekten çok zor. Başka o kadar çok maçımız var ki unuttuğumuz kimse kaldı mı? Antalya Alanya maçında pozisyonsuz biraz daha ikinci bölge mücadelesi olarak devam ediyor. Alanya beraberlikten rahatsız olmaz. Antalya'da büyük bir ihtimalle oyunun sonlarına doğru defans güvenliğini bırakmadan bir galibiyet denemesinde bulunacak. Çünkü beraberlik onlar için hala riskin devamı anlamına gelir.
1: Sevgili seyirciler, ikinci yarılar az sonra başlayacak. Düşme hattında aslında son durum nasıl şekillendi? Bir canlı puan durumuyla da göz atabiliriz. Arkadaşlarım çok hızlı bir şekilde ekrana getirdiler. Gençler Birliği 28, Kayseri Spor 26, Karagümrük 24 puanla düşme hattında yer alıyor. 29 puanlı Antalya Spor bu hattın hemen üstünde 15. basamakta, 31 puanlı Eyüp Spor 14. 32 puanda Kasımpaşa 13. sırada. Şu an mevcut tablo bu. Alanya Spor'un da 34 puanla 12. sırada yer aldığını belirtelim. Mücadelelerde ikinci yarılar yavaş yavaş başlayacak. Şu an Antalya Spor takımının sahaya geldiğini görüyorum. Daha erken bitmişti Antalya Spor, Alanya Spor maçında ilk yarı. Çünkü karşılaşmada hemen hemen hiçbir şey yoktu. 4 şutu vardı Antalya Spor'un. 1 isabetli, Alanya Spor'un 5 şutta 1 isabeti var ama böyle çok büyük tehlikeler yaratamadı iki takım. Sahadalar. Kasımpaşa ve Kocaeli Spor takımlarının da yine sahaya geldiklerini ifade edelim. Az sonra Karagümrük ve Gençler Birliği oyuncularını da tünelden çıktıklarını göreceğiz. Kayseri Spor, Eyüp Spor maçı için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ve ikinci yarı başlamak üzere Antalya'da Antalya Spor, Alanya Spor karşılaşmasında. Mahmut Hocam, 0-0'lık beraberlik var ama az önce de söyledim. Antalya Spor bu sonuçlarla en azından düşme hattının üstünde.
0: Evet.
1: Diğer maçların neticelerine göre strateji belirleme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Çünkü bir puan da çok değerli. Tamam. Aynen. Sıradaki maç Galatasaray'la ama son haftada rahat konumdaki Kocaeli Spor'u konuk edecek Antalya Spor.
0: Ya tabii şimdi siz düşme oynuyorsanız biraz daha aktif gözükmeniz lazım ama Antalya Spor'dan o reaksiyonu görmedik. Gerçi Alanya Spor'da sadece top yapıp çok fazla arayışlar içinde değil.

0: Yıllar ama ikinci devreyi nasıl başlarlar, nasıl bir değişkenlik, oyun tarzı getirirler. Bunu ilerleyen dakikalar gösterecek ama alabiliyorsanız 3 puanı alıp rahat girmenize bakacaksınız. Onu başarabilirler mi? Futbol biliyorsunuz atarla bir tane top atarsınız. Kaleci elinden kaçırır, eder, her şey olur. Maçı 1-0 bitirebilirsiniz. Antalya Spor bunu yakalaması lazım. Yani onun için de efor da sarf etmediler fazla. Seyredebildiğimiz kadarından bahsediyorum.
1: Evet.
0: Yani çok yavan bir futbol geçiyor. Şu anda bana sorarsan en aktif olarak geçen Kayseri Eyüp maçı. Daha hareketli, daha izlenilmesi hoş gelen bir maç olarak görüyoruz. Ama dedim ya, hiçbir takım bu seviyelere gelmemesi gerekiyor. Geldiğiniz zaman da maalesef futboldan ziyade puana bakacaksınız.
2: Şimdi baraj şu an için 34'e indi. 37'ydi maçlar başladığında.
3: Evet.
2: Onun düşmesini zaten bekliyorduk. Antalya 28'de. Bugün 1 puan alırsa 29. Senin söylediğin gibi son hafta içeride Kocaeli'yi yenmeleri demek 32 puana ulaşmaları demek. Böyle olursa diğer takımların işi oldukça zor. Kayseri 26'da kalacak. Geriye kalan iki maçını da kazanırsa ancak 32 yapabiliyor ki bunlardan biri Alanya deplasmanı. Yani bugünkü Kayseri'nin oyunu içeride Eyüp'ü yenemiyorsa Alanya'yı Alanya'da yenmekte zorlanabilir. Kaldı ki içerideki Konya maçı da son hafta çok zor, çok çok zor geçer. O yüzden Gençler Birliği de belki de Kayseri ile birlikte oraya en yakın adaylar arasına geçebilir. Antalya'nın hele hele Eyüp'ün bugün galip gelme arasında halinde Eyüp'ün kurtarma ihtimali çok artar. Dördüncü takımda Gençler Birliği, Antalya, Kayseri, Karagümrük bunlardan biri olur gibi duruyor şu an.
1: Yani Kayseri Spor bugün eğer kaybederse düşebilir hakikaten. Yani son iki maç hala bir umut olur. Ama iş zorlaşabilir.
2: İki maçı kazansa bile 32 yapıyor. Yani şöyle bir hesapladığımızda Antalya bugün berabere kaldı. Kocaeli'nden 3 puan aldı.
1: Evet.
2: 4 puan.
0: 32 puan.
2: Onlar da 32'ler. Zaten
3: Antalya ile Kayseri arasındaki ikili averaja bakalım.
1: Evet, o çok önemli.
2: Evet.
3: İlk bir maçı Kayseri Spor evinde kaybediyor. Diğer maça gidiyorum. Çok pardon.
1: Berabere.
3: Diğer maçta beraber. Yani Antalya Spor'da orada ikili avaraj.
2: Antalya Spor'da. Eyüp Kayseri'den sonra içeride Rize oynayacak. Bugün galip gelirse 31. Rize'ye karşı kazanma şansları büyük. Onlar büyük bir ihtimalle kalırlar. İşte oraya tehlikeli konumda bugün yenilirse Gençler Birliği diğerlerinin hedef takımı olacak.
1: Yani Antalya Spor eğer buradan bir puan alırsa Kayseri'nin ve Gençler Birliği'nin kaybettiği senaryolarda Galatasaray'a yenilip Kocaeli Spor'u yense bile ligde kalır. Görüntü o yönde. Yani 4 puan yeterli olabilir.
2: Üçlü avaraja bile kalabilir orada.
1: Kalabilir şey, evet.
2: Onu da ayrı hesaplamak
1: şart. Ama Antalya Spor için işler şu anda rakiplerinin alıyor olduğu neticelerle ilgili pozitif ilerliyor. Yani Gençler Birliği ve Kayseri, evet, onları zaten en yakın konumdaki takımlardı. Oraya tabii yine Eyüp Spor'u da eklemek lazım. Ama onların da bu maç öncesi puanı 28.
3: Şunu söyleyelim. Kasımpaşa da, Gençler Birliği de, Kayseri'de skor bulabilir oyunlar oynuyorlar.
1: Evet.
3: Yani bu oyunlar Antalya Spor şimdi devre arasında tabii skorları görerek muhtemelen ikinci yarıya çıktı ama oyunlar büyük ihtimal dengeler değişecektir maçın ikinci yarısında. Öyle bir gidişatta var. Kasımpaşa topa hakim olan taraf. Gençler Birliği de yine toplu oynayan tarafta diye başladı ikinci yarıya ama.
1: Evet.
3: Bakalım Kayseri'de yine bir skor bulursa bu sefer Antalya Spor'a bir puan yetmeyebilir.
1: Evet. Antalya Spor, işler bir anda değişebilir.
3: Evet, yani burada Alanya Spor karşısında oynadığı maçı kazanması lazım. Evet. Onun farkında bir şekilde oynuyorlar. Oynaması lazım.
0: Burada şey zaten Alanya'nın Antalya'nın kendi elinde. Sen öbürlerine bakmadan maçı almaya bakacaksın.
1: Evet.
0: Eğer kendini garanti almak istiyorsan oynayacaksın. Çünkü Kayseri'nin de iki maçı da zor maçlar. Yani kolay maç değil. Alanya deplasmanda, arkasından Konya ile oynuyorsunuz.
2: Ama hocam Antalya'da son 3 haftadır kötü gidiyor. Onların,
0: evet, evet.
2: 3-0, evet, kazandıkları bir Eyüp maçı vardı. Ondan sonra 3 haftadır kötü oynayarak kaybediyorlar. Yani düşünün bazen bir maç ne kadar önemli.

0: ev maçını öyle kazanmamış olsalar şu an Antalya belki de düşmenin en önemli adaylarından biri olur.
1: İşte, 19 maçta bir galibiyetleri olur.
2: Kendi hataları, bütün takımlar bu seviyeye geliyorlarsa demek ki bir yanlışlıklar, bir tane değil bir sürü yanlışlıklar var içeride. Şimdi bu tarafta bakıyorsun Gençler Birliği oyuna daha hakim ama içeri fazla giremiyor.
1: Ya o penaltıyı kaçırdıktan sonra tabii moraller bozuluyor hocam. Ya bu kadar fırsatı bulup da o penaltıyı o şekilde atmayacaksınız.
3: Evet. Yani. Metehan Mimaroğlu'nun kaçan penaltısı.
2: Ki Metehan'ın en golcülerinden bir tanesi değil
3: evet.
2: mi?
3: Evet.
1: Yani. Derbideki Talişkan'ın kaçırdığı penaltı mesela. Bir anda Fenerbahçe'deki dengeyi diğer tarafa geçirmişti. Galatasaray'a geçirdi. Burada da belki de oyun ortak olup dengeleri değiştirebilecekken penaltıyı kaçırıp Karagümrük'e daha da cesaretlendirmiş oluyorsunuz.
3: 3 maç devam ediyor. Sadece Kayserispor Eyüpspor karşılaşmasında sevgili seyirciler ikinci yarı başlamadı. Kasımpaşa Kocaeli 1-1, Antalya Alanya 0-0, Karagümrük Gençler Birliği 1-0 şeklinde ilerliyor. Bakalım ikinci yarılar bize goller getirecek mi? Hep beraber göreceğiz. Mücadeleleri takibimizi sürdürüyoruz. Kayserispor Eyüpspor maçı zaten diğer karşılaşmalardan bir 3,5-4 dakika kadar geç başlamıştı. Artı 5 işaret edildi ve artı 7-8'leri hatta gördük. Birkaç dakika içinde o maçın da başlayacağını söyleyelim. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde bir sarı kart var. Saha içinde yaşanan gerginliğin ardından sarı kartı gören oyuncu Gençler Birliği'nde Abdurrahim Dursun. Sarı kart çıktı ona.
2: Serginho mu girdi oyuna? Karagümrük'te.
3: Karagümrük'te mi hocam?
2: Evet.
3: Bir bakıp kontrol etmem lazım Karagümrük'teki oyuncu değişikliğini. Karagümrük Gençler Birliği maçında durum 1-0. Değişiklik var mı? İki değişiklik var. Serginho ve Sam Larsson, Ahmet Traore ve Barış Kalaycı'nın yerine oyuna dahil oldular.
2: Evet, Kupi'de hocalığını yapmıştım. Oradan da Giresun'a geldi.
3: Traore mi?
2: Yok, Serginho.
3: Ha, Serginho evet. Giresun'da da bir iz bırakmıştı.
2: Oradan geldi Kupi'den.
3: Antalya Spor'un Alanya Spor karşısında ikinci yarıda daha baskılı bir oyun oynamaya çalıştığını da söyleyelim. İlk devre durağandı. İkinci yarıda Antalya Spor'un bir adım daha öne çıktığını ifade etmek gerekiyor. Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde Emre Belözoğlu kenarda son derece stresli bir mücadele ettiği takım var. Emre Belözoğlu'nun ligde kalma mücadelesi veriyor. Kurduğu takım var Antalya Spor. O da ligde kalma mücadelesi veriyor. Emre Hoca için enteresan bir gün. Yani kariyeri açısından nasıl hatırlanacağını ya da nasıl gelişeceğinin belirleyici olabileceği bir hafta sanki hocam.
0: Ya mutlaka ama
3: Antalya detayını da herkes zaten tabii, unutmuş olur ama.
0: Sezon sonundaki performans hep daha kalıcı oluyor. Çünkü o takımda düşen teknik direktör sen oluyorsun o zaman. Antalya Spor takımını her ne kadar o kurmuş olsa bile şimdi biz işin diğer paydaşlarına çok yönelmedik. Yönetim bazında da Antalya'da ciddi hatalar yapılmıştı. Hem takımı kurarken hem de Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştıkları o dönemde. Zaten oradaki uyum iyi olmuş olsaydı hem teknik direktör ayrılmazdı hem de kulüp bu durumda olmazdı. O yüzden sezon sonundaki takımınız sizin o seneki performansınızı belirleyen performans oluyor.
3: Kayseri Spor ve Eyüpspor takımları şu anda çıkış koridorunda göründüler. Sahaya doğru geliyor iki takım oyuncuları. 1-0'lık Eyüpspor üstünlüğü söz konusuydu. Taner tabii Tutsi oyuna girdi.
1: Evet.
3: Sakatlık sonrasında Onukan'ın yerine.
1: Doğru.
3: Ondan ne beklemeliyiz?
1: Ya şöyle tabii ikinci yarıda başka bir hamle gelir mi ona da bir bakmak lazım ama şimdi oyunun gidişatına göre Kayserispor ilk yarıda 0.16 idi yanılmıyorsam. Hatta şimdi söyleyeyim 0.19 gol 0-19. Beklense. Ve isabetli şutu ilk yarıda yok. Ne kadar topu getirebilecekler biraz ona da bakmak lazım ama oyunu ikinci yarıda muhtemelen daha önde oynama ihtimali olan bir Kayserispor'du. Tutsi'ye topu taşıma sorunu da muhtemelen olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani skor bekliyorum Kayserispor'dan. Ama gidişatta ne kadar Eyüpspor geriye yattı.

0: yaslanacak ya da onlar Eyüpspor'un ilk yarıdaki cesaretli oyun ikinci yarıda da devam eder diye öngörüyorum. Beklentim o. Bu da Kayserispor'un çok da işine gelmeyecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım.
1: Hocam ikinci yarının başında iyi mücadele sözü verdiler birbirlerine. Ben ona galibiyet yemini demiyorum. Yani bu taraftara da verilen bir mesaj. O homurdanmaları en azından belirli bir süre daha erteleyecek bir mesaj. İkinci yarıya bu söz doğrultusunda başlarlarsa oyun bile bambaşka yerlere gidebilir tabii.
0: Hocam ne sözler ne vaatler.
1: Yani bunlardan bu sonuncusunu iyi yapacaksın.
0: Güzel oyun anlamına gelir. Yani bütün takımlarımız için inşallah hepsi güzel oyunlar oynarlar ve taraftarlarını mutlu ederler. Herkesin beklentisi iyi oyun. Antalya'da tribünlere baksanız hocam.
2: Böyle bir pozisyona girdiğin zaman orada istediklerini de rahat rahat yapamıyorsun.
0: Oyuncular da, girdi, Densil çıktı.
2: Oyuncular da bir an evvel topaşını Kayseri kovalayan bir takım. Arkadan gelen bir takım. Beraberliği yakalayacak, artı galibiyete geçmeye çalışacaksın. Evet. Ya o kadar zor ki futbolcular için de çok zor.
0: Biraz da ofansa döndü hoca. Ramazan attı oyuna. Densil'i çıkarttı. Savunmayı üçledi.
2: Ya dönerken de işte dikkat edeceksin.
0: Orta sahayı biraz daha önde kurgulayacak gibi gözüküyor. Üçlü savunma ileride.
2: Biraz evvel söylediğimiz gibi Eyüp daha akıllı çıkıyor oyunu yönlendirmede. Ve Kayseri'de telaş.
0: Evet yani bu telaş olacak hocam. Yani o işte telaşta da zor. Hata yapıp zor pozisyon verebilir tabii.
2: Buraya bu tarzlara geldiğiniz zaman, bu seviyeye geldiğiniz zaman düşme potası ve bir de gerideyseniz kendi evinizde
0: tabii
2: daha çok telaş yapıyorsunuz.
3: Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesinde ikinci yarı başladı. Bu arada Karagümrük Gençler Birliği maçında gole yaklaştı Gençler Birliği. Sol kanattan gelişen atakta savunmadan seken topa bir kafa vuruşu. Top az farkla dışarı çıktı. Sekou Koyta iyi de yükselmiş, kafayı vurdu ama top Ivo Grbic'in üstünden dışarı gitti. Önemli bir fırsattı Gençler Birliği için.
0: Gençler Birliği bu arada lige ayar veren takım durumuna geldi. Fenerbahçe'den aldığı 3 puan. Aşağıda yine tamam artık düştü bu takım derken topladığı puanlarla hem aşağıyı hem yukarıyı bayağı dizayn ettiler.
2: Burada Alanya Karagümrük. Antalya'da da
3: Karagümrük.
2: Alanya Antalya'da bir takım ucuma çıkıyor. Ondan sonra topu kaybediyorlar. Öbür takım şey böyle. Bir onlar.
3: Hücuma çıkıyorlar ama pozisyonları
2: yok,
3: da çok...
2: Anlamadım. Pozisyonlar bir onlar çıkıyor.
3: Evet. Biraz ilerleyerek devam ediyor. Bu arada Gençler Birliği gole yakın savunma çizgi üstünde müdahalede bulundu Karagümrük'te. Gençler Birliği gole çok yaklaştı. Franco Tonga'nın vuruşunda savunmadan çizgi üstünde müdahale geldi. Orada kritik müdahale olmasa şu an birbirlik beraberliğini kutluyordu Gençler Birliği takımı. Orta alanda çok büyük mücadele var iki takım oyuncular arasında. Onu da belirteyim. Karagümrük'te Gençler Birliği'nin öne çıkmasıyla beraber ilerleyen dakikalarda bazı fırsatlar yakalayabilir. Bir yandan da gözüm Kasımpaşa Kocaeli maçında orada bir aksiyon var ama ne olduğunu ilk etapta anlayamadım. Hakemin bir diyaloğu vardı Ahmet Oğuz'la, ona bir sarı kart çıkarttı. Bir sarı kart söz konusu Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde Kocaeli Sporlu Ahmet Oğuz'a. Gözüm bir yandan da Kayseri'de Kayseri Eyüp Spor mücadelesinde. Eyüp Spor'un bu bölümde yüklendiğini belirtelim. Kayseri Spor savunmada kalabalık, rakibine boşluk ve fırsat tanımak istemiyor sarı kırmızılılar. Hocam dikkatle takip ediyorsunuz ama hangi maçı takip ediyorsunuz?
1: Ben şu an Kayseri'ye bakıyorum.
3: Ne gördünüz?
1: Çünkü sağ bek İlker Katongo stoper olarak oynuyor şu an.
3: Evet.
1: Semih'le beraber. Ben Ramazan'ın Cardozo ile birlikte o kanadı iyi kullanmasını bekliyorum. Yani buradan o futbolcuların hepsini tanımakta da zorlanıyorum. Ramazan sanki sağ bekte gibi geldi bana, onu çözmeye çalışıyordum. Ama Antalya
3: hocam doğru söylüyorsunuz. Densvil çıktı.
0: Evet.
3: Ramazan oyuna dahil oldu. Densvil kenara geldi. Katongo Semih'in yanına stopere geçti. Ramazan sağ bekte, haklısınız.
1: Antalya biraz daha etkili. Kasımpaşa Kocaeli maçı da aynen ilk yarının sonlarına doğru oynandığı gibi oynanmaya devam ediyor. Biraz daha önde

0: oynayan bir Kasımpaşa var. Ama her zaman dikkatli olmak zorundasınız. Gençler Birliği oyuna hakim. Ama çizgiden çıkan top da olsa şu ana kadar bir şey üretemediler.
1: Kasımpaşa'nın bu arada ceza alanı dışından İrfan Can Kahveci ile cepheden bir denemesi oldu. İrfan Can'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Serhat Öztaş delen topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Kasımpaşa. Güven Yalçın'ın yerine bu arada İbrahim Kaya, Antalya Spor, Alanya Spor mücadelesinde Alanya Spor formasıyla sahada. Kasımpaşa'ya tekrar baktığımda sağ kanattan İrfan Can'la korner kullanıyor. Ev sahibi takım ceza alanı içi kalabalık, farklı noktalara ayrılmış durumda. Kasımpaşalı oyuncular İrfan Can şimdi yaptı ortayı, ön direğe doğru kaleci karşıladı. Seken top, bir vuruş geldi, defansın müdahalesi var. Top yeniden Kasımpaşalı oyuncularda. Taner Kayseri'de de bir aksiyon oldu, bir
2: kart beklentisi var durumu. Çünkü arkadan çok sert bir müdahalesi var Eyüp Sporlu oyuncunun. Hı-hı. Ama tabii kart gösterdi mi Mehmet Türkmen çok anlayamadım.
3: Yok,
2: taç atışıyla oyun devam ettiriyor doğru.
1: Kayseri Spor sağ kanattan taç kullanacak. Antalya Alanya mücadelesi dakika 62'ye geldi. 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Kasımpaşa Kocaeli Spor maçında durum 1-1. Antalya Alanya mücadelesinde gol yok. Karagümrük Gençler Birliği karşılaşmasındaysa Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ama Gençler Birliği'ni Mahmut Hocam katılır mısınız bilmiyorum. İkinci yarıda biraz daha aktif evet. Görüyoruz.
0: Zaten Granaviter çizgiden çıkar.
1: Granaviter çıkar. Evet.
3: Maçın ilk devresi bitene kadar da orada da biraz aktiviteyi kazandılar ama.
1: Berkay'ın yerine de Bartu Elmas Karagümrük'te oyunda. Buyurun hocam.
3: Yani içeri bir türlü sokamıyorlar oyuncuları fazla. Rakip de çok kapanınca bu sefer dikkat et bütün toplar hava toplarını
1: aldılar. Kayseri Spor'da top direkten döndü. Kayseri Spor atağında sol çaprazdan yapılan vuruş Indrit Tutsi'den geldi. Top direkten geri geldi. Atak devam ediyor. Sağ kanatta Kayseri Spor ceza alanına bir ortayla fırsat yaratmaya çalıştı. Karşıladı topu Eyüp Sporlu oyuncular. Bu arada Kayseri Spor'da da sol taraftaki kale arkasından sahaya atılan bazı maddeler var. Antalya Alanya maçında gol var. Alanya Spor Antalya Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İki tarafta aksiyon, Kayseri'de ve Antalya'da aksiyonlar var. Bir gol var. Bu arada Antalya Spor kale arkasından bu sefer sahaya bir şeyler atılıyor. Antalya Spor'un sağ, Kayseri Spor'un sol kale arkası bu dakikalarda çok aktif. Bu kadar aktif olmasalar daha iyi olacak sporcu sağlığı açısından. Enteresan bir gol, onu da söyleyeyim. Sol taraftan kullanılan kornerde kafa vuruşu geldi. Son müdahale savunmadan, ancak Nuno Lima'nın vuruşu sonrasında bu müdahale topu uzaklaştırmak için yeterli değil. Alanya Spor Antalya Spor karşısında 1-0 önde. Bir itirazlar var kenarda. Neye itiraz? Onu ilk etapta anlayamadım. Eğer tekrar bir kez daha ekrana gelirse üstüne konuşabiliriz. Kayseri Spor'un dediğim gibi Indrit Tutsi ile direğe takıldığını belirtelim. Çok önemli bir şanstı Kayseri Spor için. Ahmet Hocam ne dersiniz? Alanya Spor'un golünü izledik beraber.
0: Ya şimdi şunu düşündüm. Alanya 1-0 önde duran top. Eyüp 1-0 önde duran top. Kasımpaşa Kocaeli 1-1 ikisi de duran top. Karagümrük'ün attığı gol de bir duran topun sonrasında gelmişti. Yani biz demek ki futbol oynamayı ve futboldan pozisyon gol üretmeyi bir türlü beceremiyoruz.
3: Durarak oynuyoruz diyorsun yani ya.
0: Hocam gollerin hepsi duran top.
3: Öyle ya.
1: Bu arada Nuno Lima'nın kafa vuruşunda Van de Streek orada topu uzaklaştırmak istedi ama kendi ağlarına gönderdi. Artık TFF golü kime yazacak onu göreceğiz. Alanya Spor'da bir sarı kart var Lima'ya.
2: Lima gelecek maç cezalı.
1: Nuno Lima önümüzdeki hafta cezalı konuma düştü. Taner şu an Antalya Spor'un fikstürüne cezalı. Baktı. Kayseri maçında mı?
2: Alanyalı mı gördük
1: abi? Alanyalı Nuno Lima sarı
2: kart gördü. Kayseri Spor maçında Lima cezalı.
1: Eyüp Spor ikinci gole çok yaklaştı. Topun gelişine bir vuruş. Kayseri Spor savunması araya girdi. Bu arada Antalya Sporlu oyuncuların itirazları da gol sonrası gidiyor. Devam ediyor. Kayseri Spor etkili geldi. Karşı karşıya pozisyon. Vuruş kaleci başarılı. Kayseri Spor gole çok yaklaştı. Kaleci

0: başarılı Cardoso'nun vuruşunda Jean Kat gole izin vermedi ve oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Antalya Alanya maçı içinde bir VAR kontrolü söz konusu olacak. Hakem şu anda kenara doğru geliyor. Pozisyonla ilgili itirazları vardı Antalya Sporlu oyuncuların. Bir faul kararı mı bekliyor burada Antalya Spor takımı? Bilmiyorum.
1: Faul bekliyor. Faul bekliyor. Topu vurmadan önce iki elini, iki kolunu rakibin omuzlarına koymuş.
2: Bu çok ama...
0: Hocam bir şey söyleyeyim.
2: Bir şey yok gibi ya.
0: Bar hakemi olsam hayatta çağırmam.
3: Net koy.
2: Net koy. Bir şey yok ben yani. Çağırma. Baskı da yok.
1: Yani çünkü bunun için VAR'a çağrıldı. Biz neden evet çağrıldığını anladık.
3: Çok iyi çıkmış evet yukarı. Evet. İnerken koyuyor ellerini.
0: Evet. Yani orada müthiş yükseliyor.
3: Bak bak bak. İnerken Lima, eller.
0: Veysel'le beraber. Veysel mi? Yanlış görmüyorsam Veysel.
1: Veysel.
0: Evet, Veysel orada yükselen oyuncu. Başını tutuyor yere düşer düşmez. Veysel gerilip koşarak gelse ya o kadar sıçrayamaz bence ama hakem golü iptal etti. Netice itibariyle 0-0'lık beraberlik devam edecek. VAR müdahalesini gereksiz mi bulduk?
1: Ben kendi adıma yapmam. Bakın çok evet tarafsız konuşmaya.
3: Bence de öyle yani şey gayret, temiz bir gol.
1: Gayret ediyorum. Yani bizde ufacık bir dokunmada hemen kendini yere atma alışkanlığı var. O yüzden VAR müdahalelerinin %100 net ispatı da beraberinde getiren müdahaleler olması lazım.
3: Hocam yani, bir de güzel bir gol yani net bir gol, iyi sıçramış.
1: Hocam hata varsa güzel de olsa vermesinler. Evet. Ama
3: buna yani, da yani
1: VAR'ın bu pozisyona ben karışmamasının daha doğru
0: olduğunu. Mahmut hocam da aynı fikirde anladım.
3: Ben de öyle ya yani temiz bir gol.
0: Ne dersin Taner?
2: Kural kitabında bilmediğimiz bir nokta olabilir bakış açısındayım. O yüzden sordum hatta bir hakem arkadaşa, kural kitabına hakim bir arkadaşımıza. Ondan bir dönüş gelsin, onu aktaracağım.
0: Temas
2: çünkü
0: var.
2: Çünkü normal şartlar altında ben çağırmam, hocalarıma katılıyorum ama evet, İFAB kuralları o kadar sık değiştiriyor ki atladığımız bir nüans varsa da yayın içerisinde ben aktarıyor olacağım.
3: Onlar da bu futbolun hani doğasından
0: şöyle,
3: dışarı çıkıyorlar.
0: Şöyle bir şey de var sanki böyle. Taner. Evet, hani futbolun doğası üstüne
2: doğasında bu gol. Ama kuralın teorisinde İptalle ilgili hakemin elinde bir done varsa da onu aktarırız.
1: Bence kurallarda değişen bir şey yok. Buradaki iş sadece yorum işi. Eğer maçın hakemi rakibin çıkmasına engel olmak için elleriyle omuzlarına bastırıyor yorumunu yapıyorsa o zaman çağırır. Orta hakem de maçın hakemi de zaten net pozisyonu görüyor. Öyle bir tespitte bulunmadığı için golü veriyor. Yani bu kadar gri alanda kalan bir pozisyonda çağırması için hakemin sen doğru varın hakeme sen bunu doğru görmedin diye o ispatı koyması lazım yorummuş.
0: Tartışılacak bir pozisyon maç sonrasında da belki konuşulur. Karagümrük Gençler Birliği maçında bu arada Gençler Birliği'nin baskısı sürüyor. Kayseri Spor, Eyüp Spor mücadelesinde Kayseri Spor'un denemeleri devam ediyor. Onu da belirtelim. 1-0 geride Sarı Kırmızılılar evinde ve diğer maçlarla arasında 8 ve 9 dakikalık farklar var. Gençler Birliği'nin bir gol beklentisi var. Ben pozisyonu göremedim. Hocamın reaksiyonuna döndüm. Çizgiyi geçtiği yönünde mi hocam?
3: O gözü görülmedi.
0: Beklenti görmedi. O mu?
1: Çizgiyi geçmedi. Beklenti ama kesinlikle
0: beklenti geçmedi. Ama çizgiyi geçmedi dedi Ahmet evet hocam. Şimdi Kayseri Spor bir penaltı bekliyor ama oyun devam ediyor. Gençler Birliği baskısı sürüyor. Yerde kalan bir oyuncu var. Hemen kalktı toparlandı. Kayseri Spor'un penaltı beklediği pozisyona da baktık. Bir şey yok bu pozisyondan. Penaltı çıkmaz. Kayseri Spor'un baskısı var. Bu bölümde Eyüp Spor karşısında Gençler Birliği Karagümrük önünde etkili. Kayseri Spor'dan yine bir deneme geldi. Seken topu da almak istiyor Sarı Kırmızılılar. Seken toplar genelde Kayseri Spor'da kalıyor. Evet. Şu an itibariyle ikinci yarıda bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gençler Birliği yine bir orta denemesi yaptı ama Ivo Grbić soluna doğru hareketlendi. Topu kontrolüne almayı başardı. O az önce gol beklentisinin olduğu pozisyonu da bizim açımız müsait olmadığı için göremedik. Şimdi daha farklı bir açıdan bakacağız. Yok burada çizgiyi net geçtiğine dair en azından biz şu ana kadar bir kanıt göremedik. Ve çok iyi bir kurtarış Ivo Grbić'ten.
2: Şu detayı paylaşayım bu
0: tabii
2: arada.
0: Tabii ki.
2: Şimdi Alanya'nın

0: Ale maçındaki o varla alakalı biz burada kendi içimizde bir sorgu sual içerisine giriyoruz ama önümüzdeki sezondan itibaren görüşmeler ya da işte sözleşme yazılsın maddeleri var yayıncı kuruluşla. Artık varla ilgili olan bütün kamera açılarının anlık o anda canlı ekrana verilmesi konusunda federasyonun bir isteği var. Bir diğer taraftan da vardaki o anki diyaloglarla alakalı ekrana daha fazla detayın o anda yani salı günü beklemeden
1: evet.
0: verilmesi için de bir gündem şu anda federasyonda konuşuluyor.
2: Hiç iyi bir fikir olmaz ama üstüne
0: yani işte şeffaflık için. Çünkü şöyle bunun da konuşulma ya da isteğinin sebebi şu federasyonun. Sezon içerisinde birçok defa federasyon hakem tarafı haklı olmasına rağmen.
2: Korner var Taner.
0: Tabii.
2: Kayseri Spor korner kullandı sağ taraftan. Kafa vuruşu ve gol. Kayseri Spor beraberliği yakalıyor. Kayseri Eyüp maçında durum 1-1'e geldi sevgili seyirciler. 60. dakika Kayseri tribünleri adeta La Bombonera gibi hareketlendi. Gol sonrasında 1-1'lik beraberlik geldi mücadeleye. Sağ kanattan kullanılan kornerde kafa vuruşu sonrasında top ağlarda Indrit Tutsi bir vuruşu direkten dönmüştü. Bu kez çerçeveyi tutturdu ve kafayla topu ağlara gönderdi. Kaleci Jankat uzandı ama çaresiz. Kayseri Spor 60. dakikada beraberliği yakaladı Eyüp Spor karşısında sevgili seyirciler. Kayseri'de şimdi her şey yeniden başlayacak. İkinci devrede istiyordu Kayseri Spor golü ve bu golü buldu. Bir pozisyon tekrar ekrana geldi Alanya'da evet, oraya değildir. Döndü. Hocam da Taner'di ama arkamızda ilk golün ardından için... yaşanan gerginlik evet. sonrasındaki sarı kartın tekrarıydı.
1: Bu da duran toptan.
2: Evet yine bir duran top golü.
1: Duruyorlar hep.
2: Duran top olmasa gol izlemeyecektik bu akşam çok fazla. Ama gençler duran toplar iyi ki var. Golleri de izleyebiliriz.
0: Gençler bir de atarsa başladığı gibi bitecek puan tablosu.
1: Bu evet. Kayseri'nin beraberlik golü bütün her şeyi değiştirebilir. Daha yarım saat var.
2: Evet.
1: Atmaların dışında. Şimdi momentum tamamıyla Kayseri'nin lehine döndü. Ama illa bir gol bulacağım diye rakibe şimdi o kontratak şansını vermemesi lazım.
2: Sevgili seyirciler bir araya gideceğiz. Bir yere ayrılmayın. Az sonra maç günü kaldığı yerden devam edecek. Ligde kalma mücadelesini konuklarımızla birlikte takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. Çok hareketli bir bölüm sizi bekliyor. Bir yere ayrılmayın.
3: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Ayrı kaldığımız bölümde gol yok. Eyüp Spor'un Kayseri deplasmanında bir şutunun direkten döndüğünü belirtelim. Kasımpaşa 1, Kocaeli 1 dakika 83. Kayseri 1, Eyüp 1 dakika 71. Antalya Spor 0, Alanya Spor 0 dakika 82. Karagümrük 1, Gençler Birliği 0 dakika şimdi 80 oldu sevgili seyirciler. Antalya Alanya maçında bir korner var. Alanya Spor sağ kanattan kullandı köşe vuruşunu. Antalya Spor savunması topu karşıladı. Son bölümlere doğru gidiyoruz mücadelede. Kayseri'de tribünler stresli. Kayseri Spor takımı ikinci yarı ilk devreye göre çok daha iyi bir görüntü sergiledi. Beraberliği de buldu. Şimdi sağ kanattan orta, arka tarafa doğru açıldı top. İçeri çevrildi. Eyüp Spor savunması karşıladı. Diğer maçlara bakıyorum. Aksiyona yakın bir pozisyon göremedim. Hocam artık son bölümlere doğru girdik mücadelelerde. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz?
2: Ya tablo sanki çok değişmeyecekmiş gibi. 3 maç zaten berabere gidiyor. Başladığı gibi şu an önde olan tek takım Karagümrük. Onun da zaten son çaresi bu. Ve galibiyetin dışında bir skorla onlar düşecekler. İşleri hala çok zor. Ama şu ana kadar bence galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyuyorlar. Yani onların bu oyunlarına karşı Gençler Birliği'nin hiçbir şey yapamıyor olması sorgulanması lazım. En kötü performansı sergileyen de Gençler Birliği bence şu ana kadar. Biz sanki izlediğimiz bu 8 takımdan.
3: Endişesi yokmuş gibi oyunu Gençler Birliği. Sanki rahat, rolantide.
2: Galipmiş gibi.
3: Galipmiş gibi. Ligde bir hedefi kalmamış gibi oynuyorlar.
1: Antalya Spor Alanya maçı da öyle. Hani Alanya Spor'un verilmeyen bir golü var. Bu arada kırmızı kart, kırmızı kart çıktı, kulübeye çıktı. Antalya Spor takımında kulübeye bir kırmızı kartın çıktığını belirtelim. Zannediyorum ekipten biri kırmızı kartı gördü. Mahmut Hocam şu soruyu sorsam size, kalan 4 maçta sıradaki golü bulmaya en yakın takım kim? Bir gol olacaksa o golü kim atabilir?
4: Burada en yakın gözüken golden sonraki Kayseri Spor oyunla. Şeye fazla bakmıyorum yani.
1: Kasımpaşa Kocaeli maçına.
4: Kasımpaşa Kocaeli maçına.
2: Beraberliğe kilitlenmiş gibi duruyor.
4: Öyle gözüküyor. Bu tarafta Alanya Antalya da o şekilde. Yani burada gole yakın olacak taraf varsa ilk etapta Kayseri Eyüp maçından gelir. Onlar daha çok biraz futboluna bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. Bu tarafta da Gençler bir hani oyuna hakim gibi gözüküyorsunuz ama hani derler ya bal yapmayan arı diye, hiçbir de bir şeyler çıkardıkları yok bir iki aksiyonun dışında. Herhalde Karagümrük galibiyetle kapatacak gibi gözüküyor, tek galibiyette olacak gibi. Ama Kasımpaşa, gol gelirse buradan gelir.
1: Kasımpaşa Kocaeli maçında da bu arada Kocaeli'nin ikinci yarı şutu yok, yani bir etkinliği de yok. Yani Kasımpaşa müthiş fırsatlar mı yakaladı diye sorarsanız hayır, bu sorunun da yanıtı kesinlikle hayır. Kayseri Spor, Eyüp Spor mücadelesi yine en hareketli karşılaşma. Karagümrük'ün Gençler Birliği karşısında kontraları var. Sol kanadı kullandı İstanbul ekibi. Çok kötü bir vuruş yakın direğe doğru. Top dışarı çıktı ve oyun kale vuruşuyla devam edecek. Serginho o kötü şutun sahibiydi. Kayseri Spor bu arada etkili geldi. Sağ çizgiye kadar indi. Ev

0: Ay bir takım seken topa gelişine bir vuruş, top dışarıda, oyun kale vuruşuyla devam edecek. Antalya Alanya maçı da nispeten sakin geçiyor. Onun da altını çizeyim. 0-0'lık beraberlik zaten sürüyor. Henüz bir gol yok. İkinci yarıda çok böyle net pozisyonlar yok. Alanya Spor'un dediğim gibi VAR müdahalesiyle iptal edilen bir golü var. İkinci yarı gol beklentilerini söylemek isterim o maçta. Antalya Spor 0.08, Alanya Spor 0.05. Böyle bir ikinci devre.
1: Oyun da onu gösteriyor zaten.
0: Evet. Oyun bize bir şey vaat etmedi. İlerleyen dakikalarla ilgili de.
2: Yani atılmış Kayseri maçındaki ilk gol dışındaki zaten toplam 3 gol var. Bence 3 gol bile fazla oynanan oyunlara.
0: Evet.
1: Ama Taner şöyle normal karşılıyorsun. Hepsi aynı pozisyondalar. Düşmediler.
2: Stresliler. Yani
1: kaybedilecekler puan seni götürüyor.
0: Hata hocam, yapmak istemiyorlar hocam.
3: Dediğiniz doğru ama bir de şu gerçek var. Ya rakip bu kadar kötü oynuyorsa biraz iyi oynasan galip geleceksin.
1: Öyle de işte.
3: Yani ligde kalmak bazen bu kadar basit.
1: Şeyi gösteriyor yani,
3: akan
1: işte.
3: Akan oyunda bir tane pozisyon üretmediler.
1: Hocam golü. Bu seviyeye gelmelerinin nedenleri bu işte. Ortaya koydukları maçlar. Oyunlar.
0: 0-0'lık eşitlik Antalya-Alanya mücadelesinde devam ediyor. Kasımpaşa 1, Kocaeli 1, Kayseri 1, Eyüp 1, Karagümrük 1, Gençlerbirliği 0 şeklinde devam eden karşılaşmalar var. Bakalım son bölümler bize neler getirecek, hep birlikte göreceğiz. Anıl Yiğit Çınar, Thiago Çukur'un yerine Karagümrük'te şu anda oyuna dahil oldu. Kasımpaşa bu arada etkili geldi. Cezalının dışından bir vuruş. Savunmanın müdahalesi var. Top dışarı gitti ve oyun köşe vuruşuyla devam edecek.
3: İrfan Can orada çok şey yapmaya çalışıyor. Çok da istekli. Çünkü önümüzdeki sene yine eski takım Fenerbahçe'de olmak istiyor ama tek başına bir şey yapması çok kolay değil.
0: Evet. Eyüp Spor bu arada geliyor. Sol kanadı kullanıyor konuk takım. Orta penaltı noktasına doğru kafayla indirilen top. Kayseri Spor savunması dikkatli. Topu uzaklaştırdı. Sarı kırmızılı takım. Seken top için bir mücadele vardı. Top dışarıda ve sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Karagümrük Gençlerbirliği maçında gözüm bir yandan da 1-0'lık Karagümrük üstünlüğünün sürdüğünü belirtelim. Bu arada Eyüp Spor taç çizgisine yakın bir noktada, orada bir faul beklentisi vardı zannediyorum. Hakem Mehmet Türkmen topu Kayseri Spor'a verdi. Elle oynamam oldu ben. Tam
2: bakalım,
0: göremedim.
2: Bir kaçırdım. Bir daha görelim, evet.
0: Taç kararı gelmiş.
2: Evet.
0: Evet, taç kararı gelmiş ve oyun devam ediyor. Sağ kanadı kullanmak istiyor Kayseri Spor takımı. Kendi alanında Eyüp Spor rakibini bekliyor. Ön tarafta da hafif baskılar ve yönlendirmeler söz konusu. Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde Kasımpaşa sağ kanattan şimdi bir korner kullanacak. Antalya Alanya maçı durağan, top bu bölümde Antalya Spor'da. Ceza alanı içi hareketli. Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde bir türlü o korneri kullanamadı ev sahibi takım. Şimdi geldi orta, kaleye doğru gitti. Kalecide kaldı top. Antalya Spor sol kanattan Safuri'nin ortasını bir pozisyona dönüştürmeyi hedefledi ama başarılı olamadı. Düşme attı. Bu arada ekranda Karagümrük önde. Puanı 24, 21 puanla girmişti. Haftaya Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık üstünlükleri var. Gençlerbirliği 28 puanla düşme hattına geriledi. Kayseri Spor'un puanı 27. Tabii ki bunlar değişebilir. Canlı puan durumundan bahsediyorum. 29 puanla Eyüp Spor ve Antalya Spor düşme hattının hemen üstünde yer alıyorlar. Kasımpaşa'nın ise puanı 32. Kasımpaşa bulacağı bir golle artık sezona noktayı da koyabilir. Eğer gol atarlarsa diğer maçlar böyle tamamlandığı takdirde düşme tehlikesini de bertaraf etmiş olacaklar. Kayseri Spor, Eyüp Spor karşılaşmasında Eyüp Spor'un bir hata var. Sol kanadı kullanmak istiyor. İstanbul ekibi Kayseri Spor savunmada kapandı. Bir şut pozisyonu aradı Eyüp Sporlu oyuncular. Sağ tarafa açıldı top. Bir anlaşmazlık. Pas isabetli değil. Kalecari'nin pası isabetli olmadı. Top Kayseri Spor'da olacak ve bir atak yenileme şansı hocam herhalde Hepimiz biraz daha Kayseri-Eyüp maçına mı odaklandık?
3: Ya şimdi...

0: Orada nereden baksak 20 dakikaya yaklaşan bir süre var daha oynanacak.
1: Evet.
0: O yüzden orada çok şey değişebilir. Ama Antalya Alanya maçı artık 90. dakika, 7 dakika uzatma verildi. Yani diğer 3 maç 90. dakikalara geldiler. Orada çok değişiklik beklemiyorum. Yani Kasımpaşa Kocaeli beraberliğe kilitlenmişti diye konuşmuştuk. Alanya beraberliğe razı oldu. Hiç zorlamıyor. Ama Antalya'dan bir gayret yok. Yani bu bir puan bile Antalya'yı kalan iki maçta zora sokabilir. O yüzden ben son anda onların büyük risklere girmeden de olsa oyunu biraz daha rakip kaleye yakın oynamalarını bekliyorum. Gençler Birliği de baştan itibaren ayak kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Karagümrük bu maçı kazanınca haklı bir şekilde kazandı diyeceğiz.
1: Antalya ile Alanya maçına artı 7 işaret edildi ve şu anda artı 2'nin içindeyiz. Kayseri Eyüp maçında dakika 80, Kasımpaşa Kocaeli'de 90'ı gördük. Karagümrük Gençler Birliği dakika 89. Bu arada Antalya Spor'da Safuri'nin yerine Johan Boli oyuna dahil oldu. Bir santrfor soktu oyuna Antalya Spor. Son bölümde biraz daha kalabalık görünüyor Alanya Spor yarı alanında Antalya Sporlu oyuncular. Onun da altını çizelim. Kayseri Spor Eyüp Spor mücadelesinde bir duran top fırsatı var. Çok uzaklardan, sol taraftan kullanılan duran topta savunma topu karşıladı. Cardoso'nun ortası sonrasında oyun taç atışıyla devam edecek. Kasımpaşa Kocaeli mücadelesinde artı 4 verildi bu arada. Artı 2'nin içindeyiz. O maç noktalanmaya en yakın mücadele. Alanya Antalya maçı sonrasında, daha doğrusu bu bölümünde bir gerginlik var. Alanya Spor'da oyundan çıkan Meşak ve Antalya'da kulübedeki Soner arasında, ikinci yarıda oyundan çıkmıştı Soner. Bir ufak gerginlik oldu ve Soner'e de sarı kart.
0: Ya sevgili Kerem, takıma gol lazım. Talha kulübe gibi oyuna müdahale etmiş, oyunu durduruyor. Bunlar nasıl bir anlayıştır?
1: Kayseri Spor'u takip edenler bilir neden Taner'in araya Talha giriyor.
2: bu sezon iki tane maçı var kazandırdı. Evet.
1: Talha bu anları seven bir oyuncu ve oyuna dahil oldu Kayseri, evet, Spor'da. Taner,
2: bu sezon iki tane maçı var son anda.
1: Bir saat önce konuşmuştuk.
2: Evet.
1: Acaba Talha girer mi?
2: Evet.
1: Bir şey yapar mı? Herhalde şu an
2: top bütün, Kayseri Spor'da yapabilir.
1: Bütün Kayseri halkı bunu düşünüyor. Talha bir maç daha kazandırır mı bu takıma?
2: Valla niye olmasın? Çünkü topu şu an Kayseri Spor oynuyor. Muhtemelen de ceza sahası çevresinde oynamayı sürdürecek. Tabii sürpriz bir gol kalesinde görmezse.
1: Evet. Eyüp Spor'un da zaman zaman yokladığını bu arada belirtelim. Kayseri Spor kalesini şu anda da topun sahibi olan taraf İstanbul temsilcisi. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesinde de 90. dakikayı geride tamamladık ve kaç dakika uzatma geleceğine de bakacağız. Henüz onu göremedim. Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğünün de sürdüğünü eklemiş olalım. Kasımpaşa'da maç her an tamamlanabilir. Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde belki de Kasımpaşa için son bir fırsat. Sol çaprazdan kaleye epey uzak bir mesafeden serbest vuruş kullanacak Kasımpaşa. Benecak ve Agye'nin karşılıklı golleri var. İrfan Can Kahveci topun başındaki oyuncu. Gençler Birliği'nin de Karagümrük karşısında bir baskısının olduğunu ifade edeyim. Sol taraftan İrfan Can yaptı ortayı arka tarafa doğru. Kötü bir orta. Top dışarıda, oyun kale vuruşuyla devam edecek.
3: Alanya'da korner kullanıyor.
1: Alanya'nın da sağ kanattan korner kullandığını görüyoruz. Mahmut Hocam beni uyardı.
3: Estağfurullah.
1: Sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı Alanya. Verimli bir uyarmaydı bu arada. Çünkü hakikaten çok aksiyon var. Ben de nereye bakacağımı bazen bilmiyorum. Bu asiste ihtiyacım vardı ama o beklentiyi karşılayan bir korner olmadı. Top Alanya kalesine kadar geri döndü sevgili seyirciler. Çok da aceleci davranmıyor iki taraf. Onu da belirteyim. Gözümüz Kayseri'de. Kayseri Spor, Eyüp Spor mücadelesinde ev sahibi takım rakip alanda kalabalık. ceza alanına sokulmak istiyor. Kayseri sporlu oyuncular orta geldi. Şimdi bir kaleci savunma anlaşmazlığı defans

0: Basın müdahalesi var. Jankat Kalesi'nden çıkmıştı. Top dışarıda, korner. Köşe vuruşu kullanacak. Bediran Özyurt ve Jankat Yılmaz'ın arasındaki anlaşmazlığın ardından Kayseri Spor, Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1. Bu heyecan verici akşamda noktalanan ilk karşılaşma bu. Korneri kullandı Kayseri Spor, sol taraftan orta arka direğe doğru karşıladı topu savunma. Karagümrük Gençler Birliği maçının son bölümünde de oyuncu değişiklikleri var. Temponun iyice düştüğünü belirtelim. Kayseri Spor yine yüklendi. İyi bir vuruş gelmiyor. Laszlo Benes ne şut ne orta diyebileceğimiz bir top gönderdi. Ve kaleci Jankat'ın kucağına gitti sevgili seyirciler top. Bir birlik eşitlik sürüyor. Antalya-Alanya maçı artı 7 işaret edilmişti. Ve artık artı 7'nin içindeyiz. Antalya Spor yüklenmeye çalışıyor Alanya Spor karşısında. Son bölüm en azından bir büyük fırsat. Sıkıştırma niyetinde Antalya Spor, Karagümrük Gençler Birliği maçında artı 4 işaret edildi. Artı 3'ün içindeyiz. Gençler Birliği'nin beraberlik çabası var. Tüm atlarıyla Karagümrük kendi yarı alanında ama Gençler Birliği de istediği fırsatları üretmekte bir hayli zorlanıyor. Alanya Spor için şimdi bir kontra atak şansı olabilir. 90+7 artık belki de son fırsat. Alanya Spor uzaklardan bir vuruş, top dışarıda. Alanya Spor için bir şanstı. Bunu kullanamadı. İbrahim Kaya, artık gözler mücadelenin hakemi üstünde. Her an son düdük gelebilir Antalya-Alanya mücadelesinde. Hatta Karagümrük Gençler Birliği maçında da son düdüğe yakınız.
1: Kasımpaşa bitti.
0: Kasımpaşa Kocaeli dediğimiz gibi noktalandı. Bir birlik beraberlik var. Kayseri Spor sağ kanadı kullanıyor. Eyüp Spor karşısında yerden sert bir orta. Ön direkte bir vuruş, top dışarıda.
2: Antalya'da bitti.
0: Benes vuruşunu yapan isimdi. Antalya Alanya maçı da noktalandı. 0-0'lık beraberlikle karşılaşma Gençler sona eriyor. Karagümrük Gençler Birliği maçında kaleci de geldi son pozisyon için. Ricardo Velho, konuklarıma teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Mücadele Karagümrük Gençler Birliği maçında devam ediyor. Kayseri Eyüp mücadelesinde yine gözümüz dakika 87. Bayağı bir uzatması da olur bu maçın. Ama şimdi söz 90+1'de sevgili seyirciler. Maç gününe noktayı koyuyoruz. Karagümrük Gençler Birliği mücadelesi de 1-0 tamamlandı. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.

Değerli seyirciler, 90+1 hoş geldiniz. Düşme hattında birbirinden kritik maçlar vardı malumunuz. Üçü sona erdi bu karşılaşmaların. Biri Kayserispor Eyüpspor maçı devam ediyor. 87. dakikayı geride bıraktık. Tabii maçların başlayış ve bitiş saatleri arasında ciddi farklar oluştu. Bence onu da ayrıca konuşmak lazım. Öncelikle Karagümrük Gençler Birliği'ni yendi. Ligin son sırasındaki Karagümrük Gençler Birliği'ni mağlup ederek puanını 24 yaptı. Çok kritik bir galibiyet. Antalya-Alanya maçı golsüz sona erdi. Kasımpaşa'da Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Son derece ilginç skorlar bu yarışı. Hani düşme hattı, yangın yeri dedik ya, iyiden iyiye yangın yeri haline getirdi. Bu tarafta Kayseri-Eyüp maçında da 1-1'lik beraberlik var ve 89. dakikaya girdik. Eyüp takımı ki ilk yarı gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koydular. Rakip yarı alanda atak hazırlığında savunma arkasında bir top. Umut yanılmıyorsam koşmadı ama görev bölgesine dönüyor Eyüplü oyuncu da. 1-0 öne geçmişti. Skor 1-1 oldu. Bir yan topta Kayseri kafa golüyle beraberliği yakaladı. Eyüp özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koydu. Şimdi Kayseri Spor takımı

Kayserispor bütün hatlarıyla rakip yarı sahada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşıyor. Tehlikeli geldi atak ama vuruşta isabet yok, şutta isabet yok. Kutluyoruz. Zaten bu şampiyonlukların neredeyse abonesi haline geldi. Vakıfbank Kadın Voleybol takımını bir kez daha biz de kutlayalım. Bu büyük başarılarından, başarı istikrarlarından dolayı. Buradaki görüntü bu arada değişti arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Mevcut puan durumlarıyla da yani Kasımpaşa 32, Eyüp, Antalya 29, Gençlerbirliği 28'de kaldı. Kayseri 27 oluyor. Tabii o maç, Kayseri-Eyüp maçı devam ediyor. Onun mevcut skorlarıyla söylüyorum. Fatih Karagümrük de 24 yapıyor. Tabii şu önce maçı bitirelim. Üçüncü uzatma dakikası. Kayseri Spor 1, Eyüp Spor 1. Uzun bir doldur boşalt ortası daha. Doğrudan dışarı gitti top. Artık Kayseri Spor geriye çekildi. Eyüp Spor geriye çekildi. Kayseri Spor gol arıyor. Tartışmalı maçlar oldu. Doğaldır ki herkes can derdinde. Ama birkaç pozisyonu, çok değil, şöyle kritik 3-4 pozisyonu alıp üzerine Mustafa Hocam'a soracağız. Tabii en başta şeyi soracağım hocam. Yani bu maçın başlama saatiyle diğer 3 maçın başlama saati arasında neden 10-12 dakika süre var? Örneğin Antalya maçıyla, ki o da çok kritik maç, Kayseri maçı arasında başlama süresinde 12 dakika fark vardı hocam. 12 dakika. Yani kusura bakmasın sevgili temsilcilerimiz ama bu maçı başlattırmayacaklar yani. Böyle saati diyecek ki eş zamanlı olarak, hani telefon diye bir şey var. Bunlar eş zamanlı. UEFA'da yapabiliyorsan ülkeden ülkeye, herhalde ülke içinde şehirden şehire de yapılır. O zaman niye aynı saatte başlıyor diye bu maçlar sorarlar adama. O yüzden hiç tartışmalara mal vermemek için burada çok daha titiz olmak lazım. Yani ilk yarısı 4-5 dakika, ikinci yarı diyorum ya, kimisine göre 12 dakika. Bu arada yine bir orta daha, bir kafa vuruşu kaleci Cankat. 90+4'ü de geride bırakmak üzereyiz. Kayseri'de Kayseri Spor artık son bölümde bütün atlarıyla yükleniyor. Sağdan soldan ortalar. Biraz artık klasik o doldur boşalt dakikaları bunlar. Kale vuruşu kullanıldı. Sanıyorum Umut iki Kayseri sporlunun arasında topa sahip olamadı. Son bölümde topa sahip olan, oyuna hükmeden ev sahibi Kayseri Spor bir orta daha kale sahasına. Yine Miguel Cardozo indirdi. Çok kalabalık. Eyüp savunması tekrar doldur boşalta döndü. Biraz Eyüp takımı şimdi topu indirip nefes alabildi. Ters tarafta bir boşluk var. Oraya doğru sağ kanada geldi top şimdi. Artık zamanı oynuyor Eyüp takımını için, bilemiyorum. Öyle bir ilk yarıdan sonra bir puan iyi mi, ama Kayseri ikinci yarıda gerçekten iyi oynadı. Oyunu önce dengeledi, sonra üstünlüğü ele geçirdi. Taç atışı kimin? Ev sahibinin. 6. uzatma dakikası. Bu skorlarla tamamlanmış olursa maçlar, burası da. Yani gelecek haftaya hocam bayağı bir bayağı bir soru işaretiyle sarkacak lig. Biraz da sanki barem yükseliyor gibi. 95,5. 30 saniyelik bir süre kaldı. Dipte en az yukarısı kadar can derdinde olan, puan ihtiyacında olan takımların korakor mücadelesi. Kaleci Bilal de orta sahaya kadar çıktı. Topu gönderdi rakip yarı alana. Seken top doğrudan dışarı gidiyor, out. Bu fırsattan da yararlanamıyor. The Corner Kayseri Spor son bölümde büyük bir baskı kurdu. İKAS Eyüp Spor karşısında, ama dediğim gibi o doldur boşaltlar, o hava topları şu ana kadar sonuç vermedi ev sahibi ekip adına. Kayseri'de bir birlik beraberlik var. Son anlar artık ve Mehmet Türkmen de düdüğünü çaldı. Bu karşılaşmada sona erdi.
Yani efendim şöyle,

0: Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1. Hesapkop Antalya Spor 0, Korendon Alanya Spor 0. Kayseri Spor 1, İkaseyip Spor 1. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1. Natura Dünyası Gençler Birliği 0. Şimdi bu tarafa bakalım. İkinci sayfaya yöneltiyorum sizleri. Yukarısı belli. Galatasaray 74, Fenerbahçe 70, Trabzonspor 66. Yukarısı öyle. Orada bir beşincilik mücadelesi var ki 5-6-7. Takımlar Göztepe, Rams, Başakşehir ve Samsunspor adına son iki haftaya bir heyecan oradan da taşınıyor. Ama bu tarafa gelince Karagümrük 24'e yükseltti puanını. Karagümrük ısrarla hani tabiri caizse çıkmadık candan umut kesilmez diyor ve gerçekten takdire şayan bir mücadele veriyor. Kayserispor 27, Gençler Birliği 28, Antalya Eyüp 29, Kasımpaşa 32. Alanya herhalde artık bu sarmaldan çıktı 34 yaparak puanını. Tabii Gençler Birliği Alanya ikili averajı nasıl? Bir arkadaşlarım ona baksınlar. Çünkü matematik olarak 6 puan ve 2 hafta olduğundan onların ikili averajına göre Korendon Alanya Spor'un durumunu da netleştirebiliriz. Gençler Birliği Alanya ikili averaj sevgili Ercan. Bir ona da bakarsak. Ne diyorsunuz? Hocam sizden başlayalım. Yani
1: vallahi
0: keyifli maçlar oldu özellikle Eyüp Kayseri tarafı.
1: Ya Eyüp'ün özellikle ilk yarı çok iyi bir oyunu var onu söyleyeyim de. Bu dört maç için bence gecenin sürprizini Karagümrük yaptı.
0: Ya.
1: Neden? Biz belki bugün ilk düşmüş takımı açıklayacaktık. Galibiyet haricinde herhangi bir neticede.
0: Tabii.
1: Ama Karagümrük oyunun bir 35 dakikalık bölümünde çok iyi oynadığı bir maçı bence kazandı. Kazanması gereken bir takım vardı bence Kayseri Spor'la Antalya Spor. Kayseri Spor da kaybetmediğine dua etsin ilk yarıdaki oyunla. Eyüp Spor'un direkten dönen topları var. İlk yarıda her ne kadar Kayseri gidiyormuş gibi gözükse bile Eyüp Spor'un çok net atakları, direkten dönen dediğim gibi topu var.
0: Alanya, i̇ki tane.
1: İki tane. Alanya maçında da Alanya'nın verilmeyen golü var. Tabii Mustafa Hoca onu daha iyi yorumlayacaktır. Orada da çok kritik bir karar var. Görüntü şu, bir hafta daha bekleyeceğiz. Öyle görünüyor.
0: Evet.
1: Ya bu hafta neticelenen bir şey yok. Önümüzdeki
0: hatta son
1: hafta,
0: haftaya da sarkacak galiba bu iş.
1: Yani Gençler Birliği'nin durumu çok enteresan. En kötü kaybetmemesi gereken bir maçı lig sonuncusuna kaybetti. Yani çok önemli bir fırsatı tepti bence Gençler Birliği. Orası da çok enteresan bir hal aldı. Yani dediğiniz gibi yukarısı belli ama alt tarafta daha kimin net düşeceği belli değil.
0: Peki Reha Hocam?
2: Barajı da düşürdü bugünkü 3 beraberlik, bir galibiyet var. O da galip gelen takım en altta. Yani işi zor mu zor. Yani mucizelere kalmış durumda. Gençler bile diğerlerine göre en rahat maçı oynadı esasen. Çok büyük avantajı vardı. Yani olimpiyat stadında seyirci baskısı yok, hiçbir şey. Yani o halde oynadığım bir maç. Ve de bir puan bile alamadı. Yani o bir puanı bile arayabilir. Ve de bu kadar beraberlik barajı ister istemez düşürdü. Yani 32 ikili üçlü avaraj kurtarabilir gibi geldi. 33 çok rahat kurtarır. Yani 33 çok rahat kurtarır. Ama 33'ü de nasıl bulacaklar şöyle fikstüre bakıldığında o da soru işareti.
0: Şimdi ona bakacağız tabii. Bir onu da verebilir misiniz arkadaşlar? Yani düşme hattındaki kalan maçları puanla görürsek bir revize ediyorsunuz. Tamam.
2: Bir de hemen ikili orayı, üçlü avaraj. Yani oradaki Kasımpaşa'yı çıkardıktan sonra diğer takımlar arasında bir ikili üçlü avaraja da bakmak gerekir. İş oraya kalabilir.
0: Değil mi?
2: Tabii yani şimdi Can Ali ile oynadığımız maçlar bunlar. Yani Antalya Spor'un bir şekilde Alanya Spor'u berabere kaldı, rahatladı ama her türlü kurtardı. Yani Antalya Spor'un yenmesi gerekir. Gençler Birliği'nin yenmesi gerekir. Kayseri Spor'un yenmesi gerekir. Yani bunlar şimdi kendi mesela saha ve seyircisi önünde oynadı Kayseri ve aynı şekilde Antalya. Az önce söylediğim Gençler Birliği olimpiyat stadında hiç deplasman yani 80 bin kişilik statta oynadı. Yani bunlar bu avantajı özellikle iç saha takımları yani çok kötü kullandığını düşünüyorum.
0: Yani şu maçların içinde 4 tane maç var. Biz 3'ünü daha çok seyrettik. Ama 4'üne de bakmaya çalıştık. Mesela Eyüp'ün, İKAS Eyüpspor'un bir ilk yarısı var. Gerçekten hani çok doğru, çok hem göze hoş gelen hem de dikine giden, iyi işler yapan, gol arayan, organize ataklar geliştiren bir görüntüsü vardı. Ama onlar da işte belli bir dakikadan sonra ya küme yoruldular ya küme, strese girdiler. Ya
2: küme düşme potasındaki takım böyle oynamaz. Yani Kayseri Sporu, evet Eyüp Sporu ilk yarı domine etti oyunu ama yenmesi gerekir. Yani böyle mücadele, böyle bazı oyunculara bakıyorum. Ya bütün ikinci topları ilk yarı Eyüp aldı vesaire, daha fazla koştu. Alanya daha tehditkardı. Antalya'ya göre oyunu kontrol etti. Onlar da bir bakıyorum mücadelesi yeterliydi. Yani küme düşmeye yani namzet aday bunlar. Yani böyle oynanmaz. Yani hissettirsin rakibe,
0: yani
2: kendi saha ve seyirci üstünlüğünü, baskını hissettirsin. Antalya ve aynı şekilde mesela Kayseri'de onu hissettiremedi. Net bir şekilde. Yani mesela gençler bile ligde kalacaksa fikstür için sen ligin en sondaki takımla oynuyorsun. Matematiksel şansı var ama senin gidebileceğin en rahat bir kere deplasman. Az önce de söyledim, hepimiz de biliyoruz. Olimpiyat standında oynanıyor maç. Onu ligde kalacaksan yeneceksin.
0: Tabii. Hesabını ona göre yapması lazımdı. Hazırlanıyor mu hala arkadaşlar kalan iki maç? Hemen gelmek üzere ise bir de Mustafa Hocam'a döneyim. Yani birkaç pozisyon, çok fazla değil, kritik 3-4 pozisyon seçtik ama yani buralarda artık tabii en az yukarısı kadar kritik hakem kararları. Ama bir yandan da takımların da çok baskı altında olduğunu, örneğin ev sahibi takımların ev sahibi avantajını kullanmaktan çok o baskının altında ezildiklerini gördük. Siz nasıl buldunuz bu maçları?
3: Haftaya kağıt üzerinde en avantajlı gibi gözüken takım Gençlerbirliği girdi. En dezavantajlı çıkan takım Gençlerbirliği oldu. Evet. Ligin sonuncusu olan bir takımı baskının olmadığı çok geniş bir atmosfer, hiçbir baskı yok, geniş alan.
0: Tabii insanı futboldan soğutur o görüntü.
3: O ayrı bir konu ama düşme potasındaysan, bu maçı mutlaka alman gereken bir maçken orada kaybettiğin zaman işin çok zor. Burada kaybedilen puan düşmesine sebep olacağını düşünüyorum bu ligde. Tutamayacağını düşünüyorum Gençlerbirliği'nin. Kayseri Eyüp maçı keyifliydi hatalarına rağmen. Zevkle izlediğimiz bir müsabaka oldu. Ben keyifle izledim o maçı. Ama bu hafta biz ligin bu düşme potasında olan 4 maçı neden aynı saate koyduk? Herhangi bir kafaları karıştıracak hadise olmasın diye bir organizasyon tertipleri Futbol Federasyonu önlem aldı.
0: Tabii. Örneğin gelecek haftada maçlar aynı saatte. Bakalım bu hafta söyledik, gelecek haftayı da göreceğiz.
3: Delikodu olmasın. Senaryolar yazılmasın.
0: Tabii.
3: Akılda kirli düşünceler olmasın, böyle kondu. Şimdi bakıyorum Kayseri Eyüp maçına hakem çıkarken o yazılımı, pankartı taşıyor. Tam tünel çıkışında stat'taki söylenen şarkıya ayak uyduruyor. Çok güzel bir şey. Rahatım, relaxım diyor. Ağzından telaffuz ediyor fondaki müziği. Hmm. Kardeşim, maçı sen başlatana kadar Kasımpaşa gol attı öbür tarafta. Kasımpaşa 1-0 öne geçti.
0: Tabii.
3: Evet. Burada 3,5 dakika sonra gecikmeli maç başladı. Neden bunun önlemini almıyorsun? Bir, hakem olarak. İki, her maçta 4'er 5'er tane temsilci var. Biz burada temsilcilerin bu işleri çok iyi yaptığını öve öve bitiremedik, değil mi?
0: Vallahi kusura bakmasınlar, bugün sınıfta kaldılar.
3: İşte geldiğimiz nokta bu. Biz hep onların iyi yaptığı şeyleri isim vere vere, bravo diye diye, örnek göstere göstere, kaldı ki bizim kupa finalinde de ne kadar muazzam tertip aldıklarını övgüyle bahsettik. Böyle kritik haftada bir telefon ya, iletişim çağındayız. Bekleteceksin. Aynı anda hakeme düt dediği zaman bütün maçlar aynı anda başlamış olacak. Bunu yapamıyorsan sıkıntı var. Tabii. Atamalara bakıyoruz. Şimdi Antalya Alanya maçının hakemi kim? Atilla Karaoğlan. Geçen seneydi, devre arası Antalya'nın başkanı yumruk atmadı mı ona? Ceza almadı.
0: Doğru.
3: O maça nasıl atarsınız siz onu ya? Antalya Alanya maçına Atilla Karaoğlan'ı atayamazsınız. Sizin hiçbir kurumsal hafızanız yok. Bırakın kulüplerin tepkisini, hakemin üzerine oluşabilecek baskıyı hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Orada hadiseler yaşandı. Kulüp başkanı 6 ay mı ne ceza almadı mı? 9 ay mı 6 ay ceza aldı.
0: Hatırlıyorum.
3: Bunları nasıl siz düşünmüyorsunuz ya böyle bir haftada? en ince detaylardır bu. Kurumsal hafızanın gerektirdiği o etaslar falan geçin. Bu kişinin kurumsal hafızası. Ben burada hatırlıyorsam siz de hatırlayacaksınız. O atamayı yapan oradaki arkadaşlar.

0: Dikkat edeceksiniz buna. Sorun bunlar. Bak Antalyaspor'un durumuna bak şimdi. Haftaya Galatasaray, öbür hafta Kocaeli.
1: Şimdi geldi Barko Musa. Şimdi şu Barko'yu bir verelim sevgili Boracığım. Hatta şöyle ben de geçeyim o tarafa doğru. Bak geçiyorum. Şimdi bir kere Karagümrük günün tek kazananı. 24 puan yaptı. Dolayısıyla Karagümrük'ün Kocaeli deplasmanı var. Yalnız Kocaeli de bugün de Kasımpaşa ile oynadı. Sonra da Alanyaspor'la oynayacak. Kabul edelim ki Karagümrük'ün işi çok zor. Bilemiyorum. Evet. Katılır mısınız?
0: Yanlış hatırlamıyorsam Karagümrük Kocaeli'yi ilk kere yenmişti İstanbul'da. Öyle hatırlıyorum.
1: Vallahi ben hatırlayamadım hocam.
2: Yendi.
3: 1-0 galiba değil
0: 1-0
3: mi?
0: 1-0
1: olabilir ama. Sanki çünkü çok sürpriz yendi falan diye de konuşmuştuk. Allah Allah demiştik.
0: Evet.
3: O Kocaeli kötü gitti sezon başı galiba değil
1: şimdi
3: mi? Şimdi sezon devre biterken.
1: Kayseri Alanya'da buradaki kilit takımlardan biri. Alanya deplasmanına gidiyor Kayseri. Sonra içeride Konya ile oynuyor. Alanya deplasmanı Konya. Gençler Birliği Kasımpaşa ile kendi evinde oynuyor. Hani kader maçı denebilecek bir maç. Sonra Trabzon deplasmanı. Hani kupadan sonra nasıl olur bilmiyorum ama hani Trabzon deplasmanı sıkıntı. Sıkıntı. Antalya Spor iyiden iyiye. Galatasaray deplasmanı. Yani Galatasaray adına şampiyonluk maçı. Yani sezonun en önemli maçı. 29 puanda Antalya Spor. Sonra da Kocaeli Spor'la içeride oynayacak. Kocaeli Spor gerçekten bir kilit takımmış. Hani Kasımpaşa ile oynadı, Karagümrük ile oynuyor, Antalya ile oynuyor. Yani burada Kocaeli Spor'a da önemli bir görev düşüyor. Mesela Kasımpaşa maçında 1-1 berabere kaldı. Kilit bir görev düşüyor yani kendi adlarına. Hepsinde bir standart istikrar, oyun istikrarı sağlamaları lazım.
3: Kocaeli Karagümrük maçı berabere bitmiş.
0: Berabere bitmiş oluyor bak.
1: Berabere
3: bir
1: Rize ile oynuyor. Sonra Fenerbahçe. Yani bir yandan ya, ikincilik özellikle endeksli bir düşünce var. Son iç saha maçı Fenerbahçe'nin Kadıköy'de. Yani zor mu zor? Kasımpaşa burada en rahat takım sanki. Ama onların da gençler Galatasaray'la bitiriyorlar. Yani 32'de kalınca nasıl olur bu ikili averaj, üçlü averaj? Ne bileyim belki de dörtlü averajda. Gençler Birliği deplasmanı onlar için de hani ben puan alayım da şuraya kalmayayım dedirtecek bir maç değil mi? Nasıl görüyorsunuz siz? Reha Hocam sizinle başlayalım.
3: Ya 32 ben şimdi maçlar normal yani. Yazılsa hani kim işte 3 puan alır, 1 puan işte mağlup olur diye yazılsa çok enteresan, 32 rahat kurtarır.
2: 31 bile kurtarabilir o yani o halde maçlar.
3: Ya yani 31 ikili avaraj bile yani bulunursa iyi gibi. Çünkü Kayseri ligde kalması için mesela 33 diyoruz, 2 maçta 6 puan alması gerekir. 1 puan aldı, 31 ikili avaraja girer. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı yendi, Trabzon'a yenildi, 31 ikili avaraja girer. Antalya Galatasaray'a yenildi, Kocaeli'yi yenmesi gerekir. Yoksa o da 32'yi zar zor buluyor. Eyüp 32 adı Rize'yi yendi, Fenerbahçe son maç. Yani 33 zaten olmuyor. 32, 31 acaba ikili avaraj, üçlü avaraja kalır mı diye insanın kafasında yani düşünce oluşuyor.
1: Hocam 32 olmayan zor sanki diye. Yani hiç, çünkü
3: yani çok enteresan.
1: Şuradaki maçlar biraz sıkıntılı bir de yalnız. Mesela Kayseri iki maçı kazansa
0: 33
1: hani var mı o ihtimal? Var. Hani kolay değil ama var. Ama orada da bir 31'e bağlanabilir iş hakikaten. Burada 31'e bağlanabilir. Burada 30 32 olabilir bak burada. Burada 32 olabilir.
4: 33 kurtarır sanki ya.
1: Kaç?
4: 33.
1: 33 çok 32 rahat de kurtar ya.
4: Hocam 32 kurtarmayabilir bak Kayseri şey yaparsa ya normal şeye girer ikili avarı, üçlü avarı zaten.
3: Hayır yenerse, yenemezse
4: 27-30-33.
3: Hayır 27-30-31 Alanya'da berabere kaldı 31 evet yapar. Gençler Birliği Kasımpaşa yendi 31. Trabzon normal maçın favorisi yendi 31.
4: Yani.
3: Antalya Galatasaray'a yenildi, yendi Kocaeli 32. 32. 33 nerede hocam?
4: Hocam şöyle 33 hocam.

0: Eyüp Spor yendi Rize Spor hadi. Fenerbahçe yenildi yine 32.
1: Hocam Kayseri 2 maçı yaparsa 33 yapar.
0: Hayır, o kurtarır öbürleri.
1: O şey gençler de kurtarıyor. 28, 31, 34 tamam. Yapıyor. 2 maç 6 puan.
0: İyi de 2 Trabzon deplasmanı oynuyor.
1: Yani puan olarak.
0: Ya sen oraya bakarsan tamam Eyüp Spor 6, 35 için, yapar.
1: Hocam, hayır hangi hani baremi bulmak için ben konuşuyorum.
0: Barem ben de diyorum zor maçlar. Yani mesela Antalya Galatasaray tartışması maçı favorisi.
1: Muhtemelen şampiyonluğunu bak, ilan edecek.
0: Evet 32 yaptı. Eyüp yendi Rize'yi, Fenerbahçe yine oynayacak. 32 yapacak. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı yendi. Trabzonspor maçın favorisi sonuçta. Doğru. 31'de kaldı hocam.
2: Berabere kaldı, o da 32 olur.
0: Aynen. Ya hadi Kayseri yendi, oradan çıkardı. Öbür üçüncü takım 33'ü bulamıyor.
3: Evet. Hocam 33.
0: Yani 33 çok rahat yok, kalır 33, yani.
3: Korkulu rüyadan uzaklaşıyor.
0: 32 ama evet. İkili 3 ikili 3
1: averajlar girer devreye.
3: O zaman onlar devreye giriyor.
2: 33 hiç kabus görmez.
3: Kabus görmez.
2: Ama 32'de bayağı
3: ben hesaplar var 32'de.
0: Ben yani tabii yani büyük konuşmayalım tabii de yani Allah bilir yani 32'de kalacak baraj gibi görünüyor yani maçların zorluğuna baktığında. Evet. Biri Galatasaray'la oynuyor, biri Fenerbahçe'yle oynuyor dışarıda, biri Trabzon'la dışarıda oynuyor. Bir de gençler bilin şöyle bir handikabı var. Hafta içi Trabzon'la oynuyor. 4 günde 2 Trabzon oynuyor. Evet. Şimdi o maça, kupa maçına mutlaka ender rotasyonunu değil mi? Tabii hocam sen olsan için ne yaparsın? Rotasyon yapacak.
2: Peki bir şey soracağım.
1: Konya ile Beşiktaş'ın yaptığı gibi tabii.
2: Bir şey soracağım. Şimdi Gençler Birliği de ya Galatasaray'la öyle ya da böyle maçımız var. Tamam Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederse Antalya maçında bize artık hani çok şeyle gelmez ama evet. Biz burada ne olur ne olmaz
0: oyun tabii zor maç olur.
2: Puan almaya çalışırsa,
0: çok zor maç.
2: O zaman Gençler Birliği'nin zaten şeyi gidiyor.
0: Ya Gençler Birliği en kötü yenilmezse 29 yapar, Trabzon'da galip gelmesi gerekir. Final maçı olur.
3: Kasımpaşa yani, kabus görmemek için o maçtan en az bir puan alır.
2: Bir puan almak zorunda Kasımpaşa.
1: Oyunsal anlamda bir şey söyleyeyim puanlardan bağımsız olarak. Bu 5 takım Kasımpaşa'yı ben zaten ayırıyorum muhtemelen. Evet, kurtaracağını düşünüyorum. Doğru. Ve Eyüp Spor'un kurtaracağını düşünüyorum. Oyun olarak yalnız.
3: Bugün çok iyiydiler.
1: Yani ben diğer takımların organizasyon olarak gerek Antalya'nın gerek Kayseri'nin hatta Gençler Birliği'nin Eyüp Spor'un oyununun daha gerisinde oyun oynadıklarını düşünüyorum.
2: Doğru.
1: Ama tabii bu haftalarda bu oyunun ne kadar kıymeti var orası da tartışılır.
2: Yani Eyüp takımı Rize Spor'u yenerse şimdi Fenerbahçe deplasmanında şöyle düşünmek lazım. Gelecek hafta Galatasaray şampiyon olursa son hafta Fenerbahçe bilmiyorum Trabzonspor'un da tabii önümüzdeki hafta
0: Beşiktaş oynuyor.
2: Beşiktaş oynuyor.
1: Orada şöyle bir ayrıntı da var. Son hafta ikincilik belli olursa
2: ya onu demeye çalıştım ben.
1: Stresi de az olur.
0: Tabii Fenerbahçe Trabzon, bu hafta yenerse zaten ikinciliği
1: bravo.
0: Kesinleşiyor.
1: Doğru söylüyor hoca. O zaman şey Gençler Birliği için de belki Trabzon deplasmanı yani ikincilik şansı eğer Trabzon'un devam ederse ki girerse potaya çok zor geçer yani.
2: Mesela bu takımların şu takımların
0: Eyüp için de zor geçer.
2: Kendi aralarında oynadıkları maçlara bir de dört büyüklerle oynadıkları maçlara bakalım dedik. Öyle bir barko hazırladık. Birazdan döneriz tekrar buraya. Kasımpaşa kendi aralarında şu takımlarla şu takımların kendi aralarında oynadıkları maç son 6 sıradaki takımların 9 maçta 14 puan almış. Eyüp 12 puan almış. En yüksek puanı Antalya Spor almış 17 puan. O da sezonun başında evet, hatırlıyor musunuz? Evet. Emre Hoca zamanında.
0: Emre Hoca zamanında.
2: Gençler Birliği en düşük puanı alan takım 9 puan. Kayseri 15 puan almış. Karagümrük de 11 puan almış. Zirvedeki takımlara karşı ne yapmış bunlar? Kasımpaşa 3 puan almış. Kasımpaşa. 3 beraberlik var. İkisi Fenerbahçe'den zaten. Eyüp 1 puan almış. Antalya 2 puan almış. 2 beraberlik var. Biri Fenerbahçe'den.
1: Biri de Trabzon'dan.
2: Gençler Birliği 6 puan almış. O galibiyetlerden biri Trabzonspor'a karşıydı.
0: 4-3'lük galibiyet.
2: 4-3'lük maç diye şu anda hemen hatırlayamadım.
1: Beşiktaş.
2: Ha Beşiktaş maçı İstanbul'daki maç.
1: İstanbul'da 2-1.
0: 2-1. 1-0 geriden 2-1.
2: Puan alamamış. Puan alamamış. Yalnız tabii burada daha maçları olanlar var. İlk 4 takımın maçları var büyüklerle. Karagümrük'te 4 puan almış. O tek galibiyet yine Fenerbahçe'ye karşı. Hani bu da fena.

0: Fenerbahçe açısından düşünülür.
1: Artı Beşiktaş
0: bence.
1: Beraberliği.
0: Bir de bu takımların kaç hocayla çalışmışlar? Bir de onu merak ettik.
2: Üçer, en az üçer dörder hoca.
0: Bu takımlar kaç hocayla çalışmış? Şöyle bir bakın değerli izleyenler. Karagümrük, Liçka, Onurcan Korkmaz, Stanojević. Kayseri, Gistol, Dalovic, Radomir Dalovic, Erling Moa. Gençler Birliği'ne bakın ya. Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel, Metin Diyedin, Levent Şahin, tekrar Volkan Demirel.
2: Maşallah.
0: Antalya, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Sami Uğurlu. Eyüp, Selçuk, Şahin, Orhan Ak, Atilla Hoca. Atilla Derin yalnız gerçekten enteresan iş yaptı. Kasımpaşa'da Şota Arveladze'den sonra Emre Belözoğlu gelmiş. Kasımpaşa hariç diğer takımlar en az 3 teknik adam değiştirmişler. Bu tarafta Gençler Birliği'nde 4 teknik adam 5 farklı kere göreve gelmiş. İşte o görüntüden de istikrarsızlıklar.
1: Gençler Birliği Metin abiyle toparlamış, iyi gidiyordu.
0: Çok iyi gidiyordu.
1: Bir de hatta 9. sıraya çıkmıştı.
2: Bir de iyi oynuyordu.
1: Hocam,
2: en önemlisi hocam.
1: Oyuncu, Trabzon galibiyeti o haftaya denk geliyor.
0: Tabii ilk yarının son haftasıydı galiba.
1: Son hafta 4-3'lük maç. Ondan sonra bir prim olayı, işte sen bunu niye açıklarsın, oyuncularla niye konuşuyorsun falan filan. Bir şeyi getirdiler.
2: O da sonra
1: Levent
2: yöneticiler
1: hocam,
2: giriyor falan.
1: Levent
0: yok, ayağı
1: mı kalkmadın?
0: Ayak bayağı bir süre mi attın?
3: Tabii. Başkan gelince ayağa kalkmamış diye. Böyle bir,
2: ya gençler bir şey Allah Hoca'nın ben söylediği ben gibi ben şuralarda olmazdı Gençler Birliği. Metin Hoca hem yani hem de oranın DNA'sını biliyor. Hem de yani o enerjiyi verdi oyunculara, net görüldü o ara. Dışarıda yendiler.
1: Tabii.
2: Kasımpaşa Emine yendiler o ara. Yani bir de oyun olarak iyi oynuyordu, iyi mücadele ediyordu. Ben bu takımlarda en önemli eksikliği görüyorum biliyor musun? Yani buraya gelmeden önceden bir küme düşme potasındaki bir takım bir şeyler isyan eder. Yani mücadele edersin, olmaz etmez. Her bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Bakıyorum bugün maçta olsa da olur, olmasa da olur diye oynuyorlar. En büyük eksiklikleri zaten buraya getiren bu takımları illa kalitesi falan değil. Ekonomi falan, bu kadar hoca değişikliği zaten yanlış da. En önemli ya, bir sahada isyan eder, bir yani olunduğu, yani küme düşeceksin. Ya bir şeyleri toparlayalım derler, oyuncular sahip çıkar.
1: Kabullenmişlik var hocam. Çok kabullenmişlik çok var. Bugün şeyde de var aynısı. Kayseri'de de var.
2: Evet. Çok
1: bakma
2: nedir o
1: oyunun
2: ya?
1: Son bölümünde.
2: Tribünde seyirci var diye biliyor musun biraz son bölümde hani böyle, yani hiç yani bir ilk yarı maçı alacak koparacak 3 yapacaktı neredeyse Eyüpspor ya. Eyüpspor amatör ruhla oynayan, bu bak amatör ruhla oynuyor ha.
0: Atilla Gerin hocayı ya.
3: Hiç şey söyleyecek.
0: Düşerler, çıkarlar bilemem.
3: Geldikten
1: bir
3: sonra
1: o kadar sorun yaşadılar.
2: Tabii.
1: İçlerinde en sorunlu, paralar da sıkıntı var, kadro derinliği yok. Ve
2: çok büyük türbün desteği yok.
1: Aynen.
2: İşin
1: ve
2: gerçeği.
1: Hocam bak, ben Trabzon maçını kaybettiler, canlı izledim, 1-0. Duran toptan kaybettiler. Hmm. Oyunun tek hakimi şey oynadı, Eyüpspor oynadı. Ha, pozisyon üretmekte sıkıntısı. Ama bir oyun felsefesi orada var, oturmuş. Ve geliştiler. Çok, mesela çok bilmediğimiz oyuncu oynuyor Eyüpspor'da. Ama diğer takımlar hep yatırım yaptı. Hoca değiştirdi. Ama gelinen noktada ben yine aynı kanadayım. Kurtarırsa bence Eyüp kurtarır.
2: O da niye? O amatör ruhani deriz ya, hala sanki özellikle Türk oyuncu tandansı da çok oynuyor. Evet, bunun çok da katkısı olduğunu düşünüyorum. Hoca da Ender'in söylediği gibi onların yani ruhuna...
0: Geçmişten de biliyor tabii.
2: Tabii
0: yardımcı
2: ruhuna,
0: hocaydı değil mi o?
2: Tabii yardımcı. Evet. Arda Turan zamanından beri kulüpte Arda Hoca ile gelmişti. Şimdi onların hem ruhuna girmiş hem beyinlerine girmiş. Saha içinde hem hoca hem takım için mücadele eden bir birliktelikleri var. Hocam, yani öbür takımlardaki en büyük farkı artı önde bu kalanan iki haftada.
3: Umut Bozok Atilla Hoca ile kimlik buldu sanki saha içerisinde.
0: Tabii.
3: Değil mi?
0: Tabii,
3: öne
0: çok daha özgüvenli oynuyor.
3: Çok daha iyi oynuyor.
0: Kasımpaşa günlerini hatırlatan bir sahada duruşu var.
3: O yüzden
0: yani,
3: Atilla Hoca'nın
0: duruşu değişti.
3: Atilla Hoca'nın
0: sahada
3: dokunuşudur o. Başarısından yani, dolayı ben de kutluyorum Atilla
0: burada
3: Hoca'yı.
0: Burada Karagümrük'ün de hani bu kadar zor durumdalar. Puan olarak da gerçekten en zor durumda onlar. Ama gerçekten onlar da yani çok iyi niyetle mücadele ediyorlar. Onları da kutlamak
3: hocam, bu
0: lazım. Kolay değil yani.
3: Oynadıkları,
0: bu kadar sıkıntılı durumda.
3: Oynadıkları her maçta sportif gelir var.
1: Hocam,
3: o geliri
1: ya,
3: elde etmek için oynayacaksın. Yani
2: ya,
3: para kazanıyorsun.
2: En önemli hocam bak, bu saatlerden sonra oyuncu sahip çıkacak. Ben bunu Western Manisa'da yaşadım. Düme düşüp ortasında aldık. Son 15 hafta 4 büyük takımla karşılaşacağız. İşte oyuncularla konuştuk falan, iyi gidiyor. Oyuncular toplantıda merak etme hocam, kalacağız, stres ama rahat bilmem ne. Son 3 hafta ligde kaldık. Fenerbahçe'nin o şampiyonu.

0: şampiyonluğu kaçırdı 2 puanla mesela.
1: Beraber o sene kalmıştınız.
0: Biz Manisa'da 2-2 down vardı. Evet. Ondan sonra toprağı bol olsun. 2-2 1-0 Alex atmıştı golü. Sonra 2-2 kaldık. Bursa'nın şampiyon olduğu sene 2 puanı Manisa'da bıraktı mesela. O maçta şampiyon biliyorsun 2 puan olsaydı evet. Şampiyon olmuştu Fenerbahçe. Yani oyuncular artık orada sorumlu oluyor. Net Kayseri'den son Tolunay'ca çalıştırıyordu. 2-1 yendik, ligde kaldık. Oyuncular orada bile hiç bize yani teknik heyete arkadaşlara hiçbir şey bırakmadan 3 hafta kala ligde kaldık ya biz. Ama küme işte düşme potasında aldık.
1: Yapabilen oyuncu grubu varsa aynen. Zaten sıyrılırsın da. Şimdi bak şey demiş arkadaşlarım özellikle gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları için aldı. Büyük Sami Uğurlu Antalya Spor'un hocası diyor ki büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak başlı başına çok zor. Galatasaray'ın kazandığında şampiyon olacağı bir maç. Bizim için çok zor olacak ama sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. En azından bir puan almak istiyoruz demiş.
2: Ya hocaya bir şey söyleyeyim. Ama.
1: O bir zaman, tekrar şeyi verir miyiz kalan maçları?
2: O zaman bugün kazansalardı.
1: Ligi bitir. Ligi bitir. Daha kolayı bugün önce.
0: Ligi bitir. Yani bir yerde ligi bitir.
2: İki ay yazalım. 31 yapıyordu Antalya.
0: Ligi bitiriyordu bir yerde. Tabii yani. Hem psikolojik olarak da oradan çıkıyordu.
2: Hocam,
0: şimdi ne yapıyorsun
2: o zaman
0: hocam?
2: Galatasaray'ı düşünmene
0: tabii,
2: gerek kalmıyor.
0: Hayır hocam.
2: Hoca eliyle bitiriyorsun.
0: Hayır en önemli burada ne sıkıntı biliyor musun? Sen de yaşamışsındır. Son haftalara girdiğinde seni oraya artık senin de matematiksel hesabını yapar ve senin üzerine de oynanır.
2: Tabii.
0: Ya işte burası da vesaire ve oyuncular o psikolojik baskıda ezilebilir. Ama sen dediğin gibi bugün yen 31 puan yap. Orada sen matematiksel olarak hesabı artıya geç. Onlar düşünsün 29, 28, 27'ler. Tabii.
2: Hocam sen bugün kazansan 31 yapıyorsun. Galatasaray maçını pas geç.
0: Pas, her türlü pas geç.
2: Pas geç. Kocaeli maçına son hafta güle oynaya çık. Yen 34 yap.
0: En kötü
2: gitti.
0: Skorlara göre bir puan bile yetiyor puan hocam. İstihada 32
2: onun,
0: bile.
2: O avantajın bile var. Doğru söylüyorsun. Yani burasını hoca açıklama yapıyor. Gerçekleri de söylüyor ama önünde kazan. Belki kaybediyordun. Belki Mustafa Hoca açıklık getirecek pozisyona. Yani şey var. Alanya'nın attığı gol var.
1: Bir hemen o kaç pozisyon var seçtiğimiz özellikle? 3 tane pozisyon var. Bir şu pozisyona mesela bakalım hocam.
3: Bakalım.
1: Yani yani öyle sarı kartları şunları bunları çok bakmayacağız da böyle kritik penaltı pozisyonları falan.
3: Sarı kartlık falan Eyüp Paşa'da neler
1: var? Var çok var. Çok geçti. Var da.
3: Yönetti işte.
1: Ne oldu? Şeyi diyorum.
2: Bu kara gümrük.
1: Bu kara gümrük maçında
2: penaltı pozisyonu.
0: Gençler Birliği kazandı.
1: Gençler Birliği'nin kazandığı bu penaltı. Gençler Birliği penaltı vuruşundan yararlanamadı malumunuz.
0: O da ayrı şey. Öyle rahat değil mi hocam? Öyle rahat öyle rahat penaltı atılır mı ya?
1: Nedir hocam bu kara gümrük Gençler Birliği maçı?
3: Kayarak gelen oyuncunun yaptığı hamle penaltı.
1: Penaltı ne? Değil mi bu pozisyon? Bu pozisyon penaltı. Bir sonraki şeye geçelim. Yine
3: kim bu yine vardan görmüş ya. Kim vardı orada?
2: Bu Kayseri'nin bu verilmeyen golü.
1: Kayseri.
3: Ya Oğuzhan Çakır kardeşim Allah aşkına bir de sahada penaltı verme güzelim ya. İlla vardan mı almak zorundasın? 20 penaltının 19'unu vardan verdin ya. Yarın öbür güne çıkarsın ben uygulamadan geliyorum dersin.
1: Burada offside işaret edildi. Bana faul de varmış gibi geldi.
2: Evet ben önce faule baktı zannettim. Ama sonra omuzdan offside çıktı.
1: Evet. O zaten offside faul var mı peki sizce?
3: Yani ben bu faule katılmıyorum. Akşam nasıl Onaçu'nun pozisyonuna faul değil dediysek bu da eli orada hissettiği anda o da biraz kendi hamlesi yapıp kaleciye de çarpıyor.
1: Offside
3: olunca olay değişti.
1: Şu diğer pozisyona bakalım. Evet şu hocam. Bence hani majör akşamın Alanya maçında değerli izleyenler Alanya'nın bulduğu bir gol var. Şimdi burada hep konuştuğumuz bir nüans var. Kenardan top geliyor köşeden. Oyuncu yükseliyor basarak mı yükseliyor rakibine yoksa oyuncu yükseliyor diğer rakibi yükseldiğinde aşağıda kaldığı için elleri onun omzunda mı kalıyor? Nüans bu. Nedir hocam sizin düşünceniz?
3: Şimdi bunu sağda hakem ne verdi? Gol verdi.
1: Sağda gol verdi.
3: Sonra VAR'a gitti değil mi?
0: VAR karışabilir mi hocam? Müdahale edebilir mi bu pozisyona?
3: Abi burayı anlamıyorum. Türkiye'deki iklime göre karışıyorlar abi.
0: Karışır mı? Protokole karışır mı?
3: İklime göre hayır. Yani burada ne var şimdi? Bunda ne faulü var burada?
0: Yok nizami gol yok.
3: Daha iyi.

0: yükselmişin.
1: Diğeri de altında kalmış. Öyle yapıyor altta kaldığı için.
0: Ya yani bu elleri de böyle hazır oldu mu yükseleceğim ben? Eller doğal olarak böyle yükselirken o da bana geliyor. Hocam, altta
1: çok
0: kalıyor.
1: Çok belirgin bir şey. Vardaki arkadaşlara. İkisi de bir tanesi ayağı yükselmiş, kalkmış artık. Diğerinin omzuna basmadan. Diğeri geç kalmış. Bu da kalkmaya çalışmış. Altta kalmasından daha doğal bir şey var mı? Birisi çaba sarf edip yükseliyor. Diğeri geç kalıyor. Yükselemediği için aşağıda kalıyor. Bunun eli tabii burada kalacak.
0: Bak alttaki oyuncunun üstüne şöyle iki omuzuna böyle basarsın, yükselirsin. O bir başka. Ne? Ama burada eller orada.
1: Diğeri çıkmadan daha hücumcu çıkmış da havaya.
0: Hadi şimdi kim bu? Gene Atilla Karaoğlu. Ne yaptı? Çorum, Van Çorum maçındaydı. Sahada böyle APP yaptılar. Orta sahada bir pozisyon oyna dedi. Sonra VAR çağırdı. Gitti VAR'da izledi, iptal etti. Hatırlayın Antep Beşiktaş maçıydı. Enkudu muydu? Kafa olayı vardı.
1: Ona izledi, hayır dedi.
0: Ondan sonra bir daha buna travma geldi. VAR'a gittiği zaman korkudan VAR ne deyip onu yapıyor.
1: Bu pozisyon.
0: Ya şimdi Atilla Karaoğlan sen FIFA hakemisin. Türkiye'nin 2 numaralı hakemisin ya. VAR'dan daha iyi görüyorsun sen ya. Tam karşında pozisyon ya. Bu gol.
2: Veysel de bir şey olmadığını bu, biliyor bak yere attıktan abi. Sonra bak yere attıktan sonra kafasına bakıyor sağ tarafa pozisyon ne oluyor bak
3: çıkamıyor
2: yere attıktan
3: hocam,
2: sonra
3: Veysel.
2: Tabii çıkamıyor
1: ben Birincioğlu'nun
2: sonra
1: da burada
2: da sağına doğru bakıyor
1: nasıl
2: bir şekilde.
1: Çağırdığını anlayamadım açıkçası.
0: Bülent Birincioğlu mu çağırıyor Burak Buğra Taşkınsoy mu?
1: Ha pardon bu kim burada?
0: Buğra Taşkınsoy değil mi?
1: Tabii bununla Kayseri maçınınmış o.
0: Buğra Taşkınsoy Antalya'da
2: yatıyor bak sonra da bak sağ tarafına bak bu pozisyonda
1: bak. Abdullah Buğra Taşkınsoy doğru.
0: Ya son zamanların revaçta hakemi yani. Nefessiz maçtan maça koşuyor esas.
1: Evet çocuğu. Ama yani enteresanmış burada. Ya dediğim gibi buradaki yani onların da baktığı şey odur herhalde. Adam havaya kalktığı zaman hücumcu, siyahlı oyuncu, Alanyalı oyuncu, kırmızı beyazlı oyuncu daha duruyor.
3: Tabii.
1: Ne yapacak bu bir yer çekimi diye bir şey var yani elma da düştü ya.
0: Golü kim atıyor? Alanya atıyor.
1: He.
3: Yok kendi kalesine atıyor.
1: Kendi kalesine atıyor.
0: Gol kime geliyor?
3: Yani
0: gol Alanya'nın golü olacak değil mi? Ne çok dedik ya, programa girerken ne dedik? Bir sene önce Antalya'nın devre arasında başkanı yumruklaşma olayı yaşayan bir hakemi bu maça verirsen gider VAR beni kurtardı der. Golü iptal eder. Çünkü alt benliğinde bilinç altında korku var. Var. Travma yaşamış. E ne yapayım o göğsündeki kokartısını şimdi ben?
1: Neyse valla biz gördüğümüzü söyleyelim ama yazık. Artık onlar düşünsünler.
0: Hani Veysel değil mi altta kalan?
1: Veysel.
0: Nasıl süslüyor akşam ona şunun pozisyondaki diğer oyuncu nasıl süslüyor? Bu da süslüyor evet, işte. Evet.
1: Ya şunlar hakemliğin farkının ortaya çıkacağı pozisyonlar. Yani evet. Bu büyük. Havada kendini böyle bırakıyor mu? Diğeri yükselmiş, bu altta kaldığı için mi o pozisyon öyle gözüküyor? Bunları çözebiliyorsan zaten
0: büyük hakem oluyorsun.
1: Futboldan anlıyorsun bunları çözebiliyorsan.
0: Çok güzel.
1: Bunları çözemiyorsan zaten hani sıradan bir figürsün.
0: Futbolu bilen büyük hakem oluyorsun. Marka hakem oluyorsun. Hocam, aranından takdir edilen hakem oluyorsun.
3: Bak hocam şöyle bir ayrıntı var. Bunu VAR çağırdı. Gitti ya izlemeye evet. Hocam. İzledikten sonra tekrar şunu söyleyebilir. Ya ben gol veriyorum. Seninki inanmıyorum seninkine. Bir daha pozisyonu izliyor. Bir daha çünkü oradan telkin var. Foul var diyor. Ya foul yok işte.
0: Ya bir
3: görüyorsun,
0: de şu var.
3: Vermişsin normal oyunda golü. De ki var kardeşim çok net kanıt sunamadım bana veriyorum golü deyip devam edebilirsin.
0: VAR'da bulunan arkadaşların bak aşağıya bak, bak yukarı bak, bak işte eli görüyor mu, kaşı görüyor mu, burnu görüyor mu falan bunlara gerek yok. Potansiyel gol iptal için seni OFR'ye davet ediyorum değil mi? Geldin, oynatılsın, hakem der ki başka bir açısı var mı tatmin olmadıysa? Başka bir açı ise, temaslarda mesela, temasın görülme oranı, finger penaltılar falan olur ya çok zor görülen o zaman ağır çekimle yakalarsın bunu.
1: Hocam ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Bize her pozisyon ağır çekimle gösteriliyor.
1: Ben şeye bakıyorum yani böyle örnek vermekten de çok rahatsız oluyorum da hiç varım falan devreye girdi yok neler oluyor şimdi Ercan da hatırlatıyor. Premier Lig'de falan var ya adamlar neler oluyor ne mi ya hiç alakası yok girmiyor adamlar.
2: Bugün,
1: çünkü şey bugün belli girme kuralları tabii. Şartları belli ya adam matematik bakıyor bu olmaz diyor bu olmaz diyor bu olmaz diyor öyle ya şundan şu olursa bundan bu olursa diye düşünmüyor.
0: Bak bu pozisyonda şu soruyu

0: Pardon hocam, bir şey söylüyordun ama.
1: Yok, bugün dedim Manchester United Liverpool maçı vardı. Adam belki 20-30 tane bize daha fazla pol verirdi. Hiçbirine dönüp bile bakmıyor
2: araya
1: ya.
2: Attılar ya hocam araya. 2-2 iken araya attı. Normal son adam kuralı uygulaması hiç dedi. Oynadı.
1: Hiç bakmadı, oynattı. Tabii.
0: Şimdi şu pozisyonda açık ve bariz hata var mı? Soru bu. Siyahla beyaz kadar farklı bir uygulama var mı sahada? Gördüğünle VAR'a gittiğin arasında ne fark var? Atilla'ya soruyorum. VAR'daki kardeşimize soruyorum. Bu siyah beyaz açık ve bariz bir hata mıdır? Hayır.
1: Az önce ondan söyledim. Yani girmesi yani, gerekir mi? Girmemesi gerekir
0: şimdi
1: yani.
0: Şimdi cevap veriyorum. UEFA evet, çizgisinde girmez. Türkiye'deki göre, çizgide tabii girer.
1: Burada bu protokol şimdi, bizde farklı, Avrupa'da, FIFA'da, UEFA'da tek, ayrı mı yani?
0: Hocam protokol tek de uygulamaz.
1: Ben biliyorum işte. Onu ya böyle bir şey
0: ya
1: var.
0: O yüzden kafaları karıştırıyorlar hocam. Bizim, buna girmez.
3: Bizde bizim güzel bir beşincilik mücadelemiz var. Son iki haftaya yansıyan. Orada da Göztepe 52, Başakşehir 51, Samsunspor 48 puanda. Burada tabii Samsunspor'un Başakşehir ve Göztepe maçları var. Her iki rakibiyle de oynuyor 48 puanda. Burada Göztepe tabii şöyle bir avantajı var. Bu hafta Gaziantep'le oynuyor.
2: Gaziantep kilit takımı.
3: Gaziantep'i yendiği anda 55 yapar. Ne Başakşehir ne Samsunspor yetişebilir. Göztepe'nin kendi ipini kendi kesme şansı var.
1: Bu takımlar başarılı değil mi şimdi? Bizim değil mi beğendiğimiz, değil mi kulüpler? Bir özelliği var üçünde ortak. Ne özelliği var?
2: Bence geçiş oyunu çok yönetilme iyi tarzı. Hocam.
1: Yönetilme tarzı.
0: Evet. Geçiş oyunu da çok iyi oynuyorlar. Geçiş hocam.
1: En önemli yönetilme. Hepsi tabii şirket.
2: Tabii. Evet.
1: He? Üçü de
3: şirket. Böyle ödeme problemi bilmem nesi olmayan.
1: Bitti.
3: Tıkır tıkır paralarını zamanında veren.
1: Peki.
3: O kurumsal yapısını oluşturmuş.
1: Çok güzel. Peki teknik direktör istikrarına inanıyorlar mı üçü de?
3: Evet. İnanıyorlar.
1: Bitti. Gününde dediğin gibi Ender parayı veriyor. Sürdürebilir bir sürdürebilir bir başarı var. Niye
3: misin?
1: Niye kendi şirketleri gibi görüyorlar? Yani Danimarkalı işte sahibi kendi de Göztepe'nin aynı, Başakşehir de aynı, Samsun da aynı.
3: Tebrik ediyoruz gerçekten. Hiç. Süper Lig'de bir alt level'daki takımların şu takımları örnek alması tamam lazım.
1: Bir de bak şirket farka bak. Göztepe 2 sene önce çıktı. Samsun da 2 sene yanılmıyorsam önce çıktı. 2 veya 3. Yani yeni çıktılar. Lig'de bırak düşme potasını. 2 sene olmuş. Yani daha UEFA'ya işte geçen sene Samsun gitti. Göztepe tekrar gider miyim? Başakşehir şampiyonluğu
3: yıllardır
1: var.
3: Yıllardır o bölgelerin.
1: Tabii o yani hiç girmiyor zaten şampiyonluğu var. Yani hele en önemli burada Göztepe ile Samsun. Son 2 sene falan oldu çıkana ya. İş alt sıralarda yok. Öbür dikkat et, kulüp kimliğindeki işte yönetim falan çok sessizlikle yönetilen kulüpler 2 sene düşüyor tekrar çıkıyor falan. Aradaki fark işte bu. Görsünler yani. Üç takım sizin söylediğiniz gibi sonra yönetilme tarzı.
3: Gitti mi bir daha dönemiyorlar da ondan sonra bitti. İşte yeni Ender, öz tabii. Ender
1: ondan sonra o
3: isim değiştirerek sonra, çıkmaya
1: tabii,
3: çalıştırıyorlar.
1: Tabii, bravo. Ondan sonra işte Altay, Karşıyaka gibi oluyor. Böyle büyük camialar. Bursa bereket versin o refleksi gösterdi. Veya Eskişehir evet gibi oluyor. Yani buralara geliyor. Olmayacak kulüpler. Bunlar şimdi Türkiye'nin
3: Adana
1: renki.
3: Ne olacak mesela? Yokuş aşağı.
1: Adana Demirspor keza bravo Ender. Adana Spor öyle.
2: Tabii.
0: Göztepe'nin geçmişten büyük dersler çıkardığı.
1: Adana'ya biz giderdik. Hocam, Adana Demirspor sen de bilir. Tamam. Adana Spor ligde oynuyor. İkisi de var ya tribünler çok dolu. Deplasman. Çok zor deplasman.
2: Tabii.
1: Çok kaliteli oyuncular var. Yani tabii, müthiş tabii atmosfer.
3: Ve bir futbol şehri olarak aynen, oralarda hiç bulunması lazım. Adana'nın, Eskişehir'in, Bursa herhalde gelecek gibi gözüküyor. Yani onlar da istikrarlı.
2: Eskişehir'de fena onlar gitmiyor.
1: Tabii Eskişehir'de onlar fena gitmiyor. Bir 200 onlar sene sonra doğru Bursa seneye büyük olasılıkla zaten çıkacak yani öyle görüyorum.
3: Şimdi artık yavaş yavaş yukarıya bakalım. Şöyle yapalım mı? Ercan. Bir bakayım. Bir kısa bir reklam arası verelim. Sonra artık yukarıya yani zirvedeki takımlara ve biraz da bunların tamam önümüzdeki hafta şampiyonluk haftası olabilir. Yukarıda ne olacak? Çünkü şeye de bakmak istiyorum. Salı günkü Konya Beşiktaş Konya maçının muhtemellerine ve o maçın olası senaryolarına ama bir de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çünkü geniş kadrolar üzerinden çünkü kulağımıza geliyor biraz transfer çalışmaları örneğin Galatasaray'da başlamış. Fenerbahçe'nin başkan adaylarının böyle bireysel çalışmaları var. Biraz da onları

0: konuşalım istiyorum. Bir kısa reklama gidelim. Reklamdan sonra yukarıyı konuşacağız. Yukarıdaki takımların son haftaya, son iki haftaya neler taşınır onu konuşacağız. Transfer hazırlıklarını, çalışmalarını konuşacağız. Salı Beşiktaş-Konya maçını konuşup toparlayacağız efendim. Önce kısa bir ara lütfen.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: Evet, 90+1 devam ediyor sevgili futbol severler. Düşme hattını konuştuk, sıcak maçları konuştuk. Son iki haftaya gerçek bir mücadele yansıyacak. Hep birlikte izleyeceğiz, en az yukarısı kadar, şampiyonluk mücadelesi kadar, ne bileyim ikincilik mücadelesi, beşinci takımın kim olacağı sorusu kadar düşme hattındaki lige tutunabilme yarışı da ilgi çekici gözüküyor. Şimdi dün malumunuz beklenmedik işler oldu. Bir kere Galatasaray Samsun'da yenildi ama hani hakkını vererek yenildi. 4-1 yenildi. Fenerbahçe Başakşehir'i yine kendisinden beklenenden daha iyi bir oyun ortaya koyarak 3-1 yendi. Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi. Biraz tartışılacak işler oldu orada, hakem özellikle kararları anlamında. Ama Trabzonspor açısından da ciddi bir puan kaybı oldu. Özellikle son haftalarda böyle bir totali alırsan orada da biraz puan kayıpları arda arda geldi. Şimdi dünün sonrasında Galatasaray'ın puan kaybından sonra iki şeyin konuşulduğunu gördüm ben. Sosyal medyada ve işte diğer mecralarda. Bir, Günay. İki, ya hafta içinde neden kutlama gibi taraftara açık antrenman yapıldı sorusu. Bu konularda fikrinizi almak istiyorum. Yani dünkü yenilgi bu iki konu üzerinden okunabilir mi? Hocam sizinle başlayalım.
1: Vallahi ben oyun üzerinden okumanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Samsun Spor'un hakkını teslim etmekle beraber biraz Galatasaray'da şampiyon olundu havasının olduğunu düşünüyorum. Bunun da sahaya çok net yansıdığını düşünüyorum.
0: Ki Okan Hoca bundan hep kaçınıyordu.
1: Yani Okan Hoca bunu hep dile getirdiğini söyledi ama sahadaki görüntü öyle olmuyor maalesef. Tabii 7 puan çok ciddi bir puandı Samsun maçına çıkarken. 4 puan da çok ciddi puan. Tabii. Yani 2 hafta kalmış ve büyük ihtimalle cumartesi günü Galatasaray Antalyaspor'u yenip şampiyonluğunu ilan edecek. Ama gelecek sene için buradan bazı çıkarımların bence oluşması lazım. O önemli. Galatasaray'da ciddi anlamda tırnak içerisinde konuşuyorum. Okan Hoca'yı dinlememezlik gibi bir şeyin oluştuğuna inanmaya başladım. Bu da neden kaynaklanıyor? Tabii 4 sene büyük bir başarı var ortada. Kadronun da %70'i aynı oyunculardan teşkil ediliyor. Ama bazı oyuncular hakikaten artık başarının verdiği özgüvenle mi desem, saha içindeki davranışlarının çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bunu biraz ben başına buyruk hareket etmeye başlayanlar mı var?
1: Aynen öyle. Ben bunu tespit ediyorsam Okan Hoca mutlaka %100

0: tespit ediyordur. Eğer gelecek sene takımda kalacaksa ve hedef 5. şampiyonluk ve Avrupa Kupası ise mutlaka bunun için hem müdahale etmesi lazım hem de gelecek sene kendi başına iş açmamak için doğru kararlar vermesi lazım. Bu konuda bir kere sıkıntı var. İkincisi, Günay'ın konusuna şöyle bir cevap vereyim. Ya bir hafta önce tekrar hata yaptın Gençler Birliği maçında. Ya bu profesyonellikte işte gidip ağlamalar, mağlamalar, bunlar yok. Ha şu var, kaleci oynamadığı zaman, özellikle kaleci, tamam sıkıntılı bir oyuncu gibi değil. Ama orada aynı hatayı yapmışsın. Burada geliyorsun, işte maç sonu açıklamalarında diyorsun ki ya hata yaptım falan. Ya bunlar profesyonellikte yok. Eğer sen Galatasaray'ın ikinci kalecisiysen, bana göre yok. Ha, farklı değerlendirilen olabilir. Bence Galatasaray'ın o konuda da bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle bu mevcut kadronun gelecek sene düzgün ilerleyebilmesi için mutlaka nasıl söyleyeyim, bazı oyuncularla Galatasaray'ın yollarını ayırması lazım. Yoksa işte kadro istikrarı adına aynı oyuncularla devam ederlerse, ben Okan Hoca'yı çok zorlu bir, eğer devam ederse, senenin oluşabileceğini tahmin ediyorum.
1: Yani bilmiyorum, şu anda isim vermek ister misiniz ama sezon sonu değerlendirmesinde de konuşuruz.
0: Yani benim ya belirlediğim isimler var ama yani sonuçta söylemem herhalde şu an doğru olmaz. Çünkü şu anda cumartesi,
1: iki hafta var.
0: Cumartesi
1: ama sezon sonu değerlendirmesinde bir üzerinden geçelim
0: yani
1: hocam.
0: Yani mutlaka geçilmesi taraftarıyım. Yani burada bir yıpranmışlık söz konusu bazı oyuncularda. Ya buna hem bir tedbir alma hem yeni yüzlerin takıma gelmesi konusunda ben 4 senenin çok uzun bir süre olduğunu, mutlaka bir yeniliğin özellikle Galatasaray gibi takımda olması gerektiğine inanıyorum.
1: Mustafa Hocam, aynı pencereden bakalım. Yani dediğim gibi Günay işte neden eylemci işte şey açıldı, şampiyonluk gibi kutlandı. Sonra şey de deniyor. Okan Hoca için geçtiğimiz hafta sonu yaptığı basın toplantısında vurgulamıştı. Dün yine söyledi. Hocam o zaman mesela engelleseydin diyen de var şeyleri. Ama bilemiyorum tabii ne şartlarda gelişiyor işler. Fakat bir konsantrasyon eksikliğinin sonucu muydu dünkü skor?
2: Mustera varken bunlar konuşuluyor muydu kalede? Konuşulmuyordu. Önemli olan kalecinin sahadaki istikrarı. Yani Günay'da bu hataları yapmayacak.
1: Uğurcan olmadığı için şimdi.
2: Yani şimdi Uğurcan yok. O zaman konuşuyorum. Uğurcan olduğu süre içerisinde bunlar konuşulmuyordu. Uğurcan'ın kurtardığı maçlara bakın. Takımı dirilttiği maçlara bakın. Ayakta tuttuğu maçlara bakın. Kaleye güvenim varsa zaten sağ içerisinde daha rahat oynarsın. Daha istikrarlı oynarsın. Çünkü arkada bir handikapın yok. Soru işaretin yok. Günay'ın da dün akşam yapmış olduğu bazı yerlerde de okuyorum. İşte

0: O tabloda son 16'da Galatasaray'ı görünce uzun zamandır görmemenin verdiği bir mutluluğu yaşamadık mı Türk futbol severi olarak, futbol ailesi olarak? Ne güzel dedik. Daha ileriye gitsin istiyoruz. Onun için bu radikal değişiklikleri yapmaları lazım.
1: Yani işte zaten son 4 sezonun, hani bu sezonda düşünecek olursak eğer şöyle inanılmaz bir mucize olmazsa 2.44, 2.68, 2.63, 2.31 puan ortalamasının da geldiği nokta bazı şeyleri işaret ediyor. Aynı sorudan hareketle Rea Hocam, sizin getireceğiniz yorum ne olur?
2: Valla ben Galatasaray'ın oyunu bu sene mesela net bir şekilde görülen bir şey var. Bunu doğru bir analiz etmesi gerek Okan Buruk. Doğaçlama oynanan bir oyun var. Oyuncu üzerinden oynanan bir oyun var Ender. Yani oyuncuların günlük
1: Osimhen üzerinden.
2: Bak oyuncu bir kere Osimhen tandanslı zaten bir oyun var. Ama genelde oyuncuların üzerinden işi görmeye çalışan bir Galatasaray var. Galatasaray doğaçlama oynadığı nereden bunu mesela net bir şekilde konuşabiliriz destekleyici? Bir Osimhen oynamıyor ya Osimhen oynamadı vesaire. Şimdi Şampiyonlar Ligi için demiyorum, lig için. Ya sen bu kadar kadro kuruyorsun. Bu sene Sana'yı alıyorsun, İlkay'ı alıyorsun. Devre arası 5 transfer alıyorsun, Singo'yu alıyorsun. Gibi gibi oyuncular devre arası da bir şekilde kadronu güçlendiriyorsun. Sen hala Osimhen'in yokluğuyla ya diyorsun Osimhen oynasa. Bu oyunculara niye bu kadar para veriyorsun? 10 milyon euroya geçen bir para sahneye niye veriyorsun? İlkay'a imza parasıyla 10 milyon euro niye veriyorsun? Singo bonservis ve menajer parası ben burada gündeme getiririm. 7 milyon euro menajer parası 5 kişi arasına 5 kişi getirdi. 5 kişi ödenen para yalnız 7 milyon euro.
1: Singo'nun. Menajer parası.
2: Singo'yu bu kadar maliyete alıyorsun. Ondan sonra
3: falan maliyeti var.
2: Tabii ya hocam. Sen şimdi bunun üzerine diyorsun ki ya işte Osimhen sakat vesaire falan. Ya tabii ki Osimhen Galatasaray için önemli bir oyuncu, bu tartışılmaz, ama sen burada ciddi bir eleştiriyi bütün sene getirmiyorsun. Bak ben bir şey söyleyeyim. Tabii Covid gibi Allah bir daha hiçbir şekilde hiç kimseye, yani ne ülkemize başta olmak üzere dünyaya yaşatmasın. Eğer böyle, o zamanki en büyük özellik neydi? Tribünde seyirci yoktu. Galatasaray takım bu sene bak bu kadroyla tribünde seyirci olmasaydı, o sene gibi tribüne alınmasaydı. Galatasaray takımı var ya 3. 4. bitirdi ligi. Galatasaray takım bu sene deplasmanda, dün de anlattık, tekrar düşmedim. Şampiyonlar Ligi 6 maç 5 deplasman mağlubiyeti var. Ligde 32 haftada 4 tane mağlubiyeti var. Şimdi buradan neyi okuyacağım? Galatasaray şampiyon olduysa İç sahanıyla oynuyor. İç sahanında
1: tribün gücüyle mi diyorsun?
2: Tribün gücüyle 50 bin kişi gidiyor oraya. İkinci. Tartışmasız tek ses var orada Ali Sami Yen'de. Rakibi baskı altına alıyor. Hakemi alıyor. Doğru. Neredeyse VAR hakemini baskı altında duymasa bile o sesleri onu alıyor. Bir de kendi oyuncusunu olumlu yönde enerjisini yükseltiyor. Öyle bir ambiyans yaratıyor. Galatasaray takımı iç saha oyunlarıyla bu sene ligde şampiyon olmuştur. İşin gerçeği. İç saha oyunlarıyla. Bu da doğaçlama oyunu işte. Altını dolduracağım bu. Yani düşün, en basit Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı veya şu anda en başarılı 3 tane maçı saysak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve ligde 3 tane maçı neyi sayarız? 2 Liverpool maçı içeride, bir de Juventus.
1: Hocam haksızsınız demiyorum. Fakat az önce Ercan kulağıma bir istatistik söyledi.
2: Söyledi.
1: 3 büyükler arasında deplasmanda en çok puan toplayan takım Galatasaray.
2: Ya şimdi bak şimdi.
1: Yani kötünün iyisi çok güzel, mi çok diye güzel yorumlamak lazım.
2: Bir de yarıştığı, tabii aynen Ercan'da şöyle bir şey yapalım. Yarıştığı takım Trabzon yapılanmaya gidiyor, genç bir takım. Puan, yani 5 senelik bir proje var. Çok doğru, Fatih Tekke'yi tebrik etmek gerek. Mükemmel gidiyor. Beşiktaş zaten Ağustos Eylül ayında hoca değişikliği, lige avlu attı. Fenerbahçe hoca ve başkan değiştirdi. Bu kadar yani devre arası da kötü transferlerle ortaya çıkan tablo. Galatasaray zaten ya bırak da bunlar arasında 3 sene üst üste şampiyon olmuş. O kadar da olsun artık yani. Bu deplasmanda Galatasaray'ın bu kadar puan toplamasının nedeni Galatasaray'ın iyi olması değil. Bak Galatasaraylar bunu okusun. Rakipler kötü olduğu için. Ve de en önemli şunu söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın özellikle İsa oyunlarında bu baskıyı yaparken dış sahada yapamamasının nedeni, 4. senesinde deplasmanı eğer bir şekilde çözemiyorsa bu Okan Buruk'a yazar, net bir şekilde yazar. Yani Okan Buruk bunu doğru bir şekilde analiz etmesi gerekir. Hep deplasman sıkıntısı, her sene olur mu ya? Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon böyle eğlendi.
1: Bir sorum daha var. Bence sezon sonunda çok konuşulacak bir konu da bu. Icardi önümüzdeki

0: sezon kadroda olmalı mı?
1: Ya bence yani Galatasaray'da miladını dolduran oyunculardan biri. Ya takımın disiplinini de etkilediğini olumsuz yönde düşünüyorum. Icardi çok büyük hizmetler etmiştir, tartışmasız. Hiç bunu tartışacak bir şey yok. Ama yani artık ondan da ayrılması gerekir Galatasaray'ın. Ve en önemli, en son şunu söyleyeyim Galatasaray'la ilgili. Hani mesela Ercan söylüyormuş ya, deplasmanda en çok puan vesaire. Şimdi iki hafta sonra Allah nasip ederse bir, değil mi, altın ilk 11 yapacağız.
0: Tabii. Sezon finali yapacağız hocam. Ne kadar çabuk geldi.
1: Bak şu geldi. Bir şey söyleyeceğim.
0: Ne kadar çabuk geldi ya.
1: Galatasaray takımının en iyi oyuncusu kim bu sene?
2: Uğurcan.
1: En iyi. Pardon hocam.
2: Osimhen ne Uğurcan?
0: Uğurcan.
1: Osimhen de diyemez.
0: Uğurcan.
1: Birinci,
0: Uğurcan.
1: Birinci kimi söyleriz?
2: Uğurcan. Uğurcan.
0: İki de Barış olur belki.
1: Bravo. Üçüncüyü yılın ilk 11'ine koymazsın. Bak ben sana söyleyeyim. Uğurcan'ı birinci saydı Abdullah Hoca. Sen de öyle. Aynen, hepimizin erkek. Düşün Galatasaray'ın ne kadar kötü olduğunu, performans verdiği kalecisini birinci. Ya şu belki Uğurcan şu sezon, ya iki tane yılın en iyi oyuncusu desem biri Uğurcan oluyorsa, Galatasaray 350 milyon euroluk bir takım yaratıyorsa, yani Uğurcan üzerinden de bunu biz okuyorsak Galatasaray'ın geldiği nokta ortadadır.
0: Peki. Hiç,
1: ikincisi de dediğim
0: bence gibi. Bence ligimizin geldiği nokta ortadadır.
1: Aynen.
0: Bu takım yani yine şampiyon oluyor.
1: Tabii çünkü. Tabii. Hayır, Ercan da diyormuş yani deplasmanda en çok mesela puan. O da tabii fikir. Doğru. İşte düşün Uğurcan. İkincisi Barış Alper.
0: Matematik konuşuyor.
1: Bak hocam. Ender. Üçüncü Galatasaray'da oyuncu bulamazsın. Bak üçüncü oyuncuyu bulamazsın. Beşiktaş'ta Beşiktaş bu kadar paralara verdi değil mi? Bir tane oyuncu var. Orkun Kökçü'yü koyarsın. Bak şimdi gidişata. Fenerbahçe'ye kimi koyarsın? Skriniar'ı koyarsın. Asensio'yu koyarsın.
0: Neyi diyorsunuz? Koyarsın.
1: Yılın ilk 11'i. Skriniar'ı koyarsın. Asensio'yu koyarsın. Talisca'yı koyarsın. Hani penaltı kaçırmasına rağmen.
3: 11'i yaptın hocam.
1: Bak hayır. Ya bak niye söylüyorum? Galatasaray'da. Hayır Abdullah'cığım. Galatasaray'da Barış Alper'le Uğurcan'ı koyuyorsun. Yani Fenerbahçe yerleri vuruyorsun.
2: Orada iki burada üç koyabiliyorsun.
1: Peki yani. Bak hani Trabzon esas geldi. Trabzon antrenör katkısını insanlar orada görsün. Onatçı'yı koyarsın değil mi?
2: Olay'ı koyarsın.
1: Falkorelli'yi koyarsın. Koyarsın. Batagov'u sakatlanacak koyar mısın
2: doğru,
1: hocam?
2: Doğru.
1: Bir de şeyi de koyar mısın? Santrofor ikinci oynayan. Augusto 13-14 tane gol 22 yaşında.
0: Onatçı'yı koyarsın. Doğru.
1: Hayır Augusto bak şimdi öbürlerine göre 22 yaşında var mı Ender Lig'de 13-14 tane bir tane Augusto penaltı gümüş haricinde.
3: Gümüşe koyalım.
1: Misal.
0: Gümüş olur. Gümüş olur hocam.
1: Tamam ilk 11'e koymadın doğru. 13-14 tane gol atıyor. Bir tane penaltı. 22 yaşında no name bir oyuncu getiriyorsun buraya.
0: Doğru doğru.
1: He?
0: Doğru.
1: Şimdi bak 5 tane oyuncu saydık. Trabzonspor Fatih Tekke'nin yaptığı bu. Niye? Bireysel oyuncu geliştirmeden doğru mu hocam? Takımı geliştiremezsin. Galatasaray takımında bütün oyuncular bu sene geriye gitmiştir ya. Galatasaray'ın başarısızlığı buradan okuyacaksın. Bir tane altın ilk 11'e, yılın ilk 11'ine birinci yılın futbolcusu
0: hocam,
1: Uğurcan oluyorsa bitti.
0: Hocam başarısızlık deme ya. Ya şampiyon oluyor adamlar.
1: Ya Türkiye şartlarında oluyor. Okuyorsun evet.
0: Ne yapalım Türkiye'de yaşıyoruz.
1: Ya tamam ama bunu doğru okuman gerek. Şimdi şampiyonluk bize çok kötü falan demiyoruz. Dördüncü şampiyonluğu evet 4 sene üstte doğru ama yani ortadaki bir yani konjonktürü iyi okuması gerekir Galatasaray'ın.
0: Mutlaka.
1: Kesinlikle.
0: Yani başarılıyken bir öz eleştiri yapmak.
1: Ya
0: yani.
1: Bu başarı neye kime göre? Bir de başarı takım yani her maçı alarak uzak ara dominant bir oyun oynayarak 7-8-10 puan farklı mı yoksa diğer kulüplerin yapılanması, Beşiktaş'ın kötü gitmesi Eylül'de, Fenerbahçe'nin de aynı şekilde
0: gitmesin
1: keza santroforsuz kalması. Bak şimdi bunu fırsatı tabii değerlendireceksin ama bir Galatasaray takımı Galatasaray'dan beklenen taraftarın camianın ne? Galatasaray gibi gümbür gümbür şampiyon olması. Yani böyle rakiplerin hediye ettiği Galatasaray'a bir şampiyonluk senesi oldu işin gerçeği ya.
0: Şu rakamlar şurada. Icardi'yi size de soruyorum bu arada.
2: Icardi.
0: Çünkü şunu da düşünüyorum ben bunu sorarken. Şimdi Osimhen gibi bir figür var. Osimhen'in olduğu yerde bir santraforun ben İkinci opsiyon olacağım düşüncesiyle buraya gelme gelmeme düşüncesinde olacağını da bir hesaba katalım bu.
1: Alırsan noktada. Augusto gibi 22 yaşında bir oyuncu hem gelişir olur
3: hocam,
1: böyle problem.
3: Hocam daha iyi değerlendirecek.
2: Estağfurullah hocam.
3: Geldi kulüpten geldiği için oyuncu karakterlerini daha iyi bilir ama Osimhen ile Icardi farklı profiller. Dolayısıyla Icardi'nin bir de ilişki, içerideki iletişim, içerideki yaşamsal çizgide bir sıkıntı var. Dolayısıyla sanki kafasında Galatasaray'ı bitirilmiş, gidecek yer arıyor. Galatasaray da ondan aman aman bir şey beklemiyor artık.

0: Çünkü düşüşte kendine bakmaması, kilo almış olması, ısınırken bile isteksiz, kulübeden çıkışı bile isteksiz o görüntüleri Galatasaray camiası kabul etmez. Çünkü ona en ihtiyacı olduğu dönemde ondan bir enerji bekliyorlardı. O enerjiyi göremediler. Dolayısıyla Icardi ile Galatasaray yollarının ayrılacağını düşünüyorum. Osimhen'e gelince. Akşam eve buradan programına gittikten sonra maçları tekrar bantı aldım.
1: Şimdi hocam yine benden yapayım. Önce mi gittin acaba ya? Hocam İzmit'e gidiyor, ben cadde bosuna gidemiyorum ya.
0: Oturdum maçları tekrar. Akşam mesela Van Dron gelen diye bir oyuncu var. Barış'a bir girişi var orta sahada. Olmaz öyle şey. Yani o affedilmemesi. Çünkü Barış bizim milli oyuncumuz.
1: Evet, şu an şu sıralarda hiçbir çok, milli oyuncumuza onlara, hiçbir şey olmasın yani.
0: Göz bebeğimiz evet. gibi bakmamız lazım. Evet. Hakem arkadaşların da buna önemsemeleri gerekir. Orta alanda bir girişi var. Bodos Saman'ın üst çizgisi sakatlanmaması mucize.
1: Evet.
0: Drongali'nin de yaptığı yanlış. Maçta bile şöyle.
1: Vardı onun adı yani İstanbul takımlarıyla geçiyor falan diyorlar. Van Drongelen için çok bilemiyorum.
0: Sert oyuncu.
2: Sert oyuncu sert. Ama ağır, sert, sıkı, top ağır tekniği oyuncu. Çok yüksek oyuncu değil. Bana göre büyük takım oyuncusu değil.
1: Bence de değil ya.
0: Her an oyundan ihraç edilebilecek bir karakterde oynadığı futbol. Ben de o izlenimi bıraktı. Osimhen'e gelince. Osimhen daha bir yerden kalkmıyor artık ya. Her ya. Şeyde faul bekliyor. Her şeyde el yüze atıyor kendini. Bunda faul yok mu? Hakeme diyor ki yok değil mi? Yok. Yok. Olmaz ki. İkili mücadelede koymuş şarjı, almış topu. Kaçırmışsın. Mücadele et. Nerede o ilk geldiğindeki Osimhen'in o önde baskıları? Bu
1: sakatlıklar falan sakatlıklar onu bayağı
2: istiyor. Stoper alacaklarsa yani. Kocaeli'ye bir baksınlar. Kocaeli evet. Stoperlerine bir baksınlar birine.
1: Bir tanesi gerçekten.
0: Smolcic'te Dixel var orada. İkisi, yani, bir tane de Balok diye bir oyuncu var. O biraz daha ağır.
2: Hocam Dixel'e iki Dixel... numara. Dixel'e bir baksınlar. Bir oyuncu, eğer almak bir istiyorlarsa biraz Türkiye'deki büyük takımları irdeliyorsa ediyorlarsa maç seyrediyorlarsa bir Dixel'e bakmak gerekir.
0: Smolcic'te de çok iyi bir ikili,
2: ikili oluşturdu.
0: Kocaelispor'un savunma güvenliğindeki bu iki isim başarısı oradan geliyor.
1: Hocam aynı soru Fenerbahçe'ye döneceğim sonra da.
3: Vallahi şu ben şeyin Icardi konusunda iki senenin şampiyon olan takımın en önemli oyuncusu. İlk iki senenin. Ama ben Okan Hoca'nın çok devam edeceğini düşünmüyorum. Şahsi kanaatim bence Icardi ile Galatasaray'ın yollarının ayrılması Galatasaray'ın menfaatine. Bir sürü sebepten dolayı. İzin veriyorsun, gelmiyor. Antrenman şeyi devamlılığı.
2: Antrenman kalitesini yukarıya
3: yani
2: çekmek.
3: Şey hocam bir de
1: Türkiye'de bir rakibe gitse Galatasaray için sıkıntı olur mu?
3: Yok. Profesyonel hayat. İstediği yere gidebilir ama ben Avrupa'da bir yere gitmeyi düşündüğünü tahmin ediyorum. Ama ben
2: Bu paraları zaten hiç
3: biliyorsun bu paraları alması için
2: vergi
3: 9-10 alıyor. En az 18 brüt alması
1: yok
3: lazım.
1: Yok hocam. Hocam 10 milyon bir de maç sayıları gerçi o bonusları tutturamamıştır da belki gol bonusunu tutturmuştur.
3: Ya bir de yavaş yavaş takım içinde sorun olmaya başladı. Oyuncular istemese bile Rea hocam da bilir konuşurlar. Ya gitti gelmiyor en kritik maçta yok gibi bir de kötü giderse
2: bizden fazla
3: işler...
2: para alıyor bir de en yani önemli oyuncunun konuştuğu tabii, 10 alıyor biz 3 alıyoruz hocam, 4 oyuncu hep bunu yapar mı konuşur mu takımı, hangi takım bu Galatasaray için söylemez her takımda yapar. De.
3: Ya bir de biliyorsun takımlar böyle konulardan delinir. Ben Okan Hoca'nın iyi bir ikinci santrofor bulması gerektiğine
1: %100 inanıyorum. Daha böyle genç
3: ya daha genç Augusto olur, potansiyelli olur. Böyle. Mesela Augusto'yu hiç beklemiyorduk. Adam ikinci santrofor gibi alındı. Özellikle duran top organizasyonunda Trabzonspor'un en önemli silahı haline geldi. Her duran topta golü var 3 aşağı 5 yukarı.
2: Bir de
3: ve çok şey karakterli bir oyuncu. Tabii. Sol öne alıyorsun. Tabii ikinci santrafor gibi geliyor.
2: Oralarda oynar esas. Tabii. O yani tehlike onun üstünde. Şeyi sen de biliyorsun orada. Hocam. Çizgilerde bir de oynadı. Ona rağmen
1: İki
2: gık demedi.
1: De oynadı yani.
2: Oynadı tabii. Ama esas yeri orası değil. Tabii. Santrafor tabii. Bu oyuncu.
0: Maçının indirdiği toplara da tabii. Roller buldu.
1: Sezonun iyi performanslarından biri. Fenerbahçe'yi soracağım ama bakın. Dört takımın bugün geldiğimiz noktada rakamları şöyle. Artık bilanço haftalarına geldik çünkü. Gol sayıları, gol ortalamaları hep bunlar ortalamalar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birbirine yakın. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın aynı. 2,3, 2,2, 1,8. Gol yemediği maç sayıları Galatasaray'ın daha fazla. Diğer üçünün

0: neredeyse aynı. Büyük bir fark yok ama. Galatasaray oyun yapısı itibariyle topla daha fazla oynayan takım. Trabzon, Beşiktaş neredeyse aynı. Fenerbahçe biraz bir ara 59'lardaydı, 58,4 olmuş. İsabetli şut ilginçtir, en yüksek Beşiktaş'ın 6,2. Sonra Fenerbahçe 6,1. Galatasaray 5,6, Trabzonspor 5,2. İsabetli pas rakamlarında Galatasaray yine ilk sırada. Trabzonspor'un gayet iyi.
1: Fatih Hoca çok önemli.
0: Fenerbahçe'nin 85,5. Orada Beşiktaş'ın biraz sıkıntılı. Köşe vuruşları da geçelim. Top çalma rakamları, o da özellikle orta saha oyuncularının direncini ortaya koyabilir. Fenerbahçe'de diğer 3 takıma göre biraz yüksek. 17,5. Pas arası yine belki benzer şekilde orta saha etkinliğiyle ilişkilendirilebilir. Fenerbahçe değil, Beşiktaş'ta da o rakam yükseldi. 8-2 gibiydi. Yükseldi. İkinci yarısında ligin. İkili mücadele rakamları. Bunu ilginç buluyorum. Yine bence işte bu Kante, Genduzi, İsmail
2: o söyledin.
0: Üçgeninden. Evet.
2: Kante geldikten sonra bunlar hep defansif hareket eden oyuncular. Doğru. Oradan çıkmaya başladı
0: zaten
2: bu ses.
0: Zaten şu rakamlar oradan çıkıyor
2: tabii,
0: hocam.
2: Tabii.
0: Yani evet. Şu rakamlar tabii, oradan tabii. Çıkıyor. Tabii. Orada da bir yükselme var. Hava topu kazanma rakamları Galatasaray'ın iyi. Beşiktaş'ın iyi. Ben sanki Trabzonspor'un biraz daha yüksektir diye düşünüyordum. Onaço ve Augusto varlığıyla.
1: Vivo'da var.
0: Top kaybı rakamları orada Trabzonspor'un 114 bence gayet iyi bir rakam. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yüksek olmuş. O da bence ileri uçta yapılan top kayıpları.
1: Tabii,
0: üçüncü bölgede
1: yapılan bir top kayıpları. Öyle
2: bir de Trabzonspor hava topunda çok size bir takım değil. Yani Falcao ile Olay oynuyor. Doğru, bu Şahri oynuyor. Pina çok size değil. Mustafa çok size değil. Bir de böyle değerlendirmek gerek. Yani Zubkov hava topu almaz. Muçi almaz.
0: Geniş kadrosunu verirsek. Şimdi Fenerbahçe'de başkan adaylarının ismi geçen böyle piyasada şu anda sizler de değerli izleyenler duyuyorsunuz. İşte Barış Bey'in bugün de yanılmıyorsam toplantısı vardı. Çok kuvvetle muhtemel Hakan Bey aday, Hakan Safi. Eğer duyumlarımda yanılmıyorsam çarşamba günü Mehmet Ali Bey açıklayabilirmiş. Mehmet Ali Aydınlar. Aziz Bey ile ilgili bir takım şeyler geliyor ama daha net bir resim yok orada. Belki oradan da bir açıklama gelebilir. Şimdi bu kadro var Fenerbahçe'de. Bu kadro gidenler olacak.
1: Gelenler olacak.
0: Gelenler olacak. Dün Alvarez konusu bir şey oldu. Galiba seyirci biraz ıslıklamış.
1: Doğru.
0: Sonra Alvarez bir paylaşım yapmış. Galiba bir şeyler de seyirciye duyamıyorum gibi bir işaret yapmış. Ya pes ama.
1: O çok İkinci duyamıyorum ama benzemiyor ama.
0: Ya kusura bakmasın. İkinci yarı başlarken bir gün kalmış.
1: Tabii, ameliyat
0: kararı aldı. Sen. Ya ayıptır.
1: Ya hata onu Dünya Kupası
0: onu
1: için aldı.
0: Ya, onda hata tabii,
2: ya hata bir de oyunu dün oyunu almak ya. Tabii, kadroya tabii, alma yanlış. Ya kadroya çok alma bu adam ya. Yani var ya ya böyle mi bir kulüp yönetir Allah aşkına Murat
0: ya,
2: hocam
0: ya
2: bir
0: seni de hocam savaşta ya, bırakmış adam,
2: ne kadroya al
0: ne kadro terk etmiş adam
2: ya git diyeceksin var ya konuşursun çağırsın git kardeşim Meksika'ya şimdiden hazırlık kampına git kendini fit böyle bir duruma getir kardeşim biz senin ödemelerini yaptık satın alma opsiyonunu da kullanmıyoruz çek git kardeşim abi. Ya ne oyunu almak abi ya altyapıdan bir oyuncu al.
0: Orada seyirciye pişkin pişkin hareket falan.
2: Altyapıdan bir oyuncu al ya.
1: Bir de oyuna soktu ya. Yani
2: hiç ya böyle bir şey var mı
0: çok
2: ya?
0: Çok yanlış çok.
1: Orada genç bir oyuncuyu soktular gerçi şey değil ama orada Fenerbahçe'nin bu seneki kötü gidişatının bir sebeplerinden bir tanesi kritik yerlerde çok kritik oyuncuları sakatlandı. Skriniar bunlardan biri. O zaman Alvarez'e ihtiyaç vardı. Oynar mıydı? Stoper oynardı.
0: Zaten o düşünülmüştü.
1: Hoca, tabii hoca sen olmadığın için, sen ameliyat olduğun için Levent Mercan'ı oynattı.
2: Ben Abdullah Hoca devam etsin. Güzel bir yerden açtı. Şunu söyleyeyim. Ben mesela farklı düşünüyorum hocam. Ne gibi? Dün kim oynamadı? Genduzzi oynamadı. Ederson oynamadı. Skriniar oynamadı. Asensio oynamadı. Değil mi? En formda takımı 3 attı. Fenerbahçe bir dominant ciddi bir oyun oynadı. Özellikle ilk yarı. Allah aşkına bu takım Kasımpaşa'yı 10 kişiyle Antalya'yı Karagümrük hocam Rize Spor'u bunları ve de Bunların ikisi içeride, ikisi dışarıda. Biri Olimpiyat Stadında, biri Antalya'da.
0: Hocam baskı kalktıktan bunlar, sonra ben ya, de oynarım.
2: Bir şey söyleyeceğim. Baskıyla ben diyorum ki yani bu dört tane oyuncu oynamada en önemli.

0: bağlama
1: bak şimdi,
0: anlamında
1: sakatla bunları hocam bak
0: Samsun, ben onun için söylemedim
1: ben
0: hocam.
1: Bak formda Samsun'a gidersin. Göztepe'ye de kaybettin ya. Göztepe'yle hadi bir daha oynas şimdi. Hani bununla oynarsın. Hadi Galatasaray anlarım, o bu falan vesaire anlarım. Beşiktaş'ta anlarım. Hani tamam dersin hani bu takımları vesaire etiketli oyuncu anlarım. Ya bu takımların zaten Kasımpaşa düşün düşme potasında. Antalya yani düştü. Karagümrük öyle. Rize son anda kurtardı. Ya bu takımlara karşı bu oyuncular aranmaz.
0: Ben onu şunun için söyledim hocam.
1: Yenmesi gereken Fenerbahçe'nin onu demek istiyorum. Hayır, bunlara puan kaybetmez Fenerbahçe
0: güç
1: takımı.
0: Güç dengesi olarak %100 haklısınız ama ben şuradan bakıyorum. Alvarez devre arası hocam normal idare edilebilecek bir durumdaydı. O Meksika milli takımını düşündüğü için dedi ki ben işi garanti altına alayım, ameliyat olayım. Oldu mu? Oldu. 5 ay geçti. Ben şuradan bakıyorum. Škriniar olmadığı zaman Alvarez kullanılabilirdi. O taraftan stop bakıyorum. Ben. Yoksa anladım. Kalite
2: yani
0: olarak
2: o krizi doğru yönetselerdi.
0: Yani kardeşim gel olma. Biz mesela orada Levent Mercan'ı oynattı hoca.
1: Hocam ben
0: zaman zaman üçlüye döndüm. Ben şunu anladım. Ya. Sizin dediğinizi anladım. Siz diyorsunuz
1: hayır,
0: ki
1: devam edin, bir şey
0: o oynasa
1: hocam,
0: bile Mert kaliteyle yenerdi.
1: Aynen Mert Müldür'ü oynat. Bu adam amirli takımda oynamış. Sassuolo'da oynamış. 26 maç Jose Mourinho stoper oynatmış hocam. Osterwolde ile Mert Müldür yap. Mert Müldür hocam süperdir falan demiyorum. Elinde o orada oynayabilecek. Doğru mu? İtalya'dan beri bir stoperim var. Ya bu Tedesco bu seçimleri bile yanlış yaptı. Sonra puan kaybetti falan
0: denildi. Sen dedin ya hocam %100 katılıyorum. Her Fenerbahçe'de birey ön planda, Galatasaray'da takım ön planda. Ondan şampiyon oldu. Real hoca onu çok dile getiriyor da ben de oradan diyorum ki Alvarez'in aldığı karar da bir birey karar.
2: Doğru doğru.
0: Takım düşünülerek
2: doğru
0: alınmamış. Yoksa takımı düşünse
2: Şikrin oyuncular var yani diyor.
1: Hocam bak güzel. YTF'ye hocam macera yapar. YTF'yi kazanmaya çalışma Tedesco olarak. Oynat Mert Müldür'ü yine mağlup olabilirsin. Futbolun doğrusunu yap. Sen Başakşehir'le oynuyorsun 1-0 önde burada. Gidiyorsun Oğuz'u sağ bek yapıyorsun. Mert Müldür amirli takım oyuncusu gayet de iyi oynadı. Doğru mu?
0: Evet.
1: En son maçta ondan
2: onun
1: sonra
2: üzerinden gayet iyi oynadı. Vurdu işte.
1: Bravo çok güzel. Oğuz'un üzerinden uzatmalarda Bertuğ. Bak yine Mert'in üzerinden de vurabilir. Benim demek istediğim Tedesco doğruyu doğru oyuncu seçimlerini yapmadı hocam. Oyuncu değişiklerini çok geç yaptı. Yani iyi hoş insan çok düzgün beyefendi bir insan ama bunlar Fenerbahçe'nin yarışta kalmasını daha çok etkiledi sakatlıklardan. Çünkü oynadığı rakipleri yenebileceği rakipler eksik doğru bile olsa hocam. Çoğu peki, para almıyor. Prime endeksli takımlarla oynar. Kaç aydır para almıyor futbolcular.
2: Peki bu kadrodan, geniş kadrodan kimler kalır, kimler gider diye bir matematik yapalım. Ederson'u hem El Hilal hem El Nasr istiyor diye haberler var. Bilemiyorum Ederson burada 11 milyon euro garanti parası var diye biliyoruz.
0: Evet.
2: Biraz bonusları falan da varmış ama o bonuslar herhalde çok zor bonuslarda değildir. O 12'ye falan çıkıyor yani o para ama gider mi kalır mı? Eşinin mutlu olmadığı bilgisi var. Semedo Mert Müldür herhalde burada Mert'in durumuna bakacağız. Mert'in son sezonuydu. Uzatır mı uzatmaz
0: Dünya
2: mı?
0: Dünya kupası var.
2: Biraz şu anda bekliyormuş karar aşamasında. Çünkü o da tatsız bir olay yaşadı.
0: Evet.
2: Škriniar Yiğit Efe, yani Škriniar'ın sözleşmesi devam ediyor. Yiğit Efe, Osterwolde, Çağlar, Açıbran, Levent. Mesela bu savunmada nereye takviye lazım dersek herhalde stoper ve bilmiyorum belki sol beke de Levent'in dışında başka bir opsiyon olabilir mi?
0: Vallahi ben mutlaka Fenerbahçe'nin iyi bir stoper alması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir kaleci almalı bence. Hatta iki beke de daha iyi bek bulabiliyorsa almalı. Ya Semedo tamam çok önemli bir oyuncu ama performans özelinde değerlendirirsek bence beklentinin altında. Mert Müldür kalırsa iyi bir rotasyon bek alternatif olabilir. Aynı zamanda stopere alternatif olarak da düşünülebiliyor. Bu tarafta ya mesela Archie Brown hem genç hem potansiyelli
1: 22
0: ama
1: yaşında.
0: Ama hocam üretkenlik yani Fener'e kattığını düşünüyorum. Ben hiç iyi bir maçını hatırlamıyorum.
2: Devamlılıkta sorun var. Yoksa yani bireysel bir rakamları 3 gol 3 asist miydi?
1: 4 asist falan
2: öyle olabilir ama maç, devamlılık sorunu oldu.
0: Ya ben bir de
2: galiba Brown'un, hocayla da sıkıntı yaşadı.
0: Ya Brown ben bir de şeyi yani olaya bakış açısını çok iyi görmüyorum.
1: Large
0: yani sahiplenme
1: large,
0: evet. Sahiplenme ya buranın tek hakimi benim.

0: deseydi hoca çoğu maçta Levent Mercan'ı kullanmazdı ki oyuncu bir 8 numaradan bahsediyoruz yani. Ya o, fena.
1: Orta sahada Kante, Gündüz'ü, İsmail herhalde kalır gibi gözüküyor üçü de. Fred'in devam edip etmemesi soru işareti ki sanki dün fena oynamadı. Evet. Edson Alvarez ayrılacak.
2: Aman onlara, aman Fred iyi oynadı kalsın falan, aman Allah, o hataya düşmesin.
1: Tabii, Fenerbahçe 23 yaş altı oyuncuya da ihtiyaç Fenerbahçe, var yabancıda. Evet.
2: Tabii, evet. Fenerbahçe'nin 20 yabancı, 14 yerli.
1: 19 yabancısı var şu anda.
2: Ben 20 diye not aldım. 34 tane oyuncu. Şimdi bu 34 oyuncuyu temizlemesi gerek bana. Ya ben mesela en önemli paralı, evet geçen program hatta dile getirdim. Zengin belli iş insanları ülkemizdeki, onlar bir başkan olacak. En önemli doğru yönetmesi gerekir. Fenerbahçelilerin hep sorduğu soru bu. Nasıl şampiyon olacak? Ya yok stat projesi, yok forma satacağız, şu bu. Bunlar önemli olabilir. Fenerbahçe artık kaç senelerden sonra tek hedef şampiyonluksa Fenerbahçe'de, taraftar bunu soruyor. Nasıl şampiyon yapacaksın? Ya şunu alacağım, bunu alacağım değil. Geldiğin zaman başkan olarak o imzaları, hemen oyuncuları bir şekilde buraya, İstanbul'a indirmek gerekir. Bu kadrodan ben 8-9 oyuncu anca tutarım. Bak şampiyonluk kadro iyi bir kadroysa. Gelecek başkanın çok ciddi maliye çıkması gerekir. Şimdi Semedo'yu sağlık departmanıyla konuştuktan sonra tutarım. Siz bir rapor verin. Bu adam devamlı sakatlanıyor. İyi futbolcu, iyi futbolcu, biz de söyleyeyim. Mesela Mert Müldür sıkıntı her zaman yaşamaya müsait. 3 tane stoperde Şikrinyar, Osterwolde tam tut. Brown'u yine bir tutmaya çalışır.
3: Osterwolde'nin yeri orası mı hocam?
2: Osterwolde sol bek. 2 tane stoper alırım bir kere. Şikrinyar 2, biri sol ayaklı. 2 tane stoper daha. 3 stoper yapalım. Sıkışırsam Osterwolde'yi de orada kullanırım. Bir sol bek veya Archie Brown istiyorsa mesela, Newcastle istiyor değil mi? Newcastle yapar. Nottingham Forest istiyor. Ferrer istiyor. Yolla. Oraya o zaman bir sol bek al. 3 yani Şikrinyar, Osterwolde, kalecileri saymıyorum ben. Kante, İsmail, Gündüz'ü 5 kişi. Kerem'i bulabiliyorsan hemen yolla. Takım oyunculuğu ile alakası yok. Takımı bozan, kendini oynayan, kendinden başka hiç sahada kimsenin önemsiz olduğu, tribünlere oynamaya çalışan, 6 golün birini penaltı atmış, lig bitti. Ya böyle bir şey var. 50 milyon euroluk yatırım. Musab Bey'e de derim, teşekkür ederim. Bir yere bulun, gönderin. Asensio kalacak. Talişka tabii büyük olasılıkla kalacak. Oğuz da bir şekilde kiralık gitmesi gerek. Nene'yi de yollarım ben. Fenerbahçe oyuncusu birebir adam eksiltir. Bir verilerine baksın. Bu sene birebir çizgi oyuncuları içinde, Anadolu takımları dahil, birebir adam eksiltmede, dripling becerisinde en diplerde olan bir oyuncu. Evet 11'e yakın gol attı. Koşucu bir oyuncu ama Fenerbahçe sete yerleştiğinde, evet, siz de oynuyorsunuz hocam. Mühim olan seti oynayacak. Evet. Sette oynayamaz bu adam. Çünkü ya en önemli bak, başkanlar anlatıyor.
1: Adam eksiltemeyen ya, kanat oyuncusu
2: bak,
1: mu olur?
2: Bak, başkanlar proje açıklıyor. En önemli bir kere Fenerbahçe'de futbol aklı kim? Şimdi bazı mesela eski futbolculardan bir bölümü işte gelmek istiyor vesaire olabilir. İşlerine hepsini sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. İçinden bazıları, ben de dünya futbolunu takip eden yok, Fenerbahçe kimliğiyle geldiler. Mesela Saadettin Saran, ben ya başarısı olacağını dedim ki, ya ben şaka bu herhalde. Tuncay Şanlı'yı altyapı koordinatörü getirdi. Ya orası iyi. Tuncay daha önce nerede çalıştı? Sakarya'da, Ümraniye'de, yarışmacı takım değil mi çalıştı? Doğru. Yetiştirici değil. O kadar futbolu uzaklar ki, Tuncay eski Şanlı geldi, sen Fenerbahçe Tuncay'sın. Ben de sevdiğim düzgün bir karakter Tunca. Gel altyapı koordinatörü. Yani işe göre adam bakmıyorlar Fenerbahçe'de. Gel sen Fenerbahçe'sin, ver. Bak abi, futbol aklı öyle kolay bir şey değil. Fenerbahçe'de forma giymiş etmiş. Tabii ki hakkıdır onlar. Ama onların içinde seçin. Yine bir tekrar bir hüsrana uğramayın. Gelecek başkan adayları buna dikkat etsin.
1: Talişka'yı
2: burada çok ciddi bir analiz lazım.
1: Mısınız?
2: Şerif'i de tutma.
1: Kiralık yollar
2: kiralık,
1: yoksa
2: kiralık.
1: Yok. Oynasın da gelişsin diye.
0: Bir de ihtiyacı var. Bir de Fenerbahçe'nin zamanı yok.
2: Yok.
0: Zamanı yok. 6-7 Haziran hadi kaydı diyelim, bir 14.
1: Tarihleri verir miyiz?
0: 22'sinde Avrupa'yı. İlk Avrupa ikinci olursa 22'sinde başlıyor hocam.
2: Ya hocam.
0: Temmuz 22'de
2: bak,
0: başlıyor.
2: Ender, en önemli, sen Galatasaray'la yarışıyorsun. En önemli bir şey söyleyeceğim. Adam da Osimhen santrofor, bir yerde Sané,
0: bir yerde Barış
2: ya Allah aşkına, sen Nene, Kerem, kendini oynayan santrofor Şerif'le bu yarışın abi içindesin. İşte Galatasaray diyorum ya ben, doğaçlama oynayıp bu kadar puan, anladın mı? Şerif, Nene, Kerem'le oynadılar ya Allah aşkına. Sen orada diğer yedeklere bak. Napoli'den aldığın Lang top ayağına yakışıyor, yetenekli. Okan Hoca ile geriye gitti. Ben
1: Yunus
2: oynat öbür tarafta. Öyle böyle beğenmedin. Bak Icardi bir şey olsa bile 14-15 gol atmış. Ya bak, yedek kadrosu bile hücum hattında Galatasaray'ın

0: Icardi, Lang, Yunus, Nene, Şerif ve Kerem'den daha etkili ya. Hocam, ya bırakın kombiri.
1: Yani hoca,
0: insanlar diyor ya,
1: fark burada ortaya çıkıyor zaten. Oradaki üretkenlik.
0: Niye hoca? Niye
1: sen? Barış Sane şeyden, Osimhen'den
0: çıkıyor
1: işte.
0: Hocam niye futbolda futbol 105'e 68 enine boyuna sen 80 metreyi ne yapıyorsun? O 20 metrede problemi çözmek için oraya topu getirmiyor musun kaleden? Siz de çok iyi bir sol bektiniz, milli takımda oynadınız. Düşün, oraya getirip orada işi çözüyordunuz değil mi? Tabii. Farkı öyle yarattınız. Öyle tabii geldiniz milli takım oynadınız Feder'e değil mi? Şimdi burada Galatasaray'ın birinci ilk 11'deki oyuncuları bak, ikincilerle düşün Fenerbahçe'ye yeterler. Ve hala şampiyon olamamış. Sonra da işte Galatasaray kötü. Ne kötü? Ortada bir şeyi baz almak gerek. Beşiktaş Raşit Salar'la falan oynuyor. Geç onları. Ve Trabzon çizgi oyuncusu yok. Bakayemeyle oynuyor. Sen Galatasaray bu ligde son iki hafta giriyor, hala şampiyonluğunu ilan etmemiş, başarılı. Ya kimine göre başarılı? Bu benim kendi düşüncem özgürce.
2: Anlıyorum.
1: Bu işte hiç. Kadro planlamasının bence Galatasaray lehine ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Tabii. Yani
2: yöneticiler orada çok doğru iş yaptılar. Evet. Galatasaray'ı yönetenler çok doğru bir mühendislik yaptılar.
0: Olayın özü bu. Çok güzel, aynen.
3: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş gibi takımlar sonuç takımlarıdır. Oyuncu tecrübelendirsin diye acemi oyuncunun yeri değildir o. Yetişmiş oyunculara sonuca gideceğim bir takımdır.
1: Hocam arada oyuncu çok Fenerbahçe'de. Aradaki şimdi, aradaki oyuncularla maalesef şampiyon olunmuyor. Musaba arada nedir? Ne yapar Musaba? Adam geçmesini bekliyoruz. Keza Nene öyle. Ya biz Şerif'ten gol atsın diye dua ediyoruz. 25'i karşılasın diye. Fenerbahçe'nin gol
0: ya sıra. Bırak hocam destekleyeyim. Derbi
2: profesyonel maç sayısı buraya gelir. 18.
0: Hocam derbide. Çok derbide yani. Genelde en son oynanan 3-0 Galatasaray'ın yendiği derbide kimden o gün performans beklersin? Birinci Talişka, Kerem, Nene de mi onlar oynadı? En iyi bunlara göre Şerif oynadı ya. Daha mücadele etti, penaltı. Ya bak şimdi gelen Fenerbahçe'deki duruma bak. Onun için söylüyorum. Ya bu yönetimin çok ciddi anlamda yani ya bizim işte getirelim Fenerbahçeli o bu. Yani tabii ki gelsin ya, oraya hak eden foruma gelen insanlar var. Ama bunu doğru bir şekilde Fenerbahçe'nin yönetmesi gerekir. En büyük eksikliği bu.
3: Hocam Fenerbahçe'de pardon Ender Bey. Fenerbahçe'de bir gün takımın kötü gününde olduğu günde o gün iyi olup da oyunu koparan oyuncu var mıydı?
2: İşte Asensio ve Talişka yaptılar onu. O yüzden zaten lige tutundu Fenerbahçe.
3: Galatasaray'da bunu daha fazla sayabiliriz değil mi?
0: Sayısal daha fazla oyuncu
2: i̇şte
0: var tabii.
2: O yüzden bireysel fark var. Ön plana çıkan daha fazla isim.
3: Şimdi bir de büyük takımları yönetmek büyük yöneticilikle olur. Karagümrük maçında mesela Süleyman Hurma diyor ki Karagümrük'ün başkanı. %30'a çıkarabiliyorlar seyirci kapasitesini.
1: Gelin diyor, gelmiyor kimse.
3: Gelin diyor, gelmemizi 750 kişiyle geleceğiz diyor. Karagümrük maçında 2-0 mağlup oldunuz. Halbuki 23.000, 33.000 seyirciyle gidip o tribünleri hareketlendirsen o soğuk iklimde
0: olimpiyat hocam tadında, Allah aşkına ya her ya sene her sene o seyirci üzerinden çok ya artık şey seyirci seyircinin ama bütün hocam, hayallerini çaldılar. Seyirci Kasımpaşa'ya abi seyirci
2: en son burada
0: taraf Fenerbahçe'de ya çok kısa şunu söyleyeyim. Niye gitmediler Ender? 10 kişiyle Kasımpaşa kaleye gelmiyor. Gol yediler uzatmada Antalya gibi takıma, küme düşecek belki takıma 2 gol yediler. Oradan gelip galip gelemediler. Ya insanlar dedi ki yeter artık yani dedi ya.
1: Hocam bir de o haftalarda Galatasaray kaybetmişti.
2: Kendisi ilk yarı bir devrenin tamamında kenarda olmuş, ameliyat olmuş bir adam seyirciye hala laf yapıyor. Öyle bir taraftardan bahsediyor. Tamam, o zaman onları idame edememiş bir yönetimden bahsediyoruz. Yani teknik ekip ve
3: maç.
2: Şimdi takvim bu. Dolayısıyla ligin ikincisinin hocamın da dediği gibi 21-22 Temmuz'da resmi maç oynayacağı bir takvim var önümüzde. Örneğin ligin üçüncüsü şu anda Trabzonspor 23 Temmuz'da açacak gibi gözüküyor. Beşiktaş eğer bu sırada kalır kupayı alamazsa 23 Temmuz, kupayı alırsa 20 Ağustos.
1: Evet.
2: Aynı şey Trabzonspor için de geçerli. Kupayı alırsa 20 Ağustos. Bir anda
1: almak çok
2: şey değişiyor.
0: Bir ay oynuyor. Yani çok ciddi oynuyor. Süreç.
2: Ligi açtıktan sonra resmi maç oynuyorsunuz. Yani ligi de açıyorsunuz. Orada da iki maç oynuyorsunuz. Ondan sonra daha biraz daha hazır çıkıyorsunuz. Ama bakalım orada nasıl şekillenecek. Bir de Salı'ya değinmek istiyorum. Var mı muhtemeller? Beşiktaş, Konya,
0: Fenerbahçe,
2: kupa maçı.
0: Fenerbahçe çok kısa bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe mesela işte direkt şampiyonluğu oynayacaksa 6. 7. olsun bir sezon. Avrupa'ya gitmesin. Direkt lige odaklansın. Bak, şaka değil bu, şaka söyleme. Direkt zamanı olsun. Haftada bir maç oynasın. Şimdi Trabzonspor onun farkını bu sene çok ciddi bir şekilde sağladı. Ha, seneye Trabzonspor işte onun için daha kadroyu derinleştirmesi gerekir Beşiktaş'ın da. Şimdi Galatasaray bu sene diyoruz ya, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi konferansı gibi değil. Daha fazla 3 katı fiziksel daha ağır panarsın. Yani bu ne oldu biliyor musun? Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu sene bütün rakipler de aynı. 60'ta 65'te Galatasaray bitiyor fiziksel. Evet. Şimdi konferans ligi ve UEFA liginde bu kadar yıpranmazsın.
2: 8 maç, en az 8 maç kolay değil. Gelsin hemen bir salıya ilişkin. Hocam sizinle başlayalım. Evet. Beşiktaş-Konya maçı. Her iki takım için de mutlaka işte az önce söylediğimiz takvime göre Avrupa'nın en kısa yolunda yer alabilmek, kupa kazanmak, belli bir tabii ki para ödülü var ama onu artık bu kadar önemli hedeflerin yanında üçüncü plana itiyorum ben. Ne düşünüyorsunuz her iki takım açısından? Muhtemelleri de arkadaşlarım ekrana yansıttı.
1: Vallahi olmazsa olmazı Beşiktaş'ın bu sene hem kupayı kazanıp arkadan süper kupa maçı oynamak. Beşiktaş eğer bu sene başarılı sayılacaksa bu kupayı almak zorunda. Konyaspor da hiç öyle kolay bir lokma değil. Özellikle Trabzon son oynanan lig maçında bir iki yarı oynadılar. Son zamanlarda izlediğim en iyi Konyaspor. Zaten hoca geldikten sonra hani derler ya antrenör eli değmiş. Öyle bir takım ki Rize'de de ciddi rotasyon yaptı. 7 tane oyuncuyu kullanmadı. Ben diğer eşleşmeye göre bu eşleşmenin daha zor olduğunu düşünüyorum. İç sahada oynamasına rağmen Beşiktaş'ın. Neden? Çünkü Beşiktaş sete karşı çok iyi hücum edebilen bir takım değil. Son Antep maçında ikinci yarıda da ciddi pozisyonlar verdi. Tamam Beşiktaş iç sahada oynayacak, salı günü oynayacak maçın favorisi ama ben kolay bir maç olacağını düşünmüyorum.
2: Mustafa Hocam?
3: Her iki takım da son maçlarına baktığımız zaman sahip sürdükleri 11'leri görünce hepsi buraya odaklanmış. Evet. Burayı istiyorlar yani. Ligi bıraktık, bizim işimiz burası diyorlar. Ben çok keyifli bir maç olacağını, çok çekişmeli olacağını ama Beşiktaş'ın seyircisiyle bütünleşip bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. İbre Beşiktaş'tan yana çünkü içeride oynuyor. O seyirci coşturur Beşiktaş'ı, oynatır diye düşünüyorum. Ama Konya Spor da öyle yabana atılacak bir takım değil. Hocama katılıyorum. Son maçta oynadıkları Rize'deki değil, içeride oynadıkları müsabakaya baktığımız zaman özellikle ilk yarıda tam bir teknik direktör takım olduğunu gösterdi. Modern futboldan hem savunmada hem hücumda örnekler verdi. Muazzam oynadı. O maç da çok keyifliydi. Trabzon maçı da çok keyifliydi. İkinci yarıda da 3 oyuncuyla Trabzon'da hemen havasını değiştirdi. Muazzam bir maç oldu. O maçın seviyesinin en az 1-2 tık üstünde bir maç olacağını düşünüyorum o maçın.
1: Hocam orada İlhan Hoca ile ilgili bir şey söyleyeyim. İkinci devre Trabzon'un oyuncu değişikliklerine %100 katılıyorum. Ama İlhan Hoca da baskı yediği zaman oyuna çözüm üretemedi. Ne önde topu tutabildi, ne geçişi doğru yapabildi. Bir sürü pas hatası var. Bir de sette ikinci topları alamadı Konya. O kadar mahkum bir oyun oynadı ki Trabzon ikinci devre en kötü beraberliği yakalayıp galip gelebilirdi ki direkten dönem var. Evet. Mutlaka bence İlhan Hoca bunu mutlaka analiz etmiştir.
3: Yani halk tabiriyle yemece bir maç olacak. Ben izlerken keyif alacağımızı düşünüyorum.
2: Evet ya hocam.
0: Ya ben mesela Trabzon maçını baz almamamız gerekir. Çünkü Trabzon
3: eksik çıktı.
0: Hayır eksikle ilgisi yok hocam. Beşiktaş'la ikisi farklı oyun anlayışı var. Şimdi Trabzonspor 10 pas ve üstü dizisi onu yapan pas trafiğini oluşturup sete yerleşip öyle oynayan bir takım. Direkt ucup yapan bir takım değil. Trabzonspor pas yerleşip sete oynamak isteyen bir takım. Beşiktaş öyle değil. Beşiktaş 10 pas dizisi daha az. Ama Beşiktaş'ın yaptığı iki şey var en önemli. Trabzon'un mesela çok yüksek pres anlayışı da yok.
1: Evet.
0: Bak şimdi. Öyle ve pas dizisiyle gidiyor. Beşiktaş'ın apayrı iki şeyi var. Pres ve direkt geç, direkt oyun. Şimdi sen zaten baktığında böyle Orkun'larla, Olaytan'la, Elbilal'le, Oğla, yani Çerni bile direkt hücum yapabilecek oyuncular bunlar. Direkt kazandığında. Şimdi ikinci topları preste kazandığı zaman Konyaspor, yani Trabzonspor gibi mutlaka İlhan Hoca gibi geldi, elindeydi. Çok farklı bir Konyaspor, tebrik ederiz. Hem ligden kupa değeri falan oynaması muazzam bir şey. Düşme potasından nereye aldı Konyaspor'u, getirdi. Yani buraları tartışmıyoruz ama Trabzonspor'dan çok farklı bir oyun anlayışı olan, oyunun iki parametresi Trabzon'un farklı, Beşiktaş'ın farklı. ona buna dikkat etmesi gerekir. O yönden Beşiktaş'a

0: ters gelebilir. Yani bu oyun Konyaspor'a ters gelebilir, Beşiktaş'ın oyunu. Dediğim gibi agresif seyirciyle 40 bin kişiyle basacaklar, kazanıp direkt çıkacak, direkt çıkacak. Yani direkt oynayan, öne oynayan, evelip gevelemeyen, pas trafiğini çok sevmeyen, zaten baksan Olaytan, El Bilal'le falan oğla bu pas trafiğini yapamazsın. Böyle oyuncular değil. Direkt golü düşünen, öne giden oyuncular. Yani Konyaspor'un buna dikkat etmesi gerekir. Yani Konyaspor'un da bu oyuncularla mesela santrofor arkası Muleka'da kısa alanda çabuk, geniş alanda atletik değil, Bardi değil, Deniz değil. Eğer rakip yer alanı bu oyunu yıkamaz, kazandığı topla da açık alana çıkamaz. Ha, bir de Beşiktaş'la ilgili en son şunu söyleyeyim. Jala gibi bir atletik stoperi ben olsam değerlendiririm. Çünkü eğer kontra atağı büyük olasılıkla düşünecek, Konyaspor çıktığında evet, o dörtlü savunmanın en atletik oyuncusu olur. Jalo profilinde stoper yok. Atletik bir oyuncu. Eğer öne çıkacak Beşiktaş seyircisiyle beraber baskı yapacak enler, değil mi? Öyle bir oyun, değil mi hocam? Evet. Bu oyunda arkaya atılan koşucu, yani toplara koşucu oyuncu bir tane, atletizm olan Jalo var. Sakatlık
1: göre herhalde Emirhan'ı o şekilde.
0: Ya bilmiyorum yani, Jalo geçen maçta da biliyorsun çok iyi oynadı. Sahanın en iyisiydi. Gol de attı. Bir de hocam yani gol tabii ki siz de biliyorsunuz farklı ama oyuncu profili olarak Beşiktaş savunmasında farklı bir profil.
2: Şu an bence
0: en atletik en oyuncu. En diri, en sıkı stoperi.
1: Evet, Beşiktaş Konya Spor maçı değerli futbol severler salı akşamı 20.30'dan itibaren ATV ekranlarında olacak ama gün boyu saat 13'tan itibaren A Spor'da özel yayınlar olacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline ilişkin ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar yayınlarımız devam edecek diyelim. Evet, bu kupayla, yani Beşiktaş'ın ve Konyaspor'un çeyrek final maçlarından küçük özetlerle biz toparlayalım. Az sonra takım oyunu başlıyor. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Çok güzel bir futbol akşamı, çok güzel bir özel bir güne denk geldi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde son yarı finalist bu maçın ardından belli olacak. İlk vuruş, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden yarı finalist olsun. Ümit sol tarafa doğru, İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim en yerden bir pas, gol pozisyonu, son anda bir müdahale var orada Emirhan'dan. Çok kritik hamle Emirhan. Olaytan. 3 Alanya sporlu çevresindeydi Orkun. Yeniden Junior Olaytan, El Bilal, Olaytan, seri paslaşmalar, Yang Yo, şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını, gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor, El Bilal Ture. Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı, El Bilal Ture ile golü buldu Beşiktaş. Tribünler golü kutluyor. Siyah beyazlı futbolcular golü kutluyor. Seri paslaşmalarla geldi Beşiktaş. Çerni bıraktı. Murillo ortaladı. El Bilal Ture vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi yetersiz kaldı. O bölgede Olaytan var. Rıdvan bindirme yaptı. Son çizgi. Rıdvan'ın ortası. Şimdi Çerni. Geride Orkun ısrarla top istiyor. Olaytan. Ortası, kafa vuruşu yandan dışarıda. Yang Yuo. Şimdi geliyor Alanya Spor. Van bıraktı. Hader, Jonay vurdu Ersin. Bakalım son yarı finalist kim olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Orkun. Korendon Alanya Spor bir kez daha yüklenecek. Adel Jonay. Savunmanın arkasına, Wang'ın bulunduğu bölgeye. Ceza sahası var. Vurdu yandan dışarıya. Orkun topun gerisinde. Ertuğrul kalede dikkatli.
2: Orkun geliyor. Orkun

Ertuğrul. Orkun Kökçü biraz da kendisine kızdı. Agbadu. Orkun Kökçü. Raşitsa'nın koşu yoluna doğru. Raşitsa gidiyor. Ceza sahasında Raşitsa son anda müdahale. Çok kritik müdahale Lima'dan. Hemen kullandı Korendon Alanya Spor. Baskı var ön alanda Beşiktaşlı oyunculardan. Endini kazandı topu. Yankıyor gol pozisyonu kaleci Ertuğrul. İkinci hamle şimdi Orkun aldı. Orkun'un pası. Bu arada offside bayrağı havada, oyunu durdurdu. Cihan Aydın hemen kullandı endirek vuruşu, bir hata daha. Gol pozisyonu ve gol! Çok büyük bir hata. Korendon Alanya Spor'dan affetmeyen o, Beşiktaş 2-0 yapıyor. Yang Yo yine atıyor golünü. Korendon Alanya Spor savunmasında çok büyük bir hata. Beşiktaş 2-0 önde işte. Aldı at diyor ve Yang Yo farkı 2'ye yükseltiyor. İzzet'in baskısı vardı sağda. Murillo. Raşitsa savunma arkasına hareketlendi. Milot Raşitsa yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü. Beşiktaş 3-0 önde. Son derece organize bir atakla geldi Beşiktaş. Raşitsa'nın ortasında Orkun topu ağlara gönderdi. Beşiktaş farkı 3'e yükseltti bu golle. Sol kanat Enes yaptı ortasını. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu diyor Cihan Aydın. Köşe vuruşuna izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çalıyor. Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş oluyor. Beşiktaş 3, Korendon Alanya Spor 0.

0: Antalya'da. Müthiş görüntüler. İki takım sahada. 23 Nisan'ı kutlayan pankartla geliyor iki takım. Biz de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Sarı lacivertlerin vuruşuyla başlayacak zorlu mücadele. İlk düdük karşılaşma başlıyor. Fenerbahçe kullanıyor serbest vuruşu. Levent ceza alanına gönderdi. Kafa vuruşu kalecide kaldı. Şikrinyar. Levent. Levent gidiyor sol tarafta. Kerem var. Onu düşündü. Ceza alanına. Kerem ceza alanında. Kerem yerde kaldı. Gözler Ozan Ergün'de oyun devam ediyor. İşte az önceki pozisyon. Kerem Aktürkoğlu böyle girdi ceza alanına. Uğurcan'la mücadelesinde yerde kalmıştı. Sonrasında da Magola uzaklaştırdı tehlikeli bölgeden. Top Konyaspor'da kaldı. Muleka topun sahibi yerden gönderdi. Melih geriye bıraktı. Enis Bardi. Şut Ederson. İkinci bir şut şansı. Farklı biçimde auto gidiyor top. Uğurcan Muleka'nın olduğu bölgeye Şikrinyar'dan sekti. Muleka takip ediyor. Semedo şimdi Şikrinyar. Osterwolde Deniz'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Ozan Ergün faulü belirledi. Deniz Türüç'ün sert faulü. Pozisyon farklı açılardan ekranlarda. Ozan Ergün de Deniz Türüç'ü uyarıyor. Gendouzi. Levent. Levent, Anderson Tolişka dışarıya. Semedo topla buluştu. Semedo yaptı ortasını. Cezalını tehlike. Kerem vurdu. Top dışarıya gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. İlk uzatma devresi saniyeler önce başladı. Azuhan oyunda Uğurcan'ın yerine bir değişiklik var. Tümasan Konyaspor'da. Gendouzi top Fenerbahçe'de kaldı. Gendouzi ceza sahasında. Anderson Tolişka dışarıya. Net bir fırsattı Fenerbahçe adına. İşte Tolişka böyle vurdu. Top out'a gidiyor. Musaba. Yerden Gendouzi'ye. Gendouzi geçti rakibini ceza alanına pasını verdi. Archie Brown açtı önünü vurdu. Kaleci Bahadır. İki güzel hareket. Korner. Şimdi işaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına gönderilen top herkese açtı. Baskısı devam ediyor. Dümosan Konyaspor'un. Ceza alanına gönderilen top. Kafa vuruşu Ederson. İki güzel hareket. Sonrasında Konyasporlu futbolcuların itirazı var. Ederson böyle kurtardı. Sonrasında Kramer yerde kaldı. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınızda. Semedo'nun müdahalesi var orada. VAR merkezinden gelen görüntüyü izliyor. Karşılaşmanın hakemi. Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Bir de sarı kart çıktı. Son saniyeler. Yevtoviç. Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alarda gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu. Fenerbahçeli oyuncular büyük üzüntü yaşıyor. Konyasporlu oyuncular büyük bir sevinç yaşıyor. Son dakika gelen penaltı golü. 1-0 öne geçti Konyaspor. Zira Türkiye Kupası'nda Gendouzi. Fenerbahçe yükleniyor. Gendouzi cezalarına girdi. Gendouzi vurdu, top dışarıya gitti. Fenerbahçe gol aradı. Anderson, Talisca kullanacak. Talisca, işaret geldi. Talisca, top dışarıya gidiyor. Ederson dönmedi kalesine. O da cezalının içinde. İşte ekranlarınıza geldi. Fred topun başında. Tüm oyuncular cezalının içinde. Korner kullanıldı. Kafalardan sekti top. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor. Top taca gitti. Ederson yine cezalarında. Atış kullanıldı. Uzaklaştırıldı o top tehlikeli bölgeden. Fenerbahçe kalesi boş. Oleyikbe elle oynamayı belirledi. Ozan Ergün. Ederson cezalarına gönderdi. Talisca vurdu kafayı dışarıya. Ozan Ergün kronometresini kontrol ediyor. Son düdük geldi. Tüm masa Konyaspor yarı finalde. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ediyor. Yevtoviç'in penaltı vuruşundan attığı golle tüm Ozan Konyaspor Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bırakıyor. Adını yarı finale yazdırıyor.
1: A Spor Radyo.

0: Beşiktaş'a kaybettiği bir süper kupa vardı Galatasaray'ın. Üçüncü sezona başlarken Okan Hoca aslında. O yeni ligi şöyle hayırlı oldu Galatasaray'a. Osimhen, Jakobs, Sara hamleleri geldi hemen. Biraz daha atlet oyuncular. Eldeki mevcut diğer oyunculara kıyasla ve Galatasaray'ın geçen sezon çeyresi değişmişti o transferlerin ardından. Sezon başında zaten lider olup hiç bırakmayıp Mourinho'nun önünde bayağı da puan farkıyla. Bu sezonki Galatasaray bence hani Samsunspor yeni ligisinde şöyle yorumlayabiliriz. Bence şampiyonluğa rağmen artık Galatasaray taraftarı da bunun farkında. Bir değişim olmalı Galatasaray'da. Yani ben eldeki mevcut kadronun misyonu tamamladığını düşünüyorum ki bunun geçmişte çok örneği var. 2011'de Ünal Aysal, Fatih Terim'in kurduğu takım da 2015'te 4. taktığında aslında misyonu tamamlamıştı. O takım sonrasında Hamza Hoca devam etti. Hamza Hoca'nın önce görevine son verildi. Oyuncular zamanla değişmeye başladı ama 2017 yani bir iki sene kaybetmişti Galatasaray. Yine benzerini 2017'de bu sefer Gomis'ler, Fernando'larla yeni bir takım kuruldu. Fatih Hoca o takımı Tudor'dan derhal şampiyon yaptı ama o takım da aynı şekilde misyonu tamamladığında hamleler gecikmişti. Bence bu sefer Galatasaray şampiyonluğa rağmen bazı değişimler yapmalı. Nedir o? Birçok detay var. Bir kere kulübesini değiştirmeli. Yani Günay özelinde söyleyeyim. Elbette dünün 4-1'lik skor Günay'a yıkılamaz. Bence işin bireysel kısmında Osimhen Galatasaray kariyerindeki belki
1: önce kupa sonra ligde Günay bu şanssızlıkları yaşayınca bir anda hedef adam halinde de geldi.
0: Bu sezon şöyle Süper Kupa finali de yani Gendozi'den yediği golü Uğurcan'ın çok ben yiyebileceğini düşünmüyorum. Ya da Monaco maçında Uğurcan penaltı kurtardı, sakatlandı, kaleye geçer geçmez kornerden yenen bir gol var. Şimdi hani Osimhen Icardi farkı diyorduk Galatasaray'da. Hani Osimhen olmadığında Icardi ile aynı oyun çıkmıyor. Uğurcan kalede olmadığında da aynı oyun çıkmıyor. Bunu görüyoruz. Okan Hoca bence şurada bir planlama hatası yaptı. Derbi 11 ile başlamak istedi doğal olarak. Kazanalım şampiyon olalım diye ki oyunculara da maç öncesi bir 4 gün izin sözü verilmişti şampiyonluk halinde. Ki yeni liginin ardından puan farkı 4'e düşünce de o izin 1'e indirildi ve Galatasaray pazartesi akşamı 5'te Kemerburgaz'da Antalya Spor maçı hazırlıklarına başlayacak. Birkaç değişiklik yapması gerekti hocanın. Lemina, Jakobs gibi hep yoğun maç temposuna yıpranan oyuncular. Yine
1: Torreira var.
0: Torreira'nın ki şu aşamada ben zaten 8 numara oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Bence 6 Torreira şu an onun için en ideal bölge. Bazı oyuncularla artık bu Torreira, Sanchez artı tabii işin kadro planlamasında belki daha iyi bir stoper Sanchez ve Abdülkerim'den çünkü Singo'nun o isim olmadığını gördük dörtlü oynanan maçlarda Singo'nun merkezde. Nihayetinde evet Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Ben Antalya Spor maçında sürpriz beklemiyorum. Hatta yani şunu biliyoruz ki Galatasaray...
1: Gerçi bugünkü sonuçlara göre Antalya Spor'un biraz daha bu maça daha istekli çıkacağını da herhalde değerlendirebiliriz.
0: Çok ama Antalya Spor açısından
1: puana ihtiyaç var.
0: Antalya Spor açısından teselli şu. Bugün Karagümrük'ün Gençler Birliği'ni mağlup etmesi tüm hesapları değiştirdi yani. Son hafta Gençler Birliği Trabzon deplasmanına gidiyor. Eyüp Fenerbahçe'ye. Bence Antalya Spor'un Galatasaray'a kaybetse de iç sahada Kocaeli'yi yendi senaryoda muhtemelen tabii. Ben ligde kalacağını düşünüyorum. Biraz da ben Antalya Alanya Kayseri maçlarının dönüşümünü izlemeye çalıştım. Bir de, yani taraflar biraz beraberler az oldu.
1: Yapısıyla Antalya'nınki aynı değil.
0: Tabii yani Samsun çok iyi hazırlanmıştı. Muadil Maci bence...
1: Hem iyi hazırlanmış hem iyi bir kadrosu var. Avrupa'da da neler yaptın sezon başında hatırlayalım.
0: Muadil Maci müthiş bir forvet performansı.
1: Antalya'nın olsun sizi yapacak bir kadrosu yok.
0: Yok katılıyorum. Ben Galatasaray'ın yani net... Yani Galatasaray şunu gösterdi aslında Cüneyt abi bu sezon. Konsantre olduğunda bunu en son derbide gösterdi. Fiş çekebilen bir takım. Yani Osimhen'i, Uğurcan'ı, oyuncu gücü, oyun gücü olan bir takım. Bir de Antalya Spor maçı tabii ki iç sahada kuşkusuz şampiyonluk maçının heyecanıyla iyi bir atmosfer olacaktır. Ama tekrar söylüyorum yani çok puan kaybetti Galatasaray bu sezon. Çok yıprandı. Resmi maç sayısını hatırlatalım izleyicilere. 51. resmi maçı Galatasaray'ın. Tamam. Ben zaten 40'tan sonra düşüşler bekliyordum. Orada Galatasaray işin planlama kısmında bazı oyuncuları 35-40 maç düşüneceksiniz. Yani 50 maçı geçtiğinde işte sezon 53 maçla bitecek ki Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki oyuncuların çoğu A milli takımda hep oynuyor. Barış Alper'i, Abdülkerim'i yine yabancı oyuncuların da milli takıma düzenli gidenler var. Bu yıpranma yeni sezon için hem gençlik hem dinamizm anlamında bence transferde Galatasaray'ın biraz değişime gitmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadronun şampiyon olması normal ama bir gerçek var. Zafer Hocam da zaten sezon boyu dile getirdi. Fenerbahçe çok sürpriz puan kayıpları yaptı. Yani biraz da Fenerbahçe'nin o ekstrem bir sezon içinde bir tane son dek golü yersin. Fenerbahçe bu sezon başkan Ali Koç değişti. Alanya'dan bir sezon başı İrfan Can'ın

0: yediği gol var. Dönelim son kritik aşamada Kasımpaşa Rize maçları çok şahit olunan durumlar değil. Biraz Fenerbahçe'nin puan kayıpları da Galatasaray'ın zirvede kalmasını sağladı.
1: Fenerbahçe'nin kayıpları ve tırnak içerisinde fırsatları değerlendirememesini de eklemek lazım ona. Vay. Yani Galatasaray'ın Osimhen'siz dönemlerini de iyi değerlendirmedi.
0: 11 maç kaçırdı. Dönemde.
1: Evet.
2: Şimdi futbol oyun sahnesinde oyuncular oynar. Teknik direktörler de tutarlılığı teyit eder. Şimdi baktığımız zaman sadece tek fikri olan oyuncuları geliştirme adına ki her yaşta oyuncu gelişmeye müsaittir. adına ön bölgedeki hücum zafiyetlerini giderme adına sadece doğaçlama hareket eden Fenerbahçe'yi düşündüğümüzde yabancı oyuncu ağırlığı fazla olduğundan dolayı da onlara baktığım zaman ne fiziksel güçleri ne de düşünce güçlerinin yerinde olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'de. Yani baştan sona kadar tek tek ele aldığımızda yabancı oyunculara baktığımızda hepsi kaliteli. Hepsi Avrupa liglerinde boy göstermiş insanlar. Ama bir araya gelip takım olmaları adına ki burada teknik direktörün de devreye girmesi gerekiyor.
1: Bir de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncular. Oyuncu
2: değil.
1: Çok kaliteli olabilir. Mesela N'Golo Kanté.
2: Bravo.
1: Geçmişine baktığımızda inanılmaz bir kariyer. Bugün de hala ben çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu.
2: Son zamanlardaki takımında en formda adamı.
0: Evet. En iyisi Gündüz ile.
2: Ya vallahi Gündüz'ü de yukarıya yanında şey gibi.
1: Ama birinci önceliği miydi işte Fenerbahçe'nin?
2: Değil yani.
1: Sadece iyi oyuncuları toplamak takım oluşturmuyor, onu anlatmak için.
2: Şimdi
1: söyleyeyim.
2: Belki de zincirlerini kıran bir Fenerbahçe. Dün itibariyle ben öyle giriş yapayım. Çok iyi bir başlangıç planı vardı Fenerbahçe'nin. Maça o kadar iyi başladı ki arzulu, inançlı, özverili, her alanda baskı yapan Fenerbahçe. Ön bölgede oynamaya çalışan Fenerbahçe ama bilhassa rakibiyle oynadığı maçlar başta olmak üzere bir önceki teknik direktörde de böyleydi. Bu teknik direktörde de kazanma adına oynamayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Bu Fenerbahçe'nin genlerine aykırı. Şimdi sen rakibin bu kadar Avrupa'da üzülmüşken 12-13 tane maç oynadı galiba değil mi Galatasaray?
0: 12 maç.
2: 12 maç demek oradaki bir maçın fizikselliğini düşündüğümüzde buradaki 2 maça bedel.
1: Kesinlikle.
2: Türkiye Ligi'nin.
0: Öncesi sonrası tabii.
2: Tabii şimdi böyle bir fiziksellikte senin rakibin geri düşmüşken ki 3 senedir aynı kurguyla oynamaya çalışan bir Galatasaray'ın üretemediği anlar olduğunda beklenilmeyen puanlar kaybettiğinde sen bunu değerlendirip ondan sonra öne geçip de ondan sonra mental olarak da rakibini yoracağını sen hiçbir şey yapamayınca Galatasaray en kötü haliyle bile sana 7 puan attı. İşte 4'e düştü. Yani 35 maçta yapamadığını son 2 maçta mucize bekliyorsun şimdi. Bu böyle olmamalı. Fenerbahçe'de çok şey değişmeli. Yani Fenerbahçe'nin dün itibariyle ben teknik direktörsüz maça çıktığında ben çok beğendim Fenerbahçe'yi. Yani top kaybı reaksiyonu mükemmeldi futbolcuların. Ki Fenerbahçe büyük takımların böyle olması lazım. İleride sonlandıramadığı zaman topu top kaybındaki şeyleri reaksiyonları mükemmel olmalı ki tekrar hata devam etsin. Veyahut rakibin toplu oynamasına müsaade edip geçiş savunmasını iyi yapamadığı için Fenerbahçe hep ben şunu söylüyorum şimdi. Fenerbahçe'de iyi bir stoper olmadığı için Skriniar övülüp duruyor. Ama geçiş savunmalarında en kötü adamlardan birisi. İnanılmaz çabuk ekarte oluyor. Sen ceza sahasına hapsolduğun zaman evet oyun bilgisi, alan bilgisi olduğu için biraz bir nebze lider oyuncu sıfatı yapıştırılıyor ama Galatasaray maçında da Barış Alper'den 3 kafa topuna çıktı. 3'ünü de Barış aldı.
0: İlk golde de Osimhen'in diziyle attığı golde de Skriniar
2: evet,
0: uzaklaştırmadı
2: hocam. Onun için fizik güç üstünlüğüyle, temposuyla rakibin dün itibariyle kaleye hızlı inmesiyle ben Fenerbahçe'yi beğendim. Ama ligin sonu gelmiş. 7 puan fark var. Ben bu Fenerbahçe'yi beğendim. Onun için Fenerbahçe'nin hakikaten Fenerbahçe Talisca denen kardeşimiz dün 3 gol attı. Galiba kariyerinin de en fazla golüne ulaştı. Ama Talisca ile oynayacak bir Fenerbahçe'nin onun yanına sağına soluna fizikselliği üstün onu taşıyabilecek oyuncularla oynaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Çünkü kulvarlarda 27 golü var.
2: Ya 27 gol.
1: Dün taraftarlar şu espriyi de yaptı ama hocam. Keşke 26 golü silinseydi de Geçtiğimiz hafta penaltıyı atıp tek gol olsaydı ama o gol olsaydı diye espriler.
0: 3 tane penaltı, 3 tane penaltı kaçırdı. Göztepe'deki penaltı son dakikaydı, eksi 2 puan. Alanya maçı 2-2 bitti, o maçta penaltı kaçırdı. Galatasaray maçı, yani 3 tane penaltı kaçırdığı maçta Fenerbahçe adına puan kayıplarının kırılma anı oldu Talişan adına.
3: Skora etki etti.
2: Doğru. Zaten şimdi ben
1: Beşiktaş derbisinde Kerem attığı son dakikada çok daha kritik bir penaltıyı. Dolayısıyla karşılaştırıldı da neden Kerem atmadı?
2: Ben onun için diyorum işte Talisca'nın oynadığı oyunu taşıyabilmesi için Fenerbahçe'nin önüne, yanına, sağına, soluna, arkasına fizikselliği üstün oyuncu koymak zorunda. Çünkü onun takımla alakası yok. Evet, skora etki ediyorsun ama sen zaten olmayan doğaçlama oyunu, biz diyoruz ki bir çalışılmış bir şey görelim Fenerbahçe'de, Talisca ile birlikte görme şansın yok. Geçiş oyunu oynayacak oyunculara sahip Fenerbahçe. Kerem'i var, Nenesi var, Musabası var. Geçiş oyununu yapmıyor. Sete döndüğün zaman çalışılmış bir şey göremiyoruz. Buna rağmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda buraya kadar gelmesi bana göre mucizedir.
0: Hocam sen anlattın, şimdi düşündüm. Kerem Aktürkoğlu'nun bir tane aklımda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'dan, milli takımdan, Benfica'dan bildiğimiz o ezber hücumu yok mesela. Hocamın aslında yorumu o.
2: Tabii.
0: Kerem yoksa geçiş hücumunda müthiş Galatasaray'da, evet. Benfica'da, milli takımda hep vardı. Fenerbahçe'de yok mesela. Aklıma hiç pozisyon da gelmiyor. Hep Asensio'nun uzaktan şutu geliyor. Talişka'nın o merkezden şutları.
3: Bir tane Avrupa Ligi'ndeki golü var galiba. Öyle.
0: Doğru. Nice maçı olabilir.
3: Brand mıydı?
0: Kuzey, evet. Anladım. 4-0'lık maç.
2: Bir yapar bak şimdi.
0: Lig özelinde düşünüyorum.
2: Biz süperlik. Hep ne diyoruz? Kötü oynadığın zaman bir maç, iki maç kazanabilirsin. Büyük takım refleksidir diyoruz. İyi oynayarak da birkaç maç kaybedersin diyoruz. Ama Fenerbahçe'nin 10-11 tane bir beraberliği var. Sadece mağlubiyete bakmayalım yani. 10 tane beraberliği var.
0: Hocam bence maçların ilk yarısında çok fazla geri düştü Fenerbahçe. Bir yerde Samsun maçını çevirdin. Sezonun ilk yarısı Beşiktaş'la Rize'ye karşı 2-0'dan döndün ama hep olmaz. Benim Fenerbahçe ile ilgili en çözemediğim şey biraz o tabii forvet eksisine de yazar. Maçları ilk yarıda bitiremiyor Fenerbahçe.
2: Ya şöyle Mehmetciğim, dünkü maç haricinde Fenerbahçe'nin önde agresif baskılı başladığı maç gördün mü? Dün bunu yaptı ve ne oldu gördün mü? Çabuk skor elde etti. Ha şöyle düşünülebilir. Rakip hata yaptı ama rakibi hataya zorluyorsun o zaman. Ya ben Fenerbahçe'nin kendini yeniden tanımlaması için ben çok zaman alacağını düşünüyorum. Bu yani yönetimin değişmesiyle, yeni bir teknik direktörün gelmesiyle hemen çarçabuk olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Galatasaray'daki bir değişim şart diyorsun.
2: Bence şarttı yani.
1: Kadroyu için getirdik bakın, geniş kadrosunu.
2: Yani şimdi
1: Fenerbahçe'nin birçok isimde herhalde yollar ayrılacak gibi duruyor ama
2: tabii
1: o yolları ayırmak da burada söylendiği kadar kolay değil. Bizi izleyen yöneticiler şu anda öyle diyordur herhalde ekran başında.
2: Kiralık gelecekler de var değil mi bu?
1: Kimse gitmek istemiyor hocam.
2: Ya. Niye gitsin?
1: İstanbul
2: adam
1: güzel.
2: Silah soruyla imzalamadılar mukaveleyi. Adam mukavelemi ver gideyim diyecek sana. Yani baştan planlaman yanlış yani. Sen şimdi gerçeklerle yüzleştikten sonra gerçeklerin farkına varmadan ondan sonra geleceği inşa edemezsin. Planlamayı iyi yapmalısın. Şimdi şu kadroda Fenerbahçe
1: kötü de isimler değil ama doğru isimler mi?
0: Ben amasında varım. Onu söyleyeyim. Şöyle hocama pası atayım. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray yarışı oluyor hocam çok 4 sezondur. Hep Galatasaray Fenerbahçe kadroluk kıyaslanıyor. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunu son şampiyonluk kadrosuyla da kıyasladığımda bence mevcut kadro Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu değil yani. Evet, Kante, Gendouzi, Asensio, oraya bir de İsmail. Müthiş bir üçlü merkez ama işte son şampiyonluk takımı hatırlıyorum.
2: Ama üretemeyen merkez.
0: Caner, Gökhan, beklerin de hücuma müthiş çıkıyorlardı. Stoperlerin Egemen, Bruno Alves'ti. Kalecin Volkan'dı. Ön taraf Kayt, Vebo, Sof, Emenike'ydi. Yani sadece şu orta sahadaki o 3 oyuncu Asensio'ya, Kante, Gendouzi'ye de onu bir de rotasyonda İsmail ekleyeyim. Hı hı. Onun dışı bence diğer bölgelerde Fenerbahçe'nin geçmişi. Tadiş'te Cekos'ta yok Fenerbahçe'nin. Çok uzağa gitmeyelim.
1: Yok ama Levent, Oğuz, Semedo yani birçok isim flash transfer olarak geldi bu kadroya. Onu da unutmayayım. O zaman seçimler yanlış.
2: Ya Fenerbahçe'nin yeni
1: Kerem,
2: bir yeni
1: devre arasında Musaba.
2: Ya şu an itibariyle bu kadroyla bile kalsa Fenerbahçe diyelim takviye yapmadı. Yeni bir teknik direktörle, yeni bir sistemle tanışması, bunun karşılığını alması süreç alır. Öyle kolay değildir ki. Ya bu takımın santraforu kim belli değil ya.
1: Ha, onu
2: şimdi bundan önceki teknik direktör
1: verecek soru orada zaten.
2: İşte bundan önceki

0: Tedesco mu istemedi, yönetim mi?
1: Ya Tedesco istemez olurum ya. İkisi de suçlu. Sonuçta bu takım santiforsuz kaldı. Hem bundan önceki teknik direktör hem Tedesco koskoca Fenerbahçe'yi laboratuvara benzettiler. Fenerbahçe'nin...
0: Vallahi bir sorduk, Mehmet de vardı o yayında, Erol Bulut'a. Ben başlamazdım dedi, santraforsuz kabul etmezdim dedi. Tedesco demek ki kabul etti hocam.
2: Genel, bence
1: başarılı olmak isteyen teknik direktör.
2: Fenerbahçe'nin şunu çözmesi lazım. Trabzonspor deplasmanında müthiş bir futbol.
0: Evet.
2: O
0: aynı
2: yani kadar. Baklava değişik bir sistem. Yani İsmail,
1: hocam,
2: Kante,
1: o baklava
2: Genduzi.
1: Maklava değil, hepsi doğaçlama. Çalışılmış bir şey yok.
2: Doğal baklava.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi, Antep baklavası değil.
1: Tabii tabii.
2: Buradaki en önemli nokta şu. O müthiş performanstan sonra yani Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük. Ne oldu? Evet. Bir şeyler oldu orada. Yani Kasımpaşa'ya 90+5'te gol atıyorsun. 90+8'de gol yiyorsun. Antalya Spor yani son yılların bence en problemli kadrosu. Ve 2-0'dan yani anormal goller yiyorsun. Beraberliği yakalıyorsun. Geri dönemiyorsun. Karagümrük'e ligin sonuncusuna namağlup ünvanını kaybediyorsun. Bu bence sadece futbolla açıklanabilecek bir şey değil. Bence kadroyla da açıklanabilecek bir şey değil. Yani burada bir şeyler var. Bunu çözmesi lazım.
0: Kupayı da dahil et çeyrek finali. Hani şampiyonluğun gittiği demek içerisinde belli. Tek hedefin kupa kalmış. Favorisin ve kazanamıyorsun, eleniyorsun. Yani Ederson son dakikada ceza sahasına gelip pozisyon arıyor. Kalecin. Yani Fenerbahçe'nin bu duruma... Konyaspor tebrik ediyorum onları. İyi oynadılar, hak ettiler. O başka bir kısmı.
3: Bir tane Kerem'in pozisyonu var maçta.
0: Evet, evet. Şimdi, yani böyle bir Fenerbahçe ilk, olmamalı yani, sahada.
2: Mehmet'e hocama katılıyorum.
0: Konya'da iyi oynadı. Doğru futbolu oynadı ama.
2: İlk yarıları anormal çöpe atan bir Fenerbahçe.
0: Dediğim maçlarda bir kupada ne oldu ya?
2: İlk yarılara çok kötü.
1: Kim yapar bunu? Sıradan takımlar. Ya büyük takım refleksinde böyle bir şey yoktur hocam. Büyük takım kazanmak için oynar. Oyunu kontrollü falan başlamaz büyük takım. Onun için bak bu takımın sorunlarla baş edebilen güçlü bir başkan profiline ihtiyacı var başta. Birinci olarak. Ondan sonra da takımı ayağa kaldırabilecek işinin ehli bir usta teknik direktöre ihtiyacı var. Ya ligin sonu geldi. Şimdi tepkisellik yapıyorlar. Diyorlar ki ya Mourinho geldi, daha ne yapsın? Geldi de. Sen Fenerbahçe'nin DNA'sından, gelmişinden, geçmişinden, tarihinden haberin yok. İç sahada nasıl oynaması gerektiğinden de haberin yok. Ve 11'in belli değil. Şimdi Tedesco geliyor.
0: Hocam Real Madrid istiyor Mourinho'yu da biz burada küçültelim.
1: Vallahi hayırlı uğurlu olsun.
0: Mehmet de çok sever Mourinho'yu.
1: Hakikaten hayırlı uğurlu olsun yani.
2: İlk yarıyı tamamlayamazsın.
1: Geldi burada sadece bizim futbolumuz değil, bizim insanımızı, futbolumuzu, ülkemizi hepsini aşağılayıp kaybolup gitti.
0: Her gittiği yerde yapıyor. Yani bize özel yapmadı
1: hocam. Onun için koskoca Fenerbahçe'yi onun için laboratuvara benzeten.
2: Okudum ben Cüneyt abi. Ama şöyle bir sıkıntı var yani. Mourinho çok umutluydu herkes. Yani hepim ben de yani özellikle basın toplantılarını çok merak ediyordum. Ya yani, büyük hayal kırıklığı.
1: Hocam onun
2: ve
1: için
2: ve çok saha dışında kaldı. Bence orada yönetimde de büyük bir problem vardı. Yani siz Mourinho'yu saha içinde tutmanız lazım. Oraya itmeniz lazım. Siz zaten saha dışına çıkmayı diğer teknik direktörlerden
1: hocam,
2: daha çok sever.
1: Yönetim kendini bir ittirse Mourinho şeyi de ittirecek teknik direktörü.
0: Tam tersi bir profille devam etti Fenerbahçe. Yine bir şey değişmedi ama bu sezon. Tedesco'da tam saha içinde kaldı. Hakemleri bile konuşması gereken belki de maçlarda bile konuşmadı. Taktisyen dedik. Bu işin hani bir mühendis kafasıyla bakıyor futbola.
1: Ama
0: eğitimli dedi.
1: Sevgili müdür.
0: Yine olmadı.
1: Bir teknik direktör ne yapar?
0: Ne yapar?
1: Futbolculara kendi başlarına geliştiremeyecekleri şeyleri öğretir değil mi? Futbolcu her yaşta gelişmeye açıktır çünkü. İstediğin kadar Asensio ol, istediğin kadar Talisco ol. Şimdi sen böyle bir teknik direktörle ondan sonra ne yapıyorsun? Ön bölgede Musaba'yı aldırdı değil mi bize? İlk maçta müthiş bir performans yaptı. Dedik ki rakibin üstüne gidiyor.
0: Samsun Spor maçında müthiş.
1: Rakibin üstüne giden delici oyuncu. Lazım Fenerbahçe'ye.
0: Eski takımına karşı müthiş oynadı.
3: Galatasaray maçında değildi Süper Kupa finalinde.
1: Ama ne dedi Mehmetciğim? Evet. İlk maçtaki bir performans olur. Zaten 60. dakikada

0: filan bitti farkındaysan. Olan olmayan her şeyini verdi. Ama dedik ki bu şampiyonluk baskısı, 12. seneye girilmiş şampiyonluk baskısı genç oyuncularda sıkıntı olur, sıkıntı yaratır. Bunlar o baskıyı kaldıramayabilir. Gerçek performansını sahaya yansıtamayabilir bunlar. Orada birkaç tane oyun aklı olmalı ki onları takıma bir kimlik kazandırır. Onların yanında o genç oyuncular coşku içerisinde yardımcı olurlar onlara. Şimdi baktığın zaman Asensio'nun olmadığı zaman Fenerbahçe'nin oyun aklı yok.
1: Yani zaten iki tane var, bir Talisca bir Asensio.
0: Talisca'nın performansı o genç oyuncuları teşvik etmez hocam. Onlar onunla beraber coşku kazanmaz. Asensio öyle kazanır. O ne yapar? Onları alır, verir, oynatır. Ondan sonra ön bölgede değişik aksiyonlar
2: hocam,
0: yaratır.
2: Gençsiniz de kime ne kazandıracak? Hepsi tecrübeli oyuncu Fenerbahçe.
0: Ne öyle? Şerif öyle. Ondan sonra Musa da öyle. Zaten orta sahada gereksiz bir kalabalığı var Fenerbahçe'nin. Geçiş savunmalarında inanılmaz defans bozuk bir defans dengesi var. Şimdi Semedo bildiğimiz Semedo değil. Bu adam Barcelona'da senelerce oynamış ama hiçbir katkısı yok.
3: Çok şimdi, sakatlandı. Bütün ismini kaybetti hocam.
0: Bir de ne yapmalı? Semedo o koridoru var ya. Nene ya da orada oynayan işte Musaba veya tesadüfen hoca Oğuz'u da bitirdi de. Onlar koridoru açtığı zaman Semedo gider dedik. Semedo tövbe aşağı bir orta sahaya geçmiyor adam.
1: Büyük hayal kırıklığı. Sakatlıktan sonra büyük hayal kırıklığı.
0: Osterwolde, Archie Brown ve Skriniar Arma'nın verdiği güce dayanaraktan her hareketleri foul, her hareketleri kartlık. Abi böyle olmaz. Fenerbahçe takımının bir oyun anlayışı olur. İleride agresif baskılı olur. Fenerbahçe takımının en büyük eksikliği agresiflik bir kere. Şimdi Gendüzü'yü neden sevdik? Gelen rakibi karşılayıp topa agresif girdiği için, birebirlerde ayakta kaldığı için.
1: Ya son gelen oyuncu en aidiyet duygusu en yüksek oyuncu gibi davranıyor sahada yani. Bu çok tabii. Çok ilginç bir şey.
2: Tepki koyuyor.
1: Yani kaptan olsun filan diyorlar yani. Daha en son gelmiş oyuncuya.
2: Ya arkadaşlarıyla bile tartışıyor.
0: Ya kolay değildi. Şimdi bir önceki teknik direktörün bıraktığı enkazı temizleyip de ondan sonra takım camianın beklentilerini karşılayan bir yolculuğa çıkarmak çok kolay değildi.
2: Gelmeyecek o zaman hocam. Ben bunu anlamıyorum.
0: Laboratuvar değil işte. Ben diyorum hocam. Akademisyen hoca bak. Tedesco bildiğiniz akademisyen hocadır. Oyun bilgisi, saha bilgisi olmayan bir hoca. Hiçbir zaman oyuna sonradan müdahalelerde göremedik onu. Şimdi bazen deniyor ki oyuncu değişiklikleri iyi. Ya zaten 3 tane adam var oyuna girebilecek şeyde. Sağda,
1: Zafer hocam
0: kenarda.
1: Hatta size söyleyeyim. Yani değişikliklerle A planını B planını çok bozuyor. Mesela bir Başakşehir deplasmanında hatırlarsınız. Semedo sakatlandıktan sonra Oğuz'u çıkarıp Kerem'i aldı. Böyle karman çorman bir şey oldu.
2: Tabii herkesin yerini oynadı.
1: Yani, inanılmaz yani.
0: İsmail'le Oğuz'u bitirdi.
1: Hocam onlar da Oğuz'u... Oğuz da verilen şansları çok da kullanamadı. Yani daha...
0: Hocam şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Oğuz gibi İsmail amil takımımızın hakikaten özel anlam yüklenen bir oyuncusu. Oğuz da amil takıma yani. Gidiyordu geliyordu. Şimdi bunları oynatmıyor. Oyuna sokuyor. Son 5 dakika falan. Vakit geçirmek adına oyuna sokmak falan. Abi maneviyatını ondan sonra bütün zihinselliğini bozar futbolcunun. Futbolcu kabul gördüğü yerde performans verir. Sen İsmail gibi adamdan performans alamıyorsan yönetim olarak teze söyleyeceksin ki gel bakalım. Bu adam amil takım oyuncusu. Bundan niye performans alamıyoruz? O sana anlatacak. Seni ikna edebilecek mi bakalım? İkna edebileceğini zannetmiyorum ben. İsmail varken Kante'nin, Gendüzü'nün, Edson Alvarez'in alınmasına da karşıydım ben. Senin Fred'in, bak Fred elimizde Fred yalnız kalsaydı, Fred oyunun iki bölümünü de oynayabilen bir oyuncu. Savunma özelliği de var. Hücumda geçiş oyununu oynayabilen, hücuma destek verebilen yapıda bir oyuncu. Fred de şey olarak bitti, beyin olarak. Belli ki ayrılmak istiyor o da. Sen eğer bu yabancı oyunculara baktığımız zaman bunların kusurlarını sahiplendikçe, bunların kendilerinden vazgeçmedikçe bunlar memur zihniyetinde devam ederler böyle. Al sana kaleci Ederson. Kimsin sen abi ya? Ben
2: 2 Eylül derken mi? Hocam geçmişi tartışılmaz da.
0: Vallahi tartışılmaz.
2: Bugünü herhalde sorgulamak lazım.
0: Galiba bizim Melike'nin ta 2025 yılında dedim ki ben bu Ederson'u beğenmiyorum. Dediler ki ayakları çok iyi. Ne yapacak dedim ya, sağcıktan gidip orta mı yapacak El Nesri'ye? El Nesri vardı o zaman. Santifor'umuz da vardı o zaman, şimdi o da yok.
2: Hocam Dünya Kupası da oynayacak adam, önüne tıkamayın şimdi.
0: Ederson mu?
3: Alisson oynar.
0: Tabii.
2: Kadro olacak mı, olacak?
0: Ha bizde olmadı, öyle diyeyim o zaman. Heh. Yumuşak bizde olmadı.
1: Yok ama katılıyorum ben de. Yani Ederson kalecilik meziyetlerinden daha farklı meziyetleri olduğu için bence bu kadar üst düzey oldu. Biraz önce hocam size bir şey söyleyeceğim. Hani dediniz ya çok kuvvetli bir başkana ve kuvvetli bir teknik direktöre ihtiyacı var diye.
0: Evet.
1: Ben hatta onu arttırıyorum. Kuvvetli başkandan daha çok kuvvetli futbol aklına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
0: Ha.
1: Bence o kadar odaklanıyorlar ki Fenerbahçe camiası, çok kuvvetli başkan, çok kuvvetli başkan. Asıl önemli olan nokta, mesela ben Saadettin Sara'nın artılarının eksilerinden daha fazla olduğuna inanıyorum. Ama bu kadar işte saran medya...
0: Hocam matematiğin olan... kaçtı? Senin okulda matematiğin kaçtı?
1: Bayağı iyiydi hocam.
2: Boğaziçi mezunu.
1: Şimdi yani bu yapı içerisinde çok daha böyle bir danışma kurulu, futbol aklının daha iyi olmasını beklerdim. Yani ben Tedesco'nun daha farklı beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Tedesco'dan da daha umutluydum. Ve yani aslında sahada kalaraktan iyi de yaptılar. Yani
2: tabii Şimdi
1: Galatasaray'ın aslında kağıt üstünde müthiş bir kadrosu var. Ve neredeyse liderliği alma şansları da oldu. Yani hep böyle yani denizi geçip derede boğuldu Fenerbahçe bu sezon bence. Ama yani hakikaten bu futbol aklının eksikliği çok acilen çözülmeli. Yani başkan ve teknik direktörden daha önemli olan nokta ben futbol aklının olduğunu düşünüyorum.
0: Kabul etmezler hocam. Bak yönetimler, Türk futbolunun en büyük sorunu yöneticiler. Yöneticiler eğer bir sportif direktör diyelim onun adına, diyebiliriz değil mi? Evet. Ünvan olarak. Bir sportif direktör geldiği zaman yani, ya da bir oyun aklı diyelim. Yani, tamam, futbol aklı diyelim. Öyle birisi geldiği zaman kendilerinden bir şeyler çalındığını hissediyorlar. Ya bırak abi, sen futboldan gelmiş bir insan değilsin. Ondan sonra sportif direktörün sana futbolla ilgili bilgiler vermesinden doğal bir şey yok. Bunu polemik haline getirmeye gerek yok. Bunu yani kendinden bir şey çalınmış gibi feragat duygusunu hissetmene gerek yok. Çünkü nedir futbol aklının görevi? Yöneticilere onları temsil etmek, futbol hakkında bilgi vermek, öğretmek. Teknik direktörü de asist etmek. Kabul eder mi bunu bizim yöneticilerimiz? Mümkün değil ya. Ya futbolun içinden gelen insanları istemiyorlar. Niye? Bilen insan olsun istemiyor. Çünkü o özgür hareket etmek istiyor. Çünkü transferlerde de öyle. Sen halbuki gel bakalım. Git oyuncuyu yerinde bir seyret. Ondan sonra git oyuncuyla yerinde bir konuş. Menajer olmadan da bir konuşabilirsin bak yabancı oyuncularla. Ben de sportif direktörlük yaptım. Adamın direkt evine gittim. Eşiyle, karısıyla konuştum. Menajeri olmadan adamlarla. Ya dede gibi adam Dortmund'un efsanesini 250 bin euroya getirdim ya. Gelebiliyor demek ki yani. Ama gelmez işlerine. Onlar çift rakamlı eurolar olduğu zaman daha rahat hareket ediliyor. Kasaları boşaltmanın en kolay yolu.
2: Kaliteli yabancı... Başkan hocam biz daha somut gidelim şimdi peki.
0: Nasıl?
2: Doğru başkanın adayı kim?
0: Doğru başkan bugüne kadar aday olacak? Bir gerçekçi olmak gerekirse bugüne kadar Fenerbahçe adına sorunlarla en fazla baş edebilen başkan Aziz Başkan'dı. Sevgili Aziz Başkan'dı. Fenerbahçe'de şu anki ambiyansa baktığımız zaman şu anki
2: Aziz ortama, Başkan aday olacak mı? Hayırlısı.
0: Vallahi bana göre olur. Bana göre önümüzdeki hafta Aziz Başkan açıklar. Camianın beklentisi de artık bu yönde. Güçlü bir duruş istiyorlar. Kendisini her alanda savunabilecek. Her türlü sorunla birebir kavga edecek, savaşacak bir başkan profiline ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu an itibariyle de o gözüküyor. Olsun. Camia çünkü geçenlerde aynı şeyi ben de söyledim. Bir yozlaşma var Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'de dere ağzına veya Fenerbahçe'de tesise, dere ağzı tesisine veya Samandıra'ya kırmızı kravatla giremezdin ya. Şimdi abi o gelenek görenekler bitmiş. Her şey mahvolmuş. Yerle bak olmaz.

0: Sen bu takımın genleri neyi gerektiriyor ona göre, bu arma neyi emrediyor ona göre davranmak zorundasın. Fenerbahçe'de bu kayboldu. Zaten yerli oyuncu azlığından dolayı bağlılık, sadakat, aidiyet duygusu yok oluyor. E sen şimdi bunları anlatabilmek için yerli oyuncu sayın fazla olmalı ama senin elindeki A milli oyuncusu iki tane İsmail'le Oğuz'u bugün teknik direktör Tedesco'nun yok etme planını ben yönetim engellemeli diye kaç sefer söyledim. E sen ne olacak şimdi Ederson'un yaptığı davranış biçimi? Bile isteye at beni diye hakeme adres yazdı, mektup yazdı. Telgraf çekti.
1: İyi dayandı Yasin.
0: Evet. Abi olmaz. Onun için burası ithal teknik direktörler tecrübe kazansın diye Fenerbahçe'nin kaybetmesine müsaade eden yönetimlerden hesap sorulmalı. Ya Fenerbahçe'nin yeniden dirilmesi adına ya keyif vermiyor Fenerbahçe ya. Ben bu maçta keyif aldım bir tek. O da niye biliyor musunuz? Ön alanda baskılı oynadı Fenerbahçe. Kendi genlerine uyan bir oyun anlayışı vardı. Neden? Demek ki yapabiliyor bu oyuncular bunu. E bunu Zeki şimdi bir algı yaratılmaya çalışıyor. İşte Zeki hep takımın başında. Ondan sonra onun için bir uğursuzluk. Öyle diyeyim. Çocuk bile yazık. Ya ben mi? Benim yüzümden mi? Falan filan dedi filan. Bak al. Zeki ile ne yaptı? Ya Fenerbahçe takımına gelen sınıf atlatan oyuncudur. Sınıf atlatan oyuncuları tercih eder Fenerbahçe. Sınıf atlatan oyuncuyla sen her şeyi 6 ayda becerebileceğini 2 ayda becerirsin, 3 ayda becerirsin. Ama sistematik olarak ona sahada yapamadıklarını onlara öğrettikçe, çalıştırdıkça onların kendi başlarına geliştiremeyecekleri çözümleri ısrarla onlara öğrettikçe o kaliteli takımla teknik direktörün adı ne olursa olsun zaten ya şampiyon olacak ya ikinci olacak Fenerbahçe.
2: Dört büyük takım bu şekilde.
0: Yani olacak. Onların hedefi zaten şampiyonluk yani. Ya bir dokunuş ya bir dokunuş. Baştan dokunamadın sonradan oyunu okudun gene yok. Ya Fenerbahçe sıradanlaşmıştır. Onun için Fenerbahçe'nin hakikaten sorunlarla baş edebilecek çok güçlü bir başkana ve takım duruşuna sahip edebilecek bir güçlü usta bir teknik direktöre ihtiyacı.
2: Yerli mi yabancı mı hocam?
0: Ya şu an itibariyle neden yerli biliyor musunuz? Yerli tercih. Yani bunu yanlış anlamasın kimse. Şimdi ismi dolaşıyor bizim Sayın İsmail Kartal'la sevgili Aykut Kocaman ismi. Bak inan ki ben şöyle söylüyorum. Başka aday da olabilir. Fenerbahçe'de forma giymiş bir sürü çalışan arkadaşlarımız da var. Sadece iki kişi üzerinden söylemiyorum bunu ama Fenerbahçe'nin genlerini bilen birisi oraya geldiği zaman bir kere takım olgusu, takım duruşu oluşacak. Çok önemli bir şey. Havaya girmek o kadar zordur
2: ki. Benim futbolda çok kaldığını düşünmüyorum. Yani Trabzonspor bu sezon birçok maça 11 yabancı ile çıktı. Yani ne değişti? Şampiyonluk yarışındaydı Trabzonspor.
0: Haklısın.
2: Kısıtlı ama bütçesiyle.
0: Fatih Hoca'nın
3: hocası Fatih
0: davranışı.
2: Onun hoca yerli, takım yabancı.
3: Camiayı bilmek önemli. Beşiktaş Sergen Yalçın, Galatasaray Okan Buruk biraz özde dönüşü bence Fenerbahçe benimseyecek.
0: İki türlü ikna eder futbolcu teknik direktör.
2: Orada da aday sayısı hocam çok var diyor da bence iki aday var. Üçüncü abi ya.
0: Bizde mi?
3: Aykut Kocaman, yani İsmail
2: Kartal. Yerli diyorsunuz iki aday
0: yerli, evet. Şimdi Emre çalışıyor, Volkan çalışıyor.
3: Çok da başarılı efendim, olduğunu söyleyemeyiz. Yani ikisinin de şu an hala alt sıralarda.
0: Yeterlilik duygusunu öne çıkardığın zaman evet haklısın.
3: Yani şeyi hatırlatmak gerek hocam. Okan Buruk Galatasaray efsanesi olduğu için değil. Akhisar'la Türkiye Kupası kazanıp Başakşehir şampiyon evet. yaptığı için Galatasaray hoca
0: belli
3: oldu.
0: Belli bir olgunluğa ulaştı.
3: 2013'te sonra. Başladı. 2022 9 sene sonra. Elazığ'la kümeye düştü. Göztepe ile birincilikte playoff potasına bıraktı. Yılmaz Hoca sonrasında çıkardı. Benim en biraz belki de başka bir detay hocamın da ben fark ettiğini, izleyicinin de fark ettiğini söylüyorum. Galatasaray maçlarını tribünde izliyorum. Fenerbahçe maçlarını televizyonda. Benim en şaşırdığım detayı söylüyorum. Şimdi hepimiz maçlara da gittik. Hocam en pahalı bilet orta yuvarla işte kapalı numaralı diyelim. O orta tam kulübelerin merkezdir.
0: Kulübelerin ortası.
3: Televizyonun bakış.

0: görüş açısından bahsediyorum. Fenerbahçe'nin maçının oraları boş mesela. O bile bence bir detaydır. Galatasaray maçlarında tıka basa dolulur orası. Yani o tribün ambiyansının sahaya etkisi. Bir de ben şunu da yaptım Cüneyt abi. Hadi dedim ben Galatasaraylıyım. Belki de duygusal yaklaşıyorum. İsim vermeyeyim tabii ki. Geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe maçının devre arasında bütün, hatta çoğu da Fenerbahçe taraftarıydı, Fenerbahçe'yi takip eden meslektaşlarıma atmosfer farkını sordum. Kadıköy, Aslantepe. Yani hepsini söyledi. Aslantepe atmosferi. Yani biraz iç sahadaki o, hep Kadıköy'den çıkış yok diyorduk ya. Zafer Hocam, o belli bir Aziz Yıldırım dönemi özellikle. Evet. Fenerbahçe önce zaten Kadıköy'ü kaybetti Ali Koç döneminde. Ve bu sezonda hatırlatalım, Kasımpaşa, Rize bütün kırılım anlarında iç sahada puan kayıpları oldu. Onlar da otomatikman
1: eşittir hava
0: tabelaya yansıdı.
1: Eşittir hava.
2: Bu havanın içine olarak taraftar da dahil olmalı.
1: Evet.
2: Güzel bir şey.
0: Ya var. Televizyondan Cüneyt abi muhakkak sen de fark etmişsin yani. Orada tıka basa değil o. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçlarında bir bakın yani o tarafa.
2: O biletleri galiba biraz da pahalı.
0: Ama dolması gerek mantıken yani. Tabii. Galatasaray'da en kalabalık yer orası oluyor. Böyle sahanın içinde sürekli arada oyunu, oyuncuları gaza getiriyorlar vesaire. Yani bunlar olacak o heyecan.
2: Bir de Galatasaray, hani birazdan konuşuruz, sana da soracağım zaten. Belki futbolcuları maç seçiyor ama taraftar maç seçmiyor, her maça geliyor.
0: Tabii. Evet.
2: Buna idman da dahil.
1: Fenerbahçe olmuş taraftarı seçti. Yoktu, boşluklar doluydu.
2: Galatasaray, hep bu örneği veriyorum yakın zamanda olduğu için, mutlak favori oldu. Gençler Birliği Kupa maçında 30 bin kişi geliyor.
0: 30 bin.
1: Onun için izlediğimiz...
2: Bu da fark oluşturuyor hocam.
1: Tabii ki müdürüm. Onun için izlediğimiz Fenerbahçe ile özlenen, beklenen Fenerbahçe arasındaki farkı kapatacak bir teknik direktöre ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe öyle... Futbol fikirlerle oynanır. İyi fikirlerle iyi futbol oynanır, kötü fikirlerle kötü futbol oynanır.
2: O zaman çare...
1: Onu kim sağlayacak?
2: Kocaman veya Kartal diyorsunuz. İkisi de arkadaşınız. Siz seçim de yapamazsınız ama... Görünen o. Değil mi Burçin? Sana da öyle gelmiyor mu? Bak, ya, başka alternatif düşünüyorum.
3: Şu an hakikaten Fenerbahçe'nin...
1: Hocam senin söylediğine de %100 katılıyorum. Oyun aklı illaki bir kişi değildir.
3: Çünkü ben
1: bugüne kadar Fenerbahçe'nin
3: çok yabancılarla çalıştım. Yabancıların başarılı olması için hakikaten çok iyi bir köprüye ihtiyaçları var burada.
2: O kesin.
3: Yani artık çok fazla işte YouTube yayını, televizyon yayını, yani buradaki bazı yayınları bile sentezleyip doğru bilgi akışını sağlaması lazım teknik direktöre. Ve ben mesela oyun aklının Fenerbahçe'de çok düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi sosyal medyada görüyorum. Fenerbahçeli oyuncular çok fazla sarı kart görüyor. Galatasaraylı oyuncular çok az sarı kart gösteriyor. Şimdi bakıyorum, o kadar amatörce faul yapıyor ki Fenerbahçeli oyuncular. Yani hakem oyuncu iletişiminde de çok kötüler. Ya Osterwold de bana sarı kart göster diye bağırıyor.
2: Hani derse gelişi sarı kart.
3: Aynen.
2: Yani.
3: İsmail Yüksek
2: zaten hissetti.
3: İsmail Yüksek öyle.
2: O da öyle.
3: Talisca kolay kendini yere bırakıyor ama çok abartıyor bunu. Yani Galatasaraylı oyuncular çok daha akıllı. Torreira'nın, Salahi'nin, Barış Alper Yılmaz'ın, onlar Demiran'ın daha akıllılar. Hem temasları daha akıllı gösteriyorlar, daha profesyoneller, hem de biliyorlar yani ne zaman, nerede, nasıl faul yapacaklarını, ne zaman hakemin üzerine yükleneceklerini. Yani bunlar bile işte detay. Bunlara çalışmaları. Ya hani Çehov'un bir sözü var, bizi çalışmak kurtarır diye. Fenerbahçe çalışmak kurtarır.
2: Ne güzel bir sözdür.
3: Evet, Fenerbahçe çalışmak kurtarır. Fenerbahçe'yi çalışmak kurtarır dediği için aslında bu söz. Ben Tedesco'dan daha umutluydum. Çünkü teorisi hocamın hep dediği
0: çalışacak
3: gibi.
0: Evet, çalışkan. Yani
3: çok üst düzey bir hoca.
2: Taktiklerin üzerine kafa yoran
3: aynen,
2: bir hoca.
3: Ekibi de iyiydi.
1: Bilgisayar ama, hocası he?
3: Orada da işte dediğim gibi
2: bu bilgisayar demeyelim hocam, adam zaten mühendislik eğitimi almış.
1: Herkes kullanıyor.
2: Futbolda iyi birleştirmiş bence.
3: Yani, sevgili çünkü Fener, Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük. Ya yani burada ne oldu? Samandıra'da mı problem vardı? Teknik ekipte mi problem vardı? Oyuncular arasında mı sıkıntı çıktı? Bu çözüldü. Hani bir ara Galatasaray'da da öyle Samsun, Antep, Antalya vardı, hatırlarsın yani, sen.
2: Marş oldu.
0: Üçüne tribündeydim.
3: Üçüne tribünde. Yani o zaman ne olmuştu? Hatırlıyor musun? Niye
0: Galatasaray'ın o zamanlar teknik direktörlerin görevine son verilmezdi. Zaftink'ti, Alman hoca, görevine son verilmişti. o facia sonuçlar daha sonra. Bu sezonda da bir şey oldu. Samsun, Antep, Antalya. Olur da bir Antalya kazası olursa hatırlanır. Ben çok sürpriz olacağını düşünmüyorum hani cumartesi özelinde.
3: Yok, o zamanki bence Samsun, Antep, Antalya daha iyi kadrolardı.
2: Yani... Bir de Galatasaray hemen reaksiyon gösteriyor camia olarak. Yani unutmayalım ki 4. şampiyonluğuna giden Galatasaray 4 sene önce 13. sıradaydı. Sezon 13.
0: Yine benzer senaryolar var. Mesela 2011'de 8. takım. Evet. Ünal Aysal, Fatih Hoca ile şampiyonlar gitmişti. O başkan değişiyor, hoca değişiyor, oyuncu grubu değişiyor.
2: Hemen bir reaksiyon
0: değişiyor.
2: Gösteriyor hocam.
0: Fenerbahçe üzerinde bu sezon zaten kırılması Galatasaray Konya'dan 2-0'lık mağlubiyete döndüğünde iç sahada Kasımpaşa'ya 95'te öne geçip 98'e yediğin golle o lider olamama. En son bir de Rize'de haftalar sonra yine bir maç fazlasıyla da olsa liderlik şansı geldi. İlk yarıyı çöpe attı Zafer Hocam. Tamam son dakika golü, şans golü vesaire de.
1: Maç hariç ilk yarıda hiç yok Fenerbahçe.
3: Hiç yok.
1: Biz bu teknik direktörü nasıl peki övebiliyoruz?
0: Ben kadrosunu çok beğenmiyorum hocam. Ben sizin kadar pozitif düşünemiyorum mevcut Fenerbahçe kadrosuna. Yani en son geçen hafta derbide de gördüğümde o özgüven. Yani o iki takımın kıyaslamasını yaptığımızda. Örnek vereyim şimdi en iyi Fenerbahçelilerin son dönem hatırladığı takım 99 puanlı Fenerbahçe değil mi? İkinci bitiren. Evet. Bana sorun Ferdi'yi isterim sol beke. Orta sahaya Fred'i isterim.
1: O tren kaçtı.
0: Şimdiki ama mevcut Fenerbahçe kadrosunu bana sorun Zafer Hocam. Gendozi diyeyim hani orta saha Galatasaray'ın düşmeye başladı. Onun dışı benim aklıma Asensio diyeyim.
2: Asensio her zaman.
0: Abi üçüncü isim sayamam ama. O geçmişteki Fenerbahçe kadrosunda Cekolar, Tadişler birçok oyuncu vardı.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahada takımına hayat verecek oyun zekasına bir ihtiyacı var mı? Var. Şimdi Asensio'nun sakatlığında hiçbir şey üretemeyen bir orta saha var. Tamam, fiziksellikte iyi. Rakiple düelloda ayakta kalıyor.
2: Santifor olsaydı orada Tanişka'yı kullanacaktı.
1: Santifor zaten öyle bir santifor ki senin taraftarının güven duygusunu kazanamayan bir oyundan oyuncudan santifor yaratmaya çalıştın. Hayır, Fenerbahçe yıllardır rakip defansı zorlayan, onun dengesini bozan güçlü bir santrfor duruşuna alışmış bir takım. Sen böyle bir takıma çaylak bir oyuncu getiriyorsun. Olmaz, böyle şampiyonluk kovalanmaz. Mucizedir. Galatasaray'ın ikramlarından dolayı hala bu sıralama böyledir yani. Yoksa açık ara alıp gitmişti Galatasaray.
2: İlan edebilirdi
3: Galatasaray. Yani orta sahada zaten onun da nedeni Galatasaraylı oyuncuların maç seçmesi. Evet. Bence en büyük problem o bu.
0: Artı 12 Şampiyonlar Ligi maçı bence Cüneyt abi.
1: Kolay değil ya.
2: Onu şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ve liginde mücadelesi devam eden takımlarda görüyoruz. Son dörde kalanlarda da.
1: Bilirim. Avrupa. Evet. Avrupa arenasında.
2: Çok takım yaşıyor bunu. Galatasaray bence onlardan daha az yaşadı Galatasaray.
1: Mehmet'im çok üzülüyorsun Avrupa'da ya. Yani Avrupalı
2: daha fazla efor sarf ediyor.
1: Çok aşırı. Yani. Sen hakikaten üzülüyorsun yani. Yani
2: ama Galatasaray'ı hani Samsun maçı, Osimhen'in iki hata yaptığı maç hatırlıyor musunuz?
0: Sanchez'in felaketti.
2: Sanchez evet, çok kötü.
3: Defans çok.
1: Müdürüm
3: çok,
1: size bir şey söyleyeyim mi? O hataları ben de çok yaptım. Biz santrfor olarak topla
2: hocam orta sahadan kaleciye pas verdiniz
1: özelliğimiz
2: sizde?
1: Verdim.
3: Ki o topları bak, da Osimhen yakalıyor normalde Galatasaray'da. Kendisinin yaptığı şeyi.
1: Seyrederken söyledim. Şimdi biz eğer topa sırtımız rakip kaleye dönük top aldığımız zaman kendi kalemize doğru gitmek zorundayız ya.
2: Savunma bilginiz de zayıf.
1: Zayıf. O anda ben de o kenardan o kadar çok pas verdim ki öyle tehlikeli rakip aldı. Hayati tehlike atlattık filan. Şimdi Osimhen yaptığında ben de o an o konsantreyle falan da alakalı değil. Belki de biz dediğin gibi o bilgimiz olmadığı için oradan veriyorsun adamı, adam araya gireceğini düşünemiyorsun.
2: Stoperde sizin gibi şut çekilmiyor hocam. Onu böyle hani küçümseme yani olarak doğru tabii ki söylemiyoruz.
1: Ya orta sahada bizim yani fiziksellik ve enerjik olmak yetmiyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe orta sahasında yaratıcılık, üretkenlik gerekiyor.
2: Doğru. İşte o eksik olduğu için de orta sahanın düşmesi özellikle Samsun maçını kendini hissettirdi.
0: Torreira kötüydü, Lemina kötüydü. Ama Fenerbahçe biraz 6 numara orijinli oyuncularla orta sahayı kuruyor. Artık günümüz futbolu orada 8 numaralarla da gayet. Ki onu Şenol Hoca zaten Beşiktaş'a göstermişti. Jose Sosa'larla, Oğuzhan'larla şampiyonluğunda sonra. Galatasaray'da baktığımızda hep Torreira tamam bir 6 numara diyoruz ama geçen sene muazzam hücuma destek veriyordu.
1: Sağdan sonra ön tarafa iyice destek verdi, goller attı.
0: Fenerbahçe çok 6 numara hocam. O yaratıcı oyuncu demenize katılıyorum.
1: Evet. Eksik. Bak Kante yaşına rağmen inanılmaz bir oyun bilgisi var. İnanılmaz hissediyor. Rakipten önce Kante düşünüyor. Zaten hocam. Tabii. Düşünüyor.
2: Özelliği o oyuncunun.
1: Topu alıyor, alan kat ediyor. Bak önemlidir. Tabii. Kat ediyor ama adam kaleye doğru değil. Boş bulduğu alandan gidiyor, veriyor ön bölgeye. Ondan sonra duruyor gene.

0: sadece Musaba deniyor. Rakibin üstüne gidip de bir aksiyon alabilir miyim, sıfıra mı ineyim falan filan. O da gidiyor Allah'a emanet. Sor kendine nereye gidiyorsun diye, o da cevap veremez. Gidiyor öylesine gidiyor. Ya bilinçli bir şey yok ya yani.
1: Ama devamlılığı da şey sağlayamadılar zaten. Yani bence Musaba...
2: Kim çalım atıyor hocam Fenerbahçe'de?
0: Evet, mesela atamıyor kimse.
2: Yunus çalım atar Galatasaray'da. Sane atar. Barış atıyor hızıyla. Sıfır inebiliyor. Mesela Fenerbahçe'nin kadrosunu düşündüm de bunun da cevabı çıkmıyor.
1: Yok. Biraz Musaba biraz Nene.
0: En büyük bak orta saha oyuncularının en büyük kabiliyeti orta sahada topla dönüş kabiliyetidir. Bir tek Talisca'da var, o zaten kendini oynuyor. Talisca topu alıp da döndüğünde sağdan Nene mi gidiyor, Musaba mı, solda Kerem mi var veya yanımda Asensio mu var, bakmıyor.
2: Hocam dünyanız iki kere döndü, ikisi de çok temiz gol oldu.
0: Abi, o dönüşte kabiliyetli adam zaten, senin elinde Talisca varsa bak mecbursun onu tabelaya yazacaksın, sonra takım yazacaksın. Ama ben olayım Talisca'yı istemem.
3: Belki ona uygun oyuncu yok hocam. Beşiktaş'tayken Babel'le Cenk Tosun'la yapıyordu bu o dediğiniz Alver'leri Talisca.
0: Bravo.
2: Ama o zaman bir 7 sene hatta neydi 9 sene önceydi ve futbol bu kadar fiziğe evrilmemişti. Hocama katılıyorum. Ben de çok Talisca'yla oynamak istemem. Yoksa istatistik olarak müthiş.
0: Müthiş de abi.
2: Her sezon artı 20 gol. Evet. Ama takım oyununu çok bozuyor.
0: Ya bir stoperin görevi nedir Mehmet'im? Gol attırmamak değil mi? Ben ona da şaşırıyorum abi. Lan sen stopersin. Talisca santrfor oynuyor. Senden kopup geriye kendi merkeze doğru gelip topla dönüp şut atmaya çalışıyor. Ya takip etsene kardeşim. Ben anlamıyorum ya, ne yapsın yani? Talisca gelsin senin kucağına mı otursun? Ya böyle bir şey yok abi. Alan bilgisi, oyun bilgisi olan stoperler olacak abi. Osimhen'e adım attırdı mı? Van der Ongelen mi o?
2: Çok iyiydi hocam.
0: Niye?
3: Referans adam onun bir oyununu oynadı.
0: Yakın, kötü temaslı oynuyor.
3: Ama iyi oyuncu.
1: Abi tatlı sert oyuna da izin verdi. Evet. Reşat Oğuz Coşkun Ses'te.
3: Evet. Beğendin mi sen hakemi?
1: Ya, genel anlamda beğendim. Çok riskli bir atamaydı.
3: Çünkü, o yüzden söylüyorum.
1: Çünkü hatta burada notlarım da var. Yani 5. maçıydı bu. Özellikle bu offside konularında APP yani atak başlangıç pası diyoruz. Çok radikal düşünceleri vardı. Yani bak FIFA Dünya Kupası'nda Galatasaray maçındaki gibi uygulamalar olacak. Ama bizim ligimizde böyle uygulamalar olmadı. Yani daha önce offside'dan goller iptal oldu. Şimdi orada diyor ki FIFA'daki eğitimci, top diyor Davinson Sanchez'e geldiğinde diyor, Davinson Sanchez diyor onu da uzaklaştırsın. Taça atsın, vursun. O kadar baskı olur oyunda diyor. O ikinci faz artık diyor. Şimdi onların öyle bir bakış açısı var. Buradaki en önemli nokta Merkez Hakem Kurulu'nun eğitimcileri ne istiyor hakemlerden? Bunu çok acilen açıklamaları lazım. Bu çünkü kolay bir pozisyon değil. Çünkü aslında VAR protokolüne göre içine inersek orada ne diyor VAR protokolü? Diyor bir atak başlangıç fazının bitmesi için diyor defans oyuncusunun baskı olmadan topu uzaklaştırması lazım.
3: Evet.
1: Şimdi normalde eğer atağın bütüne bakarsak baskı var orada. Yani önce kaleci kurtarıyor, sonra da Davinson Sanchez'e bir baskı var, orada topu kapıyorlar. Ama FIFA da diyor ki ya bu atak başlangıç fazı ve offside konusunda ben birazcık daha radikalleşeceğim. Çünkü bana bir klip gösterdiler. Offside'deki oyuncu alıyor topu, orta yapıyor. Kaleci kurtarıyor. Tekrardan aynı oyuncuya geliyor. Orta yapıyor, gol oluyor. Mesela diyor buna gol vereceksin. Kaleci diyor korner atsaydı. Veya başka bir yere gitseydi.
3: FIFA'da aklımız da oynuyor. Ben iyice karıştırdım artık pozisyonları.
1: Zaten Dünya Kupası bize çok ilginç uygulamalarla geliyor. Dünya Kupası'ndan sonra bence hakemlik bayağı değişecek.
2: Bugün Kayseri Eyüpspor maçında bir pozisyon vardı hocam, maçın ilk yarısı. Bilmiyorum gördünüz mü? Hatta VAR yönlendirdi. Hakem ekrana bakıp offside verdi.
1: Gol iptal. Doğru uygulamaydı. Öncelikle bir de onu şunu söyleyeyim. Orada free kick yanlış.
3: İzlenen
1: Umut Bozuğ'un eline gelmiyordu top. Görmüşsündür. Hatalı bir free kick. Sonra o pozisyonda foul mü var? Foul de olabilir. Hafif itme de vardı.
2: Doğru.
1: Ama offside olduğu zaman hemen offside'a yönlenir hakemler. Çünkü offside'da yorum yapmana gerek yok. Çünkü offside'da oyuncu ve fiziksel temas da var. O zaman zaten aktif oyunun içinde olursun. O nedenle Kayseri Spor'un attığı gol iptali doğru karardı.
3: Top çizgiyi geçti mi?
1: Yani ben tam anlayamadım.
3: Eyüp maç. Gençler Birliği.
1: Tam anlayamadım. Yani gol çizgisi teknolojisi lazım onun için.
0: Ya Gençler Birliği.

0: takımı da kendi kendine intihar etti.
1: Penaltı da kaçırdı.
0: Ya olacak şey mi abi?
2: İnanılmazdı. O konuşacağız düşmanın hakemleri. Ya bir de dünkü kırmızı kart. İşin içinden çıkamadı hiç kimse yine. Günay mı faul, elle oynama mı?
0: Hocam burada...
2: Hakem doğruyu mu yaptı? Hani ben, kuralı da algılayalım, şimdi, öğrenelim diye. Şimdi bir kere çok merak ediyorum,
3: birazcık daha basite indirgeyelim. Şimdi kaleci ceza sahası dışına çıktı.
2: Evet.
3: Topla oynayabilir ama ayaklarıyla oynayabilir.
0: Evet.
3: Eliyle oynarsa genelde kırmızı karta yönlenir hakemler. Eğer çok kalabalık değilse arkası.
2: Onun da adını koyalım. Orada
3: bariz gol şansı.
2: Bariz gol şansından kırmızı çıkıyor.
3: Son adam diye bir şey yok.
2: Ben bunu söyletmek için de biraz sana sordum. Çünkü her oynamayı kırmızı kart zannediyor futbol izleyenler. Hayır, her oynama değil. Bariz gol şansı olarak değerlendirirse sarı da verebilirdi yani.
3: Tabii. Ama şöyle
2: dolayısıyla
3: bir şey var.
2: Burada hadi diz çarpıyor. O yüzden el gidiyor. Acaba sarı verilebilir miydi?
3: Şimdi kaleci çıktığı zaman dediğim gibi eğer son adam bariz gol şansı varsa... Hı. Bariz gol şansında kaleci dışarıya çıkıp elle oynarsa veya faul yaparsa genelde kırmızıya doğru yönlenir hakemler.
2: Evet.
3: Şimdi burada da...
2: Teamül öyle.
3: Şimdi Günay kolunu fazla kaldırıyor. Şimdi genişliyor. Hı hı. Şimdi o genişlemeyle de...
2: İyi niyetli gelmiyor yani.
3: Futbol içi temas da olabilir. O zaman o faul de verebilir orada. El orada atlamaya... Şimdi çarpıyor. Hı hı. O nedenle buradaki genel beklenti... Bence futbol burada kırmızı kart bekliyor. Çünkü dediğim gibi dağınık çıkıyor topa. Ondan sonra da o el topla buluşuyor.
2: Zaten bence Günay dediklerinin farkında olduğu için de itiraz etti.
1: Tabii. Tam onu söyledim Cüneyt abi. Ben genelde bu tip pozisyonlarda hep kulübelere bakarım. Galatasaray kulübesinden çok reaksiyon çıkmadı.
2: Çıkmaz. Kaptan olarak çünkü futbol, bir tek Abdülkerim gitti. O da kaptan olduğu
3: çünkü
2: için.
3: Çünkü dediğim gibi bak futbol bu pozisyonda kırmızı kart bekliyor. Kaleci çıkmış, çok dağınık çıkmış, genişlemiş ve kol topla temas etmiş.
0: Şöyle yumuşatmaya çalıştılar. Oyuncunun ayağı elini oraya ittirdi topa gibi. Ama çıkmayacaksın abi oraya.
3: Aynen öyle bir de...
2: Çıkar hocam kaleci oraya çıkar yeter. Kendi oynamasın.
3: Daha dikkatli olacaksın. Yani o temas ona faul de diyebilirsin o zaman. Kalecinin eli oyuncuyu düşürüyor. O zaman da kırmızı kart.
1: Osimhen gibi özür diledi bu arada. Kameralara yansıdım bilmiyorum Günay'dan. Benim hatamdı tarzında tam... Günay sahayı terk ederken.
3: Yani orada
2: işte bende o kadar kadın kredisi o kadar atar.
0: Burada derler ki geçti burun pazarı süreçliğini iyi de ederler ona da.
3: Mehmet Özcan'ın söylediği çok önemli. Galatasaraylı oyunculara kırmızı kartı versen onlar da gösterir.
1: Yani. Çok reaksiyon çıkmadı.
2: Evet. Çıkmadı. İşte o maç sonrası izlediğinde dolayısıyla taraftarların bir tepkisi oldu.
3: Onlar da çok mikro cerrahi oluyor.
0: Hocam Mehmetciğim yani Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray takımının göbekteki iki stoperi
1: çok kötülerdi.
0: Böyle bir şey yok yani bir tanesi adamın önüne çıkmıyor ikisi de geri kaçtılar ve koridor bomboş. Önünü de kapamıyor adamın yani.
3: Galatasaray defansı zaten yani. Çok
1: maç
3: bu kadar olmaz.
1: Maç başlar başlamaz. Muadil maç iki tane pozisyonu girdi zaten bir tanesinde Günay'la böyle çarptı. Bir tanesi offside'tı. Üçüncü de golü attı. Bilmiyorum tabii Cüneyt abi. İlk golde de benim aklıma Ribery'nin zamanında Rüştü Reçber attığı gol geldi. Merkezden bir plase. Orada Günay'ın da açıyı kapatamaz yani. Uğurcan farkını pozisyonlarda çok gördük.
0: Evet.
2: Uğurcan tartışmasız sezonun en iyi kalecisi.
0: Karşı karşıya bile
1: çok açıları, açıyı kapatması, doğru konumlanması.
3: Hele Muslera sonrası.
2: Hiç adını almadık. Muslera'ya ayıp ettik hepimiz ya.
1: 14 sene.
2: Bir kaleciden fazlası dedik hani taraflı tarafsız hepimiz övdük Muslera'yı.
3: Bir de camia olarak takım olarak da çok iyi.
2: İlk sezonda öyle bir Uğurcan performansı ki.
3: Yani, bir de alışkınlar yani.
2: Vallahi ben özür diliyorum Muslera'dan iyi kaleciydi Muslera.
0: Bence o ilk baştaki maçın başlangıcındaki iki pozisyondan sonra Okan Hoca oyuna müdahale etmeliydi. Niye? Çünkü senin yanlış oyun şablonun bu maç itibarıyla orada zaaflarını belli etti. Ve adam da iyi çalışmış seni. O zaafların üzerinden seni vurmaya çalıştı ve vurdu. Sen bunun önlemini alacaksın.
1: Bir de fiziksel olarak Şerif Endiay da forvet oynayabiliyor. Kolibali hep ters oyunculardı Abdülkerim ve Sanchez'e.
0: Kusura bakmasın şimdi Sanchez de Abdülkerim de çabuk adam değiller. Geniş alanda yakalandığın zaman böyle çabuk oyuncu işte gider koridordan atar golünü. Bunun için ne yapacaksın? Onun önlemini alacaksın hoca olarak.
2: Ama ya daha iyileri bulunmadığı sürece kolay vazgeçilecek stoperlerde değil.
0: Tabii mental yorgunluk var, fiziksel yorgunluk var, hepsi var.

0: Belki şampiyonluğu nasıl kazandık duygusu var. Bunun rahatlığı da olabilir ama ne olursa olsun sen şimdi böyle Avrupa arasında boy gösteren kaliteli bir takımsın diyoruz. Bu kadar çabuk teslim olmayacaksın. Çünkü hepsi çok tecrübeli oyuncular. Ha, rotasyon yapar. Birkaç genç oyuncu olur. Dersin ki o genç oyuncuları kazanma adına bu maçı kaybettim. Ama onu da söyleyemezsin bu maçta.
1: İddialı 11 ile çıktın.
0: Evet.
2: Derbi 11'i. Tabii bir de yani. Uğurcan Günay.
1: Evet. O da mecburi değişiklik.
2: Mecburi.
0: Yani şey...
1: Bu hafta farklı
0: kolay.
1: Bir 11 olur mu?
2: Ben Saray'ı bekliyorum bu hafta. Lemine ya da Torreira'dan birinin yerine.
0: Kimi?
2: Gabriel Saray'ı. Çünkü Brezilya milli takımından sakat dönmüştü. Ki oynattılar da gençler birce. Sonrasında Fenerbahçe'nin puan kaybı biraz Galatasaray'ı Saray konusunda hani rahatlattı ama... Bence final maçı artık Antalya Spor maçı Galatasaray'ın da son haftayı bırakmak istemeyecek oyuncular da. Bu işin izinde var.

0: tecrübeli bir kalp aslında.
1: Yaşadı bir tek Singo. O da şu an çok ana parça oyuncusu değil zaten. Çok detay var. İlk ayla Sané, City'de daha önce birlikte şampiyonluk yaşamışlardı. Dörtleme yapacak çoğu oyuncu. Yani Abdülkerim, mesela, Barış Alper, Torreira.
2: Singo iyi oyuncu ama tamamıyla sahada uyum sağlayan, harmonisi iyi bir takımda iyi bir oyuncu. Yoksa çok dağınık bir adam.
1: Ben dörtlüde çok riski görüyorum hocam. Evet. Zaten hocanın da Sanchez ve Abdülkerim'i değiştirmeme sebebi iyi. Yani kafada vurdurdu Göztepe'de. Evet. Yine son bir gençler birliği maçı sanırım. Yani merkezde çok hata yapıyor. Ama müthiş atlet.
3: Offside'ı bozdu.
1: Doğru.
2: Hem fiziksel.
1: Onu Frankfurt'ta da yaptı hocam bu arada. Yani bu sezon stoper oynadı.
2: Şeyin hem fizikselliği hem düşünce gücü iyi olmasına rağmen Yunus sanki o bölgede olmuyor. Alanını kaybediyor. Hücum aksiyonlarından sonra olmuyor dönüşü olmuyor. Sara orada daha iyi iş yapıyor. Yunus kanatlarda daha iyi.
1: Yunus Sané'nin bölgesini seviyor ama Sané daha üst seviye bir oyuncu oldu. Sané orada tercih.
2: O zaman bekleyecek abi. Şimdi Sara geçiş oyunlarını ve bağlantı oyununu daha iyi yapıyor. Yunus topla tamam iyi. Fizikselliği iyi. Bak ne diyorum, düşünce gücü de iyi. Ama ona rağmen Sara daha takım oyununa uygun. Sara ile birlikte Lemine Torreira ikilisi daha da, onlar da verimli oluyor. Torreira o zaman oyuna da katılıyor. Ama ben hep söylüyorum bak, Barış kendini bulmaya çalışıyor şimdi. Sara, Yunus, Sara değil, Barış, Sané.
4: Barış kendini buldu hocam.
2: Tam Barış olmadı daha. Birkaç maçtır böyle bir arıyordu kendini. Bu maç biraz daha silkelendi ama tek başına maç alıyordu Barış.
4: Sezonun çok iyi başladı. Sonra transferden düştü ama ardından...
1: Benim 25 gol bu sezonki skor katkısı.
2: Kaç gol bunun?
1: Son maçları iyi. Bence dün 2-1 iken Sané'nin çıkması da hataydı. Bu arada Galatasaray'ın demeşe. Sané bence oyundan çıkmaması gereken bir
3: en iyilerden biri.
1: Bu arada zaten bence dünün en kritik detayı da Okan Hoca bence çok risk aldı. 2-1 ya da 3-1 iken bence Osimhen'in oyundan alması gerekti. Çünkü Osimhen Sarıkar sınırındaydı. Galatasaray evet Antalya Spor maçını kazanır diyoruz ama Osimhen cezalı duruma düşse bu kadar iddialı konuşmazdım. Osimhen iç saha maçlarında Galatasaray Osimhen'le bir sıra önde başlıyor. Bir de 3-4 kere hakemle diyaloğa da girdi maçta. Faul bekledi, faul alamadı. Biraz sinirlerini kontrol edemiyor zaten Osimhen. Hep takım arkadaşları Abdülkerim özellikle sakinleştirmeye
3: çalışıyor. Bu arada derbide kırmızı kart görmesi gerekiyordu biliyorsun. Yani son dakikada Mert Müldür pozisyonunda.
1: Ben orada Mert'in ikisinin de. Ben Mert'in daha şiddetli kart hak ettiğini düşünüyorum aslında.
3: Ama
1: orada
3: yani 3 kişi tutamıyor.
2: Topu atarak yani diyorsun.
3: Hem evet, topu atıyor. Osimhen'i de 3 kişi sarılarak kurtarmaya çalışıyor. İkisine de kırmızı kart gösterirsin.
2: Hep oyunun içinde olduğu için, her an maçı yaşadığı için hep öyle agresif gözüküyor. Fakat çabuk tedavi ediyor kendini. Hemen sakinleşebiliyor.
1: Beşiktaş'ta da Emirhan'la didişmişti böyle. Doğru yani. Doğru. Geçen sene Opoku'yla var. Onlar da tabii Osimhen çok kalite diyoruz ama bu
3: Emirhan pozisyonunda 2 sarı kart bence oturuyordu o maçta. Ama Galatasaray-Fenerbahçe maçında hem Mert Müldür'ün hem Osimhen'in kırmızı kartla cezalandırılması gerekiyordu.
2: Şimdi vazgeçmeyen, pes etmeyen, isyan eden Galatasaray yoktu sahada. Onun için de çabuk teslim olduk.
1: Hocam rakibine. Konsantrasyon önemli. Hafta içi 2 gün izin, taraftara çık antrenman. Galatasaray'ın püf noktası konsantrasyon. Maç seçiyor çünkü bu oyuncu.
3: Konsantrasyon tweet'i hangi gün gelir?
1: Cuma %100.
2: Ama şimdi rakiplerine de cesaret verdi şimdi bu maç. Şimdi Antalya diyecek ki ben Galatasaray'dan biraz fazla koşup biraz iyi mücadele, inançla mücadele ettiğim zaman ben de Galatasaray zaaflarından yararlanarak vurabilirim diyecek şimdi.
4: İşte ona taraftar izin vermeyecek hocam bence. Galatasaray öyle bir taraftar profili oluşturdu. Onu
3: Antalya Spor'un öyle bir kadrosu da yok. Yani biraz daha
4: kadro kalitesini Samsun Spor'la kıyaslayamayız. Bir de kulüp malum zorluklar yaşıyor Antalya'da futbolcuların da.
1: Bale çok iyi bir oyuncu. Onun dışı bir oyuncusu yok artık böyle eski Antalya'da.
4: Kafasında farklı şeyler var.
1: Kadro kalitesinde ciddi düşüş var Antalya Spor'un. O biraz şeyini sıralamadık yerine de yansıdı zaten. Kolay değil işleri ama hani küme düşme kalma savaşı bence son hafta belli olacak bu arada. Yani iş haftaya bitmeyecek. Yine son haftada çok kritik maçlar var. Fenerbahçe, Eyüp, Trabzon Gençler Birliği, Kasımpaşa, Galatasaray. Yani Antalya Spor Galatasaray'ı mağlup ederse kümede kalır ama Galatasaray yenilirse de küme düşer demiyorum. Son hafta olası Kocaeli Spor galibiyetiyle bence var kümede kalma şansı.
4: Oraya gelmişken
1: bugünkü sonra bir puan kıymetli Antalya.

0: İnanarak biz kümede kalacağız dedi hoca bugün. Antalya Spor'un hocası.
1: Ama bugün Alanya Spor'a karşı ben o maçı biraz daha fazla seyrettim. Yani hiç...
0: İptal edilmemeliydi. Vallahi yani gol niye iptal edildi ben onu çözemedim.
2: Ben de anlamadım.
1: Yani hiçbirimiz anlamadık. Foul vardı. Ben, bence Veysel çok tecrübeli, çok güzel süsledi orada pozisyonu.
0: Süsledi de çık yani, kafaya çıktı ya.
1: Şimdi Buğra Taşkınsoy'un bence VAR müdahalesi yapması hatalıydı. Şimdi, şundan anlıyorsunuz onu da. Bir kere çok vakit geçti.
2: Evet.
1: Ha, bir şeyi çok fazla inceliyorsanız zaten orada açık ve bariz hata yok demektir. Daha doğru karar olabilir belki. Ama sistem, VAR sistemi daha doğru veya en doğru kararı bulmak için gerçekleştirilmiş bir sistem değil. Açık ve bariz hatayı sistem dışına bırakmak için üretilmiş bir sistem. Ama
2: burada
1: biz Türkiye'de
2: sahada verilmiş bir karar var.
1: Aynen. Sahada gol kararı verilmiş. Evet. Hakemi çağırıyorsunuz. Atilla Karaoğlan da bakıyor. Ya diyor benim sahada gördüğümden çok farklı bir şey yok burada. Ben niye geldim diyor.
0: Niye kararında
1: bakıyor,
0: dik durmuyor?
1: Ben kalacak zannettim. Ondan sonra da tabii o ya çok büyük baskı yiyorsunuz o ekrana gittiğinizde.
2: Daha önce yükseliyor.
0: Evet.
2: Benim gördüğüm bu.
0: Aynen. De çıkmıyor.
1: Şu yok. Şey yoksa. Şu yok. Bastırmak yok. Yani kanıt yok.
2: Yani yer çekimi kanununa göre de havaya daha önce sıçradığı için düşerken de parmakları temas ediyor. Evet.
1: Yani orada Antalyaspor çok şanslıydı.
0: Bu zaten temas oyunu değil mi? Havadayken de çarpışabilirsin.
3: Tabii. Hiç sadece kadın hakemimiz İzmir'deki Göztepe-Alanya maçında VAR'a gidip ben yeterli bulmuyorum dedi. Golü saydı.
2: Bu sezon kararını. Gerçekten var mı başka?
3: Trabzon-Galatasaray maçında bence yanlış bir VAR uygulamasıyla Barış Alper için kırmızı kart yönlendirmesi oldu ama orada...
1: Yani orada Cihan Aydın sarıda kaldı.
3: Doğrusunu yaptı bence.
1: Ben orada ama VAR müdahalesine çok kızamıyorum. Çünkü ayak da dönüyor ya böyle biraz.
3: Sağ içinde kırmızı var. VAR karışmaması gerek benim nazarımda.
1: Yani ayağın dönmesi bence orada VAR müdahalesini ortaya çıkarttı. Cihan Aydın'ın kalmasını da anlayabiliyorum bu arada.
0: Sen Antalya...
2: Cesur bir karar da bakalım.
1: Cesur bir karar.
3: Ben şöyle söylüyorum. Hocam ben ligi oynayayım.
0: Maçını tehlikeli mi görüyorsun?
3: Hayır şöyle. Şimdi izleyicileri de onu anlatmaya çalışayım. Eyüp Spor'la Antalya Spor'un puanları eşit.
0: Tamam.
3: Ben Eyüp Spor son hafta Fenerbahçe'ye kaybeder, Antalya Spor'da Galatasaray'a kaybeder diyorum. İkisi de kazandı. İkili averaj Antalya Spor'da. Ben o yüzden Antalya Spor'un kümede kalma olasılığını çok yüksek görüyorum. Yani Antalya Spor bence Galatasaray'a kaybeder, Kocaeli Spor'u yener, kümede kalır diyorum. Çünkü Eyüp Spor'un Rize'yi mağlup etse de Fenerbahçe'den çok puan alacağını düşünmüyorum. İkili averaj iki takım arasındaki iki maçta Antalya kazandı. Yani Antalya için bu bir avantaj. Bugünkü bir puan o yüzden kıymetli. Bugünün kaybedeni Gençler Birliği. Karagümrük'ü yenseydi muhtemelen kümede kalacaktı ama şimdi son hafta Trabzon'a gidecekler.
2: Hafta içi
3: bir de kupa
2: mesaisi var.
3: İki Trabzon maçı var yani. O da yıpratıcı olacak. Kayseri Spor şu an çok düştü gözüyle bakılıyor Cüneyt abi ama ben Kayseri Spor 6 puan alabilir diyorum. Yani Alanya çünkü bugün çok cezalı da verdi.
1: Maestro gitti.
3: 3 cezalısı var. Artı kümede kalmayı da garantilediler.
0: Kayseri Spor da üretemiyor Mehmetciğim.
3: Kayseri Spor'la Antalya Spor'u ben çok benzetiyorum zaten. Antalya Spor bale diyorum. Kayseri'de Cardoso onun dışı. Başka öyle elle tutulur oyuncuları yok hücumda. İkisinin de özeti zaten yani. Antalya Spor'da iyi oyuncular vardı. Hacı Wright vardı. Fernando vardı. Kayseri Spor'da Tiam vardı. Mensah vardı. Hep Onur vardı. Gökhan Sazlığa vardı. Hep oyuncu kaybede artık bir şekilde. Bir de çok teknik direktör sirkülasyonu yaşamış takımlar bunlar.
0: Karagümrük 30 yaparsa?
3: 30 yetmez bence hocam.
0: Niye?
3: Eyüp ve Antalya
0: İki maçında kaybedebilme ihtimalleri var.
3: Antalya son maç Kocaeli'ni bence mağlup eder. Kocaeli için de çünkü lig biteli çok oldu. Hala bugün de Kasımpaşa'yla.
1: Gençler Birliği bugünkü mağlubiyetle çok büyük bir avantaj kaybetti ama. Yani Karagümrük.
3: Kendi adıma da üzüldüm Mete'nin penaltı kaçırmasına. Çünkü bu sezonun en son Galatasaray'a karşı da çok iyi oynamıştı kupada.
1: Ben de
3: bu sezon hangi maçını izlesem alt ligde de iyiydi. Yani böyle üzülürüm. İyi sezon geçiren oyuncuların böyle kritik. Evet. Hocam siz penaltı atan biri olarak.
2: Volkan Hoca da koridorda kırmızı kart gördü.
0: Evet.
2: Takımın başında da olamayacak.
3: O da kritik.
2: Evet.
0: Olmaz bak. Maçın duygu durumunu yönetemedin maçtan sonra yöneteceksin.
2: Şu
0: şimdi sen en kritik iki haftaya giriyorsun.
2: Siz de hocam.
0: Olmaz bu.
2: tutamıyor ya insan kendini.
0: Tutamıyor da işte o...
2: Tutuyor muydunuz hocam siz de? Sakinsiniz ama hocam.
0: Yok be.
2: Normal hayatınız.
0: Sağda biraz evet.

0: biraz deliriyordum evet yani.
1: Ama bu sezon mesela Tedesco'nun sanırım cezalı olduğu bir maç, Karagümrük maçı sanırım, Fenerbahçe yenildi. Ya ben teknik adamların olabildiğince sahada kalması gerektiğini düşünüyorum yani.
0: Tabii
1: canım. O ciddi handikap fark ediyor. Fark eder.
2: Motivasyon hiçbir şey olmasa da.
0: Ben diyorum.
2: Teknik müdahale oluyor mu olmuyor mu tartışma konusudur ama.
1: Ya oluyor ama sağ kenarında olması önemli. Sergen Yalçın'ın bu sezon Beşiktaş-Fenerbahçe maçında oyundan atılması mesela Orkun'un kırmızısından sonra sahada kalmadı Sergen
3: Hoca. Çok etkiledi o.
1: 2-0'dan 2-2'ye geldi oyun daha devre olmadan.
2: Döndü.
0: Olası teknik direktörünün gücünün olduğu aksiyonları görmesi futbolcuyu etkiler sahada. Bir o duruş yapıyorsa sen de o ciddiyeti kaybetmezsin. Konsantreyi kaybetmezsin ama hoca olmadığı zaman etki eder ya. Eder yani. Yüzdesi az da olsa. Abi bütün olacaksın abi. Şimdi sen son iki haftaya girmişken bir ve bir arada olacaksın. Bütün olacaksın. Bütününü kaybettiğin zaman zaten havayı kaybediyorsun.
1: Puan ortalaması çok düşük yalnız. Hani sezon başı bana desen 34 haftalık bir 35 evet. puan toplayalım, kümede kalalım derim mesela. Abi
0: ben de 35-40
3: arası sezon böyle de başlamamıştı. Aslında birazcık daha sanki kopmalar daha yakın olacakmış gibi başlamıştı.
1: Eyüpspor'u tebrik etmek gerek.
2: Yani böyle son iki haftaya kalan hiçbir takım belli olmaması...
1: Tabii.
2: Düşme hattında ben
1: her sezon bir takım çok erken havlu atardı.
2: Şu anda az olsa Karagümrük'ün de şansı var.
1: Muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu'yu tebrik etmek istiyorum. Eyüp Spor kümede kalabilir dedi. Devre arası biz Karagümrük'le birlikte çünkü Eyüp Spor evet, küme düştü gözüyle bakıyorduk. Umut Bozok'la güzel röportajları vardı evet, o takım havasına. Solumuştu. Hakikaten o Beşiktaş maçıyla Cüneyt abi o 2-2 biten Eyüp Spor. Orada sinyalleri verdi aslında kolay pes etmeyeceğinin. Şu kadroyla bu noktaya gelmeleri de bence başarı bu arada. Tabii ki kümede kalma ihtimalleri de fazlasıyla var ama ben hala ikili averajdan dolayı Antalyaspor'un Eyüp Spor'a göre biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ha, şu olabilir, arkadaki 3 takım belki değişmeyecek. Gençler Birliği, Kayseri, Karagümrük zaten çok çok zor. Evet.
0: Bu Metehan'a bakıyorum şey Eyüp'teki. Bir tane adam bak, hareketli, çabuk. Defans arkasına sızabiliyor, çalım atabiliyor, sıfıra inebiliyor. Bir tane adam var ya Eyüpspor'un çeyresini değiştiriyor.
1: Hocam hepsi ben Eyüpspor'un kadrosuna inceledim. Ara transferde hepsi 2003, 2002, 2004 doğumlu. Yani ne kadar akıllıca. Umut Bozok gibi tecrübeli oyuncunun arkasına siz gençleri serpiştirirsen
3: o da olur. Liderlik gösteriyor bence. Bayağı bir toparlıyor.
1: Savunmada da kalecisi Can Kat 21 yaşında. Tabii. Galatasaray'dan kiralık yani. Genç oyuncularla tecrübeleri bence güzel ve maliyeti düşük.
0: Bedran çok genç.
1: O da çok genç, doğru hocam. Yani toy oyuncular da var ama iyi tecrübeli oyuncular da var. Umut Bozok öyle bir oyuncu.
2: Can Kat da iyi mesafe kat etti.
1: Çok iyi. Galatasaray'ın hani hep kaleci yetiştiremiyor diyoruz. Altyapısı sonunda iyi bir kaleci çıkarttı.
3: Güneşen bu çok, bir kaleci. Çok penaltı kaçtı ya bu sezon.
2: Evet.
3: Şimdi böyle bir anekdot anlatmak istiyorum size. Guardiola'nın kitabını okudum. Diyor ki Bayern Münih'e ilk gittim ve Chelsea ile diyor Süper Kupa finali oynuyoruz diyor. Maç diyor uzatmalara penaltılara kaldı diyor. Takımı topladım ondan sonra. Demiş ki ekibimde Manuel Esteerte var arkadaşlar. Bakın hayatı boyunca penaltı kaçırmadı. O size söyleyecek demiş. Ama demiş futbolcu değil. Su topu. Su topu hocasıymış Manuel Esteerte. Çok samimi yani çok uzun süreler beraber çalıştılar. Üç tane gel demiş Manuel. Anlat. Demiş arkadaşlar bakın. Üç tane önemli noktası var penaltı at. Bir. İstiyorsanız atın. İstemiyorsanız atmayın. Birincisi bu. O beşliği yazıyorlar ya.
2: Hazır olun kapacı. Evet,
3: İki. Pena yazdırdığınız zaman ismi penaltıyı kaçıracak mıyım, kaçırmayacak mıyım diye aklınızdan hiç geçirmeyeceksin. Hep atacağım diyeceksin. Oraya gidene kadar. Üç. Bir köşeyi seçin. Kaleci o köşenin ortasında dursa bile oraya atın. Köşeyi kesinlikle değiştirmeyin. Bak bu üç şeyi anlatmış da sonra dedi yazıyor almışlar kupayı tabii kazanmışlar.
1: Ama köşe değiştiren de oluyor.
0: Tabii canım.
1: Ben Dünya Kupası'nı izlediğimde Dünya Kupası finalinde penaltılar belliydi için o ara Antalya'da kamptaydık. Maxim'le röportaja gittim Cüneyt abi. Sebebi de Gaziantep'te 30 küsür penaltının hepsini gole çevirmesi, hiç kaçırmaması. Sırrını anlattı. Sonra lig maçında ilk penaltıyı kaçırdı.
3: Söyledin mi?
1: Ama Maxim iyi penaltı atar ama. Böyle o biraz bekliyor. Kaleci gördüğü zaman terse.
2: Kaçar yani.
1: Ben kendi adıma Galatasaray'daki en iyi penaltıcı Falcao mesela o

0: Kadıköy'deki seriyi bitiren penaltıyı öyle Jacquin'in işte Tarışkan'ın falan öyle bir oyuncunun attığını düşünemiyorum. Yani. O penaltıyı Falcao atardı.
1: Penaltı kültürü de değişti. Bize yanağlara vurulan penaltı en iyi penaltı derlerdi.
2: Yanağı değil mi?
1: Tabii biz oraya vurmaya çalışırdık. Şimdi o riskli bir şey.
2: Riskli. Ama oraya giden ondan topu sonra da kaleci çıkaramaz derler.
1: Çıkaramaz derler. Ama şimdi futbolcular bir hafif duraksadığı zaman kalecinin ilk ayağını bastığı yere doğru yuvarladığında kalecinin ikinci hamlesi oraya olmuyor. Farkındaysanız penaltılar genelde çok sert yaptık. Penaltı değil. Bir Osimhen attı galiba geçen.
0: Geçen haftaki hocam sizin söylediğiniz örnek vereyim mi? Barış Alper'in Mert Günü attığı penaltı.
1: Evet.
0: Çok Dembaba daha fazla stop yapıyordu. Evet. Barış da o yüzden tersi yatırdı zaten Mert'in diğer tarafına.
3: Hami Mandıralı nasıl atıyordu?
1: 180 kaç? 182-200.
2: Hami Hoca hala atıyor ya. Halı saha maçı yap orada da.
3: Sadece bir kere kaçırdığını hatırlıyorum. Kaleciye çarpmıştı top. Böyle ok gibi geri dönmüştü.
2: Bunlar da inanılmaz hoca.
0: Hocam mütevazı olmasın. 4 penaltı golü var bir maçta.
2: Ama tersen hocam hangi maç?
0: 4'ü de tersi hepsi.
1: Ya müdürüm kalede Zalat.
2: Oo.
1: Dev gibi bir adam.
3: Dev gibi.
2: Çok, evet çok evet. Sayısı bir kaleciydi.
1: Tabii. Mesela ben de kaleciye bakarak atarım. Kaleci çünkü ilk ayağını bastığı yere tekrar hamle yapamaz.
2: Beşiktaş maçı mıydı?
1: Yok, Eskişehir'deydi Zalat.
2: Eskişehir'deydi.
1: Ondan sonra adam şimdi ürküyorsun aslında. Kale biraz ufalıyor kaleci büyük olunca. Onun için birinci attıktan sonra ben rahatladım. Ondan sonra baktım hep atıyor kendini bir yere.
2: Biraz çözdün da, yani.
1: Tabii kardeşim. Öne çıkmaya çalışıyor. Öne çıkmaya çalışması avantaj.
3: Bir de eskiden öne çıkmaya izin veriliyordu.
2: Hep aynı köşeye mi attın hocam?
1: Yok. Bir o oraya atlıyor ben terse. Hep ters köşe. Hep ters köşe oldu hep. ya penaltı çok risk. Çok. Şimdi penaltıyı atıyorsun.
2: Kale büyüyor mu? Küçülüyor mu gerçekten hocam?
1: Evet. Eğer maçın stresi varsa, maçın atmosferi şeyse.
2: Çünkü normalde yani nereye atsan gol olur penaltı.
0: Cüneyt abi geçen haftaki penaltı ben Uğurcan'ın kalede büyüdüğünü gördüm tribünden.
2: Doğru.
0: Yani Talisca penaltıyı kaçıracak diye izledim ben. Uğurcan gayet
2: çok
0: orada.
2: Bazen hissettiriyor kaleci.
0: O önemli.
3: Hani Talisca'nın gelişi de çok.
2: Şimdi Mustera'da gelen şutlarda onu yapardı penaltı olmasa bile.
0: Doğru.
2: Hani resmen boyu uzardı Mustera'nın ya.
0: O yüzden
2: bahsediyoruz.
1: Ama Cüneyt'ciğim sen şeyi uzardı. Söyledin ya kaleci hani oraya yanağlara gidince evet. Kurtaramaz diye Uğurcan uzadı oraya kadar uzadı.
0: Kaleye kadar uzadı. Kaleyi tutsa da kurtaracak.
1: Öndüreye şey kadar uzadı
0: evet,
1: yani.
0: Doğru. Ama bu sezonun kaderini çizmek katan penaltılar. Yani üst sıralar içinde.
2: Tabii canım, şampiyonluk hikayesinde
0: de yazılacak. Beşiktaş içinde Sergen Hoca'lı Beşiktaş 1-0 öndeydi. Kasımpaşa'da atamadı doğru. Penaltıyı. Ya Abraham kaçırdı ya Bilal Ture. 2'yi yapamadı. 10 kişi Kasımpaşa 1-1 yaptı. Zirveye yaklaşamadı orada. Oradan sonra başladı biraz çözülme. Yani her ona şu Antalya'da kaçırdı. Kalenin ortasına vurdu.
1: Evet.
0: İki penaltıyı.
1: Hem de yumuşak.
0: Birisi gol oldu, diğeri olmadı. Penaltılar belirleyici oluyor.
1: Bugün de tuzlu dar oldu. Penaltısı var ya, bazıları onu hissediyor kaleciler.
2: Ya o da çok riskli hocam.
1: Tabii.
3: Metehan da bugün tam ortaya vurdu. Hatta biraz kalecinin ayaklarına doğru gitti. Yani ortaya vurdu ama kalecinin ayaklarına
1: abi
3: çarptı.
1: Ben bu böyle dağınık forvetlerin penaltı atmasına karşıyım. Ne yaptığını bilen forvet tamam. Ama delici oyuncuların böyle bir sıkıntısı oluyor.
0: En son Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Artı 90'da son ataktı tabii. Penaltı. Tendi penaltı gibiydi. Kerem iyi vurdu orada mesela.
2: Çok evet. Soğuk karnı vurdu orada da Kerem işte. O yüzden diyorum
0: Ersin ya. Ersin de o maçın yıldızıydı.
2: Evet.
1: Hani son maçta da Talisca.
2: Galatasaray derse niye Kerem kullanmadı diye o yüzden.
1: Kerem'in elinden aldı değil mi Talisca kaçırdığı evet. Penaltıydı.
0: Kerem de isterdi kullanmak. Sonuçta protesto edildiği bir stat eski takıma.
2: Yani evet, genelde oyuncular
3: abi, hatta istemiş diye de sosyal medyada
1: penaltıda durma. Hocam bak bir şey söyleyeyim mi? Hakemler bazen geliyor diyor ki topu değiştir yerini.
2: Büyük değiştir temel. Demiyor hocam temas etsin diyor.
1: Ha, temas diye yani tamam diyor ki al çizgiye noktaya al diyor. Büyük şey risk. Onu yaptığı her futbolcu kaçırmıştır penaltıyı. Konsantre kayboluyor.
2: Algı kural kaybolu. Bu bilmiyorum Urçin daha iyi.
3: Tabii kural.
2: Yani. Eder.
1: Bak yani dikkat kayboluyor.
2: Uzan doğru koyacak hocam.
1: Karar verme. O,
2: beyaz noktaya.
1: O var ya psikolojik biliyor musun?
3: Genelde orası şimdi, da böyle birazcık kireçten dolayı falan şey olur.
1: Kireçten bir de şey. Böyle bir iki santim bir
2: şey var. Sonuçta Bilika vardı. Orayı kazıp
0: kaçırdı.
2: Zemini düzeltmişti ya.
0: Hocam, kaçırdı o penaltı.
3: Kaçırdı Bobo.
0: Evet.
1: Futbolcularda öyle hastalık vardır. Frikik

0: Olur bir şöyle bir 5 santim ileri koysun mutlu. Penaltı olur. Beyaz yuvarlan onun en ucuna koyar.
1: Kornerde
2: de onu yapıyorlar hocam. Yardımcı uyaracağı da yardımcıyı ateşe atıp.
0: Evet ya.
2: Konsantrasyonumu bozdun diye yardımcı.
0: Ben çok dikkat ediyorum. Çoğu da hiç çizgiye temas memas etmiyor ya.
2: Yani. Var hocam. Açıdan dolayı öyle geliyor. Yardımcı onlara. Tabii. Yardımcılar zaten çok işte kalmadı ya yardımcılar artık. Onlara çok dikkatli bakıyorlar bence.
0: Vallahi.
2: Ona bari dikkat ediniz. Şu beşincilik maçlarına bir bakalım. Bir yandan da kupayı da konuşacağız.
0: Göztepe
2: sezon beşincilik de değerli şey olabilir.
3: Kupayı kazanana göre.
2: Kupayı Trabzonspor ya da Beşiktaş kazanırsa. Tabii önce finale çıkmaları lazım. Göztepe, Başakşehir, Samsunspor. Kalan maçları ekranda.
0: Başakşehir-Fenerbahçe maçında hayal kırıklığı yarattı.
2: Göztepe, Samsunspor'la oynayacak. Değil mi? Samsunspor, Başakşehir.
3: Bakıyorum.
2: Yani Samsunspor Başakşehir hem Göztepe'yle oynuyor.
1: Samsunspor çok önemli.
2: Samsun tüm maçlarını kazanırsa evet. Oluyor zaten.
3: Olmuyor. İki tane hedef takımla.
1: O Göztepe'nin Antep'e puan kaybetmesi lazım.
3: Samsun bir dakika. 51-54.
0: İkili avaraja bakar.
1: Evet. Yani 4 puan olduğu için yani
2: tabii.
1: Şey Gaziantep maçını eğer kazanırsa Göztepe, Samsunspor'un bir ihtimali kalmıyor.
3: Başakşehir'in
2: 51 puanı var.
3: Tabii Göztepe yakışır taraftarıyla hani sonuçta
2: bir proje Avrupa'daki takımı. Avrupa'daki geçmişiyle.
3: Tabii.
2: Fuar Şehirleri Kupası'nda biliyorsun.
3: Yarı final oynamış evet. Bir takım Göztepe.
2: Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı ya Göztepe.
0: Belki şampiyon olamadı ama o da büyük takımlardan
2: biri. O dönemde çok büyük bir başarıydı.
1: Başakşehir'in de kadrosu çok iyi.
2: Başakşehir'in de Şampiyonlar Ligi tecrübesi var.
1: Nuri Şahin'le beraber ilginç bir
0: hava yakaladılar. Evet. Ama Fenerbahçe maçında
2: bitti. Bu hesapların hepsi bir kez daha altını çizelim. Gençlerbirliği ve Konyaspor'a da haksızlık olmasın.
3: Tabii.
2: Eğer yarı finalde Beşiktaş ve Trabzonspor turu geçerse diyelim hemen o eşleşmeyi de soralım. Çünkü Avrupa finali nedeniyle yarı final iki farklı haftada oynanacak. Tek maç usulü oynanacak. Beşiktaş Konyaspor karşısında nasıl bir maç bekliyorsunuz hocam?
0: Ya ben
2: Fenerbahçe'ye karşı doğru futbol oynadı ve turu geçti.
0: Doğru oynadı finali. Ama çok üreten bir takım değildi Konyaspor.
2: Değil, çok pozisyona da girmedi.
0: Evet, çok
2: ama
0: pozisyona girmemesine rağmen akıllı bir stratejiyle Fenerbahçe'yi alt etmesini bildi. Antrenör takımı oldu Konyaspor.
2: İlhan Palut.
0: İlhan Palut'la DNA'lar uyuştu.
2: Dokusu evet.
0: İyi performans veriyorlar. Yani takım olmuşlar onu söyleyeyim. Takım olmak bizim ligimiz için bana göre ekstra bir şey. Çünkü bizde Göztepe biraz Samsunspor dedikten sonra sistem takımı çok olduğunu söyleyemeyiz. Kurgusu iyi olan 3 senedir aynı kurguyla aynı Beşiktaş sistemle giden bir Galatasaray var Okan Sayın.
3: Ben Alman ekolünden dolayı Samsun Spor'da artık hani 3. teknik adam oldu. Alman yani evet.
0: Göztepe biraz Samsun. Ondan sonra bu takımlar ben sistem takımlarını daha çok beğeniyorum. Onlar büyükler için her takım için tehlikeliler. Konsantreyi kaybetmedikleri müddetçe. Yani Beşiktaş takımının şeyi bu. Sezonu kurtarma şeyi.
2: Bu sezonunki istatistikleri iki takımın.
0: Tabii Beşiktaş'ın itibariyle
2: müthiş bir taraftar avantajı da olacak.
0: Evet.
2: Tabii. Bütün sezonun anlam kazanacağı maç olarak giriyor değil mi?
1: Tabii.
2: Beşiktaş taraftarı
1: maçı. Tabii. Yani sezonun zaten bu haftaki maçta da gördük. İkinci yarı resmen vitesi boşaldı.
2: Oyuncuların kafasında, hocanın kafasında taraftarın kafasında bu maç var. Ama Konyaspor bu kupayı daha önce kazandı. Bir kez daha kazanmak istiyor.
1: Bir de bu sefer İlhan Palut ve Konyaspor birlikteliğinde şöyle bir ilginç gelişme oldu bence Cüneyt'ten. O da şu. Yani büyük maçlarda İlhan Palut'un takımları bu kadar başarılı sonuçlar alamıyordu. Ama bir Galatasaray galibiyeti var.
3: Rize Spor'dayken evet. Hiç alamadı. Şimdi Konya Spor'a tam tersi.
1: Evet.
3: Trabzon'a karşı, evet. Galatasaray'a karşı, Fenerbahçe'ye karşı 3 galibiyet hatta.
1: Evet. Çok şey.
3: Bir de ben orada başka bir detay ekleyeyim. Bu sene Konya 2 Beşiktaş maçında kaybetti. Genelde bir sezon içinde 3 kere karşılaşıyorsan illaki bir maçta bir ters sonuç veya zor

0: zorlama olur. Bence kolay maç olmaz Beşiktaş adına ama Sergen Yalçın açısından kupa bence çok kritik. Yani her ne kadar tamam son şampiyon teknik direktör ama yeni sezon öncesi kredisi olacaksa bir kupada minimum final olmalı Beşiktaş adına.
1: Bir de bence ara transfer dönemini iyi geçirdi Beşiktaş. Yani kupa hedefi için Sergen Yalçın'ın kafasındaki ekibe yaklaştılar. Yani çok sert bir takım oldu.
2: Şimdi ara transferde yaptıkları transferle sezon başındaki transfer yanlışlıkları ortaya çıktı Beşiktaş'ın. Ama şampiyon olacak takım kurgusu değil bana göre. Hala eksikleri var. Bu kadro zor oynar şampiyon.
3: O kadro değişecek zaten de kupa için yeterli mi hocam onu soralım.
2: Kupa için evet. Şimdi bu o da takım olgusu Beşiktaş'ta da bir takım duruşu var artık. Bunu kabul edelim. Oynadıkça birbirleri arasındaki armoni de düzeldi. İlhan Palut'un daha evvelki Rize'deyken büyük takımlara karşı şöhret olma sevdasından dolayı hep kaybetti. İlhan Hoca tamam potansiyeli var ama step by step yavaş yavaş.
0: Biraz hücum futbolu fazla tercih ediyordu. Çok cesur bravo. Oynuyordu.
2: Şimdi bak kontrollü oynadı. Tutuyor, ne oldu? Fenerbahçe'yi eledi. Gene aynı düşünceyle çıkacak diye düşünüyorum Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarını yaratabilecek daha fazla oyuncuları var. Elbilal tekrar formuna girdi diye düşünüyorum. Ben Çerni'yi Sergen Hoca ile Çerni arasında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu adam Beşiktaş'ın bana göre en iyilerinden birisi. Ama
1: ki transferinde bizzat kendisi istemişti Sergen.
2: Her geçen gün performans düşüyor ve dakika 60 olduğu zaman zaten o tabela kalkmasa bile kenara doğru yürüyor.
3: Ha diyor ki oyuncu nasıl sevmez o değil mi hocam sürekli oynadın.
2: Yani o gün kötü gününde dahi olsa sahada kalmak ister. Şimdi performans verebilecek bir oyuncu. Bir top gelir. Belki bu 70-80 dakika hiçbir şey yapmaz. 85'te bir top gelir. Bir güzel aksiyonla tabelayı değiştirir. Böyle oyuncu.
0: Bir de Rafa Silva'nın olmadığı denklemde yani, en kreatif oyuncu.
2: Evet.
0: Serni. Orada biraz hoca oyuncu ilişkisi sorgulanacak. Tabii Serni'nin biraz burada ailevi durumları da performans düşüklüğüne sebep oldu.
2: Ya onu söylediler de. Tabii. Yani. Çok fazla
0: ben kafaya takılacağını heyecan yarattı hocam ama ben size şöyle bir fikrim. Şampiyon takımın ideal forveti o olur mu? Yani bir
2: olmaz.
0: İşte ona şu faktörü vardı. Trabzonspor Mayıs ayına kadar geldi bu sayede.
3: Ne kadar yeni, değil mi? Bir 30
0: tabii yani Osimhen daha öncesi Icardi. O sınıfa koyamam ben. Elbilal Ture'yi beğeniyorum. Hocamla en fikrim. Elbilal Ture tam bu ligin istediği.
2: Tabii.
0: O Larin'den sonra Beşiktaşların alıştığı size'lı içeri devrilen kenar forvet.
2: Bizim Mustafa'dan daha akıllı. Bu ne yaptığını bilerek gidiyor rakibin üstüne.
3: Ama Elbilal'den çok skor beklentisi içinde olursan yanıltır seni.
2: Şimdi bu
3: yani Elbilal
0: de çok iyi 12. oyuncu bence.
2: Inter'den alınan oyuncu niye yok? Cezalı mı?
0: Hastane.
2: Bak o iyi bir bağlantı oyuncusu. Forma girmeye başladı.
3: Valla bu hafta ikinci yarıda yaptığı hatalardan sonra olmaması daha sağlıklı ilk yarıda.
0: İlk yarıda tamam. Biraz rotasyon yaptı Antep'te çünkü bu üçlüyle çıkar.
2: Böyle mi çıkar diyor?
3: Hocam ikinci yarıda Aslani Osimhen'den daha güzel pas verdi ya rakibi.
2: Evet. İşte o bak yön değiştirmesi güzel. Oyunun yönünü değiştirmesi güzel demek ki.
3: Ama bu tabii Aslani'nin mevkii o değil.
2: Ya bu Çerni'nin tabii bu ailevi sebeplerden dolayı bir hastalığın olduğu falan demek ki ağır bir şey ki çocuğu bayağı etkiledi o zaman yani. Çehresi de değişti bunun. Bir zayıfladı, çöktü falan.
1: Bir mutsuz gözüküyor zaten.
2: Göz altları şey.
0: Ya bir de tabii kulübeden ne kadar oyuncu zorlayabilir? Cengiz, Şota olmadı. Onlar Raşitsa, Cengiz çok düşük seviye olarak yani.
3: Bu hafta Raşitsa iyiydi ama hani genel garantisi sezon var. Bu Konya maçında koyar mısın?
2: Size bir şey söyleyeyim mi? Cengiz'i bırak şimdi Beşiktaş ilk 11'ine. Akşam Sergen Hoca arkadaşlarıyla halı sahaya gitse oraya koysa orada da performans veremez. O bırakmış abi.
0: Ben çok merak ediyorum şimdi Fenerbahçe Beşiktaş olmadı bu saatten sonra hangi takımla? Evet. Hakikaten o fırsatları çok kolay.
3: Sözleşmesi devam ediyor çünkü. Devam ediyor.
2: Anadolu'da hiçbir takım
3: Fenerbahçe
2: çekmez onu kaldı.
3: Fenerbahçe'yi geri dönecek ve Fenerbahçe'yi bir daha kiralayacak büyük ihtimalle. Sözleşmesini.
2: Hayret ya her şey var çocukta.
1: Evet.
3: Devam uzatır belki devam eder hocam yeni gelen hoca.
2: Bence kendisinde sıkıntı yani.
0: Hangi hoca gelirse gelsin orada Oğuz Aydın bence bir kere muhakkak. şans.

0: bulacak orada ne? Ama Cengiz'in bu temposuyla çok zor.
1: Şimdi Cengiz...
2: Son dönemde Salih ve Cengiz beni en şaşırtan oyunculardır yani. Çıkışlarını
1: hadi,
2: biliyoruz.
1: Hadi Salih yakın. Çabukluğu olmayan, tamam biraz oyun zekasına sahip bir oyuncu ama Cengiz iki kreatif harekette taraftara da coşku
2: Salih
1: verebilecek bir adam.
2: Salih'de Roma filan gördü hocam, çok daha fazlasını yapabilirdi. Fenerbahçe'ye geldiği ilk yılı hatırlayın. Büyük umutlarla gelmişti. Cengiz'in çıkışı da öyleydi.
0: Salih'te ben şeye şaşırdım Cüneyt abi, Beşiktaş'ta 5. senesi. Ne ara 5 sene yani, o kadar akılda
2: ben,
0: bir
2: ben de şaşırdım.
0: Bir kupa şimdi. Finali var Trabzon'a
1: karşı. Çabuk adam seviyorum evet. Abi. Ama çok adam akıl... sevdiğim için ben ağır adamlar.
0: Ya futbolda o trendi yakalamak önemli. Salih de Cengiz de bence o trend diyoruz ya futbolda hani bazen. Mesela Babel'de Beşiktaş'ta çok iyiydi ama Galatasaray'a geldiğinde artık o profil kenar olmadı. Forvet olmuyordu.
3: Çağlar'da da aynı problem var.
0: Çağlar da aynı şekilde aynı, artık. Çağlar'da o seviye, o tarz yani. Stoper olmaz büyük takımda. Biraz Cengiz'i de öyle olmaz özetliyorum abi. Ben.
1: Büyük takımlardaki oyuncular yani basit oyunun çözümlerini üretebilmesi için kaliteli olması lazım. Ve verimlilik çok önemli. Şimdi Çağlar ne beklersin abi? Dağınık. Yerini kaybediyor, alanını kaybediyor, adamını kaybediyor. Yüzünü kendi kalesine dönüyor, eveliyor, geveliyor. Olmaz abi. Büyük
2: Cengiz
1: hala 28 olmaz.
2: Yaşında ya.
1: Kim?
2: Cengiz.
1: Ya Cengiz bak vallahi kendine ihanet ediyor. Bu çocuk var ya.
2: Hala yani.
1: Birazcık kendine sezon, baksın. Hadi toparlaması 3 ay 5 ay.
2: 4 sezon oynayacak yaşta.
0: Bence bak, o biraz futbolun değişimini şöyle özetti Cengiz abi. Ben Cüneyt abi Cengiz'in 2016-17 sezonu çıkışı. Hı hı. Başakşehir'de çok iyi oynadı. 15 milyon euro Roma'ya gitti. Çünkü evet. Nereden hatırlıyorum? Galatasaray Tudor'la Cengiz'i istediğinde Roma biz 15 milyon yatırım yaptığımız oyuncudan 4 ay daha vazgeçmeyiz denildi ama şundayım. 2016-17 sezonunda çok iyi başladı. Bir 7-8 sene çok iyi gitti. Belli bir seneden sonra hani yaş olarak belki evet genç ama 10 senedir bu seviyede olunca düşüş kaçınılmaz oluyor futbolcularda. Bunu hatta bazen işte Premier Lig'de çok üst seviye oynamış oyuncular bizim lige geldiğinde işte Van Persie'ler, Falcao'lar en son bence Ederson'u da gördük. Onların biraz yıpratma payı artı bir de tabii Cengiz işin hani özel hayat kısmı çok konuşuldu Fenerbahçe kariyerinde. Biraz tek taraflı oyuncu oldu.
1: Çok planlı onu.
2: Gerçi özel hayatta nişanlandı diyorsunuz. Onu da düzeltti hani. İnşallah formu yükselir.
1: Kolay değil ama yani.
2: Milli takım senelerce içinde özel... alternatif isimler arasında geniş havuzda.
0: Ama 28 hala çok genç. Müdürüm,
2: evet. Bu... Tam hatta en olgun yaşında futbolun.
1: Gece
2: hayatının
1: toparlanması öyle kampa gideyim 12 gün sıkı çalışayım ne oldu?
2: Nişanlandı hocam çocuk gece hayatı demiyor.
1: 10 sene gece gez. 11 gün sene hemen düzelemiyor.
2: Çocuğu şimdi Allah korusun nişanlısından fırça yemesin.
1: Yok şimdi düzelmiştir de toparlaması bir sene daha geçer. Onda da çok planlı kendine iyi bakacaksın. Doğru dinleneceksin, doğru besleneceksin, doğru antrenman yapacaksın. Yoksa bu çocuktaki Allah vergisi yetenek çok insanda yok. Biz Kerem bugün bak amil takımımızın en önde gelen oyuncularından biri. Cengiz daha becerikli, daha yetenekli ondan.
2: Ya nereden geldi Kerem bir de hocam?
1: Ya.
2: Altyapı Başakşehir.
1: Kariyer planlamasını
2: Erzincan
1: o iyi yaptı.
2: Oradan. Galatasaray'ı.
0: Ağspor'da izledik biz Kerem'i. Evet. Üçüncülük geçirme evet, maçlarında. Evet. Çıktı Erzincan'da. Erzincan.
2: Çıktı finalde golü var ben anladım.
1: Tabii. Ha, evet. Finalde golü var.
2: Finalde golü de var hocam.
1: Ama çocuk bak.
2: Ama
1: Kerem...
2: o maçta rakipte yanlış hatırlamıyorsam Muhammed Demirç de vardı. Futbolda böyle bir şey. Yani. Bazen.
0: Ama o Kerem
2: oluyorsun,
0: Galatasaray...
2: bazen olamıyorsun.
0: İsim de biliyorum. Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı. Kasımpaşa'dan transfer edilen kaleci Fatih demişti. Bu çocuk üçüncülük topçusu gibi değil, yani 11 oyuncusu olur dedi. Hakikaten evet, ilk antrenmanda Kerem Galatasaray'da, Florya'da o dönem tabii takım. Belli ediyor kendisine. Yani zaten çok da iyi kariyeri oldu Kerem'e bakarsak.
1: Peki Cengiz için biri söylesin bana. Desin ki büyük takımlarda oynayabilmesi için hangi özellikleri var şu anda Cengiz'in? Hiçbir özelliği yok.
0: Ayak içi kesmesi çok iyi.
2: Kalitesi solla.
1: Kalitesi. İşte bu onu hakikaten aynanın karşısına
2: var.
1: Geçecek.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Kendi kendine konuşacak. Oğlum ben Cengiz'im. Nerede yanlış yapıyorum? Kendiyle bir yüzleşecek. Yoksa bak inan ki performans versin seni tek başına şampiyon yapar ya.
2: Vallahi iki sene sonra Avrupa şampiyonası var. Oynayabilir mi? Neden olmasın? 28 yaşında.
1: 28 nedir ya? Bunun önünde 35'te bırak.
2: Kaçırıyor yani, öyle motive etsin bari kendisi.
1: En az bir 7 senesi daha var. Bir de çabuk adamsın sen. Bizim ligimiz için en geçerli profillerden birisin.
2: Doğru.
1: Bir de Cengiz'in tek özelliği yok. Hani birisi alır da şöyle dışa çeker, hop içeri girer falan. Cengiz sağdan gidiyor, soldan gidiyor, her yerden.
0: Ama işte futbolu devamlık diyoruz ya hocam. Tamam, evet. Onu bir kaybettiğin zaman o ritmi. İşte, o hani bazı şeyler işte. Çağlar'ın mesela şu anki kariyeri. Işte Leicester'da son sezon. Sonra Atletico geldi Fenerbahçe. Olmadı mesela hani. Sezon kaçırmayacaksın artık.
2: Çağlar da çok geriye gitti, evet haklısın.
0: Yani o sezon kaçırdığın zaman işte Kaan Ayhan, evet, ritmini kaybetti artık. Çok zor hani Galatasaray'da. Örnek veriyorum hani bir artık
3: Türk duvarı diyorlardı değil mi? Yani Melih Demiral'la beraber Çağlar.
0: Sağ bek oynuyordu, Türk duvarı oynuyordu. Diyorlardı. Kaan Ayhan da mesela öyle. Çok oyuncu var.
2: Peki noktayı koyalım. Kupa'da çeyrek final maçlarıyla çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta kupa heyecanı yaşanacak. Biz de öyle noktalıyoruz programımızı. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Değerli seyirciler, 90+1 hoş geldiniz. Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1. Hesapkop Antalya Spor 0, Korendon Alanya Spor 0. Kayseri Spor 1, İkas Eyüp Spor 1. Mısırlı Komtele Fatih Kara Gümrük 1. Natura Dünyası Gençler Birliği 0. Şimdi bu tarafa bakalım. İkinci sayfaya yöneltiyorum sizleri. Yukarısı belli. Galatasaray 74, Fenerbahçe 70, Trabzonspor 66. Yukarısı öyle. Orada bir beşincilik mücadelesi var ki 5-6-7. Takımlar Göztepe, Rams, Başakşehir ve Samsunspor adına son iki haftaya bir heyecan oradan da taşınıyor. Ama bu tarafa gelince Karagümrük 20.

0: 24'e yükseltti puanını. Karagümrük ısrarla hani tabiri caizse çıkmadık candan umut kesilmez diyor ve gerçekten takdire şayan bir mücadele veriyor. Kayserispor 27, Gençler Birliği 28, Antalya Eyüp 29, Kasımpaşa 32. Alanya herhalde artık bu sarmaldan çıktı 34 yaparak puanını. Tabii Gençler Birliği Alanya ikili averajı nasıl? Bir arkadaşlarım ona baksınlar. Çünkü matematik olarak 6 puan ve 2 hafta olduğundan onların ikili averajına göre Koronadön Alanya Spor'un durumunu da netleştirebiliriz. Gençler Birliği Alanya ikili averaj sevgili Ercan. Bir ona da bakarsak. Ne diyorsunuz? Hocam sizden başlayalım. Yani
1: vallahi
0: keyifli maçlar oldu. Özellikle Eyüp Kayseri tarafı.
1: Ya Eyüp'ün özellikle ilk yarı çok iyi bir oyunu var. Onu söyleyeyim de. Bu dört maç için bence gecenin sürprizini Karagümrük yaptı.
0: Ya.
1: Neden? Biz belki bugün ilk düşmüş takımı açıklayacaktık. Galibiyet haricinde herhangi bir neticede.
0: Tabii.
1: Ama Karagümrük oyunun bir 35 dakikalık bölümünde çok iyi oynadığı bir maçı bence kazandı. Kazanması gereken bir takım vardı bence Kayserispor'la Antalyaspor. Kayserispor da kaybetmediğine dua etsin ilk yarıdaki oyunla. Eyüp Spor'un direkten dönen topları var. İlk yarıda her ne kadar Kayseri gidiyormuş gibi gözükse bile Eyüp Spor'un çok net atakları, direkten dönen dediğim gibi topu var.
0: Alanya, i̇ki tane.
1: İki tane. Alanya maçında da Alanya'nın verilmeyen golü var. Tabi Mustafa Hoca onu daha iyi yorumlayacaktır. Orada da çok kritik bir karar var. Görüntü şu, bir hafta daha bekleyeceğiz. Öyle görünüyor.
0: Evet.
1: Ya bu hafta neticelenen bir şey yok.
0: Önümüzdeki hafta... Hatta son haftaya da sarkacak galiba bu iş.
1: Yani Gençler Birliği'nin durumu çok enteresan. En kötü kaybetmemesi gereken bir maçı lig sonuncusuna kaybetti. Yani çok önemli bir fırsatı tepti bence Gençler Birliği. Orası da çok enteresan bir hal aldı. Yani dediğiniz gibi yukarısı belli ama alt tarafta daha kimin net düşeceği belli değil.
0: Peki Reha Hocam?
2: Ya, barajı da düşürdü bugünkü 3 beraberlik, bir galibiyet var. O da galip gelen takım en altta. Yani işi zor mu zor. Yani mucizelere kalmış durumda. Gençler Birliği diğerlerine göre en rahat maçı oynadı esasen. Çok büyük avantajı vardı. Yani olimpiyat stadında seyirci baskısı yok, hiçbir şey. Yani o halde oynadığım bir maç. Ve de bir puan bile alamadı. Yani o bir puanı bile arayabilir. Ve de bu kadar beraberlik barajı ister istemez düşürdü. Yani 32 ikili üçlü avaraj kurtarabilir gibi geldi. 33 çok rahat kurtarır. Yani 33 çok rahat kurtarır. Ama 33'ü de nasıl bulacaklar? Şöyle fikstüre bakıldığında o da soru işareti.
0: Şimdi ona bakacağız tabii. Bir onu da verebilir misiniz arkadaşlar? Yani düşme hattındaki kalan maçları puanla görürsek bir revize ediyorsunuz. Tamam.
2: Bir de hemen ikili orayı... üçlü avaraj. Yani oradaki Kasımpaşa'yı çıkardıktan sonra diğer takımlar arasında bir ikili üçlü avaraja da bakmak gerekir. İş oraya kalabilir.
0: Değil mi?
2: Tabii yani şimdi Can Avli ile oynadığımız maçlar bunlar. Yani Antalya Spor'un bir şekilde Alanya Spor'u berabere kaldı, rahatladı ama her türlü kurtardı. Yani Antalya Spor'un yenmesi gerekir. Gençler Birliği'nin yenmesi gerekir. Kayseri Spor'un yenmesi gerekir. Yani bunlar şimdi kendi mesela sağ ve seyircisi önünde oynadı Kayseri ve aynı şekilde Antalya. Az önce söylediğim Gençler Birliği olimpiyat stadında hiç deplasman yani 80 bin kişilik
3: biz,
2: evet, yani 80 bin kişilik statta oynadı. Yani bunlar bu avantajı özellikle iç saha takımları yani çok kötü kullandığını düşünüyorum.
0: Yani şu maçların içinde 4 tane maç var. Biz 3'ünü daha çok seyrettik. Ama 4'üne de bakmaya çalıştık. Mesela Eyüp'ün, İKAS Eyüp Spor'un bir ilk yarısı var. Gerçekten hani çok doğru, çok hem göze hoş gelen hem de dikine giden, iyi işler yapan, gol arayan, organize ataklar geliştiren bir görüntüsü vardı ama onlar da işte belli bir dakikadan sonra ya küme yoruldular düş, ya küme, strese girdiler.
2: Ya küme düşme potasındaki takım böyle oynamaz. Yani Kayseri Sporu, evet Eyüp Sporu ilk yarı domine etti oyunu ama yenmesi gerekir. Yani böyle mücadele, böyle bazı oyunculara bakıyorum. Ya bütün ikinci topları ilk yarı Eyüp aldı vesaire, daha fazla koştu. Alanya daha tehditkardı. Antalya'ya göre oyunu kontrol etti. Onlar da bir

0: az önce de söyledim, hepimiz de biliyoruz. Olimpiyat standı oynanıyor maç. Onu ligde kalacaksan yeneceksin.
1: Hesabını ona göre yapması lazımdı. Hazırlanıyor mu hala arkadaşlar kalan iki maç? Hemen gelmek üzere ise bir de Mustafa Hocam'a döneyim. Yani birkaç pozisyon, çok fazla değil, kritik 3-4 pozisyon seçtik ama yani buralarda artık tabii en az yukarısı kadar kritik hakem kararları, ama bir yandan da takımların da çok baskı altında olduğunu, örneğin ev sahibi takımların ev sahibi avantajını kullanmaktan çok o baskının altında ezildiklerini gördük. Siz nasıl buldunuz bu maçları?
2: Haftaya kağıt üzerinde en avantajlı gibi gözüken takım Gençlerbirliği girdi. En dezavantajlı çıkan takım Gençlerbirliği oldu. Evet. Ligin sonuncusu olan bir takımı baskının olmadığı çok geniş bir atmosfer, hiçbir baskı yok, geniş alan.
1: Tabii insanı futboldan soğutur o görüntü.
2: O ayrı bir konu ama düşme potasındaysan, bu maçı mutlaka alman gereken bir maçken, orada kaybettiğin zaman işin çok zor. Burada kaybedilen puan düşmesine sebep olacağını düşünüyorum bu ligde. Tutamayacağını düşünüyorum Gençlerbirliği'nin. Kayseri maçı keyifliydi hatalarına rağmen. Zevkle izlediğimiz bir müsabaka oldu. Ben keyifle izledim o maçı. Ama bu hafta biz ligin bu düşme potasında olan 4 maçı neden aynı saate koyduk? Herhangi bir kafaları karıştıracak hadise olmasın diye bir organizasyon tertipleri Futbol Federasyonu önlem aldı.
1: Tabii. Örneğin gelecek haftada maçlar aynı saatte. Bakalım bu hafta söyledik ki gelecek haftayı da göreceğiz.
2: Delikodu olmasın. Senaryolar yazılmasın.
1: Tabii.
2: Akılda kirli düşünceler olmasın. Böyle kondu. Şimdi bakıyorum. Kayseri Eyüp maçına hakem çıkarken o yazılımı, pankartı taşıyor. Tam tünel çıkışında stat'taki söylenen şarkıya ayak uyduruyor. Çok güzel bir şey. Rahatım, relaxım diyor. Ağzından telaffuz ediyor fondaki müziği. Kardeşim, maçı sen başlatana kadar Kasımpaşa gol attı öbür tarafta. Kasımpaşa 1-0 öne geçti.
1: İkinci dakikada attı.
2: Evet. Burada 3,5 dakika sonra gecikmeli maç başladı. Neden bunun önlemini almıyorsun? Bir, hakem olarak. İki, her maçta 4'er 5'er tane temsilci var. Biz burada temsilcilerin bu işleri çok iyi yaptığını öve öve bitiremedik, değil mi?
1: Vallahi kusura bakmasınlar, bugün sınıfta kaldılar.
2: İşte geldiğimiz nokta bu. Biz hep onların iyi yaptığı şeyleri isim vere vere, bravo diye diye, örnek göstere göstere, kaldı ki bizim kupa finalinde de ne kadar muazzam tertip aldıklarını övgüyle bahsettik. Böyle kritik haftada bir telefon ya, iletişim çağındayız. Bekleteceksin. Aynı anda hakeme düt dediği zaman bütün maçlar aynı anda başlamış olacak. Bunu yapamıyorsan sıkıntı var. Tabii. Atamalara bakıyoruz. Şimdi Antalya Alanya maçının hakemi kim? Atilla Karaoğlan. Geçen seneydi, devre arası Antalya'nın başkanı yumruk atmadı mı ona? Ceza almadı.
1: Doğru.
2: O maça nasıl atarsınız siz onu ya? Antalya Alanya maçına Atilla Karaoğlan'a atayamazsınız. Sizin hiçbir kurumsal hafızanız yok. Bırakın kulüplerin tepkisini, hakemin üzerine oluşabilecek baskıyı hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Orada hadiseler yaşandı. Kulüp başkanı 6 ay mı ne ceza almadı mı? 9 ay mı 6 ay ceza aldı.
1: Hatırlıyorum.
2: Bunları nasıl siz düşünmüyorsunuz ya böyle bir haftada? İnce detaylardır bu. Kurumsal hafızanın gerektirdiği o betasta etaslar falan geçin. Bu kişinin kurumsal hafızası. Ben burada hatırlıyorsam siz de hatırlayacaksınız. O atamayı yapan oradaki arkadaşlar. Dikkat edeceksiniz buna. Sorun bunlar. Bak Antalya Spor'un durumuna bak şimdi. Haftaya Galatasaray, bir hafta Kocaeli.
1: Şimdi geldi Barko Musa. Şimdi şu Barko'yu bir verelim sevgili Boracığım. Hatta şöyle ben de geçeyim o tarafa doğru. Bak geçiyorum. Şimdi bir kere Karagümrük günün tek kazananı. 24 puan yaptı. Dolayısıyla Karagümrük'ün Kocaeli deplasmanı var. Yalnız Kocaeli de bugün de Kasımpaşa'yla oynadı. Sonra da Alanya Spor'la oynayacak. Kabul edelim ki Karagümrük'ün işi çok zor. Bilemiyorum. Evet. Katılır mısınız?
2: Yanlış hatırlamıyorsam Karagümrük Kocaeli'yi ilk kere yenmişti İstanbul'da. Böyle hatırlıyorum.
1: Vallahi ben hatırlayamadım hocam.
0: Yendi. 1-0 galiba değil
2: 1-0
0: mi?
2: 1-0 yendi.
1: Olabilir ama. Sanki çünkü çok sürpriz yendi falan diye de konuşmuştuk. Allah Allah demiştik.
2: Evet.
0: O Kocaeli kötü gitti sezon başı galiba değil
1: şimdi
0: mi?
1: Şimdi
0: sezon devre biterken.
1: Kayseri Alanya'da buradaki kilit takımlardan biri. Alanya deplasmanına gidiyor Kayseri. Sonra içeride Konya

0: Alanya ile oynuyor. Alanya deplasmanı Konya. Gençler Birliği Kasımpaşa ile kendi evinde oynuyor. Hani kader maçı denebilecek bir maç. Sonra Trabzon deplasmanı. Hani kupadan sonra nasıl olur bilmiyorum ama hani Trabzon deplasmanı sıkıntı. Sıkıntı. Antalya Spor iyiden iyiye. Galatasaray deplasmanı. Yani Galatasaray adına şampiyonluk maçı. Yani sezonun en önemli maçı. 29 puan da Antalya Spor. Sonra da Kocaeli Spor'la içeride oynayacak. Kocaeli Spor gerçekten bir kilit takımmış. Hani Kasımpaşa ile oynadı, Karagümrük ile oynuyor, Antalya ile oynuyor. Yani burada Kocaeli Spor'a da önemli bir görev düşüyor. Mesela Kasımpaşa maçında 1-1 berabere kaldı. Kilit bir görev düşüyor yani kendi adlarına. Hepsinde bir standart istikrar, oyun istikrarı sağlamaları lazım.
1: Kocaeli Karagümrük maçı berabere bitmiş.
2: Berabere bitmiş oluyor. Bak.
0: Berabere mi?
2: 1-1
0: Eyüp Rize ile oynuyor. Sonra Fenerbahçe. Yani bir yandan ya, ikincilik özellikle endeksli bir düşünce var. Son iç saha maçı Fenerbahçe'nin Kadıköy'de. Yani zor mu zor? Kasımpaşa burada en rahat takım sanki. Ama onların da gençler Galatasaray'la bitiriyorlar. Ya yani 32'de kalınca nasıl olur bu ikili averaj, üçlü averaj? Ne bileyim belki de dörtlü averajda. Gençler Birliği deplasmanı onlar için de hani ben puan alayım da şuraya kalmayayım dedirtecek bir maç değil mi? Nasıl görüyorsunuz siz? Reha Hocam sizinle başlayalım.
1: Ya 32 ben şimdi maçlar normal yani yazılsa hani kim işte 3 puan alır 1 puan işte mağlup olur diye yazılsa çok enteresan 32 rahat kurtarır. 31 bile kurtarabilir o yani o halde maçlar. Yani 31 ikili avaraj bile yani bulunursa iyi gibi. Çünkü Kayseri ligde kalması için mesela 33 diyoruz 2 maçta 6 puan alması gerekir. 1 puan aldı 31 ikili avaraja girer. Gençler bile Kasımpaşa'ya yenildi, Trabzon'a yenildi 31 ikili avaraja girer. Antalya Galatasaray'a yenildi, Kocaeli'ye yenmesi gerekir. Yoksa o da 32'yi zar zor buluyor. Eyüp 32 Adirize'ye yendi, Fenerbahçe son maç. Yani 33 zaten olmuyor. 32, 31 acaba ikili avaraj, üçlü avaraja kalır mı diye insanın kafasında yani düşünce oluşuyor.
0: Hocam 32 olmayan zor sanki. Yani hiç, çünkü
1: yani çok enteresan.
0: Şuradaki maçlar biraz sıkıntılı bir de yalnız. Mesela Kayseri 2 maçı kazansa
2: 33
0: hani var mı o ihtimal? Var. Hani kolay değil ama var. Ama orada da bir 31'e bağlanabilir iş hakikaten. Burada 31'e bağlanabilir. Burada 30 32 olabilir bak burada. Burada 32 olabilir.
3: 33 kurtarır sanki ya.
0: Kaç?
3: 33.
0: 33 çok 32 rahat de kurtarır ya.
3: Hocam 32 kurtarmayabilir. Bak ben, Kayseri şey yaparsa
1: ya normal
3: şeye girer ikili avarı, üçlü avarı zaten.
1: Hayır yenerse, yenemezse
3: 27 30 33.
1: Hayır 27 30 31 Alanya'da berabere kaldı 31 evet. Yapar. Gençler Birliği Kasımpaşa yendi 31. Trabzon normal maçın favorisi yendi 31.
3: Yani.
1: Antalya Galatasaray'a yenildi. Yendi Kocaeli 32. 33 nerede hocam?
3: Hocam şöyle 33 hocam.
1: Bak Eyüp Spor yendi Rize Spor hadi. Fenerbahçe yenildi yine 32.
3: Hocam Kayseri 2 maçı yaparsa 33 yapar.
1: Hayır, o kurtarır. Öbürleri?
3: O şey gençler tamam, de kurtarıyor. 28, 31, 34 tamam. Yapıyor. İki maç 6 puan.
1: İyi de iki Trabzon deplasmanı oynuyor.
3: Yani puan olarak.
1: Ya sen öyle bakarsan tamam Eyüp Spor 6-35 yapar.
3: Hayır hangi hani baremi bulmak için ben konuşuyorum.
1: Barem ben de diyorum zor maçlar. Yani mesela Antalya Galatasaray tartışması maçı favorisi.
3: Muhtemelen şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Evet 32 yaptı. Eyüp yendi Rize'yi Fenerbahçe yine oynayacak. 32 yapacak. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı yendi. Trabzonspor maçın favorisi sonuçta. Doğru. 31'de kaldı hocam.
0: Kayseri, berabere kaldı o da 32 olur.
1: Aynen. Ya, hadi Kayseri yendi oradan çıkardı. Öbür üçüncü takım 33'ü bulamıyor.
3: Evet.
2: Hocam
1: 33. Yani 33 çok rahat yok, kalır 33, yani.
2: Korkulu rüyadan uzaklaşıyor.
1: 32 ama yani, ikili 32, üç. O ikili üç de
3: girer devreye.
2: O zaman onlar devreye giriyor.
0: 33 hiç kabus görmez.
4: Kabus görmez.
0: Ama 32'de bayağı
4: hesaplar var 32'de.
1: Ben yani tabii yani büyük konuşmayalım tabii.

0: de yani Allah bilir yani 32'de kalacak baraj gibi görünüyor yani maçların zorluğuna baktığında.
1: Evet.
0: Biri Galatasaray'la oynuyor, biri Fenerbahçe'yle oynuyor dışarıda, biri Trabzon'la dışarıda oynuyor. Bir de Gençler Birliği'nin şöyle bir handikabı var. Hafta içi Trabzon'la oynuyor, 4 günde 2 Trabzon oynuyor. Evet. Şimdi o maça, kupa maçına mutlaka Ender rotasyonunu, değil mi?
1: Tabii,
0: hocam sen olsan
1: için
0: ne yaparsın? Rotasyon yapacak.
2: Peki bir şey soracağım.
1: Konya ile Beşiktaş'ın yaptığı gibi tabii.
2: Bir şey soracağım. Şimdi Gençler Birliği de ya Galatasaray'la öyle ya da böyle maçımız var. Tamam, Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederse Antalya maçında bize artık hani çok şeyle gelmez ama biz burada ne olur ne olmaz.
0: Oyun tabi zor maç.
2: Puan olur, almaya çalışırsa,
0: çok zor maç.
2: O zaman Gençler Birliği'nin zaten şeyi gidiyor.
0: Ya Gençler Birliği en kötü yenilmezse 29 yapar, Trabzon'da galip gelmesi gerekir. Final maçı olur.
3: Kasımpaşa yani, kabus görmemek için o maçtan en az bir puan alır.
2: Bir puan almak zorunda
1: ben,
2: Kasımpaşa.
1: Oyunsal anlamda bir şey söyleyeyim puanlardan bağımsız olarak. Bu 5 takım Kasımpaşa'yı ben zaten ayırıyorum muhtemelen.
3: Evet, doğru.
1: Kurtaracağını düşünüyorum. Doğru. Ve Eyüpspor'un kurtaracağını düşünüyorum. Oyun olarak yalnız.
3: Bugün çok iyiydiler.
1: Yani ben diğer takımların organizasyon olarak gerek Antalya'nın gerek Kayseri'nin hatta Gençler Birliği'nin Eyüpspor'un oyununun daha gerisinde oyun oynadıklarını düşünüyorum.
2: Doğru.
1: Ama tabii bu haftalarda bu oyunun ne kadar kıymeti var orası da tartışılır.
2: Yani Eyüp takımı Rize Spor'u yenerse şimdi Fenerbahçe deplasmanında şöyle düşünmek lazım. Gelecek hafta Galatasaray şampiyon olursa son hafta Fenerbahçe, bilmiyorum, Trabzonspor'un da tabi önümüzdeki hafta Trabzonspor,
0: Beşiktaş oynuyor.
2: Beşiktaş derbisi
0: Beşiktaş
2: var.
0: Oynuyor.
1: Orada şöyle bir ayrıntı da var. Son hafta ikincilik belli olursa
2: ya onu
1: o maçların stresi de az olur.
0: Tabii Fenerbahçe Trabzon, bu hafta yenerse zaten ikinciliği
1: bravo.
0: Kesinleşiyor.
1: Doğru söylüyor hoca. O zaman şey Gençler Birliği için de belki Trabzon deplasmanı, yani ikincilik şansı eğer Trabzon'un devam ederse ki girerse potaya çok zor geçer ya.
2: Mesela bu takımların, şu takımların
0: Eyüp için de zor geçer.
2: Kendi aralarında oynadıkları maçlara, bir de dört büyüklerle oynadıkları maçlara bakalım dedik. Öyle bir barko hazırladık. Birazdan döneriz tekrar buraya. Kasımpaşa kendi aralarında şu takımlarla, şu takımların kendi aralarında oynadıkları maç, son 6 sıradaki takımların 9 maçta 14 puan almış. Eyüp 12 puan almış. En yüksek puanı Antalya Spor almış, 17 puan. O da sezonun başında, evet, hatırlıyor musunuz? Evet. Emre Hoca zamanında.
0: Emre Hoca zamanında.
2: Gençler Birliği en düşük puanı alan takım, 9 puan. Kayseri 15 puan almış. Karagümrük de 11 puan almış. Zirvedeki takımlara karşı ne yapmış bunlar? Kasımpaşa 3 puan almış. Kasımpaşa. 3 beraberlik var. İkisi Fenerbahçe'den zaten. Eyüp 1 puan almış. Antalya 2 puan almış. 2 beraberlik var. Biri Fenerbahçe'den.
1: Biri de Trabzon'dan.
2: Gençler Birliği 6 puan almış. O galibiyetlerden biri Trabzonspor'a karşıydı.
0: 4-3'lük galibiyet.
2: 4-3'lük maç. Diğerini şu anda hemen hatırlayamadım.
1: Beşiktaş.
2: Ha, Beşiktaş maçı. İstanbul'daki maç.
1: İstanbul'da 2-1.
0: 2-1. 1-0 geriden 2-1.
2: Puan alamamış. Puan alamamış. Yalnız tabii burada daha maçları olanlar var. İlk 4 takımın maçları var büyüklerle. Karagümrük'te 4 puan almış. O tek galibiyet yine Fenerbahçe'ye karşı. Hani bu da Fenerbahçe açısından düşünülür.
1: Artı Beşiktaş beraberliği.
2: Bir de bu takımların kaç hocayla çalışmışlar? Bir de onu merak ettik.
0: En az üçer dörder hoca.
2: Bu takımlar kaç hocayla çalışmış? Şöyle bir bakın değerli izleyenler. Karagümrük, Liçka, Onurcan Korkmaz, Stanojević. Kayseri, Gistol, Dalovic, Radomir Dalovic, Erling Moe. Gençler Birliği'ne bakın ya. Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel, Metin Diyedin, Levent Şahin, tekrar Volkan Demirel.
0: Maşallah.
2: Antalya, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Sami Uğurlu. Eyüp, Selçuk Şahin, Orhan Ak, Atilla Hoca. Atilla Derin yalnız gerçekten enteresan iş yaptı. Kasımpaşa'da Şota Arveladize'den sonra Emre Belözoğlu gelmiş. Kasımpaşa hariç diğer takımlar en az 3 teknik adam değiştirmişler. Bu tarafta Gençler Birliği'nde 4 teknik adam 5 farklı kere göreve gelmiş. İşte o görüntüden de istikrarsızlıklar.
1: Gençler Birliği Metin abiyle toparlamış, iyi gidiyordu.
2: Çok iyi gidiyordu canım.
1: Bir de hatta 9. sıraya çıkmıştı.
0: Bir de iyi oynuyordu. Hocam, en önemlisi hocam.

0: Şey, oyuncu... Trabzon galibiyeti bu haftaya denk geliyor.
1: Tabii ilk yarının son haftasıydı galiba.
0: Son hafta 4-3'lük maç. Ondan sonra bir prim olayı, işte sen bunu niye açıklarsın, oyuncularla niye konuşuyorsun falan filan. Bir şey getirdiler.
2: Odasına Levent yöneticiler giriyor
0: hocam,
2: falan.
0: Levent Hoca'ya da 2 hafta.
1: Ayak bayağı üstüne mi attın?
3: Tabii. Başkan gelince ayağa kalkmamış diye. Böyle bir...
2: Yani gençler bir bile... Bir şey hocanın söylediği gibi inşallah. Şuralarda olmazdı gençler bile. Metin Hoca hem, devam etsin yani diye. Hem oranın DNA'sını biliyor. Hem de yani o enerjiyi verdi oyunculara, net görüldü o ara. Dışarıda yendiler.
0: Tabii.
2: Kasımpaşa Emine yendiler o ara. Yani bir de oyun olarak iyi oynuyordu, iyi mücadele ediyordu. Ben bu takımlarda en önemli eksikliği görüyorum biliyor musun? Yani buraya gelmeden önceden bir küme düşme potasındaki bir takım bir şeyler isyan eder. Yani mücadele edersin, olmaz etmez. Yani bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Bakıyorum bugün maçta olsa da olur, olmasa da olur diye oynuyorlar. En büyük eksiklikleri zaten buraya getiren bu takımları illa kalitesi falan değil. Ekonomi falan, bu kadar hoca değişikliği zaten yanlış da. En önemli ya, bir sahada isyan eder, bir yani olunduğu, yani küme düşeceksin. Ya bir şeyleri toparlayalım derler, oyuncular sahip çıkar.
0: Var hocam ya, çok kabullenmişlik çok var. Bugün şeyde de var aynısı. Kayseri'de de var.
2: Evet. Çok bak, nedir o ya?
0: Son bölümünde.
2: Tribünde seyirci var diye biliyor musun biraz evet. Son bölümde hani yani hiç yani bir ilk yarı maçı alacak koparacak 3 yapacaktı neredeyse Eyüpspor ya. Eyüpspor amatör ruhla oynayan bu bak amatör ruhla oynuyor ha.
1: Atilla Gelin hocayı ya.
3: Hiç şey söyleyecek.
2: Aynen.
1: Geldikten düşerler, çıkarlar bilemem.
3: Geldikten
0: bir
3: sonra
0: o kadar sorun yaşadılar.
2: Tabii.
0: İçlerinde en sorunlu paralar
2: tabii.
0: Da sıkıntı var. Kadro derinliği yok.
2: Ve çok büyük tribün desteği yok.
0: Aynen.
2: İşin
0: ve
2: gerçeği.
0: Hocam bak ben Trabzon maçını kaybettiler. Canlı izledim 1-0. Duran toptan kaybettiler. Hmm. Oyunun tek hakimi şey oynadı, Eyüpspor oynadı. Ha, pozisyon üretmekte sıkıntısı. Ama bir oyun felsefesi orada var, oturmuş. Ve geliştiler. Çok, mesela çok bilmediğimiz oyuncu oynuyor Eyüpspor'da. Ama diğer takımlar hep yatırım yaptı. Hoca değiştirdi. Ama gelinen noktada ben yine aynı kanadayım. Kurtarırsa bence Eyüp kurtarır.
2: O da niye? O amatör ruhani deriz ya, hala sanki özellikle Türk oyuncu tandansı da çok oynuyor. Evet, bunun çok da katkısı hocam, olduğunu doğru. Düşünüyorum. Hoca da Ender'in söylediği gibi onların yani ruhuna...
1: Geçmişten de biliyor tabii.
2: Tabii
1: yardımcı ruhuna, hocaydı değil mi o?
2: Tabii yardımcı. Evet. Arda Turan zamanından beri kulüpte Arda Hoca ile gelmişti. Şimdi onların hem ruhuna girmiş hem beyinlerine girmiş. Saha içinde hem hoca hem takım için mücadele eden bir birliktelikleri var. Hocam, yani öbür takımlardaki en büyük farkı Artı Önde bu kalanan 2 haftada.
3: Umut Bozok Atilla Hoca ile kimlik buldu sanki saha içerisinde. Tabii. Değil mi?
1: Tabii, öne çok daha özgüvenli oynuyor.
3: Çok daha iyi oynuyor.
1: Kasımpaşa günlerini hatırlatan evet. Bir sahada duruşu var.
3: O yüzden
1: yani.
3: Atilla Hoca'nın,
1: duruşu değişti
3: Atilla Hoca'nın
1: sahada.
3: Dokunuşudur o. Başarısından yani, dolayı ben de kutluyorum Atilla
1: burada,
3: Hoca'yı.
1: Burada Karagümrük'ün de hani bu kadar zor durumdalar. Puan olarak da gerçekten en zor durumda onlar. Ama gerçekten onlar da yani çok iyi niyetle mücadele ediyorlar. Onları da kutlamak
3: hocam, bu
1: lazım. Kolay değil yani.
3: Oynadıkları,
1: bu kadar sıkıntılı durumda.
3: Oynadıkları her maçta sportif gelir var.
0: Hocam,
3: o geliri elde etmek için oynayacaksın. Yani
2: ya
3: para kazanıyorsun.
2: En önemli hocam bak bu saatlerden sonra oyuncu sahip çıkacak. Ben bunu Western Manisa'da yaşadım. Düme düşme odasında aldık. Son 15 hafta 4 büyük takımla karşılaşacağız. İşte oyuncularla konuştuk falan, iyi gidiyor. Oyuncular toplantıda merak etme hocam kalacağız, stres ama rahat bilmem ne. Son 3 hafta ligde kaldık. Fenerbahçe'nin o şampiyonluğu kaçırdı 2 puanla mesela.
1: Beraber
2: o sene
1: kalmıştınız.
2: Biz Manisa'da 2-2 down vardı. Evet. Ondan sonra toprağı bol olsun. 2-2 1-0 Alex atmıştı golü. Sonra 2-2 kaldık. Bursa'nın şampiyon olduğu sene 2 puanı Manisa'da bıraktı mesela. O maçta şampiyon biliyorsun 2 puan olsaydı evet. Şampiyon olmuştu Fenerbahçe. Yani oyuncular artık orada sorumlu oluyor. Net Kayseri'den son Tolunay Hoca çalıştırıyordu. 2-1 yendik, ligde kaldık. Oyuncular orada bile ya, hiç bize yani teknik heyete, arkadaşlara hiçbir şey bırakmadan 3 hafta kala ligde kaldık ya biz.
1: Ama
2: küme
1: işte
2: düşme potasında
1: onu yapabilen
2: aldık.
1: Oyuncu
2: topluluğu
1: varsa,
2: aynen.
1: Zaten sıyrılırsın da. Şimdi bak şey demiş arkadaşlarım özellikle gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları için aldı. Büyük Sami Uğurlu Antalya Spor'un hocası diyor ki büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak başlı başına çok zor. Galatasaray'ın kazandığında şampiyon olacağı bir maç. Bizim için çok zor olacak ama sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. En azından bir puan almak istiyoruz demiş.
0: Ya hocaya
1: çok
0: bir şey söyleyeyim.
1: Ama. O bir zaman, tekrar şeyi verir miyiz kalan maçları?
0: O zaman bugün kazansalardı. Şişt.
2: Ligi bitti. Ligi bitti.
1: Olayı

0: Daha kolayı bugün önce.
1: Ligi bir, bir yerde iki, ligi bitir.
2: İki ay yazalım. 31 yapıyordu Antalya.
1: Ligi bitiriyordu bir yerde. Tabii yani. Hem psikolojik olarak da oradan çıkıyordu. Şimdi hocam, ne yapıyorsun
2: o zaman
1: hocam?
2: Galatasaray'ı düşünmene
1: tabii,
2: gerek kalmıyor.
1: Hayır hocam.
2: Hoca eliyle bitiriyorsun.
1: Hayır en yani. Önemli burada ne sıkıntı biliyor musun? Sen de yaşamışsındır. Son haftalara girdiğinde seni oraya artık senin de matematiksel hesabını yapar ve senin üzerine de oynanır.
2: Tabii.
1: Ya işte burası da vesaire ve oyuncular o psikolojik baskıda ezilebilir. Ama sen dediğin gibi bugün yen 31 puan yap. Orada sen matematiksel olarak hesabı artıya geç. Onlar düşünsün 29, 28, 27'ler. Tabii.
2: Hocam sen bugün kazansan 31 yapıyorsun. Galatasaray maçını pas geç.
1: Pas, her türlü pas geç.
2: Pas geç. Kocaeli maçına son hafta güle oynaya çık. Yen 34 yap.
1: En kötü skorlara göre bir puan bile yetiyor puan hocam. İstade 32 bile.
2: O avantajın bile var. Doğru söylüyorsun. Yani burasını hoca açıklama yapıyor. Gerçekleri de söylüyor ama önünde kazan. Belki kaybediyordun. Belki Mustafa Hoca açıklık getirecek pozisyona. Yani şey var, Alanya'nın attığı gol var.
3: Bir hemen o kaç pozisyon var seçtiğimiz özellikle? 3 tane pozisyon var. Bir şu pozisyona mesela bakalım hocam.
4: Bakalım.
3: Yani hani öyle sarı kartları şunları bunları çok bakmayacağız da böyle kritik penaltı pozisyonları falan.
4: Sarı kartlık falan Eyüp Paşa'da neler var?
3: Var var çok var çok var da.
4: Yönetti işte.
3: Ne oldu? Şeyi diyorum.
2: Bu kara gümrük.
3: Bu kara gümrük maçında
2: penaltı pozisyonu. He.
5: Gençler Birliği'nin kazandığı.
3: Gençler Birliği'nin kazandığı bu penaltı. Gençler Birliği penaltı vuruşundan yararlanamadı malumunuz.
1: O da ayrı şey. Öyle rahat değil mi hocam? Öyle rahat öyle rahat penaltı atılır mı ya?
3: Nedir hocam bu kara gümrük Gençler Birliği maçı?
4: Kayarak gelen oyuncunun yaptığı hamle penaltı.
3: Penaltı ne? Değil mi bu pozisyon? Bu pozisyon penaltı. Bir sonraki şeye geçelim. Yine
4: kim bu? Yine vardan görmüş ya. Kim var orada?
2: Bu Kayseri'nin bu verilmeyen golü.
3: Kayseri.
4: Ya Oğuzhan Çakır kardeşim Allah aşkına bir de sahada penaltı ver be güzelim ya. İlla vardan mı almak zorundasın? 20 penaltının 19'unu vardan verdin ya. Yarın öbür güne çıkarsın ben uygulamadan geliyorum dersin.
3: Burada offside işaret edildi. Bana faul de varmış gibi geldi.
2: Evet ben önce faule baktı zannettim. Ama sonra omuzdan offside çıktı.
3: Evet. O zaten offside faul var mı peki sizce?
4: Yani ben bu faule katılmıyorum. Akşam nasıl ona şunun pozisyonunda faul değil dediysek bu da eli orada hissettiği anda o da biraz kendi hamlesi yapıp kaleciye de
3: çarpıyor. Offside
4: offside olunca olay bir değişti.
3: Şu diğer pozisyona bakalım. Evet şu hocam. Bence hani majör akşamın Alanya, Antalya, Alanya maçında değerli izleyenler, Alanya'nın bulduğu bir gol var. Şimdi burada hep konuştuğumuz bir nüans var. Kenardan top geliyor köşeden. Oyuncu yükseliyor, basarak mı yükseliyor rakibine? Yoksa oyuncu yükseliyor, diğer rakibi yükseldiğinde aşağıda kaldığı için elleri onun omzunda mı kalıyor? Nüans bu. Nedir hocam sizin düşünceniz?
4: Şimdi bunu sağda hakem ne verdi? Gol verdi.
3: Sağda gol verdi.
4: Sonra VAR'a gitti değil mi?
1: VAR karışabilir mi hocam? Müdahale edebilir mi bu pozisyona?
4: Abi burayı anlamıyorum. Türkiye'deki iklime göre karışıyorlar abi.
1: Karışır mı? Protokole karışır mı?
4: İklime göre hayır. Yani burada ne var şimdi? Bunda ne faul var burada?
1: Yok nizamlı gol. Yok.
4: Daha iyi yükselmişim.
3: Diğeri de altında kalmış. Böyle yapıyor altta kaldığı için.
4: Yani bu elleri de böyle hazır oldu mu yükseleceğim ben? Eller doğal olarak böyle yükselirken o da bana geliyor. Hocam, altta
3: çok
4: kalıyor.
3: Çok belirgin bir şey. VAR'daki arkadaşlara. İkisi de bir tanesi ayağı yükselmiş kalkmış artık. Diğerinin omzuna basmadan. Diğeri geç kalmış. Bu da kalkmaya çalışmış. Altta kalmasından daha doğal bir şey var mı? Birisi çaba sarf edip yükseliyor. Diğeri geç kalıyor. Yükselemediği için aşağıda kalıyor. Bunun eli tabii burada kalacak.
4: Bak alttaki oyuncunun üstüne şöyle iki omuzuna böyle basarsın yükselirsin o bir başka. Evet. Ama burada eller orada.
3: Diğeri çıkmadan daha hücumcu çıkmış da havaya.
4: Hadi şimdi kim bu? Gene Atilla Karaoğlan. Ne yaptı? Çorum, Van Çorum maçındaydı. Sahada böyle APP yaptılar. Orta sahada bir pozisyon oyna dedi. Sonra VAR çağırdı. Gitti VAR'da izledi, iptal etti. Hatırlayın Antep Beşiktaş maçıydı. Enkudu muydu? Kafa olayı vardı.
3: Ona izledi, hayır dedi.
4: Ondan sonra buna travma geldi. VAR'a gittiği zaman korkudan VAR ne deyip onu yapıyor.
3: bu pozisyon.
4: Ya şimdi Atilla Karaoğlan, sen FIFA hakemisin, Türkiye'nin 2 numaralı hakemisin.

0: Ya bak, VAR'dan daha iyi görüyorsun sen ya. Tam karşında pozisyon ya. Bu gol.
1: Veysel de bir şey olmadığını biliyor bak. Yere attıktan abi. Sonra bak yere attıktan sonra kafasına bakıyor. Sağ tarafa pozisyon ne oluyor? Bak
2: çıkamıyor
1: yere attıktan
2: hocam,
1: sonra.
2: Veysel. Tabii çıkamıyor.
3: Bülent Birincioğlu'nun
1: sonra
3: da burada
1: sağına doğru bakıyor
3: nasıl
1: bir şekilde.
3: Nasıl çağırdığını anlayamadım açıkçası.
0: Bülent Birincioğlu mu çağırıyor? Burak Buğra Taşkınsoy mu?
3: Ha pardon. Bu kim burada?
0: Buğra Taşkınsoy değil mi?
3: Tabii tabii. Bununla Kayseri maçınınmış o.
0: Buğra Taşkınsoy Antalya'da
1: yatıyor bak göstermiş sonra da bak sağ tarafına bak bu pozisyonda
3: bak. Abdullah Buğra Taşkınsoy doğru. Ya
0: son zamanların revaçta hakemi yani. Nefessiz maçtan maça koşuyor esas.
3: Evet ama yani enteresanmış burada. Ya dediğim gibi buradaki yani onların da baktığı şey odur herhalde. Adam havaya kalktığı zaman hücumcu, siyahlı oyuncu, Alanyalı oyuncu, kırmızı beyaz oyuncu daha duruyor.
2: Tabii.
3: Ne yapacak bu bir yer çekimi diye bir şey var yani elmada düştü ya.
0: Golü kim atıyor? Alanya atıyor.
3: Ha.
2: Yok kendi kalesine atıyor.
3: Kendi kalesine
2: yok,
3: ya atıyor.
0: Gol kime gidiyor? Alanya'nın golü evet. Olacak değil mi? Ne çok dedik ya, programa girerken ne dedik? Bir sene önce Antalya'nın devre arasında başkanı yumruklaşma olayı yaşayan bir hakemi bu maça verirsen gider var beni kurtardı der. Golü iptal eder. Çünkü alt benliğinde bilinçaltında korku var. Var. Travma yaşamış. E ne yapayım o göğsündeki kokartı seni şimdi ben?
3: Evet valla biz gördüğümüzü söyleyelim ama yazık. Artık onlar düşünsünler.
0: Hani Veysel değil mi altta kalan?
1: Veysel.
0: Nasıl süslüyor akşam ona şunun pozisyondaki diğer oyuncu nasıl süslüyor? Bu da süslüyor evet, işte. Evet.
3: Ya şunlar hakemliğin farkının ortaya çıkacağı pozisyonlar yani evet. Bu büyük. Havada kendini böyle bırakıyor mu? Diğeri yükselmiş bu altta kaldığı için mi o pozisyon öyle gözüküyor? Bunları çözebiliyorsan zaten
0: büyük hakem oluyorsun.
3: Futboldan anlıyorsun bunları çözebiliyorsan.
0: Yaşa, çok güzel.
3: Bunları çözemiyorsan zaten hani sıradan bir figürsün.
0: Futbolu bilen büyük hakem oluyorsun. Marka hakem oluyorsun. Hocam, aralığından takdir edilen hakem oluyorsun.
2: Bak hocam şöyle bir ayrıntı var. Bunu VAR çağırdı. Gitti ya izlemeye evet. Hocam. İzledikten sonra tekrar şunu söyleyebilir. Ya ben gol veriyorum. Seninki inanmıyorum seninkine. Bir daha pozisyonu izliyor. Bir daha çünkü oradan telkin var. Faul var diyor. Ya faul yok işte.
0: Ya bir
2: görüyorsun,
0: de şu var.
2: Vermişsin normal oyunda golü. De ki var kardeşim çok net kanıt sunamadım bana veriyorum golü deyip devam edebilirsin.
0: VAR'da bulunan arkadaşların bak aşağıya bak, bak yukarı bak, bak işte eli görüyor mu, kaşı görüyor mu, burnu görüyor mu falan bunlara gerek yok. Potansiyel gol iptali için seni ofereye davet ediyorum değil mi? Geldin, oynatılsın, hakem der ki başka bir açısı var mı tatmin olmadıysa? Başka bir açı ister. Temaslarda mesela, temasın görülme hani finger penaltılar falan olur ya çok zor görülen o zaman ağır çekimle yakalarsın bunu.
3: Hocam ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Bize her pozisyon ağır çekimle gösteriliyor.
3: Ben şeye bakıyorum yani böyle örnek vermekten de çok rahatsız oluyorum da hiç varım falan devreye girdi yok neler oluyor şimdi Ercan da hatırlatıyor. Premier Lig'de falan var ya adamlar neler oluyor ne bileyim hiç alakası yok girmiyor adamlar.
1: Bugün,
3: çünkü şey bugün belli. Girme kuralları, tabii. Şartları belli ya. Adam matematik. Bakıyor, ha bu olmaz diyor. Bu olmaz diyor. Bu olmaz diyor. Öyle ya şundan şu olursa, bundan bu olursa diye düşünmüyor.
0: Bak bu pozisyonda şu soruyu sor. Pardon hocam, bir şey söylüyordun ama.
1: Yok, bugün dedim Manchester United Liverpool maçı vardı. Adam belki 20-30 tane bize daha fazla faul verirdi. Hiçbirine dönüp bile bakmıyor
2: araya
1: ya.
2: Attılar ya hocam araya. 2-2 iken araya attı. Normal son adam kuralı uygulaması hiç dedi oynat.
1: Hiç bakmadı oynat.
0: Şimdi şu pozisyonda açık ve bariz hata var mı? Soru bu. Siyahla beyaz kadar farklı bir uygulama var mı sahada? Gördüğünle VAR'a gittiğin arasında ne fark var? Atilla'ya soruyorum. VAR'daki kardeşimize soruyorum. Bu siyah beyaz açık ve bariz bir hata mıdır? Hayır.
1: Az önce ondan söyledim. Yani girmesi yani, gerekir mi? Girmemesi gerekir
0: şimdi
1: yani.
0: Şimdi cevap veriyorum. UEFA... Evet. Çizgisinde girmez.
1: Protokole
0: Türkiye'deki
1: göre,
0: çizgide
1: tabii.
0: Girer.
1: Burada bu protokol çünkü... bizde farklı Avrupa'da, FIFA'da, UEFA'da tek, ayrı mı yani?
0: Hocam protokol tek de uygulama. Hayır,
1: ben biliyorum işte onu ya böyle bir şey
0: ya
1: var.
0: O yüzden kafaları karıştırıyorlar hocam. Buna girmez.
3: Bizde bizim güzel bir beşincilik mücadelemiz var son iki haftaya yansıyan. Orada da Göztepe 52, Başakşehir 51, Samsunspor 48 puanda. Burada tabii Samsunspor'un Başakşehir ve Göztepe

0: maçları var. Her iki rakibiyle de oynuyor 48 puanda. Burada Göztepe tabii şöyle bir avantajı var. Bu hafta Gaziantep'le oynuyor.
1: Gaziantep kilit takımı.
0: Gaziantep'i yendiği anda 55 yapar. Ne Başakşehir ne Samsunspor yetişebilir. Göztepe'nin kendi ipini kendi kesme şansı var.
2: Bu takımlar başarılı değil mi şimdi? Bizim değil mi beğendiğimiz değil mi kulüpler? Bir özelliği var üçünde ortak. Ne özelliği var?
1: Bence geçiş oyunu çok iyi oynuyorlar hocam.
2: Yönetilme tarzı.
3: Geçiş oyunu da çok iyi oynuyorlar hocam.
2: En önemli yönetim hepsi şirket.
1: Tabii. Evet.
2: He? Üçü de
0: şirket. Ödeme problemi bilmem nesi olmayan.
2: Bitti.
0: Tıkır tıkır paralarını zamanında veren.
2: Peki.
0: O kurumsal yapısını oluşturmuş.
2: Çok güzel. Peki teknik direktör istikrarına inanıyorlar mı üçü de?
0: Evet. İnanıyorlar.
2: Bitti. Gününde dediğin gibi Ender parayı veriyor. Sürdürebilir bir başarı var.
0: Niye emin misin?
2: Niye kendi şirketleri gibi görüyorlar abi. Yani Danimarkalı işte sahibi kendi de Göztepe'nin aynı, Başakşehir de aynı, Samsun da aynı.
0: Tebrik ediyoruz gerçekten. Hiç. Süper Lig'de bir alt level'daki takımların şu takımları örnek alması lazım.
2: Bir de bak şirket farka bak. Göztepe 2 sene önce çıktı. Samsun da 2 sene yanılmıyorsam önce çıktı. 2 veya 3. Yani yeni çıktılar. Lig'de bırak düşme potasını. 2 sene olmuş. Yani daha UEFA'ya işte geçen sene Samsun gitti. Göztepe tekrar gider miyim? Başakşehir şampiyonluğu
0: yıllardır
2: var.
0: Yıllardır o bölgede.
2: Tabii o yani hiç girmiyor takımı. Zaten şampiyonluğu var. Yani hele en önemli burada Göztepe ile Samsun. Son 2 sene falan oldu çıkana ya. Doğru. Hiç alt sıralarda yok. Öbür dikkat et kulüp kimliğindeki işte yönetim falan çok sessizlikle yönetilen kulüpler 2 sene düşüyor tekrar çıkıyor falan. Aradaki fark işte bu. Görsünler yani. Üç takım sizin söylediğiniz gibi sonra yönetilme tarzı.
0: Gitti mi bir daha dönemiyorlar da ondan sonra bitti. İşte yeni Ender, öz tamam. Ender
2: ondan sonra o
0: isim değiştirerek sonra, çıkmaya
2: tabii,
0: çalıştırıyorlar.
2: Tabii bravo. Ondan sonra işte Altay, Karşıyaka gibi oluyor. Böyle büyük camialar. Bursa bereket versin o refleksi gösterdi. Veya Eskişehir evet. Gibi oluyor. Yani buralara geliyor. Olmayacak kulüpler. Bunlar şimdi Türkiye'nin
0: Adana
2: renki.
0: Ne olacak mesela? Yokuş aşağı.
2: Adana Demirspor keza bravo Ender. Adana Spor öyle.
1: Evet.
3: Göztepe'nin geçmişten büyük dersler çıkardı.
2: Adana'ya biz giderdik. Hocam. Adana Demirspor sen de bil. Adana Spor ligde oynuyor. İkisi de var ya tribünler çok dolu. Deplasman. Çok zor deplasman.
1: Tabii.
2: Çok kaliteli oyuncular var. Yani tabii, müthiş tabii. Atmosfer.
0: Ve bir futbol şehri olarak aynen, hiç. Bulunması lazım. Adana'nın, Eskişehir'in, Bursa herhalde gelecek gibi gözüküyor. Yani onlar da istikrarlı.
2: Eskişehir'de fena gitmiyor. Bir 2-3 sene sonra doğru Bursa seneye büyük olasılıkla zaten çıkacak yani öyle görünüyor.
0: Şimdi artık yavaş yavaş yukarıya bakalım. Son iki haftaya gerçek bir mücadele yansıyacak. Hep birlikte izleyeceğiz en az yukarısı kadar şampiyonluk mücadelesi kadar. Ne bileyim ikincilik mücadelesi, beşinci takımın kim olacağı sorusu kadar düşme hattındaki lige tutunabilme yarışı da ilgi çekici gözüküyor. Şimdi dün malumunuz beklenmedik işler oldu. Bir kere Galatasaray Samsun'da yenildi ama hani hakkını vererek yenildi. 4-1 yenildi. Fenerbahçe Başakşehir'i yine kendisinden beklenenden daha iyi bir oyun ortaya koyarak 3-1 yendi. Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi. Biraz tartışılacak işler oldu orada hakem özellikle kararları anlamında. Ama Trabzonspor açısından da ciddi bir puan kaybı oldu. Özellikle son haftalarda böyle bir totali alırsan orada da biraz puan kayıpları ard arda geldi. Şimdi dünün sonrasında Galatasaray'ın puan kaybından sonra iki şeyin konuşulduğunu gördüm ben. Sosyal medyada ve işte diğer mecralarda. Bir, Günay. İki, ya hafta içinde neden kutlama gibi taraftara açık antrenman yapıldı sorusu. Bu konularda fikrinizi almak istiyorum. Yani dünkü yenilgi bu iki konu üzerinden okunabilir mi? Hocam sizinle başlayalım.
1: Vallahi ben oyun üzerinden okumanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Samsun Spor'un hakkını teslim etmekle beraber biraz Galatasaray'da şampiyon olundu havasının olduğunu düşünüyorum. Bunun da sahaya çok net yansıdığını düşünüyorum.
0: Ki Okan Hoca bundan hep kaçınıyordu.
1: Yani Okan Hoca bunu hep dile getirdiğini söyledi ama sahadaki görüntü öyle olmuyor maalesef. Tabii 7 puan

0: çok ciddi bir puandı Samsun maçına çıkarken. 4 puan da çok ciddi puan. Tabii. Yani 2 hafta kalmış ve büyük ihtimalle cumartesi günü Galatasaray Antalya Spor'u yenip şampiyonluğunu ilan edecek. Ama gelecek sene için buradan bazı çıkarımların bence oluşması lazım. O önemli. Galatasaray'da ciddi anlamda tırnak içerisinde konuşuyorum. Okan Hoca'yı dinlememezlik gibi bir şeyin oluştuğuna inanmaya başladım. Bu da neden kaynaklanıyor? Tabii 4 sene büyük bir başarı var ortada. Kadronun da %70'i aynı oyunculardan teşkil ediliyor. Ama bazı oyuncular hakikaten artık başarının verdiği özgüvenle mi desem, saha içindeki davranışlarının çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
1: Ya bunu biraz ben başına buyruk hareket etmeye başlayanlar mı var?
0: Aynen öyle. Ben bunu tespit ediyorsam Okan Hoca mutlaka %100 tespit ediyordur. Eğer gelecek sene takımda kalacaksa ve hedef 5. şampiyonluk ve Avrupa Kupası'ysa mutlaka bunun için hem müdahale etmesi lazım hem de gelecek sene kendi başına iş açmamak için doğru kararlar vermesi lazım. Bu konuda bir kere sıkıntı var. İkincisi, Günay'ın konusuna şöyle bir cevap vereyim. Ya bir hafta önce tekrar hata yaptın Gençler Birliği maçında. Ya bu profesyonellikte işte gidip ağlamalar, mağlamalar, bunlar yok. Ha şu var, kaleci oynamadığı zaman, özellikle kaleci, tamam sıkıntılı bir oyuncu gibi değil. Ama orada aynı hatayı yapmışsın. Burada geliyorsun, işte maç sonu açıklamalarında diyorsun ki ya hata yaptım falan. Ya bunlar profesyonellikte yok. Eğer sen Galatasaray'ın ikinci kalecisiysen bana göre yok. Ha, farklı değerlendirilen olabilir. Bence Galatasaray'ın o konuda da bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle bu mevcut kadronun gelecek sene düzgün ilerleyebilmesi için mutlaka nasıl söyleyeyim, bazı oyuncularla Galatasaray'ın yollarını ayırması lazım. Yoksa işte kadro istikrarı adına aynı oyuncularla devam ederlerse ben Okan Hoca'yı çok zorlu bir, eğer devam ederse senenin oluşabileceğini tahmin ediyorum.
1: Yani bilmiyorum, şu anda isim vermek ister misiniz ama sezon sonu değerlendirmesinde de konuşuruz.
0: Yani benim ya belirlediğim isimler var ama yani sonuçta söylemem herhalde şu an doğru olmaz. Çünkü şu anda cumartesi,
1: 2 hafta var. Cumartesi ama sezon sonu değerlendirmesinde bir üzerinden geçelim
0: yani
1: hocam.
0: Yani mutlaka geçilmesi taraftarıyım. Yani burada bir yıpranmışlık söz konusu bazı oyuncularda. Ya buna hem bir tedbir alma hem yeni yüzlerin takıma gelmesi konusunda ben 4 senenin çok uzun bir süre olduğunu, mutlaka bir yeniliğin özellikle Galatasaray gibi takımda olması gerektiğini inanıyorum.
1: Mustafa Hocam, aynı pencereden bakalım. Yani dediğim gibi Günay işte neden eylemci işte şey açıldı, şampiyonluk gibi kutlandı. Sonra şey de deniyor. Okan Hoca için geçtiğimiz hafta sonu yaptığı basın toplantısında vurgulamıştı. Dün yine söyledi. Hocam o zaman mesela engelleseydin diyen de var şeyleri. Ama bilemiyorum tabii ne şartlarda gelişiyor işler. Fakat bir konsantrasyon eksikliğinin sonucu muydu dünkü skor?
2: Muslera varken bunlar konuşuluyor muydu kalede? Konuşulmuyordu. Önemli olan kalecinin sahadaki istikrarı. Yani Günay'da bu hataları yapmayacak.
1: Uğurcan olmadığı için şimdi. Yani
2: şimdi Uğurcan yok. O zaman konuşuyor. Uğurcan'ın olduğu süre içerisinde bunlar konuşulmuyordu. Uğurcan'ın kurtardığı maçlara bakın. Takımı dirilttiği maçlara bakın. Ayakta tuttuğu maçlara bakın. Kaleye güvenim varsa zaten saha içerisinde daha rahat oynarsın. Daha istikrarlı oynarsın. Çünkü arkada bir handikapın yok. Soru işaretin yok. Günay'ın da dün akşam yapmış olduğu bazı yerlerde de okuyorum. İşte Mandur Manji'nin dizi Günay'ın koluna gelmiş mi işte? İşte kol oraya ele gitmiş ya, bırakın müşteri. Kaymış gelmiş, kol zaten yukarıda Samsun Sporlu oyuncunun önüne set olmuş, engel olmuş. O geliş şekli, kolun oraya kalkıyor olması zaten başta başına bariz gol şansını engellemektir. O onun dizi, diz sabit kola mı gitti yoksa kol geldi onun önüne set mi koydu? Bırakın ondan sonraki elle teması artı bir argümandır. Olay bitmiştir.
1: Evet.
2: Bunu farklı gözle bakmanın anlamı yok. Çok güzel bir şey. Kaleci hakemin de sahada bu kararı vermesi.
1: Doğru.
2: Onun adı da çok güzel bir şey. Hocama katılıyorum. Galatasaray'da yıpranmış, fikirler

0: düşünceler, ilişkiler olduğu gözlemiyor. Bunun severesi veya bunun sıkıntısı diyelim. Sıkıntısı olarak zaten bu Samsun Spor maçına verilen puan ve yenilen goller söz konusu. Sanki şampiyon olunmuş, her şey bitmiş gibi bir rehavet vardı. Evet, fikstüre baktığın zaman kolay bir fikstür gibi gözükebilir. Antalya ve sonra Kasımpaşa ile oynuyorlar. Ama alınmamış 3 puan matematiksel olarak şampiyonluğun ilanı değil. Sizin oraya gelip de o şekilde rehavete ermiş bir futbol anlayışıyla disiplinden uzak oynama gibi lüksünüz yok. Katılıyorum. Kesinlikle Galatasaray'da değişmesi gereken oyuncular, yenilenmesi gereken karakterler şart orada. Bunları dün akşam siz mi söylemiştiniz hocam? Deplasman sorunuyla ilgili. Bunun tabii önlemi, en büyük sezonun dersi bence orası.
1: Sanki o da biraz Abdullah hocamın ilk söylediği noktayla da ilintili.
2: Bir şey araya gireyim hocam. Galatasaray son 4 senenin şampiyonu. Real hocam ilk sene 8 maçta puan kaybetmiş. Sonra 5, sonra 4. Aşağı gelen bir ivme var. Bu sene kaç biliyor musun hocam? 9.
1: 9 maçta puan.
0: Yükselmiş.
2: 9.
0: Sorun var.
1: Ve 4'ü mağlubiyet olarak.
2: Evet, yani mağlubiyet sayısının fazla olduğu bir sezon. 9 maçta daha 2 maç var.
3: 22 puan kaybetti.
2: Daha 2 maç var.
0: Fenerbahçe.
2: Ya bu bile yani olayların farklı yerlere gittiğini gösteriyor.
0: Fenerbahçe'nin anlamsız beraberlikleri olmasa bugün farklı şeyi farklı.
1: Birazdan Fenerbahçe yani konuşurken ona değineceğiz zaten.
0: O yüzden
1: zaten
0: esas sorunlarının bu olduğu neden içinleri bulması gerektiğini inanıyorum. Nasıl bize Şampiyonlar Ligi ağacını getirdiğin zaman o tabloda son 16'da Galatasaray'ı görünce uzun zamandır görmemenin verdiği bir mutluluğu yaşamadık mı Türk futbol severi olarak, futbol ailesi olarak? Ne güzel dedik. Daha ileriye gitsin istiyoruz. Onun için bu radikal değişiklikleri yapmaları lazım.
1: Yani işte zaten son 4 sezonun, hani bu sezonu da düşünecek olursak eğer şöyle inanılmaz bir mucize olmazsa 2.44, 2.68, 2.63, 2.31 evet puan ortalamasının da geldiği nokta bazı şeyleri işaret ediyor. Aynı sorudan hareketle Rea hocam sizin getireceğiniz yorum ne olur?
4: Valla ben Galatasaray'ın oyunu bu sene mesela net bir şekilde görülen bir şey var. Bunu doğru bir analiz etmesi gerek Okan Buruk. Doğaçlama oynanan bir oyun var. Oyuncu üzerinden oynanan bir oyun var Ender. Yani oyuncuların günlük
1: Osimhen anlık üzerinde.
4: Bak oyuncu bir kere Osimhen tandanslı zaten bir oyun var. Ama genelde oyuncuların üzerinden işi görmeye çalışan bir Galatasaray var. Galatasaray doğaçlama oynadığını nereden bunu mesela net bir şekilde konuşabiliriz destekleyici? Bir Osimhen oynamıyor ya Osimhen oynamadı vesaire. Şimdi Şampiyonlar Ligi için demiyorum, lig için. Ya sen bu kadar kadro kuruyorsun. Bu sene Sana'yı alıyorsun, İlkay'ı alıyorsun. Devre arası 5 transfer alıyorsun, Singo'yu alıyorsun gibi gibi oyuncular devre arası da bir şekilde kadronu güçlendiriyorsun. Sen hala Osimhen'in yokluğuyla ya diyorsun Osimhen oynasa, Osimhen oynasa. Bu oyunculara niye bu kadar para veriyorsun? 10 milyon euroya geçen bir para sahneye niye veriyorsun? İlkay imza parasıyla 10 milyon euro niye veriyorsun? Singo bonservis ve menajer parası ben burada gündeme getiririm. 7 milyon euro menajer parası 5 kişi arasına 5 kişi getirdi. 5 kişi ödenen para yalnız 7 milyon euro.
1: Singo'nun menajer parası.
4: Singo'yu bu kadar maliyete alıyorsun. Ondan sonra
1: falan maliyeti var.
4: Tabii ya hocam, sen şimdi bunun üzerine diyorsun ki ya işte Osimhen sakat vesaire falan. Ya tabii ki Osimhen Galatasaray için önemli bir oyuncu, bu tartışılmaz, ama sen burada ciddi bir eleştiriyi bütün sene getirmiyorsun. Bak ben bir şey söyleyeyim. Tabii Covid gibi Allah bir daha hiçbir şekilde hiç kimseye, yani ne ülkemize başta olmak üzere dünyaya yaşatmasın. Eğer böyle, o zamanki en büyük özellik neydi? Tribünde seyirci yoktu. Galatasaray takım bu sene bak bu kadroyla tribünde seyirci olmasaydı, o sene gibi tribüne alınmasaydı. Galatasaray takımı var ya 3. 4. bitirdi ligi. Galatasaray takım bu sene deplasmanda, dün de anlattık, tekrar düşmedim. Şampiyonlar Ligi 6 maç 5 deplasman mağlubiyeti var. Ligde 32 haftada 4 tane mağlubiyeti var. Şimdi buradan neyi okuyacağım? Galatasaray şampiyon olduysa İç saha önüyle oynuyor. İç saha
1: tribün gücüyle mi diyorsun?
4: Tribün gücüyle 50 bin kişi gidiyor itici, oraya. Itici. Tartışmasız tek ses var orada Ali Sami Yen'de. Rakibi baskı altına alıyor. Hakemi alıyor. Doğru. Neredeyse VAR hakemini baskı altında duymasa bile o sesleri onu alıyor. Bir de kendi oyuncusunu olumlu yönde enerjisini yükseltiyor. Öyle bir ambiyans yaratıyor. Galatasaray takımı iç saha oyunlarıyla bu sene ligde şampiyon olmuştur. İşin gerçeği. İç saha oyunlarıyla. Bu da doğaçlama oyunu işte. Altını dolduracağım bu. Yani düşün, en basit Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı veya şu anda en başarılı 3 tane maçı

0: Saysak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve ligde 3 tane maçı neyi sayarız? 2 Liverpool maçı içeride, bir de Juventus.
1: Hocam haksızsınız demiyorum. Fakat az önce Ercan kulağıma bir istatistik söyledi.
0: Söyledi,
1: evet. 3 büyükler arasında deplasmanda en çok puan toplayan takım Galatasaray.
0: Ya şimdi bak şimdi.
1: Yani kötünün iyisi çok güzel, mi çok diye güzel yorumlamak lazım.
0: Bir de yarıştığı tabii aynen Ercan'da şöyle bir şey yapalım. Yarıştığı takım Trabzon yapılanmaya gidiyor, genç bir takım. Puan yani 5 senelik bir proje var. Çok doğru, Fatih Tekke'yi tebrik etmek gerek. Mükemmel gidiyor. Beşiktaş zaten Ağustos Eylül ayında hoca değişikliği, lige avlu attı. Fenerbahçe hoca ve başkan değiştirdi. Bu kadar yani devre arasında kötü transferlerle ortaya çıkan tablo. Galatasaray zaten ya bırak da bunlar arasında 3 sene üst üste şampiyon olmuş. O kadar da olsun artık yani. Bu deplasmanda Galatasaray'ın bu kadar puan toplamasının nedeni Galatasaray'ın iyi olması değil. Bak Galatasaraylar bunu okusun. Rakipler kötü olduğu için ve de en önemli şunu söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın özellikle iç saha oyunlarında bu baskıyı yaparken dış sahada yapamamasının nedeni 4. senesinde deplasmanı eğer bir şekilde çözemiyorsa bu Okan Buruk'a yazar, net bir şekilde yazar. Yani Okan Buruk bunu doğru bir şekilde analiz etmesi gerekir. Hep deplasman sıkıntısı, her sene olur mu ya? Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon böyle eğlendi.
1: Bir sorum daha var. Bence sezon sonunda çok konuşulacak bir konu da bu. Icardi önümüzdeki sezon kadroda olmalı mı?
0: Ya bence yani Galatasaray'da miladını dolduran oyunculardan biri, ya takımın disiplinini de etkilediğini olumsuz yönde düşünüyorum. Icardi çok büyük hizmetler etmiştir, tartışmasız. Hiç bunu tartışacak bir şey yok. Ama yani artık ondan da ayrılması gerekir Galatasaray'ın. Ve en önemli, en son şunu söyleyeyim Galatasaray'la ilgili. Hani mesela Ercan söylüyormuş ya, deplasmanda en çok puan vesaire. Şimdi 2 hafta sonra Allah nasip ederse bir, değil mi, altın ilk 11 yapacağız.
1: Tabii. Sezon finali yapacağız hocam. Ne kadar çabuk geldi.
0: Bak şimdi geldi. Bir şey söyleyeceğim.
1: Ne kadar çabuk geldi ya.
0: Galatasaray takımının en iyi oyuncusu kim bu sene?
2: Uğurcan.
0: En iyi. Pardon hocam.
2: Osimhen'le
1: Uğurcan. Uğurcan.
0: Osimhen de diyemez.
1: Uğurcan.
0: Birinci kimi söyleriz?
2: Uğurcan.
1: İki de Barış olur belki.
0: Bravo. Üçüncüyü yılın ilk 11'ine koymazsın. Bak ben sana söyleyeyim. Uğurcan'ı birinci saydı Abdullah Hoca. Sen de öyle. Aynen, hepimizin herkes. Düşün Galatasaray'ın ne kadar kötü olduğunu, performans verdiği kalecisini birinci. Ya şu belki Uğurcan şu sezon, ya iki tane yılın en iyi oyuncusu desem biri Uğurcan oluyorsa, Galatasaray 350 milyon euroluk bir takım yaratıyorsa, yani Uğurcan üzerinden de bunu biz okuyorsak Galatasaray'ın geldiği nokta ortadadır.
1: Peki.
0: İkincisi de dediğim
1: bence
0: gibi.
1: Bence ligimizin geldiği nokta ortada.
0: Aynen.
1: Bu takım yani yine şampiyon oluyor.
0: Tabii çünkü. Tabii. Hayır, Ercan da diyormuş yani deplasmanda en çok mesela puan. O da tabii fikir. Doğru. İşte düşün Uğurcan. İkincisi Barış Alper.
1: Matematik konuşuyor.
0: Bak hocam. Ender. Üçüncü Galatasaray'da oyuncu bulamazsın. Bak üçüncü oyuncuyu bulamazsın. Beşiktaş bu kadar paralara verdi değil mi? Bir tane oyuncu var. Orkun Kökçü'yü koyarsın. Bak şimdi gidişata. Fenerbahçe'ye kimi koyarsın? Skriniar'ı koyarsın. Asensio'yu koyarsın.
1: Neyi diyorsunuz? Koyarsın.
0: Yılın ilk 11'i. Skriniar'ı koyarsın. Asensio'yu koyarsın. Talisca'yı koyarsın. Hani penaltı kaçırmasına rağmen.
2: 11'i yaptın hocam.
0: Bak hayır. Ya bak niye söylüyorum? Galatasaray'da. Hayır Abdullah'cığım. Galatasaray'da Barış Alper'le Uğurcan'ı koyuyorsun. Yani Fenerbahçe yerleri vuruyorsun.
2: Orada 2 burada 3 koyabiliyorsun.
0: Peki yani. Bak hani. Trabzon esas geldi. Trabzon antrenör katkısını insanlar orada görsün. Onaçı'yı koyarsın değil mi?
2: Olay'ı koyarsın.
0: Batagov'u sakatlanacak koyar mısın doğru, hocam? Doğru. Bir de şeyi de koyar mısın? Santrofor ikinci oynayan.
2: Augusto
0: 13-14 tane gol 22 yaşında.
1: Onaçı'yı koyarsın doğru.
0: Hayır Augusto bak şimdi öbürlerine göre 22 yaşında var mı Ender Lig'de 13-14 tane bir tane Augusto penaltı gümüş haricinde.
2: Gümüşe koyalım.
1: Gümüş olur hocam.
0: Tabii ilk 11'e koymadın doğru. 13-14 tane gol atıyor. Bir tane penaltı. 22 yaşında no name bir oyuncu getiriyorsun buraya.
1: Doğru.
0: He?
1: Doğru.
0: Şimdi bak 5 tane oyuncu saydık. Trabzonspor Fatih Tekke'nin yaptığı bu. Niye? Bireysel oyuncu geliştirmeden doğru mu hocam? Takımı geliştiremezsin. Galatasaray takımında bütün oyuncular bu sene geriye gitmiştir ya. Galatasaray'ın başarısızlığı buradan okuyacaksın. Bir tane altın ilk 11'e, yılın ilk 11'ine birinci yılın futbolcusu
1: hocam,
0: Uğurcan oluyorsa bitti.
1: Hocam başarısızlık deme ya. Ya şampiyon oluyor adamlar.
0: Ya Türkiye şartlarında oluyor. Okuyorsun evet.
1: Ne yapalım, Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Ya tamam ama bunu doğru okuman gerek. Şimdi şampiyonluk bize çok kötü falan demiyoruz. Dördüncü şampiyonluğu

0: Evet, 400 sene üstte doğru ama yani ortadaki bir yani konjonktürü iyi okuması gerekir Galatasaray'ın.
1: Mutlaka.
0: Kesinlikle.
1: Yani başarılıyken bir öz eleştiri yapmak.
0: Ya
1: lazım.
0: Bu başarı neye kime göre? Bir de başarı takım yani her maçı alarak uzak ara dominant bir oyun oynayarak 7-8-10 puan farkla mı yoksa diğer kulüplerin yapılanması, Beşiktaş'ın kötü gitmesi Eylül'de, Fenerbahçe'nin de aynı şekilde keza santroforsuz kalması. Bak şimdi bunu fırsat tabii değerlendireceksin ama bir Galatasaray takımı Galatasaray'dan beklenen taraftarın camianın ne? Galatasaray gibi gümbür gümbür şampiyon olması. Yani böyle rakiplerin hediye ettiği Galatasaray'a bir şampiyonluk senesi oldu işin gerçeği ya.
1: Şu rakamlar şurada. Hocam. Icardi'yi size de soruyorum bu arada.
2: Icardi.
1: Çünkü şunu da düşünüyorum ben bunu sorarken. Evet. Şimdi Osimhen gibi bir figür var. Osimhen'in olduğu yerde bir santraforun ben ikinci opsiyon olacağım düşüncesiyle buraya gelme gelmeme düşüncesinde olacağını da bir hesaba katalım bu.
0: Alırsan noktada. Augusto gibi 22 yaşında bir oyuncu hem gelişir olur
2: hocam,
0: böyle problem.
2: Hocam daha iyi değerlendirecek.
3: Estağfurullah hocam.
2: Geldi kulüpten geldiği için oyuncu karakterlerini daha iyi bilir ama Osimhen ile Icardi farklı profiller. Dolayısıyla Icardi'nin bir de ilişki, içerideki iletişim, içerideki yaşamsal çizgide bir sıkıntı var. Dolayısıyla sanki kafasına Galatasaray'ı bitirmiş, gidecek yer arıyor. Galatasaray da ondan aman aman bir şey beklemiyor artık. Çünkü düşüşte kendine bakmaması, kilo almış olması, ısınırken bile isteksiz, kulübeden çıkışı bile isteksiz o görüntüleri Galatasaray camiası kabul etmez. Çünkü ona en ihtiyacı olduğu dönemde ondan bir enerji bekliyorlardı. O enerjiyi göremediler. Dolayısıyla Icardi ile Galatasaray'ın yollarının ayrılacağını düşünüyorum. Osimhen'e gelince. Akşam eve buradan programına gittikten sonra maçları tekrar bantı aldım.
1: Şimdi hocam yine benden yaptım. Önce mi gittin acaba ya? Hocam İzmit'e gidiyor ben cadde bosuna gidemiyorum ya.
2: Oturdum maçları tekrar. Akşam mesela Van Drone gelen diye bir oyuncu var. Barış'a bir girişi var orta sahada. Olmaz öyle şey. Yani o affedilmemesi. Çünkü Barış bizim milli oyuncumuz.
1: Evet, şu an şu sıralarda hiçbir çok, milli oyuncumuza onlara, hiçbir şey olmasın yani.
2: Göz bebeğimiz evet. Gibi bakmamız lazım. Evet. Hakem arkadaşların da buna önemsemeleri gerekir. Orta alanda bir girişi var. Bodos zamanın üst çizgisi sakatlanmaması,
1: aman diyeyim.
2: Sakatlanmaması mucize.
1: Evet.
2: Drongali'nin de yaptığı yanlış. Maçta bile şöyle.
1: Vardı onun adı yani İstanbul takımlarıyla geçiyor falan diyorlar. Van Drongelen için
2: çok
1: bilemiyorum.
2: Sert oyuncu.
0: Sert oyuncu sert. Ama ağır, sert, sıkı, top ağır tekniği oyuncu. Çok yüksek oyuncu değil. Bana göre büyük takım oyuncusu değil.
1: Bence de değil ya.
2: Her an oyunda ihraç edilebilecek bir karakterde oynadığı futbol. Ben de o izlenimi bıraktı. Osimhen'e gelince. Osimhen daha bir yerden kalkmıyor artık ya. Her ya. Şeyde faul bekliyor. Her şeyde el yüze atıyor kendini. Bunda faul yok mu? Hakeme diyor ki yok değil mi? Yok. Yok. Olmaz ki. İkili mücadelede koymuş şarjı, almış topu. Kaçırmışsın. Mücadele et. Nerede o ilk geldiğindeki Osimhen'in o önde baskıları? O
1: sakatlıklar falan sakatlıklar onu bayağı
0: yıktı. Stoper alacaklarsa yani. Kocaeli'ye bir baksınlar. Kocaeli evet. Stoperlerine bir baksınlar birine.
1: Bir tanesi gerçekten.
2: Smolcic'le Dixel var orada. İkisi.
0: Yani
2: bir tane de Balok diye bir oyuncu var. O biraz daha ağır.
0: Hocam Dixel'e iki Dixel'i... numara. Dixel'e bir baksınlar. Bir eğer oyuncu, almak oyuncu. İstiyorlarsa biraz Türkiye'deki büyük takımları irdeliyorsa ediyorlarsa maç seyrediyorlarsa bir Dixel'e bakmak gerekir.
2: Smolcic'le de çok iyi bir ikili
0: oluşturdu.
2: Kocaelispor'un savunma güvenliğindeki bu iki isim başarısı oradan geliyor.
1: Hocam aynı soru Fenerbahçe'ye döneceğim sonra da.
4: Vallahi şu ben şeyin Icardi konusunda iki senenin şampiyon olan takımın en önemli oyuncusu. İlk iki senenin. Ama ben Okan Hoca'nın çok devam edeceğini düşünmüyorum. Şahsi kanaatim bence Icardi ile Galatasaray'ın yollarının ayrılması Galatasaray'ın menfaatine. Bir sürü sebepten dolayı. İzin veriyorsun, gelmiyor. Antrenman şeyi devamlılığı.
0: Antrenman kalitesini yukarıya
4: yani
0: çekmek.
4: Şey hocam bir de
1: Türkiye'de bir rakibe gitse Galatasaray için sıkıntı olur mu?
4: Yok. Profesyonel hayat. İstediği yere gidebilir ama ben Avrupa'da bir yere gitmeyi düşündüğünü tahmin ediyorum. Ama ben
0: Bu paraları zaten hiç
4: biliyorsun bu paraları alması için
0: vergi
4: 9-10 alıyor en az 18 brüt alması
0: yok
4: lazım.
0: Hocam
1: Hocam 10 milyon, bir de maç sayıları, gerçi o bonusları

0: tutturamamıştır da belki gol bonusunu tutturmuştur.
1: Ya bir de yavaş yavaş takım içinde sorun olmaya başladı. Oyuncular istemese bile Rea Hocam da bilir, konuşurlar. Ya gitti gelmiyor, en kritik maçta yok gibi. Bir de kötü giderse
2: bizden fazla
1: işler...
2: para alıyor bir de en önemli oyuncunun konuştuğu. 10 alıyor biz, biliyorsun 3 alıyoruz hocam, 4. Oyuncu hep bunu yapar mı konuşur mu? Hangi takım bu, Galatasaray için söylemez, her takım da yapar.
1: Ya bir de biliyorsun takımlar böyle konulardan delinir. Ben Okan Hoca'nın iyi bir ikinci santrofor bulması gerektiğine %100 inanıyorum.
0: Daha böyle genç
1: ya daha genç Augusto olur, potansiyelli olur. Böyle. Mesela Augusto'yu hiç beklemiyorduk. Adam ikinci santrofor gibi alındı. Özellikle duran top organizasyonunda Trabzonspor'un en önemli silahı haline geldi. Her duran topta golü var. 3 aşağı 5 yukarı.
2: Bir de
1: ve çok şey, karakterli bir oyuncu. Tabii. Sol öne alıyorsun. Tabii ikinci santrafor gibi geliyor.
2: Oralarda oynar esas. Tabii. O yani Telikon üstünde şeyi sen de biliyorsun orada. Hocam. Çizgilerde bir de oynadı, ona rağmen gıklemedi.
3: Oynadı, yani.
2: Oynadı ama esas yeri orası değil. Santrafor bu oyuncu.
4: Maçının indirdiği topları da goller buldu.
3: Sezonun iyi performanslarından biri. Fenerbahçe'yi soracağım ama bakın. Dört takımın bugün geldiğimiz noktada rakamları şöyle. Artık bilanço haftalarına geldik çünkü. Gol sayıları, gol ortalamaları, hep bunlar ortalamalar. Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birbirine yakın. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın aynı. 2,3, 2,2, 1,8. Gol yemediği maç sayıları Galatasaray'ın daha fazla. Diğer üçünün neredeyse aynı. Büyük bir fark yok ama. Galatasaray oyun yapısı itibariyle topla daha fazla oynayan takım. Trabzon, Beşiktaş neredeyse aynı. Fenerbahçe biraz bir ara 59'lardaydı, 58,4 olmuş. İsabetli şut ilginçtir, en yüksek Beşiktaş'ın 6,2. Sonra Fenerbahçe 6,1, Galatasaray 5,6, Trabzonspor 5,2. İsabetli pas rakamlarında Galatasaray yine ilk sırada. Trabzonspor'un gayet iyi.
1: Fatih Hoca çok önemli.
3: Fenerbahçe'nin 85,5. Orada Beşiktaş'ın biraz sıkıntılı. Köşe vuruşları da geçelim. Top çalma rakamları, o da özellikle orta saha oyuncularının direncini ortaya koyabilir. Fenerbahçe de diğer 3 takıma göre biraz yüksek, 17,5. Pas arası yine belki benzer şekilde orta saha etkinliğiyle ilişkilendirilebilir. Fenerbahçe değil, Beşiktaş'ta da o rakam yükseldi. 8-2 gibiydi, yükseldi ikinci yarısında ligin. İkili mücadele rakamları. Bunu ilginç buluyorum. Yine bence işte bu Kante, Gendouzi, İsmail